0: kahramanlığını yapan, hem de savunma lideri olan Heliton'du. Namı değer Helitao. Anlamadığım bir şekilde, ben bunun çünkü menajeriyle de görüşmüştüm sevgili Berk'cim. Anlayamadığım bir şekilde Heliton Göztepe ile yollar ayrıldı. Bir takımı transfer de olmadı. Bonservis de kazanamadı Göztepe. Takımı transfer olmadığı için. Şu an hala boşta gözüküyor. Gözüken bir Heliton var. Şimdi ben şunu anlayamıyorum. Sizin 2,5 yıl savunmanızda başrol oynayan bir isme niye biraz daha para vermekten bu kadar çekindiniz ki? Çünkü Heliton sizin her şeyiniz. Şimdi savunma pandemi ve savunma üçlüsü çok önemli Göztepe'de. Çünkü Göztepe 3-4-2-1 3-4-1-2 şeklinde fantastik ve Avrupa'yı bir stille oynuyor. Ve bu stilin de en önemli parçaları orta sahada savunma oyuncuları. Çünkü herkes ciddi manada müdafaa yapmak, savunma yapmak zorunda Göztepe'de. Şimdi oraları bozulduğu için, oraları yıkıldığı için, oraları biraz böyle istikrar kaybolduğu için, çünkü Heliton gerçekten kalıplı, Türkiye Ligi içerisinde de gerçekten başarılı bir isimdir. Şimdi onunla yolları ayırıyorsunuz. Yeni getirdiğiniz adam Noah Sturmberg. O da Sivas Spor'da daha önce küme düşmüş. Geçen sene Yunan Ligi'nde oynayan bir oyuncuydu. O da şu an sakat vaziyette. Alan Godoy maçta sakatlandı. Uzun süre yok gözüküyor. Bokele tam formunu bulmadı. Yine enteresan bir şekilde Göztepe 3 yıldan beri daha penaltısını bulamamış vaziyette. Yani 3 yıldan beri bu takımın penaltısı yok. Yani bir stoper oyuncu penaltı atar mı? Ben çok nadir görüyorum sevgili Berkcim. Sen de bol bol maç izliyorsun. Evet, genelde baktığın zaman ya orta saha oyuncuları ya da 10 numaralar atar penaltı ya da santrafor forvetler atar. Yani stoperler genelde
1: macera aramaya girer ya. O penaltı vuruşlarının farklılığından penaltıyı kullanan oyuncuya çok eleştirilir yani. Büyük risk alırsın. Kaptan karar veriyorsa kaptan ya da işte penaltıcı başka birine veriyorsa penaltıcı. Teknik direktör, teknik heyet.
0: Artı şu var. Diğer bir tehlike de şu var Göztepe'de. Göztepe'de herkes satılmayı bekliyor. Şu an mesela Juan satılmayı bekliyor. Janderson belki satılmayı bekliyor. Hani performansı bu yüzden düşük Göztepe'de. Şimdi Deniz geçen hafta itibariyle bana göre gene düşük bir rakam. 5 milyon civarında bir rakama. Arabistan'a galiba satılmış. Arabistan takımından bir tanesi satılmış galiba. Bana göre rakam düşük çünkü bu kadar genç, bu kadar enerjik bir oyuncunun çok daha yüksek rakamlara gitmesi lazımdı. Yani Göztepe'de biraz kafalar karışık. Evet. Göztepe'de biraz keyifsizlik var. Gelen gideni aratır mı? Evet aratır. Yani maalesef gelenler gidenleri aratıyor. Taraftarı heyecanlandıracak bir isim bakıyorsun sevgili Berk'cim. Yani diyorsun ki mesela ya şu adamın ben formasını alayım. Şimdi Göztepe'de bir Romulo vardı, taraftarı heyecanlandırıyordu. Sonra Juan vardı, taraftarı heyecanlandırıyordu. Şu an mesela Göztepe'de gidip şunun formasını alayım diyeceğim bir Armstrong gözüküyor ama dünkü maçta Armstrong'un ağası yoktu. Yani şey gibi oldu bu. Astronot Armstrong gibi oldu yani. Devamlı uzaya galaksiye gitti vaziyette. Yani böyle sıkıntılar var Göztepe'de. Şu aşamada bu hafta da biliyorsun Galatasaray'ı oynayacaklar.
1: Doğru.
0: Burada da olası bir mağlubiyetle beraber 3 maçta 1 puanla belki de ligin diplerinde başlayacak bir Göztepe var ki şu 3 yıl periyot içerisinde hiç alışılmadığı bir yerden başlayacak Göztepe lige. Bakalım ne olacak, hep beraber göreceğiz.
1: Peki konuşmadığımız maçlar var. Konuşmadığımız maç var. Eyüp Gaziantep maçı ama Beşiktaş'ta da Hakan Daltaban, ikinci başkan Sayın Daltaban az daha sonra açıklamalarda bulunacak. Bahsettiğim hakem kararlarına ilişkin o da mesela açıklamalarda bulunacak. Ben oraya gitmeden önce Eyüp Gaziantep maçını da şöyle sorayım isterim. Gaziantep 1-0'la geçti Eyüp'ü deplasmanda.
0: Soru eski diyorum.
1: Peki. Net konuşuyoruz.
0: İki haftadır gerçekten Gaziantep FK'nın bana göre
1: taşıyor.
0: En iyi oyuncusu. Yani kilidi açıyor. Çok güzel işleri imza atıyor. Golleri de sol ayağıyla yapıyor. Sağ ayakla ama sol vuruşlarla yapıyor. Tebrik etmek lazım. Büyüklerimiz başka yerde macera alacaklarına böyle oyuncuları niye almazlar, niye bulmazlar? Bu da gerçekten soru işareti kafamda.
1: Peki. Nazım Türk'ten teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa son bölümde.
0: Buradan tüm Radyo Gol dinleyicilerine, parantez dinleyicilerine selam olsun. Bol mesajlar bekliyorum Berk'in programına. Ve Berk'in senin de inşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyelim.
1: Tekrar görüşelim. Hazır buraya da geliyorsun. Çok yakına geliyorsun Nazım Türkmaz. Ama mesajları hızlıca okuyayım ben. Mesaj dedin ya bak unutuyordum az daha. Nazım hocama selamlar. Lyon maçını sorar mısın demiş. Aklında kalanları sonunda cevapla lütfen. Erzurum'un kalecisi Gaz... 4 Galatasaray 0 demiş dinleyicimiz, tepki vermiş. Selamlar, merak ediyorum ilk 2 hafta lige yeni çıkmış takımlarla oynamak sadece tesadüf müdür? Nazım Bey'e selamlar demiş.

0: Selam, iyi yayınlar diliyorum. Kazandıran Saatler programı bu haftalık yok. Murat Bey, bilgisini verelim. Anadolu futbolunun gür sesi Nazım Hocam, Göztepe'nin halinin ne olacak demiş. Göztepe'yi konuştuk. O isim Trezeguet'ydi demiş. Peki, Kasımpaşa'daki ismi arıyorduk. Çin'den gelen mi diyorduk, öyle bir yerden gelen diyorduk. Hakem odayı kapatırken hiç rezillik yoktu değil mi demiş. Onu söylemiş. Gençler Birliği kaldı 34 diyordur demiş. Puan olarak galiba. Peki. Kıymetli insan, güzel insan Nazım Türknas'a selamlar olsun. Özlemişiz kendisini demiş. Gürbüz Önder. İrfan Can Eğribayat Gençler Birliği'nde kendini bulmuş. Ne der Nazım abi demiş. Hem İrfan Can'ı hem de o zaman Fenerbahçe tarafında Lyon maçını sormuş olayım. Anadolu futbolunun profesörü Nazım Bey hangi şehirde yaşıyor merak ettim demiş. İstanbul'da. Berk Bey, Nazım Bey Ali Şansalan konusuna katılıyorum. Kabahat Ali Şansalan'da mı yoksa Ali'ye şans veren de mi demiş. Orada o da kelimelerle yürümüş konuda.
1: Bravo, mükemmel.
0: Peki. O zaman aklında kalanları sana söyleyeyim. Sana sormuş olayım.
1: Lyon maçından ümit değilim. Peki. Fenerbahçe'nin maalesef Lyon'a eleneceğini düşünüyorum. Orbanic konusunda katılmıyorum. Yani şimdi Orbanic geçen sene bu takımı şampiyon yapan adam bir tanesiydi. Yani şimdi heyecanlandı bence. Hani bu kadar beklemiyordu. Hata üstüne hata yaptı. Galatasaray'ın ilk defa çıkan takımlarla oynaması tesadüf mü? Bence tesadüf ya. Şimdi ben kura çekiminde oradaydım bu arada. Hani kesinlikle bir aksiyon atraksiyon olmadı. Adam topu çekenler belli. O yüzden hani tamamıyla tesadüf olan bir durum diye düşünüyorum. 3 tane soruyu da bu şekilde cevaplamış oldum.
0: Peki. Nazım Türknas, ağzına sağlık diyeceğim. Teşekkür edeceğim.
1: Kolay gelsin, iyi akşamlar, selamlar.
0: Görüşmek üzere, selamlar, saygılar abi. Sağ ol, var ol. Nazım Türknas'la konuştuk, kıymetli isim. Nazım Türknas'la şöyle detayları değerlendirdiğimiz bir bölüm oldu. Ve bunun yanında Nazım Türknas'la konuştuğumuz bölümde sizlerin de mesajları kıymetliydi. Teşekkür edeyim her birine. Hızlıca reklama gideyim, reklamın ardından şöyle görmeye çalışıyorum orayı. Evet, henüz gelmemiş Hakan Daltaban, az sonra gelecek. Beşiktaş'ta ikinci başkan Hakan Daltaban'ın açıklamaları olacak. Birazdan açıklamalarda bulunacak, oraya döneceğiz.
2: Berk Sayar'la parantez sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu 92.2 frekanslarından İstanbul stüdyolarından Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programından hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Çağatay Çıtlak ben. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Umarım hafta sonunuz iyi geçmiştir. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 Tarih 24 Ağustos 2026. Yeni haftanın hepimize sağlık, huzur, bereket ve gönlümüzden geçen güzellikleri getirmesini diliyorum. Bugün aynı zamanda Mevlid Kandili, kandiliniz mübarek, dualarınızın kabul olduğu, gönüllerinizin huzurla dolduğu, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz nice güzel günler, nice güzel kandiller daim olmasını temenni ediyorum. Bugün biliyorsunuz sizlerin dört gözle beklediği, sizlerin iple çektiği telefonlara bağlantı günü ve Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de Söz Milletin köşesi için mikrofon sizde olacak. Bugün futbol konuşulacak. Bugün tribünün sesi duyulacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonsporlu taraftarları şu andan itibaren 0212 273 10-10'da seslerini duyurmaları için bekliyorum. Eğer bağlantıya katılmayıp Instagram üzerinden mesajlarınızı da yollamak isterseniz Çağatay Hoca adresinden, tekrar ediyorum, Instagram'da Çağatay Hoca adresinden bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sevgili dostlar, bu programın en güzel yanı sizsiniz. Her pazartesi Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanından aynı mikrofonda buluşuyoruz. Sizlerden de ricam, her zaman olduğu gibi saygı ve sevgi çerçevesinde, hiçbir takıma, hiçbir renge hakaret etmeden lütfen kendi takımınızla ilgili görüş ve düşünceleri bizimle paylaşırsanız çok daha mutlu oluruz. 0212 273 10-10'da şu andan itibaren telefonlarımızı almaya başlıyoruz. Bakalım bugün Galatasaray taraftarlar, Beşiktaşlı taraftarlar mı, Fenerbahçe taraftarlar mı, yoksa Trabzonsporlu taraftarlar mı daha çok olacak? Hep birlikte göreceğiz. 2 saat boyunca sizlerin fikirleriyle, sizlerin düşünceleriyle, takımlarınızla ilgili yorumlarınızla hiç zaman kaybetmeden ilk bağlantımızla başlayalım ve sonu 31 olan dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz, iyi haftalar olsun.
1: Hayırlı yayınlar Çağatay Hocam. Hayırlı kandiller.
0: Teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi kandiller diliyorum.
1: Eyvallah. İsmim Hüseyin Necip. Ben aramayacaktım bugün, sadece kandil için aradım. Bir de bak, ben futbol severim bak. Ben futbol severim. Bak, ben bir karar söyleyeyim. Ama bak, bu hafta hakemleri gördük. Dün Beşiktaş'ın resmen Andorra'dılar. Cumartesi günü 10 iyi Andorra'dılar. Ya böyle bir futbol olmaz. Olmaz Çatayca. Çatayca bütün radyo gol çalışanlarına, dinleyenlerine, hepsine selamlar olsun. Herkesten Allah razı olsun. Hayırlı kandiller.
0: Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için Hüseyin Mecid. İyi günler, iyi haftalar diliyorum. İyi kandiller diliyorum. Sıradan devam edeceğiz. Bu arada tabii telefonlar o kadar çok yavaş yavaş birikecek, onun da farkındayım ama mesajları da okumam lazım. Çanakkale'den Borahyan'a çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin mesajları var. İyi programlar mesajları var. Alp Türkmen'e çok teşekkür ediyoruz. Yine buradan başladık. İltuğ Bey, ona da sevgiler olsun. Hatta Fenerbahçe maçında da bana Instagram'dan da mesaj atmıştı. Göztepe maçına gittik ama ne yazık ki yenilgiyle ayrıldık sahadan. İzmir'den İltuğ Güler yollamış. Ona da sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. İltuğ Bey, ama benim anlamadım, aslında Göztepe Gençler Birliği'ni yenebilirdi. Ben de maçı izledim 90 dakika boyunca. Fakat Göztepe'nin en iyi iki adamı, biliyorsunuz, forvetteki Yuan'la Janderson vardı. Neden onları sonradan aldı? Eğer onları alsaydı bence Göztepe galip gelirdi. Yani çok enteresan. Bazen teknik direktörleri de anlayamıyorum. Amerika'dan tabii ki her zaman olduğu gibi Muammer Bey gene yollarda. Gene programdan 4 saat önce beni beklemekle geçirmiş vaktini. Yaşar Kut, hocam hoş geldin. Bu hakemlerle olmaz. Birilerinin müdahale etmesi lazım. Yoksa işin içinden çıkamayacağız demiş. Valla her sene aynı şey oluyor ama biliyorsunuz ki hiçbir zamanda bir çözümü, bir sonuca ulaşılmıyor. Çünkü memnun olan hiçbir takım daha görmedim ben. Çağatay Hocam, İstanbul'dan Nurullah, daha 4-5 gün önce Fenerbahçe'nin ne kadar talihsiz olduğunu konuşmuştuk. Siz de evet sürekli ilk kalesine gelen top gol oluyor demiştiniz. Fark ettiyseniz Konya maçında gene aynısı oldu demiş. Evet haklısınız Nurullah Bey. Ben de Fenerbahçe-Konya maçını tribünlerden izledim, takip ettim. Gol yendikten sonra ilk yorumum Fenerbahçe'nin yine kalesine gelen ilk top gol olduğu yorumuydu. Teşekkür ediyorum mesajınız için. İsimlerinize yazarsanız zorlanmam. Eyüp Bey diyor ki hakemi stada kilitleyen bir federasyon başkanı ve onu seçip kulüp yöneticileri var. Ligde 18 takım var, hepsi hakem kötü. Onlar çok mu iyi, çok baskı var. Hakemliği bitirdiler demişler. Instagram mesajlarına ayrı bakacağım ama sıradan gidiyorum sizlerin WhatsApp mesajlarıyla. Orhan Bey tüm İslam aliminin Mevlid Kandili mübarek olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Hocam, Kandilin mübarek olsun demiş. Beşiktaşlı Ahmet Yürük, Beşiktaşlı taraftarlar da üzgünler. Adem Bey iyi yayınlar diliyor. Ben de iyi kandiller dileklerimi iletiyorum. Senin de kandilin mübarek olsun güzel insan, kalbi güzel insan demiş. Sedat Aydın her zaman olduğu gibi çok ayrı tuttuğumuz insanlardan bir tanesi. Yunus Bey de Radyo Gol ailesinin kandilini kutlamış. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar erken beklemiyordum. Fenerbahçe maçına kadar giderler diyordum diyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Ben bir Galatasaraylı olarak bunları söylüyorum. Barış Alper'e yapılan pozisyon da kırmızı kart değil. Bunu da lütfen diğer takımlar taraftarları da bu şekilde baksınlar demiş Sezgin Bey. Tabii okuyabildiğim kadarıyla okuyorum. Çağatay abi hoş geldin. Sen ve inanmayacaksın ama Ahmet Konanç dışında Radyo Gol ekibinde diğer tüm takımları seven yok galiba. Vardır, niye olmasınlar ki? Akın Bey çok teşekkürler. Onlar da arkadaşlarımız, onlar da yorumlarını yapıyor. Twitter kullanmıyorum Serkan Demirci, sadece Instagram kullanıyorum. Çağatay Hoca adresinden bana ulaşabilirsin, her zaman da mesajını atabilirsin. Hakemin kötü olması ayrı bir şey. Beşiktaş maçının hakemi maalesef tam bir operasyon yaptı demiş Öcal Bey. Yine devam ediyoruz. Furkan Aslan, hocam ilk haftalardan hakemleri konuşmaya başladık. Bunca yıldız geliyor, biz yine de hakem konuşuyoruz demiş. Her zaman söylüyoruz. İzmir'e yine sevgiler, saygılar. 0212 273 10 dinleyicilerimizi asla bekletmek istemiyorum. Az sonra Instagram mesajlarıyla da devam edeceğim ama sıradaki dinleyicilerimize devam edelim. 0212 273 10'da işte ikinci dinleyicimiz, sonu 11 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza, iyi haftalar.
2: Selamünaleyküm Çağatay abi, hayırlı yayınlar, nasılsın? Herkesin kandili mübarek olsun.
0: Çok teşekkür
2: ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz bilmukabele. Mikrofon sizde, buyurun.
2: İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Galatasaraylı Ahmet abi. Abi maçı izledim ben, her sana bağlandığımda sürekli Barış Alper Yılmaz'ın ne kadar yeteneksiz ve yani pas vermeyi bilmeyen, orta açmayı bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen bir futbolcu olduğunu her defasında söylemiştim abi sana, hatırlıyorsan.
0: Evet.
2: İşte yani ya haklı çıktığımı da görüyorum abi. Son maçta adeta saç baş yoldurdu gene. Ya abi sana bir şey söyleyeyim mi? Barış Alper'i ben bile çözdüm yani. Bana bile çalım atamaz. Niye biliyor musun? Çünkü çizgiye doğru topu atıyor abi. İleri doğru koşuyor. Ben o koşmadan önce başlar mı abi koşmaya? Onu zaten o yapacağını biliyorum. Giderim kayarım, topu taca atarım. Hiçbir özelliği yok. Osimhen çıldırdı orada. Ateta dedi ki Barış dedi sen dedi orta yapmayı bilmiyorsun. Sen dedi geç içeri. Osimhen kanada geçti. 10 numara bir orta yaptı. Onda gitti. Kafasının tersiyle böyle amuk sabuk bir topa vurdu. Ya anlamadım ben. Bu Barış'la işimiz yani var abi, anlamadım. Nasıl olacak? Gönderilmesi lazım abi Barış Alper'in. Oraya iyi bir hayat tekniği olan iyi bir kanat oyuncusu almamız lazım. Sana'nın da gönderilmesi lazım abi. Ben öyle düşünüyorum. Hiçbir özelliği yok. Yani maçta var mı yok mu belli değil. Abdülkerim için de söylemiştim abi. Yani çok kilosu var, koşamıyor. Erzurum maçında da yani gördük adam gene 10 metre arkadan geldi. Gene önüne geçti. Az daha gol yedirdik. 10 kilo fazlası var. Zayıflaması lazım. Bir abi Doğan abinin yayınına bir arkadaş bağlandı. Ya bana benim için dedi ya sürekli dedi bağlandı böyle yani dik duruyor dedi. Öyle dedi konuşmasın dedi. Eleştirisi için teşekkür ediyorum. Kendimi düzeltmeye çalışacağım. Ama şunu söyleyeyim abi ben lise okumadım. Lise mezunu değilim. Üniversite mezunu değilim. Diksiyon eğitimi almadım. Aklım yettiğince konuşmaya çalışıyorum. Ya gene de eleştiriniz için teşekkür ederim. Canı sağ olsun abi. Yapacak bir şey yok. Hayırlı yayınlar dilerim.
0: Ahmet Bey teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ne güzel konuştun.
2: Teşekkür ederim abi. Beni eleştirdi biraz da. Yani sonuçta ben buraya bağlandığımda kimseye bir yani radyo golü zor duruma düşürecek bir şeyler kullanmadım. Bizim yani takımlarımızı zor duruma düşürecek kelimeler de kullanmadım. Yazan altında bırakacağım. Aklıma yettiğince yorum yapmaya çalıştım. Sizi de çok sevdiğim için bağlanıyorum. Rahatsız olanlar varsa da bağlanmayabilirim abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Görüşürüz abi.
0: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ahmet Ertaş'a da. Yine 0212 273 1010 sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Puan durumu da evet söyleyeceğim. Dinleyicilerimizden geliyor. Programı isteyenler de oluyor. Puan durumunda Gençler Birliği lider. 2 maçta 6 puanla. Tabii ilk haftalarda bu takımlar lider olabiliyor. Önemli olan sonrasını getirebilmek. 2. Galatasaray 4 puanla. 3. Samsunspor'u görüyoruz. Yine 4 puanda. 4. sırada da Trabzonspor var. Yine 4 puanda. Dinleyicilerimize devam edelim. Sonu 95 ile biten dinleyicimiz var. Hatta merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 95 yılından. Merhaba, buyurun tanıyalım sizi. Hangi takımın taraftarsınız? Nereden arıyorsunuz?
3: Selamlar. İstanbul'dan Amasya yolundayım. Melis Yetiş ismim. 19.640 no'lu kongre üyesiyim aynı zamanda. Hayırlı kandiller diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İsminizi alabilir miyiz? Bir de hangi takımın kongre üyesiniz? Onu anlayamadım.
3: Fenerbahçe taraftarıyım ve Fenerbahçe kongre üyesiyim. Fenerbahçe kongre üyesiyim yaklaşık 10 yıllık. Yine klasik hakem söylemleri, sıkıntıları ile başladı. Yani benim naçizane önerim gerçekten yabancı merkez hakem kurulu başkanlığı ve yabancı hakemlerin getirilmesi. Çünkü futbolcunun ve teknik direktörün milliyeti yoksa iyi kötü futbolcu veya iyi ve kötü teknik direktör diye yorum yapabiliyor isek aynı şekilde kanımca hakemlerimizin de yurt dışından nitelikli hakemlerin de tecrübeli hakem kurulu başkanlığı getirmesinde ben bir sakınca görmüyorum. Bir süre bence bu bir çözüm, ara çözüm yolu olabilir. 2 sene belki 3 sene 4 sene bir ara çözüm yolu olarak değerlendirilebilir, süreç yönetilebilir. Yeni genç hakem yetenekli hakemler yetiştirilebilir. Akabinde 4 sene sonra, 5 sene sonra belli bir süreç sonrasında tekrar Türk hakemleri ve yönetimleriyle Türk futboluna yeniden bir yeni bir başlangıç yapılabilir. Gerçekten takıma iletmeden hakemleri konuşuyoruz, tartışıyoruz. Daha ligin başında sıkıntılar yaşanıyor. Hiçbir takım ayırtmadan ben bunu söylüyorum. Bu vesileyle Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tüm takımlarımızla gönülden yürekten başarılar diliyorum. Sonuçlarla hepsi ülkemizi temsil ediyorlar. Puan getirecekler ülkemize. Başarılar diliyorum. Güzel birlik olsun. Kavgasız gürültüsüz. Sevgi ve barış yolundan ayrılmadığımız ülkenin gerçekten buna ihtiyacı var. Barış bir futbol bir barış elçisi olsun temenni ediyorum. Güzel bir temennisiyle sevgiler ve tekrar hayırlı kandiller diliyorum tüm dinleyicilerimiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. 0212 273 1010 biliyorsunuz bugün sizlerin günü. Bir hafta boyunca telefon bağlantısı istiyordunuz. İşte o gün bugün. O yüzden arayın. 2 saat boyunca sizler de takımlarınızla ilgili neleri beğenmediniz, neleri beğendiniz, neler olmalı, hangi transferler gerçekleşmeli, yönetim ne yapmalı, teknik direktör ne yapmalı, bunların hepsini sizlerden duymak istiyorum. Bayram Olcay'a çok teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerin kandili mübarek olsun, kolay gelsin demiş. Cihan Aslancan'a çok teşekkür ediyorum. O da Galatasaray ile ilgili bir yandan da yazıyor. Gelişmeleri merak etmiş. Hakan Ogündür'e teşekkür ediyorum iyi yayınlar mesajı için. Yine İlker Fırat'a çok teşekkürler. Muammer Altın'a çok teşekkürler. Çağatay Hocam cumartesi günü gelemedim, inşallah telafi ederiz. Bu sefer kahve ısmarlarım inşallah demiş. Sevgili Uğur, seni 1,5 saat boyunca Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında, Çoban stadında bekledim. Biliyorsun mesaj da attım sana, mesajlarıma da cevap vermedin ama olsun. Tabii ki sağlık daha önemli. Geçmiş olsun inşallah bir dahaki maça da olabilir. Ama artık programa göre hareket edeceğiz. Bakalım. Yine teşekkür ederim demiş. İsimlere bakalım. Ramazan Karakaya, sevgiler olsun benden. Merhaba Çağatay Hocam, Galatasaray'ın transferde son durumu nedir? Bilgi verirseniz sevinirim. Saygılar. Hayati Kaya demiş. İsmail Sarr'la ilgili görüşmelerin yapıldığı bilgisi ve yüksek ihtimal, bana gelen bilgiler şimdilik böyle. Vinçiç geldi, ona da kulp taktık. Bizim yabancı hakeme değil, zihnimiz yabancılar gibi olmalı bence demiş Tunç Bey. İsimlerinizi de lütfen yazın. Hattımızda dinleyicilerimiz var, onu da bekletmeyeceğiz. Ercan Ediz de diyor ki, İzmir'den Ercan, Türkiye'nin 3 büyüklerinden sonra en fazla taraftarı olan Ahmetspor'da Kocaelispor maçında başarılar diliyorum demiş. Bugün de biliyorsunuz Kocaeli Ahmetspor maçı var. 41 sene önceki ruh çarşamba günü Fransa'da olur inşallah demiş dinleyicimiz Sayın Güler. Hocam Mustafa, ben hakem bizi gerçekten doğradı kabul ama elimizde bizim rotasyon yapacak oyuncu yok, bunu cahil halimle ben görüyorum demiş. Estağfurullah. Bizim yönetimimiz nasıl görmez? Taylan'la Endidi ile yapamazsın, Çerni ile olmaz, inşallah artık bir şeyler değişir bu sene demiş Mustafa Bey. Hep söyledik bunları, hep de söylüyoruz ama yani Beşiktaş'ın şu anda en az net iki tane transfere muhakkak ihtiyacı var, her zaman söylüyorum. Takımlar neden bu kadar yatırım yapıyor? Böyle bir hakem topluluğu yönetimi varken nasıl bu işin içinden çıkacağız? Çözüm var geldi dediler, tam tersine daha kötüye gidiyor. Bence takımlar maçlara çıkmasın derim, tek çözüm bu. Saygılar sevgiler demiş Yılmaz Bey. Valla ben de VAR kararlarında bu kadar beklenmesini anlayamıyorum. O kadar net olan karar neden 3 dakika bekleniyor? Neden bu kadar uzun sürüyor? Yani teknoloji var, bu kadar kamera kullanıyorsunuz. VAR'da, AVAR'da insanlar var. Bu kadar bakıyorlar, bu kadar net varken hem maç soğuyor hem 5 dakika 6 dakika uzuyor. İnanılır gibi değil diyoruz. 0212-273-1010'da sonu 73 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza, iyi haftalar.
4: İyi haftalar Çağatay abi. Ben Yunus Balyer.
0: Hoş geldiniz.
4: Balıkesir'den arıyorum.
0: Hoş geldiniz. Nasıl Balıkesir, iyi mi?
4: Balıkesir iyi abi, dün Ayvalık'taydım, su da çok güzeldi, sarımsaklı tarafı, şu an merkeze geldim. Bir hafta önce de aramıştım abi. Ya Dursun Özbey'in planı var, Galatasaray taraftarlar sakin olsun demiştik ama bence bir plan yokmuş, biz biraz karambole gidiyormuşuz. Yani lig başladı, ikinci haftalar bitti, hala transfer yapamadık. Bunu söylemek istiyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum, Galatasaray olarak biraz şansımız şöyle yaver gidiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe sağ olsun puan kaybedilmeyecek haftalarda puan kaybettiler. Bir daha Galatasaray'ı böyle bulamazlar. Galatasaray buradan da toparlanır diyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Piyasa gerçekten şu an çok pahalandı. Yani futbolculara 6-7-10 milyon dolar maaş veriyoruz. Herhalde bunu bir Suudi Arabistan yapıyor, bir Türkiye yapıyor. Evet. Hadi Suudi Arabistan'ı anlarım. Adamlarda petrol geliri var, hepsi zengin. Biz neye güvenerek bu kadar futbolculara para verdik, piyasayı yükselttik, bunu anlamıyorum. Normalde 10 milyonluk oyuncu Türk takımları kapıyı çaldığı zaman 35, 40, 50, 60 milyon eurodan açıyorlar. Ya ben Osimhen'in piyasayı bu kadar pahalandırdığını düşünüyorum. Mesela şimdi Torreira diyor ki, Simon'un 3 milyon aldığı yerde ben niye daha ucuza oynuyorum, o oynamıyor, ben niye oynuyorum diyor. Habire maaşını her zaman bekliyor. Ya piyasayı da bozduk, bence bunun toparlanması lazım. Hadi Çin'in ekonomisi değil, Suudi Arabistan'ın yeraltı zenginlikleri var. Biz nasıl bu piyasayı bu kadar arttırdık? Bunu söylemek istiyorum abi. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Yunus Bey, katıldığınız için, programımıza da renk kattınız. Görüşmek üzere. 0212-273-1010'da reklam arasına gitmeden sonu 91 olan dinleyicimiz, merhaba, hoş geldiniz. Radyo Gol'desiniz şu anda. Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde söz milletin köşesinde, mikrofon sizde.
5: Merhaba, iyi haftalar. Aynı Kandil'den.
0: Çok teşekkürler. Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
5: Ben Kocaeli'den arıyorum. Seni seven Beşiktaş taraftarıyım. Dün akşam malum yine başladılar. Erken başladı. Bizim için 26-27 sezonu Beşiktaş'ın, hayırlı olsun Beşiktaş taraftarına. Çünkü dün akşam oynanan maçta renk sarı kırmızı ya da sarı lacivert olsaydı, sarı lacivertte bir iki pozisyon değine veririz ama sarı kırmızı olsaydı bütün Beşiktaş'ın değine verilmeyen bütün pozisyonlar hepsi verildi, aleyhine verilmeyen. Penaltı Osimhen o hareketi yapsaydı Osimhen'e direkt penaltı verirlerdi. Şey yapılan.
0: Kendi takımınızla ilgili lütfen görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız beni de zor durumda bırakmazsınız.
5: Düşüncelerimizden söylüyorum. Dün akşam yani Nizami gol verilmiyor, penaltı verilmiyor. Devam ediyor. Lig kaldığı yerden Beşiktaş'ın üstüne yine oynanmaya başlıyor. Şunu da söyleyebilirim. Yani Türk futbolunda ne sağ kanat ne sol kanat. Dört büyükler de dahil buna. Türk oyuncusu yok. Ne Barış'ı, ne Yunus'u, ne Taylan'ıydı yok. İşte Rıdvan'ıydı. Bir Caner Erkin, bir Gökhan Gönül yok. Yani çıkartamadık, çıkmıyor da. Onun için yabancıya da fazla para deniyor. Osimhen'i satacağız diyor bak Galatasaray'la. Aman satmasınlar. Çünkü Osimhen'i 150'ye de versen 4 senelik kontratı var o adamın. 150 milyon değil 300 milyon harcarsın yine Osimhen'i bulamazsın abi. Biz dün akşam gördük. Ne Semih'le ne ondan bundan olacak işler değil abi. Tabanca gibi adamı alacaksın koyacaksın. Ne hakem mahkem konuşmayacaksın. Biz kötü oynadık ayrı konu. Hiçbirimiz sağda yoktu yani. Kelli menli hikaye. Sallak konutuna da geliyorum. Beşiktaş, Serdar Adalı Beşiktaş'a camiasına çok büyük kazık attı. Bu sallağı almayla almamakla çok büyük kazık attı. Adam tek başına takımını yükledi gidiyor. Atar 20 gol üstüne çıkar. Herkesten de iddiaya giriyorum. 20 gol üstüne Sallah çıkar. Fenerbahçe'nin de sağ kanat oyuncusu. O da 20 gol üstüne çok rahat çıkar abi. İyi yayınlar. Kendinize iyi bakın. Durum bundan ibaret. Türk futbolunun ne sağ kanadı var ne sol kanadı var. Defans bile yok abi. Acil. Yani yetiştirmek lazım dersen de yetişmez bu saatten sonra. Zor abi.
0: Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Yine reklam arasına gitmeden sonu 92 mi bu sefer? Bir daha 91. Evet. 91 ile olan bir dinleyicimiz daha var. Denk geldi demek ki. Buyurun hoş geldiniz yayınımıza.
6: Alo iyi yayınlar.
0: Buyurun.
6: Ben İstanbul Beşiktaş'tan arıyorum. Beşiktaş taraftarıyım.
0: İsminizi adım alabilir Sercan. Miyiz? Hı-hı.
6: Benim tek eleştirim Türk hakemlerine. Yani şöyle özetleyeyim size olayı. Evimde Dici Türk var, kombinem var. Hasta bir Beşiktaş taraftarıyım. Abi bizi krize sokuyorlar ya. Yani yapmasınlar, bize de yazık. Seviyoruz yani, bize de yazık. Sesimizi duysunlar artık.
0: Bu kadar ayıp mı Sercan Bey?
6: Yani ya, bu kadar şeyler ayıp değil mi abi sizce yani? Eleştiriyi hak etmiyorlar mı? Bir sistemi hak etmiyorlar mı yani? Kötü oynarız, kaybederiz, tamam. Kendi öz eleştirimizi yaparız. Ama hakkımız yenildiği zaman hiçbir yerde de bir ses seda yok. İlla başkalarının başına da mı gelsin? Bu konuda bir sitemim vardı. Sesimi belki buradan böyle bir ufak da olsa duyurmak istedim. Size çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Sercan Bey. Tekrar görüşmek üzere. Kısa bir araya gideceğiz ama bir tane daha mesaj var. O da Almanya'dan Kemal Bey'den gelmiş. Çağatay Hocam yayını çok kaliteli buluyorum. Hiç şov falan da yok. Full objektif, alışık değiliz. Trabzonspor'u nasıl buldun diyor. Folcarelli, Batagov ve Fabinho ile çok daha iyi olacak gibi duruyor. Evet Kemal Bey'e katılıyorum. Yani Trabzonspor'un da eksikleri var ama Folcarelli bu takımın olmazsa olmazı. Batagov, Vivo ikilisiyle inanılmaz arkası sağlam olur ve Fabinho da bu lige geldiği zaman gerçekten kalite katar. Çünkü Fabinho'yu da ben bir zamanlar Beşiktaş'taki Atiba Hutchinson'a benzetiyorum. İnanılmaz yararı olacaktır. Muhammed Salah için de aynı şeyleri söylemiştik ama gördüğünüz gibi hani 4 gol attı, ikisi sayıldı ama kalite olunca asla tesadüf olmuyor. Çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumunuz beni çok mutlu etti. Umarım bundan sonraki yayınlarda da aynı keyfi yaşatabilirim sizlere diyoruz. 0212 273 10 kısa bir araya gidelim. Kısa aranın hemen ardından yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemden lütfen ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde devam ediyoruz. Uğur hocam hakkınızı helal edin demiş, telafi edeceğim demiş. Ne demek her zaman. Bence yabancı hakem değil yabancı TFF başkanı gelmeli demiş Furkan Bey. Yine devam ediyoruz. Varda hakem varsa Beşiktaş maçında neredeydi acaba diyor dinleyicilerimiz. İsimlerinizi lütfen yazın. Vallahi çok zorlanıyorum çünkü inanın nickname'lerimize bakmak zorunda kalıyorum. Çok uzun bir mesaj var. Ben Özer Tekin demiş. 46 yaşındayım. 38 senedir futbolu takip ediyorum. Milyonlarca devam da varmış. Euro yatırım yapılan bir sektörün kontrolü ne olduğu belirsiz, yeteneğinden şüphe duyduğu birkaç hakeme teslim etmek bana göre çok yanlış. Zihniyetlerin değişmesi lazım. Biz de istemiyoruz. Hakkımız neyse o olsun. Bu mübarek Mevlid Kandili'nde Allah tek dileğim kim kimin hakkını yiyorsa ona iki cihanda da bunu göstersin demiş. Saygılarını yollamış. Yine devam ediyoruz. Bir Alanya sporlu olarak hakem tartışması galibiyetimize gölge düşürüyor, içimize sinmiyor demiş. 3 puan hakem maç başında 2 Beşiktaş futbolcunun sarı kartında es geçti demiş. Buradaki BARB ama isim yok. Yine devam ediyoruz. Sarıyer'den Ercan, biraz önce söyledik, bu bir hakem hatasıdır. Geçen hafta Beşiktaş'ın saçı çeken futbolcusuna kırmızı kart verilmedi. Beşiktaş maçı kazandı. 1-0 niye böyle yorum yapıyorlar? Yok Fenerbahçe olsa verirdi. Türk futbolunda bir hakem problemi var demiş Ercan Bey. Çağatay Hocam teşekkür ediyorum. İyi ki müdahale ettiniz. Mesajı var. Yine dünya radyo tarihinde küfür olmadan eleştiriye

0: yine bir işe yaramayacak diyor Bülent Bey. Yolunuzda açık olsun. 0212-273-1010'da Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu taraftarları, hatta Göztepe'li, Samsunsporlu, Sivassporlu, Bursasporlu tüm taraftarları bekliyoruz. Takımınızla ilgili lütfen görüş ve düşünceleri bizimle paylaşın. Çünkü biliyorsunuz bu fırsat haftada bir kez geliyor. Aynı overlockçunun ayağınıza geldiği gibi Çağatay Çıtlak da ayağınıza geldi. Dört büyük gündemde pazartesi günleri sizleri telefona bağlıyor. En kısa zamanda da biliyorsunuz görüşleri sizlere teslim ediyor. Eyüp maçında neredeydi demiş Sarıyer'den Zafer Bey. Hattımızda dinleyicimiz var mı? Evet var. Sonu 47 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Ardı arkasına telefonları da almaya başlayalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay abi. Ve tüm İslam aleminin ve sizin kandilinizi tebrik ediyorum. Hayırlı kandiller diliyorum.
0: Bilmukabele çok abi, teşekkürler. Tanıyalım sizi.
1: İsmim Osman Erdem.
0: Buyurun Osman
1: Ankara,
0: Bey.
1: İstanbul'dan arıyorum. Çağatay abi. Beşiktaş maçını hepimiz seyrettik, siz de seyrettiniz. Ben Galatasaray taraftarıyım ama Beşiktaş'a yapılan bu, ben artık buna bir zulüm diyorum. Sebebi şöyle açıklamak istiyorum. Bir tarafta 150-200 milyon dolar, euro para harcamış bir kulüp, diğer tarafta sadece 90 dakika maç yönetip 40 lira 50 bin lira karşılığı alıyor mu da tam bilmiyorum. Bir
0: geçen sene 83 bin lira alıyorlardı.
1: 83 bin. 100 bin diyelim abi. 100 bin lira alan bir abimiz çıkıyor. Bir maçı katlediyor. Arkasından bir taraftar grubunu kendine düşman ilan ediyor. Ondan sonra da ligimizde kalite, golde kalite bekliyoruz. Abicim ya, bu hakem abilerimiz Allah rızası için maçın sonucuna etki etmesin. Başka bir şey istemiyoruz biz sporsever olarak. Burası, yani bunu ben söylemek istedim. Sizi seviyoruz. Sizi zevkle dinliyoruz. Allah'a emanet olun Çağatay abicim. Hayırlı kandiller. İnşallah bundan sonra hakem konuşmayız.
0: İnşallah Osman Bey, çok teşekkürler. Sizler de Allah'a emanet. Görüşmek üzere. 0212-273-1010. 11 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza diyoruz.
2: Hoş bulduk. Buyurunuz. Merhaba Çağatay Bey.
0: Merhabalar, buyurun.
2: Ya ben sadece şunu söyleyeceğim.
0: Her İsminizi alabilir miyim hitap edebilmek adına?
2: Benim ismim Ercan Sarıyer'den.
0: Buyurun Ercan Bey.
2: Herkes hakem konuşuyor. Bundan 4 yıl önce Galatasaray neredeyse küme düşecekti. Hakemler için imza toplayalım dedi. Hakemdir hata yapan diyen insanlar şu anda nerede? Ben sadece bunu söylemek istiyorum. Hakem Galatasaray yapılınca hakem yapı, ama onlara yapılınca devam. Öyle bir şey yok yani. İnsanlar canı yanınca, ayağına basılınca zaten bağırmaya başlıyor. Benim söyleyeceğim bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz.
2: İyi günler. Hayırlı çalışmalar.
0: Sağ olun. Sonu 66 mıdır o? 66 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündeme Söz Milletin Köşesi'ne.
3: Merhaba, iyi günler.
0: İyi günler. Buyurun, tanıyalım sizi lütfen.
3: İsmim Atalay Demir. İstanbul'dan arıyorum. Beşiktaş taraftarıyım. Aynı zamanda kongre üyesiyim.
0: Nasıl buldunuz Atalay Bey Beşiktaş'ı?
3: Valla Beşiktaş aslında güzel başladı lige. Avrupa kupalarında da güzel oynamaya başladı. Aslında güzel gidiyorduk. Ama dünkü maçta malum her zamanki gibi artık alıştık. Yani çok da şaşırmıyoruz bu hakem hatalarına. Ama artık bitmesi gerekiyor. Yani olay Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray değil. Yani kim hak ediyorsa bence hakemler artık işini yapmalı. Ya bu kadar hani yoruma bile kapalı hakem hataları olmamalı. Ama siz de gördünüz, koskoca Dünya Kupası'nda bir tane hakemimiz dahi yer almadı. Bence bu hakem camiası için bir utanç verici bir durum. Yani üzülmekten yorulduk, şikayetlenmekten yorulduk ama hakemlerimiz sağ olsun bizi şaşırtmamakta devam ediyor. Ya yazık Beşiktaş taraftarına yazık, yarın Galatasaray olsa Galatasaray taraftarına yazık. Yani varın olduğu bir yerde ya bu kadar hata nasıl yapılır ben anlamlandıramıyorum. Yani var olmasa hadi diyeceğiz ki görmeyelim.

0: dedi etmedi ama VAR'a rağmen dünkü tokat yumruk arası bir şeyi ya nasıl uyarmazlar? Yazık ya, vallahi artık futboldan soğuduk. Yani ben maçlarda kombinemde var, yani maça gitmekten artık itina ediyorum. Yani futbol konuşmaktan itina ediyorum. Yazık, acıyorum ya. Vallahi hani Avrupa'ya özeniyoruz artık. Avrupa'da bu kadar bariz hatalar olmuyor. Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak artık bunların bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama biteceğine olan inancım da inanın sıfır.
1: Umutlu değilsiniz yani, Atalay Bey.
0: Hiç umudum yok ya. Çünkü Çağatay Bey, hani bir hata olur, hani yorumu açıktır. Hakemin yorumu deriz, kapatırız. Ama yani dünkü hatalar yani yorumla alakasız. Yani yumruk, hadi penaltı yorum, bir şey demiyorum hani, ama yumruğun yani yorumu yok ya. Yumruk bir kere hani kavgada vursanız bir kere hukuken cezası var. Yani bırakın maçı. Siz bunu nasıl görmüyorsunuz ya da gördüğünüzü VAR'da nasıl veremiyorsunuz? Ne talimatlar gidiyor? Yazık. Yani olaya bir de şuradan bakın. Bugün rakama takılmamak gerekiyor ama bugün bir maç galibiyeti birkaç milyon TL. Yani bir de kulüplerin kazancını da etkiliyor. Milyon dolarlık yatırımlar yapılıyor. Ya bunlar biz hakemler keyfek eder, gönüllerini eğlendirsin diye kulüpler bu yatırımları yapmıyor. Bugün Alanya hak ediyorsa Alanya'ya ver. Yani Ahmet hak ediyorsa Ahmet'e ver hakkını. Renge bakma, ama renge bakarak yorum yapıyorsanız o zaman bu sene Fenerbahçe şampiyon yapacağız deyin. Diğer takımlar yatırım yapmasın. Seneye Trabzon diyorsanız diğer takımlar yatırım yapmasın. Bari borçtan kurtulalım. Yazık, ben üzülüyorum. Bir Beşiktaş taraftarı olarak zaten 5 senedir ciddi anlamda kötü yönetim, kötü sonuçlar, beklentimizi karşılamayan bir süreç. İlk defa ayağa kalkacağız dedik. İkinci haftasında bu kadar kötü bir hakem yönetimi. Yani bence bunu da çözmeleri gerekiyor. Yani bu hakem bir daha maç almamalı. Bu kadar kötü yönetim bir hakemin bu işi yapmaması gerekiyor. İşte bunu siz 2 hafta sonra yine iyi bir maça verirseniz bu hakemi ödüllendirmiş olursunuz. Yazık yani, bu süreç inşallah bizi şaşırtacak şekilde, olumlu şekilde düzelir. Söyleyeceklerim bu kadar. Türk futbolunun kurtuluşu için bence hakem mekanizmasının %100 değişmesi lazım A'dan Z'ye. Yoksa biz bunu 5 sene sonra da konuşuruz, 10 sene sonra da konuşuruz, konuşur konuşur dururuz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz Atalay Bey, yayınımıza katıldığınız için. Görüşmek üzere.
0: Çok sağ olun.
1: 0212 273 10 10'da yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Bakalım sıradaki dinleyicimiz kimmiş? Sonu 1907 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim.
2: Merhabalar Çağatay Hocam. Sesinizi duyduk. Enerji dolu yine her zaman gibi.
1: Siz de öylesiniz.
2: Size de o enerjiyi getiriyorsunuz. Teşekkür ederim bunun için de. İsmim Özcan. Şimdi tabii ben arkadaşları dinliyorum. Bu Türk futbolunun en büyük probleminin hakemler olduğunu ima eden bir takım konuşmalar dinledim ben. İşte dinlediğim sıradan bu yana. Biz yani hakemleri eleştirmekten başka hiçbir şeyleri anlamıyoruz gibi geliyor artık. Hakemler hata yapıyor. Ben 50 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli Türk futbolu hep hakemleri konuşuyor. Maçlar bitimindeki programlar başladığında. Hakemlerle başlıyorlar, hakemlerle bitiriyorlar. Bu böyle çok program dinledim. Evet doğru, böyle bir problemimiz var. Ama en büyük problemimiz bizim hakemler değil ki. Yani bizim en büyük problemimiz klasik oldu artık. Gerçekten klasik oldu. Bizim altyapı sorunumuz var. Biz bir kere futbolcu yetiştiremiyoruz. Yani bizim Türk futbolunun dünya futbolunda belli bir yere gelebilmesi için hakemleri konuşmaktan bırakmamız lazım bize. Çünkü biz yenildiğimiz zaman sorumlu hakemler, berabere kaldığımız zaman da sorumlu hakemler. Hatta 2-0 kazandığımız ama muhtemelen 5-0 bitirecek bir maçın 5-0 bitmemesini sağlayacak olanlar da hep hakemler oluyor nedense. Yani artık bunu bırakalım. Beşiktaş dün kaybetti. Rakibin de bir tane sanırım bir penaltı pozisyonu vardı ama diğer kırmızı kartta bir daha erken olduğu için insanlar Beşiktaş'ın hakkı yenmiş gibi algı yapıyorlar. Ya bu böyle değil. Yani bu işin gerçeği bu değil. Bırakalım biz bu iç çekişmelerimizi. Bence en büyük sorunumuz bu. Bir de Çağatay Bey, ben kaçırmış olmalıyım. Bir iki arkadaş söyledi. Bizim Asensio sanırım Lyon maçında oynamayacakmış.
1: Evet, doğru bir haber. Doğru haber. Çünkü sakatlandı.
2: O zaman bizim tur için değil mi? Yani elimizdeki büyük bir avantajı, avantaj demeyeyim, doğru ifade edeyim derdimi de

0: Asensio gibi büyük bir kozumuzu Şampiyonlar Ligi yolunda kaybetmiş olmak turun da büyük ölçüde gitmesi demek anlamına geliyor benim açımdan.
1: Ama Talisca oynayacak bu sefer. Konya maçında Talisca yoktu. Bu sefer de Talisca oynayacak.
0: Ama bir Talisca Asensio değil ki. Hani bir Alex değil ki gibine şey döndü ama yani Talisca başka bir oyuncu. Asensio oyunu daha çok yönlendiren, oyuna yön veren, belki bir iki pasıyla 3-4 oyuncuyu oyun dışı bırakabilecek çapta bir meziyette bir adam. Ben Asensio'nun oynamayacak olmasına çok üzüldüm. Yani şansınız %50 ise bu, yani benim açımdan, bu benim görüşüm, %20'lere %30'lara düştü. Gerçekten bunu duyduğuma çok üzüldüm. Umarım tabii yine takımımız, bizim temsilcimiz Fenerbahçe'miz ya çocuklar canı gönülden oynarlar da belki uzatmalarda, belki penaltılarda da olsa umarım turu geçeriz.
1: İnşallah tüm takımlarımız galip gelsin.
0: Tüm takımlara da başarılar diliyorum. Size de beni aldığınız için teşekkür ederim.
1: Estağfurullah Özcan Bey. Görüşmek üzere. 0212 273 10 Tevfik Bey demiş ki Çağatay Hocam bu seneki galibiyet ne kadar alıyor biliyor musunuz demiş. 2025-2026 sezonunda her galibiyet için 9.66 milyon lira, beraberliğe de 4.83 milyon lira bir galibiyet primi vardı. Ama zam yaptılar mı yapmadılar mı, en son bilgiler bunlardır bendeki güncel rakamlar. Hüseyin Bey'e teşekkür ediyorum. Allah ne muradım varsa versin demiş. Metin Gürhan çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan gelen mesajlarınıza da bakıyorum. Çok çok teşekkürler. Hepsine bakıyorum. İstanbul'dan Muhammed dün akşam evet Beşiktaş'ın maçını hakem yedi ama Alanya'nın sanki penaltısını vermedi diyor. Bu hafta iki golü hakem attı. Konya'ya yorumu yapmış. Serhat Bey, Serhat Gülşen diyor ki bakalım, uzun bir mesaj. Lakin geçen hafta Fenerbahçe maçı sonrası iki penaltı verilmedi. Fenerbahçe camiası haricinde kimseden ses çıkmadı diyor. Senelerden beri süre geliyor bu durum diye görüşlerini iletmiş. Beşiktaş bence çok iyi oynamadı. Bir aydır söylediğim gibi Beşiktaş eski Beşiktaş, bir şey değişmedi diyor. Bakalım dinleyicimiz, nickname'i ama Galatasaray'mış. Peki Süper Lig için şarkı yazdım hocam. Arkası gelmez hatalarım, bıktım illallah. Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah. Fesubhanallah şarkısından yararlandım demiş. Sevgili Aykut Yakut, aranjesinde söz, müzik, beste, güfte hepsi Aykut Yakut. Yine bakıyorum tabii, Serkan Bey'e de teşekkür ediyoruz. Yani okuyabileceğim mesajlar da geliyor, okuyamayacağım mesajlar da geliyor ama önceden böyle bir göz gezdirmek tabii ki gerekiyor, takdir edersiniz. Papua Yeni Gine'de Hakemler Federasyon Başkanı getirmemiz gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Tabii ki bunun üzerine takımlarda eksik ve zayıf kalıyorlar demiş Yılmaz Bey. 102 dakika futbol oynanmış. 5 saniye pozisyon konuşuluyor. Geri kalan 101 dakika 55 saniye yok sayılıyor. Diyor dinleyicimiz Ahmet Vahap. Yine sıradan çok var mesaj. Nurullah Bey, bu hakem hatalarının çoğunun sebebinin bahis olduğunu düşünüyorum demiş. Hakemin elinde sonuçta çok önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum demiş. Vallahi ona göre de o riski alırlar mı almazlar mı ben de bilemiyorum. Çünkü her şeyi kontrol ediliyor biliyorsunuz böyle durumlarda. Bursa'dan selamlar Çağatay Hocam. Kandiliniz mübarek olsun. Cuma günü Kasımpaşa Bursa Spor maçını izleyebildiniz mi? 6 dakika var inceledi. Evet, yanlış karar verdi. Her sezon hakemler kötüye gidiyor. Evet, ben de inanamadım Rıdvan Bey ya. İnanılır gibi değil. Dün bir tane Muhammed'in maçı var sandım ama iki Muhammed'in maçı vardı. Herhalde abi Sivas'ı da saydın ama Sivas birincilik dedim. Çok teşekkür ediyorum bu aydınlatıcı bilgi için. Ama Sivaslı dinleyicilerimiz çok olduğu için ben Sivaslı spor severler de arasın dedim. Herhalde Trabzonspor Başakşehir maçını söylüyorsunuz. Çünkü bir yerde Muhammed Salah, Başakşehir'in kalesinde de Muhammed Şengezer vardı. Çağatay abi, takımdan memnun değil, federasyon memnun değil, MHK memnun değil, hakemlerden peki kim memnun? Nur Bozdemir yollamış. İşte biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kimse memnun değil. Beşiktaşlar, evet,

0: böyle eleştirili yapıyorlar ama bence Emrah Bey bir oynadıkları topa baksınlar, bence çok iyi oynamadılar demiş. Dünkü Trabzon Başakşehir maçını izlemeye vaktin oldu mu? Trabzonspor'u nasıl buldun demiş Çağatay Hocam. Evet izledim Akın Bey. Trabzonspor iyiydi ama bence orta sahada yine çok boşluk verdi. Trabzonspor'un bir 6'ya, bir 8'e ve bir 10 numara ihtiyacı çok ama çok fazla. Ama Fabinho çok iyi transfer. Bora Bey'e selamlarımızı söyledik. Doğruyu söyleyince okunmuyor mu abim? Bu mesajı anlayamadım. Eğer isminizle birlikte tam açıklayabilirseniz çok mutlu olurum. Sırada dinleyicilerimiz var. Çok biriktiler. Çok özür diliyorum hepsinden ama ardı arkasını alacağım. Sonu 903 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. 0212 273 10 10'da hoş geldiniz canlı yayınımıza.
1: Hoş bulduk Kenan Bey'im. Hayırlı saatler diliyorum.
0: Sağ olun Kenan Bey. Buyurunuz.
1: Beşiktaş taraftarıyım. Yani dünkü maç için ne söyleyeceğimi vallahi bilemiyorum. Yani Beşiktaş çok çok iyi oynamadı açık söylemek gerekirse. Kötü oynamadı ama çok çok iyi de oynamadı.
0: Beğendiğiniz isim ama, var mıydı Kenan Bey Beşiktaş'ta?
1: Ben,
0: özellikle beğendiğiniz bir isim oldu mu Beşiktaş'ta?
1: Özellikle beğendiğim, yani çok çok ön plana çıkan birisi olmadı.
0: Ben Olaytan'a çok şaşırdım ilk 11'de çıkmadığı için.
1: Evet kesinlikle ben de şaşırdım. Ama şöyle bir şey var. Yani hakemin, ya kardeşim yani bu kadar sert oynanan futbolda hadi kırmızı kartı geçtim. Yani bir tane sarı kart göstermedi. Bugün maçın başındaki sertlikleri bir tane sarı kart göstersen oradaki stoper tekrar aynı şekilde giremez oyuna. Kendine çekil izlemiyoruz. Yani hakemlerin bu kadar oyuna etki etmesi inanılır gibi değil. Yani Beşiktaş fırtına gibi sezona başlamış. Bugün çok iyi oynamasa da pozisyonlar bulmuş. Gol atmış. Yani golde öyle aman aman faul diyeceğim bir şey yok. Golünü vermiyorsun. Dediğim gibi kartları göstermiyorsun. İnanılır gibi değil. Geçen hafta Fenerbahçe'nin iki tane penaltı vermemişti. Bu hafta hakemler telafi etti. Bence penaltı olmayan pozisyonu penaltı göstererek Fenerbahçe'yi tekrar şeyin içine aldı. Efendime söyleyeyim maçın içine aldı. Penaltı kesinlikle tartışmalı bir pozisyon. Bir de Salah'la ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Yani Beşiktaş'a gelecek ki gelmedi. İşte insanlar ilk Trabzonspor maçında baktım biraz mırıldanmaya başladılar. Ama o kadar komik istatistiklere baktığımda adam 77 defa topla buluşmuş. 77 defa, yani inanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz bir oyun ahlakı var. Adamın her tarafı futbol, yani tartışmaya açık bir şey değil. Beşiktaş'a gelmiş olsaydı bugün çok müthiş. Başka bir transfer yapmasına gerek yok. Yani Beşiktaş sadece şu kadronun içine Salah'ı eklemiş olsaydı, yani ben %100'e yakın şampiyon diyebilirdim. Stoper'de almasına gerek yok. Artık orta sahada almasına gerek yoktu bence. O kadar etkili bir futbolcu. Ama görüyorsunuz Trabzon'da yaptığı işler. Hayırlısı oluyor inşallah. Trabzon'da faydalansın. Ama söylemek istediğim şey şu. Ne Fenerbahçe'ye, ne Beşiktaş'a, ne Galatasaray'a. Ya hakem bıraksın. Nasıl oynanıyorsa, kim hak ediyorsa, kim mesela yani ben Beşiktaşlı olarak bu hafta bize telafi edecek ki hakemler etmesinler kardeşim. Biz hakemlerden hiçbir şey istemiyoruz, gölge etmesinler, başka insan istemiyoruz. Yani adil olsunlar. Bu kadar kötü yönetim varın olduğu bir ortamda, hadi eskiden hata oluyordu, görülmüyordu, Beşiktaş'a neler yapıldı yıllarca biliyoruz. Başka takımlara da olmuştur muhakkak. Yapılması kesinlikle art niyet. Yani bunu iyi niyetle yaptıklarını söylemek mümkün değil. İyi yayınlar diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.
0: Çok teşekkürler Kenan Bey. Görüşmek üzere. Yine devam ediyoruz. 0212 273 10 10'da oldukça fazla telefonumuz var. Hiç vakit kaybetmeden, kimseyi de bekletmeden herkes eşit sürelerde konuşsun istiyoruz. Sonu 78'de biten dinleyicimiz var. Kendi sesimi de duymadan radyonun sesini kapatırsanız çok mutlu olurum. Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Evet. Bir kere daha rica edeceğim. Radyonun sesini kapatırsanız şu anda çok sağlıklı bir şekilde sizinle konuşabiliriz.
2: Merhaba Çağatay Bey. İyi günler diliyorum. İlyas ben İstanbul'dan.
0: Buyurun İlyas.

0: Mersi Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Şöyle söyleyeceğim. Şimdi her seferinde her maçta hakem hatalarından bahsediyoruz. O evet oluyor. Her takım fark etmiyor. Büyükten hepsine şey oluyor. Haksızlık yapılıyor. Bu bizim merkez hakem başkanı hangi torpille acaba orada oturuyor? Yani buna rağmen hala orada oturan bir merkez hakem başkanı var. Yani bu nasıl olacak bu böyle? Çağatay Bey, yani hakemler belli ki kendini bir türlü düzeltmiyor ya da düzeltmek istemiyorlar. Ama o şahıs da orada oturuyor. Kimin torpiliyle oturuyor acaba? Ben bunu sormak istiyorum size. Bir de şey söyleyeceğim. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Deniz Türüç bize karşı her zaman ne zaman oynarsa böyle düşmanca davranışlar yapıyor. Diğer takımlara gelince bunu yapmıyor. Nedenini Fenerbahçe'de oynayamadı, Fenerbahçe'de beceremedi. Fenerbahçe'den gönderildi. Bundan mı şey yapmak istiyor acaba? Fenerbahçe'de oynasaydı zaten Fenerbahçe taraftarı onun arkasında dururdu. Gitmezdi. Beceremedi. Her pozisyonda hakemin üzerine, her pozisyonda hakemin yanında, her şeye itiraz eden bir kişi. Fenerbahçe düşmanlığı yapıyor bu adam. Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Fenerbahçe'nin ekmeğini yedi sen. Fenerbahçe'den gidenler hepsi aynı yapıyor. Fenerbahçe'ye düşmanlık yapıyorlar. Neden yapıyorlar bilmiyorum. Kendilerinde arasınlar. Fenerbahçe'de değil hatayı. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere İlyas Bey. Yine sizleri bekletmemek adına hatta at yarışından bile vazgeçebiliriz. Çünkü siz ya o kadar çok telefon olunca ben de empati yapıyorum. Dolayısıyla at yarışını bence bu saatte vermeyelim. Son 17 ile biten dinleyicimiz var. Ardı arkasına dinleyicilerimizi alalım ki onlar da bütün hafta boyunca böyle bir fırsatı değerlendirsinler. Hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 17 ile biten dinleyicimiz.
2: Merhaba Çağatay Bey.
0: Buyurunuz.
2: Alo.
0: Dinliyoruz biz sizi.
2: İstanbul'dan Ayhan Kılıç ben. İlk defa bağlanıyorum size Çağatay Bey.
0: Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun Ayhan Bey. Ne kadar güzel yapmışsınız.
2: Teşekkürler. Çağatay Bey, ben bu YouTube kanallarının çıkalı doğruluğun, düzgün yorumların yapıldığına inanmıyorum. Hani şaşırıyorum hatta. Şimdi 2,5-3 yıldan beri bir fikstür kavgası yapılıyordu. Özellikle 4 büyük takımlar arasında. İşte Galatasaray hep ilk maçı Kadıköy'de, son maçı İstanbul'da oynuyor. Yok işte Avrupa'dan geldikten sonra işte Galatasaray hep içeride oynuyor tarzında açıklamalar yapılıyordu. Bu sene tam tersi oldu. Galatasaray işte fikstürler değişti. Fenerbahçe istediği fikstürü aldı. Şimdi bunu bile yapan yılların gazetecileri, yılların işte eski futbolcuları, işte yok Galatasaray Erzurum'da sıcak havada oynadı. İşte Beşiktaş Alanya'ya işte sıcak havada gitti. İşte ama işte bu sefer de istediği topu çekince de işte bundan çıkıyor karşınıza. Yani buna bir de diğer eski futbolcular, eski hocalar, işte eski büyük gazeteciler. Yani ne yapılması gerekiyor o zaman? İşte versin büyük takımlar federasyonu eline bir tane fikstür. Desinler ki biz Erzurum'da yazın, Adana'da kışın, Alanya'da kışın, buna göre bir fikstürünü ayarlasınlar. Yani mağlubiyetlerin sebebini işte Erzurum'daki kötü hava koşullarını, Alanya'daki sıcak havaya hani bağlıyorlar. Ben şaşıyorum kalıyorum, bir de bunu söyleyenler bu camianın içerisindeki insanlar. Sizin bu konu hakkında bir düşünceniz nedir? Yani çok mu önemli fikstürün bu şekilde olması?
0: Aslında her futbolcu eşit ve aynı havada oynuyorlar. Aynı antrenmanı yapıyorlar. Öyle değil mi? Bir de öyle bakmak lazım.
2: Evet.
0: Teşekkür
2: yani
0: ediyoruz.
2: Ben şaşırıyorum. Mağlubiyetleri, puan kayıplarını böyle bu kadar hani sudan sebeplere bağlanmaması gerekiyor. Sonuçta sen Fenerbahçe'sin, Galatasaray'sın. Yani bir kaçırırsın, hakem sana bir yanlış kart verir ama sen o maçı alman lazım. Alamazsan bile iyi oynaman lazım diye düşünüyorum. Vaktinizi aldım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de Ayhan Bey, görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz. 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde çok kısa bir reklam arası, ardından son bir saat.

0: De yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Lütfen hiçbir yerlere ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Bugünkü Kocaeli Ahmet maçını tekrar hatırlatalım saat 21.30'da. Evet, puan durumunu verdik. Önümüzdeki haftanın programına da bakalım. 28 Ağustos Cuma akşamı saat 21.30'da Gençlerbirliği Erzurumspor karşılaşması var. 29 Ağustos Cumartesi saat 19 Konyaspor Kocaelispor, 21.30 Gaziantep Rizespor, yine aynı saatte Galatasaray ile Göztepe oynayacak. 30 Ağustos Pazar Zafer Bayramı'nda saat 19'da Eyüp Alanya, 21.30'da Başakşehir Kasımpaşa ve yine aynı saatte yani 21.30'da Samsun Spor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 31 Ağustos Pazartesi 21.30'da iki karşılaşma var. Trabzonspor Ahmet deplasmanında ve Beşiktaş'ta Çorum Spor'u ağırlayacak deyip 0212 273 10-10'da sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Sonu 02 ile başlayan, pardon, biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, ismim Ali Cemal benim.
0: Hoş geldiniz Ali Cemal Bey.
1: Ben, hoş bulduk. Ben Galatasaray taraftarıyım. Ya ben gerçekten şaşırıyorum ya. Şimdi herkes hakemden şikayetçi, herkes... Ne bileyim, maçları hakemlere bağlıyor falan da. Şimdi büyük takımlara bakıyoruz, 300-400 milyon dolarlık takımlar, yani karşılarındaki rakipler 10 milyon 20 milyon yani onda biri 20'de biri bütçeye sahip takımlar. Yani bunlara karşı sen hakem 2 penaltı vermemiş, 3 penaltı vermemiş, yok kırmızı kart göstermemiş gibi mazeretleri üretiyorsan, sadece biz sevdiğimiz şeye toz kondurmama gibi bir huyumuz var. Bunu yapıyoruz diye düşünüyorum. Herkes hakemlerden şikayetçi ama herkes de hakemlerin bu hataları yapmasını istiyor. Çünkü yöneticiler sığınma limanı olarak bunu kullanıyor. Taraftarlar yenildiği zaman sığınma limanı olarak bunu kullanıyor. Yani takımda ben, benim takımım kötü kardeşim diyemiyor. Bilmiyorum yani futbolumuz bu şekilde nasıl gelişecek, nasıl ilerleyecek onu da pek anlamıyorum. Bir rotasyon diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Ya Lyon'a baktık, Fransa'nın en zor deplasmanlarından biri Toulouse'da 11 farklı futbolcuyla gittiler, yendiler, geldiler. Yani bu adamlar rotasyon yapabiliyor da biz niye yapamıyoruz? Ya da onlar da sorun olmuyor da bizde niye sorun oluyor? Çok garip geliyor bana bunlar. Bizim öncelikle takımlarımıza bakmamız lazım. Takımımız ne oynuyor, nasıl oynuyor? Takımlarımız Avrupa'da başarılı olması için daha genç, dinamik, atletizme önem veren futbolculara mı önem göstermemiz gerekiyor? Bunlara dikkat etmemiz lazım gibi bir durum var. Ama biz bakıyoruz ki sabahtan akşama hakem şöyle, hakem böyle, hakem yüzünden yenildik falan. Ya Alanya, sonuçta Alanya yani Beşiktaş'ın onda bir bütçesine sahip takım. Evet, sıcak olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama sen de yenmen gerekiyor yani. Alanya'yı yenmen gerekiyor. Bunu sadece hakeme bağlamak çok şey, garip. Sonra Gençlerbirliği'ne bakıyoruz. Transfer tahtası kapalı bu takımın ya. Sen de Lukaku'lar, ne bileyim, Akeller, Greenwood'lar havalarda uçuşuyor. Sen tutuyorsun, hakem penaltı vermedi, yenildik. Yani çok tuhaf geliyor bana. Galatasaray'da mesela Çorum'a berabere kaldı. Kimse hakem demedi. Yönetimi istifaya çağırdı. Ne bileyim, Galatasaray eksik dediği transfer yapması lazım falan diye takımını suçladı. Yani aslında biz biraz da şeyi kaçırıyoruz gibi geliyor bana. Yanlış yerlere odaklanıyoruz gibi geliyor. Takımlarımız da bu yüzden gelişmiyor. Sonra sezon sonu hüsranla bitiyor. Başka takımlar, yani bu işi en iyi yapan ya da stresi en iyi yöneten takımlar şampiyon oluyor sonuç olarak.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar mı görüş ve düşünceleriniz?
1: Evet, bu kadar. Yani biraz da şeye bakalım diyorum ben ya. Sahalara dönelim, futbolumuza bakalım, kendi takımlarımızın eksiklerini görelim, onları eleştirelim, onları tartışalım. Yoksa hakemleri eleştirmekle falan biz futbol takımlarımıza kar vermiyoruz yani, ya da yöneticilerimize şey yapmıyoruz. Onların yanlışlarını kapatıyoruz sadece. Başka da bir şey değil. Bu şekilde de takımlarımız düzelmez diye düşünüyorum açıkçası. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Biz de teşekkür ediyoruz. Sıradan devam edelim. Dinleyicilerimiz hatta beklemeye devam.

0: Devam ediyorlar. Hoş geldiniz yayınımıza diyor ve sonu 04 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim.
1: Merhabalar, merhaba Çağdaş Bey. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Öncelikle kulübüme bu sezon şampiyonluk diliyorum. Ancak Aziz Başkan'ı anlamaya çalışıyorum. Büyük hedefler, bir yıl başkan, bir yıl sonra başkanlığı bırakıyor. Ama bunun karşılığında bizim hocamız İsmail Kartal. İsmail Kartal'ın ben çok bilgili bir hoca olduğuna inanmıyorum. Takımı yönetebileceğine inanmıyorum. Ondan dolayı da başkanın teknik direktör tutmaya çok büyük hata yaptığını düşünüyorum. Arkadaşları kimseyi bekletmek istemiyorum. Herkese kolay gelsin. Bütün Fenerbahçe taraftarlarına bu sezonda sabır diliyorum. Kolay gelsin.
0: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. 0212 273 10 10 ve sonu 44 ile biten dinleyicimiz var herhalde. Şu an hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
2: Ben Mehmet Nuri Akurt. Galatasaray taraftarıyım da. Bu hakemlerden dolayı hani şikayetler çok oluyor. Ya Sadık Deda diye bir hakem vardı, hatırlıyor musunuz? Eskişehir Fenerbahçe maçını yönetiyordu.
0: Hatırlarım.
2: 4-0'lık biten maçta 4 tane penaltı vermişti. Hatta o zaman Zalat demişti, elini uzatmıştı, işte buna da penaltı ver diye kırmızı kart göstermişti. Ta o zamanlardan bu zamanlara gelelim, hep hakemlerden yana şikayetler var. Bu böyle devam eder. Çünkü futbolu bilenler yönetmediği müddetçe böyle devam eder. Yani ben diyorum, bu o dönemdeki futbolcular Rıza'sı, Ali'si, Feyyaz'ı, Fatih Terim'i, Raşit'leri, Mustafa Deniz'i, bunlar yorum yapacaklarına futbolun başlarına geçmeleri lazım. Bu işler olmuyor. Türküyle, demirciyle, inşaatçıyla bu işler böyle olduğu müddetçe işte olan taraftara oluyor, halka oluyor, vatandaşa oluyor. Her zaman vatandaşa oluyor. Böyle insanlar isyan eder. Durumlar yani. Boşuna isyan etmeyelim. Bu böyle gelmiş, böyle gider. İsimler değişir, insanlar değişir ama beyin değişmez yani. Böyle bu şekilde devam eder. Söyleyeceklerim bu kadar. Hayırlı kandiller diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler Mehmet Bey'i de. Uğurladıktan sonra Sadık Deda'dan bahsetti. Hatta hakemlik müessese de babadan oğula devam ediyor. Çünkü Sadık Deda'nın oğlu da kendisi gibi eski futbol hakemi olan Cem Deda vardı. Sonra Metin Tokat vardı, hatırlarsanız yine baba oğul hakemlerden. Şimdi o zamanlara gittim de hatırlayabildiğim kadarıyla. Ve bakalım dinleyicilerimize devam edelim. Mesajlara geçmeden ona baktım. Sonu 43'le biten dinleyicimiz var. Bekletmeyelim sizleri. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gol'de, Çağatay Çıtlak'ta, Dört Büyük Gündem'de Söz Millet'in köşesindesiniz. Merhaba.
3: Alo.
0: Buyurun.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi de.
3: Cem benim isim. Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun Cem Bey.
3: Şimdi biraz önce beyefendi hakemleri anlamıyorum. İşte biri 300 milyon, biri 30 milyon gibi yorum yapıyor beyefendi. Biraz atladığı bir konu var. Şimdi futbol düdük çaldı, maç başladı. O gün futbolcular kötü olabilirler. Top da iyi de olabilirler. Ya benim penaltımı vermiyorsa hakem ve ben o maçta puan kaybediyorsam hakem diyeceğim. Başka ne diyebilirim ki? Başka söyleyecek bir söz var mı? 30 tane pozisyona girersiniz, bir tane pozisyon penaltı verirse kazanırsınız. Atamaz oyuncunuz o gün. Bu Fener olur, Galatasaray olur, Beşiktaş olur. Ya burada hakemler eleştiriliyor. Niye eleştiriliyor? Benim takımım, hani kim hangi takımı tutuyorsa tutsun, Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Samsunlusu, hakemi yenmek zorunda değil. Ya ben hakemi yenmeye çıkmıyorum o sahaya. Ben rakip takımı yenmeye çıkıyorum. Penaltıysa verecek o hakem penaltıyı. Fener'in aleyhine de verecek, lehine de verecek.
0: Bu kadar mı?
3: Benim söylemek istediğim şey bu. Yani burada hani hakem algısı yapılıyor tarzı konuşmalara gerek yok. Dediğim gibi çıkarsınız 30 maç, 29 maç kazanırsınız, bir maç kaybedersiniz, şampiyonluğu kaybedersiniz. Adaletli yönetsinler, gördüklerini çalsınlar. Ya geçen hafta Beşiktaş maçında rakip oyuncunun saçını çekmedi. Kırmızı kart görseydi Beşiktaş belki kazanamayacaktı. Bu hafta Beşiktaşlı oyuncuya vuruldu. Rakip takım atılsaydı, rakip takımın oyuncusu atılsaydı belki Beşiktaş 3 puan alacaktı. Evet, artı eksi puanlar gidebilir. Ama adaletli yönetsinler. Yani bir oradaki hakemin görevi gördüğünü çalmak. Artık teknoloji de var. Hadi eskiden diyorduk ki hakemler ya göremedi. Nabız 180, görüşü kapandı, önüne oyuncu geldi. Hadi bunları da kabul ettik de artık var var. Var bile artık göremiyorsa bu işin arkasında insanların bir şey araması gayet doğal. Ve bunu arayan gruba da karşı taraftarların söz söyleme hakkı yok. Çünkü sürekli böyle iki penaltınız verilmediği zaman, üst üste dört maçınızda aleyhinizde hatalar olduğu zaman art niyet arıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. İnsanın doğası bu çünkü. Söylemek istediklerim bu kadar.
0: Çok teşekkürler Cem Bey. Görüşmek üzere. 0212 273 10 10'da mesajlarınızı unuttuk. Tabii bayağı bir gelmiş. Nasıl, nerelerden başlayacağız bakıyoruz. Hemen bakalım. Köksal Baba'yı yollamışlar bana. Ramazan Bey, teşekkür ediyorum. Çanakkale'ye sevgilerimizi yollamıştık. Allah kolaylık versin demiş. Satılmış. Çınar, çok teşekkürler. Satılmış Bey, nereden yazıyorsunuz, bana da bir söylerseniz çok mutlu olurum. Benim de çünkü edebiyat öğretmenim vardı da onun adı da Satılmıştı. Çağatay Hocam, hakemler Dünya Kupası'ndaki gibi dikkat etmedim, faydası olur mu? Evet, hakemler hata yapıyor. Futbolcular ne demeli? Yöneticilere gerçekçi olmak lazım. Bir adım ileriye gitemediler. Herkes elini taşın altına koyması gerekmez mi? İşin en zoru hakemlerde hem de Türkiye'de. Herkes suçlu arıyor demiş Eyüp Kaya. Yine devam edelim. Sizlerin mesajlarıyla silinmiş. Abi bağlanan çok konuşur her zaman demiş Hasan Bey. Sonra da mesajı silmiş. Evet, kendi gönül verdiğiniz renklerle ilgili yorumları yaparsanız daha çok okumak isterim. Bu yorumcuların çoğu, hepsi değil tabii ama hani bir taraftar olduğu takım 2-3 maç kazansın yerlere göklere sığdıramıyorlar. Beşiktaş 5'te 5 yapmış, gol yememiş, oynanan oyuna bakıyoruz, rakibine bakıyoruz falan gibi uçuyorlar kaçıyorlar diyor. Ama Beşiktaş'a minimum 4 tane üst düzey oyuncu lazım. Stoper, kanatlar ve orta saha yoksa Beşiktaş yine ocakta havlu atabilir demiş Mete Bey. Çağatay Hocam hoş geldiniz. Kulaklarımıza, gönlümüze, sessiz çoğunluktan Miço Tamer'e sevgiler olsun. Problem hakem eğiticisi değil, adaylar, zekalar diyor yine Serkan Karataş. Sizlerin mesajlarıyla hepsini okuduktan sonra da telefonları alacağım, hiç merak etmeyin. Biz Galatasaray'dır, Fenerbahçe, Beşiktaş'tır diye ayrım yaparsak, benim takımıma yapılınca senin hoşuna gider, senin takımına haksızlık yapılınca benim hoşuma giderse bu hakemle hiçbir zaman düzeltemeyeceğiz. Çünkü bugün bana lazım olan adalet yarın sana da lazım olacak. O yüzden hep birlikte ses çıkarmamız gerekiyor bu hakem hatalarına karşı demiş Nurullah Bey. Bence Nurullah Bey'in söylediği genelleme adına doğru bir yorum olmuş. Nedim Kalın, hocam öncelikle kanalınızı kutluyorum, sizleri severek dinliyorum, takip ediyoruz, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sağ olun, iyi ki varsınız Nedim Bey. Merhaba, ben Harun. Süper Kupa'da da bir pozisyon olmuştu ama hakem bir şey vermedi diye hatırlıyorum demiş. İsimlerinizi de lütfen yazın. Himmet Bey, Deniz Aytekin gelmiş, gelsin demiş. Eğitimci olarak son 3 senede bakalım Gökhan Bey diyor ki rakipleri en az penaltı kazanan takım, en az kart gören takım, en çok kart gören rakipleri Fenerbahçe, Türkiye'de böyleyken diye bir yorum yapmış. Bakalım, evet, Mersin'e de çok selamlar. Öyle bir var performansımız var ki vara var gerekiyor neredeyse Çağatay Hocam. Bu konunun üzerine gidilirse olay çözülür ve hakemler de rahat eder ve daha rahat yönetirler.

0: demiş. İsminize bakalım. Gürcan Ercan. Teşekkür ettik mesaj için de. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Salah'ın attığı uzaktan gol, offside verilen yayıncı kuruluş neden tekrar yayınlamadı, çizgi çekmedi demiş. Hüseyin Bey doğru söylüyor. Ben de maçı izledim ama offside çizgisini göremedim. Sonra zaten maç bitti. 0212 273 10 10 Instagram'da da bakalım sizlerden gelen mesajlar var mı yok mu? Evet, mesaj gelmemiş Instagram'dan maalesef. Her zaman da gelecek diye bir kaydı yok. Çağatay Hocam, hep böyle futbolcuların maç esnasında nabız diyoruz, nabzı şu kadar diyoruz ama bu işin doğrusu nedir biliyor musunuz demiş. Profesyonel futbolcuların maç esnasında ortalama nabzı dakikada 160 ile 175 atım arasında değişiyor. Bilmiyorum bu bilgiyi ne yapacaksınız ama 90 dakikalık maç için ortalama da 165 civarıdır. Bu bilgiyi de alın. 08 ile biten dinleyicimiz var hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Biz sizi duyabiliyoruz.
1: Alo.
0: Sonu 08 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Buyurun tanıyalım lütfen sizi.
1: Alo.
0: Sesimi duyabiliyorsunuz değil mi?
1: Evet, siz beni duyuyor musunuz?
0: Gayet net duyuyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Lütfen tanıyalım sizi.
1: Hoş bulduk. İsmim Cihan. Fenerbahçe taraftarıyım. Şey diyecektim, demin bir arkadaş şey söyledi de o yüzden aradım. İşte 300-400 milyonluk takım kuruyorlar. Yok iki tane penaltı verilmedi şu bu. Ya şimdi hani sen kötü oynayabilirsin. Sen gününde de olmayabilirsin. Sen o penaltıyı ver. O zaman iyi oynayan 3 puan alsın. Öyle değil mi yani? Ya ben öyle düşünüyorum. Ya kötü oynadın. Sen hakkını arama. Ha bir de şey diyor, diyor ki bizim şeyimiz diyor işte Galatasaraylılar işte hakimi konuşmazmış hani istifaya çağırıyormuş. Ya Okan'ın hiç yani Okan Buruk'un hiç kredisi yok mu? 4 yıl üst üste şampiyon yapıyor takımı, en ufak puan kaybında istifa. Ya onlar da biliyor gerçekten hani nasıl şampiyon olduklarını onlar da biliyor. Ya diyeceklerim bu kadar.
0: Görüşmek üzere, iyi günler
1: Olan.
0: diliyoruz. Kendi takımınızla ilgili lütfen yorumlarınızı rica ediyorum. Türkiye'de hakemlik baba oğul kutsal ruh üçgeninde gibi. Ayrıca yorumcularda da aynı sorun. Bence çoğu taraftar boyutunda. İzmir'den Derin demiş. Kendisine de sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Şu anda aklıma da geldi. Dün kıtalar arası yüzme yarışı vardı. Ben de oradaydım ve dün bir hanımefendi geldi. Özellikle ödül töreninde. Kendisi her gün beni dinlediğini söylemişti. Sayın Kasapoğlu, Radyo Gold'de her gün dinliyorum. Ben de ona yarın size selam yollayacağım demiştim. İnşallah dinliyorsunuzdur. Çok teşekkür ediyorum. Övgü dolu sözleriniz için de benim için de harika bir motivasyon oldu. Hocam mesajı beğenmediniz galiba. O yüzden okumadınız. Vallahi çok mesaj geldiği için Gökserin Bey gözden kaçırmış olabilirim. Özür dilerim. Ama tabii kendi takımınızla ilgili yorum yapmadığınız için belki okumamışım ki o yorumunuzu gördüğümde evet başka bir takım olduğundan dolayı hani iş karşılıklı soru cevap karşılıklı cevaba gelmesin diye işin açıkçası okuyabildiğimi okudum. Bildiğim kadarıyla Anthony Taylor hakem direktörlüğüne getirildi. Nasıl oluyor da işler daha kötüye gidiyor ben anlamıyorum. Demek ki o adama hiçbir yetki verilmemiş demiş. Dinleyicimize bakalım, Ahmet Bozok. Kendisine de buradan selamlarımızı yolladık. Tatar Ramazan, Beşiktaş 12-11 oynamasını öğrenmesi lazım demiş. O da mesajını iletmiş. 0212 273 10-10'da sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Ama önce telefon diyelim ve sonu 79'da biten dinleyicimiz var. Araya gitmeden dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba.
0: Buyurun tanıyalım lütfen sizi.
2: Merhaba, nasılsın?
0: Sağ olun.
2: Salim ben.
0: Salim Bey buyurun, hoş geldiniz.
2: Ben genelde sabahları katılıyorum programa ama maalesef ben diyorum ki çok erken başladılar bu sene. Yani lig daha ikinci haftasında maalesef Beşiktaş taraftarıyım. Bunu sinirli olarak söylemiyorum. Yıllarca top oynamış bir arkadaş olarak söylüyorum. Ben de futbol oynadım. Ama dün akşam kör olsaydı, bakın inanın kör olsaydı zil sesinden kulağına vurduğunu anlardı. Ama maalesef

0: Türkiye'de ben bir isim vermeyeceğim ama çok güzel bir yorumcu. Daha önceleri o yorumunu beğenmiyordum ben. Yanlı yapıyor diye şey yapıyordum. Ben kendisini gördüğüm zaman da özür dileyeceğim. Çok güzel bir şey söyledi. Türk futbolu ilerlemiyor. İşte Türk futbolu bu yüzden ilerlemiyor. Puan kaybetmek hiç önemli değil abi. Puan kaybedersin, alırsın. Sorun değil. Eğer taraflı davranıyorsam namert evladıyım. Ama eğer bu Beşiktaş'a değil başka bir takım olsaydı şu an ayağa kalkmıştı ortalık. Maalesef Türkiye'de bu senin adamın, benim adamım, sencilik, bencilik. İşte gördük Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası'nda gördük. Maalesef böyle olduğu zaman çok erken başladı. Çok üzülüyorum. İnanın maç seyretmek dahi istemiyorum. Bir futbol sever olarak. Yazık ya. Verilen penaltılar, böyle abuk subuk penaltılar. Maça etki edecek kararlar. Bu ne ya? Bıktık ya. Ben kendi oğlum geliyor. Oğlumla futbol konuşamıyorum. Niye? Çünkü öyle sinirliyiz ki. Güzel bir şey yok yani. Ben bunu söylemek istedim. Çok vaktinizi almayacağım. Diğer arkadaşlara da saygım var. Ben taraflı davranmıyorum. Ama bundan sonra kesinlikle Türk futboluna da inanmıyorum. Bitmiştir benim için.
1: Çok teşekkürler Sait Bey. Görüşmek üzere. 0212 273 10 araya gitmeden hızlı hızlı sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Var mı telefonumuz? Şu anda bakalım araya gidecek miyiz? Araya gidelim, kısa bir ara verelim. Arkasından da son yarım saatte yine sizlerin telefonlarıyla, görüş ve düşünceleriyle devam edelim. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme. Zaman ilerlemeye devam ediyor. 0212 273 10'da Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde sizlerden gelen mesaj ve telefonlarla devam edeceğiz. Manisa'dan Yenal Bey diyor ki Çağatay abi, iyi haftalar, iyi kandiller. Çipli toplarımız nerede abi? Sen radyoda mı saklıyorsun orada, yoksa belli bir maçtan sonra mı devreye sokacaksın demiş. Çağatay kardeşim, bize bakacak olursan biz yakında yabancı Çağatay da isteriz. Çok takılma. Altyapılarda, torpil ve statlarda zemin problemlerimiz çok daha ciddi demiş. Katılıyorum vallahi. Yenal Bey doğru söylüyor. Bence biz taraftarlar tüm yayıncı kuruluşa dekoderleri iade edelim. Taraftar olarak maça gitmeyelim ki hatta o zaman görsünler demiş Çağatay abi diyor. Bakalım Serkan Bey dinleyicimiz. O zaman da olmuyor işte. Futbolun bence en güzel tarafı seyircinin olması, taraftarın olması. Bakın, seyirciyle taraftar arasında fark vardır. Taraftar gibi olacak yani, taraftar ki sana maçı aldıracak. 1-0 önde başlayacaksın. Selahattin Bey demiş ki Çağatay Bey, şampiyonluk oranı nedir size göre? şampiyonluk oranı Galatasaray 2,04, Fenerbahçe 2,14, Trabzonspor 7,60, Beşiktaş'ta 10 diyorum. Çünkü Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını size güncellenen rakamlarla vermiş olayım. Ancak böyle bilgi verebilirim, fikir verebilirim en azından. Yine bakalım buradan. Ahmet Bey diyor ki Çağatay Hocam kolay gelsin. Bildiğim kadarıyla Anthony Taylor hakem direktörlüğüne getirildi. Nasıl oluyor da işler daha kötüye gidiyor? Ben anlamıyorum. Demek ki o adama da hiçbir yetki verilmemiş. Evet, demek ki yetkisi olsaydı bence de çok daha farklı olurdu. Ben de aynı şeyi düşünüyorum sizin gibi. Ömer hocalar, abi ben yönetim olsam lig maçlarına PAF takımla çıkıp UEFA ve Türkiye kupasına odaklanırım. Lig olmazsa bu kadro ile bir ihtimal UEFA'yı kazanabilirsem Türkiye kupasını alıp seneye tekrar UEFA'yı garantilersem ne diyor, zaten ligden düşmem bu takımlarla demiş. Teşekkür ediyoruz. 0212 273 10'da bir dinleyicimiz var, onu da bekletmeyelim diyoruz ve merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza, sesimizi duyabiliyor musunuz? Son 57 ile biten dinleyicimiz.
2: Merhaba Çağatay Bey, kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler, buyurunuz.
2: Ben Yusuf, İstanbul'dan arıyorum. Kendim Galatasaraylıyım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Hani hepimiz Türkiye futbolu bir yere gelemez diyoruz ya. Şu an bütün Beşiktaşları da anlıyorum. Hakları yendi. Ama aynı Beşiktaşlara da şunları da sormak istiyorum. Geçen hafta neredeydiniz? Sizin de bir kırmızı kartınız vardı. Verilmesi gerekiyordu. Verilmedi, saçı çekildi diye. bu yüzden belki biz bir yere gelemiyoruz. Ne zaman canımız yanarsa bağırıyoruz. Asıl canımız yanmadığı zaman bağıracağız ki bir şeyleri düzeltelim. Yoksa hani bu benim takım A, B falan değil. Herkes yaşıyor. Bu Galatasaray taraftarları için de geçerli. Fener taraftarları için de geçerli. Yani sadece canımız yandığı zaman geçen hafta Fenerbahçe yöneticileri elimizden ne geliyorsa yapacağız dedi. Sesleri çıkmıyor. Şimdi futbolu nasıl düzelsin? Buna mantıklı bir açıklama var mı? Kimse buna bir cevap verebilir mi acaba? Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için.
1: Görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz. Hattımızdaki dinleyicilerimize yine devam edeceğiz ama sizlerden gelen sorularla da fikirler, düşüncelerle de devam edelim. 0212 273 10 10'da sizler de arayabilirsiniz. Acele edin çünkü programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son telefonları da alalım. Sizlerin görüş ve düşünceleriyle daha sonra da programı kapatalım. Orhan Bey mi Yılmaz Bey mi? Evet, Yılmaz Bey diyor ki takımlar maça çıkmazsa ne olur? Ne olur yani, eğer maça çıkmazsanız bir kere hükmen mağlubiyet alırsınız. Bir para cezası alırsınız ki 100 milyona kadar para cezaları var. Bir de onu takip eden sezonda benim bildiğim kadarıyla 9 puan silme ve ikinci tekrarında da alt lige düşürülme cezaları uygulanıyor benim bildiğim kadarıyla. Emin Yıldız hocam iyi yayınlar, sizi severek dinliyorum, hayırlı kandiller olsun, kolay gelsin demiş. Ben de kandilinizi kutluyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinden gelen mesajları da gördükten sonra yine dinleyicilerimize devam edelim. 0212 273 10 10'da sonu 82 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz yayınımıza ve hızlı hızlı telefonları da almaya başlayalım. Merhaba.
3: Merhabalar hocam, İstanbul'dan Eren ben, nasılsınız?
1: Sağ olun Eren Bey, siz nasılsınız?
3: Teşekkür ederim, ben deyim. Ben de Galatasaray taraftarıyım. Sadece kendi takımımı eleştireceğim. Biz taraftar olarak sürekli neden transfer gelmiyor, neden transfer gelmiyor diye eleştiri yapıyoruz ama benim haftalardır en büyük eleştirim, biz neden satış yapamıyoruz? Bizim neden bir tane futbolcumuza bir kulüp gelip de böyle iyi bir talip olmuyor? Biz uğraşıyoruz, kiralık gönderelim. Bu Yelat mesela neden satılamıyor? Nelson neden satılamıyor? İşte Osimhen neden büyük bir teklif alamıyor? Ben bu taraftan bakıyorum, bu taraftan eleştiriyorum takımımı. Yani bence gelmesinden önce gitmesi gereken topçular var ama doğru düzgün bir teklif yok. Yönetimi bu yönden eleştiriyorum. Transfer yapmadıkları için değil, gönderemedikleri için.
1: Bu kadar mı düşünceleriniz? Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
3: Sağ olun, hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın. Yine sıradan dinleyicilerimize devam edelim. Bakalım kim varmış sıradaki dinleyicimiz. Sonu 96 ile biten. Merhaba, hoş geldiniz.
4: Yine
1: Çağataş'tan sesini duyuyorum. Evet, buyurunuz.
4: Alo, merhabalar.
1: Merhaba, radyonun sesini kapamanız gerekiyor. Sağlıklı.
4: Ben İstanbul'dan Barış.
1: Barış Bey, rica etsem radyonun sesini kapatır mısınız? Yankı yapmasın.
4: Tamam.
1: Buyurun, şimdi tamam, dinliyoruz kapattım. Sizi. Buyurunuz.
4: Ben öncelikle teşekkür ediyorum size bu yayın için.
1: Estağfurullah.
4: Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun, diğer X takımlar olsun, bunların hepsi ya senelerdir hakkı yiyiliyor zaten. Hepsi sadece bariz bir takıma çalışıyor. Hakemlerin hepsi. Hepsi sadece bir takımın şampiyon olması için çalışıyor. Ve senelerdir de o takım şampiyon oluyor. 1987'den beri bu sistem böyle. Hiçbir şekilde değişmiyor ama ne hükümet, ne devlet, ne futbol federasyonu, ne hakemler, yani hiçbiri bir şekilde, sanki körler sağırlar, birbirine ağırlar arkadaş. Hiçbiri bir şey demiyor. Bir Allah'ın bir şey demiyor. Ya bu olmaz arkadaş, olmaz ya. Adil bir futbol olsun. Hakemler, şu anki hakemler, eski hakemler, şimdi bakıyorum spor programlarına hepsi çıkmış. Ulan hepiniz senelerdir zaten bir takımı kayırıyorsunuz. Ne açıklamaları yapıyorsunuz? Ne para kazanıyorsunuz? Kazandığınız her kuruş haram zaten. Olmaz arkadaş, adil olacaksın ya. Yani hakemler özellikle ya bir takımı şey yapıyor, savunuyorlar. O takımın söylememe gerek yok. Herkes biliyor zaten. Senelerdir de bedavadan hakemler sayesinde şampiyon oluyorlar.
1: Barış Bey, kendi takımınızla ilgili bir yorum yaparsanız ben de dinlemek isterim.
4: Komik yanı o. Hı hı. Hala mazlum oynuyorlar. Saygılar sunuyorum.
1: İyi günler diliyoruz. Yine sıradan dinleyicilerimize de

0: Devam edelim. Sonu 67 mi? Evet, sonu 67 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Çağatay Bey, hoş bulduk. İstanbul'da Mikail ben.
0: Mikail Bey, buyurunuz.
1: Şöyle, ben aslında sizin neslinize, Radyo Gol dahil bütün spor basınını, spor radyolarını, spor yorumcularını tamamını bir konuda eleştirmek istiyorum. Ben Trabzonspor taraftarıyım. Futbolu çok seven bir Trabzonspor taraftarıyım ve günümün çoğu arabada radyo dinleyerek geçiyor. Radyo dinlemeyi çok seviyorum. Genelde de spor radyoları dinliyorum. Ya bütün ülkenin derdi, anlıyorum, reyting, para kazanma, popüler olma, etkileşim alma, var. Sadece üç büyük, peşine de bir kısım Trabzon konuşuluyor ve sadece bu takımlar üzerinde birlik algısı oluşturulmaya çalışıyor. Altlikler yok. Mesela Radyo Gol'u çok sık dinliyorum. Hatta kanallarımda direkt bir numarada Radyo Gol'u ve her gün dinliyorum ben Radyo Gol'u. Sabahtan akşama kadar, o kestere kadar, ya sadece 3 takım artı Trabzonspor özelinden, ki Trabzonspor konuşulmasına rağmen eleştiriyorum. Sadece 3 takım konuşuyor ve ya malzemecinin belki de giydiği ayakkabı numarasına kadar bu takımlarda bir şey konuşma ihtiyacı hissediyor bütün Radyo Spor kanalları. Ya bu ligde bir sürü takım var. Ben diğer takımların hiçbir bilgi alamıyorum. Ben ligi takip ediyorum. Kocaeli Spor'la ilgili, Göztepe'yle, Başakşehir'le, işte Samsun'la, şehir takımlarıyla ilgili. Kimi transfer etmiş? Ekonomik durumu nedir? Altyapıdan bu sene kaç tane kadrosuna oyuncu katmış? Hangi oyuncusunu satmış? Hangi oyunculara almış? Hangi sisteme göre oynuyor? Yani Türkiye futbolunda bunların yeri yok. Türkiye futbolunda sadece 4 tane takımın olgusu dönüyor. Ya Türkiye futbolu böyle olduğu sürece hakemlerden de ağlayabilirsiniz. Bir takımı koruyor da diyebilirsiniz. Federasyon da ağlayabilirsiniz. Siz zaten Türkiye futbolu olarak, Türkiye'deki spor medyası olarak, spor yorumcuları olarak diğer takımlara sahip çıkmıyorsunuz ki. Sizin böyle bir kaygınız yok. Basının da öyle bir derdi yok. Ya bu futbol sadece 4 takım üzerine kurulmuş bir lig değil. Onların da taraftarı var. Onların da sevenleri var ve futbolu gerçekten futbol gibi izlemek isteyen, onları da takip etmek isteyen binlerce taraftar var. Çok kısa bir anıklık anlatayım. Vaktinizi alayım. Ben küçükken bir radyo, bir televizyon podcast programında Manchester United'ın tarihini şey yapmıştım. Ta Ferguson'dan itibaren. Çok ciddi derecede Manchester United'a karşı böyle bir sempatim olmuştu. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Ya siz bu ülkenin takımlarını, Kocaeli Sporu, Bursa Sporu, Göztepe'yi anlattığınızda, bunlarla ilgili haber olduğunda belki o tribüne giden veya bunun hikayesiyle etkilenip o yörenin insanı belki bu takımları destekleyecek ve lig 4 tane takımın hegemonyasından kurtulmuş olacak. Buna ihtiyacımız var. Futbolu bu şekilde konuşmamız lazım. Biz sadece 4 tane takım üzerinden bir olgu oluşturduk. Ve ligi bunun üzerinden, bunlara yapılan hakem hataları, bunlara yapılan basımlar, bunlara yapılan veya yapılmayan şeyler. Diğer takımlar ne olacak? Onların taraftarı ne olacak? Bunlara taraftar olmak isteyen insanlar ne olacak? O kadar gözlerine sokuluyor ki bu 4 takım. Artık popülist yaklaşmak zorunda kalıyorlar. O yüzden ben sizin üzerinizde fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum ama bütün spor camiasını ve yorum yapanları açıkçası bu konuda eleştiriyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyorum Mikail Bey de. Ben üzerime düşeni aldım. Çok teşekkür ediyorum. Sıradan yine dinleyicilerimize devam edelim. Programı kapatacağız ama onları da hatta bekletmek istemiyorum. Sonu 67 olabilir mi? Yok, 34'müş. Sıradan gidelim. 34'te biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz, buyurunuz.
2: Merhaba.
0: Buyurun, hızlı tanıyalım sizi hemen.
2: Pardon, sesimi alabiliyor musunuz?
0: Gayet net alıyoruz. Biz sizi de duyuyoruz. Lütfen tanıyalım
2: tamam.
0: Sizi.
2: Tamam. Ben Gezze'den Erdoğan Aydın. Öncelikle biraz önceki arkadaşın bütün konuşmalarına aklına imza atıyorum. Çok doğru bir şey değindi bir futbol severi olarak. Yani ilk önce diğer takımlara büyük takım dediğimiz gibi takımların diğer takımlarla oynadığı zaman yabancı takımlarla oynuyormuş muamelesi yapılıyor. Bu da, buna katılıyorum. Bir de bu hakem konusunda dinlediğim kadarıyla programı mümkün olduğunca dinlemeye çalışıyorum. Zaman zaman kesiklikler de olsa. Hakem konusunda ülkemizde aşırı derecede hakem üzerinden futbol okuma olayının olduğunu düşünüyorum. Yani bir maç sonuçta 90 dakika. 90 dakikanın içerisinde anlık bir takım oluşan hatalı durumlar da olmuş olsa, onun haricinde onu telafi edebilecek, oyun olarak telafi edebilecek bir sürü zaman dilimi var iken, bu zaman diliminde problem çözülemediği noktalarda

geriye dönük o anlık olan hatalı da olsa, dediğim gibi tırnak içinde söylüyorum, hakem hatalı da olmuş olsa, o an dilimlerine bina edilerek 90 dakika ya da maçın tamamı üzerinden bir yorumlama kültürüne sahip olduk maalesef. Bundan uzaklaşmak lazım diye düşünüyorum. Yoksa diğer türlü her takım taraftarı

0: ve medya buna çok çanak tutmaması lazım ama bakıyorum spor programlarında da gördüğüm kadarıyla hakem kararları üzerinden programın uzun süreli devam ediyor olması zaman zaman bizleri çok sıkıyor. Yoksa bugün işte Trabzonspor'un dün, ben Galatasaray'dayım onu başta geçtim. Trabzonspor'un dün önemli olduğu oyunda Mahmut Salah'ı seyretmek müthiş bir keyif verdi bana şahsen. Efendim şimdi Beşiktaş'ta Trossard seyretmek, efendim seviyor, yeni gelen gol için seyretmek, Fenerbahçe'de diğer yeni gelen oyuncuların hani kaliteli oyuncuları seyretmek büyük keyif veriyoruz Galatasaray'da olarak şahsen bana. Biz buraları konuşabiliriz. Diğer takımlarda da böyle ortaya çıkabilecek futbol gösteri olarak hoş olan şeyler var, hareketler var. Bunlara zaman ayrıca bizim medyamız valla çok sevineceğim. En azından sadece siz yıllardır anladığım kadarıyla bu futbol sektörünün içerisindesiniz. Onların yapmadığını sizler inşallah biraz daha eklem yaparak işin hakem tarafından daha çok diğer taraflarını sizlerden radyodan dinlediğimiz zaman duymak istiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başımızdan fazla ağrıtmak istemiyorum.
1: Çok teşekkürler Erdoğan Bey. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Yayınımıza katıldığınız için de teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
1: Diyor ki Orhan Bey, programın adı Dört Büyükler Hocam. Diğer takımlara zaten Berk Sayar program yapıyor demiş. Yine bakalım. Dursun Meral, Çağatay Hocam boşuna gırtlak patlatıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı zamanında hakemleri koridorlara, odalara hapsetmedi mi demiş. Evet ben takip ettim demiş dinleyicimiz Gökser'in Özbayrak Erman Toroğlu'nun yorumu. 91'le biten dinleyicimizle bağlanalım, sonra programı da yavaş yavaş kapatalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, iyi günler.
1: Buyurun tanıyalım efendim sizi.
2: Ben Şükrü Yılmaz ismim, İstanbul'dan arıyorum.
1: Hoş geldiniz Şükrü Bey.
2: Şimdi biraz önce de dinledik, bazıları işte dört büyükler mi sadece, o hep herkesin yıllardır söylediği, hatta sizin gibi spor medyasında çalışanların da hep söylediği şeyler. Ama sonuçta bu iş nasıl futbol endüstriyel olduysa, para pulsa, aynısı medyada da dönüyor. Yani bunu eleştirilecek bir tarafı yok, kimse bedava hayır kurumu olarak yapmıyor bu işi. İşin doğrusu futbol halı sahada futbol olarak oynanıyor. Onun dışında kimse şey olarak ne diyeyim, diğer hep parayla. Biraz önceki arkadaş ne dedi, niye Galatasaray futbolcu satmıyor? Galatasaray futbolcu satacak bir kulüp olarak çalışmıyor ki. Galatasaray şampiyon olmak istiyor, Fenerbahçe şampiyon olmak istiyor. Ha o arada biraz paraya sıkışınca Arda Güler'e çok para verirlerse satayım da gideyim yerine ondan daha iyisini alayım derdi. Satmak için değil maksat. Onu kim yapar işte. Şimdi bir de hakemler konusuna gelince ben şunu anlamıyorum. Galatasaraylıyım ama ben özellikle yorumlara bakıyorum. Geçen seneki maçları tekrar izliyorum. Ya da birinci haftada Beşiktaşlar şimdi çok sistemkarlar ama birinci haftada da bütün dünyadaki körlerin bile gördüğü saç çekme olayına hiçbir Beşiktaşlı yönetici, taraftarı, ya burada da Konya'nın şey kimdi o rakibi unuttum şimdi de, hakkı yenildi kazandık diye bağıranı görmedim. Ama bu hafta haksız yere kaybettik, haksız yere kaybettik. Hakemler şöyle diyorum ki milyonlar, yüz milyonlarca doları yabancılara verenler neden yabancı hakem gelmesine, böyle bütün kulüpler ben anlamıyorum, ne kadar yabancı kontenjanı varsa doldurmak için bütün paraları harcayanlar yabancı hakemleri de getirtirsinler. Bıktık artık yani. Ben Türk hakemliğinden bir hakem olsaydım şerefim namusum adına bir maçı yarıda bırakır çeker giderdim. Hangi adli ceza vereceklerse, hangi suç vereceklerse verse, Türkiye'deki hakemlerde biraz böyle onur şeref takıntısı olsa bir hafta karar alırım, bütün maçların 60. dakikasında çıkıyorum gidiyorum, hadi size kalsın buyurun. Atıyorum ben Galatasaraylıların yerinde olsam, kulüp başkanı olsam şunu derim. Galatasaraylıların, Galatasaray'ın maçı dahil, Fenerbahçe'nin maçı dahil, maçı Aziz Yıldırım yönetsin, bütün maçları varım, kabul ediyorum, hatta hakemleri siz atayın, ben derim bunu. Olmayayım bir senede şampiyon, nasıl olacaksa olsun buyurun derim. Ha, hepsi aynı kafadan olduğu için biz futbol

0: küçüklükten sevmeseydik, açıkça söyleyeyim, şu anda izlenecek hiçbir tarafı yok futbolun. Küçüklükten sevdik, artık mecburen izliyoruz gibi. Maalesef yani ülkemizde futbol izleme değil, açıyoruz koca koca spor yorumcusu bilmem ünvanları var, böyle deli gibi bağırıyorlar, konuşuyorlar. Ya mesela hiç izlemeyen adam için hiçbir kıymeti yok bunun konuşmasının. Hiç futbolla alakası olmayan. Bilemiyorum yani niye böyle, ne haldeyiz? Ha, popüler olmak istiyoruz. İşte popüler olmak istediğimiz için de reklam lazım, gelir lazım. Nasıl işte futbolcu almak için para lazımsa kulüplere, medyaya da reklam lazım. Onun için gerekirse bazen biz de saçmalarız gibi, bu hakları herkes görüyor. Diyorum ya, ama bazen diyorlar ben İngiltere Ligi'ni de izliyorum. Orada da oluyor aynı saçmalıklar. Ama kimse orada haksız ya da tarafsız demiyor. Acil olarak Futbol Federasyonu 2 yıldır yönetiyor. Tamamen Galatasaray karşıtı görüntüsüne rağmen 2 senede de Galatasaray bununla şampiyon olduysa, bu saatten sonra kimsenin konuşacak hiçbir hakkı yoktur. Açıkça hakemleri istedikleri gibi atadıkları halde, bütün hakemler değiştirildiği halde hala Galatasaray kullanıyorsa, o zaman niye o kadar para harcıyorlar? Yazık, günah değil mi yani milletin parasına? Sonuçta diyorlar ya işte forma satışı. Formayı kim alıyor? Ben alıyorum, o alıyor. Tribüne ben gidiyorum. İşte yayıncı kuruluşa ben para ödüyorum. Sen de benim paramı alıyorsun. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Osimhen'e yedirttiriyorsun. Yani ya da ne bileyim Sané'ye yedirttiriyorsun. Hatta biraz ben futbolda tamamen şeyim, yerli ve milliciyim. Ben Altın Orducuyum esasca. Ama o takımı hep beraber yedik. Birinci lige çıkacaktı. Kimse sahip çıkmadı. Hatta kulüp başkanı bile çıkmak istemiyorum dedi. Niye? Yerli devam edecek. Yani ben istiyorum ki Messi'yi yeneyim. Messi'yi satın alıp da herkesi yenebilirsin. Ronaldo'yu satın alıp herkesi yenebilirsin.
1: Toparlamanızı rica edeceğim
0: Ronaldo'yu
1: size.
0: Ronaldo'yu kim yenir? Ronaldo'yu ne zaman yeneceğim ben? Yani Osimhen'i yenebilecek mi Galatasaray? Çünkü kendinde zaten. Evet. Bu manada tamamen %100 yerliciyim. Madem o kadar futbola yatırım yapılıyorsa, hakemlerin de gelecek haftadan itibaren tamamen yabancı hakem olmasını istiyorum. Hatta ben Galatasaray başkanı olsam, Beşiktaş ve Fenerbahçe başkanları benim maçımı yönetsin. İstediği gibi yönetsin. Penaltımı veriyor, korner nasıl isterse versin. Bu rahatlıkla çıkmasını isterim bir kulüp başkanının. Ne yapıyorsanız alın siz yönetin derim. Hakemler de olsa, ben de olsam, alın yönetin, ne haliniz varsa görün. Ama hiç kimse dünyalık menfaatinden vazgeçemediği için boş boş konuşup duruyoruz. İyi günler diliyorum herkese.
1: Görüşmek üzere. Biz de sizlere iyi günler diliyoruz. Mehmet Uzunoğlan demiş ki selamlar, hayırlı kandiller size ve dinleyenlere. Bizim ülkemizde hakem müessesesi iyi yapılmadığını herkes biliyor. Neden futbolumuz gelişmiyor belli. MHK istifa etmedikçe en iyi dünyada nam yapmış hakemler eğitici olsa bile kabiliyeti olmayan hakemler oldukça boşuna, açıkçası hakemlerimiz iyi değil demiş. Kendisine de buradan sevgilerimizi yollayalım. Başka mesaj kaldı mı acaba? Okumadığımız diye şöyle bir baktım. Çok doğru söylüyor demiş Orhan Bey. Yine gelen mesajlardan ancak teşekkür edebiliyoruz. Sayın Özbayrak'a, Ümit Bey'e ve süremizin de sonuna geldik. Bugün Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesinde mikrofon sizdeydi. Radyo Gol'de telefonlarımızın susmamasının mutluluğunu yaşadık. Yayınımıza gösterdiğiniz bu olağanüstü ilgiden, bizim için sadece bir dinleyici ilgisi değil, emeğimize verdiğiniz değerin, gönlünüzde bize ayırdığınız yerin ve Radyo Gol'le kurduğunuz güçlü bağında en güzel göstergesiydi. Her aramanızda da ayrı bir mutluluk, her sesinizde ayrı bir heyecan yaşadık. Bizi arayan, görüşlerinizi paylaşan, selamını gönderen, programımıza gönülden eşlik eden tüm kıymetli dinleyenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın saat 14'te yine Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli, huzurlu bir Kandil akşamı diliyorum. Hoşçakalın efendim.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın, iyi haftalar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları, ayrıntıları, bugüne yansıyanları, hafta sonunda yaşananları hepsini konuşmaya çalışacağız. Tabii ki Emre Tilev'in ardından bugün de özel bir gün. Mevlid Kandili idrak ediliyor. O yüzden kandiliniz mübarek olsun diyerek de açılışı öyle yapalım. Dualar eksik olmasın. Başkasına edilen duaların ne kadar daha kıymetli olduğunu herhalde duymaya alışmışızdır. Artık yakınlarımıza, sevdiklerimize öyle kopyala yapıştır mesajlar değil, bir telefon uzaklıkta arayarak canlı canlı sesleriyle, görüntülü mü artık neyse, bu iletişimi kurmaya çalışalım uyarısıyla başlayalım. Şimdi tabii tartışmalarla başlayan bir hafta. Hafta sonunda yaşananlar, alınan skorlar, oynanan oyunlar ve verilen kararlar, verilmemesi gereken ya da verilmeyen kararlar diye yaklaşık herhalde ligin son haftasına kadar devam edecek doneleri toplamış durumdayız. Heybemiz bayağı hani alışverişe çıkmış, listenin haricinde de bir şeyler almış. Reyonlarda gezerken bu da ucuzlamış derken onlarla ilgili bütün malları toplayıp sanki savaş çıkacakmışçasına alışveriş yapmış, arabayı doldurmuş insanlar gibiyiz. Öyle ihtiyacımız kadar değil. Gerçi biraz sistem değişti. İnsanlara bakıyorum artık, bir domates, iki domates, bir biber, iki biber, ki Avrupalı gibi alışveriş yapmaya başladı. Biz kasa kasa aldığımız şeyleri artık teker teker tüketmeye çalışan bir toplum haline geliyoruz. Belki de o hale getiriliyoruz. O da ayrı bir konu. Neyse, bu kadar sıcak havalarda soğuk olan yerlerle ilgili mesajlar gelmeden biz devam edelim. Tabii gündeme dair konular konuşulurken bazı yıldızlar vardır. Öyle net havalarda, açık havalarda parıl parıl parlarlar. Ama bazı kara bulutlar, parçalı havalar, parçalı bulutlu havalar o yıldızların parlamasını engeller. Ki yıldızlar aslında yerindedir ve her defasında parlıyordur. Ve söndüğü zamanlarda olur. Onun için de çok uzun sürelerin geçmesi gerekiyor. Şimdi 5 Avrupa Ligi ve 1 Süper Lig maçını gol yemeden kazanmanın vermiş olduğu bir moral vardı. Ekstra parantez içerisinde bir havaya girilmişti. O yüzden Alanya konusu 7 senelik bir hasret. Daha önce kimler geldi, kimler geçti? İşte bu Alanya deplasmanı ile alakalı galibiyetle sonuçlanmayan maçlara çıktı. Teknik adam olarak, futbolcu olarak bir yenisi daha eklendi ki gelir gelmez dokunuşlarıyla, duruşuyla, tavrıyla, sistemiyle, her şeyiyle konuşulan bir teknik adam olarak Vincenzo Italiano ön plana çıktı. Burada maçın bazı kaderleri, ayrıntıları, detayları diye ön plana çıkartılabilecek hamleler var. Hakem üzerinden konuşulabilir. Diğer taraftan Deniz Kayatepe ile ilgili, Samet Çiçek ile ilgili, Salih Mazlum ile ilgili olabilir ki aslında belki ilk defa duyuyorsunuz. Samet Çiçek kimdir? Salih Mazlum kimdir diye. Onlar da maçın yardımcı hakemleriydi. Kenar yönetimindeydi. Ama çok da gündeme gelmez çünkü başrolde biri vardır. Onlar yardımcı erkek oyunculardır. İkinci başroldür, üçüncü başroldür, öyle devam eder. Ama değişmeyen asıl başrol yapımcısı ve sinemanın, filmin, dizinin kahramanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili isyanlar da her defasında ligin ikinci haftasında, üçüncü haftasında, beşinci haftasında karşımıza çıkıyor. Sonuna kadar da gidecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü tecrübemiz daha önceki yıllarda hep vardı. Bunları hep görüyorduk, görmüştük. Değişmesi için çaba sarf eden yöneticiler, takımlar ya da medya mensupları oldu ama kimse başarılı olamadı. Hatta buna federasyon başkanlarını da ekleyebiliriz. Çünkü 3 yıllık bir imza söz konusu olan konu Ferhat Gündoğdu ile ilgili olarak tarihinde bir ilk, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın müdürünün neyse kendine 3 yıllık bir sözleşme imzalatması ve görev süresinin de bu sezon bitecek olması, yani Haziran'a kadar artık yerinde duracak, gönderirse tazminat gibi bir

0: sıkıntıyla karşı karşıya kalabilecek ki Ferhat Gündoğdu'nun tazminatı ne kadar, federasyon gönderemeyecek kadar bir meblağıyla mı karşı karşıya kalacak, orası ayrı bir konu. Ama diğer taraftan biraz tabii takımların biraz telafi haftası diye de adlandırabileceğimiz konuları, siz de görüşleri, önerileri, düşünceleri, sanıyorum ki maçların oynanmasının sonrasında bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medya hesaplarınızdan yazmışsınızdır, bir yorumcu gibi, bir teknik adam gibi, bir yönetici gibi herhalde dile getirmişsinizdir, isyanınızı dile getirmişsinizdir, şikayetlerinizi dile getirmişsinizdir ya da beraberinde tehditleri, hakaretleri sıralamışsınızdır. Bunlar bir şey değiştirmeyecek. Yani hakem kararından sonra etrafına üşüşen futbolcular gibi sadece sarı kartlarla, kırmızı kartlarla ceza alma gibi bir durumumuz olacak. Ama doymadım ben daha, bir şeyler söylemek istiyorum diyen varsa 0212-273-1010 üzerinden ilerleyen dakikalarda hem telefon hattımızı açacağız hem de WhatsApp üzerinden gelen mesajları okumaya başlayacağız. Dinleyicilerimizin görüşleri bizim için de kıymetli. Ama çok değişik bir yorum geleceğini sanmıyorum. Beni şaşırtan mesajlar var. Sadece şaşırt beni, küçük küçük sürprizler yap bana falan diyen bir yorumcu da bir yayıncı da olmak istemiyorum aslında. Şimdi önce genel anlamda şöyle bir tabloya baktığımızda galip gelse de isyan eden takımlar var. Mağlup olunca da klasik olarak isyanını dile getiren takımlar var. Cuma günü perdenin açılışı işte bir telafi maçıydı. İlk maçta hiç ummadık bir puan kaybıyla karşı karşıya kalan geçtiğimiz sezonların şampiyonu Galatasaray'ın lige merhaba diyen yeni takımı Çorum karşısında almış olduğu skor. Sonrasında geçen sezonun birinci lige çıkmayı ilk garantileyen şampiyonu Erzurum karşısında güle oynaya kazanmış oluşu. Burada oyun anlamında, kadro anlamında bir toparlanma, bir düzelme mi var? Ya da Erzurum'un gerçekten keşke oynasaydı dedirten bir performansı mı var kısmına geliyor. Diğer maçlara bakınca işte bir Karadeniz derbisi vardı. Belki bölge için önemliydi. Çaykur Rize kendi evinde Samsun'a 2-0'la kaybetti. Maçın son dakikalarında ne kadar mücadele etse de çabalasa da Samsun karşısında maalesef istediği skoru elde edemedi. Çorum'un o iyi başlangıcı Kasımpaşa karşısında 1-0'lık mağlubiyetle kendi sahasında sonuçlandı. Fenerbahçe'nin telafi maçına çıktığı işte Gençler Birliği mağlubiyeti sonrasındaki Konya maçında kendi taraftarı ve stadı önünde, Lyon maçı öncesinde ve Asensio'lu kadrosuyla desem herhalde burada aldığınız mesajın kenarda taslaklara kaydedilişini de hissedebiliyorum ben. 4-2'lik bir galibiyet ki 4-1 bitmesi gerekiyordu ki o sonlarda biraz bocalama ve koy verme bir gole daha neden oldu. 4-2'lik bir skorla maçın bitmesi sağlandı. Trabzonspor'un birkaç oyuncusunun standby'a kendini alması, yani elektrik geliyor ama açık değil dediğimiz bazı oyuncularının bulunması, sadece Salah'la ilgili olarak aldığı paranın karşılığını bir maçta nasıl verebileceğini göstermesine uzanan bir süreci beraberinde getirdi. 2-1'lik bir galibiyet ki Başakşehir gibi bu ligdeki en önemli deplasmanda ya da diğer taraftan kendi sahasında oynadığı oyunlarla alakalı olarak bir sürü şey söyleyebiliriz bunlarla ilgili olarak. Biz de bu detaylara gidelim, bu ayrıntıları inceleyelim. İlerleyen dakikalarda Oğuz Altay'la bir bağlantı kuracağız. O da Galatasaray'daki detayları, ayrıntıları bize aktaracak. Ben de o bağlantıyı gerçekleştireceğim birazdan, eğer müsaitse, ki şöyle bir hazırlığımızı yapalım. Telefonu da çalıyor.
1: Evet.
0: Oğuz abi günaydın, iyi haftalar diliyorum sana. Selamlar.
1: İyi haftalar, ne haber?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyisin?
1: Gayet iyiyim.
0: Toparlanma süreci dedik, telafi haftası dedik. Oynanan oyun, kadro biraz kenarda kalsın, keşke Erzurum'da olsaydı denilen bir mücadele. Bireysel hataların ön plana çıktığı, oyuncuların biraz fiyat yükseltmek için ara sıra performans gösterdiği ya da beş karı suratla oynadığı maçlar gibi adlandırılıyor ama Galatasaray'ın eski kültürünün o kol kırılır yen içinde kalır olayını artık rafa kaldırmaya başladığımız yöneticilerle oyuncular, oyuncularla menajerler, menajerlerle yöneticiler arasındaki sıkıntılarını daha net gördüğümüz bir dönem içerisindeyiz ama şöyle bir gerçek var. Sürekli bir isteme durumu var. Camiada, taraftarda ve futbol severlerde rakip alıyorsa biz daha fazlasını alalım, daha iyisini alalım, biraz muadilleri olsun, ikameleri olsun, işte alternatif oyuncularımız da olsun, yedek kulübümüz de güçlü olsun diye ekonomik anlamdaki problemleri de yaşar hale geldik. Galatasaray'da bir transfer haftası gibi gözüküyor. Temsilcilerimiz Avrupa arenasına çıkarken sarılar ne olacak derken, orta sahaya, stopere, forvet hattına transferler var mı derken, son gelişmeleri de senden alalım.
1: Tabii gelişmelere girmeden önce kandilimiz mübarek olsun. Bütün dinleyenlerimizin hepsinin kandilini kutluyorum. Onun dışında tabii Galatasaray'ın transferleri Galatasaray taraftarı tarafından rakiplerimiz alıyorsa biz de alalımdan ziyade, Galatasaray bu kadar çıtayı yükseğe çıkarmışken biz de Galatasaray'a yetişmeliyiz diye başlayan bir iki senelik serüven diye konuya girsek aslında geleceğimiz nokta çok daha iyi olurdu derken, tabii ki de senin olduğun yere geldik. Çünkü Galatasaray var olan 4 sene üst üste şampiyon olan kadrosunu daha Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek doymayan, daha çok isteyen, başarıya endeksi bir taraftar kültürüyle beraber takviyeler yapmak üzere yola çıktı derken çıkamadı. Çok uzun süredir bekledi. Camiada işte senin söylediğin kol kırılır yani içinde kalırı rafa kaldıran çatlamalar, yüksek sesli haykırışlar bu sebeplerle başladı. Evet, Galatasaray'da gelmiş olduğumuz noktada bu hafta dün akşam yapmış olduğum bazı telefon görüşmeleriyle beraber Galatasaray'ın bu hafta santraforu sar konusunda bitme noktası deniyor, bitti deniyor. Evet, çok önemli bir mesafe kaydedildi ama esas manşeti istersen sana vereyim. Galatasaray eğer Lemina'dan çıkarsa, Lemina giderse, hala unutulmuş olan, şu anda gündemde yer almayan Kamavinga Galatasaray'da kap görüşmelerine başlandı sesi duyulursa kimse şaşırmasın. Bu transfer haberi değildir. Bu bir konuşma üzerine bilgilendirme amaçlı yaptığım bir konuşmadır. Ama Galatasaray'da transfer tabii ki de bitmiyor. Bazı kapanmış gibi görünen defterlerin de kapanmadığını söyleyebilirim. Bir santrafor, bir kanat, zaten Batrakov'u aldı Galatasaray. Bir de mümkün olursa bir sol stoperle beraber Galatasaray zaten var olan güçlü kadrosunu, çok eleştirilen şu anda da iki maç ama lider kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor açıkçası.
0: Aslında ayrılıklar da sevdaya dair diye devam edeyim mi? Yani Lemina'nın ayrılma ihtimali daha her geçen dakika daha da yeşeriyor. Diğer taraftan bu sezonun yapılan ama kabul görmeyen transferi Leslie Ogavuç'u beklenen etkiyi gösteremeyince, belki beğenmediğin ürünü 20 gün içerisinde iade durumu var ya, o olabilir mi durumuna geliyor. Torreira'nın, Sara'nın üçlüsüne farklı teklifler var. Sara, Torreira, Lemina üçlüsü olarak düşünürsek, ki Torreira'yı takımda tutmak için her şeyi yapacağını düşünüyorum ben Okan Hoca'nın, ama Torreira da bir Güney Amerika vatandaşı ve onların böyle dönemlerde menajeriyle beraber bir fiyat artırma politikası içerisinde olduğunu zaten diğer oyunculardan da tecrübe ettik. Onu da ekleyebiliriz, ki ne dersin bu konuda?
1: Valla Doğan, o kadar güzel özetledin ki konuları, söyleyecek bir şey de bırakmıyorsun. Ama Lemina transferi yani olabilir. Galatasaray'ın bir kere bir gerçek var. Yani bunu Galatasaray'ı övelim, öbürünü aşağı çekelim mevzusu değil. Burada gerçek olan bir şey var. Takımlara doğru tespitler yapalım. Eksikler nelerdir veya var olanı çok daha iyi hale nasıl getiririz, bunu konuşabilmemiz lazım. Galatasaray orta sahasında Torreira'nın etkinliğini 4 senedir biliyoruz. 4 sene önce Arsenal'den Torreira diye bir adam getirdi Galatasaray. Adam çıktığı her maçta, geçen senenin son dönemi hariç, hiç yıkılmadan ayakta durdu. Bir aşk acısı mı çekti, yoksa başka sorunla babasıyla rahmetli oldu, onunla ilgili mi sorunlar yaşadı derken, evet bir sallandı. Her o insandır, böyle bir süreç yaşadı.

0: Fakat Galatasaray'ın orta sahasını ayakta tuttuğu, bunların hepsi bir gerçek. Şimdi Lemina konusu, bazı maçlarda sakatlanıyor, iyi oynuyor, Galatasaray'a aidiyeti yüksek. Ama üst üste oynadığı maçlarda bir süre olamıyor. Olamadığı maçlarda da burayı İlkay'la dolduramıyorsun. İlkay zaten ortada yok. Yani o Kartal Tibet gibi, Kadir İnanır gibi falan bir isim bıraktı. Oradan devam ediyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Galatasaray'ın orta sahada biraz önce ismini verdiğim ama bu transfer yüzde olacak demediğim Kamavinga konusu henüz kapanmadı. Bak bu defterler kapanmadı. Galatasaray hala çalışmalarını var olan kadroyu daha iyi hale getirip atletik performansı yüksek birkaç oyuncuyla takviye etmek istiyor. Bu Galatasaray'ı düşüncesi ne kadarını gerçekleştirir bilmiyorum ama bu hafta içinde birçok şeyin netleşeceğini biliyorum Doğancığım.
1: İki hafta
0: bu arada Doğancığım sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş camiasının çok sevilen ismi ve önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla isminin duyulacağı ve çok daha ön planda olacağını bildiğim, tahmin ettiğim bir dostumun yanındayım. Kendisi de Beşiktaşlı olduğu için sana ondan bahsetmek istedim. Şu anda da yanımda Ahmet Çağlar Beyefendi ile beraberim. Onun da şu anda hoparlördeyiz. O da seni duyuyor.
1: Beşiktaş sevgiler, saygılar, iyi haftalar, iyi kandiller diliyorum ona da.
2: Çok teşekkür ediyorum Doğan Beyciğim. Saygı sevgi bizden.
1: Eksik olmayın. Sağ olun.
0: İster Beşiktaş konusuna geldiğin zaman ki Beşiktaşlıların Beşiktaş'a gelince konuşması ve biraz da sesini galiba yükseltmesi gereken bir gün diye düşünüyorum. Çünkü ben dün Beşiktaş maçını seyrederken konunun olduğu anda tweetini sosyal medyasından atan bir insan olarak bunları söyleme hakkım var. Osmanlı tokadına Trasuart'a kırmızı kart verilmedi dedim. Konudan konuya geçtim ama Ahmet Çağlar Başkan olunca her yer siyah beyaz zaten.
1: Vallahi Ahmet Çağlar Başkan'a şöyle bir şey söylemek isterim. Ben Başkan Mecnun Bey'den randevu alabilir mi desem burada çok ince bir ironi de yapmış oluyorum. Federasyon başkanıyla görüşemiyor zaten biliyorsunuz. Randevu alsa da çok fazla muhatap olmuyor, olamıyor. Mecnun Başkan da lütfen görüşmek zorunda kalıyor gibi gözüktü. Daha öncesinde yapmış olduğu isyanlar, sosyal medya hesaplarındaki o yüksek çıkışlar karşılığını da bulmuyor. Öyle düdük astırabilme bir gücü de yok sanki. Daha önceki icraatlarında da tepkilerinde de gördük. Bu konuda biraz pasif kalıyor gibi düşünebilir misiniz Beşiktaş yönetimini?
2: Doğan Beyciğim, öncelikle herkese merhabalar diliyorum. Haklısınız. Aslında pasif kalmak değil. Hani Beşiktaş'ın bir şiarı vardır. Efendilik. Efendi Beşiktaş diye. Süleyman Seba'dan Beşiktaş'a miras kalan. Ama aslında yani bu iş Beşiktaş özelinden çıktı. Yani şöyle söyleyeyim size, bu iş artık yani federasyon nezdinde Türkiye futbolunun yapısal bir problemi. Yani hakemler işini çözmediğimiz sürece Beşiktaş'ın, Fener'in ve Galatasaray'ın, herkesin daha doğrusu, bu kadar paralar, bu kadar emek, bu kadar çaba, inanın çöpe gidiyor, günah. Yani bu işi sadece Beşiktaş özelinde düşünmeyin. Galatasaray'ın emeği de boşa gidiyor, Fenerbahçe'nin de gidiyor. Yani düşünün, siz milyonlarca dolar para harcıyorsunuz, milyonlarca euro. Ondan sonra bir hakemin, artık ben bu işi iyi niyetten çıkartıyorum, kişisel ihtiraslar mı dersiniz, beceriksizlik mi, iş bilmemek mi? Yani dün gördünüz, yani sadece Türkiye'de değil, dünyada yankılandı bu iş. Yani Trossard'da yapılan hareket, eğer hakem ola ki atladı diyelim, orada bir kötü niyet yok. Var hakemi, bunu nasıl atlar? Burada yine söylüyorum size, bakın yapısal problem şu: siz ligin çıtasını yükseltmeye çalışıyorsunuz, milyonlarca euro para, yüz milyonlarca euro para harcıyorsunuz, Türkiye futbolunun değeri, ligin değeri bugün milyar dolar seviyesinde, ama futbolun kaderini bir iş bilmez hakem tayin edebiliyor. Burada federasyon ve merkez hakem kurulunun bu işe ivedilikle el atması lazım. Yani artık insanlar, tabii ki hani iyi niyeti suistimal diye bir kelime vardı, ben artık burada ona inanıyorum. Siz toplumun, seyircinin ve futbol severlerin, kulüplerin iyi niyetini suistimal ediyorsunuz. Şunu söyleyeyim, kimseyi töhmet altında bırakmak istemem ama dünkü olay şunu gösterdi ki insanlar bir yere kadar tahammül edebilecek. Çünkü bakın, herkes para harcıyor bu işe. Seyirci para harcıyor, yönetimler para harcıyor, televizyonlar, yayın kuruluşları, sizler, radyo programları, bu işin bir endüstrisi var. Ve endüstrinin içinde olumsuzluklar çok yer almaz. Alır, belli bir oranda alır. Yani %10'u herkes tolere edebilir, %20'yi iyi niyet denebilir ama %80

0: ikinci haftada, üçüncü haftada bu hatalar, kusura bakmayın, burada insanlar artık sorgulamaya başlarlar. Bu benim şahsi kanaatim. Kimseyi de bağlamaz. Ama Doğan Beyciğim, yine şunu söylüyorum. Milyar dolar değerindeki bir ligi bu kadar çok çabuk çöpe atmamak lazım. İki tane iş bilmez hakemin eline bırakmamak lazım. Şahsi kanaatimi yine dile getiriyorum. Siz benden daha engin tecrübeye sahipsiniz.
1: Estağfurullah.
0: Oğuz Bey de öyle. Lütfen bu şekilde bir kamuoyu oluşturulsun. Burada kişilerin yapamadığını kamuoyu yapabilir. Toplum bir araya gelince, hani bir elin nesi var, iki elin sesi var mevzusu bence çok doğru. Bir anda bir feryat yükselirse buna insanlar kayıtsız kalmazlar. Federasyon da kalmaz. Ben Mecnur Bey'in iyi niyetinden kesinlikle şüphem yok. Çok doğru işler yapabileceğini de biliyorum. Ama şu var. Eğer onların etrafındaki insanlar yetersiz ve kifayetsizse onlar da bir öz eleştiri yapmak zorundalar. Çünkü burada yine söylüyorum. Sadece camiaların emeği parası değil. Türk toplumunun parası çöpe atılıyor. Çok daha iyi bir yerde olacağımız birlikte bakın neleri konuşuyoruz. Daha üçüncü haftadan bunları konuşuyoruz. İkinci, üçüncü haftadan. Yani günah. Sadece hani derler ya, günah. Bu kadar emeğe günah. Ben şimdi size yani bu söze bu kadar fazla girmek istemiyorum.
1: Peki çözüm olarak düşünceniz nedir? Çözüm olarak aklınıza gelen nedir? İstifayı yani falan geçin çünkü öyle bir şeyin olmayacağını. 3 senedir kimsenin başaramadığı.
0: Ama evet. Şunu düşünelim. Ben gerçekten de şundan yanayım. Profesyonel yönetimlerde bakın, eğer Türk futbolcunun yetersiz kaldığına inanıyorsan, yabancı kontenjanını nasıl arttırıp yabancı futbolcu sayısını arttırıyorsak, Türk hakemin de eğer yetersiz olduğunu düşünüyorsak, burada yabancı bir destek almak profesyonelliğin gereğidir.
1: Artık onu da aldık. Derbiyi bir yabancı yönetti. VAR hakemleri yabancı oldu. Bir merkez hakem kurulu kaldı. Onu bir yabancı mı yapmak gerekiyor?
0: Ben şunu söylüyorum. Bakın neresi değil. Yani şöyle, hani bir doktora gittiğiniz zaman siz ona kendinizi teslim ediyorsunuz. Teşhis, önce teşhisi kabul ediyorsunuz ki sonra tedavi olasınız. Yani teşhis olmadan tedavi olmaz. Burada futbolun akil adamları, bu ben değilim ama bizden çok yetkin, çok engin tecrübeye sahip insanlar var. Akil insanlar bir araya gelip bu işin, bu hastalığın bir teşhisini koyup ona göre de tedavi metotlarını ortak akılla, beyin jimnastiğiyle yani bir fikir üretmek zorundayız. Çünkü diyorum ya size, bugün Türkiye'deki en önemli konuşulan güncel konu siyasetle beraber futboldur. Topluma yön verici, belirleyici güçtür futbol. Futbolun paydaşları, paydaları çok önemli. Bakın yani bunlar büyük STK'lar, Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon dediğimiz zaman her birinin 20 küsür milyon kitlesi olduğu Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları. Burada toplumların doğru yönlendirilmesi için doğru kararlar alınması lazım. Ben sadece şunu söylüyorum. Nasıl futbolda AŞ'ler var, anonim şirketler, ki ben de Beşiktaş'ta AŞ üyesiydim. Şöyle yapmak lazım. Her şeyi, hayatın her mecrasını profesyonel şekilde yönetmek lazım. Burada da bu geçerli. Eğer MHK'ya doğru bir el atılması gerekiyorsa el atılsın. Hakemler konusunda yurt dışından destek alınması gerekiyorsa, danışmanlık alınması gerekiyorsa alınsın. Çünkü burada yanlış şeyler, bakın yanlış sonuçlara da getirilebilir. Yani futbol bilincinde fanatizm var Türkiye'de, bu inkar edilmez bir gerçek. Toplum kutuplaştırılabilir. Taraftarlar bizim evet dediğimizde Fenerbahçe veya Galatasaraylar hayır diyebilir, hayır faul değildi diyebilir, bu sefer kutuplaşma olur. Ortak akıllı, ben dün bu sabah da izledim, Instagram'da gördüm ki Galatasaraylar Beşiktaşlar kadar tepki vermişler yapılan haksızlığa. Bunlar çok önemli şeyler. Aslında doğru bir yolun içindeyiz. Madem bu doğru yola girdik, bunu doğru değerlendirdik.
1: Bir de aynı zamanda en sevmediğim taraf, ki Oğuz Altay da çok iyi bilir, kıyastan evet. Ben nefret ederim. Çünkü evet. Hiçbir zaman çözüme götürmez bizi. Tartışmayı evet. Büyütür ve aynı zamanda uzatır. Bu işte zamanında Immobile'nin Barış'a yapmış olduğu bir hareket gündeme doğru. Getirildi Galatasaray tarafından. Ben önce kendi camiamı eleştirmeyi bileceğim ki başkalarıyla ilgili sıkıntıları da göreceğim. Siz bir Beşiktaşlı olarak İtalyano'nun rotasyonunu, oynanılan oyunu ya da sadece böyle fikstürü bu saatte veriyorlar, bu tarihte veriyorlar. Alanya'ya sürekli biz işte Ağustos'ta gidiyoruz, işte ne bileyim Avrupa maçları ertelenmiyor, başkalarına yapılıyor gibi bakmadan kendi takımınızdaki gidişatla ilgili, yani bu hocaya 7 sezondur burada biz maç kazanamıyoruz, rotasyonunu ona göre yap, kazanmıyorsan bile kaybetmemeye yönelik biraz kontrollü bir oyun ya da golü at, İyi bir skora al, ondan sonra rotasyona git gibi bir uyarıda bulunması gerekmiyor muydu sizce?
0: Çok doğru, haklısınız. Hatta şöyle söyleyeyim size, bakın benim şöyle bir tezim var. benim kendimce o geliştirdiğim bir tez. Diyorum ki büyük takım yoktur. Büyük camialar vardır. Takımların hepsi 11 kişi. Sahada konuşuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani siz de 11 çıkıyorsunuz Alanya'da. Ben o bahanelere sığınmaktansa, yani şu var. Evet, siz bu takımı kurarken önünüzdeki fikstürü de biliyordunuz. Yol haritanız belliydi. 3 günde bir maç yapacağınız da belliydi. Ben çok bahanelere sığınmayı savunan bir insan değilim. Benim şahsi fikrim şudur. Siz Alanya'dan üstün olursunuz. 4 tane atarsınız. Bunlara vesile kalmaz. Konuşmaya kimsenin haceti olmaz. Ama koşullar farklılık gösterebilir. Benim derdim şu. Rotasyonda dediğiniz gibi bir, yani şimdi Italiano 2 aydır Türkiye'de. Ne kadar biliyorum dese Türk futbolunu %100 bilemez. Dediğiniz gibi burada bir üst akıl olmalı. Ben sizin ne demek istediğinizi çok iyi anladım. Doğru rotasyonda insanlar, işte biraz önce hakemler konusunda dedim ya, bir danışan veya bir danışmanlık olabilir. Burada da bir danışmanlık verilebilir hocaya. Bu ayıp değil, günah değil. Anlatabiliyor muyum? Ama şu var, büyük camialarda şunu bilirim. Bahaneye yer yoktur. Şimdi Alanya'nın futbol takımının değeri ne kadar? Beşiktaş'ın ne kadar? Doğru mu Doğan Bey?
2: Doğru, doğru.
0: Yani onun için burada bahaneye gerek yok. Kıyaslamak çok yanlış. O işte 20 derecede oynadı. Biz 40 derecede oynadık.
1: Vallahi
0: biz
1: oynanan oyunda ilk yarıda öyle bir istatistik karşıma çıktı. 4'te 1'i kadardı.
0: Yani,
1: fiyat anlamında.
0: Yani, bakın ben size şunu söyleyeyim. Dünyanın en iyi futbolcuları Suudi Ligi'nde de oynuyor. Pro Lig'de oynuyor. 45 derecede oynuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sebep midir? Belki %10, %20 ama takım yorgun olabilir. Belki yanlış rotasyon olabilir. Bunların hepsi şeydir. Hocanın bu arada hocanın bireysel kabiliyetini ve başarısını çok takdir ediyorum. Onu da bir dipnot olarak söyleyeyim. İtalyan'ın Beşiktaş'a iyi gelmiş bir hocadır. Yani enerjisi de iyi geldi. Cismiyle, ismiyle, kanıyla.
1: Bu arada Türk futboluna iyi gelmedi mi? Yani Galatasaraylı Fenerbahçe'de zaten sıkılmadı mı rekabetten? Ya bir ortak
0: ya,
1: gelsin.
0: Var. Türk halkı bakın heyecanlı insanı seviyor. O ne demek biliyor musunuz? Heyecanlı olmak demek sahiplenme duygusunun dışa vurumudur. Dışa göstermesidir. Onun için İtalyan kültürü Beşiktaş'ta biliyorsunuz. Yani Giuseppe Meazza'lardan bundan 60 sene öncesinden İtalyan kültürü Beşiktaş'ta var. İtalyan futbolun kültürünün Beşiktaş'a etkisi vardır. Alman kültürü de vardır. Yani Avrupalı'nın şu var sadece. Gelip ellerini kavuşturup böyle sadece ruhsuz bir şekilde maç seyredeceğine, o olduğu yerde tepinmek bile Beşiktaş'a seyircisine bir sahiplenme duygusu veriyor, bir heyecan katıyor. Onun için İtalyano futbol bilgisi olarak da karakter olarak da Beşiktaş'ın en doğru transferidir. Ben bunu her platformda söylüyorum, iyi gelmiştir Beşiktaş'a. Dediğiniz gibi rekabet o şartlarını oluşturma açısından Türk futboluna iyi gelmiştir. Yani rekabetin olmadığı bir yerde Galatasaray'ın da hiçbir anlamı yok, Fenerbahçe'nin de bir anlamı yok. Yani siz 10 senede üst üste şampiyon olsanız bir geçerliliği yok. Çünkü rakibiniz olmadığı zaman adı üstünde biz ezeli rakibiz.
1: Ahmet Bey, şöyle söylemek istiyorum. Rotasyon dediğimiz, hani futbol o kadar basit bir oyun ki aslında. Elindeki kadroyu da hoca kadar bilemesek de herhalde %70'ini biliyoruzdur. Sadece %30'luk kısmı performansa dayalıdır. Antrenmanlarda neler yaptıklarını hoca ve analiz ekibi daha iyi çözümleyebilir. Şimdi ben de izlediğim kadarıyla görebiliyorum. Mesela bir Fenerbahçeli Nene oyuna girdiğinde, abi bu Kerem'in yerine bu adamı niye oynatmıyor ki deyip, ya da Greenwood varken babacım bu İrfan Can kahveci ısrarı nedendir deyip İsmail Hoca'ya yükleniyorsa rotasyon konusunda, ben İtalyano için de şunu söylüyorum. Ya kadroda senin etrafında değerli oyuncuların vardır. Rotasyona gidersin ki bu hocayla ilgili hep bu söylendi zaten. Bu adam rotasyonu seviyor dendi. Ama sen işleyen bir çarkı, bir Calo Emirhan ikilisini bozup yerine farklı bir arayış içerisine girebiliyorsan, o zaman neden diğer oynattığın oyunculara rotasyon yapamıyorsun diye sorduruyor tabii.
0: Çok doğru. Doğru. Aslında hoca, yani işte diyoruz ya, hatasız kul yok. Hoca da hata yapmış olabilir. Hani bunu görmenin yeri belki bu maç değildi. Keşke hani işte çok erken şu Avrupa kupaları, bu Konfederasyon Ligi ön elemelere girmeseydik, belki hazırlık maçları daha fazla oynasaydı hoca takımı daha iyi analiz edebilirdi. Yani hocaya da çok bir şey bulamıyorum. Geldiğinden beri Beşiktaş'a yaptığı katkıları düşündüğümüz zaman, Beşiktaş'ın en azından hani bir sinerjisi, bir enerjisi oluşturduğunu düşündüğümüz zaman çok kızamıyorsunuz, ama dediğiniz gibi belki orada bir Jalo'yla Emirhan, dediğiniz gibi rotasyonu düşünen başka bir yerde. Orada da diyorum mesela, hocanın yanındaki akıl da çok önemli. Futbolu bilmesi lazım.
1: Evet evet. Yani Önder yani, Hoca'nın falan bunu uyarması lazımdı. Bu tarz yani, bir değişiklikle yani, alakalı. Bana göre mesela şöyle söyleyeceğim.
0: Girmesi lazım.
1: Mesela katılır mısınız? Bu arada bütün Beşiktaşlılara veya futbol severlere sormak istiyorum.

0: Şimdi buyurun. Elindeki isimlere bakınca vay hocanın dokunuşlara bak, onu bile toparlamış, buna bile bir şekilde bir şeyler katmış dediğimiz oyuncular oldu. Takım doğru. iyiken o defolar çok belli olmuyor. Ama doğru. takım da kötüyken, örnek veriyorum bir Taylan performansını izlediğinde, bir Ndidi'yi izlediğinde, o zaman şey diyorsun. Abi olmuyor yani, bu adam geçen sene de yoktu diye hatırlatıyorsan ister istemez.
1: Bir de Doğan Beyciğim şöyle bir analiz yapmak istiyorum. Doğruyu konuşmamız lazım. Beşiktaş bugüne kadar son 6-7 maçında bakın güçlü bir rakiple de karşılaşmadık. Şimdi takımların testi zorlu sahada belli olur. Yani biz bugüne kadar atıyorum bir Atletico Madrid'le, bir Bayern Münih'le, bir Borussia Dortmund'la oynamadık. Bizim oynadığımız takımlar Beşiktaş'tan düşük seviyede takımlar. Yani dolayısıyla evet bir havaya
0: bir Mijlent'i kenara koyarım bölüm sonu canım. Okay. Gibiydi.
1: Okay. Onlar da bir kondisyon, bir kondisyon performans ve fizik kuvveti olarak düşünebiliriz. Ama yine de Beşiktaş ismi onlardan çok daha büyük. Yani Beşiktaş'ın o klasman ligi orası değil. Dolayısıyla Beşiktaş'ın test sahası daha gelmedi. Yani Beşiktaş'ı biz ligin 6. 7. haftalarında Avrupa'da da yol kat ettikçe Beşiktaş'ı daha doğru analiz edeceğiz. Ha, kötü yolda mı? Hayır. Yine söylüyorum. Beşiktaş geçen seneyle %100 farklılaşmış. Olumlu anlamda, pozitif anlamda.
0: Müthiş.
1: Farklılaşmış bir takım. En azından bir ruh geldi. Bir kazanma, oynama isteği geldi. Ama yine söylüyorum. Zorlu saha koşullarında test edilir. Bugünkü şartlar değildir Beşiktaş'ın testi. Yani Beşiktaş sahasında zaten o seyirci baskısıyla hangi takım olursa olsun yener. Beşiktaş'ın doğru tespiti deplasmanlarda, zorlu deplasmanlarda, bir Alanya deplasmanı, bir atıyorum işte Başakşehir deplasmanı, bu deplasmanlarda çıkacak eğer Türkiye Ligi'nden bahsediyorsak. Avrupa'da da inşallah ki Beşiktaş yol kat ederse bir sonraki gruptaki takımlarla rakiplerimiz de Beşiktaş doğru analiz edilecek.
0: Mesela bu iki maçta bu kesinlikle unutulacak. Mesela Zagris maçından sonra evet, orada evet. bir galibiyet ki hocası bile bizim Beşiktaş'a 4 gol atmamız bekleniyorsa benden mucize bekleniyor gibi bir açıklama yaptı. O bile kabul etti. Artık Konfederasyon Kupası'na bakmamız lazım dedi. Diğer taraftan pazartesi günü oynayacak 3. haftanın maçını Beşiktaş Çorum'la oynayacak. Kendi sahasında kaybetmesi çok güç. Oynayacağı oyun, iştah, taraftarının vereceği destekle beraber oradan alınacak skorla da bu mağlubiyet unutulacak zaten. Ben bundayım.
1: Tabii,
0: bu gerçekleri de konuşmak gerekiyor. Benim hocayı alaşağı etme gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı. Olmaz da sadece daha iyi olabilmek adına zaten. O da biliyordu bunu ve söylüyordu zaten yani.
1: Doğru, çok doğru. Dediğim gibi Beşiktaş'ı doğru analiz etmenin yeri şu an değil. Ama takım çok iyi yolda. Hoca çok iyi bir hoca. Takımın motivasyonu pozitif anlamda çok doğru ilerliyor. Çok doğru bir enerji var. Dediğiniz gibi biz haftaya da galip geleceğiz. Bu galibiyet Beşiktaş'ın zaten iç sahasındaki gücü tartışılmaz. Seyirci gücü, takımın gücü tartışılmaz. Ama dediğim gibi bu şunu söyleyeyim size. Hoca bakın üst üste 3 hafta yenilse taraftarıyla öyle bir bağ oluştu ki Beşiktaş'ta 10 hafta daha kredisi var. 20 hafta daha kredisi var.
0: Bence bir sezon var. Ya yani bir sezon, ikinci yani sezona bile daha yeni geldi alıştı der yani.
1: Sahiplendiği insanı Beşiktaş taraftarı çok nevi şahsına münhasır bir taraftardır. Beşiktaş taraftarında o İtalyano gitmediği sürece Beşiktaş onu göndermez. Taraftar göndertirmez. Çünkü taraftar bu adamı satın aldı, sahiplendi. Yani satın aldı derken duygu olarak satın aldı. Yani Beşiktaş sevdi bu adamı.
0: Bu hoca yönetimi gönderir.
1: Yani evet doğru söylüyorsun.
0: Yani
1: doğru
0: söylüyorsun. O sevgi o ayrı bir konu. Yani bağrına evet. bastı mı Beşiktaş taraftarının onun kopma ihtimali evet. şeydir. Taraftar da takım için öyledir.
1: Kesinlikle öyle. Yani ben İtalyanlı Beşiktaş'taki yani iyi gelmiş hani böyle bir Quaresma ayarındaki bir böyle asi rolü bir futbolcunun teknik direktör versiyonu olarak görüyorum.
0: Vallahi çok sıcakta kalmış, can suyu yemiş çiçek gibi şu an Beşiktaş. Ben size söyleyeyim yani İtalyanlıyla. Çok teşekkür ediyorum size
1: ben
0: de. Biraz Beşiktaş konuştuk.
1: Kıymetli dinleyicilerinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.
0: Eksik çok olmayın. İyi kandiller diliyorum tekrar. Sağ olun.
1: Sevgili abime veriyorum. Çok sağ olun.
0: Oğuz Altay iyi bir Beşiktaşlı ile buluşturdun bizi. Sağ olsun. Onunla da biraz konuştuk. Ben isyan
2: çok
0: ettikçe.
2: Çok da içinden olduğu için yakın zamana kadar da Sportif AŞ'de görevlerine de devam ettiği için hatta bu Muhammed Salah transferlerinde de çok önemli katkıları olmuştu. Son anda başka konular oldu. Bir şey söyleyeceğim Doğan. Hatırlıyor musun? Geçen hafta daha çok uzun değil. Yaptığımız programda geçen hafta yaptığımız programda ben bir şey söyledim. Dedim ki

0: Beşiktaş'ı şampiyon, yani şu ana kadar oynadığı maçlarda rakibin gücü gözetmeksizin oynadığı değil oynamaya çalıştığı futboldan dolayı şampiyonluğun bir numaralı adayı olarak göreceğim. Öyle görüyorum. 92 yılındaki Feldkamp'ın, Karl-Heinz Feldkamp'ın takımı gibi bir takım yaratma yolunda gidiyor ama Beşiktaş'ın bir sorunu var bana göre dedim. Sen de ne abi dedin? Keşke şu Beşiktaş'ta dedim. Ya zaten dün ben Trabzonspor maçını seyrettikten sonra gözümün önüne getirdim. Ben gözü oynuyorum çünkü kafamda maçları. Muhammed Salah Beşiktaş'ta olsaydı dün Alanya'ya yenilmezdi ki Beşiktaş. Beşiktaş'ın bir Rafa Silva gibi o bölgede pozisyonu üretebilecek, maçı çözebilecek bir oyuncu ihtiyacı var.
1: Ya bu Muhammed Salah da bence Rafa Silva da bu başlangıç süresinde işte 6 maç üzerinden 3 günde bir maç yapıp daha sezonun ilk başında böyle sıcak bir ortamda ve iklimde aynı performansı veremeyebilirdi abi.
0: Şimdi bu bir görüş. Ben senin görüşüne saygı duyarım. Yani, ama
1: tabii ki düşünce olarak söylüyorum. Abi bu böyledir, sen istediğini söyle, değişmez bu diye bir şey yok tabii ki yani.
0: Yok ama şöyle bir şey var. Bu söylemiş olduğun oyuncular... Ya performansı düşük gün olabilir insanların. Senin de olur, benim de olur. Rafa Silva'nın veya Muhammed Salah'ın da olur. Ben orasında değilim. Bu adamlar o kadar değişik oynadıkları mevkinin iyisi oyuncular ki, yani oyuna kattıkları, dün de Salah'ı seyrettikten sonra, hatta Salah'ı Beşiktaş'taymış gibi hayal ettikten sonra neden böyle söylediğimi çok iyi biliyorum. Ben bir şey soracağım sana. Şimdi sevgili Ahmet Çağlar'la beraber iki Beşiktaşlı olarak çok güzel şeyler konuştunuz. Bana sadece şunu söyler misin? 4 sene önce seninle yaptığımız ilk yayınların bir iki tanesi, birinci ikincisi olabilir. Dedin ki Oğuz abi sen Türk hakemlerine güveniyor musun dedin. Ben sana kitabın ortasından hayır dedim. Şimdi şunu soruyorum. Barış Alper Yılmaz konusunu sosyal medyaya taşıyan Galatasaraylılar aslında orada bir şey söylüyorlar. Gördünüz mü siz diyorlar. Bak insan damdan düşenin halini damdan düşen anlar diye söylüyorlar. Burada Galatasaraylıları korumuyorum. Benim esas burada soracağım soru şu. Ahmet Başkan'a da sormadım daha. Yeni görüştük, sana da soruyorum. Ahmet Başkan'a da soruyorum. Bana öyle geçerli bir neden söyleyin ki Trossard'ın Osmanlı tokadı yediği pozisyonda maçın hakemi pozisyonu görmedi varsayalım. Gördü. Gördüğünü gördüm çünkü. VAR neden devreye girmez?
1: Art niyet, başka bir şey yok, bunun cevabı yok.
0: Ya şimdi bir şey söyleyeyim size. Gidin ben size yani o
1: ya
0: kadar
1: bir fikir belirtir. Görüşten ya dolayı kadar... kitapta yazanı uygular. Olmadı, son hakem üzerinde bir uyarı yapar. Öneri tavsiyesinde bulunur. Çok böyle bir durum bak, vardır. Gel izle der. Kararını bak, sen ver der.
0: Bak ben bir Galatasaraylı olarak camiaya mal olmuş bir insan olarak sosyal medyamdan Galatasaray tarafından taraftarı tarafından abi sen niye karışıyorsun, niye bunlara koz veriyorsun denileceğini bildiğim ve bunu yaşadığım halde attığım tweet dün pozisyonun olduğundan 20 saniye sonra Trossard'a atılan Osmanlı tokadında kırmızı kart çıkmadı, Alanya'da tuhaf şeyler oluyor yazdım. Şimdi bunu niye yazıyorum biliyor musun? Haftaya Galatasaray'a bir şey olduğu zaman da konuşabilme hakkını insan olarak, kendimce düzgün bir insan olduğum için konuşabilme hakkını da elime alabilmeyi istiyorum. Beşiktaş'ın hakkını korumak istiyorum. Bana mı düşüyor? Beşiktaş'ın başkanı var, yönetim kurulu var. Hiç kimse yoksa Ahmet Çağlar var, biraz önce konuştunuz. Kardeşim ben bu işin içerisinde, futbolun içinde hakkın yanındayım ben yani. Ben şimdi düşünüyorum mesela o kadar art niyetli ki insanlar. Erzurum'da oynuyor Galatasaray. Bu mevsimde Erzurum'da oynamak kolaymış. -18'de oynamak zor. Bu doğru. Lan fikstür çekildi. Fikstürü Galatasaray mı çekti? Ne yapalım? Yani Aralık ayını mı bekleyelim gitmeye? Fenerbahçe ile oynanan maçlarda Galatasaray'ın neden ikinci maçlar Samiyen'de oluyor diye. Bir de kurayı ellemeyen bir Galatasaray yöneticisi var. Kura çekiminde top en sona kalmış. Buna rağmen herkesin gözünün önünde olan şeylerde bile hep art niyet, art niyet, art niyet devam ediyor. Bu, bak bu iyi bir yere götürmez bu işi. Götürmüyor da. Şimdi Şusumgraz maçında Fenerbahçe rotasyon yaptı. İsmail Kartal Hoca eleştirildi. Tamam. Onun tercihi. Bu Şusumgraz dediğimiz takımı öyle bir anlattılar ki zannedersin ki Chelsea, Manchester City 28,5 milyon euro kadro değeri olan, Bodo Glimt gibi bile takım savunması yüksek olan bir takım değilken bu şekilde sunuldu. Ama bunu yaptı. Niye yaptı? Niye yapmadıdan ziyade ben şunu yapacağım. 5 rotasyon yapmıştı. Şunu söyleyeceğim. Bence Beşiktaş'ın yaptığı rotasyon doğruydu, kötü sonuç verdi. Çünkü Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın oynadığı futbol arasında anlayış olarak ciddi farklılıklar var. Beşiktaş o kadar yüksek tempolu maçlar oynadı ki, o kadar yüksek tempolu antrenmanlar yaptı ki, yani Vincenzo Italiano kendi sisteminde Jalo'yu alıp Agbadu'yu koyduğu zaman belki orada yanılmış olabilir ama dün anlamıştır. Aynı verimi alabileceğini düşünmüş olabilir ama Jalo ile Agbadu aynı değil.
1: Ya oyun anlayışında aslında takımın boyunu kısaltma çabalarını gördük. Stoperlerin orta sahaya kadar gelmesini izledik bu zamana kadar. Alanya gibi o uzun toplar veya defans arkasına atabilecek toplarla etkili olabilecek oyuncular varken böyle bir durumda tabii Agbadu gibi bir isimle çok daha çıkmadan oyunun sistemin değişikliğini de görebildik. Ona da anlam verebiliyorum ama ben bu rotasyonla ilgili hani önümüzdeki Avrupa maçı Fenerbahçe'nin Lyon maçı gibi olur. Ona göre derim ki ya zor bir maça çıkacağız. Hani biraz daha diyebilirim. Hani orada biraz anlam verebilirim kısmında. Sadece o, o değişikliği çok olumlu bulmadım diyeyim yani.
0: Ben anlıyorum. Buralarda iki tane önemli sebep söyleyebilirim aklımdan geçen. Birincisi ne kadar söylemek istemese de teknik direktörler artık 25 sene önceki gibi Feyyazlar, Metinler, Beşiktaş'ı konuştuğumuz için söylüyorum. Ali'lerin dönemi gibi değil. Rıza'ların dönemi, Şifo Mehmet'lerin dönemi gibi değil. Şimdi artık futbolcular çok zenginler. Futbolculara teknik direktör de yöneticiler de eskisi gibi gel bakayım buraya otur şuraya geç abi gibi baba gibi yaklaşma şansları çok fazla yok. Bu çocuklar çok küçük yaşlarda çok zengin olmuş insanlar. Şimdi onların da gönlünü almak için takıma koyuyorlar biliyor musun? Rotasyon dediğin konular bazen de buralara geliyor. İkinci bir şekilde söyleyeyim sana. Bazı futbolcuların bunları tabii iletişimden sorumlu kulüplerdeki Beşiktaş konuşuyoruz ama kulüplerdeki iletişimden sorumlu kişilerin zaman zaman camiaları bilgilendirme amaçlı konuşmaları lazım Doğan. Mesela bazı futbolcuların kas yoğunluklarından, antrenmanlardan dolayı hangi bölgesinden sakatlanma riski olabileceğiyle ilgili artık son derece gelişmiş teknolojiler var. Belki böyle bir şey olmuştur. Bak belki diyorum.
1: Ya bilemeyiz belki. Tabii ki. Biz sadece eğer öyle bir şey varsa ben Esame Lisesi'nde görmem. Yani görmemeliyim diye düşünürüm. O yüzden söylüyorum.
0: Ben de diyorum ki Italiano güzel işler yapıyor. Dün yenildi. Ya en çok Türkiye'de eleştirilen takım Galatasaray. Kaos bitmiyor. Her gün başka bir konu çıkıyor. Zaten Galatasaray'la başladık. Beşiktaş'a geçtik. Ahmet Başkan burada diye. Ya Galatasaray iki maç.
1: Vallahi dün öğrendik. Dün rotasyonda yapıldığında sıkıntı da yaşanabileceğini. Nübel gol de yiyormuş dedik. Anladın mı? Yani bunları yaşayacağız. Ama bunları yaşadıkça güzel oluyor zaten. Ayrı bir konu.
0: Yediği golde zaten kurtarabilmesi için üst direğin köşesine oturup orada durması lazımdı. Ya. Ne yapsın? Sıfır noktasına gitti top yani.
1: İki tane Nübel olması gerekiyordu. Yani top öyle enteresan bir yere gitti ki zaten.
0: Ya, futbolda bunlar var. Nübel de gol yiyecek, hata da yapacak ama iyi kaleci bu. Onu değiştirmez.
1: Kesinlikle öyle. Lima zaten 10 tane kafa vuruşu yapsa bir tanesi bir daha anca oraya gider diye düşünüyorum ben.
0: Feci çok sıfır noktası tam çatalı deriz ya.
1: Kesinlikle öyle. Ya zaten oradaki şunu söyleyeyim. Az önce Faik abi de söyledi. İlk pozisyon bir kafa vuruşu daha oldu. Nübel çıkardı onu. Italiano'yu gösterdi ekranlar. Bir tepki verdi. Sanki ikinci gol yani ikinci pozisyonda gol gelecekmiş gibi hissetti diye yorumladı Faik abi de. Oradaki eşleşme zaten duran toplar günümüz futbolunda modern futbolu çok kıymetli. O yüzden Olaytan'ın biraz kısa kalması Lima'nın yanında veya timingini ayarlayamaması golü gösterdi. Zaten onu gördük.
0: Zaten İtalyano'nun oradaki birinci pozisyondaki tepkisi niye vurduruyorsun, niye rakibi bozmuyorsun, bu kadar rahat pozisyon veriyorsun adı altındaydı. İkinci golü yiyeceğini tahmin etmemiş olabilir ama buna benzer pozisyonlara rakibi vurdurursan gol yersin diye de adam tedbir almaya çalışıyor doğal olarak. Yani tekrardan Galatasaray konusuna da döndüğümüz zaman ben ama bir daha üstünde duracağım önemli. Ben hakemin gözünün önünde Trossard'a resmen tokat atılmasını buna hakemin devam ettirmesini, VAR'ın devreye girmemesini, bir gün önce oynanan Fenerbahçe maçlarında olanları gördükten sonra, yani

0: Ya sana şöyle söyleyeyim. Osimhen'e ve Torreira'ya zemin hazırlıyor diye mesaj yazanlar var.
1: Şimdi ben böyle düşünen insanlarla aynı düşünüyorum.
0: Fenerbahçeli de böyle bir yorum yapsaydı mesela Konanç veya İrfan 25 olsaydı Şikrinyar'a zemin mi hazırlıyorsun diye mesajlar gelecekti mesela.
1: Anlıyorum. Ben mesela konuları böyle yorumlamıyorum artık. Diyorum ki ben burada Trossard'a gördün mü hakem? Gördün, görmedin ya da VAR devreye girsin versin. Niye vermiyorsunuz? Bir gün önce Fenerbahçe'nin maçında işte penaltı pozisyonu Şikrinyar'ın, ben iki seneden beri Şikrinyar'ın pozisyonlarını söylerim. Siz bana Torreira'yı örnek verirdiniz. Torreira'nınki bitti, Şikrinyar'ınki artarak devam ediyor. Artık bir eliyle değil iki eliyle falan itmeye başladı. Ya verin.
0: Torreira isteksiz, ondan kaynaklanıyor. İstese gene aynı şekilde yapar onları da.
1: Yapar.
0: Ya mesela Beşiktaş maçındaki VAR hakemini biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Yani nasıl unutabilirsin ki, offside'ımsı olan hakem işte Bülent Birincioğlu diye geçiyor ya, o yüzden oraya döndü konu. Ya evet, offside'ı bilmeyen bir hakemi nasıl ödüllendirip de bu sezonda böyle önemli maçlara veriliyor gibi yorumlandı edildi. Tabii ben Bülent usulüyle de dün gece program yapınca hala daha bağırışları kulağımda, sağ kulağımda bir duyma bozukluğu falan hissediyorum yani.
1: Ya Bülent Uslu eğer bağırıyorsa şu Trossard konusunda ilk defa haklı. İlk kez. Haklı çocuk.
0: Abi yani. Bak gece 2'de yayını bitirdik. 2.30'da hala da otoparka doğru giderken bana var. Dedim ki bir sakin, Allah aşkına yatalım uyuyalım. Yarın sabah dedim enerji topladıktan sonra devam ederiz dedim ya.
1: Evet aynen öyle. Yani Galatasaray'da transfer konusu bu hafta içerisinde büyük ölçüde çözümlenecek. Galatasaray iyi bir santrafor alacak. Orta sahaya Lemina'nın gitmesi durumunda takviye yapacak. Kanat mutlaka alacak. Var olan kadrosunu zaten güçlendirmiş olacak ve 10 numara Batrikov'u da 8-10 diyebiliriz getirdi. Galatasaray'a faydalı olur mu? Olur. Yani özellikle ismen plana çıktıktan sonra sanki 20 senedir Batrokov'u seyrediyormuş gibi her şeyi bilen insanlardan değiliz. İsmi ön plana çıktıktan sonra, inceledikten sonra eğer Rusya Ligi Türkiye Ligi'ne göre daha hafif değilse mücadele gücü olarak, bu çocuğu iki maç seyrettikten sonra değil, ben ilk maçta söylüyorum zaten. Nasıl Leslie Ugo Çukwu için söylediysem, ilk seyrettiğim maçta hemen geri gönderin mümkünse, bundan hiçbir şey olmaz diye. Aynı kan tespitleri de yine yapacağım. Gördüğüm tek bir şey var. Oyun anlayışı olarak hala Galatasaray bir beraberlik, bir galibiyet sonuç üzerinden değil, oynadığı futboldan dolayı hala Galatasaray'ın çok avantajları olduğunu düşünüyorum. Ezber futbol oynayabiliyor. Bu takıma yapılacak takviyelerle ben Galatasaray'ın yine şampiyonluğun bir numaralı adayı haline geleceğini düşünüyorum.
0: Ama kim gelirse gelsin bir Osimhen'in yokluğunu kolay kolay dolduramayacak gerçeğini de unutmaman gerekiyor. Osimhen'li ve Osimhen'siz Galatasaray diye konuşmaya devam edeceğiz gibi bu sezonda.
1: Aynı şeyleri Beşiktaş'taki futbolcular için de söyleyebiliriz.
0: Bak hemen kıyas yapma bana. Hemen Osimhen dedim, Osimhen'den git.
1: Hayır, Osimhen o kadar değerli ki neler yaptığını biliyorum ama ben mesela Beşiktaş'ı değerlendirirken varsayım üzerinden o olmazsa, mesela Orkun olmazsa, Nübel kalede olmazsa demiyorum. Niye demiyorum biliyor musun? Var kardeşim, oynuyor. Olmadığı zamanı konuşuruz. Ama Osimhen'in değerini ben bilmiyor muyum sanki? Ben de biliyorum. Çok özel bir adam. Sadece oynamıyor. Oynatıyor da. Şimdi ben bu yorumları yaparken zaten belki son iki aydır falan bazı şeyleri de dikkat etmişsindir. Bir rol değişikliğinden, istemekten dolayı değil. Gerçekten gelmiş olduğum kendi seviyemde bakış açımdan dolayı artık bazı şeyleri yerinde tespit ederek konuşmak istiyorum. Galatasaray'ın aleyhine olursa onu da söyleyeceğim. Bak bunları söylemediğim zaman bana de ki Oğuz Altay sen söylemiyorsun de.
0: Söyleyeceğim. Söylerim tabii.
1: Söylersin. Onun için ben de diyorum
0: biz seninle süt liman öyle şey kardeş can ciğer kuzu sarması yayınlar yapıyormuşuz da ben neden Ahmet Konanç'a çok fazla yükleniyormuşum? Burada etkiye tepki durumu var. Burada işte az önce de söylediğim gibi Oğuz Altay da bir şey söylediğinde katılmıyorsam ya da gidişatı farklı yönlere çekiyorsa düzeltmesini de bilirim. Yani benim hani birbirimizden çekinme gibi bir durumumuz söz konusu değil.
1: Ya
0: hani
1: burada neden insanlar böyle yorumlar yapmak istiyorlar? İnsanlar hep böyle kavga eden ya da böyle birbirlerine hakaret eden insanlar mı görmek istiyor? Hayır, öyle bir şey yok kardeşim.
0: Akıllı olmak lazım Oğuz Altay falan deyip, hani öyle benim sana öyle konuşmam lazım. O hareketlerin, o konuşmana biraz daha böyle bir yavaşlat, bir aşağı çek falan demem lazım sana sürekli.
1: Bu tür benim konuşmam üst değil ki sen bana alta çek diyesin. Öyle olursa dersin zaten, Oğuz abi şu konuşmanı düzelt ya dersin. Yani burada ne var ki? Ben de sen de bana yapsa, ama biz 4 senedir seninle program yapıp o kadar düzgün seviyeli şeyler konuşuyoruz ki yeri geliyor yükseliyoruz, yeri geliyor.
0: O tartıştığımız günleri hatırlarım seninle. Üçlü beraber combo yaptığımız Murat Aşık sen ben dönemlerini hatırlarım yani.
1: Ya tabii ki. Onun için insanların sürekli olarak bu tür şeyler beklemesi bilmiyorum.
0: Çok yani. Doğal ya, çok doğal. Yani değişen bir yapıda insanların genel anlamda

0: Ben de inerken bir düşünürüm, ulan çekerler mi, kamera var mı, 180 vermeyelim şimdi, otur oturduğun yerde demenin ne kadar caydırıcı olduğunu görmeye başladık. Ama tabii burada cezaların bir de ödül yöntemleri var. Bunu mesela gördük, bir kadının yediği dayaktan sonra karakola gidip de nasıl serbest kaldı diye düşündüğümüz insanlar, çocuklara karşı yapılanlardan sonra anlam veremediğimiz serbest bırakmaları falan görüyoruz. Buna nasıl şaşırıyorsak, hakemlerin de vermiş olduğu bu yanlış kararlardan sonra bir sonraki hafta ödüllendirilmesine de aynı şaşkınlıkla devam ediyoruz.
1: Peki Doğan, bunlara aslında sen biraz küçük, ince bir plaseyle ironi yapıyorsun. Ben bunları anlıyorum da bir şey söyleyeceğim sana. Mesela ilk hafta yabancı VAR kullanılırken Fenerbahçe mağlubiyetine bağlamayacağım. Fenerbahçe'nin mağlubiyetine bağlamayacağım. İkinci hafta yabancı VAR'ın kullanılmamasına ne diyorsun?
0: Abi ben biz kullanıldınız diye düşünüyorum. Ben hakemlerin verilmesi verilmemesi onlara demiyorum. Yani orada onu kullanıyorsun. Bu devam edecek yani. Bir gün gelecek ki Eyüp Spor Çorum maçı da çok önemli olacak. VAR'ı niye oraya vermedi diyeceğiz. Anadolu kulüpleri bunu söylüyor. Yabancıları niye sürekli olarak dört büyüklere veriyorsun diyor. O kadar elinde imkansızlık var ki. Anlatabiliyor muyum? Zaten bir kere yerli hakem utanmalı. Niye yabancı geliyor diye.
1: Ama şimdi sen gözünün önündeki pozisyonu vermezsen o zaman sana yabancı futbolcu getirdikleri gibi yabancı VAR, yabancı hakem de getirirler. Sen kendi işini yapamıyorsun ki, hakem olarak söylüyorum. Ondan sonra niye insanların senin üzerinde yaptırım yapmasından dolayı alınganlık gösterebilesin ya da hak iddia edesin? İşini yapmıyorsun oğlum sen.
0: Sen Deniz Kayatepe'nin ya da Bülent Birincioğlu'nun ne kadar görev almayacağını düşünüyorsun?
1: Haftaya alır.
0: Teşekkür ederim. Soru bu kadardı.
1: Tabii ikimiz de bu konuya hakim olduğumuz için haftaya alır.
0: Ama Galatasaray'a verseydi bu kararı 10 hafta yoktu. Bak hemen oraya geç konu. Şimdi hadi konuş.
1: Galatasaray'la ilgili kime öyle 10 hafta vermediler?
0: Kocaeli Spor maçından sonra, bir mağlubiyetten sonra o maçı yöneten hakem 10 hafta görev alamadı. Dün akşam bunlar üzerinden çok konuşulduğu için aklımda kaldı yani.
1: Yani Beşiktaş'ın dün akşamki mağlubiyetinde Trossard'a gösterilmeyen pozisyonda kırmızı karttan dolayı Galatasaray'ı mı konuştunuz?
0: Tabii konu oraya geldi. Bir Ahmet Ercanlar sağ tarafımda Bülent Uslu ile yan yana oturuyorsa konu oraya gelmesi çok doğal değil mi?
1: Ya şimdi o arkadaşlara günaydın desen Galatasaray, günaydın desen Fatih Terim diyorlar. Onlar belli...
0: Konuyu benim içime nasıl çektiler? Sen Kocaeli'li değil misin diyerek beni de girdabın içine çekip diye içine aldılar beni de.
1: Sen o konulara gelmezsin. O konu Galatasaray Kocaeli, bir de Galatasaray Kocaeli maçında yenildi. Ondan sonra cezasını kendi gördü zaten yani.
0: Bu konuda gerekli cezayı Kocaeli Spor vermiştir zaten. Hakeme mi verdi, Galatasaray'a mı verdi bilmiyorum dedim ben de zaten. Ne diyeyim yani?
1: Yani bu kadar Galatasaray'ı da eleştirdiğim noktada o arkadaşların başka bir şey konuşmasını beklemiyorum zaten. Devam etsinler. Bu şekilde devam et. Bu bakış açısı. Bak, ikisi için söylemiyorum. Bu bakış açısı camiaları ve insanları bazen konsolide ediyor. Seni beni edemeyebilir. Ama birçok kesimi konsolide ettiği için bu bakış açısıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk olamama sayıları artabilir. Artar ya. Arkasından Beşiktaş da bu şekilde devam eder. Şimdi Galatasaray maçlarından önce ve sonra ortaya çıkıp sürekli bas bas bağıran bir Beşiktaş kulüp başkanı var. Şimdi bugün bir açıklama yapması lazım. Resmi siteden yazıyla değil. Çıkıp açıklama yapması lazım. Bana gözümün içine bakın lan demesi lazım. Herkese.
0: Bir basın toplantısı, Önder Hoca'yı da yanına alıp Trossard'ı da gerekli bir şekilde yanına alıp belki.
1: Yahu demesi lazım ki, dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? Ben Trossard'ı getiriyorum bu takıma. Bir sürü yıldız futbolcu getiriyorum. Siz gözümüzün önünde bütün ülkenin gördüğü bir pozisyonda bir tek pozisyon. Ya Trossard'a o pozisyonu versen ne olur, vermesen ne olur. Mesele o değil. Ama vermediysen Beşiktaş Kulüp Başkanı aynı Galatasaray maçları öncesinde olduğu ve sonrasında olduğu gibi çıkıp açıklama yapıp hesap sormalı. Sorsun kardeşim. Şey sormuyor mu? Mahmut Uslu sormuyor mu? Ödüllendirilmiyor mu? O zaman Beşiktaş da sorsun. Ha, bunu söylemek benim bana mı düşer? Düşmez. Ben kendi camiamla ilgili daha ağırlıklı düşüncelerim var. Galatasaray'ın çok ciddi sıkıntıları var kendi içinde. Onunla ilgili konuşmalarımız, telkinlerimiz oluyor. Oluyor diyeyim sana. Hatta dün Galatasaray'ı çok fazla şu günlerde meşgul eden bir Serdar Güzelaydın konusu var. Ben Serdar

0: Güzel Aydın'ı hayatımda bir kere gördüm. Sadece dün telefon açtım ona. Ben açtım yani. Bazı şeyleri konuşmadan kendisiyle konuşmak istedim. Bu akşam da YouTube yayınım var. Orada bazı şeyler konuşacağım. Kimsenin de hakkını yemek istemedim mübarek gün. O açıklamaları da yapacağım. Galatasaray'da biraz sıkıntılar var. Ama futbol takımına bakıyorsun yine lider.
1: Peki. Teşekkür ettim sana da. İyi haftalar diliyorum. İyi kandiller diliyorum.
0: Doğancığım iyi kandiller. Selamlar, sevgiler tüm dinleyicilere de. Görüşürüz kardeşim.
1: Peki. Oğuz Altay'la beraberdik. Ahmet Ceylan'ı da yanındaydı. O da Beşiktaş yönetiminde AŞ'de görev alan yöneticilerimizden bir tanesiydi Beşiktaş'ın. Onunla da biraz takım üzerinden gittik. Ben eleştiri yaptım. Nasıl Beşiktaşlı olduğum sorgulandı. İşte yapılan yorumlardı. Ucuzdu, basitti. Öyle şeyler söylendi. Ama hocanın da söylediği gibi kaybetmeyi hak etmediği bir mücadele olduğunu söylüyor. Köşe yazılarına şöyle bir göz attım, onlara da baktım. İşte Güntekin Onay'ın Beşiktaş neden gol atamıyor sorusu. Italiano'ya mutlaka bazı şeyleri söylemeleri gerekiyor. Çok rotasyonla ilgili, bu maçın ne kadar kıymetli olduğuyla alakalı, savunmacıların neden değiştiğiyle alakalı yorumlar yapmış. Az önce yaptığımız konuşmalara bakarken, hatta sabah da erken saatte işte gazeteyi aldığımda da programa gelmeden önce okudum. Ercan abi, Ercan Taner'de Sözcü gazetesinde bugün köşesinde Beşiktaş'ın döküldüğünü, Trossard'ın ve işte Aliti'nin yan yana, Trossard öne doğru hamle yaparken Alanyaspor'un kaptanının tokadını Trossard'a vuruyor gibi geldi bana, değildir herhalde derken yavaşlatılmış gösterimde bir kez daha gördüm ki rakibe vurmak veya vurmaya teşebbüs etmek kırmızı kartı gerektirir diyor kural zaten. Bunu uygulamayan hakemler üzerinden yorum yapmakta fayda vardır diyor. Kaybeden takımın yöneticilerinin, teknik adamlarının ya da yorumcularının bu bakış açısıyla olaya yaklaşması çok doğaldır. Ama kazandıktan sonra da eleştirilere bakmak lazım. Bugün Fatih Tekke'nin, bugün Salah'ın işte burada herhalde attığınız goller iki katını atmanız gerekiyor ki skorboarda yansıması için. İşte 4 gol attım, ikisi yazıldı. İşte 6 gol atsam 3'ü yazılacak gibi bir ironide bulunması. Bunlar çok kıymetli. Bugün dediğim gibi Trossard gibi bir oyuncunun çıkıp basın toplantısında, Salah gibi bir oyuncunun çıkıp Fatih Hoca'yla ya da Başkan Ertuğrul Doğan'la yan yana gelip bazı şeylerin değişmesi için dile getirmesi lazım. Tatlı dille rezil etmek diye bir gerçek vardır. Ama bunu anlayabilecek bir yönetim veya yapı var mı? Onu bilmiyorum. Buna biraz bakmak lazım, incelemek lazım. Saat başı siz de düşünceleri, görüşleri, önerileri daha kaliteli, daha dolu bir şekilde yapabilirsiniz. Mesajları yazabilirsiniz. Ben burada eleştirdikçe ben de eleştiriliyorum. Demek ki Italiano'yu eleştiriyorum, sen kimsin ki deniliyor. Ben de eleştiriliyorum. Ben de kendimi Italiano gibi görüyorum o zaman. İşimi iyi yapan biriymişim gibi hissediyorum. Buna katılan oluyor, katılmayan oluyor. Biz o yüzden aynı düşünceler üzerinde ya da farklılıklar varsa o saygı çerçevesinde burada onları konuşabilen bir kesime, bir kitleye ulaşmış durumdayız. Öyle 3 gün önce yayın hayatına başlayan da biri değilim. Nerede, nasıl, ne şekilde konuşması gerektiğini 92 yılından beri bilmiş. Oradan oraya, oradan oraya zıplamış, fırıldak gibi de kanal değiştiren biri de olmadım bu zamana kadar. Değiştirdiğim 2 tane radyo oldu. Yan kurumlarda da görev aldık. Öyle veya böyle devam ediyoruz hayata. 30 küsur yıl geçmiş üzerinden. Hayırlısı uğurlusu olsun. Yeri geldiğinde bırakmasını da biliriz. Ama birileri istedi diye değil tabii ki. Onu da söyleyelim. Sonrasında bir saat başı yapalım. Telefon hattını açalım. Gelen mesajlara bakalım. Ne var ne yok diye şöyle bir gözden geçirelim. Ardından kalan bir saati beraber harcayalım. Sonrasında da Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'a gelince de bu detayları, ayrıntıları onun üzerinden incelemeye başladık. Biz de Taraftar Kulübü'ne devam edelim.
2: Taraftar Kulübü devam ediyor.
1: Gün içerisinde sık sık dinlediğimiz için böyle bir araya girdim. O yüzden size de söz hakkı verebileyim. Hem mesajları okuyalım hem de telefon hattını açalım diye. Şimdi en baştan şöyle başlayayım, yeni gelenlerle, eskilerle, harmanlayıp öyle devam edeyim. Abi senin gözünde bu sene için şampiyonluk adayın kimdir? Şu olsa bu olsa mazeret olmadan şampiyon kim olur diye. Ya kim olur değil de bizim genelimizde ve genimizde artık yavaş yavaş bu olmaya başladı. Kronik bir rahatsızlık diye dile getiriyorum sürekli. Kimi şampiyon yapacaklar ya da yapmayacaklar diye konuşmak lazım aslında. Oraya gidiyor çünkü konu. Her alınan veya verilen kararda sığınılan liman bu herhalde. Onu ligden düşürecekler, bunu Avrupa'ya yollayacaklar, bunu da şampiyon yapacaklar diye belli ediyor zaten kendini gibi. Yorumlar her hafta biraz daha sıklıkla söylenmeye başlayacak. O yüzden bu sorunun cevabı yok. Yani bir öncesinde Eyüp maçında işte Costa'nın saçının çekilmesine verilmeyen kırmızı kartın işte ceremesi çekiliyor, onun telafisi yapıldı gibi yorumlayanlar da çıkıyor. Öbür taraftan gördün mü işte yaşayanın halinden yaşayan anlar mantığıyla yaklaşılıyor. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun. Tüm İslam alemine sevgiler, saygılar. Yine hakemler iş başına geçti. Hayırlı olsun. Beşiktaş iyi giderken durduranlar var şeklinde yorumlar yapılıyor. Zafer, hayırlı kandiller Doğan abi, yayınlar diliyorum. Oğuz abi bence polyanacılık yapıyor. Bilmesek tanımasak inanacağız. Bıraksın bu işleri. Batrakov kendini yere atma antrenmanlarına başlamış mı acaba? Biraz onu incelemek lazım diyor. Geçen hafta Fenerbahçe gençler Birliği maçında sonra da böyle konuştu mu acaba, o maçta Fenerbahçe'nin hakkını yendiler diye söyledi mi Oğuz Altay, bir sorsana diye yazmış. Dodo sen bizim kırmızı çizgimizsin, takma kafana bazı şeyleri demiş ki hiç öyle bir özelliğim olmadı. Kendi sorunlarımı bile ön plana çıkartmayı sevmeyen bir yapıya sahibim. Yoksa başkasının sorunlarıyla ilgili olarak kendi hayatımı da zehir edecek bir yapım olmadı. Selamun aleyküm, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Ercan İzmir'den yazıyor. Türkiye'nin 3 büyüklerinden sonra en fazla taraftarı olan Ahmet Kocaeli maçına başarılar diliyorum demiş. Kocaeli maçında bugün ne bekliyorsun? Beraberlik bekliyorum önce bugünkü mücadelede. Taraftarın coşkusu da takımı ateşleyecek unsurlardan biri olur. İnşallah maç öncesinde, maç sonunda işte Erzurum'la başlayan bu gergin olmasın hamleleri Kocaeli'de de büyük bir ihtimalle protokol türbününde maç öncesinde alınacak güvenlik önlemleriyle gündeme gelecektir. İnşallah sadece sağ içinde oynanacak olan oyunu konuşuruz. Abi kimseden korkmayacaksın, kendini öven adamlardan korkacaksın. Bence yorumcu hiç değil, iyi değil. Beşiktaşlılara biraz ayar vermeye çalışanlar, yalakalık yapanlar, Fener'e sallayanlar, cimboma sallayanlar şeklinde yorumlanmış. Tamam abi, Galatasaray'ı övülecek diye, kötülenmeyecek diye korkuları da artık söyleyemeliyiz. En yakın zamanda bu olay olmuştu konuşmasını örnek vererek devam ettirmek bence mantıklı değil demiş. Doğan abi kendi camiası başkanları çıkıp ligi bitirmediler, onları da söylesin. Başkanı televizyona çıkıp bilmediğim şeyler var, lig bitsin anlatacağım diyordu, bunları da söyle olur mu diye yazmış. Oğuz abi Fenerbahçe kaybetti, var gitti diye kastediyor. O zaman ben de var yabancı olmamasını Galatasaray'ın Çorum beraberliğine bağlıyorum demiş. Oğuz abiye selamlar diye yazanlar var. Söyleyemez Osimhen boğaz sıkarken sesleri çıkmıyordu, bunlar komik insanlar demiş. Hayırlı kandiller Doğancım, ben İstanbul'dan Kurtuluş Galatasaray taraftarıyım. İtalyano'nun yaptığı rotasyonu doğru buluyorum bu arada. 5 maçtır aşağı yukarı aynı kadroyla oynuyor. Yedek oyuncuları da hazırda tutmak için bu rotasyona şart vardı. Bu adam bize ne zaman oynayacağız diye sorar, hiç mi oynamayacağız diye düşünmezler mi? Zaten hocanın İtalya'da hiçbir maça aynı kadroyla çıkmadığı biliniyordu. Beşiktaşlı arkadaşlar bu duruma alışması lazım. Rotasyon yapmayıp aynı şekilde puan kaybetse bu sefer de bu adamlar artık yoruldu, turu da garantilemişsin, niye rotasyon yapmıyorsun denilecekti. Ki skora göre aslında bu yorumların gidişatı ve rotası belirleniyor. Burada bir galibiyet alınsaydı öyle veya böyle, Beşiktaş kötü oynadığında da kazanmasını biliyor. Italiano bunu da yapmış. Rotasyon işte böyle yapılır gibi yorumları beraberinde getirecektik. Ama bazı görünen köy dediğimiz, kılavuz dediğimiz konu, ben 2-3 oyuncu ile ilgili geçen seneki performanslarının kötü oluşu, bu sezon işte hocanın dokunuşuyla toparlanmaya başlamaları, buna Jalo da, buna Emirhan da, buna Rıdvan da dahil olabilirdi. Taylan'la ilgili olarak şunu söyleyebilirim. takım iyiyken çok fazla defosu ortaya çıkmayan bir oyuncu gibi ben görmüştüm. Düşünce olarak dile getirmiştim. Ardından da takım kötüyken de daha fazla ön plana çıkan bir oyuncu olarak karşımızda durur. Eleştiri okları

0: ağırlıklı olarak ona yüklenebilir diye de bir hatırlatma yaptım sadece. Selamlar, transfer tahtası kapalı olan ve transfer yapmadı diye yangın çıkarılan Gençler Birliği ve Galatasaray ilk ikide, çok transfer yapan Fenerbahçe, Beşiktaş 9. ve 11. sırada. Bunlar çok garip sonuçlar değil mi demiş. Ligin ilk 3 haftasında böyle 5 haftası o demlenme sürecidir ki daha altına yeni su konmuş çay gibi düşünün diye hep örneğini gösteririm, veririm. O yüzden 5. haftadan sonra kimlerin oturup oturmadığını, kimlerin ayakta kalıp kalmadığını da konuşuruz. Kerem'in pozisyonunda neden federasyon ayağa kalkmamış, bir sorar mısın acaba demiş. Onu geçtik ama Kerem'le ilgili hazır konu açılmışken bir bilgiyi zaten kulübü yaptı biliyorsunuz. Bununla alakalı Concussion protokolü biliyorsunuz gündeme geldi. Belki de ilk defa duyuldu Concussion protokolü. Dün hafta sonunda oynanan, daha doğrusu Fenerbahçe'nin açıklamasında dün diye yazıyor çünkü. Kafasına aldığı darbenin ardından beyin sarsıntısı geçiren futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu FIFA tarafından önerilen o Concussion protokolü doğrultusunda yakından takip edilecektir. Uygulanacak protokolün en az 10 gün sürmesi öngörülmektedir. Oyuncumuzun sağlığa dönüş süreci, protokol kapsamında yapılacak kontroller ve sağlık ekibimizin değerlendirmeleri doğrultusunda olacaktır diye de ekleniyor. Aynı zamanda bir de Asensio sıkıntısı, problemi doğdu. Hem kendi sponsor hastanesinde kontrol amaçlı gerçekleştirilen bir MR görüntülenmesinde sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları tespit ediliyor. Oyuncunun tedavisine başlanıyor. Beşiktaş derbisinde forma giyebileceği duruma gelmesi hedefiyle tedavi ve rehabilitasyon programı sağlık ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülecektir şeklinde açıklaması var Fenerbahçe kulübünün. Asensio ne kadar kıymetli, ne kadar özel, ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu da oynadığı oyunla zaten göstermişti. Bir Asensio depremi diye yorumlanmış ama Oğuz Çetin'in, Matador'un, Lyon'un yanı sıra Samsun maçında da oynayamayacağını açıklaması, Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılacak olması bilgisi gündemi belki de Fenerbahçe'de buraya çekmiş durumda. Osterwolde'nin sözleşme yenileme görüşmelerinde Skriniar ve Ake'yi örnek gösterip 6 milyon euro ücret istemesi, Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu 3 milyon euroya Roma'ya kiraladığı bilgisi geldi. Osterwolde'nin 15 maç oynarsa 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye giriyor ve transferin toplam bedeli 18 milyon euroya ulaşıyor. Osterwolde de 2031'e kadar Roma forması giyecek anlamına geliyor. Bu açıklamayı da yapalım. Diğer taraftan telefon hattını da açalım. Sizlerle de buluşalım. Konunun ilerleyişi, rotanın belirlenmesi dolayısıyla biz de bildiklerimizi ya da gazetelerde yansıyan detayları sizlerle paylaşmaya başlarız. Tabii biraz daha uzun süredir bağlanmayan ya da ilk defa bağlanacak olan kişilere şans vermeniz dileğiyle diyeyim. Çok konuları uzatmadan hızlı hızlı geçmek hedefindeyim. Onu da söyleyeyim. 07:20 ile de başlangıcı yapalım hayırlısıyla. Hayırlı kandiller dileyelim kendisine. Hoş geldiniz. İyi haftalar.
1: İyi haftalar Doğan abi. Hayırlı kandiller.
0: Hepimize sağ olasın.
1: İlk başta seni objektif yorumlarından dolayı tebrik ediyorum. Objektif konuşmalarından dolayı çok seviyorum seni ve dinliyorum da.
0: Sağ olasın.
1: Ben sadece aslında bir Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş hakkında yorum yapacağım. Şimdi Beşiktaş'ı çok övdüler. İtalyano'yu çok övdüler. Fakat Beşiktaş hangi bir zorlu bir takımla karşılaştı? Midyat maçlarını yaptığında Midyat iki maçında da kırmızı kart gördü. Öğüt maçında kırmızı kart gördü. Yani Beşiktaş'ın bu durumunu çok abarttılar bence.
0: Ya haksız bir abartı değildi aslında. Çünkü geçen sene oynanan oyundan çok farklı bir oyun. İşte stoperlerin yarı sahaya kadar gelmesi, takımın boyunun kısalması, sürekli olarak baskıyla bir oyun anlayışına geçmesi, kaybettiği topu 3-4 saniyede tekrar kazanması gibi şeyler görünce iştah kabanır. Yani her camiada bu heyecan yaşanır.
1: Yaşanır, evet, çok güzel yaşanır ama yani kırmızı kart bir zorlu bir rakiple karşılaştık. Her neyse, Trossard'ın pozisyonu net bir kırmızı kart. Buna hemfikiriz. Net bir kırmızı kart.
2: O zaman yani, burada da maçın nedeni değişiyordu yani. Eyüp dakika 9'da 10'da 10 kişi kalacaktı. Onun sonrasında belki de işte Ohun biliyorsun aynı zamanda pozisyonu da aynı oyuncuyla girdiği mücadele biliyorsun.
1: Evet, ona bakarsan Beşiktaş'ta 10 kişi kalabilirdi. Saçından çekti Beşiktaş'ta.
2: O da olabilir. Tabii ki örneğidir o da. Evet. Ya da maç içerisinde yani ona 10 da kalabilirdi. Bu arada Agbadu'nun dirseğini de unutmayalım diye de hatırlatılır.
1: Aynen Doğan abi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe yöneticileri çıkmış demişken biz VAR'a 2 yönetici birden istiyoruz. Doğru mu?
2: Hı hı.
1: Peki neden bunları kulüpler kabul etmedi? Şimdi hiç kimse şeylik yapmasın. Ne güzel, iki yönetici VAR'a gidecek, her pozisyona itiraz edecek. Çünkü Türk hakemlerine güvenmiyoruz. Türk hakemlerine güvenmiyoruz. VAR'a da güvenmiyoruz, hakemlere de güvenmiyoruz. Ya adam İngiltere'den gelmiş, Arsenal'den gelmiş, şampiyon olmuş. Bu adama dirsek atıyorsun, VAR müdahale etmiyor. Böyle bir şey var mı ya?
2: Sana da şunu söyleniyordur. Sen de Fenerbahçeliyim dediğince şikrin yarı ne kadar koruyabilirsine dönecek mesela. Gelen mesajlar daha yok ama bu mesaj gelecek. Biraz tecrübeye dayalı olarak konuşuyorum.
1: Yani şikrin yarı, ben vallahi bu sene şikrin yarı hiç beğenmiyorum. Önde baskıyı tam olarak yapmıyor. Fenerbahçe'nin yediği bütün gollerde hatası var.
2: Vallahi Fenerbahçe'de oynanan oyunu, kadroyu falan biraz geri planda koyduk. Camianın tek problemi Fenerbahçe'nin tek problemi locaymış gibi Acun Ilıcalı ve Aziz Başkan tabii arasında bu gerginlik yaşanıyor. Ya bu kadar dışarıda konuşulacak aynen bir konu mudur? Bunu içinize çözemiyor musunuz? Kişisel anlamda birbirinizden bu kadar mı uzaksınız? Bir telefonla bu halledilemeyecek bir sorun mu yani?
1: Fenerbahçe zaten başarısızlığı bu yüzden geliyor Doğan abi. Başarısızlığı içteki kavgadan geliyor. Ali Koç, Aziz Yıldırım, Saadettin Saran, Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin başarısızlığı zaten bunları çözememezlikten geliyor.
2: Ya Aziz Başkan'ın daha gelmeden önce kendi locasıyla ilgili de isyanı vardı. Biraz hani
1: aynen
2: loca sıkıntılarıyla gündeme geliyor Aziz Başkan ki eski Aziz Başkan nerede ilgilendiği konular, şimdiki başkan nerede ilgilendiği konular gibi geliyor bana.
1: Eseri yok. Eseri yok Doğan abi. Bir de Oğuz Çetin'in açıklamalarına hiçbir zaman inanmıyorum. Çünkü Oğuz Çetin bir açıklama yapmıştı. Lukaku 4 veya 6 hafta çalışmalarına devam edecek. Ondan sonra hazır olacak. Lukaku bir hafta, iki hafta içinde oyuna giriyor. Yani mantıksız bir açıklamalar geliyor bana. Fenerbahçe bu sene yine hüsranlara uğrayacak. Galatasaray'la Trabzon, Beşiktaş arasında geçer Doğan abi. Kendine çok iyi bak. Hayırlı kandiller.
2: Çok teşekkür
1: ederim. Seni beğenerek, izleyerek dinliyorum.
2: Eyvallah, sağ olasın. Eksik olma. Ben de sevgiler, saygılar yolluyorum. 21.68 ile devam etme hedefindeyim. Beni duyuyorsa eğer. Hayırlı kandiller. Buyursunlar.
3: Abicim hayırlı kandiller. Çok teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin Doğan abi?
2: Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Mücadele devam.
3: Abicim ben... Abi ben fazla uzatmayacağım da, ben bir Galatasaraylıyım. Ben yönetimden Okan Hoca'yı göndermelerini, başka bir hoca almalarını istiyorum. Çünkü Okan Hoca Fenerbahçe'ye de ekleniyor. Fenerbahçe şampiyon olamıyor, biz şampiyon oluyoruz. Bizi altın tepsi de ikram ediyor. Okan Buruk da 4 sene üst üste şampiyon oluyor. Eğer gerçekten 4 sene üst üste şampiyon olduysan sen, o zaman Avrupa'da başarılı olmak gerekiyor. Geçmişte bunu yaşadık. 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra UEFA kupasını aldık. Süper kupayı aldık. Hadi ben kupadan da vazgeçtim ya. Çeyrek finale çık Şampiyonlar Ligi'nde. Avrupa'da sıfır. Hiçbir şey yok. Sen futbolcuyla ilk ayı tutuyorsun. Doğulandı'yı gönderiyorsun. Abi sen Doğulandı niye gönderiyorsun ya? İlk ayı niye tutuyorsun sen? Ya Okan Hoca başarılı bir teknik direktör değil abi. Başarılı teknik direktör olan Türkiye'de her sene seriye bağlı. İstersen 10 sene sizde şampiyon ol. Sen Avrupa'da bir şey yapamıyorsan sen başarılı değilsin abi. Ben bunu söylemek istiyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum abi.
2: Ben de saygılar sunuyorum. Eyvallah. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar olsun. 4099 günaydın.
4: Günaydın Doğan Bey. Hayırlı kandiller.
2: Hepimize inşallah. Buyursunlar.
4: İnşallah. Şimdi Beşiktaş taraftarıyım, adım Okan. Hemen onu da belirteyim. Vincenzo İtalyano'nun tek bir problemi vardı dün. Takımın dün enerjisini doğru kullanamadı. 45'ten sonra takımın pili bitti. Zaten ikinci yarı geri çekilmesiyle bunu da gördük zaten maç içerisinde, ama günün sonunda hani söylemekten artık çok yorulduk. Yani 18 takımın 17'si bunu söylüyor. Türk hakemleri gerçekten çok kötü. Yani ya Trossard'ın pozisyonu size göre bize göre bir pozisyon olabilir. Sana göre penaltıdır, bana göre değildir. İşte o müdahaleyle düşülmez. İşte hızlı attı kendini vesaire denebilir, ama yani Trossard'ın pozisyonunda size göre bize göre olan bir pozisyon yok. Bunu eğer çalmıyorsan, bunu eğer vermiyorsan, bunu eğer vardan döndürmüyorsan, bunda art niyet aranır. Bunun daha söylenebilecek hiçbir sözü yok. Onun pozisyonu hadi sana göre bana göre, ama Vlahovic'in pozisyonu 3 kişi indiriyor, daha ne yapsın adam? Sırtını alıp mı götürsün? Ayhan Akman'ın pozisyonu aklına geliyor insanı ya. Bu ülkede Ayhan Akman'ın pozisyonu var. Van Spor'da Van maçında elle kesilen top var.
2: Metin
4: bu
2: Tokat.
4: İşler art niyet artık.
2: Nasıl hatırlıyoruz değil mi hemen bunları? Ayhan Akman'ı hani o pozisyonu şey incelemesi lazım. Hani hakem değil de Güreş Federasyonu falan incelemesi gerekiyordu mesela. O pozisyonu.
4: Sergen Yalçın'ın Friki'nin Van Spor maçı var. Rasip Karan'ın önünü kestiler. Belki bugün yanlış anlamayın. Hani Galatasaraylılar beni yanlış anlamasın. Fatih Terim yerine Rasip Karan'ı konuşuyorduk Türkiye. Realist olalım biraz da. O sezon Galatasaray'da kapışıyordu Beşiktaş. Ve o maçta o iş bitirildi. Ondan sonra karşımıza Fatih Terim diye bir efsane çıktı. Yani efsane, evet onu kabul ediyoruz, o ayrı, ama realist olalım biraz ya. İşin içinde gerçekliğe bakalım. Kötüler ve ilk maçlarda yabancı var hakemi kullanılırken bir anda yerliye dönüyoruz. Yani biz her dereyi geçerken at değiştiriyoruz. Anlamıyorum ki. O zaman bir kararsızlık var. Ha işte şundan oldu, bundan oldu. Biz sebeplerle ilgilenmiyoruz, sonuçlarla ilgileniyoruz. Forma alıyoruz, maça gidiyoruz, şey yayıncı kuruluşa para ödüyoruz. Bu işin içinde bir ticaret var. Bir ekonomi var. Bu ekonominin de karşılığı var. 7,5-7 milyon euro Vlahovic'e veriliyor. İşte Trossard'a 8 veriliyor, ona 10 veriliyor. Galatasaray 20 milyon Osimhen'e veriyor. Fenerbahçe gidiyor, Lukaku'ya 7-8 milyon euro veriyor. Bunlar ağzımıza kolay ama bizim gibi normal standart maaşla çalışanlar için çok büyük rakamlar.
2: Şimdi mesela yani şunu söylemek istiyorum. Affınıza sığınarak araya şöyle girmek istiyorum. Bazı testler yapabiliyoruz hayatımızda. Örnek veriyorum, bir altyapıdan yetişmiş oyuncunuz vardır ama tecrübe kazanabilmesi için biraz oynatmak lazım, ama bu kadroyu da bozmak mümkün değildir dediğinizde, bir Anadolu takımına ya da bir alt lige gönderme ihtimaliniz ya da Avrupa'da forma şansı bulabileceği bir tecrübe kazanması için transferiniz mümkün olabilir kiralama yöntemiyle. Tamam da şimdi bazı takımlar var, orası test yeri değildir, orada kullanamazsın. Süper Lig'de de hakemleri test edebileceğin bir yer değildir. O yüzden
4: şimdi sen,
2: ama burada biz dün Tahir Kum'la şunu konuştuk. Bu hakemlerden şikayet eden kulüpler aslında biraz şapkayı çıkartıp önüne koyması lazım. O tecrübesiz yani diye veya şikayet ettiğimiz hakemleri mumla arar hale gelmemizin sebebi, zamanında Kulüpler Birliği Vakfı'nda bu hakemlerin 13 tanesinin görevden alındığında kimsenin gıkının çıkmamasıdır. Bu hatırlatmayı da yapayım. Aynen isterim öyle. Yani. Nerede o Fırat Aydın Ustalar şimdi? Bak gördün mü deyip hemen bir şey yapılıyor. Bak ne diyor Fırat Hoca? Bak ne diyor Deniz Ateş Bitnel? Bak ne diyor Bülent Yıldırım? Bilmem ne deyip örnek gösteriliyor şimdi. E zamanında sen bunları kötülüyordun.
4: Günün sonunda baktığın zaman hani federasyonu kötülüyoruz, onu kötülüyoruz, bunu kötülüyoruz da sonuçta bugünkü federasyon başkanında oy çokluğuyla geldi yani baktığınız zaman. Ama kötünün iyisi de geldi, kötünün kötüsü çıktı. Benim anlatmak istediğim konu şu, yani artık Şenol Güneş'in dediğine geldik. Yani adalet olmadığı sürece var da yok olur. İstediğimiz kadar konuşalım yani.
2: Peki, teşekkür ettim size de. Sağ olun.
4: Adalet yok.
2: Sağ olun. İyi kolay kandiller gelsin, diliyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Eksik olmayın. Nereye gittik şu telefon? 88-51'miş. Öyle gördüm.
5: Hadi.
2: 88-51 iyi hafta.

0: diliyorum. İyi kandiller. Buyursunlar.
1: İyi kandiller. Ben hakemlerle ilgili konuşmak istedim.
0: Buyurun.
1: Nasıl futbolda yabancı kuralı varsa hakemlerde de yabancı kuralı olsun. Yerli 5 olsun. Diğer yabancılar serbest olsun. Yani bu türlü çözülecek bir şey değil bu. Yani her hafta aynı şeyleri konuşuyoruz. Yok hakem böyle yaptı, hakem şöyle yaptı. Futbol olarak sürekli geriye gidiyor. İleri giden bir şey yok. Sadece söyleyeceklerim bu kadar.
0: Peki, teşekkür ettim size de. Sağ olun. Bir başka telefon 6456. Sana da günaydın.
2: Selam aleyküm, günaydın.
0: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
2: Doğan Bey, ben daha önce de aramıştım Beşiktaş taraftarım bu arada. Yani şunu söylemiştim, evet transferler yapıldı Beşiktaş'ta, bazı transferler, ama bu Muhammed Sıplak'ın Beşiktaş'a gelmemesi yönetimi okları öyle böyle çevirecek. Beşiktaş'ın birkaç maç kaybetmesiyle, ki dünkü maçı kaybettikten sonra paylaşımları görüyoruz biraz. Beşiktaş taraftarı yavaş yavaş sesini çıkarıyor. Muhammed Salah'ı izliyoruz. Ben Beşiktaş taraftarıyım Doğan Bey. Hı hı. Beşiktaş'ta Trabzon'un maçı aynı gün olduğunda ben Trabzon'u izliyorum. Neden? Çünkü Salah orada. Beni heyecanlandıracak bir Beşiktaşlı bir futbolcu şu an yok. Bir Muhammed Salah gibi. Ya bu yönetimin bunu almaması, bence yönetim kendi ayağına da sıktı. Ve denildiği kadar bence Muhammed Salah bir pahalı değildi. Ya Beşiktaş Trabzon'dan daha büyük bir kulüp değil mi? Alamıyorum yani. Ve Trabzon Muhammed Salah adı bu parayı bence fazlasıyla çıkaracak. Yani dolu olmayan tribünler dolmaya başladı Doğan Bey. Taraftar mutlu. Bir ateşlilik var. Yani Trabzon taraftarı mutlu. Evet. Bir maç berabere kaldı. UEFA'da yenildi ama en azından bir Muhammed Salah izlemeye gelen taraftarlar var.
0: Bugün bir de Fabinho transferi gerçekleşecek. 11.30 gibi Trabzon'a geleceği söyleniyor oyuncunun. Bazı isimler çıkıyor. 36, 34, 38 yaşlarında yıldız isimlerin, Salah'la daha önce oynamış. İşte Benzema gibi isimlerin gündeme gelişi var ki. Dün Ertuğrul Doğan'ın ve Fatih Tekke'nin açıklamalarına bakıyorum. Biraz daha Trabzon üzerinden gidersek, kazanmasına rağmen hakeme bir tepki vardı. O sinir uçlarıyla oynamanın bir anlamı yoktur. Biz kimseyle kavga etmek istemiyoruz ama etmek isteyen varsa da hazırız diye. Öyle bir açıklaması oldu. Sert bir açıklama aslında. Çok yumuşak gibi gözüküyor da. Fatih Hoca'nın söylemleri daha önemliydi. Mesela Fatih Hoca öyle bir şey söyledi ki dün, kendi camiasıyla ilgili, buna yerel basın mı dersiniz, Trabzon'un içindeki insanlar mı dersiniz, Trabzon'da kriz çıkarmaya çalışan bir güruh var dedi. Bir de art niyetli bir güruh var dedi. Yeteneksiz bir güruh var dedi. Bazı yöneticilerden ve yönetimlerden rahatsız derken Merkez Hakem, evet, Kurulu'nu, hakemleri dile getirdi. Yani Fatih Hoca mutlu ya, mu sizce Doğan Bey, mesela bu transferlerde?
2: Doğan Bey dünkü VAR hakimi nereliydi?
0: Trabzonlu.
2: Trabzon maçını yönetti.
0: Trabzon
2: VAR hakimi.
0: Nereli? İskoç muydu? İngiliz miydi?
2: Trabzon maçını VAR hakimi nereliydi? Yabancı olan.
0: Vallahi bilemedim. Net bir bilgim yok şu an.
2: Ben size söyleyeyim, Macaristan'da.
0: Macar hakemdi.
2: Peki, Trabzon. Doğru. Evet. Trabzon bu hafta kimle maç yapacak? Hangi ülkenin takımıyla maç yapacak?
0: Ferencvaros'la yapacak. Macar takımıyla yapacak.
2: Evet. Yani bu,
0: vay, size, güzel
2: yani
0: senaryo.
2: Yani
0: oradan oraya dediniz.
2: Yani bu adam, yani burada duyguları yok mu mesela? Bu Macar sonuçta ve Muhammed Salah'ın bence, yani bildiğim kadarıyla penaltıydı. Mesela penaltı vermedi ve bir de sarı kart gördü sınavda.
0: Salah hakemi de mi yendi?
2: Bilmiyorum. Evet. Yani burada Macar hakem olması, yani Futbol Federasyonu Başkanı gerçekten hangi kafada? Yani bir ülkemizin takımı var, Macaristan'a gidecek, Macar takımıyla bir maç yapacak. Ve bu hakem yurt dışından gelen hakemde ve Macar oluyor ve Trabzon maçına veriliyor. Ya gerçekten çok enteresan. Yani gerçekten çok beceriksizlik bu ya. Ya bu ülkenin takımını da koruyun ya. Bu Macar sonuçta ya. Ben yapsa duygular yok mu bu adamın? Ya art niyetiyse, ki penaltı vermedi bir pozisyonda. Barda çağırmadı mesela hakemi. Hakem görmeyebilir. Macar hakem, sen görmüyor musun? Körmüşsün yani.
0: Peki.
2: Böyle Doğan Bey.
0: Peki.
2: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ettim. İyi haftalar diliyorum size de. Sağ olun. Haftalar, eksik sağ olmayın. 0307. Günaydın, iyi haftalar.
3: İyi haftalar. İyi kandiler Doğan abi. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Seni sormalı.
3: Çok sağ olun. Ben Antalya Spor diyorum. Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Galatasaray, ne Trabzon. Söylemek istediklerim şundan, hani maçları seyrediyorum. Abonelim de var, bütün maçları seyrediyorum. Yani bu hakemleri sadece beceriksiz, sadece kabiliyetsiz demek bence az kalır. Bu seneki Galatasaray'ın en büyük rakibi Beşiktaş benim gözümde. İkinci büyük rakibi Fenerbahçe, üçüncü rakibi Trabzonspor. Ne tesadüftür ki Fenerbahçe ilk başta doğrandı. Beşiktaş dün doğrandı. Ben her zaman şöyle söylüyorum. Çoğu yorumcu Burak Atıl diyor. Ben hala ve hala diyorum, yatının olduğu %100 kanıtlayamam ama kesinlikle eminim. Bu kadar art niyet olamaz yani. Yani bu kadar da tesadüf olamaz. Teşekkür ederim. Sözlüklerim bu kadar.
0: Ben teşekkür ettim. Bu arada Antalya Spor'la ilgili en son gene kaybetti galiba değil mi? Kendisi aslında.
3: Evet.
0: Kime? Pendik'e mi yenilmişti? Öyle hatırlıyorum galiba.
3: Pendik'e
0: yenildi galiba. 3-2'lik bir skor. İyi gitmiyor işler.
3: İyi gitmiyor Antalya Spor'da da durumlar. Çünkü para yok. Destek yok. Bize de elinde gelen desteği yaptırdı ama.
0: Valla sadece otellere sırtını dayamamak gerekiyor. İşte turizmde biz burada kesinlikle. İşte olan derken orada birçok başkanın beklentisi hep o. Bize neden işte dünyanın en büyük otelleri burada, bize niye destek vermiyorlar modundaydı. Aynısını zaten kardeş takım Kocaeli Spor'dur. Kocaeli'de yıllardır fabrika şehrinde yaşıyoruz ama İstanbul'da yönetiliyoruz. O yüzden Kocaeli burada ceremesini çekerken, desteği alması gerekirken almıyor denildiğinde haklıydı aslında o da. Oradan bir zaten kardeşlik var Antalya Kocaeli arasında. Sevgiler, evet. Saygılar yolluyorum size de.
3: Çok da sağ olun, teşekkürler.
0: Peki. 37-26, sana da günaydın, iyi haftalar.
4: Doğan abi günaydın.
0: Hoş geldin.
4: İyi yayınlar, iyi hayırlı Ramazanlar. Abi
0: hayırlı
4: ben
0: Ramazanlar falan geldik. Oh.
4: Tuttum bu 4-1 takımların çilesinden, hakem itirazlarından. Abi gel menemen yapacağım. Buyur gel menemeni, soğanlı mı yapayım, soğansız mı yapayım, onu ya soracaktım.
0: Hiç fark etmez, her türlü yenir.
4: Tamam abi, çok teşekkür ettim.
0: Pişmiş kendime. Soğandan zarar gelmez, yok kokuyormuş, ediyormuş falanmış filanmış, sıkıntı yok.
4: Abi ben sıkıldım, yoksa İsmail Hoca'ya soracaktım, yoksa tribünlerimi sorayım, Fenerbahçe tribünlerimi.
0: Menemeni İsmail Hoca'ya soracağına, Samet Hoca varken menemeni başka hocaya sorulmaz yalnız.
4: Abi teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Hani hocaların hocası menemenin de hocasıdır. Samet Hoca'ya soracaksın menemeni. Peki. Gelelim diğer telefonlara. 55-55.
5: Alo.
0: Alo, hoş geldiniz.
5: Abicim merhaba, Doğan abi merhaba.
0: Hoş geldin.
5: Bu kadar çabuk bağlanacağımı beklemediğim için telefon yan taraftaydı. Öyle bir sarıldım ki telefona, özür dilerim. Herkese merhabalar.
0: Eyvallah.
5: Herkesin hayır kandilini kutluyorum. Güzel bir gece. Güzel geçer inşallah. İyi. Bir Galatasaray taraftarıyım. Sizi de çok sık dinliyorum. En son işte ligin ilk haftasıydı. Sesim geliyor bu arada değil mi?
0: Geliyor, sıkıntı yok.
5: Ligin ilk haftasıydı. Galatasaraylılar bir 3-5 arkadaş toplandık. Hadi ligin ilk maçına gidelim dedik. Çorum maçına. Şimdi Galatasaray stadını bilenler bilir. Bu altta bir metro girişi vardır. Biz metro girişi değil de o Çeliktepe, Sanayi Tepe'nin olduğu yerden
0: köprünün yürüyerek oradan girdik. Merdivenlerden.
5: Maç sonu aynen. Maç sonu şöyle bir yorum vardı. Ya biz o stada inmek için o kadar merdiven indik ki tüm maç boyunca Barış Alper bu kadar performans sergilememiştir bizim kadar 90 dakika boyunca. Okan hocamız
0: hadi
5: ona
0: iniş kolay da bir de onun çıkışı vardır aynı yoldan geliyorsun.
5: Zaten şöyle bir olay oldu. Biz şimdi ligin ilk haftası puan kaybını beklemiyoruz. Çorum'dan da hiç beklemiyoruz. Eski futbolcumuz Uğur Uçar'dan. Yani lig sonuçta yeni lige yükselmiş bir ekip. İçeceğiz bildiğim kadarıyla birinci ligde.
0: Hoş geldin diyelim diyorsun yani.
5: Ya biz şimdi o moral bozukluğu tribünden çıkıyoruz. Arkadaşlar arasında konuşuyoruz. Şimdi takım motivasyonunu kaybetmiş durumda. Halbuki ilk sahaya çıkan ilk 11 geçen sene ilk 11'iyle aynı ama mental olarak baktığımız zaman hiçbiri maçta değil. Onu hissediyorsunuz. İner yukarı çıkarken dedik ki böyle ya Barış Alper bizim kadar performans sarf etmemiştir. Zaten ölmüşüz, bitmişiz. Orada kendimizi köfteciye zor attık.
0: Tabii yolda uzar orada mola vermek. Susurluk'ta bir durmanız gerekirdi yani yol. Çünkü bir de mağlubiyet bir şey beraberlik olunca yolda uzar yani.
5: İnanılmaz canımı sıkın köfteciye attık. Arkadaşlarımın biri dedi vallahi herhalde bu sene Fenerbahçe şampiyon olur. İnternette yorum okudum, şöyle diyordu. Allah diyor Galatasaraylılar üzülmesin diye Fenerbahçe'yi yolladı. Onlar bir hafta sonra bir gün sonra takılınca bizim içimlerine inanılmaz motivasyon oldu. Ama bizim sol kanat inanılmaz aksıyor ya. Kim gelirse gelsin hiçbir şey işlemiyor oradan. Ve Okan Hoca 90 dakika boyunca Barış Alper hakikaten sabretti. Bunu biz mesela tribünde çıldırdığımız halde.
0: Bak mesela biraz futbol sever birisin. Aynı zamanda takip de ediyorsun öyle veya böyle göz ucuyla da olsa. Dört gözle de hepsine bakıyorsun. Şimdi şöyle bir gerçek var. Bazı krizler fırsata çevrilebiliyor ya. Kerem'in sakatlığı yürekleri ağza getirdi. Ayrı bir konu. Ama mesela sence İsmail Hoca bir şey olmasaydı Lyon deplasmanında da Kerem'le başlamayacak mıydı?
5: Şimdi şunu söyleyeyim. İlk gittiğim maç 1992 yılı Galatasaray-Werder Bremen maçıydı. Çocukluğumda hatırlıyorum 17 yaşındaydım. Hı hı. Top kara takılmıştı. Biz Werder Bremen'i orada o top Rotario'nun topu Ali Sami'nde kara takılmasaydı 1-0 alıp turu geçecekti. 2-1 olacaktı. İlk maç 2-1'de deplasman gol kuralı vardı. Çünkü Werder Bremen o sene Avrupa Kupa Galipleri Kupası aldı. Şimdi bu kadar eski bir taraftarlığım aslında benim. Bir Galatasaray taraftarıyım.
0: 0-0'lık maç şimdi, değil miydi o?
5: Evet 0-0. Rotario Ali Sami'nin o gün evet. İnönü Stadı'nda günlük güneşlik hava varken 1992 yılında Mart'tı herhalde Allah alem tam olarak hatırlamıyorum. Rotario'nun topu kara takıldı. Biz 0-0 bittik, hepimiz ağlıyorduk. Ben lise 3'e giden bir çocuktum o gün. Hı hı. Hepimiz ağlıyorduk. O gün de inanılmaz kar yağmış. Hatta top kırmızı bir topla oynanmıştı, öyle hatırlıyorum. O zamandan bu zamana Galatasaray maçlarını takip edin. Galatasaray maçlarına giderim. Ara ara bulursak kombine de alırız. Şimdi çok ilginç bir şey bulacağım. Hayır mübarek bir gündeyiz. Şöyle der Peygamber Efendimiz. Kişinin diyor kendi rızası dışında başına gelen her şeyde hayır vardır diyor. Hani bizim klasik bir şeyimiz var ya, bazı hayırlarda şer, bazı şeylerde hayır olabilir diye. Biz İsmail Hoca'ya da bağlayacağım bu olayı. Aslında herhalde biz Arabistan takımı Barış Alper'e 50 milyon verdiği zaman onu satmalıydık herhalde. Çünkü birinin iyi bir bedeli çıkarsa, hakikaten iyi bir talih çıkarsa satılma taraftarıyım ben bu arada. Şimdi Kerem Aktürkoğlu bizden gitti, İsmail Hoca'ya bağlayacağım. Onlar için de bir hayır olabilir. Çünkü Kerem Aktürk internette çok güzel yorumlar var maçlarla ilgili. Çünkü bizler genelde şeyleri takip ediyoruz, spor yorumcuları. Ama standart taraftarlar o kadar güzel yorumlar yapıyor ki internette bazen şaşırıyoruz yani. Kerem Aktürkoğlu için şöyle bir yorum okudum internette. Diyor ki taraftar Galatasaray'dan geldiği için Kerem Aktürkoğlu ıslıklanmıyor. Hani aslında Kerem Aktürkoğlu'na sabrınız ne zaman bitecek diye bir yorum okumuştum. Hakikaten böyle bir şey görüyorum Kerem Aktürkoğlu'nda. Belki onun sakatlaması, tabii ki Allah'ım şifa versin. Çocuk baba oldu inşallah tez zamanda iyileşin. Bir Galatasaray taraftan olarak söyleyeyim. Acil şifalar çok iyi olarak şeye dönsün isterim hayata. Ama hakikaten biz Kerem Aktürkoğlu'ndan çıktığımız için çok şanslı olduğumuzu hissediyorum. Belki Fenerbahçeliler de onun sakatlanması futbol sahası olarak onların hayrına olabilir. Ya olsun ister misiniz, olsun istemem mi?
0: Bak mesela bir Fenerbahçeli olarak şunu yazıyor, diyor ki Asensio sakatlandı diye İsmail Hoca ne rahatlamıştır diyor mesela.
5: Ben şöyle söyleyeyim, aynı bu Icardi'nin sakatlanmasıyla işte bizim şeye dönmemiz, Osimhen'le dönmemiz. Çünkü ikisini aynı anda iki tane marjinal ya da çok iyi bir adam oynatmamız çok zor olacağı için.
0: Kesemiyor diyorlardı ya Okan Hoca için. Icardi'yi alamıyor oyundan diye.
5: Aynen ona döndü. Şimdi ben aslında şöyle bir tercih, hani çok tuvalet yapmak istemiyorum. Fenerbahçe teknik direktörü olsam Asensio'yu çağırırım. Asensio sen nasıl oyun oynamak istiyorsun derim. Onu başa yazarım. Diğer hiç kimseyi yazmam. Ben Greenwood'u ayırıyorum. Belki yeni geldi. Çok sükse yaptı ama Asensio gibi bir adamın kesinlikle Galatasaray'da olmasını isterdim. İnanılmaz bir futbol aklı var adamda.
0: Ama bu kadar 10 numara eksikliği yaşadığım bir dönemde tabii ki Asensio'dan başkası da gelmez akla. Şimdi uzaklarda aramayın, yakınında Asensio gibi bir yıldız
5: var. Aynen. İşte biz mesela sizden giden, Beşiktaş'tan giden kim var? Dilim ucunda. Bize de gol atmıştı. Rafa mı? Bir sezon önce 10 numara. Rafa Silva mesela. Rafa Silva'nın inanılmaz Galatasaray'da oynamasını isterdim. Ben, şimdi biz Hacı'yı statta Türk binlerce, onlarca kez canlı izledim ben Hacı'yı. Hmm. Bir için unutmuyorum, bir pozisyonu var. Topu aldı. Ümit Davala'ya koşsana lan dedi. Aynen böyle eliyle işaret ederek. Sahayı inanılmaz yönetiyordu. Ben takımın içinde bir tane bir adam olmasını ve o adamın takımı yönlendirmesini istiyorum. Biz dışarıdan teknik direktörün elini kolunu sağa sola sallayarak işaretleri yaparak kendini motivasyon ettiğine inanıyorum. Aslında hiçbir futbolcu onu dinlemiyor sahadaki.
0: Peki o takım içerisinde abilik yapan, yönlendiren bir isim olarak Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'da görmek ister misin?
5: Asla abi ya.
0: Ama takımın içerisinde böyle bir isme ihtiyacım vardı.
5: Yok abi, Allah'ım kaderde yazdıysa bozsun, kurban olayım ya.
0: Yok, hatırlatayım dedim de o yüzden.
5: İstemiyorum yani, asla. İstemiyorum, hakikaten istemiyorum yani. Bunun Galatasaray'la arasında anket yapın. Galatasaray'ın birçoğu da bunu istemeyeceğini farkına varacaksınız. Bakın ben şöyle bir şey yapıyorum. Biz şimdi televizyonlardan spor yorumcularını izliyoruz. İnternet üzerinden eski futbolcuları, spor yorumcularını izliyoruz ama hakikaten hiç kimsenin bilmediği inanılmaz sosyal medya yorumcuları var. Taraftar, no name isimler bunlar. O kadar güzel tespitlerde bulunuyorlar ki o kadar güzel ya, anlatamam ya bunu diyorum ki neden? Hatta ben birçok spor yorumcusunun o sosyal medyadaki taraftarın yazdığını okuyarak reyting yaptığını inanıyorum. Çünkü o kadar güzel yakalıyorlar ki futbol sahası içinde şeyleri.
0: Siz doğruları söyleyenin ya da güzel şeylerden bahsedenin takip edildiğini gördünüz mü çok fazla? Yoktur yani. Ya hani daha çok ya kaosla beslenen, daha çok tartışan insanlar daha popülerdir.
5: Ya benim aklıma sabah araba kullanırken radyo açtım. Saat 10 civarıydı. Senin sesini duydum. Ben bu arada devamlı seyahat ediyorum. Dinliyorum. Bu arada Cihan'da selam var. Onu da çok iyi dinliyoruz bu arada.
0: Cihan da geldi. Ayrıca, içeride.
5: Selam var. Ayrıca mesela Ahmet Konaş'ta bir gün canlı yayına katıldım. İlk kavgayı da benle etmişti. Hatta beni şeyden almışlar canlı yayından. Sonra Cihan, Ahmet Konaş Cihan'dan sıkıldı. Senin yanına geldi. İnanılmaz yanında ona laf sokmalarım var ya, beni kendimden geçiriyor ayrıca. Bu arada Ahmet Konaca da selam olsun. Hani kişilik olarak bazı oyunlarını inanılmaz seviyorum. Taraftar olarak çok tasvip etmediğimiz yanları var bu arada. Ama senin o ince dokunuşların, stand-up'ta dokunuşlarını da çok iyi derecede dinliyoruz bu arada. Aslında Cihan'a da özelden yazmışım. Cihan, ben bir canlı yayına katılmak istiyorum demiştim. Ya Doğan abi, sana nasipmiş bu bugün ayrıca. Böyle işte sizi dinlemeye devam ediyoruz.
0: Teşekkür ederim. Ben... Sağ olun. İyi, güzel bir sohbetti.
5: Uzattım. Uzattım, özür dilerim ya. Hakkınızı edin. Hayırlı kandiller.
0: Sağ olasın. Görüşmek üzere. 17.30. Sana da günaydın.
6: Uzattım.
0: Özür dilerim ya.
6: Hakkınızı edin. Hayırlı kandiller. 17.30. Sana da günaydın.
0: Günaydın.
6: Alo.
0: Hoş geldin.
6: Günaydınlar. İyi yayınlar abim.
0: Tanıyalım.
6: Ne? Kandiliniz mübarek olsun.
0: Sağ olun. Halinin. Hepimize.
6: Deminki arkadaş çok uzattı da bana geri hep boş konuştu.
0: Peki. Sen doldur.
6: Hep böyle kendi açıdan doğrularını anlattı ama gerçekleri anlatmadı. Bu son 5 seneyi anlatmıyor. Kendi takımında her şey ortada, yargılananlar falan filan, detaylara girmeme gerek yok. Bunlar hakkında da konuşmuş olsaydı çok sevinirdim. Teşekkür ederim. Yayınlar.
0: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. O da bir şikayet telefonu gibi oldu. 0908.
7: Alo, merhaba. İyi günler abi.
0: Hoş geldin.
7: Doğan abi, nasılsın? İyisin inşallah.
0: Teşekkür ederim. Çok şükür.
7: İstanbul'dan bağlayayım. Ses aktarayım Doğan abi.
0: Biraz telefona yakın olman. Ben... Hoparlörden çıkartmak ya da kulaklıktan değil de biraz normal konuşma şansın varsa daha net. Kısa süre zaten iletişim. Peki. Teşekkür ederim.
7: Ben Galatasaray taraftayım. İstanbul'dan bağlanıyorum. Bence çok erken başladık bu hakem yorumlarına. Yani bu işte ligi etki.
0: Biz başlamadık bu arada. Onlar başlattı. Hani var ya, biz tamam. Bir şey yapmadık. Onlar yaptı abi ilk defa falan diyerek. Tam kavga ondan çıktı ya. Tamam.
7: Benim Beşiktaş arkadaşlarım var, sürekli birbirimize reyetler atıyoruz. Yani gözde bir şey bile atıyoruz yani, öyle düşün. Şimdi ben bu olayı görür görmez hemen barışım pozisyonuna attım arkadaşıma, Beşiktaş arkadaşıma. Dedim ki o gün neden ses çıkartmadınız? Yani o gün ağır bir şekilde yenildik ama bu kadar yaylara kopartmadık. Yani atlattık, sahada durduk, Beşiktaş'ı alkışladık. Tebrik ettim. Yani bunlar futbolun içinde olan şeyler. Dün akşamki pozisyonda bence kırmızı karttı. Yani yüze resmen tokat atıyor. Mesela Fenerbahçe maçında Osterwald'e Icardi'ye Icardi yüzü şişirdi. Yani tokat atarsa Icardi yüzü şişirdi. bunlar oluyor bence Doğan abi. Öyle demek istiyorum. İyi şeyler diliyoruz size.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok uzuyor konuşmalar diye yazmış. bir fırsat yakalayınca sonuna kadar kullanmak istiyor bazen dinleyicilerimiz. Ben de biraz efendim şey yapıyorum yani, meylediyorum ama 30.46 sana da günaydın.
8: Günaydın Doğan abi, iyi yayınlar diliyorum. Kısa tutuyorum.
0: Peki.
8: Doğan abi, benim bir önerim var. Mesela ligde sadece bir sezon yabancı hakemler yönetse nasıl olur?
0: Yani o da kötü olur. Onu da eleştiririz.
8: Yani ikinci sorum da sizde Fenerbahçe'de lider oyuncu kim olmalı? Hani şuraya koç, şuraya falan.
0: Ya elinde Asensio gibi bir isim varken başkası gelmez aklı.
8: Aynen. Bir de dün Beşiktaş'ı yani doğradılar diyor ya, Hamdi içeride doğramayadı. Aynı öyle o şekil oldu bence.
0: Peki. Senin de yorumların böyle. İyi sana da teşekkür diliyorum. Ettim. Sağ olasın.
8: İyi yayınlar diliyorum Doğan abi.
0: Eksik olma. 37-20. Günaydın.
9: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı kandiller öncelikle.
0: Yönlendirmem iyi oldu mu? Bunu ara, şunu yap, böyle yap demem. Biz de sadece bak ne kadar şey, mesela mesajdan da sana attım, telefonda gittin. Dedim ki ilk defa bağlanacaksın herhalde. İnanç değil mi?
9: Evet.
0: Peki.
9: Evet doğrudur. Evet. Ben sizin programınızı dinliyordum bayağıdır da hani size de bağlanmak istedim ama çok hızlı bir geri dönüş oldu sizden.
0: Yok, sen de hemen arayınca zaten hani şöyle söyleyeyim, programda bitmeye yakın tecrübeli olanlar şey yaparlar. Almayacak galiba beni diye düşünürler. Öyle bir niyetim olmuyor gerçekten, bazen böyle hani birden ona kadar bir rakam söyle deyip neredeyse öyle basıyorum. Görmeden bastığımı okumaya çalışıyorum. Sen de tam o esnada mesajı attın. Nasıl katılabilirim bu yayına diye. Demek ki bilmediğin için ilk defa olduğunu anladım inancım. O yüzden ben de yazdım bu numarayı arayarak diye, mesaj attığın numarayı. Aradın, aldık.
9: Evet,
0: seni tanıyalım. Hangi takımlısın, yorumun ne olur?
9: Evet, ben Galatasaraylıyım. Yani ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani tamam, şimdi ikinci haftadayız da, hakemler evet kötü mü kötü ama sonuçta bunun çaresi var mı yok. Türk hakemleriyle biz devam etmek zorunda mıyız? Zorundayız. Ya biraz daha işte güvenmek lazım. Çok tartışmalı şeyler oluyor. Bütün ekranlarda hakemler aşağı çekiliyor. Şimdi bu adamlar sonuç olarak hani evlerine gittiğinde bu programları izliyorlar. Psikolojik olarak baskı altında olabilirler vesaire. Ben biraz daha hani olumlu taraftan bakmak istiyorum. Çünkü daha kaç hafta var? 30-35 haftaya yakın süre var. Hani biraz daha bence şey yapmak gerekiyor. Ama sadece atamalarla alakalı biraz daha federasyonun iyi atamalar, merkez hakem kurulu yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılırız.
0: Ya tabii ki katılırız. Bunu ilk defa katılmıyoruz böyle bir şey, ya da bu teklifi ilk defa sunmuyoruz zaten. Yaklaşık 3 senedir Ferhat Gündoğdu yönetiminin olduğu dönem içerisinde bu sözleşme imzalandıktan sonra da aynı şeyleri söyledik. 13 tane hakemin gittiği o 6 Mart operasyonuyla alakalı da, 8 Mart operasyonuyla alakalı da bunları konuştuk, dile getirdik. Değişen çok fazla bir şey olmuyor. Yönetim de değiştiremiyor. Yani Türkiye'de güçlü 3 isim say deseniz bir tanesini Ferhat Gündoğdu derim. Bu kadar şikayet edilmesine rağmen görevinde ve koltuğunda hala kalıyor olması arkasının ne kadar sağlam olduğundan başka bir şey düşündürtmüyor bana. Desem katılır mısın?
9: Evet, kesinlikle katılıyorum size.
0: Yani başka bir şey söyleyemem çünkü. Ya bu kadar yeteneksiz, yani bu kadar kötü yönetim, bu kadar hataların üst üste gelmesi ve inadına mı şeklinde devam etmesi bu raddeye getiriyor zaten konuyu.
9: Evet, yani kesinlikle abi, bu da şundan kaynaklanıyor. Yani ya biz hepimiz çocukluğumuzdan beri bir takım tutuyoruz. Doğru mudur? Hakemlerin de tutmuş olduğu bir takım tabii ki var ama hani bunun önüne nasıl geçilir? Yani
0: nasıl geçilir biliyor musun? Bilmiyorum, daha önce duydun mu hiç? İngiltere'de nasıl bir sistem var biliyor musun? İngiltere Federasyonu hakemlere sezon öncesinde, yeni gelecek hakemler varsa eskilere de soruyor hangi takımlısın diye.
9: Evet.
0: Onlar da söylüyorlar. Yani orada şey yok. Ya ben şimdi Galatasaraylıyım ama Fenerliyim desem acaba? Beni o maça verirler mi, vermezler mi? Beni Galatasaray maçlarına verirler bari diye. Tuttuğu takımın maçlarına vermemeye gayret gösteriyor. Ya bu şeyin önlemez aslında. Ya rakibiyle oynanacak maçı alırsın. Orada doğrarsın. Yapacak bir şey olursa her yerde yaparsın yani ama gene de tartışmaların evet, önüne geçebilmek için hiç olmazsa bir adım atılmış. Bir şey yapılmış yani.
9: Kesinlikle öyle. Yani yabancı hakemin de ben hani gelse, geldiği zaman da gördük bizim ligimize. Ya onlar da hata yapıyor. Ama bilmiyorum yani nasıl bu lig böyle devam edecek bu şekilde. Yani güvenelim diyoruz. Biz de hani olumlu taraftan bakmaya çalışıyoruz ama Şimdi yarın bir gün Galatasaray maçında öbür hafta mesela bir hatalı bir karardan mağlup olsak, berabere kalsak bu sefer tabii ki biz de taraftar olarak parlıyoruz. Ve bunun sonu var mı yok mu bilemiyorum. İnşallah hayırlısı olur yani Türk futbolu için. Ne diyeyim?
0: Valla senden önce hocan çıkıyor zaten konuşuyor deyip öyle söylesem andan sonra ağır oldu falan diye söylenecek. Teknik adamlar da yöneticiler de ilk sığındıkları liman hataları kendi tarafından bakmak yerine yönetimsel olarak 1-2 pozisyon üzerinden gidiyor. 88 dakika veya 80 dakika eğer bir çözüm üretemediysen biraz da kendi açından bak hocam kısmına geliyor tabii. Bunu aynı şekilde Italiano için de söylemek lazım. İsmail Hoca için de, Fatih Tekke için de, Okan Hoca için de hepsinin için söylemek gerekiyor. Bitti mi? Teşekkür ettik mi? Sağ olun mu?
9: Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim yayına aldığınız için.
0: Ben teşekkür ettim. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum. Bir kez daha söyleyelim. İyi de kandiller dileyelim dinleyicilerimize. Nübel'de gol yiyormuş be. Valla Lima'da öyle bir yere vurdu ki hani iki Nübel olsa zor çıkacak bir toptu. O da bir şans. O fırsatı vermemek gerekiyordu. Merak ettiğim için, okumadığım için sadece üzerinden geçeceğim ki bu tartışmalar devam edecek. Bu arada Brezilyalı yıldız Fabinho Trabzon'a geldi. Birazdan haber kanalları bağlantıları yapacak, görüntüleri vermeye başlayacak ekranlara. Sosyal medyadan da takip ediliyor uçağın gelişi gidişi falan diye yorumlanmıştı. Ama Ercan Taner'in bir köşe yazısı vardı. Böyle hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Ne dedi diye çok merak ettim çünkü. Trossard ve Aliti'nin yan yana, Trossard öne doğru hamle yaparken işte Alanyaspor'un kaptanının tokadı Trossard'a vuruyor gibi geldi bana. Değildir herhalde derken yavaşlatılmış gösterimde bir kez daha gördüm. Rakibe vurmak veya vurmaya teşebbüs etmek de kırmızı kartı gerektirir diye söylüyor kural. Kırmızı kartı gerektiriyor diyor kural. Vuruşun yumuşak veya sert olmasının hiçbir önemi yok. VAR odası herhalde istemeyerek olmuş, bir daha yapmaz diye düşündü. Tabii ki kart verilmemesi kabul edilebilir gibi değil. Oyun Alanyaspor'un yarı sahasında oynandı. Beşiktaş bir an önce golü bulmak istiyordu. Solda Rıdvan, hücumda Trossard'la beraber olumlu işler yaparken sağ kanatta Taylan savunma olarak iyiydi ama hücumda vasat kalıyordu. Çerni maçı iyi başladı fakat ilk yarının sonlarına doğru oyundan düştü. Oh, dün akşam hücumda çok top kaybetti ve girdiği önemli pozisyonları değerlendiremedi. Endidi, Salih ve Orkun orta sahayı hiç fena gözükmedi ama kapanan Alanyaspor savunmasını merkezden aşamadılar. Olaytan ve Vlahovic oyundaydı ama sıcak ve aşırı nem temponun yükselmesine asla izin vermiyordu. Duran topta hata yaparsanız golü yersiniz. Lima'nın golü korner sonrasında gelmişti. Sonraki bölümlerde dökülen ve etkili olamayan bir Beşiktaş izledik. Italiano'nun öğreneceği en önemli husus şu: zirveye oynamak istiyorsa bu tarz maçları kaybetmeyecek. Yoksa her şeye çok yazık olur diye de yorumlamak istiyorum. Demiş ki bunu Güntekin Onay'da şöyle tamamlıyordu. Onu o şekilde söylüyordu. Acaba Önder Özen ve Beşiktaş yönetimi Italiano'ya bu maçtan önce kazanması gerektiğini söylemedi mi? Bu tip deplasmanlarda kazanamıyorsan zaten asla şampiyonluk yarışında olamazsın diyor. Bunu köşe yazılarında da sert bir dille dile getiriyorlar. Bana göre kredisi çok fazla olan, yönetimi bile görevden alabilecek güce sahip bir teknik adam. Bir kere uyum var, frekans tuttu, aşı yapıldı, kimyası uyuştu hocayla tribün arasında. O yüzden hamlelerine öyle veya böyle bazen sessiz kalınabiliyor. Ama 1-2 olur, 3 olur, onun sonrasında bazı şeyler güç olur diyerek de bağlayalım. Bir yol kazasının erken vakitte olmuş olması çok kıymetlidir. Galatasaray'ın unutmayın ki sezona 5-0'lık bir Beşiktaş mağlubiyetiyle başlamasından sonra bazı şeylerden ders çıkartması ve beraberinde gelen şampiyonluğu hatırlatıyor. Tıpkı İspanya'nın Dünya Kupası'na, Arjantin'in bir önceki Dünya Kupası'na başlangıçlarında da kayıplarla ya da yol kazalarıyla başlamış olması bazı şeylerin önceden yaşanması, tedbirin alınması anlamına gelir. Bunlar iyi tarafından da bakmak lazım. Pereira'yı, Alanyaspor'u tebrik etmek lazım. Bu büyüklüğü de göstermek lazım. Çünkü taktikleriyle Italiano'yu iyi analiz etmiş, Beşiktaş'ı güzel Çünkü topla çıkmaya çalışan bir Alanya olsaydı belki aynı tuzağa düşecekti. Uzun toplarla oyunu açarak, takımın boyunu genişleterek, enini genişleterek iyi bir oyun sergiledi. 7 maçlık, daha doğrusu 7 sezonluk bu sistemin ve aynı zamanda geleneğin değişmemesi, 7 maç sonrasında kalesinde gol görmesi, bunlar yaşanacakmış. Kader, kısmet, federasyon başkanı gibi söyleyeyim, nasip değilmiş diyelim. Ama ola da bildirmiş, olmadı, niye olmamış, yürüyebilirmiş, yürüsün o zaman gibi yorumlanabiliyor. Konya rahatsız, Trabzon rahatsız.

geliyor ya da birileri mi engelliyor gibi senaryoları yazdırıyor bize. Ama bugünün en güzel senaryosu şeydi. Mesela ben bunu Ethem'e söyleyeceğim, Ethem Özışık'a. Çocukluk arkadaşım, can ciğer, kan kardeşim. İşte en son Eşref Rüya'yı yazdı, Poyraz Karayeli yazdı falan. Söz möz falan bir sürü eseri var. Ethem'e söyleyeceğim bunu. Federasyon Merkez Hakem Kurulu Trabzon maçına Macar var verdi diye onu söyleyeceğim. Oradan galip geldi ama French Varoş maçı öncesi vay falan deyip orada biraz şey oldum yani, yok artık kısmına geldim ama öyle düşünceye de saygı duyuyorum tabii, katılmak zorunda değilim. Cihan Bey en sonunda senelik izninin bir kısmını kullanıp biraz rahatlamış, biraz dinlenmiş. Gözler şişmiş fazla uykudan, ondan sonra biraz kilo verilmiş, düzen bozulmuş, hareketlilik yüzmüş müzmüş, kaslar çalışmış, bunları net bir şekilde görebiliyoruz. Biraz ırk değiştirmiş, hafif böyle daha şey Afrika kökenli amatör futbolcular gibi öyle bronz tenine geldi. Hani Fabinho nasıl Trabzon'a aynı indiği renkte ise Cihan da Radyo Gol Stüdyosu'na aynı renkte indi arkadaşlar. Fabinho ile aynı renkte şu an. Yani Cihanio diyerek yayın hayatına devam edecek. Hadi ona bırakalım mikrofonu, yarın kısmetse hazırsanız eğer tehlikeye Ahmet Konaş'ta saat 10'da buradayız, bekleriz efendim.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk Muzaffer, herkese iyi pazarlar.
2: Selamlar. Herkese iyi pazarlar, iyi hafta sonları dileyelim. Maçın ardından bir canlı yayın yapalım dedik. Tekrar hoş geldin abi, izleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. İstersen maçla başlayalım.
3: Başlayalım.
2: Ligde alınan ilk mağlubiyet sonrası ilk galibiyeti de almış oldu Fenerbahçe 4-2'lik bir oyunla. Tabii oyuncu özelinde de konuşacağımız çok fazla şey olur. Vedat Muriç'li Fenerbahçe, Vedat Muriç'siz Fenerbahçe, Greenwood'un artık olaya dahil olması, Asensio'nun beklediğimiz performans bu maç özelinde göstermesi ama savunma zafiyetleri, konuşacağımız birçok şey var. İstersen maçın genel değerlendirmesiyle bir başlayalım, sonrasında adım adım ilerleriz.
3: Yani Gençler Birliği maçı Fenerbahçe açısından bir kırılmaydı. Bu kırılma bir hafta boyunca Fenerbahçe'de birçok konuyu, başta hocanın geleceği dahil olmak üzere tartışırdı. Bu vardı, bu hocanın geleceği konusu böyle çok sürpriz bir şey değil. İşler kötü giderse
2: tabii,
3: şampiyon olmak için geldim diyen Aziz Yıldırım gerekeni yapar. Bu kadar açık. Kimse de kötü gidişata ya olur böyle şeyler demezdi. Ancak bütün bunların tartışılmasının nedeni Muzaffer Gençler Birliği maçı abi. Tamam, bu bir kırılmaydı. Bak, Fenerbahçe bir haftadır oyuncu hoca meselesi. Hoca kalacak mı, gidecek mi? Niye oldu bütün bunlar? Gençler Birliği mağlubiyetinden ötürü
2: tabii
3: oldu. Şimdi sen o maçı kapatsan, işi bitirsen, ki bunu hep konuştuk. Abi ligin son maçında aldığın 3 puan da aynı. Ortasında aldığın 3 puan da aynı. Birinci haftasında aldığın 3 puan da aynı. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Yılların birikimi. Yani Galatasaray'ın kaybettiği haftalarda Fenerbahçe öyle yerlerde puan kaybetti ki, hele geçen seneyi düşünürsek Fenerbahçe buralarda şampiyonluğu kaybetti geçen sene ve geçen sene özelinde, özellikle önceki yıllarda da aynısı da İsmail Kartal döneminde de evet, aynı şeyler oldu. Ama özellikle geçen sene Galatasaray'a en büyük yardımı Fenerbahçe yaptı. Geçen yılı hatırla. Şimdi camia bunalmış, daralmış. Sen gidiyorsun Gençler Birliği'ne, yeniliyorsun. Yeni bir takım çıkarıyorsun. Bu rotasyon meselesine de birazdan gelelim bir tane. Çünkü Lyon'da çok anlatılıyor.
2: Evet.
3: Yeni bir takım çıkarıyorsun. Yani takımın yarısını değiştiriyorsun. Oyuna iyi başlıyorsun. Sonra oyunu tutamıyorsun. Adamlar atıyor. Zafiyetlerin belli. Onları iyi kullanıyorlar. Hareket ediyorlar. İşi bitiriyorlar. Ve bir hafta boyunca hoca da tartışılır, başkan da tartışılır, oyuncular da tartışılır. O niye oynuyor da bu niye oynamıyor diye tartışılır. Çünkü Fenerbahçe'nin bu ve buna benzer şeylere sabrı yok. Ve İsmail Kartal özelinde de en temel konu şuydu. Şimdi bu dünkü maça bağlayacağım. Kardeşim, kazan bitir. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda yenilgiye tahammülü yok.

0: Ya bu çok normal bir şey abi.
1: Doğal olarak.
0: Şimdi her yıl bu oluyor, bu oluyor, bu oluyor ve bunda da İsmail Kartal'ın tecrübesi var. Yani bunda yaşamış bir insan. Hatta ben son Spor Sijital'deki radarda da onu anlattım. Aynı şeyi söyleyeyim. Fenerbahçe'nin örneğin 2023-24 değil mi İsmail Kartal'ın görevi? 24, evet. 23-24-25 evet. İsmail Kartal'ın görev aldığı dönemde abi en başarılı derbi hocası İsmail Kartal. Yani o 99 puanlık sezon var ya.
1: Evet abi.
0: Galatasaray'ın 102 aldı, Fenerbahçe'nin 102, 99 90. aldı. Şimdi bakıyorsun o sezona. Fenerbahçe 6 tane derbi oynamış. 4 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet var. Trabzon'a mağlup oldu hatırla. Galatasaray'la içeride berabere kaldı. Ki o maçta çok eleştirilmişti. İki evet. hoca da üstüne gitmedi aman kaybetmeyeyim diye. Yenilmeyeyim diye. Çok sıkıcı bir maç olmuş hatırlarsın.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ı iki kere yeniyorsun. Trabzon'u yeniyorsun. Fenerbahçe o yıl nerelerde kaybetti? İçeride Kayseri, içeride Samsun maçı beraberlik. İçeride Alanya maçı beraberlik. Deplasmanda Sivas maçı beraberlik. O çok meşhur bir Mane'ye bir müdahale vardı. VAR'ın gelip de penaltı verdiği, yabancı VAR'ın penaltı verdiği pozisyonu hatırla. Ama sonuç itibariyle beraberlikle ayrıldın. Sonra Konya beraberliği. Ve bunların hepsi ligin ikinci yarısında oldu. Bu arada eksik bıraktığım bir şey var tabii orada. Keşke baksaydım. Acaba bu haftalarda Galatasaray ne yaptı? Yani Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda mı yine Fenerbahçe o puanları kaybettiydi? Ama o sezon çok az puan kaybı vardı. Her neyse sonuç itibariyle sen buralarda derbiler 3 puan. Derbilerin psikolojisi çok farklı, güçlü, önemli ama derbilerde aldığın 3 puanla Gençler Birliği maçında aldığın 3 puan arasında fark matematik olmuyor. Hesabı ve şampiyonluk hesabında hiçbir fark yok. Şimdi ben nasıl olsa kazanırım duygusuyla çıkıyorsun, yeniliyorsun ve Fenerbahçe bir girdabın içerisine sokuyorsun. Doğru mu kardeşim?
1: Tabii.
0: Doğru. Sonra Lyon maçı ve işte basın toplantısında yaşananlar, Asensio meselesi vesaire. Burası toptan doğru, güçlü şekilde yönetilemediği için iş bu hale geldi. Şimdi insanlar da Fenerbahçe'de şöyle bir kırılma, bu Gençler Birliği maçındaki kırılma sezona yansıyacak mı, yansımayacak mı? Kazandığın sürece sorun
1: yok. Yansımaz.
0: Geliyoruz düne. Geliyoruz düne. Dün Fenerbahçe net bir skor aldı ama çok da pozisyon verdi. Yediğinden fazlasını attığın sürece Fenerbahçe açısından bir sorun yok. Ama hep atabilir misin? Mesele bu. Çok sayıda gerçekten pozisyon verdi. 4-2 bitti maç. 2 golde de Fenerbahçe savunmasının ciddi hataları var.
1: Evet.
0: Oraya mutlaka müdahale edilecektir. Buradaki temel unsur da özellikle Fenerbahçe'nin önde ve baskılı oynaması meselesi. Şimdi önde ve baskılı oynarsan savunman daha o baskıya gelmek durumunda. Dolayısıyla arkada açıklar vereceksindir. Bu çok normal. Stoperler ya da savunma elemanları yerlerini kaybedeceklerdir. Orada da genelde teknik olarak ne anlatılır? Yani bunu yapıyorsan arkaya koşan oyuncuların, yani oyuncu kaçacak, sonuçta birileri kontra atakta senin arkana doğru hareket edecekler.
1: Evet.
0: Oradaki stoperlerin gücü, hızı burada belirleyici. Bu çözülmesi gereken bir mesele. Ama şunu da altını çizelim. Bak şimdi abi 2023-24 sezonunda olduğu gibi şimdi şu ana kadar evet Gençler Birliği Fenerbahçe'ye kazandı ama ya takımlar arasında çok büyük bir denge farkı var. Katılıyor musun?
1: Kesinlikle.
0: Yani Anadolu takımları
1: kesinlikle.
0: Özellikle bu sene Beşiktaş'ın atakları,
1: tabii.
0: Trabzonspor'un ataklarıyla birlikte ya bu dört takımla diğer takımlar arasında çok büyük bir şey var. Fark var. Maliyet farkı var, kadro kalitesi farkı var. Yani gülü oynaya bu takımlar kazanabilecek pozisyona doğru ilerliyorlar. Şeye hatırla abi. Galatasaray'ın Erzurum maçına bak mesela.
1: Evet.
0: Galatasaray gitti.
1: O kadar rahat bir
0: kazandı
1: oyun,
0: geldi. Fenerbahçe dün çok pozisyon verdi. Bak yine söylüyorum.
1: Bence
0: bu
1: de.
0: Çözülmesi gereken mesele ki Fenerbahçe'nin transfer planlamasında da özellikle şimdi onu konuşacağız. Oraya doğru hamleler yapılacaktır. Savunma hariç Fenerbahçe taraftarı biraz daha içeriye çekti. Asensio'nun oynadığı oyun beklentileri ne kadar karşıladı sorusuna yanıt verirse işte Asensio bu deniyor. Yani bu adamın burada olması lazım. Greenwood'dan zaten beklenti büyüktü. Geldiğinden beri Fenerbahçe'de iyi işler yapıyor. Sturm Graz maçı, Lyon maçı
1: ve buradaki
0: dünkü maç.
1: Evet.
0: Sonuç itibariyle çözüm üreten bir oyuncu ve Fenerbahçe'den uzun süredir hani beklediği tarzda bir oyuncuydu. Daha kesinlikle. Da ileriye gidecektir muhtemelen. Fiziksel açıdan bunların parametrelerini değerlendirecek olanlar işin uzmanlarıdır,
1: evet.
0: Hocalardır. Sonuç itibariyle abi galibiyet önemlidir. Moral verir, güçlendirir. Lyon maçına giderken İsmail Kartal'ın üstündeki yükü de aldı ama şimdi Fenerbahçe'nin önünde çok önemli bir sınav var.
1: Çok.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmek gibi bir amacı var. Bu çok kritik bir eşiktir, psikolojik bir eşiktir. Şöyle deniyor. Yani şimdi böyle giderse Şampiyonlar Ligi'ne bu savunma hattıyla doğru. Fenerbahçe'nin bir an önce buralara da müdahale etmesi lazım ama gitsin. Ama gitsin.
1: Kesinlikle abi.
0: Gitmesinde Fenerbahçe'nin hiçbir beis yok. Gitmesi zaten UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağın maçlar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağın maçlar arasında elbet
1: bir güç farkı bir savunma vardır ama.
0: Farkı var ama şunun da altını çizmek lazım. Sorun her yerde aynı sorun. Savunmanda sorun varsa orada da sorun var.
1: Tabii.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de sorun var. Bu da çözülmesi gereken bir şey. Mesela zihinlerden şey atmak lazım. Gidersek ne olur? İşte oradan yorgun dönersek ne olur? Hayır, hedef büyük olacak abi. Olmak zorunda zaten. Ve
1: katılıyorum.
0: Bak ben 2023-24 sezonu gibi bir sezon açıkçası bekliyorum. Farklar gerçekten çok büyük. Gerçekten.
1: Ama 4 takım arasında mı geçer bu sefer?
0: Evet evet o ama şu anında açıdan söylüyorum. Yani Anadolu maçları bak burada alçık ve ne söylüyorum. Şampiyonu Anadolu maçları belirler. 28 tane maç oynanacak.
1: Evet.
0: 28 yok kaç oluyor abi 34 hafta değil mi?
1: 34 doğru. 34 hafta.
0: 28 tane maç oynanacak. Bak bu 28'de 28 hep şampiyon olursun abi ligde. Çok yani şöyle çok ekstra tabii durumlar olabiliyor. Ama esas mesele tabii ki derbiler önemli ama burada bu Anadolu maçlarında kaybetmeyeceksin abi.
1: Tabii
0: İçeride
1: abi.
0: Dışarıda. O yüzden zaten özellikle bir haftadır İsmail Kartal'a karşı tepkinin nedeni sadece Asensio meselesi değildi. Gençler Birliği maçındaki büyük hayal kırıklığı, büyük sorun Fenerbahçe Konya maçında galip geldi. Savunmasında gerçekten de büyük hataları vardı Fenerbahçe'nin. Bu eşikleri de aşağı aşağı gitmek zorunda. Başka çaresi yok.
1: Peki şimdi maç özelinde konuşacak olursak tabii Fenerbahçe'nin uzun zamandır aradığı ve beklediği oyun stili santraforlu oyun sistemiydi. Vedat Muriç'in gelişiyle birlikte de bu oyunu artık yavaş yavaş önde top tutan bir santrafor olduğunu görüyoruz ki Greenwood'un attığı golde de Vedat Muriç'in rolünün ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk.
0: Şöyle şimdi Fenerbahçe'nin zaten ön hattı çok şey etkili biraz.
1: Çok etkili.
0: Gerçekten.
1: Evet.
0: Dün ben Serdar Çelikleri izledim. Serdar abi güzel bir değerlendirme yaptı. Dedi ki Fenerbahçe bu kadrosuyla herkese gol atar.
1: Evet.
0: Bak çok yetenekli önde bu işi çözebilecek oyuncuları var. Bu baskı meselesi güç meselesi ise oyuncunun özelliğine göre değişkenlik gösteriyor. Fenerbahçe'nin zaten ön hattı bu kadar güçlü kılmasının nedeni ne? Geçen yıl Fenerbahçe'nin yaşadığı bir tecrübe vardı. Geçen yıllarda yaşadıkları tecrübeler vardı. Bu ön hat Fenerbahçe'de oldukça değerli. Beklenti de zaten ve bu ve bunu Fenerbahçe yapacaktır. Lukaku da yani o da hazır görünmüyor. Ya, o beklentileri henüz karşılamaz ama mesela oyuna girdikten sonra böyle bir ara bir ilk 5 dakika falan yani adamın böyle yüzünden gözleri çıkacak gibiydi. O kolay bir şey değil. Bir an hani uzun süre sonra tekrar sahaya girmek hazır olmadan oynamanın sonuçlarını bence gördük ama adam da bir süre sonra açıldı. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin de değerli oyuncular var. Bunları çok daha iyi noktaya doğru götürecektir. İşi çözecektir. Yani ön hatla ilgili Fenerbahçe'de sorun yok abi. Burası güçlü ve değerli bir ön hat.
1: Peki abi Asensio İsmail Kartal krizi aşıldı mı? Şimdi orada yine doğal olarak sosyal medya özelinde yine spekülasyonlar kaldığı yerden devam ediyor ama tabii şunu belirtelim. Asensio bir sakatlığı olduğunu İsmail Kartal'a iletiyor. İsmail Kartal da oyundan alıyor. Oyundan çıkarken sadece bir görüntü var. Orada Asensio İsmail Hoca'nın elini sıkıyor. Tam gitmek isterken İsmail Hoca geri tutuyor. Bir şeyler söylüyor ve devam ediyor. Buradan da doğal olarak insanlar şimdi, bir şey çıkartmışlar. Sence bu kriz çözüldü mü? Nedir durum?
0: Bütün bunlar vücut diliyle anlatılıyor. Nasıl evet. ki biz İsmail Kartal'ın gülüşü üzerinden meseleyi geçen hafta insanlar tartıştıysa burada da bu olur. Bak krizi çıkaran kim? İsmail Hoca ile Asensio.
1: Evet.
0: Çözecek olan kimler?
1: Yine ikisi.
0: Bu arada bu Samandıra ziyaretinde biliyorsun maçtan önce Aziz Yıldırım yöneticilerle birlikte Samandıra'ya gidiyor. Burada bir takımla bir konuşma yapıyor. Onu da aktarayım sonra bu kriz çözüldü meselesine gelelim. Belli ki yani oraya bir müdahale edildi. Yani yapmayın kardeşim ne yapıyorsunuz gibi. Konuşmalarla ilgili çok fazla benim elimde bir detay yok. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Aziz Yıldırım bazı isimlerde birebir toplantı yapıyor bu Samandıra'ya gittiğinde. Yani takıma genel bir konuşma yapıyor. Moral verici bir konuşma yapıyor. Evet Gençler Birliği maçı kaybedildi. Lyon maçı var. Yani orada olması gereken konuşmayı değerlendirmeyi yapıyor. Bu iş zaten böyledir. Böyle bir sorundan sonra önce sen akıllı uslu meseleyi anlatırsın. Hedefleri anlatırsın. Moral ve motivasyon verici. Onları anlayan, onları destekleyen bir konuşma yaparsın. aynı haltları yemeye devam ederlerse bu sefer elinde baltayla girersin. Bu iş böyledir yani. İş hayatında da böyledir. Bu da bir iş hayatı ya. Bu iş böyledir.

0: Aziz Yıldırım buraya gittiğinde özellikle Konyaspor maçından hemen önce zaten biliyorsun basına da yansıdı. Bu ziyarette dediğim gibi takıma destek veren, onları destekleyen, motive eden bir konuşma yapıyor. Hedefleri tekrar vurguluyor. İsmail Kartal'la burada bir toplantı yapıyor. Ve İsmail Kartal'la yapılan toplantı da şu minvalde bir değerlendirme yapıyor. Telaş yapmaya gerek yok. Buradasın. Buradasın. Hedeflerimiz var. Ona göre çalışılması gerekiyor. Ona
1: Hocayı
0: göre.
1: rahatlatıyorlar yani.
0: Evet yani hocaya da şey yani telaş yok. Sakin. İşler bazen kötü bile gidebilir ama bu işlerde telaş yapmadan işleri toparlamak gerekiyor. Ve aynı zamanda burada başkanım benim bildiğim kadarıyla seçim döneminde de bunu söylüyordu. İsmail Kartal'la yapılan bu toplantıda da özellikle Fenerbahçe'den beklenti neyse takım olarak o beklenti tekrar vurgulanıyor. O da neydi? Hatırla Oğuz Çetin'in Lyon maçından sonraki basın toplantısında nasıl bir Fenerbahçe sorusuna verdiği bir yanıt vardı. Önde oynayan, baskı kuran, rakibi boğan, 30 metrede oynayan bir Fenerbahçe beklentisi vardı. Aziz Yıldırım da bunu seçim döneminde ifade ediyordu. Bu toplantıda özellikle ya illa bu arada bu hani böyle çok özel bir şey değil zaten bu. Yani beklenen bu. Aziz Yıldırım da söylediği buydu. İsmail Hoca ile yapılan toplantıda da beklenti tekrar vurgulanıyor. Ama tekrar altını çizelim. Bak burada tekrar altını çizelim. Bu beklentiler vurgulanıyor. Ona göre yani Fenerbahçe önde oynayacak. Baskın oynayacak. 30 metrede oynayacak. Mesafe ne kadar açık olursa Fenerbahçe açısından da o kadar büyük problemdir. O yüzden ona göre de Fenerbahçe'nin çalışması gerekiyor. Şimdi İsmail Hoca o eldeki oyuncularla bunu yapabilir mi? Yaparım, yapamam der mi? Bu artık onun uzmanlığında olan bir şey. Ama şunun altını çizmek lazım. Burada da İsmail Kartal göreve gelirken bu görevi kabul etti mi? Etti. Şimdi ben Aziz Yıldırım açısından meseleye baktığım zaman şimdi İsmail Kartal seçim dönemini takip etti mi? Etti.
1: Muhakkak.
0: Aziz Yıldırım söylemlerini etti mi? Takip etti mi? Etti. Evet eldeki malzemeye göre bir oyun kurarsın. Fenerbahçe'nin de değerli bir kadro var. Defoları da var. Birazdan özellikle bu savunma
1: Geleceğiz.
0: meselesindeki hamleleri konuşacağız. İsmail Kartal'ın bir yükümlülüğü var. Fenerbahçe'de ona göre zaten oyuncular aldı. Şimdi Lukaku'yu getirdi. Vedat'ı getirdi. Greenwood'u getirdi. Niye? Fenerbahçe önde daha baskın oynayabilsin diye ve elinde zaten böyle oyuncular da var. Bu hocaya söyleniyor. Yani Fenerbahçe 30 metrede rakipleri boğan o yıllardır beklenen oyunu ki İsmail Kartal da özellikle
1: Öyle
0: bunu
1: oynatıyordu zaten.
0: zaten şeyde oynatıyordu.
1: 23-24
0: 23-24'te
1: sezonunda. Tabii.
0: oynatıyordu. O referansla bakarsan bu oyunu kim oynatabilir?
1: İsmail Kartal.
0: İsmail Kartal oynatabilir mi? Oynatabilir. Şimdi burada bu dağınıklık olursa eğer bu kabul görmez. Ama bu oyunun risklerini de görüyoruz. Bu kadar baskın oyun oynamanın çünkü bu bir enerji meselesi. Aynı zamanda savunma hattında da zafiyetler yarattığı çok açık. Buna da mutlaka bir çözüm bulunacaktır. Özetle İsmail Kartal'a telaş yapma. Burada hedefler var. Zaman zaman hatalar olur ama önemli olan bu hataların ortadan kaldırılması. Ve bildiğim kadarıyla Aziz Yıldırım Asensio'yla da bir şey
1: Görüşme yapıyor.
0: yapıyor. Birebir
1: Toplantı.
0: toplantı yapıyor. Yani bazı isimlerle birebir, bazı işte takımla bir toplantı yapıyor. Bazı isimlerle birebir toplantı yapıyor. Kerem Aktürkoğlu meselesi Kerem'le aynı şekilde daha öncesinde de bence çeşitli toplantılar yapıldı. Kerem her ne kadar son vuruşlarda etkili olamasa da bu sezon özellikle o savunma açıklarını kapatmak için
1: Katılıyorum.
0: adamın çok çalıştığını söylemek lazım. Geçen yıllara göre Kerem bu yıl çok daha çalışkan ve savunmaya çok yardım ediyor. Hatta onun bedeli olarak da eskiden beri böyle çok olağanüstü gol vuruşları olan bir oyuncu mu yeri geldiğinde bu işi yapıyor. Onun bedeli olarak da finalde bazı işler yapamıyor. Onu da yapmaya başladığında Kerem başka bir oyuncu olacak.
1: Tabii.
0: Vay bu Kerem neymiş? Dedirtecektir. Dedirtmek de zorunda. Ondan beklenti de ona da geçmiş olsun. Bu arada dün
1: Geçmiş olsun.
0: yöneticiler de hastaneye ziyarete gitmişler gece. Bugün işte dün bugün tomografiler çekiliyormuş. Onunla ilgili de bugün yarın detaylı açıklama yapılacaktır. Umarım protokol gereği 10-15 gün oynamamak durumunda
1: İnşallah
0: kalmaz.
1: olmaz.
0: Fenerbahçe'nin önünde Lyon maçı var ve bu enerjisiyle Fenerbahçe'nin
1: Kesinlikle.
0: ona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Eğer bütün oyuncu Fenerbahçe'ye lazım. Bu toplantılarda Fenerbahçe'de vurgulanan şeylerden bir tanesi bu. Orada özellikle yönetimin işte Konya maçı öncesi o işte ziyareti, burada yapılan değerlendirmeler, takıma yüklenen sorumluluklar, onlardan beklentiler, yani işi idare etme

0: konusu doğru zamanda doğru hamleler, doğru uyarılar yavaş yavaş sonuç veriyor gibi görünüyor. Ama çok erken konuşmamak
1: Tabii.
0: lazım. Beklentileri karşılayacak oyun, beklentileri karşılayacak oyunu oynatacak teknik adam motivasyonu, ona göre planlama en önemli unsur.
1: Şimdi İsmail Hoca ile görüşüldüğünü söyledin. Telaş yapmaması konusunda kendisinin uyarıldığını da söyledim. Biz İrfan abiyle burada yaptığımız bir yayında İrfan abinin şöyle bir söylemi olmuştu. İsmail Hoca birazcık sosyal medya tarafına da takılı kalıyormuş açıkçası. Şimdi geçtiğimiz haftaları da göz önünde bulundurduğumuzda hakikaten İsmail Hoca'ya inanılmaz eleştiriler vardı. Hatta bir yerden sonra eleştiri çıktı.
0: Şimdi
1: İtibar suikastine gitmeye başladı
0: o
1: iş. Burada
0: sosyal
1: demek ki
0: medyada
1: hocayı biliyorlar ki telaş yapma, sakin ol, bak biz senin arkandayız mesajını vermiş yönetim.
0: tabii yani devam
1: Evet.
0: ediyorsan
1: Hı.
0: o güveni vereceksin, ona
1: Evet.
0: göre hareket edeceksin. Yani burada telaş yapma vurgusu bence önemli.
1: Önemli. Sosyal
0: Şimdi
1: medya diyorsun.
0: sosyal medya meselesine gelince bu şeyi ayırt etmek lazım bir kere. Meseleyi ayırt etmek lazım. Bir kere bak, İşin bu noktaya, az önce en başta girişte anlattım, İsmail Hoca konusunda işin bu noktaya gelmesinin sebebi kendisi. Gençler Birliği maçı bunun zirvesi oldu abi. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Bu Asensio meselesini en başından itibaren doğru şekilde ifade etseler, bir öyle deseler, bir öyle demeseler, bir öyle diyorlar, bir böyle diyorlar. Öyle olmasa bu iş bu noktaya gelmeyecekti. Yani buralarda bu kadar tecrübeli insanların kamuoyu önünde meseleyi bu noktaya getiriyor oluşunu da benim aklım almıyor. Şimdi ama sosyal medya meselesine gelince, yani gerçekten de geçmişten bugüne İsmail Kartal'la ilgili ne varsa her şey patır kütür ortaya çıkıyor. Ve bu aynı zamanda İsmail Kartal'la ilgili bir konu ama Fenerbahçe Teknik Direktörlük koltuğunun da itibar açısından çok sarsıcı bir durum. Bunun önüne kim geçecek? Bunun önüne İsmail Kartal geçecek. Ne yapacak? Çıkacak. Çatır çutur kazanacak, gidecek. Yenecek, bitirecek işi. Hele de bu sosyal medya meselesinde. Abi kimsenin ağzı torba değil ki büzesin. Tamam mı? Herkes eline geleni yazıyor, ağzına geleni söylüyor. Bu ne gibi? Ha, iyi oldu. Bak onu da söyleyeyim. Şimdi bu hocanın gülüşü meselesi var ya.
1: Evet.
0: Onu da bu arada yeri gelmişken anlatayım. Niye o gülüş yapıldı? Neden o gülme var hocada? Ya tahminimi söyleyeceğim. Bir olay oluyor. O soru üzerine de o gülme konusu oluyor. Ama o TRT meselesi doğru. Bir kere geçen hafta konuşmuştuk.
1: Evet.
0: TRT muhabirine çıkması meselesi. Siz benim aleyhime bu şey Asensio meselesini siz yukarıya çekiyorsunuz. Bu krizin sebebi medya gibi tavırları doğru. Bu maçtan sonra Lyon maçından sonra özellikle hocaya şu söyleniyor, yani bu, şimdi belli 3 aşağı 5 yukarı gelecek sorular var. Hazırlıklı olmak lazım. Neye hazırlıklı olmak lazım? Asensio sorularına hazırlıklı olmak lazım. Dün de Asensio sorusu soruldu. Ne dedi hoca? Çıkarmamın nedeni göz göze geldik.
1: Bir sıkıntısı olduğunu
0: Bir
1: söyledi
0: sıkıntısı
1: bana.
0: olduğunu söyledi ki bu arada ekrana da geldi. Sonra adamın
1: Tabii
0: üst
1: tabii.
0: baldırına bir şey tampon yapılıyordu.
1: Evet.
0: Orada bu arada özellikle, ki öyle bir şey olmasa bence Dura Asensio oynayacak. Bir de hani idman oyuncuların gelişmesi için önemliyse maç da en önemli unsurlardan bir tanesi. Zaten skoru almışsın. Bu arada o yenen ikinci gol abi, savunmanın uyuması falan kabul edecek durumda değil. Onu da söyleyeyim. Deniz Türüç vuruyor.
1: Tabii.
0: Doğru mu?
1: Şey diyorsun değil mi? Yedikleri son gol, son
0: Evet
1: dakika
0: evet
1: yediği
0: yani
1: golü
0: orada
1: söylüyorsun. Kramer vuruyor.
0: savunmanın
1: Rövaşata
0: evet evet
1: yapar
0: savunmanın
1: gibi
0: orada
1: Deniz'in önünde kalıyor.
0: Ederson da iyi maç çıkardı.
1: Bayağı.
2: Radyo gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: Reklam bitti.
1: Emre Televil'e uyandırma servisi başlıyor.
2: Gol pozisyonu. Vurana. Gol. Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah, bir top, bir kare. Top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.

0: tamam. Bekliyorum.
1: Saygıdeğer dostlar, günaydınlar, mutlu sabahlar. Yepyeni bir günün sabahında sizlerle birlikteyiz. Ve her zaman olduğu gibi, her hafta salı günleri olduğu gibi yine hattımızda Profesör Doktor Sayın Yavuz Fırıncıoğlu hocam var. Çok iyi bir dahiliye uzmanı, şeker hastalıkları konusunda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri, özellikle obezite konusunda. Ama futbolculuk geçmişi ve spora farklı bakış açısı bizimle buluşmasına en önemli vesilelerden biri. Kendisine hep şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kadar yoğun trafiğinde bizlerle birlikte oluyor. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
0: Günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: Saygıdeğer hocam, dilerseniz Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe kritik bir Lyon maçı oynayacak. Kerem ve Asensio sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek. Önemli bir mücadele olacak ve Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'nde var olma karşılaşması, tabir yerindeyse teşbihte hata olmaz. Bu konudaki görüşlerinizle yayınımızı başlatalım.
0: Evet, Fenerbahçe her zamanki gibi bize hop oturup hop kaldıracak, öyle görünüyor. Çünkü buradaki maçta berabere kalmıştı. Berabere kaldığı için orada daha zorlu bir maç onu bekliyor. Gerçi iki tane sakatlığı var ama Fenerbahçe'nin aslında güçlü bir kadrosu var. Bu güçlü kadroyla ben inanıyorum ki bir ay sonra, iki ay sonra bu maçı yapmış olsaydı bu kadar korkmazdık. Çünkü kadro oturmuş olurdu ve maça daha rahat çıkardı. Zaten o zaman buradaki maçta da ciddi bir galibiyet almış olurdu diye düşünüyorum. Ama şu anda Fenerbahçe'yi maalesef %49 gibi görüyorum. Yani oradaki kazanma şansını. Ama umarım yanılırım. Umarım daha iyi oynar Fenerbahçe. Lukaku'su da daha iyi oynar. Yeni alınmış futbolcuları da daha iyi oynar ve kazanırız inşallah diye dua ediyorum. Başka yapacak bir şey yok. Ama gerçekçi olarak baktığımda Lyon'u daha şanslı görüyorum. Çünkü burada birbirlik bir avantajları var. Ama bu futbol belli olmuyor. Belki o gün çok gününde olabilirler. Gününde olunca Lyon belki bir kırmızı kart yiyebilir. Bunlar olursa işler değişebilir. Veya futbolcular, tabii Asensio çok iyi bir futbolcuydu ama daha takıma yeni yeni adapte oluyor. Kerem, hiç kimse beğenmiyor Kerem ama ben çok beğeniyorum. Kerem çok yırtıcı oynuyor. Gol atması, bence yanında bir Pavlidis gibi bir adam olsaydı Kerem yine parlardı. Ama ben Kerem'in biraz haksızlık yapıldığını Kerem'e düşünüyorum. Yani Kerem çok gerçekten çalışkan bir çocuk ve ciddi çalışıyor. Ancak da bu kadar oluyor ama bir gün o da patlayacak. Yanında iyi bir golcü olursa bence Kerem patlayacak. Tabii Fenerbahçe için dua etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Yani ama inşallah kazanırlar diyelim.
1: Peki Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın takım üzerindeki hegemonyası ve takımı yönetme biçimi çok eleştiriliyor. Bu konudaki fikriniz nedir?
0: Yani aslında bence İsmail Kartal, şöyle bir hikayesini dinledim İsmail Kartal'ın geçen gün. Ve Oğuz Çetin'den dinledim bu arada. Oğuz Çetin İsmail Kartal hakkında çok güzel şeyler söyledi. Dedi ki biz eski İsmail Kartal değil, yani benim zamanımın İsmail Kartal'ı değil artık. Geçmiş dönemlerindeki antrenörlük dedi değil, kendini çok geliştirmiş dedi. Ve artık düşünceleri modern futbol düşünceleri yatıyor dedi. Yani bu güzel şeyler, Oğuz Çetin bunlara dediğine göre

0: İsmail Kartal kendini gerçekten geliştirmiş diye düşünüyorum. Futbol anlayışında derseniz ki başkanın Fenerbahçe'de etkisi var ve bunu da zaten baştan söyledi. Doğrudur. İşte diyorlar ki Asensio'nun oynatmasında işte başkanın rolü oldu ama bence İsmail Kartal da oynatırdı diye düşünüyorum. Daha takım birbiriyle oturmadı. İsmail Kartal'a ben yani bir teknik direktörü biliyorsunuz benim bakış açım bir teknik direktörü alma, alıyorsan arkasında dur. Bu futbolcu için de geçerli ama teknik direktör için çok geçerli. İsmail Kartal'ı madem getirdiniz arkadaş, iki maç yenildi diye, bir maç yenildi diye veya üç maç yenildi diye ne yücelteceğiz ne de yerin dibine sokacağız. Bakın biz Beşiktaş'ta biliyorsunuz İtalyano'yu çok yücelttiler, yücelttiler, pat diye adam gitti Alanya'ya yenildi. Ne olacak şimdi? İtalyano bir işe yaramaz, istifa diye bağırmaya mı başlayacağız? Benim anlatmak istediğim bu. İsmail Kartal değerli bir bizim teknik direktörümüzdür. Bunun kıymetini bilmek lazım. Lyon'u ister geçsin ister geçmesin kıymetini bilip yıl sonuna vakit bırakmamız lazım. Hatta İsmail Kartal'dan bir dahaki sene hesap sormak lazım. Bu sene değil, bir dahaki sene hesap sormak lazım. Bırakın adamcağız futbolu oynatsın, takımını kursun. Yani 3 maç yenilse bile İsmail Kartal'ı istifa demeyelim lütfen. Geçen gün güzel bir arkadaş bir şeyler söyledi. Dedi ki başkana istifa diyemeyenler İsmail Kartal'ı istifa diyor. Çünkü onu getiren başkan. Şimdi ben ikisine de istifa demiyorum. Yani ikisi de bu takımın en iyi olması için uğraşan insanlar. Ama bazen olmuyor. Bırakın zaman tanıyalım. Başkana da zaman tanıyalım. İsmail Kartal'a da zaman tanıyalım. Aralarını bozmayalım. İsmail Kartal istifa demeyelim. Ya adamcağız şampiyon da olamayabilir. Hiç önemli değil ama başarılı olabilir. Seneye müthiş bir takım kurabilir. O takımla 3-4 yıl şampiyon olabilir. Yani insanlara zaman vermezsek başarı da bekleyemeyiz. Bu istatistikler olarak da böyle, insan olarak da böyle, bilimsel olarak da böyle. Onun için ben İsmail Kartal'ı şu anda değerlendirmek istemiyorum. Çünkü çok erken daha değerlendirmek. Sadece zaman vermek istiyorum sevgili Emre'ciğim.
1: Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamla birlikteyiz. Saygıdeğer hocam, İtalyano'ya siz giriş yaptınız, o zaman ben sürdüreyim. Alanya karşısında alınan mağlubiyette daha farklı bir kadro denemesi, Olaitan'ın yedek bırakması, farklı isimleri sahaya sürmesi eleştirildi. Bu bağlamda İtalyano hiç gol yemediği ve geride bıraktığı haftalardaki üstün başarısının sürdürülebilirliğini gösteremedi. Bu konudaki fikriniz nedir?
0: Evet, aynı şeyleri düşünüyorum. Yani biraz önce söylediğim gibi. Şimdi Alanya'ya tabii ki son dakikalara kadar berabere gidiyordu. Hatta ben Beşiktaş'ın yeneceğini düşünüyordum. Ama Alanya'nın da tabii çok güçlü ve sürpriz bir takım olduğunu da bilmek lazım. Beşiktaş tabii ki Olaitan'ı oynatmaya şunun bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Yani tabii ki teknik direktörler veya takımlar bütün her şeyi açıklamıyorlar. Yani basın karşısında şöyleydi, bu nedenle böyle yaptım, şu nedenle şöyle, bunları açıklamıyorlar. Bunlar biraz sır gibi kalıyor. Ama bu kurduğu takım 1-0 yenilseydi kimsenin sesi çıkmayacaktı. Ben onu demek istiyorum. Ama 1-0 yenildi diye hoca bak şunu oynatmadı, bunu oynatmadı, bunu niye böyle? Ya hoca yapıyor, bunları deniyor. Yani Semih'in de oynaması lazım aslında. Semih de yedekti. Yani ben, bana göre Semih'i kazanmak lazım. Yani Semih iyi bir golcü olabilir. Adamcağız devamlı oynasa belki 10. maçından sonra Semih vazgeçilmez olacak. Bunun gibi yani insanlara değer verip insanlara biraz zaman vermek lazım. Diyeceksiniz ki Beşiktaş gibi bir takımda mı deneyeceğiz? Ya bu adam zaten Beşiktaş'ın altyapısından geliyor. Zaten tanıyorsun, biliyorsun. Avrupa'ya gidince oynuyor, şakır şakır gollerini atıyor, bir anda değerli oluyor. Ya biz çok acele ediyoruz. Çok acele ediyoruz ve çok şey bekliyoruz. Halbuki zamana bıraksak bunlar çok değerli çocuklar olacak. İtalyan'ın da Alanya'yı yenilmesini çok önemsemiyorum açıkçası. Zaman verirlerse İtalyan'a takımı iyi yapacağını da inanıyorum.
1: Dün Sayın Daltaban'ın açıklamaları vardı ve Beşiktaş maçında Alanya Spor karşısındaki mağlubiyetinin temel sebebinin hakem olduğu şeklinde bir vurgu yapıldı. Bazı Beşiktaşlılar verilmeyen penaltıyı, verilmeyen kırmızı kartı, gözden kaçan tokatı çok eleştirdiler.

0: Tüm bunlar dikkate alındığında hakemlerin çok ciddi bir formsuzluğu var. Sadece Beşiktaş maçı değil, Fenerbahçe, evet, Galatasaray maçlarında da hakemler kötüydü. Bu konuda neler söyleriz?
1: Ya maalesef bu geçen yıllardan beri konuştuğumuz, ben hatta hiçbir zaman hakemlerin aleyhine konuşmadım. Konuşmayı da sevmiyorum ama görünen o ki şeyden sonra, Dünya Kupası'ndan sonra benim fikirlerim değişti. Çünkü Dünya Kupası'nda baktığımda bir Türk hakemi hiç yoktu. Bu demektir ki gerçekten bizde bir problem var. Biz bunu görüyorduk. Burada mı anladınız diyeceksiniz. Hayır, bunu görüyorduk. Ama Dünya Kupası'na çağrılma işi içimizde yarı oldu. İkincisi, Dünya Kupası'ndaki hakemlerin maç yönetme şeklini gördüm. Yani hiçbir penaltıyı kolay kolay vermiyorlar. Adam tutup çekti bile vermiyorlar. Yani futbolun bir erkek oyunu olduğunu ve biraz mücadele, omuz omuza mücadele olması gerektiğini gösteriyorlar bize. Bizim Türkiye'de ise en ufak bir kendini yere atmalarda veyahut da bazen ciddi numaralarda, öyle diyeyim, hakemler aldanabiliyor. Veyahut da büyük takım baskısı nedeniyle büyük takım lehine kolaylıkla dönebiliyor. Bazı hakemler de ben büyük takım lehine olmayayım, adaletli olayım diye gerçekten verilmesi gerekeni veremiyor. Şimdi olaya makro açıdan bakarsak, yani kişisel bakmazsak, demek ki hakem yetiştirmede bir problemimiz var. Ben olayı böyle ele almak istiyorum. Yani biz 2-3 yıldır hakemleri konuştuğumuza göre, eskiden o Doğan Babacanlar, İhsan Türeler, hatta Cüneyt Çakırlar. Cüneyt Çakır'ı kimse beğenmezdi, ben çok beğenirdim. Adam final maçları yönetti. Ve Cüneyt Çakır şu anda başka bir ülkede oranın danışmanlığını yapıyor. Ben isterdim ki Türkiye'deki danışmanlığını yapsın. Tabii Türkiye'de yapıyor mu çok iyi bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla yabancı bir ülkede danışmanlık yapıyor.
0: Kaptan MHK Başkanı orada.
1: Değil mi? Yani ya böyle değerlerimizi biz niye kaybediyoruz? Benim üzüldüğüm o. Bilim adamlarında da buna üzülüyorum. Futbolda da herhangi bir meslek dalında da bizim yetiştirdiğimiz adamlar bizi yönetmesi lazım ve içinden gelen biliyor çünkü içinde ne gibi sorunlar olduğunu. Bunu halledebilir. Dolayısıyla bizim şimdi büyük pencereden baktığımızda olaya, bizim demek ki bir hakem sorunumuz var. Bu hakem sorununu çözmenin yollarını aramak lazım. Bakın, Türkiye'de bir sorun var. Türkiye'de herkes her şeyle ilgili gibi görünüyor. Mesela diyelim MHK. MHK her şeyle sorumlu gibi görünüyor. Ben olaya böyle bakmam. Ben olayı çözmek için şöyle önerilerde bulunurum. MHK'nin içerisinde hakem yetiştirecek bir kişi atarım. Derim ki bu hakemlerin yetiştirilmesinden sen sorumlusun kardeşim. Öbürünü atarım. Bu hakemlerin denetlenmesinden sen sorumlusun derim. Birine eğitim verdiririm. Birine denetleme yaptırırım. Ve bunları her hafta tartışırım. Belki yapıyorlardır bunları, bilemiyorum. Ben idealini anlatmaya çalışıyorum. Ve böylelikle hakem camiasının da 2-3 yıl içerisinde mükemmele ulaşmasını ve devamlılığını sağlarım. Türkiye'de bir sorunu, bu hangi sorun olduğu önemli değil hocam. Bu siyasi de olabilir, idari de olabilir, bilimsel de olabilir. Mesela ben bunu örneği şöyle veriyorum her zaman. Vapurlarda yıllar önce sigara yasaklandı. Ve vapura şöyle bir tabela asıldı: sigara içilmez diye. Ama herkes içiyordu hocam. Hiç kimse bu tabelayı dinlemiyordu. Bir süre sonra bir tane bekçi koydular vapura, güvenlik uzmanı. Geldi ve sigara içenlere dedi ki sigaranı söndür kardeşim veya dışarıda iç. O zaman dışarıda iç lafı vardı. Herkes dışarı çıkmaya başladı. Bir süre sonra sigarayı hiç içmeyeceksiniz dendi ama bu bekçiler, güvenlik uzmanları yine dolaşmaya başladı. Ve kimse içmemeye başladı. Bir sürü soruda kaldırdılar bu güvenlik uzmanları. İnsanlar alıştı çünkü buna. Türk toplumu böyle bir toplum. Türk toplumuna bazı şeyleri öğrettiğinizde bunları spontan olarak yapmaya devam ediyorlar. Kimse artık mesela vapurun içinde sigara içmeyi düşünmedi veya otobüsün içerisinde. Eskiden otobüsün içine girerdik. Herkes molada sigara içeceğini, molada yemek yerdi. Sigarayı otobüsün içine bırakırdı ve duman altında kalırdık. Şimdi bunlar yok. Ben bunu bütün her tarafa düşünürsek, aktarırsak, şimdi MHK'nin içerisinde bir tane sorumlu bulsak, bu sorumluya da desek ki kardeşim sen bundan sonra hakemlerden sorumlusun ve hakemlerin eğitiminden sorumlusun. Başka bir adamı da bulsak, ona da desek ki sen de bu hakemlerin denetimini

0: beslenmesinden sorumlusun. Eğitimciyle, denetimci, hatta hakemler aynı ortamda toplanıp neden bunların olmadığını tartıştılar. İnanın 2-3 yıl içerisinde, ama bunlara da zaman vereceksin. Bunlar 2-3 ayda olacak şeyler değil. Minik takımdan itibaren bütün hakemleri, bakın minik takımlar, sistem kuracaksınız. Minik takımdan itibaren bütün hakemleri böyle yetiştirirseniz ve bunlar inanın 2-3 yıl içinde Türk hakemliğinden bahsedilir. Çünkü bizde kabiliyet var. Bizde yönetim ve sorumluluk verdiğinizde bu patlama olur hocam. Aynı ulusal güvenlik sistemimizde olduğu gibi bir Selçuk Bayraktar çıktı, bütün her şeyi değiştirdi. Bakın bizim böyle MHK'de böyle şeye ihtiyacımız var. Hakem camiasında böyle bir yenilenmeye ihtiyacımız var. Tıpta böyle bir yenilenmeye ihtiyacımız var. Birileri çıkıp bütün sistemi değiştirebilir. Bizde böyle kahramanlar çoktur hocam. Onun için bilimsel davranıp bu yönde benim çözüm önerim bu. Yani eleştiri, herkes eleştiri yapabilir. Ama çözüm önerisi yapmak lazım bu eleştirinin yanında. Benim en iyi çözüm önerim bu hocam. Ben bunu düşünüyorum.
1: Hocam mükemmel anlattınız. O zaman dilerseniz bir de Trabzonspor'a bakalım. Fabinho'yu transfer etti, getirdi. Daha önce de Salah almıştı. 32 yaşında Brezilyalı, Suudi Arabistan'dan geliyor. Ve Brezilya futbolunun önemli isimlerinden biri. Bu konudaki görüşünüz.
0: Evet, önemli olan tabii burada Muhammed Salah'ın anlaşacağı bir futbolcuyla beraber oynaması. Şu anda Muhammed Salah mesela çok seviniyordur. Benim anlaşacağım bir futbolcu geldi diye. Gerçekten böyle şeyler önemlidir. Demin ne söyledim? Kerem Aktürkoğlu'nun çok iyi oynaması için muhakkak yanında Pavlidis gibi bir adama ihtiyacı var. Şimdi şey de böyle. Muhammed Salah da, Muhammed Salah'ın ben böyle büyük bir patlama yapacağını düşünmüyordum açıkçası. Ancak zaten ilk maçta dikkat ederseniz o da bir şey yapamadı. Ama ondan sonraki maçta biraz açıldı. Bundan sonra da bir şey yapamazsa üzülmeyelim. Ama kendi adamı geldiğinde, anlaştığı bir adam ve onunla birebir oynayacağı bir adam daha iyi goller atabilir, daha iyi şeyler yapabilir. Yalnız ben böyle tek adamlı maçlarda herkesin ona yüklenmesi neticesinde veya herkes golü ondan bekleyince diğer adamların birazcık pasifize olduğunu düşünüyorum. Mesela Onaçu strese girdi. Onaçu strese girdi ve gol atamıyor. Onun için de çok iyi bir Avrupa maçı oynamalarına rağmen 1-0 yenildiler. Burada Muhammed Talat'tan çok şey beklendiği için Onaçu böyle hocam çok iyi adamlar. Bu bilimde de böyledir. Sınıfta çalışkanlıkta da böyledir. Çok iyi adamlar kendilerine bir rakip çıktığında pasifize olabilir. Ya bir an depresyona girebilir. Ben en iyisiydim. Mesela golcüsüydüm takımın. Ya ikinci plana mı düşünüyorum? Bunlara ciddi psikolog yaklaşımı lazım. Yani ben olsaydım Onaçu'ya ciddi bir psikiyatri desteği verirdim. Bir psikolog desteği verirdim. Ve Muhammed Salah'la daha iyi anlaşmasını, küsmemesini sağlardım. Tabii küstü mü diyorum bilmiyorum. Ben sadece teorik olarak konuşuyorum. Ama Muhammed Salah gibi, mesela Mbappe gibi adamlar, bunlar tek adam olur. Zaten Paris Saint-Germain'in Mbappe'yi göndermesinin nedeni tek adam olup her şeyi kendi başına halletmeye çalışması, takım oyunu oynamamasıydı. Muhammed Salah ondan bir tık daha iyi görüyorum. Yani Mbappe gibi Muhammed Salah bencil bir adam değil. Takımı da oynatır. Ama yanında böyle arkadaşı gelirse bence bundan sonra Trabzonspor daha şanslı olacak, daha iyi top oynayacak diye düşünüyorum.
1: Hocam harika anlattınız ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Kucak dolu sevgiler sunuyorum. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Ben teşekkür ediyorum. Umarım bütün takımlarımız Avrupa'da başarılı olur. Biz de keyifle onları seyretmekten zevk alırız. Kalbimize de biraz su serpilir. Herkese başarılar diliyorum. Dinleyenlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum sevgili Emre'ciğim.
1: Saygıdeğer hocam, ben teşekkür ederim. Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu'ndan reklama gidiyoruz.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar Ziraat Katılım.

0: Katılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: ki, tabii ki.
1: Efendim hattımızda çok değerli ekonomi ve ekonomide yaşanan süreci anlatan ama sporu da çok güzel yorumlayan bir ekonomist var. Sevgili Tolga Atlı hocamla birlikteyiz. Çok önemli girişimcilerden biri. Tolga hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Mehmet Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
2: Teşekkürler, ben de iyiyim.
1: Harikasınız. Sayın Atlı, dilerseniz altınla başlayalım. Altın yeniden bir ivme kazandı, yükselişe geçti. Dolar, euro ve özellikle de Brent petrol hadisesi, Hürmüz Boğazı'ndan her geçişte para alınacak değerlendirmeler farklı bir boyuta ivmelendi. Karşılıklı suçlamaların yerini birazcık sulh alınca altın yeniden ivme yaptı. Size topu yuvarlıyorum, sonra futbolu konuşuruz ama önce biraz ekonomi konuşalım.
2: Tabii ki altın, evet, çok uzun süre 8 bin liralara geçecek mi, daha yukarı fiyatlanacak mı diye beklerken bir anda baktık çok kısa süre içerisinde 5900 Türk lirasına kadar düşmüştü. Burada hatta altın yatırımcısı ciddi manada maliyetinin altında kalmıştı. Bu bağlamda baktığımız zaman altının aslında bu kadar büyük düşüşü normal ticaret hayatını da işte ikinci el araba piyasasını, yatırımlık arazi, ev alan kişilerin durumunu çok fazla etkiledi. Çünkü altında kayıp yaşayan insanlar hareket edemedi ve maalesef tekrar yükselmesini beklemek durumunda kaldılar. Bu da piyasadaki hareketliliği biraz aslında azalttı. Şimdi tekrar baktığımız zaman 7100 lira, 7150 liraya kadar altının yükseldiğini görüyoruz. Spesifik doğrudan bir bu kadar hareketleneceği, yani şöyle baktığımız zaman %10, %15 bandında 3 ay içerisinde aşağı yukarı hareketler yaptığı bir dönemdeyiz. Bir durum var mı? İşte savaş durumu, bahsettiğiniz gibi aslında altını ve değerli madenlerin yükselip düşmesini belirler, tetikleyici olur. Ama şu an Amerika ile İran arasındaki düşük yoğunluklu bu savaş durumu global piyasaların alışkanlık haline geldiği, yani direnç kazandığı bir durum oldu. Ta ki çok büyük bir hadis olmadıktan sonra işte Amerika kara harekat yapıyor ya da İran ordusuyla falanca Amerika üstüne şöyle bir çıkarma yaptığı noktasına gelmedikten sonra aslında piyasa artık bunlara dirençli. Altın uzun vadede bu yaklaşık 20-25 senelik bir döngü diyebiliriz. Görmüş olduğu rakama bir zaman sonra tekrar geçiyor. Özellikle bizim ülke toplumumuz altının bu tarz hareketine çok aşina. Yani altın düşse bile er ya da geç aldığımız fiyatın üstüne çıkacak, bizi zarara uğratmayacak bakışı var. O yüzden altın hep güvenli liman olarak algılandığı için fiyatı düşse bile insanları çok büyük bir paniğe sevk etmemiştir. Çünkü eski bir altın yatırımcısı toplumumuz, öyle diyebiliriz. Yatırım araçlarından altın Türk toplumunun borsaya nazaran çok daha önceden alışkanlık haline getirdiği, kolay bir şekilde yatırım yaptığı, işte düğünlerinde hediyeleştiği bir değerli maden. Ege tarafındayız biliyorsunuz. Siz de Ege'de şu an yayını gerçekleştiriyorsunuz. Birazcık özellikle yaz aylarında üreticinin, çiftçinin sesi olmak isterim. Kendi adıma bir iki şey söylemek isterim.
1: Lütfen.
2: Şimdi şöyle mesela patates üretiminde olsun, işte domates, bostan üretiminde olsun, üzüm üretiminde olsun ya da erik üretiminde olsun. Şöyle baktığımız zaman yazın bu mahsullerin toplandığı dönemde özellikle geçen seneyle aynı fiyatlarda üreticiden tüccarın veya bir şekilde üreticinin aracılara mallarını satmaya çalıştığını görüyoruz ve geçen seneki fiyatlarla aynı. Tek tek rakam vermek istemiyorum ama özellikle üreticinin şu an çiftçinin şikayetçi olduğu konu mahsullerini geçen seneyle aynı fiyatlardan satmak durumunda kalması. Ama Türkiye'deki enflasyon maalesef geçen seneye nazaran çok daha ileride.

0: mazot zamlanmış durumda, ilaç giderleri, gübre giderleri ya da sosyal hayat giderleri geçen seneye nazaran artmış durumda. Ama mahsuller geçen seneki fiyatlardan satılmak durumunda kalıyor. Bizim şöyle bir problemimiz var maalesef. Enflasyonist yapılarda böyle bir paradoksal yapı oluşur. Üretici ben geçen seneki fiyattan mahsulümü veriyorum der. Ama tüketici son halkta pazardan veya marketten tarım ürünlerini alırken mahsulü sofrasına getirmeye çalışırken geçen seneden çok daha pahalı fiyata almak durumunda kalır. İşte bu enflasyonist yapının işte nakliyenin işte gübrenin, ilacın, diğer görünmeyen giderlerin zamlanması sebebiyle üretici kazanamaz. Tüketiciye pahalı mahsul sürülür. Ama bir şekilde toplum sosyoekonomik olarak bu durumda negatif olarak etkilenir. Eğer bu yıllardır programda konuştuğumuz Türkiye ekonomik olarak özellikle döviz güdüsü olarak ihraç ürünleri olarak kendini geliştirmezse, güçlenmezse bir şekilde tarım ürünlerini en azından ihraç noktasında mesela bu yıl çekirdekli meyvelerin Rusya son dönemdeki ihracatı sekteye uğramıştı işte belki savaş durumu belki başka sebeple ama netice itibariyle mahsuller gönderilemedi ve bu da üreticiye yansıdı. Türkiye bir şekilde üretmiş olduğu katma değerli ürünlerini ihraç edemezse iç piyasadaki bizim bu enflasyonist yapıdaki bozuk ekonomi, bunu tırnak içinde söylüyorum çünkü az önce bahsettiğim problemlerden dolayı buradaki bu ekonomi çarkı bir türlü pozitif noktaya evrilemez. İşte üretici ucuza üretmek durumunda kalır, tüketen pahalıya tüketir. Bir şekilde iki tarafın da mutsuz olduğu bir ekonomi devam ede gelir. Bir şekilde Türkiye özellikle yurt içinde üretmiş olduğu ürünleri ihraç etmek durumunda. Buradan biraz futbola da geçmek isterim. Yani ihraç etmek durumunda tarım ürünlerini ihraç ettiği gibi futbolcu da ihraç etmek durumunda. Çünkü ülke takımlarımızın dört büyükler başta olmak üzere yapmış olduğu yatırımlar özellikle satın almış olduğu yabancı futbolcuları ülke içinde kazanmış oldukları ekonomik girdiler karşılayabilecek durumda değil. Ya futbolcu satacak ya da sportif olarak Avrupa'da işte Şampiyonlar Ligi'nde belki ilk 8 yarı final, çeyrek final seviyelerine gidilmesi gerekiyor. Bir şekilde o katma değerin, ekstra gelirin sağlanması gerekiyor. Yoksa sadece içeride taraftarlara bilet satarak, yalnızca işte taraftarlara kendi ürünlerini, tekstil ürünlerini satarak bu finans dönebilecek gibi gözükmüyor. Yayın ihalesinin durumu ortada. O yüzden bizim bir şekilde hem Türkiye'de üretmiş olduğumuz her türden ne ürün varsa futbolcular da buna dahil olmak üzere ihraç etmemiz gerekiyor. Özellikle yerli futbolcuların ihracı. Çünkü yabancı futbolcunun Türkiye'de yetiştirilip bir şekilde satılması sadece menajere ve kulübe kazandırırken işte yerli bir futbolcunun Avrupa'ya ihracı hem menajere hem kulübe hem de ailesine böyle katma değeri yüksek bir girdi döngüsü sağlıyor. Bizim ülke ekonomisinin gerçekliğinin farkına vararak futbol takımlarımızın da bu futbolcu satışı noktasında bir politika geliştirmesi gerektiği, yani artık bu rutin nasıl kupalara talipse, nasıl sportif başarıya talipse futbolcu satmaya da planlı bir ekonomi kurmamız gerekiyor. Yani sürdürülebilir olmadığını her zaman konuşuyoruz. Türkiye'deki bu özellikle kulüplerimizin yapmış olduğu harcamaları işte bir zaman sonra özellikle Anadolu kulüpleri işte kulüp battı, işte amatöre düştü, futbolcular maaşlarını alamıyor gibi şeyler duyuyoruz. Büyük kulüpler biraz daha bunu yönetebiliyor. Erteleyebiliyor, yani yönetebiliyor, çözebiliyor diyemiyorum ama erteleyebiliyor, yönetebiliyor. Ama Anadolu kulüplerimiz çok daha hızlı bir şekilde pes etme noktasına geliyor. Nice kulüpler amatör lige kadar düşüyor, daha sonra isim değişikliği falan dönmeye çalışıyorlar gibi. Velhasılı kelam Türkiye'nin her alanda ihracat yapması gerekiyor. Ülke ekonomisinin gerçekliği bize bunu dayatmış durumda. Son olarak işte Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları hakkında biraz yorum yapmak isterim. Eğer
1: Lütfen,
0: soracağınız başka
1: lütfen.
0: bir
1: Çok
0: şey
1: önemli bir mücadele var. Çarşamba günü Lyon
0: yoksa.
1: maçı saat 22'de ve Perşembe günü de Beşiktaş-Zalgiris Trabzonspor'da Ferencvaros'un konuğu oluyor. Bütün maçlarımız deplasmanda, hemen altını çizelim.
0: Yani çok önemli sizin de bahsettiğiniz gibi kesinlikle bütün takımlarımızın tur atlaması lazım. Fenerbahçe'nin bu noktada 18 yıldır süren bir Şampiyonlar Ligi hasreti var. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ne katılması gerekiyor. Yani biz Türk futbolu olarak işte hep maddi tarafından bahsettik. Seyir zevki açısından da hem Şampiyonlar Ligi seviyesinde iki tane takımımızın olması çok önemli. Yani buradaki ligdeki fikstürün belki çok önceden, 3 ay 4 ay önceden buradaki eleme sistemine göre şampiyonlar elemeleri göz önünde bulundurarak hazırlanması gerekiyordu. Ama ben daha önceki programda da kendi görüşümü söyledim. Keşke lig maçları ertelenseydi. Çünkü bunlar çok önemli. En azından eleme maçları sürecinde. Çünkü normal evet belki sezon içerisindeki maçları ertelemek daha zor olabiliyor. Ya da işte bütün Avrupa'da takımlar 3 güne bir maç yapıyor. İşte Galatasaray geçen sene yaptı, Beşiktaş yaptı. Neden erteleniyor gibi bir düşünce olmuş olabilir ama ben buradaki şu ayrıcalığın, çünkü o ilk katılım 8 tane maç oynamak demek, bilet satmak demek, Avrupa'da futbolcuların kendisini göstermesi demek, sizin futbolcuları Avrupa'ya pazarlayabilme ihtimaliniz demek, zaten doğrudan bir katılım bonusu demek. Ya bunlar bir ülkeye doğrudan girdi olduğu için ben bu noktada ya bizim bir federasyon olarak böyle bir politikamız olması lazım zaten. Takımlarımızın Avrupa'da ilerlemesi noktasında evet ligimizin yapısını bozmadan, haksızlığa meydan vermeden rekabet noktasında ama yani Avrupa Ligi'nin de gruplarına kalınması, işte konferansın kalınması, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında kalınması hayati bir konu. Ben kalacak gibi düşünüyorum Fenerbahçe'nin, en azından en yakın maç onunki, onu söyleyeyim. Beşiktaş zaten turu geçti. Trabzon'un da geçeceğini, Fenerbahçe'nin de geçeceğini içimden geçen bu, umarım da öyle olur. Çünkü eleyemez diyemeyiz. Evet, tecrübe eksikliği ve bir şekilde konsantrasyon kopukluğu olabilir Avrupa takımlarına nazaran böyle hedeflerde. Ama takımlarımızın kağıt üstü kadroları bu turları çok rahat geçebilecek güce sahipler. Umarım da öyle olacaktır.
1: Tolga Atlı'yla birlikteyiz. Tolga, özellikle transfer sürecinde son haftanın içerisine giriyoruz. Hatta işte son 10 gün içerisindeyiz. Hatta ondan daha az. Bu konudaki fikrin nedir? Yeni transferler gelir mi sence?
0: Valla işte Emre Bey, keşke transfer tarafında taraftarlar her zaman ümitli bir şekilde yıldız transferi beklentisi içerisindeler ama mesela Fenerbahçe'nin bir önce göndermesi gerekiyor ve hakikaten çok da fazla futbolcu var. Galatasaray bir transfer daha, bir iki transfer daha yapacak gibi. Bu çok büyük ihtimalle gerçekleşecek. Yani son haftaya kalınması, Avrupa'daki transfer piyasasının kapanmasının beklendikten sonraki süreçte Türkiye'de hareketliliğin olması da artık alıştık, yapacak bir şey yok. Bakın bu nasıl bir Türkiye futbolunun ekonomisinin gerçekliği ise garipsememek lazım bu. Gönül isterdik Haziran'da Temmuz'a bitsin transferler ama dediğiniz gibi son hafta içerisinde özellikle Avrupa'da tahta kapandıktan sonra transfer yapma fırsatımızın olması, o dönemde biz tahtayı açık tutmak zorundayız. Ama diğer taraftan da bu satış noktasında, ya yani bu kadar futbolcu satışında mağduriyet yaşanması, takımlarımızın futbolcuyu gönderirken maaşının bir kısmını vermesi, üstüne para vermesi, git diye yalvarması, ya çok fazla bu durumun içerisinde takımlarımız devam ede geliyor. O yüzden bu işin içerisinden çıkılması gerekiyor. Futbolcu bence gelecek, özellikle Galatasaray kesinlikle transfer yapacaktır. Ben Beşiktaş'ın da kesinlikle bir kanat transferi yapacağını düşünüyorum. İşte Trabzonspor Fabinho'yu bitirdi daha yeni. Fenerbahçe'nin ise futbolcu göndereceğini bekliyorum. Ben yeni bir transfer açıklayacaklarını zannetmiyorum. Ellerindeki futbolcuları bir önce göndermeleri gerekiyor. Galatasaray, Beşiktaş bu noktada transfer yapar. Fenerbahçe de elindekini gönderir diye bekliyorum.
1: Gençlerbirliği ligde 2'de 2 yapan tek takım oldu. Bu
0: Evet.
1: konudaki fikrin nedir? Tahta kapalı, sıkıntı büyük, transfer bütçesi en küçük takım.
0: Yani o da işte artık bizim Süper Ligimizin bir futbolun diyelim. Sadece Süper Lig bağlamında bakmayalım ama futbolun bir cilvesi. Metin Hoca yıllar sonra tekrar Gençlerbirliği'ne geliyor ve 2'de 2 ile başlıyor. Ve iyi de oynuyor, sıkı da oynuyor. Yani uzun vadede ligi bu minvalde götürebilir mi bilmiyorum ama işte köklü kulüplerimizin bazen böyle lige sürpriz başlangıçları, hatta genelde bu tarz gidişler birinci devrenin sonuna kadar o enerjiyi bazen götürebiliyor. İşte 1-2, 1-2 kalabiliyorlar. Yıllar önce Kocaelispor'un böyle bir numarada lider olarak kalması, neredeyse devre sonuna kadar Yılmaz Vural Hoca ile, daha sonra işte Sivasspor'un şampiyonluk mücadelesi vermesi, Denizlispor'un bir ara, hatırlarız hep beraber, çok ciddi bir Süper Lig'de acaba şampiyon olur mu dedirttiği dönemler. Ya bu Anadolu kulüplerimizin zaten böyle performansları olması lazım. Genel olarak sadece işte kısır, önce sene başında 4 büyük, sonra 3, sonra 2 takımın şampiyonlukta çekiştiği kısır mücadelelerden ziyade böyle bir Anadolu kulübünün de kafa kaldırması böyle, yani son 4 seneye bakarsak

0: set kalmış iki maçı. İnşallah genç Serbil'in performansı devam eder.
1: Sevgili Tolga Atlı ile birlikteyiz. Son 3-4 dakika içerisindeyiz. Son bölümü yine ekonomiye ayıralım. Eve geleceğe evet. yönelik yatırım tavsiyesi değildir ama önerilerin neler olur ve nasıl bir şekillenme bekliyorsun ekonomi dünyasında? Mesela bir beyefendi çıkıp diyor ki sokaktan simit bile almayın. Çünkü

0: genişliğe uğrar. Yani biraz daha politikalar, para politikaları, sıkı para politikalarındansa genişletici bir, yani piyasadaki para bollaşır öyle veya böyle. Bu para bollaştığı zaman işte ikinci el araba ticareti, özellikle gayrimenkul alım satımı hızlanır. Ekonomi biraz rahatlar. Borsaya para girişlere başlar. Borsa birazcık yükselir. Bu yerel dinamikler üzerinden yorumluyoruz. Şimdi seçim döneminde Türkiye'de paranın bollaşmasıyla piyasanın hareketleneceğini gören yabancı yatırımcı da daha kolay. Yani burada uzun vadeli yatırımcılardan bahsetmiyorum. Belki vurkaçı düşünen, işte kısa süreli 1,5 yıllık, 3 yıllık Türkiye'ye yatırım yapmayı planlayan traderlar, brokerlar da Türk borsasına geleceklerdir. No, doğal bir döngü Türkiye ekonomisinin. Bu zamana kadar ilk defa olan bir şey değil. Genel itibarla böyle olmuştur yıllar içerisinde. O yüzden bir ekonomik genişlik olabilir. Kısa vadede beklentimiz, ben şu şekilde açıklayabilirim. Ekonomik genişlik olacaksa, işte sebebi temel domeste eğer buysa, ki daha önce defalarca kez oldu. İlk etapta gerçekleşecek olan vatandaşın krediye ulaşım imkanlarının kolaylaşması. İşte gayrimenkul kredilerinde biraz daha faizlerin düşmesi, araç piyasalarında sıfır araç alım satımlarında faizlerin düşmesi. Bu da hızlı bir şekilde şuna sebebiyet veriyor. Krediler düştüğü zaman vatandaş krediye kolay erişim sağladığı anda, gayrimenkul araç piyasasına talebi arttırabildiği anda fiyatlar yukarı yönlü hareket ediyor. Bunun da sebebi Türkiye'nin özellikle son yıllarda girdi maliyetlerinin artması sebebiyle yeteri sayıda konut inşaatının yapılamıyor oluşu. Yani talebin üzerinde bir, talebin altında kalan bir yeni gayrimenkul üretimi, inşaatı söz konusu. Ki bunu şuradan da yorumlayabiliriz. TOKİ aracılığıyla biliyorsunuz Türkiye 100 bin yeni konut projesi başlattı. Yaklaşık 1,5 yıl önce duyuruldu, kuralları çekildi, yapımına başlandı. Yani devlet bu noktada bir teşvik içerisinde, konut piyasasındaki hane darlığının farkında. Kredi koşulları rahatladığı anda girdi maliyetleri sebebiyle konut piyasasındaki fiyatlar biraz, ikinci el araç piyasasındaki fiyatlar artabilir. İkinci el araç piyasası sıfır araç kampanyalarına da bağlı ama özellikle gayrimenkul tarafında hızlı bir şekilde krediler ucuzladığında da konut fiyatlarının arttığını, artış yönüne gittiğini görürüz. Bu sebepledir ki Türkiye tam manasıyla bu seçim satım haline girmeden, mitingler başlamadan, işte oradaki o ekonomiye evrilmeden önce, eğer yatırım imkanı, insanlar kendilerini zorlayarak bir şeyler alabilme fırsatına erişebiliyorlarsa, bu dönemde o alım anlaşmalarını yaparlarsa o artıştan etkilenmezler. Üstüne krediler ucuzladığı anda yeniden bir finansal yapılandırmaya girerek daha uygun koşullarda, daha ödenebilir durumlarda gayrimenkul sahibi olabilirler. Tasarruf noktasına gelecek olursak, ya 1990'lardan sonra, işte 2010'lardan, 2015'lerden sonra, işte 2000 yılında bir kırılma, 2010-2015'te bir kırılma yaşandı dünya genelinde. Bu sosyal medyanın da etkisiyle tüketim toplumu, özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde tam manasıyla açığa çıktı. Türkiye bu noktada, tasarruf noktasında ekonomik skala itibariyle insanlarda şöyle bir, yani Türkiye gibi ülkelerde şöyle bir durum söz konusu. Siz bunu 2013'lerde Yunanistan çok ciddi yaşamıştı. Nasıl olsa ev almak çok ciddi manada bir maliyet. İşte çok iyi bir araba almak maliyet. O yüzden ne yapmamız, ne yapabilirim? Tatmin olması açısından kafeye gideyim, para harcayayım. İşte son model bir telefon alayım. İşte pantolonum veya ayakkabım çok kaliteli olsun. Maddiyat olarak bakıyorsunuz, ev, araba ulaşılamayacağı için insanlar da küçük lükslere para harcıyorlar. Bu sefer küçük lükslere para harcayınca küçük lükslerin talebi arttığı için fiyatı daha da artıyor. Bu ekonomideki paradokslardan bir tanesi. Ucuz olması gereken, insanların birinci planda tüketmemesi gereken şeylere yöneldiği noktada onların fiyatları daha da artıyor. Ama para biriktirme, tasarruf noktasında insanlar daha da geri kalmış oluyorlar. Bu ekonominin bir gerçekliği. Bundan sonuç, bundan sebep değil. Yani insanlar artık o noktada ümitlerini yitirdikleri anda ya da zedelendiği anda ucuz tüketim ürünlerine dönüyorlar. Onlara talep artınca onların da fiyatı artıyor. Lüks harcamalardan kaçınmak gerekiyor. Ama insan psikoloji açısından da insanlar hiç değilse kafelerde veya bir şekilde bu geçici, kendilerini mutlu edebilecek dopamin salgılatacağı şeyleri yapmak, harcamak istiyorlar. Tasarruf etmek zorundayız. Eğer imkanımız varsa parasal genişlik olmadan bir yatırım kısmına yönelelim. O noktada parasal genişlik sonrasında krediler daha da ucuzlayacak. Bunu yorumlayabiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Tolga Atlı.
0: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi programlar.
1: Kolay gelsin. Evet, sevgili Tolga Atlı'yla zamanı paylaştık. Bize gelişmeleri anlattı ekonomik anlamda. Gelen mesajlar var. Sıcağı sıcağına hemen onları da okuyalım ve kaybetmesin mesajlar içeriklerini.

0: Derfin Yunus Tane selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Emre Üstadım tüm Radyo Gol ailesi ve dinleyicilere selamlar. Gürcistan'da Cüneyt Çakır demiş. Evet, Cüneyt Çakır Gürcistan MHK Başkanı olarak görev yapıyor. Çok da önemli görevler üstleniyor. Günaydın Emre abi demiş. Hayat çok garipten gelmiş. Ben Yalçın. Fenerbahçe Lyon'u yenmesi çok zor ama imkansız değil. Yeter ki isteyelim. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun demiş. Aynı fikirdeyim. Çok zor bir mücadele oynayacak Fenerbahçe. Emre'den gelmiş. Abi günaydın. Tolga hocam doğru söylüyor. Maç ertelenmediği için Kerem ve Asensio kaybedildi demiş. Evet, Fenerbahçeliler en baştan itibaren bu maçın ertelenmesi gerektiğinin ısrarla vurgusunu yaptılar. Bu konuda taleplerini ilettiler, desteklerini beklediler. Ama Türkiye Futbol Federasyonu buna çok kayıtlı kaldı mı? Hayır. Hatta bilakis biraz da kayıtsız kaldı. 0533 265 39 95'e gelen mesajlarınız vardı, onları okudum. Şimdi 212 alan koduyla 273 10-10'a gelenler var. Onları okumaya çalışayım. Dallas'tan gelmiş bir değerli dostum. Dallas'tan. Emre abi merhabalar. Hakemliğin düzelmesi konusunda şunları söylemek istiyorum. Siyaset varsa liyakat yok. 3 senedir Ferhat Gündoğdu'yu kimse istememesine rağmen hala daha o koltuğu meşgul ediyorsa, Cüneyt Çakır olsun, Fırat Aydınus olsun, böyle değerli isimler MHK'de söz sahibi olamıyorsa, tüm bu eksikliklere, hatalara rağmen Spor Bakanlığı bile konuya el atmıyorsa, birileri bu düzenin böyle gitmesini istiyordur demiş. Hüseyin'den gelmiş. Devam edelim. Abi Collina'yı MHK'ye getirelim demiş. Bir değerli dostumuzun açıklaması var. Emre abi, Fenerbahçe tarihinin en pahalı maçına çıkacak. Maçı kazanırsa 35 milyon avroyu cebine koyacak. Ne yapıp edip almamız lazım demiş. Devam ediyoruz. Gelen mesajlar var. 212 alan koduyla 273 10-10'a. Günaydın abi. Beşiktaş Çerni yerine Sallağı alamaz mıydı? Vallahi alırdı. Ben Çerni'nin Beşiktaş'ta çok istikrarlı olmadığını, çok ciddi eksikleri olduğunu, hatta Italiano'nun bu Çerni'ye son Alanya maçında ne kadar uzun süre dayandığını şaşkınlık içinde izledim. Asensio'nun sakatlanma sebebi Fenerbahçe taraftardır. İsmail Hoca Asensio konusunda haklı çıkmıştır. Adam oynatmadı diye dar ağacına çıkardılar. Demek ki varmış bir bildiği demiş değerli dostumuz. Şimdi bir reklam arası. Reklamların ardından biliyorsunuz genelde salı günleri Profesör Doktor Caner Giray hocama gidiyorduk. Ama hocam yurt dışında bir sempozyumda. O yüzden onunla birlikte olamayacağız. Sizlerden gelen mesajları okuyacağım. Yine bu bölümde biraz haber vereceğim. Sonra Bora Yargıç hocama gideceğiz. Ama önce reklamlar.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

Efendim, beraberliğimiz devam ediyor ve hemen bakalım gündemde sıcak gelişmelerde neler var. Dün Filenin Sultanları gerçekten müthiş iş yaptı. Atatürk'ün kızları çok önemli bir galibiyete imza attılar. Ben de maçı seyretme şansı yakaladım. Bugün sevgili Adil Demirçubuk kontrolündeki futbol konseyinde Mehmet Aslan, Fırat Aydınus, Uğur Meleke ve sevgili Güntekin Onay, Batrakov yetmez, hücuma 2-3 transfer şart yorumunda buluşmuşlar. Özellikle Galatasaray'ın transfer noktasında eksik kaldığını söylediler. İki haftada radara yakalanları hazırlayan Murat Fevzi Tanırlı olarak yansıma göstermiş. Şöyle ki, Ömer Faruk Turtay rekora koştu. Rize Samsun ilk yarı 0, ikinci yarıda artı 2 uzatma. İkinci yarı 5 değişiklik var ve topun oyunda kalma süresi sadece 30 dakika. Evet, bu uzatmalar çok kısa. Bunu bütün maçlarda gördüm. Çok önemli bir noktaya değinmiş Murat Fevzi Tanırlı. Yani Dünya Kupası'nda bu kadar önemli uzatma süreleri gelirken 5 oyuncu değişikliğinin olduğu. Mesela Fenerbahçe maçında da öyle oldu. Daha fazla uzatma olmalıydı. Çünkü Kerem'in bir sakatlığı olduğu falan, bunların hiçbiri dikkate alınmadı. Kartını evde mi unuttun hoca? Trabzonspor Başakşehir 31 faul 7 sarı. Şans alana değerlendirme yapmış. Alanyaspor Beşiktaş 28 faul 0 kart. Burada da bir göndermesi var. Gol yemeden deplasman saltanatı, 9 maç 5 galibiyet. Galatasaray, Samsun, Kasımpaşa, Gaziantep ve Gençlerbirliği şeklinde değerlendirmesini yapmış. Murat Fevzi Tanırlı'nın haberlerini Hürriyet gazetesinde okuyabilirsiniz. Vargas Sultanları uçurdu. Gerçekten öyle. Kardeş, o nasıl bir smaçtır? Yani öyle bir vuruyor ki topa. Bak, eğer topun bir dili olsa der ki ablacım ya, insaf et gayri ya. Vallahi böyle de vurulmaz ki der. Yani karşısında oynayan bir oyuncu olsam, saatte zaman zaman 100 kilometreleri bulan hızla gidiyor top. Vallahi korkarım. Yani o top birinin yanlışlıkla kafasına gözüne gelse hafif bir kafa travması falan yaşanabilir. Müthişti kızlar dün. Gerçekten 3'te 3 yaptılar. Ve liderliklerine devam ettiler. Polonya da Letonya'yı 3-1 yendi dün. Ve millilerimiz 9 puanla zirvede. Polonya 3'te 3 yaptık. Polonya 2'de 2 yaparak 6 puanda. Slovenya 2'de 1 yaptı. Almanya 2'de 1 yaptı. Letonya 3'te 0 yaptı. Macaristan 2'de 0 yaptı. Skor iyi ama oyun değil. Evet, oyunda zaman zaman kırılmalar oldu. Özellikle ilk set Allah gidiyor mu dedik. Şöyle bir korktuk. Ama optimize etmeyi başardılar. İstenilen noktaya getirdiler. Şimdi 4. maç yarın saat 19'da Almanya ile oynayacağız. Yine tabii Sinan Erdem tıklım tıklım olacak. Ben tribünlerdeki o ayengi, o rengi görünce hakikaten çok büyük bir keyif aldım. Özellikle genç hanımefendiler, genç beyefendiler tribünde yerlerini almışlar ve evlatlarımızı maça götürmüşüz. Orada ablalarını, Atatürk'ün kızlarını, Filenin Sultanlarını seyrederlerken onlar da düş kuruyorlar. Ben de diyorlar yarın bu parkede olacağım. Çok güzel görüntülerdi. UEFA Başkanı Alexander Ceferin, FIFA turnuvalarının özel yatırımcı çekme girişimi nedeniyle eleştirilen FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu istifaya davet etti. Artık desteğinin olmadığını fark etmeli ve başkanlığı bırakmalı dedi Ceferin. Ceferin'in de FIFA başkanlığı sürecini tetiklediği ve FIFA'ya başkan olmak için harekete geçtiği iddia ediliyor sevgili dostlar. Korkutan iddia, Kenan Yıldız'ın 2 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor. Juventus formasını giyiyor biliyorsunuz Kenan. Sol ayağındaki sakatlık nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalabilir. Ameliyat olma ihtimali bulunuyor. La Gazzetta dello Sport'un haberi doğru çıkarsa A milli takımın Uluslar Ligi'nde oynayacağı 4 karşılaşma, ki aralarında ilk maç Fransa maçı, Kenan'dan yoksun yer alacağız. Bu da bizim için çok önemli bir handikap olacak. Fenerbahçe'nin çarşamba günü Lyon'da Olympique Lyon'la oynayacağı kritik bir mücadele var. Bu maçı İtalyan hakem
Maurizio Mariani yönetecek. Bu önemli bir karşılaşma Fenerbahçe için. Az önce bir değerli dostumuz da yazdı. 35 milyon euroluk bir maç. Eğer bu maçı kazanırsa kasasını dolduracak. Gelen mesajlar var. Hemen onları sizlere okumaya çalışayım, saygıdeğer dostlar. Stuttgart'tan günaydın Emre abi. Ben Metin. Fenerbahçe'nin erteleme talebini görmezden gelen federasyonu kınıyorum. Başka bir

takım talep etseydi illaki kabul edilirdi. Geçmiş yıllarda örneklerini de gördük. Federasyon bir takıma hizmet etme zihniyetinden hızlıca vazgeçmeli demiş. Emre Bey günaydın, iyi yayınlar. Daimi konuğunuz Taner Karaman'ın MHK göreve gelmesinde geçen haftaki konuşmasının etkili olduğuna eminim. Geçen hafta Fenerbahçe maçındaki iki penaltı pozisyonuna bayağı kitap açıklama yapmıştı. MHK'den dinleyen olmuş ki medya sorumlusu yaptılar demiş. Öyle mi? Aa, MHK'de medya sorumlusu mu oldu? Oo, Taner Karaman. MHK medya sorumlusu. Güzelmiş. Değerli kardeşim günaydın. Hep sağlıklı, huzurlu günlerin olsun demiş. Hayrettin Hacı Salihoğlu'dan gelmiş. Günaydın kral. İyi yayınlar. Seviliyorsun. Dinlemedeyim her zamanki gibi demiş. Ve gelen mesajlar bunlar. Cep telefonuma gelen mesajlardı. 533-265-39-95. Şimdi dilerseniz gelen diğer mesajları okuyalım. Onlardan da bolca var. Galatasaray hala transfer yok. Neredeyse bu haftada yara oldu. Şampiyonlar Ligi kadrosunu yazmaya son 8 gün. Ne bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? Gerçekten anlamış değilim diyor bir değerli dostumuz. Günaydın. VAR'a VAR lazım maalesef demiş. O kadar kötü bir performans var ki herkesin çıplak gözle gördüğünü, monitörün karşısında yaklaştırarak bile göremeyen bir süreç var. Maçların adil yönetilmesi için daha ne olabilir acaba? Bunu bile beceremiyoruz. Maalesef ya da becerilmesi istenmiyor demiş. Devam edelim. Balıkesir'den Erdoğan. Emre abi, sanki bir güç diyor ki siz kim alırsanız alın en iyi kadroları kurun. Hakemleri ben tayin ederim. İstediğim kaosu yaratırım. Hakemlerin bu kadar yeteneksiz olması için bence özel eğitim almaları gerek demiş. Günaydınlar Emre Bey. Lyon 11 oyuncunun rotasyon yapıp oynadı. Rakip ertelemeden devam ediyor da Fenerbahçe veya herhangi bir Şampiyonlar Ligi takımımız hemen erteleme istiyorlar. Niye Yunanistan'da, değişik ülkelerde, pek çok ülkede de Şampiyonlar Ligi'nde olanlar, ki bizle yarışan Çekya, Polonya falan, onlarda erteleme oldu. Fransa'da olmamış olabilir ama bizim ülke puanı açısından da bu önemli ya. Yani eğer kaybedersek ülke puanı anlamında da geride kalacağız. Ve gelecek yıllarda belki de Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımımız ön eleme oynamak zorunda kalacak. Biz kendimizi, yerimizi kendimiz belirliyoruz. Bu kadar çapsız, liyakatsız toplumla çok daha para harcanır. Arap Ligi'ne döneriz demiş. Keşke herkes desteğinin olmadığını fark edip istifa etse. Memleketteki adamlardaki medeniyete bak demiş. Hakan'dan gelmiş. Emre abi, senin YouTube üzerinden spor programı yapman lazım demiş bir değerli dostumuz. Abi günaydın, iyi yayınlar. Erteleme talebinin bu kadar abartılmasını anlamıyorum. Geçen sezon Göztepe ve Liverpool maçı aynı gün denk gelmişti. Galatasaray'ın rakip takımlar sabah Göztepe, akşam Liverpool'la oynasın demişlerdi. Erteleme gelince de Galatasaray kullanıyor demişlerdi demiş bir değerli dostumuz. Bunlar da son dakika haberleri. Yani mesajlar. Evet, Bora Yargıç hocama gideceğiz. Bora Yargıç hocam bakalım bize neler diyecek, neler anlatacak ve nasıl yorumlarda bulunacak. Ama bir mesaj daha geldi. Galatasaray transfer konusunda ya patlayacak ya da tarih yazacak demiş bir başka değerli dinleyenimiz. Bence patladı zaten. Yani şu saatten sonra Galatasaray ne alabilir ki? Takımlar kadroyu kurmuş, kütür kütür oynatıyorlar. Ya hocasıyla kavga eden, ben bu takımda olmak istemiyorum diyen adamı alırsın, sorunlu. Ya elinde bonservisi vardır, bir zamanlar kralıdır Mısır'a, şimdi palavradır. Ama ben onu alırsam bak oynatırım, yeniden kral yaparım mantığı hareketi söz konusudur. Ki bunu denedik daha önce birçok oyuncuda, hepsi palavra oldu. Beşiktaş denedi, Fenerbahçe denedi, Galatasaray denedi. Yani ya da Dursun Özbek başkanın ya ben Osimhen'i, Icardi'yi böyle almıştım deyip yine bir son dakika transfer hamlesi yapma gayreti. Ama bildiğim bir gerçek var. Galatasaray çok geç kaldı. Yani bu takıma yapacağın transferin takıma uyumu bile 2-3 haftayı alacak. Doğal olarak da hani kimileri diyor ki ya 2-3 hafta ne ya, gelir adam yetenekliyse kütür kütür oynar. Katılıyorum ama Türkiye'de futbol çok temaslı oynanan bir oyun ya. Şimdi bir de

0: Şampiyonlar Ligi serüveni. Bilemiyorum ya. Ben Galatasaray yönetimin bu sene transfer hadisesinde çok doğru yaklaşımlar ortaya koymadıklarını düşünen tayfadayım. Şimdi bir reklam. Reklamların ardından birlikte olacağız. Ve Bora Yargıç hocamı arayacağız. Bora Yargıç hocam çok önemli bilgiler aktarmış. Sabahleyin bana attı. Şöyle ki, kar üstünde kar, gerçekte nakit krizi. Galatasaray'ın finansal tablosunun gizli riskleri diyor. Ve Galatasaray'ın özellikle, evet, kağıt üstünde karı gözüküyor ama gerçekte çok ciddi bir nakit krizi yaşıyor demiş. Bu nakit krizini neden yaşıyor? İlişkili taraf yoğunlaşmasında yüksek risk, borçlanma yapısında pahalı ve kırılgan bir durumda olduğunu söylüyor ki toplam borcunun 2.8 milyar TL olduğunun vurgusunu yapmış. Finansman gelirlerinin kağıt üzerinde karlı olduğunu ama total resme baktığımızda kar ile nakit farkının 4.48 milyar TL'ye kadar yükseldiğini söylüyor. Futbol kendini finanse edemiyor demiş. Futbol faaliyetlerinde giderin 17.4 milyar, gelirin 14.4 milyar. Mağazacılık faaliyetlerinde gelirin yüksek olduğunu söylüyor. Futbolun mali yükünün sporcu ücretleri, teknik ekip ve menajer giderleriyle 10.46 milyar TL. Gelirin ise bunun sadece %72'si olduğunu vurguluyor. Yani tüm bunlara baktığımızda futbol faaliyetlerinde brüt zarar 2.9 milyar TL. Keza mağazacılık faaliyetlerinde brüt kar 3.71 milyar TL. Tüm bunların şimdi açılımını Bora Yargıç hocamdan dinleyeceğiz. Bakalım bize neler söyleyecek hocam. Ve Galatasaray gerçekten transferi elinde para olmadığı için mi yapamıyor? Yoksa Galatasaray transfer yapmak istemiyor ya da iş bilmezlik mi? Yani Galatasaray o geçmişte destansı transferlere imza atan yönetim kadrosundan eksikler yaşıyor ve o yönetim kadrosunun davranış modellemesi bu transferlerin önündeki en büyük ketlerden biri mi? Bunu Bora Yargıç hocamla reklamların ardından konuşacağız. O zaman diyoruz ki reklam vakti, ardından bizlerle birlikteliğiniz devam edecek. Lütfen ayrılmayın efendim.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, Sigortam Net.
3: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytier.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz çok değerli bir ekonomistle, Doktor Bora Yargıç hocamla devam ediyor. Biliyorsunuz SPK denetçisi kendisi ve bütün kulüpler bir anlamda onun denetlemelerinden geçiyor ve bu anlamda da bize en doğru, birinci ağızdan en kıymetli bilgileri aktarıyor. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Emre, iyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Çok sağ olun canım hocam. Hocam, şimdi bana attınız, ben de az önce okudum bunları. Galatasaray parası olmadığı için mi transfer yapamıyor? Yoksa yeteri kadar transfer çalışkanlığını bu sene gösteremediği için mi?
1: Sevgili Emre Tire, bu soruyu herkes birbirine soruyor. İnan, Okan Buruk'un ekibindeki bile soruyor. Yani Galatasaray transferi ne? Bu bir gerçekten nakit krizi midir? Yönetim beceriksizliği midir? Bu sportif başına getirilen Sayın Abdullah Kavukçu'nun bir zafiyeti midir? Yani bu transfer yapılıyor, kimse bilmiyor. Ama neyi biliyoruz? Mali tabloları biliyoruz. Kapta açıklanan mali tabloları. Diğer kulüplerin mali tabloları çok iyi. Hiçbirinin iyi değil. Dolayısıyla şuradan baktığımız zaman demek ki yapamama kulübün aslında nakit sıkışıklığı, mali kötü olması, nakdinin olmaması, faaliyet kârının olması değil. O zaman içeride başka kriterler anlamak lazım. Ama şunu biliyoruz ki 4 yıllık Dursun Özbek yönetiminde bu seneki kadar taraftar öfkeli, genel kurulu üyeleri bu durumlar, yani kamuoyu rahatsız. Ama bu durumdan galiba rahatsız yönetim kurulu. Yani demek ki transfer yapılmasına ihtiyaç görmüyorlar. Demek ki bu takıma bir takviye yapılmasını görmüyorlar. Belki de hocanın teyakkuzu böyle. Ya bunun arkasında vakit sıkışıklığı mı deriz, finansal kriz mi deriz, buradaki borç ve yükümlülükler mi deriz, ne yaparsa yap. Bakın 25 Ağustos 2026'dayız. Kura çek gideceğini biraz önce basını takip ediyorum. İşte Eray, Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu kura çekimine gidecek. Velev ki Galatasaray kim çıkarsa çıksın Şampiyonlar Ligi'ne. O başarısızlıkta, kötü sonuçlukta, buradaki ihale, bu işin bilançosu kime kalacak? Ya bugün o taraflar bu açıdan bakılıyor mu? Ya bu sadece bir de kura de bunu gerektirir. Ya ben bazen gidiyorum, yapıyorum. Niye 2026'nın transfer sezonunda Galatasaray boyunca sadece ilden ile, ilçeden ilçeye kupaları götürmeler yaptı? 4 yıl üst üste şampiyon. Eyvallah, 26 kere şampiyon. Sportif başarıda muazzam bir çıta. Çok güzel. Peki kar gerçekten nakit krizi. Dolayısıyla buraya baktığımda şu hiç böyle değil. Hep bilanço açısından değerlendiriyorum, şey yapıyorum. Şimdi Galatasaray'ın finansal tablosunda sadece gizli riskler yok. Belki de yönetiminde, kurumsal yönetimde ve bu transfer kısmında da bence çok çeşitli riskler ve burada çeşitli şeyler barındırıyor. Zaman 1-2 hafta bunu gösterecek. Son dakika yapılan transfer bile gerek başarılı olsun gerek başarısız olsun. Bilmiyorum camiayı nasıl tatmin edecek, camiayı nasıl rahatlatacak. Gelin görün ki rakipler bu kadar transferler yaparken bir tarafta Muhammed Salah geliyor, bir tarafta Lukaku geliyor. Galatasaray 3 sadece şampiyonluk kutlamalarını yapmasını tabii ki camia içine sindiremiyor. Ben bu perspektiften değerlendiriyorum. Yani bu transferin neden yapılmayacağını ve şu var. Yani bu yönetimde 4 yıldır net olan bir şey açıklanmayan, tam açıklama kuralı vardır. Yani bu muhasebe prensibidir. Tamam, biz mali tabloyu, bilançoyu, muhasebeyi anladık da yani şunu açıp bu iletişim yönetiminde de çok büyük eksiklikler ve çok büyük gelişmeler olduğunu görüyorum. Ya çıkın açıklayın, bu transferleri şu yüzden yapmadık. Transfere ihtiyacım. Bu kadro yeterlidir. Ben Osimhen'e yedek forvet istemiyorum. 10 numaraya ihtiyacım yok. 8'e ihtiyacım. Bunları da kimse açıklamıyor. Ya yani böyle kapalı kutu. Sevgi iklimi, sevgi iklimi. 4 yılı geçirdik. Bu sene de transfer sezonu sevgi iklimiyle kapatıyoruz. Benim gördüğüm tablo bu şekilde.

0: Sevgili Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. Takımın genel hüviyetini nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Oyuna baktığınızda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sizce karşılık verebilir mi rakiplerine? Ve daha kıymetli bir soru bence, ligdeki serüveni 5'te 5'e taşır mı?
1: Gidişatın ben Galatasaray'ın bu sene sportif performansta, sportif başarıda aynı başarıyı tekrar edebileceği konusunda çok büyük endişe ve kaygılarım var. Çünkü geçen sene bakın ne olursa olsun bir Icardi vardı. Yani Osimhen ve Icardi, yani santraforun yedeği vardı. Çok iyi oynayan Galatasaray'da taşlar vardı. Şimdi Davinson Sanchez'le, sadece Torreira'yla, sadece Barış Alper Yılmaz'la evet şampiyonluk geldi. Ama 2 sene Icardi, 2 sene Osimhen aslında bu takımı çok güzel sırtladılar. Burada bir de rakiplerin de aslında Galatasaray'a çok da fazla bir rakip olacak bir seviyede bir mukayesenin üstünlük sağlayamadığını gördük. Ama bu sene öyle değil. Ben öyle görmedim. Asıl beklenti Galatasaray'da yıllardan beri Okan Buruk'un da buradaki aslında en önemli yönü Avrupa'da başarılı olmamasıydı. Yani geçen sene evet Şampiyonlar Ligi'nde yine nispeten iyi sonuçlar alındı. Bu sene bu kadronun, bakın Erzurumspor bir kriter değil, Çorumspor maçı bir kriter değil. Ama Galatasaray'ın yaptığı hazırlık maçları var. Yani şimdi hiçbir takviye yapmadan, sürekli aynı sistemde, oyunda ne koymadan, altyapıdan bir futbolcu çıkartamadan nasıl olacak ki? Tamam, finansal başarıyı başarsız ne bir kadar. Sportif başarı da olmazsa gelir eşittir. Başarı, başarı eşittir gelir. Galatasaray'ın bunu yapması lazımdı. Başarı var ama başarının karşılığında o geliri kullanma kapasitesi yok. Benim görebildiğim bu. Gelir ama bu gelirin ne olması lazım? Kasanın dolup taşıp aslında Galatasaray'ın tüm camiayı rahatlatacak ilgili mevkilere neler yapması lazımdı. Bu sene hiçbir şey yapmadı. Belki bu seneyi böyle tamamlayacaklar. Böyle öngörüyorlar. Olur, bu da bir risk. Evet, bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde götürür. Ama benim şahsi kanaatim ve düşüncem, böyle bir kadronun ne ligde ne de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı yeterli olamayacağı yönünde emretilir.
0: Sevgili Bora Yargıç hocam, doktor öğretim görevlisi, çok değerli bir akademisyen. Hocam yarın Fenerbahçe'nin maçı var Şampiyonlar Ligi yolculuğunda. Bunu nasıl okursunuz? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolculuğuna devam eder mi? Ederse 35 milyon euroyu kasasına koyacak. Bu elini hayli rahatlatacak ama Kerem'le Asensio yok. Maçları ertelenmedi ve doğal olarak iki sakat vermenin öfkesini yaşıyor Fenerbahçe. Bunu nasıl analiz edersiniz?
1: Evet ya, Türk takımlarının bakın Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa turnuvasında başarılı olmaktan başka bir çaresi yok sevgili Emre. Bu sadece Galatasaray için değil, bu Fenerbahçe için değil. O 35 milyon euroya o kadar çok ihtiyacı var ki, ama ki bizim en büyük handikapımız ne? Biz Avrupa turnuvalarında, Şampiyonlar Ligi'nde biz yani gücünü, ağırlığını ortaya koyacak bir futbol sergileyemiyoruz. Erken zaten Fenerbahçe için de çok erken başladı. Ya umarım Fenerbahçe turu atlar. Bu Türkiye'nin ülke puanı içinde de çok değerli. Türkiye'nin brand value dediğimiz ligin marka değeri açısından da çok önemli. Fenerbahçe kasası, bilançosu, nakit akım tablosu için de çok değerli. Ya dolayısıyla olası bir elenme durumunda çok erken Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek. Tamam, diğer turnuvada devam edecek ama bu Fenerbahçe için hem bir büyük bir sportif kayıp hem de finansal olacaktır. Ben Fenerbahçe'nin akılcı bir oyunda, Kerem olmayabilir, Asensio olmayabilir. Yani ama tecrübesini, futbolcu kalitesini, oyuncu kalitesini ortaya koyarak inşallah Şampiyonlar Ligi'nde rakibini eleyip üst tura, gruplara kalmayı inandığımı söylemek istiyorum. Parasal açıdan tüm takımların buna çok büyük ihtiyacı var. Bunu neye göre söylüyorum? Ya bakın şimdi en son açıklanan dört büyüklerin borç ligi diyelim. Fenerbahçe'ye bakalım. Şimdi Fenerbahçe'de toplam 20 Şubat itibariyle düzeltiyorum. 13 Ağustos 2026'daki açıklanan KAP'ın özet finansallarına göre

0: 24 milyar TL borç var. Peki sizin tabii ki Şampiyonlar Ligi'nden alacağınız bu para çok kıymetli. Bakacağınız para çok kıymetli. Bu borcun azaltılmasında da Fenerbahçe'nin net kar zararının azaltılmasında da o yüzden Avrupa turnuvaları bütün Türk takımları için ilk hedef olmazsa olmaz zorunda. Galatasaray için de böyle, Fenerbahçe'den de böyle, içinde böyle tüm Türk takımlarının burada sportif başarıyı yakalamaktan başka finansal kurtuluş reçetesi orada yatıyor. Başka bir çareleri yok Emre Terim.
1: Saygıdeğer hocam, çok önemli transferler geldi. İşte Fabinho geldi son olarak. Onun öncesinde Salah geldi. Baktığında Trossard geldi. Nubel geldi. Çok önemli isimler Türk futbolunun içerisine dahil oldu. Ama hakemler aynı.
2: Evet. Yani ne yazık ki öyle de bir şey var. Ya sadece biz hatırlıyoruz değil mi? Sadece bir Fenerbahçe Galatasaray maçı için bir yabancı hakem transferi yapılmıştı. Tek bir maç için kıyamet kopmuştu. Peki niçin sadece bir derbi maça ve sadece tek bir maça yabancı hakem yaptığın zaman, şimdi ligin marka değerinden bahsediyoruz. Takımların bu kadar büyük bilançolarından, bu kadar büyük değerli futbolcularından bahsediyoruz. Dünyanın en büyük yıldızları, ne bileyim işte Muhammed Salah, Lukaku, Victor Osimhen, bu taraftan Vlahovic. Şimdi peki bunları taşıyacak, bunları yönetecek teknik adamlar, teknik direktör. Peki hakemlerimiz de aynı seviyede, aynı çapta mı? Bence mutlaka ki mutlaka Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu durumu taşıyabilecek, bu durumu yapabilecek bu hakemlerle en azından oradan takviye anlama, danışmanlık, direktörlük, adına ne denirse densin bir destek alması konusunda girişiminin olması lazım. Çünkü her hafta hakem konuşuluyor. Maçlardan sonra ya birinci hafta, ilk haftada ben Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesinin direkt bu lig bu hakemlerle sünmez beyanatını görüyorum. Peki nasıl olacak peki? Bu kadar hafta her maçta ayrı bir polemik konusu. Her maçta hakemin öne çıktığı, futbolun konuşulmadığı, hakem kararlarının konuşulmadığı bir ligden bahsediyoruz. Bunu önlemenin yolu tabii ki bu hakemleri Türkiye futbolu, bu işin regülatörü, bu işin patronu TFF aracılığıyla, öncülüğüyle buna bir çözüm bulunması. Ben kesinlikle TFF'nin burada aktif rol alması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa Galatasaray'ın transfer sessizliği gibi TFF'nin de yabancı hakem sessizliği böyle gelmiş, böyle gider mantığıyla artık bu ligde böyle bitsin, bu sene de yine böyle gitsin denilerek yine her hafta birbiriyle didişen takımlar, takım yöneticileri, yönetim kurulu üyelerini her hafta izleyip duracağız.
1: Doktor Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. Filenin sultanları için ne söylersiniz?
2: Türkiye'nin yüz akı ya, ne güzel ya. Keşke iyi ya, Türkiye'de voleybolun aslında bizim bir voleybol ülkesi olduğumuz bir branşta ne kadar gururlanıyoruz değil mi? Yani olimpiyatlara gidiyoruz, birçok branşta biz altın madalya getiremiyoruz. Futbolda geldiğimiz yer noktada. 2000 yılında Galatasaray bir defa UEFA kupasını almış. 26 yıl geçmiş, hiçbir Türk takımı onun en ufak yakınına bile yaklaşamamış. Futbolda belli, basketbolda geldiğimiz yer belli. Ama voleybolda gerçekten Türkiye'nin yüz akı, gurur duyuyorum. Yani Atatürk Türkiye'sinde çağdaş Türk kadının vizyonuyla, oyun anlayışıyla ne kadar güzel dünyaya adımızı, o modern çağdaş Türkiye'yi duyurmalarından çok büyük gurur duyuyorum ben. Yani zevkle izliyorum. O millilerimizi, voleybolcularımızı, Türkiye'nin adının o dünyada duyulmasını, voleybola sevginin. Ben görüyorum mesela gençlerde, çocuklarda voleybola çok büyük ilgi var. Çok büyük şey var. Şimdi benim de oğlum mesela NK yüzme altyapıda. Şimdi bu branşların Türkiye'de gelişmesi lazım. Spor sadece futbol değildir. Biz tamamen sürekli futbolu konuşuyoruz. Ben mesela spor ekonomistiyim. Sadece futbolu konuşmak istemiyorum. Ama ne yazık ki gerçek futbol, Galatasaray futbolda başarılıysa başarılı, diğer tüm branşlarda ne yaparsa yapsın kimsenin umuruna değil. Ama diğer takımlara bakıyoruz. Futbolda ikinci olduğun zaman başarısızsın. Basketbolda şampiyonsun, voleybolda şampiyonsun, yüzmede şampiyonsun. Hiçbiri konuşulmuyor. Biraz kültür olarak da, toplum olarak da bunun değişmesi lazım. Ben voleybolun bu işe çok büyük öncülük yaptığını, bu işi çok büyük öncülük ettiğini, artık büyük bir farkındalık yaratarak Türkiye'de sporun sadece futboldan ibaret gelmediğini göstermesi açısından çok önemli. Ben Türkiye'deki kadın voleybol, futbol takımı

0: voleybol takımımız da bu anlamda çok değerli ve başarısını çok kıymetli bulduğumu söylemek istiyorum.
1: Hocam MHK başkanı gitmeli mi? Böyle bir isteği var Beşiktaş'ın.
0: Yani bu sadece Beşiktaş'ın isteğiyle olur mu? Yani o konular bu işi ama futbol Türkiye Futbol Federasyonu hakemler konusunda bu kadar polemiğin olduğu bir ortamı MHK başkanı gitmeli mi demeyeyim. Türkiye'de hakemlik yapısı, müessesesi, hakem kararları ve hakemler düzeltilmeli. Bununla ilgili aksiyonu da işin patronu TFF almalı diye görüş bildiriyorum.
1: Doktor Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. Bir de dünya ekonomisini konuşalım azıcık. Son 2,5 dakikanın içerisindeyiz. Dünyada neler oluyor ekonomik anlamda? Bunu bize nasıl aktarırsınız?
0: Evet, şimdi dünyada biliyorsunuz şimdi geçen yıl ve özellikle Amerika-İran savaşı ile birlikte hala etkilerini Türkiye'de görüyoruz. Yani netleşmeyen bir Hürmüz Boğazı meselesi, hala kapanmayan işte barış oldu mu olmadı mı bilmiyoruz. Petrol fiyatları inanılmaz bir şekilde 85 lira oldu motorin. Yani benzin 70 liraya 80 liraya dayandı. Tam da okulların açılması, servis ücretleri yani artık inanın okul ücretleriyle eşit hale geldi. Şimdi zaten akaryakıta zam gelmesi Türkiye'de enflasyonun, fiyatın, hayat pahalılığının en büyük ivmecisi, tetikleyicisi. Tabii tamam dünyadaki konjonktürden biz çok etkileniyoruz. Ben şu an dünya ekonomisinin 2026'da o regresyondan hala çıkamadığı, hala bakın kıymetli madenlerde bile altın 7 bin liraya çıktı. Bunun üzerinde tutacak mı? Tekrar 7'nin altına inecek mi konuşuluyor. Bu jeopolitik ortam, bu gerginlikler, İsrail gerginliği, İran, Amerika gerginliği, bir tarafta da Ukrayna, Rusya gerginliği bitmeden bence ekonomi hiçbir zaman süt liman eski haline gelmeyecek. Hala bu pahalılık ülkeleri etkileyen bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini doğrudan etkileyen ekonomik faktörlerin bizi çok daha fazla etkileyeceğini görüyoruz. Bunun başı akaryakıt. Yani düşünebiliyor musunuz? Kıymetli madenler sadece kaostan dünyadaki jeopolitik ortamlardan etkilenir. Artık altın, gümüş o kadar böyle spekülatif hale geldi ki yani bu ortamlarda mesela altının olması gereken noktayla şu an olduğu noktaya bakıyoruz. Yani bu işin bu kadar da böyle dünyadaki tüm ekonomik aktörler bu işe yön verenlerin bunların para piyasalarına nasıl yön verdiğini görüyoruz. Bence 2026 ekonomik gidişat açısından çok da yıl sonuna doğru ve 2027'nin ilk çeyreğine doğru da bu gidişat devam edecektir diye düşünüyorum Emre'ye.
1: Trabzonspor desem bir cümle.
0: Trabzon bir kere çok güzel iş yaptı. Ben tebrik ediyorum. Bakın çok güzel iş yaptı. Tebrik ediyorum. Trabzonspor'u da denetleyen biri olarak, bağımsız denetiminde bulunmuş biri olarak söylüyorum. Siz geçen sene 36 milyon euroya Uğurcan Çakın'ı Galatasaray'a satıp 17 milyon euroya ne olursa olsun sportif başarısı başarısızlık hiç önemli değil. Muhammed Salah diye bir futbolcu dünyanın en kabul görmüş Liverpool gibi bir takımdan gelen futbolcuyu Türkiye'ye getirip Trabzonspor formasını giydirebiliyorsanız bu çok büyük aslında bir transfer başarısıdır. Bundan Galatasaray'ın örnek alması lazım. Diğer takımların örnek alması lazım. Ha bu sportif başarıya ne kadar yansın? Ben o tarafında değilim. Olayın ekonomik tarafına bakalım. Trabzonspor şimdiye kadar tarihinde hiç satmadığı kombine gelirlerine ulaştı. Forma gelirlerine ulaştı. Yayın gelirleri yine aynı şekilde. Sponsorlar belki Trabzon'a daha fazla nakit akıtacak. Bunun futbol tamamen bir ekonomi ve finans işi dedik. Trabzon bu işin ekonomi ve finans tarafını çok güzel yönetti. Sportif tarafı bir tarafa bence Türkiye Ligi açısından da Muhammed Salah gibi bir futbolcunun hele hele bir Anadolu kulübü diyebileceğimiz dört büyük ama Trabzon'a gelmesi çok kayda değer bir olaydır. Türkiye'nin adının duyulması olayları çok kayda değer olaydır ve çok ciddi bir transfer başarısıdır. Trabzonspor başkanı, yöneticileri, bu transferi yapanları ben kutluyorum. Trabzon için çok akılcı hem sportif hem de ekonomik ve finansal açıdan çok rasyonel bir transfer olduğunu altını çizeyim.
1: Hocam çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar emniyetler.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'a.

0: Şimdi sen de Ziraat katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Tamam. Efendim, yatırımcı ve spiker arkadaşımız sevgili Selim Gezer'le birlikteyiz. Türkiye'ye İtalya Ligi'ni de getirdi, Seri B'yi. Keza şimdi Almanya 3 içinde çok önemli girişimleri var. Önemli işler yapıyor Almanya 2'nin ardından ve gerçekten özel işlere imza atıyor. Onları en sonunda değineceğiz ama önce Lyon karşısında Fenerbahçe nasıl oynamalı Selim?
4: Evet, Fenerbahçe Lyon karşısında deplasmana gidiyor. Çok önemli bir maç. Şampiyonlar Ligi artık Fenerbahçe için hasret durağında inecek var diyecek bir nokta. Yani dayanılacak gibi değil. Emre abi sesin bana geliyor bu arada. Çok özür diliyorum.
3: Tamam. Evet, konuşabilirsin.
4: Hasret durağında inecek var diyebilecek noktada Fenerbahçe. 17-18 yıl olmuş. En son 2008-2009 sezonunda katıldığı bir Şampiyonlar Ligi var. Nasıl oynamalı Fenerbahçe? Açmeli ve topu rakibe vermemeli. Şimdi ben ilk maçla ilgili şunu söylemem gerekiyor Emre abi. Fenerbahçe'nin oyununu takdir eden belli bir kısım vardı Lyon karşısında bir birlik beraberliğin ardından. İşte hiç pozisyona girmesek daha mı iyiydi denildi. Girdiğimiz pozisyon sayısı konusunda bazı fikirler ortaya atıldı. Ancak girdiğimiz pozisyon sayısı belli. Muriç'le bir tane kafa vurduk. Onun haricinde birkaç tane cılız pozisyonumuz var. Bir de golümüz var Mason Greenwood'un ekstra çabasıyla. Fenerbahçe bugün ne yapmalı? Daha doğrusu yarın ne yapmalı? Fenerbahçe şunu yapmalı. Topun arkasına geçecek. Rakibini bunaltacak ve dar alanda oynayacak Fenerbahçe. Çok uzun ve geniş bir alanda oynuyor. Pas opsiyonları çok uzak Fenerbahçe'nin. Örnek veriyorum. Orta sahadan sağ kanada ya da sol kanada dağıtılan toplarda, Gündüz ya da Kante'nin dağıttığı toplarda Fenerbahçe buralarda zayıf kalıyor. Çünkü pas arası çok fazla olmuş oluyor ve bu pas arasının fazla olmasıyla birlikte kademenin araya girmesi rakip takım için çok kolay hale geliyor Fenerbahçe'de. İlk yapılan analizlerden, benim kendi analizlerimden çıkardığım bu. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin bu pas arasını kısaltması halinde oyuncuların birbirine yakın oynamaları halinde daha aktif bir futbol oynayacağı görüşündeyim. Artı şöyle bir şey var. Fenerbahçe kanatlarını etkili kullanamıyor. Nasıl kullanamıyor? Çünkü bek ve kanat pozisyonundaki oyuncunun birbiriyle olan iletişimi, diyaloğunun yani şöyle bir örnek vermek gerekiyor. Örnek veriyorum. Sağ bekteki bir oyuncu önünde kim var? Mason Greenwood var. Ya da işte Kerem Aktürkoğlu var. Kanat değişebiliyor bazen futbolcular. O yüzden bunu söylüyorum. Birbirleriyle pas alışverişi yapıp kanattaki oyuncunun ya da bekteki oyuncunun birbirini boşa çıkarması gerekiyor. Fenerbahçe'de bu sistem de biraz işlemiyor açıkçası. Yani kanat oyuncuları boşa çıkamıyor. Bunun içinde tabii en büyük faktörlerden bir tanesi takımların savunma yapıyor olması Fenerbahçe'ye karşı. Yani Lyon her ne kadar savunma yapmadı desek de Lyon da savunma yapan bir takım. Ayağı oynamaya çalışan bir takım. İlk maçta gözümüzü çok korkuttu hayır. Fenerbahçe'nin kadro üstü, kağıt üstündeki kadro değerine baktığımız zaman inanılmaz bir kadro. Yani Asensio biri giriyor öteki çıkıyor. Asensio giriyor. Talisca çıkıyor ya da ne bileyim Lukaku giriyor ve çok etkilendiğim bir kadro kağıt üstünde. Fakat eksikleri var. Şimdi Oğuz Şet'in bunu dile getirdi birkaç defa. Sevgili İsmail Kartal da dile getirdi. Oyuncuların hazırlık durumuyla, yüzdelikleriyle ilgili bilgi verdi. Maalesef ki biz Türk halkı olarak biraz da Fenerbahçe taraftarı olarak sabırsızlığımızın artık son noktasına geldiğimiz için nasıl hazır olmaz kardeşim, hazır olmalı şeklinde şeyiz yani, aceleciyiz. Ama Lukaku hazır değil kesinlikle. İzledik Konya Spor maçında. Çok ağır, çok hantal. Yani topu kontrol ederken hani nefes nefese kalacakmış gibi hissediyorum. Sanki çok yaşlı bir futbolcu almışız gibi hissediyorum ama lütfen dinleyicilerimiz beni affetsinler. Lukaku'nun çok büyük futbolcu olduğunu biliyorum. Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilediğini biliyorum. Ama Lukaku şu anda hazır değil. Özellikle kilo anlamında hazır değil. Evet, kilolu bir futbolcu. cüsseli bir futbolcu, fakat Lukaku'nun Fenerbahçe'de oynayabilmesi için biraz kilo vermesi ve daha atletik performansını yüksek seviyelere çıkarması gerekiyor Lukaku'nun. Bununla birlikte Vedat Muriç'in hala hazır olmadığını ve sadece 45 dakikalık performans verebileceğini söylememiz gerekiyor. Bunun dışında Fenerbahçe'de tabii Kerem Aktürkoğlu'nun eksikliği söz konusu. Asensio ile ilgili şüpheler söz konusu. Oynayacak mı oynamayacak mı noktasında. Yani yarına ne kaldı? Yarına Talişka'dan artık alınacak performans. Takım halinde oynanacak futbolun zevki. İsmail Kartal hocanın bence en büyük mührü olacak. En büyük damgası olacak şayet Fenerbahçe'nin kazanması halinde. Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne götüren teknik adam. Belki de uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalleri ya da bir başka turları zorlayacak bir Fenerbahçe olacak. Umarım kazanan Fenerbahçe'miz olur.
3: Sevgili Selim Gezer'le birlikteyiz. Zamanı paylaşıyoruz. Selim, Beşiktaş ve Trabzonspor diyorum. İkisini bir arada yorumlayıp sonra da Galatasaray'la ilgili neler söylersin? Üç takımla ilgili hiç araya girmeden sana pası atıyorum.
4: Evet sevgili Emre abi, Beşiktaş tabii sezon başlangıcı itibariyle özellikle Avrupa Kupası maçı, lige başlangıç, ancak sonrasında gelen Alanya Spor karşısındaki mağlubiyet Beşiktaş'ı bir parça da olsa demoralize etti Beşiktaş taraftarını ve oyuncusunu. Ama şöyle düşünmek lazım, Fenerbahçe'de gençler birliğine kaybedip başladı sezona. Kaybedip sonradan mı galibiyet alsaydı deseniz, yoksa ilk hafta galibiyeti sonrasında bu gelen mağlubiyet mi daha çok bozdu? Açıkçası ikisinin de birbirinden hiçbir farkı yok. Beşiktaş'ın toparlanmaya ihtiyacı yok. Çünkü toparlanmış ve iyi bir antrenöre sahip bir takım var. Trossard gibi iyi bir futbolcusu ya da Vlahovic gibi iyi bir forveti var Beşiktaş'ın. Tabii önemli isimler. Şunu söylemek lazım. Beşiktaş'la ilgili Vincenzo Italiano'nun oynattığı futbolun, daha doğrusu Vincenzo Italiano'nun farkındalığı çok önemli. Hoca gerçekten Türkiye'de fark yaratabilecek nitelikte bir oyun oynatıyor. Kendisini çok iyi bilen, takımını çok iyi bilen, eksikleri doğru yorumlayan ve adaptasyon sürecini çabuk atlatmış görünüyor İtalyanı. Beşiktaş'la ilgili, hatta Trabzonspor'la ilgili de aynı şeyi söylemek gerekiyor. Evet, önemli transferler yaptılar. Vlahovic'i Beşiktaş aldı, Muhammed Salah, Fabinho transferleri dünya çapında çok büyük isimler. Ancak bu sezon bir Fenerbahçe'nin üzerindeki yoğun stres ve baskı bu iki kulübün üzerinde bir parça da olsa yok diyebilirim. Örnek vermek gerekirse Avrupa kupalarında tur atlayacak Trabzonspor, Beşiktaş tur atlayacak. Sonrasında bir çeyrek final, yarı final, hatta belki de kupaya uzandıklarında ya da final oynadıklarında bu iki takım verilen emeğin, verilen çabanın, oyuncu transferlerinin, harcanan paraların karşılığının alındığının göstergesi. Hiçbir şey yapamasa bu iki takım, Türkiye kupasında bir final oynayıp bir kupa kaldırsa Trabzonspor için de Beşiktaş için de manasız bir sezon olmamış olacak. En azından yapılan yatırımlar ve transferler neticesinde taraftar mutlu edilmiş olacak. Tabii lige bambaşka bir gözle bakmak lazım. Beşiktaş ve Trabzonspor oyuncu anlamında etki yaratıyorlar. Bugün Vlahovic'de, Muhammed Salah'ta, Fabinho'da çok büyük yıldızlar. Tabii transferde eksik kalan bir de Galatasaray var. Alexander Batrakov ismini dinleyenlerimiz takip etmiş midir bilmiyorum ama yetenekli, kaliteli bir genç, 22-23 yaşında yanılmıyorsa. Bununla birlikte Batrakov'un Galatasaray'da önümüzdeki yıllara damga vurabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok kaliteli bir ayak. Transfer konusunda, scouting konusunda tebrik etmek lazım Sarı Kırmızıları. Evet, transferle ilgili onlarda da bazı problemler vardı. İlk hafta berabere kalan Galatasaray geçen hafta Erzurum karşısında net bir skor aldı. Bakın, gelinen noktada yine aynısı oldu. Transferi övülen Fenerbahçe, iyi transfer yaptı denilen Fenerbahçe yine Galatasaray'ın bir puan gerisinde. Sezon başlangıçları hep problem yaratmıştır. Hep bu tarz farklılıklar meydana getirmiştir ama tabii takımların geldiği noktada şunu değerlendirmek lazım Galatasaray için. Transferi bir an önce bitirmesi gerekiyor. Mutlak suretle forvet hattına Osimhen'in üzerine bir takviye yapması gerekiyor Galatasaray'ın. Onun haricinde kadroda çok genel anlamda, genel manada bir eksiklik yok. Zaten son 4 sezonun iskeletini oluşturan bir takım. Ligi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u bu şekilde yorumlayalım Emre abi.
3: Sevgili Selim Gezer'le birlikteyiz. Detayları konuşuyoruz. 8-9 dakikalık süremiz daha var Selim'le. O yüzden Anadolu takımlarına biraz bakmak istiyorum. Ne görüyorsun Anadolu takımlarından? Ahmet'ten iyi bir başlangıç vardı ama Kocaeli karşısında 2-0 yenildi dün. Gençler Birliği

0: Kötü bir tahtası var ama 6 puan aldı. 2'de 2 yaptı. Ligin 2'de 2 yapan tek takımı. Dönüp Göztepe'ye baktığımızda bir kazanıyor bir kaybediyor. Samsunspor. Anadolu takımlarına ilişkin neler söylersin?
1: Evet, tabii Gençler Birliği'nin sezon başlamadan önce olan yönetim değişikliğiyle birlikte ivmeyi farklı yakaladı. 2'de 2 yaptı kırmızı siyahlılar. Gençler Birliği'nin aslında rahmetli İlhan
0: Ya bunları
1: Cavcan'dan
0: kayıp
1: bu yana
0: maç yazarsın yani hani Göztepe Kupası sonuna geliyorsun, Fenerbahçe ile oynuyorsun, yazık evlat dersin bunu,
1: yaz.
0: 0 puan.
1: Aynen öyle Emre abi. Yani 6 puan çıkarmak çok büyük bir başarı. Oyun başarısı ki Fenerbahçe maçında Gençler Birliği'nin oynadığı futbol hakikaten taktik anlamında çok etkileyiciydi. Savunmanın eksikliklerini görebildi. Kanattaki veya bek pozisyonundaki eksikliklerini görebildi Gençler Birliği. Nitekim içeriye yapılan ortalarda da kolay ve zahmetsiz goller kaydetti Gençler Birliği. Kolaydan kastım farklı. Gençler Birliği'nin performansı, yönetim değişikliği vesairesi tabii gerçekten hakikaten dediğin gibi 0 puan yazacağın noktada 6 puan çıkardı. Tebrik etmek lazım. Kendi şehrimin takımına övün biraz Gaziantep Futbol Kulübü'nde 4 puanımız var. Eyüpspor karşısında 1-0 kazandı Gaziantep Futbol Kulübü. Ya şunu söylemek lazım. Hani derler ya varlığın içinde yokluk çekiyoruz diye. Gaziantep Futbol Kulübü varlığın içinde yokluk çeken bir takım. Ben bunu daha önce de dile getirmiştim. Bizim şehrimiz organize sanayi bölgesi şehir. Yani dünyanın birçok ülkesine ihracat yapabilen ve Türkiye'nin ihracat yükünün belki de Bursa'yla İstanbul'la yükünü en çok taşıyan şehirlerden bir tanesi. Yani çalışan, üreten bir şehir Gaziantep. Ama bu Gaziantep'in futbolu hak ettiği değeri görmüyor. Ya hala 3.000-5.000 taraftar oynuyor Gaziantep Futbol Kulübü kendi stadyumunda. O kadar muazzam bir yerde ki stadımız. Şehrin neredeyse artık göbeğinde, merkezinde denilebilecek, ulaşım konusunda sıkıntı olmayan bir stadımız var ama taraftarımız yok. Gaziantep Futbol Kulübü'nün sezon başlangıcı çok iyi. İptidai düşük maliyetli kadrolara rağmen 4 puan aldı. Namağlup devam ediyor yoluna. Göztepe'nin taraftar kitlesi çok inanılmaz. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki atmosferi anlatmaya gerek yok. Şunu söylemekte fayda var. Anadolu'yu bu şekilde bitirelim. Lütfen Anadolu takımlarının maçlarına gidelim. Yani şunu söylememiz lazım Emre abi. Bugün İngiltere Championship 1, 2, 3, İngiltere 7. liginde North County isimli bir takım örnek veriyorum. Ya 10 bin eğer seyirci kapasitesi varsa minimum 7 bin 500, 8 bin kapasiteli statlarda taraftarları önünde oynuyor. Ama bizim bu güzelim takımlarımız, canım takımlarımız ne yazık ki 45 bin kişilik statlarında 3-5 bin taraftarla oynuyor. Hani şunu söylemekte fayda var. Özellikle son 10 yılda özellikle son 10 yılda yapılan stadyum yatırımları gerçekten takdire şayan. Keşke eski o butik Anadolu stadyumlarını yıkmasaydık da onları revize etseydik dedim. Çünkü 45 bin, 46 bin, 30 bin, 40 bin kişilik statlarda dolduramıyoruz. Sadece Fenerbahçe Galatasaray maçlarında dolduruyoruz bu statları. Ve bununla birlikte şu var. Dolduramadığımız gibi Fenerbahçe geliyor Gençler Birliği deplasmanına komple kale arkası tribünü Fenerbahçe. Böyle deplasman tribünü mü olur ya? Deplasman tribünü dediğim bir parça bir alanda olur. Galatasaray için de geçerli bu, Beşiktaş için de. Şahsen ben bunun çok doğru olduğunu inanmıyorum. Ancak bunun sebebini de şöyle yorumlamak lazım. Neden Anadolu takımları komple kale arkası tribünlerine gelen büyük takım taraftarlarını veriyor? Çünkü gelinen nokta ortada minicik yavrumuz 3 yaşında 2 yaşındaki çocuk üzerine Fenerbahçe forması var diye neredeyse dövülecekti. O yüzden hani burada izlemesinler orada rahat rahat izlesinler daha fazla seyirciye
0: Birazcık da
1: verelim diye bir algı
0: para
1: var.
0: kasada olsun.
1: Kasa da olsun. Evet.
0: Para yani
1: Bunun
0: bu
1: önüne geçemeyiz. Diğer
0: ana
1: başka
0: arteri
1: sebebi yok.
0: para. Peki sana bir soru var. Günaydın Emre Bey.
1: Evet.
0: Kulübümüze sorar mısınız? Türk futbolu artı hakemler karşılaştırma yapar mı? Hakemlere saldırı tehdit hakkında ne düşünüyor? Düşüncesini alabilir miyiz demiş.
1: Hakemler yani şöyle hakemler bu ülkede futbolun beyni bel kemiği onlar olmadan olmayacak. Ama onların olmadığı bu sistemde onlar bu işi bu kadar zor hale getirdikçe Türk futbolunda kaos, denge bozuklukları devam edecek. Yani şu var. Beşiktaş maçında oyuncunun aldığı hamle sonrasında ya hangi akıl, hangi zihniyet, hangi mantık bunun kırmızı kart olmadığını ya da bununla ilgili VAR'ın müdahalesinin olmaması gerektiğini söyleyebilir.
0: Ben söyleyeyim
1: Ya
0: mi
1: bu
0: hangi akıl
1: hayat
0: hangi şey? Sen
1: Evet,
0: okumamışsın.
1: evet.
0: Umut Eken paylaştı. Ferhat Gündoğdu yani MHK başkanı diyor ki VAR bariz olaylara karışır.

Burada diyor tokat mı var, sıyırdı mı? Bunu diyor görmedik ki diyor. Yani net bir durum yok diyor. Ben de bununla ilgili bir tweet attım biliyorsun Emre Alçı.

0: Yani VAR hakemini bu şekilde savunan bir MHK başkanı varsa ben ellerimi kaldırıyorum ve diyorum ki ya hocam 12. kuralı da mı bilmiyorsun? Yani teşebbüs bile biliyorsun artık çok ciddi bir sorunu beraberinde getiriyor. Ama MHK başkanı
1: Evet.
0: bunu bilmiyor. Bilmediği için de böyle garip grup ki yaptığı iddia ediliyor. Umut Eken'in yazısı. Ha yapmadıysa sözümü geri alıyorum. Ama eğer böyle bir açıklama yaptıysa MHK başkanı vay vay vay vay vay.
1: Yani şunu söylemek lazım. Futbolcunun antrenörü var. Futbolcunun kendini işte parayla tuttuğu ya da ücretini ödediği kondisyoneri var. İşte atletik performans hocası var. Hakemin neyi var ya? Yani çıkıp Türkiye'nin gündeminde olan bir Fenerbahçe Galatasaray maçını yönetecek olan, örnek veriyorum ismi, Atilla Karaoğlan. Sezon içerisinde kim yetiştiriyor Emre abi? Yani kim koşturuyor? Kim adalesine bakıyor? Bu adamları kim kontrol ediyor? Ya bu işi daha profesyonel hale getirmemiz lazım. Bu artık ülkede işte memurdu, hakem oldu. Doktordu, hakem oldu. Eski işte emekli avukat, hakem oldu. Yok, böyle bir şey kabul edemeyiz. Hakemlik mesleğinin profesyonel hale getirilmesi lazım. Artık bu konuyla ilgili evet getirildi. Hani meslek yapmıyorlar vesaire deniliyor ama hala amatör bir hakem zihniyetimiz var. Ve şunun da inancındayım. Hakemlerle ilgili madem şöyle bir öneride bulunmam gerekiyor. Belki herkese saçma gelebilir. Ben şunu öngörüyorum. Hakemlere güvenmiyoruz. Güvenmiyorsak kardeşim ÖSYM sınavlarını hazırlayan, o soruları hazırlayan hocaları alıyoruz, kampa alıyoruz. 8 ay, 9 ay sezonların olduğu o dönemde hakemlerimizi kampa alalım ya. Dış dünyaya soyutlayalım. Futbolcular kampta kalmıyorlar mı? Kalıyorlar. Futbolcu yeri geliyor evine gidiyor, yeri geliyor bu tarafa dönüyor. Hakemleri de eğitmek için kampa alalım. Başlarına bir antrenör koyalım. Onlara sürekli bu artık olayı, olguyu anlattıralım ve bunu da gündeme getirelim. Medyada bunlar dinlensin. Biz hakemleri eleştiriyoruz, eleştiriyoruz ama bunun karşılığında ne aldığımızı ve ne eğitim aldıklarını, neyle ilgili bilgi sahibi olduklarını bilmiyoruz. Örnek veriyorum. Federasyon açıklayacak. Bugün hakemlerimize ikili diyalog konusunda eğitim verdik. Ya da bugün hakemlerimize maç içerisinde stres yönetimiyle ilgili bilgi verdik. Yani o dataları, o aldıkları eğitimleri tüm futbol severlerin detaylı bir şekilde de görmesini sağlayalım. Çünkü mide bulandıran bir nokta ve ben bu noktada şunu düşünüyorum. Bu kadar mide bulandıran bir şeyin başındaysanız, iyi niyetliyseniz, İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim için söylüyorum. İyi niyetliyseniz ki iyi niyetli olduğunuza da inanmak istiyorum. İnanıyorum da. Şunu yapalım. Bu adamlarla ilgili yapılan ne varsa böyle sıralı sıralı internet sitemizde yayınlayalım. Şunu yaptık, şunu yaptık, şunu söyledik. Şu eğitimler alındı, şu kişiler tarafından verildi. Ama yok, hakemler kendi kafalarına göre çıkıp Ferhat Gündoğdu'nun açıklamasını sen anlatıyorsun. Ne diyelim yani, ne demek lazım?
0: Ve süren bitti ama sona bırakacağım demiştim. Seri B ve üçüncülük.
1: Evet, Emre abi, yurt dışından yabancı ligleri ithal etmeye devam ediyorum. Sıfır TV ile anlaşmalarımız devam ediyor. Orada da güzel bir ekip var. Sevgili Eren Kaynağ'ın ve Eren Kaynağ'ın başında bulunduğu bir ekip. Teknik tarafta Birol abi var. Ona da selamlarımızı iletelim. İtalya Serie B'ye İtalyan Futbol Federasyonu'ndan alıp Sıfır TV'ye naklettik. Onlar yayınlıyor artık. Her hafta 3 maçla Sıfır TV İtalya Serie B'yi yayınlıyor. Diğer bir taraftan haftada 5 maçla da Almanya 3. Ligi'nin yine benim yaptığım anlaşma sonrasında Sıfır TV'ye devrettiğimizi söylememiz gerekiyor. Alt ligleri seven, alt ligleri takip eden futbol severler İtalya Serie B ve Almanya 3. Ligi'ni oradan takip edebilirler. Hem YouTube'da hem TürkSat'ta, televizyonda, Sıfır TV ekranlarında değerli dinleyenlerimizi orada görmek isteriz.
0: Çok teşekkür ediyorum ve senden reklama gidiyorum.
1: Kolay gelsin.
0: Selim Gezer'le birlikte olduk. Spiker ve girişimci arkadaşımız reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.

0: çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü. Türkcell'le bağlan
1: hayata. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Saatler 8.43'ü hatta 44'ü gösteriyor. Abi günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Enerjim bugün biraz düşük gibi, öyle hissediyorsun. Umarım kötü bir şey yoktur. Hadi bir silkelen, kendine gel. Biz senin o gülen enerjik halini daha çok seviyoruz. Sabah yolda bize de enerji veriyorsun. Tabii ki her sabah aynı enerjide olmak zor ama bizi alıştırdın abi. Yapacak bir şey yok demiş. Düşük müydü ya enerjimiz? Gayet iyiydi. Bugün uzak bir yola gideceğim. Aydın tarafına gideceğim. Hem Hasan Hoca'yı ziyaret edeceğim hem de Hasan Hoca annemi görmek istedi durumunu. Bu kadar uzun süre oldu, ne oluyor diye. O yüzden de sevgili Hasan Hocamı ziyarete gideceğim. Ona da bir annemi göstereyim. Burada onun öğrencisi ilgileniyordu. Sağ olsun. Bir de ona bakacak. Belki onun içindir. Bir de gece çok geç yattım. Biraz böyle birkaç maça takıldım, maç baktım, Kocaeli Ahmet maçına baktım, oradan çıktım, başka böyle seyredemediğim 2-2'lik Liverpool maçı vardı, biraz ona baktım falan derken saat gece 2 gibi falan yattım, 1.30-2 gibi. Doğal olarak da ciddi anlamda bir uykusuzluk sorunuyla sabah saat 6.30'da kalktım. Belki ilk etapta öyle bir sıkıntı olmuş olabilir. Haklısınız. Biraz enerjim orada belki biraz düşüktü. Biliyorsunuz dünya motosiklet şampiyonası heyecanı yaşanacak. MXGP, motocrossçular Afyon'da buluşacaklar. Önümüzdeki hafta salıdan itibaren, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Ben de perşembe günü yayını yaptıktan sonra cuma günü oradayım. Sizlere oradaki anlatımı gerçekleştireceğim. Yani cuma, cumartesi ve pazar günü oradan anlatımla sizlerle birlikte olacağız. Eğer yarışı gelip izlerseniz yarış alanı anlatımı bende. İngilizce anlatımı televizyona da sevgili Buğra yapacak. Bizim ufaklık yaklaşık 4 yıldır o yapıyor zaten. Böylelikle MXGP'de olacağız. Birbirinden ünlü sanatçılar var MXGP'de. İnanamazsınız. Yani oha, bunlar mı çıkacak falan diyorsunuz. Gerçekten öyle. MXGP Afyon 2026 birbirinden önemli isimleri bir çırpıda buluşturacak. 14 farklı konser var ve her bir konser kelimenin tam anlamıyla soluk kesecek. Birbirinden önemli isimleri MXGP'de buluşturmuş olacağız. Mutlaka ama mutlaka bu organizasyonun heyecanına siz de ortak olun. Tabii aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Ya kimler var? Hani kimlerden bahsediyorsun Emre hocam diyebilirsiniz. Söyleyeyim hocam. Şöyle Demet Akalın var. Liza var. Aslında sırasıyla söyleyeyim. Selçuk Balcı var. Emre Fel var. Motive var. Emliviza var. Sefo var. Demet Akalın var. Selin var. Ceza var. Emre var. Sevgili Emre. Murat Boz var. Ece Seçkin var. Derya Bedavacı var. Ve büyük bir ses üstadı Sayın Kamuran Akkor var. Özellikle geçmişe ve ünlülere saygı çerçevesinde Afyon Motofest merkezinde 2, 3, 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde, burası NG Otel var orada, onun hemen arka tarafında. Gerçekten çok büyük bir organizasyon. Aynı anda iki büyük organizasyon. Bir tarafta Motofest, festival alanında eğlenceler var, eğlence parkı var, o var, bu var, aklına gelebilecek her şey var. Ve 999 lirayla 40 bin lira arasında değişiyor biletler. Yani uzun vadeli alırsanız ona göre. Ve daha önemlisi çadır.

0: kurabiliyorsunuz oraya. Yani konaklama da yapabiliyorsunuz. Yani karavanınızla, yani çadırınızla geldiğinizde bu 40 bin liraya zannediyorum bunlar da dahil. 13'te başlıyor çarşamba günü 2 Eylül'de ve pazar günü 23.59'da yani 24'te sona eriyor. Muazzam herkesi, bütün Afyonluları ve Afyon'un çevre illerinden gelenleri bekliyoruz. Çok büyük bir organizasyon olacak. Şöyle ki kombine bilet alırsanız 2000 lira. Kapı satış fiyatı ise 2500 lira. O yüzden ben derim ki kombine bilet alın. Hatta 23 Temmuz'a kadar alsaydınız 1500 alacaktınız. 21 Temmuz 1 Eylül arasında alırsanız 2000 lira bütün kombineler. 2 Eylül sonrası 2500 lira. Onun dışında konaklama, işte orada yer alma falan, 5 gün kalma bedeli falan da, bunlar da biraz daha pahalı, işte 40 bin liraya kadar çıkıyor. Ama muazzam keyifli bir organizasyon bizi bekliyor. 2000 liraya düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin en ünlü sanatçılarını dinleme ve Türkiye'nin en büyük organizasyonunu, Dünya Motosiklet Şampiyonası'nı, MXGP'yi izleme şansına sahip olacaksınız. Şimdi gelen mesajlar var. Telefon alabilirim hatta bir iki tane. 0533 265 3995'e. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz saygıdeğer dostumuza. Ben Q'dan gelmiş. Ben sanıyorum Avrupa'da takımlarımız başarılı olması zor. Çünkü oynanan oyunlar hiç iç acıcı değil. Misafirimize de selam olsun. Fenerbahçe ve Trabzonspor tur atlayamaz. Alt grupta devam ederler. Galatasaray ve Beşiktaş da aynı liglerinde sürdürürler demiş. İnşallah öyle olmaz. Emre Bey, Allah annenize beraber tüm hastalara şifa versin demiş. Çok teşekkür ediyoruz Eyüp Kaya'dan. Eyüp Hocam sağ olsun, var olsun. Rahatsızlığı da sormuş. Zaten bunu daha önce açıklamıştım. Önemli bir kalp krizi geçirdi. Daha sonra bir emboli falan attı. Sıkıntılı bir süreç yaşadı. Biraz yoğun bakım falan derken. Şimdi saatler 8.50. 0533 265 3995 benim cep telefonum. Son 10 dakika. 9'daki konuğuma kadar Hakan abiye gideceğim. Saat 9'da Hakan Can Üstadım'la birlikte olacağım. Sonra Ali Bilgin, ardından da Özlem Koza. Arzu ederseniz beni arayabilirsiniz. 0533 265 39 95 cep telefonum. Buradan bana ulaşabilirsiniz. İlk konuğum geldi bile. Sonu 43 ile biten misafirimizi hemen yayına aldım.
1: Arzu
0: Alo.
1: ederseniz beni arayabilirsiniz.
0: Beni
1: 0533.
0: radyodan dinlemeyin lütfen. Telefonunuzdan dinleyin efendim. Telefonunuzdan. Alo, duyabiliyor musunuz? Sonu 43.
1: Alo, selam, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Buyurun efendim.
1: Günaydın hocam, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam. Hızlıca alayım ki çok fazla arayan oldu, hemen hızlı hızlı sizi de dinleyeyim
1: Belki
0: ondan
1: hemen
0: sonra.
1: öncelik söyleyeyim. Bu haftaki hakemlere değineyim gün zaten. Ya maçlardan insanları soğutmasınlar ya. Vallahi billahi ya. Yani Beşiktaş için söylemiyorum ya, dünya çapında bir yıldız getirmiş. Adam tokatı çalıyor orada. Bunun bir yaptığı. Hocam bilmediğim için soracağım size. Bu yaptırımların sonunda neden yani bu yapılan haksızlıkların sonunda burada takım gözetmemeksizin soracağım. Neden bir yaptırım uygulamıyor bizim ülkemizde? Bu maçın iptali olamaz mı? Örnek veriyorum. Bunu
0: Hocam,
1: sadece örnek için soruyorum.
0: bir maçın iptal olabilmesi için kural hatası olması lazım. Yani bu bize göre değil. UEFA IFAB normları var. Ama burada ciddi bir hakem hatası var. Yani o
1: Evet.
0: Ferhat Gündoğdu'ya göre Umut Eken yazdı, ki yazdıysa doğrudur. Bir hakem hatası olmadığı da iddia ediliyor. Ferhat
1: Ya
0: Bey
1: ona pes dedim artık yani ya.
0: bizi biraz herhalde keriz yerine koymuş. Affınıza sığınarak söylüyorum. İşte tokatı görmüyor, net değil, sıyırıyor falan demiş. Yani dediğim gibi, yani Sayın MHK Başkanı'nın ya bizi keriz yerine koymasın ya da bir göz doktoruna gitsin diyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. İyi günler. Kolay gelsin.
0: Evet, İFAB kuralları gereği eğer siz maçın iptal edilmesini istiyorsanız kural hatası olması
2: Sayın
0: lazım. Sonu
2: MHK
0: 73 ile
2: Başkanı,
0: biten değerli
2: ya
0: dostum.
2: bizi
0: Günaydın, hoş geldin.
2: keriz

0: Aygün Emre abi.
1: Buyurun efendim, buyurun sizde.
0: Kısa ve net konuşacağım Emre abi. Daha fazla vaktini almayacağım diyen arkadaşlarına, zamanın kısıtlı. Her rağmen bu sene Beşiktaş şampiyon olacak. Onu söylüyorum abi. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Beşiktaşlar çok öfkeli, çok da haklılar. Yani sen o tokatı nasıl görmezsin? İşte onun öncesinde saç çekmesi var. Onun öncesinde Osimhen'in bir başkasının gırtlağına sarılması var. Hocam yeter artık ya. Vallahi yeter ya. Yani ya gerçekten doğru düzgün maç yönetin ya da yapmayın. Yani ben Zafer Büyükavcı'ya dün kesinlikle katılıyorum. Getirin abi, bir yıl boyunca bütün maçları yabancı hakemler yönetsin, iyisiyle kötüsüyle. Ama bu arada siz yetiştirin. Ama yetiştirirken siz eş, dost, dayı, amca, ya bizim emminin oğlu falan yaklaşımlarını da ortaya koymayın. Araya milletvekilleri, bakanlar, işte A, B, C, D, E, F partilerinin isimleri girip ya bizim şu çocuk iyi hakem olacak, bak bunu biraz itelim, çekelim, yükseltelim. İşte al, karşımızda bu. İtelim, çekelim, yükseltelim. Ya günah ne peki amatörden aldığı 15-16 yaşındaki lisansla 25-30 yaşına kadar gelmiş adam, eşi dostu tanıdığı yoksa maalesef orada kendine yol bulamayacak mı? Bulamayacak. Bulamıyor zaten. Yani bugünün en büyük sorunu liyakat değil mi saygıdeğer dostlar? Değil mi ya, bana 1.000 tane mesaj yazıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki Emre abi işte maçları niye sen anlatmıyorsun? Ben değil hocam. Sorun ben değilim ki. Ben hakemlerin yaşadığının aynısını spikerlik serüvenimde yaşıyorum şu anda. Yani ben anlatmak istemez miyim? Ama maalesef buradayım. O zaman yani bu konuda liyakati kim hak ediyorsa ona versinler hocam. Biz kötüysek bizi elemine etsin mesela. Desin ki ya kardeşim ben kendimden konuşayım da kimseyi zan altında bırakmayayım. Emre Tilev sen kötüsün. O yüzden yoksun bu işin içerisinde desin. Tamam ben de bunu anlayayım. Ama toplumun sesine, kıymetli dinleyenlerin sesine kulak verip de bu sporu gerçekten içselleştirmiş, sporun derinliklerine kadar inmiş, bilgi ve birikimi çok önemli noktalara gelmiş insanların böyle kenara bir çarşaf gibi atılıyor olması hem yüreğimi yaralıyor, hem beni yaralıyor, hem başka şeyler oluyor. Yani. Sonra 33 ile biten değerli dostum. Alo.
2: Bana 1.000 tane mesaj.
1: Hocam beni lütfen radyodan dinlemeyin. Radyodan dinlerseniz 30 saniye falan geç geliyor. Lütfen telefondan dinleyin. Alo dediğim anda radyoyu kapatın ki sizi yayına alayım. Alo. Sonu 33 ile biten dostum. Duyabiliyor musunuz beni?
3: Günaydın patron.
1: Günaydın efendim. Buyurun.
3: Emre abi nasılsın? Öncelikle geçmiş olsun.
1: Teşekkürler. Buyurun efendim.
3: Şimdi liyakatla devam edelim. Bu her alanda liyakat tabii ki çok çok önemli. Futbol sahalarında da liyakat tabii ki çok önemli. Şimdi yaşanan bu Beşiktaş'ın hadisesiyle ilgili şöyle söyleyeceğim. Tabii ki bir hakem hatasıdır. Ama son yıllarda sürekli böyle şeyler olması artık normalleşmeye başladı insanlar tarafından. Birilerinin hakkını gözetmek için değil, herkes için adalet tabii ki. Burada sahadaki hakem olayın nabzıyla veya olayın heyecanıyla birçok şeyi görmemiş olabilir. Ama artık son 5 yıldır, 6 yıldır, kaç yıldır var abi bu var. Yani odadaki o insanlar bunu görmeli, hakemin gözüne sokmalı. Bak bir sıkıntı var orada, bir bakar mısın diyebilmeli. Yani orada en az 4 kişi var, 5 kişi var. Yani bunu var odalarındaki performans bence biraz daha çok zayıf. Veya hakemi kameranın karşısına çekmeye çalışmaları, ısrar etmeleri veya bir takım oradaki arkadaşların daha dinamik olması lazım ve daha hızlı bir şekilde hakemi uyarıcı iletişime geçmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Ben var odalarının performansını beğenmiyorum abi. Sağdaki adam görmez veya efendime söyleyeyim olayın sıcaklığıyla bazı şeyler kaçırabilir ama var odaları ile ilgili ciddi bir sıkıntı görüyorum ben abi. Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Ben teşekkür ederim. Çok doğru bir noktaya temas ediyor dinleyicimiz. Efendim 2016'da İFAB VAR için 2 yıllık canlı test dönemini başlatıyor biliyorsunuz. 3 Mart 2018'de de İFAB VAR'ın futbolda resmen kullanılacağını açıklıyor. Biz de 2018-2019 sezonundan itibaren Süper Lig'de bunu uyguluyoruz. Yani 2018'den bugüne kerteriz alırsak 8 yıl. Yahu 8 yılda biz VAR odasında VAR monitörünün başına oturup da bir maçın teknik analizini doğru yapamayıp o pozisyonun çıkarımlarını doğru elde edemeyen hakemler yetiştirdiysek, hocam biz kendimize çuvaldız falan değil, biz kendimize direkt baltayı kafamıza vuralım, bu işi de kapatalım, dükkana hadi eyvallah diyelim. Ya bu olacak iş mi ya? Ya biz hala bunu nasıl yapamadık? Biz 8 yılda VAR monitörünü doğru okuyamayan hakemlere hala sahipsek, bunun bence eğitim düzenlemesinin ötesine geçen bir felsefeye sahip olduğunu düşünüyorum. Yani ya bu baştan sağmacılık, ya bu vurdum duymazlık, ya bu farklı bir şey. O şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Bilmediğim bir şeyle ilgili de yorum yapmıyorum. Ama ya bunu görmemek, ya mesela ben VAR hakeminin şu son 2 hafta içerisinde Süper Lig'de olan maçlarda görmediği pozisyonları alt alta yazsam, bütün İngiltere'de bir sezon boyunca bu kadar pozisyon olmaz. O zaman biz bir yerde hata yapıyoruz. Yani sen Antony'yi getir, ötekini getir, Berik'ini getir, Colina'yı getir, Ulenberg'i getir, getir de getir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun parası deniz, yemeyen keriz. Zaten yiyoruz. O zaman ver bunları, akıt hepsini. Sonra kalitatif değeri yüksek, kantitatif değeri yüksek hakemin var mı? Yok. Dünya Kupası'nda hakemin var mı? Yok. Avrupa'da bir tane hakemin var mı? Ali Umut Meler. Ne yapayım, onu da dövüyorsun. Beni reklam paklar daha fazla konuşursan.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam bitti.
7: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Ve çok değerli gazeteci yazar üstadım, sevgili Hakan abiyle birlikteyiz. Hakan Can abi, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın kardeşim, iyi günler diliyorum.
0: Son saat diliminin içerisine girmiş bulunuyorum ben de ve Hakan Can abimle zamanı paylaşacağız. Hakan abi, en kritik soruyla başlayalım. Lyon maçı ne olur? Fenerbahçe yarın turu atlayabilir mi? Ligden Kerteriz aldığında Asensio ve Kerem'in yokluğunda, şimdi Osterwold'e gitti, Diego Carlos'u da satmışlar. Talisca satılacak deniyordu ama satılmamış. Orada oynayabilirmiş Lyon'da. Top sende, neler söylersin?
1: Ama hafta sonunda Talisca'nın Lyon maçında oynayacağı açıklanmıştı. Diego Carlos bir eksik değil ama Asensio ile Kerem'in ciddi eksikler olduğunu düşünüyorum. Yine de Fenerbahçe'nin kadro derinliği çok yüksek. Yani taraftarın ilk müsabakada tepki gösterdi.

0: Futbolcuların tamamı Dünya Kupası'nda oynamış oyuncular. Ben Türk takımlarının Avrupa'da oynadığı her müsabakada Türk takımlarını tutuyorum. Çok zor maç. Ben ilk müsabakadan önce Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği mağlubiyetinin taraftar üzerindeki sinir bozucu sonucunu silmek amacıyla çok yüksek motivasyonla, yüksek tempoyla oynayacağını ve kazanacağını tahmin etmiştim ama Fenerbahçe'nin orta sahasındaki zaafı iyi tespit eden, ön bölgesinde iyi baskı yapmadığını kanıtlayan bir oyun oynayan Lyon topa çok sahip olmuş ve aslında futbol kültürünün kadrodaki eksilmelere rağmen ne kadar önemli olduğunu bize göstermişti. Şimdi ateşli bir taraftar var arkalarında ama ben yine de Fenerbahçe'nin turu geçme şansının olduğunu düşünüyorum. Her kriz bir fırsattır. Taraftarın sistem ettiği Türk futbolcularında ekstra bir fark yaratmasını bekliyorum. Ben ümitle bekliyorum. Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum kardeşim. Çok zor maç ama yani onu bize gösterdi şey diyorum. Biz taş gibi takım izliyoruz.
1: Sevgili Hakan Can üstadımla birlikteyiz. Abi, bu haftaya baktığında nasıl bir resimle karşı karşıya kalıyorsun? Yere göğe sığdıramadık. Büyük adam, inanılmaz dedik. Italiano Alanya'da eli boş döndü. Acaba Beşiktaş şifreleri mi çözüldü? Diğer taraftan Galatasaray yerin dibine soktuk, bağırdık, çağırdık ama Okan Buruk farklı kazandı. Fenerbahçe ilk maçı kaybedince o ne oluyor dedik ama onlar da kazanmayı başardı. Enteresan skorlar var. İlk haftaya fırtına girip giren Ahmet Kocaeli'ne 2-0 yenildi. Göztepe enteresan bir skor aldı. Yani tüm bunlar ışığında ilk haftayı nasıl yorumlarsın?
0: Vallahi yani Erzurumspor maçlarının ölçü olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten çok yetersiz bir kadroları var ve çok bireysel hata yaptılar. O yüzden Ahmet'in ilk hafta kazandığı müsabakayla Galatasaray'ın ilk devrede bitirdiği müsabakayı değerlendirme dışında bırakmamız doğru olur diye düşünüyorum. Ama Galatasaray çok ciddi bir krizden fikstür avantajıyla çıkmayı başardı. Çünkü Çorum beraberliği Galatasaray'ın 3-4 farklı kazanabileceği bir müsabakadan sonra yönetimin transfer beceriksizliğiyle birleşince Galatasaray pamuk ipliğinde bağlı yani Okan Buruk ve Dursun Özbek yaşar hale gelmişti. Önemli bir galibiyet. Osimhen çok büyük silah ve atılan gollerin yapılış biçimine bakarsan baskıdan çıkarken kaptırılan toplar, kalecinin biri blokaj hatası, biri stoperin çıkarken Yunus'a kaptırdığı top, kötü pas. Bir tanesi kalecinin Osimhen'e kaptırdığı top. Burada Galatasaraylı futbolcuların emeğini küçümsemiyorum ama üst düzey kalitesi olan, vasatın üstünde olan futbolcuların yapmayacağı hatalar verdiler. Galatasaray çok rahat bir galibiyet aldı. Ama Galatasaray işte transfer heyecanıyla, transfer beklentisiyle bu süreci hasarsız atlattı. Çok da büyük bir avantajı var. Herhangi bir ön eleme maçı oynamamak maskelerin düşmesini biraz engelledi. Duran top organizasyonunda da çok iyiler. Beşiktaş, İtalyano'yla Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran mücadeleci bir futbol oynuyordu. Ben tweet atmaya korktum maçı izlerken. Her geçen dakika berabere geçen skorla Beşiktaş'ın aleyhine diye. Çünkü her ne kadar İstanbul'da da nem oranı yüksek olsa ve insanları boğsa da Antalya ve Alanya bir başka iklime sahip. Yani evde klimalı odada dinlenirken dışarı çıktığın anda suyun içine giriyormuş gibi hissediyorsun kendini. Nem oranı o kadar etkili. Bir de rotasyon yapınca olay tamam ve Murillo olmayınca bir de hakem üstüne üstlük maçın kaderini etkileyecek hatalı kararlar verince VAR'la birlikte

İş Beşiktaş'ın hiç düşünmediği bir noktaya gitti. Ben burada yayıncı kuruluşu da eleştirmek istiyorum. Çünkü Orkun attığı golde dört farklı açıdan seyrettik. Biz hep Ayit'i yerde gördük. Orkun golünü gördük ama pozisyonun başından sonuna kadar bize izlettiremediler. Akşam Trio'da acayip bir kameradan karşılıklı çekiş olduğunu tespit eden bir görüntüyü yayınlamışlar. Şimdi iyi oynamadığın zaman da hakkın yenerse maç hiç beklemediğim bir noktaya gidebiliyor. Bence gol nizami. Trossard'a yapılan hareket, kırmızı kart, hakemin görmediğini görüyoruz. VAR hakemi de o hareketi yeterli bir kanıt bulamadığı gerekçesiyle hakemi çağırmadı VAR'a ve hakem kurban olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Belki penaltı verilmeyebilir, gol iptal edilmeyebilir, gol iptal edilebilirdi hatalı kararlarla ama 80 dakika 11 kişi 10 kişi oynamak çok çok büyük avantaj. O avantaj Beşiktaş'ın elinden alındı. Ve Beşiktaş ciddi bir hayal kırıklığı yaşadı. Vlahovic'i ben çok kısa süre sahada görmeme ve hazırlık dönemi hiç yaşamamasına rağmen etkili bir santrofor olarak gördüm. Burada kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu oldu. Ferhat Gündoğdu'nun arkasında hiç 2 senedir ona toz kondurmadan duran, istediği her gücü veren federasyon ilk haftada Mahmut Uslu'nun açıklamalarıyla gündem şekillenmişti. İkinci hafta buna Beşiktaş, Trabzonspor ve Konyaspor eklendi. Bilmiyorum başka hakem isyanı yapan camialar vardır. Çünkü mesela Karagümrük Bursaspor maçından sonra Bursaspor teknik direktörünün hakem hakkında yaptıkları açıklamalar da çok sertti. Ferhat Gündoğdu'nun 2 sene evvel bu seneyi vaat ederek artık hakemlerimiz çok hazır hale gelecek, 15 tane alternatifimiz olacak tezi de çökmüş gibi gözüküyor. Fenerbahçe Asensio'nun dönüşüyle, Asensio'nun taraftar tarafından aşırı motive edilişiyle bence çok iyi oynayan Konyaspor'a karşı çok değerli bir galibiyet aldı. Yani bu baskıyı Fenerbahçe taraftarı, oyuncuları ve teknik direktör üzerinde kendisi yaratıyor. Ama işte müsabakada 2 tane çok önemli kayıp yaşadı. Asensio'da Beşiktaş maçında belki olacak, belki olmayacak bilinmiyor, takip ediliyor. Demek ki Asensio fiziksel olarak hazır durumda değilmiş. Asensio'nun çıkarken İsmail Kartal'a karşı takındığı tutumsa çok rahatsız ediciydi. Yani hoca onunla tokalaşmaya çalışırken onun kafasını çevirmesi, zoraki selamlaşması çocukça bir davranış ve tribün oradan gerekli mesajı aldı. Benim maç içinde yakalayamadığım olayı da Rıdvan Dilmen anlattı. Sakatlanmış, Muriç'e söylemiş, söyleyin de beni değiştirsin diye. Muriç de kenara 10 numarayı göstermiş, değiştirin diye. Çıkışta da bu olay yaşandı. Ayıp ediyor. Yani herkese yedek kalabilir. Her hoca hata yapabilir. Bulduğun her dakikayı iyi değerlendireceksin. Hazır değil misin işte birader? Ama 60'tan sonra oyuncu değişikliğinden sonra Ederson haftanın kalecisi olacak performansı sergilemesi de muhakkak not edilmeli. Ederson gönderilsin diyenler yanlış bir değerlendirme yapıyorlar bence. Geçen sene Galatasaray maçında son olarak Galatasaray maçında yaptığı davranış gerçekten kabul edilemez de adam büyük kaleci. Onu kabul etmek lazım. Salah bu ligin dengesini değiştirebilecek kalitede bir oyuncu. Şimdi biz hepimiz hayranlıkla izledik. Fatih Tekke
ne kadar kaliteli bir profesyonel olduğunu doya doya anlattı. O Trabzonspor'un itici gücü, çekici gücü olacaktır. Bizde de ekran başına çekici bir çok özel performans sergiledi. Birebirlerde muazzam, gol vuruşları çok iyi, harikulade ve doğru paslar yapıyor. Trabzonspor'un o mıy mıy futbolunu bambaşka bir şeye çevirecek. Yani çok dengeli bir oyun oynamayı planlıyordu Fatih'teki, ama o dengeyi özellikle geçişlerde çok değiştirecek bir oyuncu. Oradaki tek sıkıntı Onuachu'nun bıraktığı yerden başlamaması. Önce zam isteği var dediler ki, Galatasaray'ın sıkça yaşadığı bir şey. Ben her sene Torreira ve Lemina'nın zam pazarlıklarını ve zammı aldığını görüyorum. Bu olmamalı, ama o da kariyerinin artık son kontratlarını alacak bir futbolcu olarak gol kralı bir futbolcu olarak böyle bir talepte bulunabilir. Bu hafta beden dili Kasımpaşa maçına göre daha iyiydi. Onuachu işlevsel hale geldiğinde Trabzonspor şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri haline gelecek. Onana'nın da maçın işte 84. dakikasındaydı galiba yaptığı kurtarış. Başakşehir çok kötü futbol oynadı. Birinci sınıf kalecinin büyük kulüpler için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ben Ertuğrul Doğan'a teşekkür mesajı attım şeyde Twitter'dan ne doğru transfer yaptınız diye. Gençler Birliği'nin sıfır ya da maksimum bir puan alabileceği düşünülen iki maçtan 6 puanla çıkması çok değerli. Göztepe'nin eski kalecisi İrfan Can'ın, Göztepe taraftarıyla da arası berbat olan İrfan Can'ın penaltıyı kurtardığı pozisyonun hemen ardından gelişen atakta Gençler Birliği'nin gol bulması da futbolun başka bir cilvesi. Metin Diyedin'i tebrik etmek lazım. Göztepe taraftarının da oynanan futboldan hiç memnun olmadığını görmek Stoylov'un sinirini yavaş yavaş bozacaktır, ama çok ezber ve orta sahayı tamamen işlevinden uzaklaştıran bir futbol anlayışıyla Göztepe'nin çok zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü şifreler çözüldü. Metin Diyedin'in anlattığı taktik planı herkes aynı şekilde uygulamaya çalışacaktır. Ben Kocaelispor maçının ilk devresini seyrettim. Amed'in deplasmanda oynadığı müsabakalarda provokatif işler olur diye korkuyordum, ama çok temiz bir 45 seyrettim. Kocaelispor'un taraftarıyla ne kadar güçlü olduğunu tekrar gördüm. Amed'in ise Erzurumspor maçının sonucuna aldanmaması lazım, ama onların da önemli oyuncuların olduğuna şahit oldum. Takımını gençleştiren, maksimum 400 bin euro maaş veren Kasımpaşa'nın ikinci maçta ikinci galibiyeti alması da Kasımpaşa'nın kümede kalma endişesini yaşamama konusunda çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü takım çok kırılgan, çok genç, fizik kalite çok yüksek, derinlik çok yok. Maçın kaderini etki edebilecek oyuncu. Onlar bir iki mağlubiyetle dağılabilirlerdi. Çok ciddi bir kredi kazandılar. Eyüpspor için söyleyecek lafım yok, ama MHK konusu sürekli tartışılmaya devam edecek. Adnan Deniz Kayatepe için çok üzüldüm. Çünkü bu mevcut hakemler arasında en iyi hakemin o olduğunu düşünüyorum ben. Beden diliyle, sahadaki duruşuyla, ama bu kadar büyük hatayı üst üste yaparsan ve MHK incelemeler yapılacak, raporlamalar yapılacak falan diye açıklama yaparsa, Adnan Deniz Kayatepe haksız olarak geçen sene bir kızağa çekilmişti. Şimdi haklı olarak
Yine dinlendirilecek.

0: ama bu dinlendirilme süresi inşallah 2 aya çıkmaz. Kabaca yapacağımız bu kadar kardeşim.
1: Sevgili Hakan Can Üstadım'la birlikteyiz. Abi son 2 dakika içerisinde.
0: Ben konuşsam kendi.
1: Son 2 dakika içerisindeyim. Bir de Filenin Sultanlarına bir parantez açsana ne olur.
0: Sultanları ilk bizi kahretti. Ama çok üstünler, çok güçlüler. Sıradaki Almanya maçını bekleyeceğiz. Almanya'nın bir de mağlubiyeti var. Almanya maçında rahatlıkla geçeceğimizi düşünüyorum. İlk 16'dan sonraki her maçsa final olacak. Finalin Türkiye'de yapılacak olması seyirci avantajımız, Vargas farkı, diğer tüm oyuncuları da sayabilirim. Bizim gene favori olmamızı sağlıyor. İnşallah baskıyı yönetme konusunda kızlarımız bir sıkıntı yaşamazlar ama bizi çok gururlandırıyorlar. Futbol takımımız, amiri futbol takımımız onların oynadığı takımları yendiğinde her birine destan nitelemesi yapabiliyoruz. Ama artık bizden ileri ülkelerin milli gelirde, işte hayat şartlarında takımlarını yenmek voleybolcularımız açısından sıradan bir olay haline geldi. Ünal Karabıyık başta tüm başkanları yani bu organizasyonu kuran insan, temellerini atan insan Erol Ünal başkandır. Bu bayrağı alıp daha ileri taşıyıp gönderlerin tepesine taşıyan herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarını voleybolcu olsun diye salonlara götüren annelere, babalara teşekkür ediyorum. Antrenörlere yatırım yapan kulüplere teşekkür ediyorum. Bu çok büyük bir çalışmanın zaferi. Hani İspanya kadında, erkekte, 17'de, 19'da, 21'de hep şampiyon oluyor, şampiyon oluyor. İtalya'yı örnek alalım diyoruz ya. Takım sporlarında voleybolu örnek alalım. Dünyanın başka yerlerini dolaşmaya gerek yok. Çünkü her tarafta eğitim, nitelikli insanları yetiştirme ve adaletli yarışma üzerine başarılar gelir. Gençlere yatırımla birlikte. Bütün bunları Voleybol Federasyonu yaptığı için yani Efeleri de unutmayalım. İlk 8'e kaldılar. Nereden nereye geldiler? Ben voleybol camiasına bir spor sever olarak teşekkürü bir borç biliyorum. Kardeşim. Ne diyeyim?
1: Abi
0: Ne
1: ben
0: diyeyim
1: de sana
0: yani?
1: teşekkürü bir borç.
0: Övgülere doyamıyorum. Hatta şeye de bayılıyorum yani programlarda Santarelli'nin İşte yanlış oyuncuyla başladığı oyuncu değiştirdi. Artık biz bunları demiş tartışıyoruz. Niye 3-0 bitmedi de 3-1 bittileri konuşuyorlar. Güzeli geliştirmek için eleştiri yapılan bir organizasyondan da bahsediyoruz. Ama biz sıradan voleybol severler olarak her zaferden ayrı ayrı mutluluklar duyuyoruz. Yolları açık olsun.
1: Abi çok teşekkür ediyorum ve kucak dolu sevgiler gönderiyorum.
0: Ben de sana sevgiler gönderiyorum. Annene de saygılarını lütfen ilet. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Dinleyenlere de selamlar, saygılar. Hoşça kal.
1: Çok çok teşekkürler. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim Ali Bilgin'i arıyorum. Ulaşma çabasındayım. Ama bir türlü ulaşamadım. O yüzden bir daha arayacağım. Ve sevgili Ali Bilgin'in Almanya numarasını aradım ben. Almanya'dadır diye. Bir daha arayalım bakalım. Eğer düşerse bizimdir. Düşmezse sizle beraberliğimiz sizin o kıymetli ve değerli yorumlarınızla devam edecek. Sizden de katılımlar, benden de birkaç cümle. Ama dediğim gibi bu saat diliminin konuğu sevgili Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ali Bilgin. Ama herhalde Almanya'da yoğun bir tempo. Çünkü onların da artık böyle çocukların okul dönemi vesaire derken böyle koşturmacalı bir süreci geride bırakıyor Ali Bilgin. Bu bağlamda da Ali hocama ulaşamadık ama biraz sonra ulaşırız. Bir de Türkiye numarasını arayalım bakalım. Belki Türkiye numarasında karşımıza çıkar. Oradan görüşlerine. Ben de ne ısrarcıyım değil mi? Yani ulaşana kadar tırmalıyorum böyle. Adamın belki işi var, gücü var. Yoruldu. Benim gibi geç yattı. Uyanmak istemiyor. Taciz atışında sınır tanımıyorum. Sürekli olarak taciz ediyorum. Ama yok. Ali Bilgin'e ulaşamıyoruz. Efendim, beraberliğimiz sizlerden gelen mesajlarla devam edecek. Ali'ye şöyle de not bırakalım. Biz seni aradık diyelim ama ulaşamadık. Ali'cim neredesin? Uyandırma servisi görevini nasıl yapmadın? Salih'ten gelmiş. Salih diyor ki Emre abi, Osimhen'in tokadını söylediysen Immobile'nin Barış'a aynı şekilde attığı tokadı da söylemen lazım. Hocam bak, sidik yarıştırmıyoruz tabir yerindeyse. O onu söyledi, bak orada da bu vardı. Benim böyle bir hafızam yok. Çünkü ben sidik yarıştırmıyorum. Tam bak, tam teşbih falan yapmıyorum. Gerçeği konuşuyorum. Yani sen daha uzağa işedin, ben daha yakına. Yok böyle bir şey. Ben olan yanlışı söylüyorum hocam. Yani 3 yıl önce olmuş görmemiş. Peki oradan mı kerteriz alacağız? Ya da 15 yıl önce olmamış. 15 yıl önce de siz bize bunu yapmıştınız. Oradan mı kerteriz alacağız? O zaman bitmez, tükenmez bir döngünün içine düşüyoruz. Ve bunu toparlayamıyoruz. Çünkü ben senin kadar zeki ve akıllı değilim. Ve doğal olarak da bu bilgileri böyle depolamıyorum. Depolamadığım için sen bana kendi tuttuğun takımla ilgili 100 tane argüman çıkartabilir misin? Elbette çıkartırsın. Ama sonra döner, atıyorum Fenerbahçeli biri de sana 100 tane argüman çıkartır. Bir başkası da döner Beşiktaş 100 tane argüman çıkartır. O zaman bunun bir kısır döngünün ötesine geçemeyeceğini görürüz. Elimizde ne kalır? Hiçbir şey kalmaz. Havanda su dönmüş oluruz. Bu bizim bir işimize yaradı mı? Hayır, yaramadı. Biz bugünü düzeltme çabasındayız. Daha 3 gün önce olan bir hadisede kafasına tokat inen Vlahovic ile ilgili var bir durum yapmıyorsa o zaman bunu sorgulamak lazım. Ben onu kastetmedim kaldı ki. Ben bir hafta önce gırtlağa sarılma, Osimhen vesaire onu kastetmiştim. Anlatabildim mi? Buradaki hikayeyi anlatmaya çalışıyorum. Hattımızda Ali Bilgin var. Görevimizi yaptık. Her yerden kendisini taciz ettim. Sonunda ulaştım. Günaydın Ali Bilgin.
1: Günaydın Emre abi.
0: Ali,
1: İyi
0: yani
1: yayınlar.
0: ben
1: Nasılsın?
0: kabus gibi çöktüm değil mi? Benden kurtuluşun yok. Türkiye
1: Ya
0: numarası, Almanya numarası,
1: estağfurullah
0: WhatsApp mesajı falan derken yeter.
1: Emre abi. Yok yok, telefon yanımda değildi. Gördüm, hemen geri döndüm. Zaten aklımdaydı da dedim bir şekilde telefona ulaşırım ama biraz geç kaldım.
0: Almanya'da mısın?
1: Almanya'dayım Emre abi, bu hafta dönüyorum.
0: Serin mi Almanya?
1: Almanya'da havalar şu anda fena değil, güzel. 23-24 derece, güneşli. Ama Perşembeden itibaren herhalde biraz daha yağmura dönecek.
0: O alles gut diyoruz yani.
1: Alles Regen diyelim. Yani her şey yağmur.
0: Rain İngilizce'de yağmur, sizde Regen mi?
1: Regen, evet.
0: Regen. Böyle çok gırtlaksal, böyle prolasyonu falan çok zor bir dil Almanca ya. Bizim
1: Ya
0: Emrecan 4 yıl
1: genellikle öyle
0: Almanca okudu
1: diyorlar
0: biliyorsun. Almanca'da diyorum ki
1: zaten.
0: 10'a kadar sayabiliyor musun? Diyor ki 8'te kalıyorum diyor. Dedim ki okulun duvarları yıkılsın. Peki. Nasıl biliyor maçı bekliyorsun Ali Bilgin? Fenerbahçe'nin eski oyuncusu bizlerle birlikte Almanya'da ve özellikle Alman basını falan neler yazıyor bu hadiselere ilişkin?
1: Yani zorlu bir maç olacak Emre abi. Lyon, Fransa'nın köklü kulüplerinden belki altın çağını geride bıraktı ama şu anda tekrardan o taraflara ilerlemeye çalışan bir kulüp görüntüsü veriyor Lyon. Dediğim gibi çok zor bir maç olacak. Deplasmanda olacak. Bizim Türk takımlarının deplasman karneleri genellikle iç açıcı olmadığından dolayı bugün inşallah farklı bir skor ortaya çıkar. Bilhassa böyle takımlara karşı. İlk maçta tabii kazanmak önemli olacaktı. Birazcık daha o konuda baskılı, inançlı ortaya çıksaydı Fenerbahçe bence galip gelme imkanı da olacaktı. Çünkü şunu da unutmamak lazım. Lyon'un sezonu daha başlamamıştı. Bunu aslında değerlendirmek gerekiyordu. Berabere kalındı. Şimdi ikinci maç deplasmanda olacak. Tabii dikkatli olup kompakt olup bilhassa onun üzerinden ya geçiş oyunu duran top üzerinden bir şekilde pozisyon bulup gol de bulmak gerekecek. Fenerbahçe'nin o konuda finale gidebilecek iyi ayakları var, sonlandıracak iyi ayakları var. Bunun üzerine oynaması lazım, güvenmesi lazım. Büyük ihtimal zaten Fenerbahçe taraftarı da Lyon'da öyle az buz olmayacak. Onların da desteğiyle Fenerbahçe'nin yine tur atlama şansı mutlaka olacağını düşünüyorum.
0: Sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Asensio ve Kerem'in yokluğu sorun yaratır mı? Ve takımdan da gidenler var. Osterwolde'nin ayrılışı, keza işte Sıdıki Şerif'in ayrılışı geçen hafta, ondan önceki ayrılışlar. Bunlar takım içinde nasıl bir görüntüyü beraberinde getirir?
1: Yani şimdi tabii öncelikle Fenerbahçe'nin kadrosu çok genişti Emre abi. Neredeyse transfer markta baktığında 35-40 oyuncudan bahsediliyordu. Bu tabii ki çok uçuk bir rakam. Oyuncuların gideceği ve sezon başından zaten belliydi. Tabii böyle önemli oyuncuların Asensio, Kerem gibi sakatlıkla dışarıda kalması bence tabii ki etkili olacak. Bilhassa Asensio ve Kerem dediğiniz zaman bu geçiş oyunda Asensio'nun atacağı paslar Kerem'in savunma arkasına yapacağı koşularda önemli bir silah olacaktı. Olmayışı tabii ki etkileyebilir ama Fenerbahçe'nin yine genişlik anlamında iyi kadrosu var. Burada tabii Osterwolde sakatlık yaşamıştı. Roma'ya gitti yanlış hatırlamıyorsam. 20 milyonluk bir bonservisten bahsediliyor herhalde. Bence bu da tabii ki önemli rakamlar ama Fenerbahçe'nin zaten geçen hafta da belirtmiştim. Bence kesinlikle bir sol beke ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu konuda acaba yönetim ve hoca bir şeyler yapar mı? Bunu tabii ki göreceğiz. Kadronun bu konuda şişkinliğini birazcık alan yönetim geliyoruz. Ve noktasal transfer edeceğini düşünüyorum bir iki tane daha.
0: Sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Zamanı paylaşıyoruz Fenerbahçe'nin eski oyuncusu. Alicim, peki özellikle İsmail Kartal'la Asensio arasında bir sıkıntı var mı? O oyundan çıkarkenki o tavrı, hatta sevgili Rıdvan Dilmen'in anlattıkları mutlaka okumuşsundur. Bu süreci değerlendirecek olursan Vedat Muriç'e söylüyor beni çıkartın sakatlandım diyor. Vedat Muriç kenara söylüyor 10 numarayı çıkartın diyor. Onu çıkartırken enteresan bir bakış açısı ortaya koyuyor İsmail Kartal'a. Bunun için neler söylersin?
1: Yani tabii her hocanın kendi bir oyun anlayışı var, felsefesi var. Asensio bence tabii ki çok önemli, büyük bir oyuncu ve Fenerbahçe'ye geçen sezon bile çok büyük katkılar yaptı. Bu sezonda yapacaktır. Daha sezonun ilk haftalarında

0: oynuyoruz. Bu kriz gibi bunu yansıtmak da pek doğru olduğunu düşünmüyorum Emre abi. Çünkü kötü başlayan şeyler iyi bitebilir. O yüzden burada birazcık daha sabretmek lazım. Tabii burada İsmail Kartal'ın verdiği demeçler de burada birazcık etkili oluyor. Çünkü neredeyse bütün oyuncularla göz göze geliyorlar. Sadece Asensio olan o konuda birazcık daha sıkıntı oluyor. Bunu tabii bu şekilde dışarıya yansıttığın zaman insanlar da bunu hemen kriz olarak birazcık daha aktarıyor. Dediğim gibi daha sezonun başı birazcık daha görmek lazım. Şu anda verilen o hissiyat biraz sanki İsmail'in kafasındaki o şablonun içinde %100 olmayan bir Asensio var gibi duruyor. Ama geçen hafta atmış olduğu gollerle birlikte bunu değiştirebilir Asensio.
1: Sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Onunla zamanı paylaşıyoruz. Galatasaray için neler söylersin? Okan Buruk birazcık takımı toparlayabildi mi? Bu ikinci haftada gelen galibiyet moralleri yerine getirir mi?
0: Yani mutlaka her galibiyet moralleri ve takımdaşlığı biraz daha pekiştirir. İstediğin yere daha çabuk ulaşabilirsin. Deplasmanda böyle bir skorun gelmesi Galatasaray için önemliydi. Tabii rakip de burada bence göstermiş olduğu performans ve yapılan hatalarla birlikte aslında Süper Lig'in daha fazla alt taraflarda bulunacak bir takım görüntüsündeydi. Bence Galatasaray için doğru zamanda doğru rakip oldu. Çünkü olası bir kötü sonuçta Galatasaray'da moraller çok daha dibe vuracaktı. Kaos ortamı oluşma şansı yüksekti. Çünkü beklentiler Galatasaray'dan çok daha fazla. Tabii burada transfer anlamında da gördüğüm kadarıyla taraftarların tabii ki çok büyük bir beklentisi var. Bu konuda birazcık daha ağır kalıyor gibi yönetim. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın tabii halen daha bence çok iyi kadrosu var. Ama belirtmiş olduğumuz bu mental yorgunluk bunun üzerinden gelmesi gerekiyor. Bu skorlarda bunu sağlıyor abi.
1: Sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Ali'cim, Beşiktaş için neler söylersin? Alanya yenilgisini nasıl okuyorsun?
0: Yani aslında şu anda en hazır görüntülerden birisini yeni teknik direktörleriyle Beşiktaş verdi gibi birazcık daha heyecan yaratan baskı, ön alan baskısı genellikle ilk 45 dakikalar bunu iyi uyguluyor Beşiktaş. Bu da aslında şunun işaretini veriyor. Beşiktaş'taki yeni gelmiş hocanın birazcık daha tabii ki zamana ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Kısa zamanda bence iyi işler yaptı. Bu süreç olarak bunu görürsek bütün maçlara galip gelme şansınız birazcık daha düşük olabilir ama en azından bir seriye bağlarsınız. Bu serinin içinde arada sırada böyle yol kazaları olabilir. Şimdi tabii Vlahovic'in de gelmesiyle birlikte takıma adaptasyonu şu anda gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun hoca ne kadar çabuk gerçekleştirirse o kadar fazla Beşiktaş'a katkı sağlayacaktır. O yüzden ben Beşiktaş'ı her ne kadar Alanya'ya karşı mağlup olmuş olsa bile doğru yolda görüyorum. Oynamış olduğu futbol, istek, arzu, iştah açıcı. Son senelerdeki gibi ilk yarıda havluyu atan bir Beşiktaş görmeyeceğimizi düşünüyorum. Ama bu sürecin içinde böyle yol kazaları da olabilir.
1: Ve Trabzonspor Fabinho'yu getirdiler. Enteresan bir iş yaptı. Sallah geldi. Enteresan değil mi?
0: Evet, kalite 3 puan getirdi. Emre abi, Başakşehir'e karşı zorlu bir maçta Salah'ın 2 müthiş golüyle birlikte Trabzonspor galip geldi. Trabzonspor durmuyor, devam ediyor. Tabii bu bir yandan çok önemli transferlerin Trabzon'a geldiğini görüyoruz. Diğer taraftan da ne kadar çabuk adapte olacak, ne kadar çabuk Fatih Tekke bu oyuncularla birlikte homogen bir yapı ortaya koyabilecek. Bu da aslında biraz merak konusu gibi. Çünkü dünya yıldızları bunları bazen yönlendirmek, onları belirli şeylere hedefe kitlemek bazen zor olabiliyor. O yüzden Fatih Tekke'ye büyük görev düşüyor. Bakalım bunun üstesinden nasıl gelecek?

0: Beşiktaş bu konuda birazcık daha başarılı gidiyor. Trabzonspor'un Ferencvaros, yani her ne kadar Macaristan Avrupa'da son yıllarda o kadar başarısız olmuş olsa bile Ferencvaros dediğiniz zaman aslında yine köklü kulüplerde Trabzonspor'un daha yeni belirtmiş olduğu oyun stilinden kaynaklanan bence bir kötü sonuç oldu. Çünkü buradaki homojen, kompakt birliktelikten ziyade daha fazla bireysel üzerine hareket etmeye oynayan Trabzonspor izledik. Bu da istenilen sonucu getirmedi. Ama gelen transferle birlikte, Trabzonspor'daki bireysel kaliteyle birlikte bu maçı tekrardan çevirebileceğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ettim Ali. Yine böyle kısa, öz, vurucu, dinamik yorumlarınla bizlerle oldun.
0: Emre abicim ben teşekkür ediyorum. Sağ ol.
1: Sevgiyle kal.
0: Sizde.
1: Efendim, şimdi bir vandallıktan da birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Sayın Acun Ilıcalı ile Sayın Aziz Yıldırım arasında böyle loca ile ilgili bir sıkıntı yaşandı. Yıllar önce ödemiş parasını, locasını almış. İşte Aziz Bey ben vermiyorum dedi falan. Hukuk. Biz adalete inanıyoruz. Hepimiz adaletin peşinden koşuyoruz. Adalet de dedi ki kardeşim loca Acun Bey'indir dedi. Ama locanın içerisinden görüntüler yansıdı. İşte orada ciddi bir vandallık yapılmış. Ya kardeş, kırıp dökülen loca Fenerbahçe'nin malı. Evet, Acun kendi locasının içerisini tabii ki yaptırır. Ne olacak? O locanın yapılma işi 100 bin lira, bilemedin 150 bin liradır. Sence bu Acun için devede kulak değil midir? Devede kulak bile değildir. Kulak kılıdır. Yani devenin kıllarından bir tanesidir ya da. Şimdi bunu yapmanın gereği var mı hocam? Yani siz böyle tepkiler verdiğinizde biz adalete inanmıyoruz. Adaletin verdiği kararın doğru olmadığını düşünüyoruz, yaklaşım ortaya koyuyoruz. O zaman hepimiz adaletle ilgili kafamızda soru işaretleri kaldığında ne yapacağız? Sokağa kendimiz mi çıkacağız ve adaleti biz mi arayacağız? Hayır. Biz hukuka inanacağız. Hukukun üstünlüğüne inanacağız. Hukukun peşinden koşmaya çalışacağız. Çünkü hepimiz adaleti kendimiz aramaya çalışırsak kaotik bir ortamla karşı karşıya kalabiliriz. Evet, hukukta zaman zaman sorunlarla karşı karşıya kalınıyor mu? Bence kalınıyor. Bence eksik taraflar var mı? Evet, var. Her zaman hukukta 2 artı 2'nin 4 ettiği bir durumda karşı karşıya kalıyor muyuz? Kalmıyoruz aritmatiksel değerlerde. İşte kadına uygulanan şiddette adam serbest bırakılıyor, göz hapsi vesaire hapsi derken gidiyor kadıncağızı öldürüyor. Burada içimiz yaralanmıyor mu? Yaralanıyor. Ya da bir tecavüz suçlusunun içeride hapsedilmesi mi yoksa idiş edilmesi mi? Benim tercihim idiş edilmesi. Ama biz bunları hukukun içerisinde görüyor muyuz? Görmüyoruz. O zaman hukuka inanmamız gerekiyor. Bu yüzden de ben bu vandallığı Fenerbahçe'de kim yaptıysa buna yakıştıramıyorum. Tabii bundan Aziz Bey'in haberi yoktur falan diyen birileri de çıkarsa onlara da gülüyorum. Yani bak hocam diyorum. Martılar var ya, hani Kadıköy'de uçan martılar. Ha. Martı bile Fenerbahçe stadının üstünden uçarken Aziz Bey'in haberi vardır. O kadarını söyleyeyim size. Bunu yıllar önce kameraların devrildiği, kırıldığı, balkonlardan atıldığı veya da benim de maalesef şiddete maruz kaldığım hiçbir günahımız yokken Shakhtar Donetsk'in Fenerbahçe mücadelesinde sahaya giren taraftarların ve bir kısım onu ayırıyorum gerçek taraftardan şiddet meyili gösteren, basın tribününü basan, bizim kameraları kıran, bizim anlatım kulübesinin içerisinde bizi zorlayan taraftar demiyorum onlara. Vandal diyorum. O vandalların yaptıklarını ayrı tutuyorum. Ama bundan da Aziz Yıldırım'ın haberi vardı. Bugün de var. Peki gereği var mı? O gün Shakhtar maçında yaptıkları Aziz Bey'e bir kazanç getirdi mi? Getirmedi. Ne oldu? Yıllar sonra Ali Koç'a kaybetti. Bugün de getirmeyecek. Aziz Bey'in bunlardan ders aldığını düşünüyordum. Demek ki bu noktada ben yanılmışım. Ya da belki gerçekten haberi yok. Kimsenin de günahına girmek istemiyorum. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi.

0: Bu arada 9.40 reklamım yokmuş. Ben de hep böyle sazan gibi bu noktaya atlıyorum 9.40 reklamı vardır diye. Ama 9.40 reklamım yokmuş. O yüzden 10.40 reklamı, 10 reklam varmış. Ben de şimdi hep 40'ta ve 20'de ya reklamlarımız. Ben de sürekli böyle rutin akıyormuş gibi. İşte bu beynin enteresan rutine binmesi. Hani olur ya bazen işte arabaya binersiniz. İşte hep aynı yoldan gidersiniz. O gün yol farklıdır. Enteresan şeyler olur. Bunun gibi bir durum. Yani farklı bir yola saptığınızda o falan dersiniz. Özlem Koza'ya gideceğiz. Farklı bir yol. Astrolojinin yolu. Çok iyi bir senarist. İyi bir finansçı. Aynı zamanda çok güzel bir astrolog. Ve bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Emre, hoş bulduk. Herkese güzel bir gün diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Bir kitap yazmayı düşünüyor musun Özlem?
1: Hayır, düşünmüyorum Emre. Açıkçası düşünmüyorum. Ama belki bir güzel film senaryosu yazabilirim, bilmiyorum.
0: Ya senin dizi yönetmenliğin, senaryoların falan efsane zaten. Hani Türkiye'nin ya falan diyecekleri pek çok şeyde senin imzan var ama onları çok dile getirmeyi sevmiyorsun. Peki, astrolojide bizi neler bekliyor şu 15 dakikada bize anlatırsan. Bir de bu altın ne olacak bekleniyor diyor. Altın tavandan döndü. Şimdi FED'de Amerika'dan bir şeyler, verileri bekleniyor diyor. Ne, hangi veriler bekleniyor? O veriler ışığında ne olur?
1: Tamam, hemen ilk önce sondan başa doğru geleyim. Zaten geçen haftadan da bir soru devralmıştım. Onu da soracağım. Altınla gidelim. Evet, FED'le ilgili bir toplantıdan bahsediliyor. Eylül ayının 15'i 16'sı civarında olması gereken bir FED toplantısı var. Biliyorsun bir öncekinde FED başkanı da değişmişti. Powell gitti. Yeni bir FED başkanı geldi. Şu anda birden adını hatırlayamadım. Sonuç itibariyle faizlerin düşürülmesi ziyadesine bir oy kullanılması bekleniyor. Çünkü geçen seferki toplantıda bunun işaretleri verilmişti. Ancak şeyi konuştuk. İlk önce finansal olarak cevaplıyorum soruyu. Amerika 3 Kasım'da ya da 4 Kasım, 3 ya da 4 Kasım'da bir ara seçime gidecek ve bir güven oyu alması gerekiyor Trump'ın. Bu yüzden bir seçim ekonomisine gidileceğini, hem borsanın hem de altının yükseliş yönlü hareket etmesi zaten seçim ekonomisi sebebiyle beklenen bir hareketti. Biz bunu görüyoruz şu anda. Ama bir dalgalanma zaten olacaktır seçime kadar olan dönem içinde. Hani çıktı indi çıktı indi gibi düşünmek lazım bunu. Astrolojik olarak da hep konuştuğumuz bir şey var. Jüpiter büyütme prensibine sahip olan bir gezegen. Gözlemlenmiş ne zaman bir burcun, artık o burç hangi konuyu ifade ediyorsa, o alanına girdiğinde o konularla ilgili olumlu ya da olumsuz konuları büyütüyor. Şu anda Aslan burcunda ve Aslan'ın değerli madeni de altındır. O yüzden altının biz büyümesini bekleriz. Önümüzdeki bir yıllık süreç boyunca altında bir yükseliş ivmesi, bir hareketlenme bekleriz. Hatta tarihi zirvesini görmesini bile bekleyebiliriz. Güney ay düğümünün burada olması kayıpları beraberinde getirebilir. Yani bu şu demek aslında, altın tarihi zirvesine gidecek ama yol üzerinde çok fazla manipülasyon olacaktır. Bu astrolojik yorumu. Hemen hani altınla ilgili bu şeyi geçmiş olayım. Onun dışındaki hemen soruya dönüyorum. Bir önümüzdeki bir tutulma var Emre. Bu tutulmanın getirileri ve götürülerini konuşmamız gerekiyor. Bundan önce bir geçen haftadan devraldığım soruyu hemen araya da sıkıştırmak istiyorum. Sezonda kim şampiyon olur sorusu vardı. Ben bunu Beşiktaş olarak gördüm. Hemen hızlıca nedenlerini de sıralamak istiyorum. Fenerbahçe 3 Mayıs 1907, Galatasaray 1 Ekim 1905, Beşiktaş 3 Mart 1903, Trabzonspor 2 Ağustos 1967 yıllarında kuruluş tarihleri olarak aldım. Profeksiyon sistemine baktığım zaman bu dört büyük arasında en önde avantajlı olan Beşiktaş olarak duruyor. Tutulma akslarına baktığım zaman da yine Beşiktaş çok önde duruyor ama Trabzon'da burada gerçek anlamda kendini gösterecek gibi duruyor. Diğer döngülere baktığımda hani sınavla ilgili olan Satürn gezegeni, mücadele gezegeni Mars ve Jüpiter büyütme prensibi olan gezegenlere baktığım zaman bütün karşılaştırmalarında Beşiktaş'ın hepsinden daha önde olduğunu görüyorum. Sadece bu tablo üzerinden Beşiktaş'ın bu sezon şampiyon olmasını

0: öngörüyorum. Bunu da hemen geçen haftaki sorudan devralmıştım. Hemen bunu da söylemiş olayım Emre. Ben diğer sorularını alayım şimdi de.
1: Sevgili Özlem Koza'yla birlikteyiz ve ayrıntıları konuşuyoruz. Özlem, peki şimdi tabii en çok hadiselerden biri yaz dönemi, kış dönemine geçiş. Yaz bitiyor, artık sonbahara giriyoruz. Sence burada bir değişim söz konusu oldu mu? Yani mesela bu sene yaz çok mu kısa sürdü? Herkes bu döngünün içerisinde işte 1,5 ayda yaz bitti diyorlar. Öyle mi gerçekten?
0: 1,5 ayda yaz bitti. Hissiyatı şundan geliyor Emre. Az önce de söylemiştim. Mesela hani Satürn dedim ve yanında şu anda Neptün var. Koç burcunda o hareket eden gezegenler. Koç burcu çok hızlı olmasıyla alakalıdır. Yani zaman yönetimi konusunda Koç burcu etrafınızda varsa böyle baskın Koç, şuna lütfen dikkat edin. Sabah kalkar
1: Ben
0: dersiniz ki 100.000
1: koçum.
0: tane iş yaptı. Evet, sen de zaten öyle bir insansın.
1: Sen de
0: Aynı anda
1: koçsun.
0: 5 tane işi, ben de aynı anda 5 tane iş yapıyorum. Evet, bundan bahsediyorum. Ve senin benim tabiatımızdaki insanlar bunları yaptığı zaman bize çok normal akan bir zaman var. Ama daha ağır hareket eden, hani bedeni daha ağır olan, her insanın da bir yapısı var. O bunu bizim bir günde yaptığımızı belki 5 günde yapacak. Her güne bir iş koyacak gibi düşünelim. Zaman algısı şu andaki gezegen konumlarıyla ilişkilendiriyorum ben astrolojik olarak, hani zaten soruları öyle cevaplıyorum. Bunun dışında da şunu söyleyeyim Emre, hemen önümüzde bir tutulma var. Bu çok önemli bir tutulma Emre. Bu tutulma serisinin ilk başlangıcı ta 2024 yılına bağlanıyor. Hemen şeyi söyleyeyim, 28 Ağustos saat 7:18'de 4 derece balık Başak Burcu'nda bir ay tutulması olacak. Bu tutulma Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Batı Afrika'nın o taraflardan izlenecek. Yani bu bölge daha fazla etki alacak dünya üzerinde, ama bireysel hayatlarımızda tabii ki hep birlikte etki alacağız. Bu döngüye baktığımız zaman 2007 yılını lütfen herkes bireysel hayatlarında bir gözden geçirsin. Ona benzer konu ve olayların tekrar karşımıza gelme durumu söz konusudur. Yani o olay birebir aynı olmayabilir, ama hangi hayat alanındaysa, mesela 2007 yılında diyelim ki evlendiniz, askere gittiniz, kariyerinize bir değişiklik oldu, iş hayatıyla ilgili bir şey vardı, ev aldınız, yani statüyle ilgili bir şey vardıysa, bu konularla ilgili tekrardan buna benzer olaylar önünüze çıkabilir. Yani şu demek değil, mesela ilkinde evlendiniz, bu sefer de belki ev alıyor olabilirsiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Bireysel hayatlarınızı lütfen bakın. Hatta ben bunun için bu sefer tarih de vereceğim. Doğum günü 28 Ağustos, 23 Şubat, 27 Kasım, 26 Mayıs ve bu tarihlerin 3 gün öncesi, 3 gün sonrası olan kişiler bu etkilerden birebir etki alıyor. Özellikle 28 Ağustos ve 23 Şubat yakınlarında doğuyor.

23 Şubat yakınlarında doğdu. Dünya bununla ilgili sınanacağı için biz dünya arenasında çok fazla galiba alaşağı olmaları göreceğiz Emre. Çünkü dünyada şöyle şeyler olabilir. Ben döngüsel olarak baktım. Daha önce neler olmuş diye. Ciddi anlamda suyla ilgili doğa olayları görülmüş. Aşırı yağış, seller, deniz kazaları, suyla ilgili krizler ortaya çıkmış. Bununla birlikte dünya arasında çok büyük güç göstergeleri yapan devlet adamlarının alaşağı olduğu gözlemlenmiş. Ve özellikle futbol tarafında ne olmuş ona baktım. 2007 yılında, doğru mu telaffuz edeceğim bilemiyorum, ismini yanlışsam beni düzeltirsin, Antonio Peurta diye bir futbol Puerta maç sırasında kalp krizi geçerek hayatını kaybetmiş ve sezon o anda durdurulmuş. Bu gibi etkiler olmuş dünya arenasında. Futbolda yine

0: benzeri bir olay gerçekleşebilir, onu söyleyeyim. Türkiye'de ise Emre çok ilginçtir. 367 krizi görülmüş, Cumhuriyet mitingleri gerçekleştirmiş ve askeri taraf bir e-muhtıra göndermiş. Bu 2007 yılında olmuş ve buradaki hareketlerin silsilesi sonucunda bir erken seçim devreye girmiş. Ama ondan önce, bu erken seçimden önce de Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi değiştirilmiş. Şu anda da biliyorsun biz benzer konularla ilgili tekrardan bir döngünün içindeyiz. Anayasayla ilgili bir gündem söz konusu. İşte buradaki Sabit Yıldız'ın yozlaşmış bir güç gösterisi var mı yok mu sınanacağımız tekrardan tam olarak o noktaya gelmiş duruyoruz. O yüzden ben Emre öngörü olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şeyiyle ilgili, davasıyla ilgili serbest bırakılacağını öngörüyorum. Bu tabii ki bu serbest bırakılmayla ilgili tutulma 6 aydır etkisi. Son tutulma tarihini de hemen söyleyeyim. 25-21 Şubat 2027'de bu aksın son tutulması gerçekleşecek. Yani önümüzdeki 6 aylık süreçte, bu gelecek ay da olabilir, 6 ay içinde de olabilir. Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim değil, bir baskın seçim. Şubat ayına kadar net tarihin belli olacağı bir de baskın seçim öngörüyorum açıkçası. Türkiye haritası bu tutulmadan ciddi anlamda, ekonomik anlamda güzel etkiler alıyor, onu söyleyebilirim. Özellikle borsa tarafı ya da hazine tarafı diyeyim. Hazine tarafından bir para girişi olacağını da açıkçası öngörüyorum. Bunu değerlendirebilirsek 2027'yi gerçek anlamda, hatta 2028'e sirayet edecek olan büyük bir yükseliş dönemine gidebiliriz. Buradaki önemli nokta Balık ve Başak aksında gerçekleştiği için tarım ve hayvancılık noktasına ciddi anlamda önem vermemiz gerekiyor. Tutulmayla ilgili de bunları söyleyebilirim.
1: Öyle açıklamalar yaptı ki şu anda soluksuz dinledim. Bence radyoların başındaki herkes de hadi canım o falan demişlerdir. İnanılmaz açıklamalardı. Özellikle siyasi kanadı ilgilendiren, herkesin merak ettiği, sorulara cevap aradığı süreçle ilgili de böyle bir öngörün oldu. Yatırım tavsiyesi
0: Evet.
1: değildir. Bu sadece bir öngörüdür. Onun da hemen altını çizelim. Çok teşekkür ediyoruz Özlemciğim. Var mı eklemek istediğin, yarım bıraktığın bir şey?
0: Bu havalarla ilgili konulara gerçekten dikkat etmek
1: Bu arada
0: gerekiyor.
1: hava demişken
0: Özellikle
1: 2,7 derece Avrupa'da mevsim normallerinin üstüne çıkmış. Ve 1990 ile 2020 arasında analizler yapıyorlar. Bu analizler dikkate alındığında hani küresel ısınma 1 derece olacaktı ya. Bu Almanya'da 2,9, Fransa'da 2,8, işte bazı Avrupa ülkelerinde 2,7. Bunun da yansıması olarak Tuna Nehri kurumuş. Yani o kadar çok nehir kurumuş ki, Sen Nehri kurumuş, Tuna Nehri kurumuş, Ruhr Nehri kurumuş ve hatta Tuna Nehri içinde özellikle Roma dönemine ait iskeleler, 1942 2. Dünya Savaşı'na ait batık gemiler ve mamut fosilleri bulunmuş.
0: O, ya Emre, şeyi söyleyeyim o zaman eklemek için. Şimdi Koç dedik, sıcaklık dedik. Neptün Koç burcunda ve 14 yıl orada kalacak. Hani böyle kendimize yatırım tavsiyesi değil ama söyleyeyim. Küçük toprak arsa, hani bütçemizin yettiği paralarla artık ne alabiliyorsak aldığımız yerde lütfen, özellikle kuyu var mı, suyu var mı, buna bakarsanız bundan sonra 3-5 yıl sonra bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte sizi zengin edebilecek şey su olabilir. Çünkü su savaşları ciddi anlamda önümüzdeki 10 yılın konusu olacak gibi duruyor.
1: Özlem harikasın. Bütün sorulara yanıt verdin. İnanılmaz. Çok teşekkür
0: Yoksa
1: ediyorum.
0: başka bir şey varsa da ekleyeyim. Ben teşekkür ederim
1: Yok,
0: Emre.
1: süren bitti zaten.
0: Tamam, iyi yayınlar diliyorum. Görüşürüz o zaman.
1: Kendine iyi
0: Hoşça
1: bak.
0: kal.
1: Efendim veda vakti. Sevgili Özlem Koza çok çarpıcı açıklamalarıyla bizlerle birlikte oldu. Biz veda ediyoruz ama yarın sabah saat 7'de yine birlikte olacağız. Yine zamanı yakalamaya çalışacağız. Yine sorularınıza, yorumlarınıza ve görüşlerinize yer verme çabamız olacak. Ama en önemlisi sporu konuşacağız. Sporun içerisindekileri konuşacağız. Lakin hayatı konuşacağız. Zaten spor dediğiniz hayat, hayat dediğiniz spor. Hayatın bu döngüsü içerisinde kendimize yer bulabilip bu döngüden en azından sevdiklerimizle ve beraber olmaktan mutluluk duyduklarımızla zaman geçiriyor olsak bizim için çok kıymetli ve çok değerli. Ben sizle vakit geçirmekten çok ama çok büyük keyif alıyorum. Hepinize sonsuz şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Benden sonra hep Doğan oluyor. Yine Doğan mı olacak bilmiyorum. Dostum geldi, herhalde Doğan olacaktır. Ama şunu söylemekte fayda var. Yarın sabah 7'de yine sizlerle birlikte olmayı arzu ediyorum. Efendim, her şey gönlünüzce olsun. Ve bir kez daha sürçülisan ettiysek affola diyelim. Sizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlayalım. Hoşça kalın.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
6: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
8: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Maşmelen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
7: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Günlerden salı, 25 Ağustos, nemli, sıcak, bunaltıcı, geceleri zor geçen günlerle dolu bir Ağustos sonu aslında. Bu detayları, ayrıntıları konuşacağız ama bu sıcaklarda tabii büyük şehirlerde, metropollerde, bina aralarında olmak var. Bir de farklı farklı bir şekilde tatil beldelerinde, sayfiye yerlerinde zaman geçirmek var.
1: Abi bu nasıl zaman geçirmek ya?
0: Ayvalık'a mı gidiyorsun? Ayvalık'tan ses geliyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler.
0: Ahmet Konanç'ın sesi geliyor. Ben bu işin kokusu da çıkar diyordum. Sarımsaklı Ahmet diyorum ona ben dünden beri. Sarımsaklı taraflarında olduğunu düşünüyorum. Neredesin Ahmet?
1: Abi Ayvalık Sarımsaklı plajındayım. Hı-hı. Ya burası tabii Türkiye'nin en uzun, en güzel plajlarından.
0: Bir dünyanın tanesi da diyelim.
1: Öyle mi? Sen de mi Ayvalıkçısın Sarımsaklı?
0: Yok, hayır. En uzun plajlarından bir tanesi diyelim. Yoksa Karasu taraflarını söylerim, Ören taraflarını söylerim. Çok uzun plajlarımız var öyle.
1: Yok. Onlardan bir tanesi dedim zaten. Hı. Ya sen tamam, bana ön yargıyla yaklaştığın için hayatın, kariyerin boyunca.
0: Olsun. Bazen olsun, birileri de birilerinin olsun hatalarını söyleyebilmeli.
1: Ya abi bir şey söyleyeyim mi? Kalabalık 3-4 aile geldik. Sana net ifade ediyorum. Ayvalık'ı ben tanıyamamışım ya daha önceden. Hep Cunda'ya, Ayvalık merkeze falan takıldığım için şey zannetmişim böyle. Aşırı kalabalık, yeterince sahili plajı olmayan. Hani Sarımsaklı'yı duyuyordum ediyordum falan ama bu kadar mükemmel bir denizi olduğunu hiç bilmiyordum. Bir de İstanbul'a biliyorsun hani şöyle küçük bir 15-20 dakikalık mola versen 4,5-5 saat arasında rahatlıkla gelebiliyorsun. Yani aşağıya inene kadar, Bodrum'a vesaire inene kadar bir yarı yol burası. Muhteşem bir İstanbullular için çıkış noktası. Denizi harika, doğası harika.
0: Plajı, kumu harika, onu söyleyelim. Zaten yani Kuzey Ege taraflarında bak Dikili'den itibaren aşağıya doğru indikçe öbür taraflarda tabii ki her tarafın ayrı güzellikleri var. Kimi Marmarisçidir, kimi Fethiyecidir, kimi Antalya sever, Side, Alanyant o tarafları. Ferhat Gündoğdu ve Merkez Hakem Kurulu Alanya taraflarını çok seviyor son dönemlerde.
1: Ne oldu? Beşiktaşlılığın kabardı. İlk hafta Fenerbahçe'yi doğradıklarında Gençler Birliği maçıyla alakalı hem hakem hem yayıncıyla ilgili bir şeyler söylediğimde hiç üzerinde durmamıştın. Ama dün sizi Alanya'da abi, Doğan abi Beşiktaş'ı hem yayıncı doğradı hem hakem doğradı. Yayıncının mesela onun attığı golde faul falan yok. Neden böyle yeterince doğru açıdan, yakın mesafeden bu kadar imkan varken göstermiyor, gösteremiyor ya da faul falan yok abi, ne faul ya? Ondan sonra yaptığı hareket kırmızı kart. Yayıncı, hakem aynı Fenerbahçe'nin Ankara'da yaşadığını yaşadınız. Ben bak az önce mesela anons attım. Gerçi Sarımsaklı'dan nasıl buraya geldik bilmiyorum.
0: İşin kokusu çıkar demiştim ben sana. O sarımsağın ya, kokusu geliyor buraya. Evet.
1: Bak şimdi Radyo Gol'deyim. Tweet attım. Bir de Instagram'a koydum. Hı-hı. Sevgili abim Doğan Öncel ile seni etiketlemiyorum Twitter'da. Çünkü senin Twitter hesabını çaldılar.
0: Bir tane sevgili var Doğan Öncel diye duruyor öyle bir şey ama bilmiyorum tam.
1: Sevgili abim Doğan Öncel'le Fenerbahçe'deki son gelişmeleri, takımlarımızın Avrupa'daki maçlarını ve dört büyükler içinde sadece Galatasaray'ın hakemlerden şikayet etmemesini konuşacağız dedim. Yalan mı? Yalan mı?
0: Doğru.
1: Bak Trabzonspor isyan etti. Fenerbahçe isyan etti.
0: Konya isyan etti.
1: Beşiktaş isyan etti. Elbette öyle. Dört büyükler üzerinden gidiyorum. Galatasaray'ın herhangi bir isyanı var mı? Ya Galatasaray Çorum maçını kaybetmeliydi. Ondan sonra sene sonunda 2 puanla 3 puanla şampiyonluk gelince işte bu maçların önemi daha çok anlaşılıyor. İş işten geçiyor tabii. Ya 10 kişi kalması gereken Torreira'nın hareketiyle Galatasaray Çorum 10 kişi kalıyor. Geçen seneki Göztepe-Möztepe maçı gibi. Şallay'ın adamın ayağına yaptığı hareket, basması faul, penaltı ceza sahası içinde. Çorum'un penaltısı verilmiyor. Erzurum'a gidiyorsun. Elbette Erzurum Galatasaray'ın rakibi değil. Ama Erzurum'un örnekleri Fenerbahçe aleyhine yaşanmış. Dışarıda başlayıp içeride devam eden pozisyonu var. Emsalleri var. Penaltı vereceğine free kick veriyorsun. Erzurum'un yediği ilk golde kornerden top gelirken Torreira bunu her zaman yapıyor. Kaleciyi resmen o 1.60'lık boyunun tamamıyla engelliyor. Faul var. Golü veriyorsun. Ben böyle bir şey görmedim ya. Beşiktaş hadi ilk hafta tamam sesinizi çıkarmadınız. İkinci hafta yayıncı bir kere o pozisyonu daha net gösterse faul olmadığı ortada. Artı adam ohu tahrik ediyor. Abi bu tokatın, yumruğun bu hali kırmızı kart değilse gelecek hafta bütün futbolcular kickboks yapsın sahada. Yani Trabzonspor burada Kasımpaşa maçında aleyhlerine verilen penaltı penaltı değildi. O gün ben bir tweet attım, dedim ki Ertuğrul Bey, Sayın Başkan, bir açıklama yapın. Hatta bütün kulüpler muhtemelen Galatasaray'a girmez, istifasını istemeye hakenin. Bakın bunlar canınızı yakacak. Bu hafta Salah'ın yıldızlığıyla kazandın ama Trabzonspor'da Fenerbahçe gibi artık hakemi yenmek zorunda olduğu bir mevsime girdi demek ki. Yine verilen penaltı penaltı değil. Anlatabiliyor muyum? Bir tek Galatasaray'ın şikayeti yok abi hakemlerden. Ya da yarın yalandan şikayet edilir. Onu bilmiyorum yani.
0: Bu arada şöyle söyleyeyim. Merkez Hakem Kurulu'nu ve federasyonu resmi sitesinden tek istifaya çağıran Galatasaray'dır.
1: Ya o bu sene mi oldu abi? Onlar istifaya çağırıyorlar. Fenerbahçe tamam diyor. Beşiktaş tamam diyor. Hadi buyurun diyor. Biz bir olaya bir daha bir değerlendirelim diyorlar mesela.
0: Sen ne yapsın mutlu olmayacağım diye açıklama yap da ondan sonra devam edelim öyle. Galatasaray falan diye yani.
1: Dengele dengele dengele. Galatasaraylı dinleyicilerimiz de var ya, dengele. Dengeli abi. Gerçekleri söylüyoruz Doğan Öncel. Gerçekleri söylüyoruz. Ben somut olarak konuşuyorum. Sen de somut olarak konuş.
0: Ya ben sadece Beşiktaş'ın canı yandığından kaynaklanmıyor. Burada Cumhurbaşkanı başdanışmanına kadar uzanan bir sürece gidildi. Farkındaysan hani bazı şeyler yapılır, ufak tefek yapılır. Hani Fırat Aydınus'un dediği gibi ligin kaderi verilmeyen sarı kartlarla diye açıklaması var ya, çok doğru bir açıklamadır, tespittir Fırat Aydınus'un. Tecrübeye dayalı bir açıklamadır. Evet, kendisi zamanında evet. Yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Mutlaka hataları vardır. Ben sonradan tanıyarak hayatımın içine aldığım, çok da keyif aldığım, benim için çok da kıymetli isimlerden bir tanesidir Fırat Hocam. Ama şöyle bir şey var. Burada verilen verilmeyen kartlarla ilgili bir problem yok. Burada verilmeyen pozisyonlarla ve çalınan haklarla ilgili bazı sıkıntılar var ama bu sadece Beşiktaş'la alakalı değil. Burada herkes futbol sever olarak şunu düşünüyor. Ya bu kadar da olmaza döndük onu, anladın mı? Ya bir ayak basma, ne bileyim hani bir ele çarptı mı çarpmadı mı değil. Ya bu artık böyle artık şirazesinin kaydığı, şaftının kaydığı, ne bileyim hani dingilinin düştüğü, şanzımanının indiği, kaportasının yıkıldığı, öyle bir şey yani bu. Bu başka bir şey artık yani.
1: Şimdi ben bu hakem mevzularının yanı sıra yayıncı dosyasını da açtım. Gençler Birliği maçıyla birlikte. Bizler artık bu yolun yolcusuyuz. Neyin ne olduğunu anlıyoruz. O gün yönetimi eleştirdim. Dedim ki hakem konusunda sınıfta kaldınız, yayıncı konusunda sınıfta kaldınız. Ama umarım bu çok acı bir ders olur. Sonraki haftaları kurtarırsınız. Murat abi, Murat Zorlu geçen gün kanalında anlattı, dün. Dedi ki Fenerbahçe'nin penaltısına el pozisyonunda Bin Trio'daki 3 hakemin de Bülent Yıldırım'ın falan, Deniz Çoban'ın penaltı değil demesi, ne kızmış başkan, yayıncının bize karşı bir tavrı mı var? Varsa gereğini yaparız demiş. Şimdi bak Aziz Yıldırım, ne zaman ki bu yayıncı gelirleri az dedi ki Dursun Bey bile destek gösterdi de, destek gösteriyorsanız adamın yanında durun. Hem adamın üstünden yayın gelirlerini yaparsa Aziz Bey yapar, geçmişte yaptığı gibi arttırsın diyorsunuz. 90 milyon dolar totalde verilen rakam, bir de Happy Top'u 90 yetmiyor diyorsunuz. Adamı yalnız bırakıyorsunuz. O günden beri yayıncının Fenerbahçe'ye belki bakış açısı değişti. Belki bir daha biz burada olamayacağız diyerek, atıyorum hani şu anda insanların aklına gelen şüphe, bu şüpheyi gidermeliler. Yani Fenerbahçe'nin üstüne geliyorlar gibi bir şey var. Pozisyonları niye sen yeterince göstermiyorsun? Mesela Bin Trio. Şimdi bu pozisyona penaltı değil demişler değil mi? El pozisyonuna. Halbuki adamın eli açık. Peki bir Galatasaray Beşiktaş maçı yanılmıyorsam, aynı pozisyon Beşiktaşlı oyuncunun hava topunda çıktığı sırada
0: Larin.
1: Hafif. Hatırlıyor musun o pozisyonu abi?
0: Larin diyorum işte oğlum. Hatırlıyor musun?
1: Larin, bravo, teşekkür ederim abi. O pozisyona penaltı veriliyor. Bu Bin Trio'dakiler o pozisyona penaltı deyip atlıyor. Aynı pozisyon Ankara'da oluyor. Fenerbahçe lehine diye mi penaltı değil diyorlar. Böyle yayıncı mı olur? Aziz Yıldırım, bu yayınların gelirleri düşük dedi diye mi adamın üstüne gidiyorsunuz? Diğer kulüpler, niye adamın yanında durmuyorsunuz? İlk hafta Fenerbahçe doğrandığında Beşiktaş, niye sesini çıkarmadın? Şimdi çıkarıyorsun. Ne yapıyor Fenerbahçe? Bütün kulüplerin hakkı yükselsin, yayın gelirlerinden daha fazla kazansın diye diyet mi ödüyor? Niye bu ülkede sürekli Fenerbahçe diyet ödüyor? Hem Fenerbahçe'yi öne sürüyorsunuz, Nasrettin Hoca Timur Fil hikayesi gibi, hem de saraya doğru giderken adamı yalnız bırakıyorsunuz. O pozisyon penaltı diyen Bülentler, Denizler triyocular bu pozisyona niye penaltı değil diyorlar. Ben burada ne aramalıyım? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yayıncıya esir olmuşuz. Hakemlere esir olmuşuz. Anasını satayım. Ne diye Greenwood'u Greenwood'u getiriyoruz abi o zaman biz? Ne diye uğraşıyoruz? Bunların reytingi yükselecek diye. Göstersene benim pozisyonlarımı. Göstersene o faul olmadığını yakın çekimden. Uzaktan uzaydan çekiyorsun onu gösteriyorsun bana. Ne faulü be? Adam önce çekiyor hatta ohu. Tahrik ediyor. O da şöyle bir of be git ben gol atacağım diyor. Adamın golünden Beşiktaş'tan Fenerbahçe'den reyting yapıyorsun. Pozisyonu göstermiyorsun. Akıl alır gibi değil. Abi bu arada benim moralim çok bozuk ya. Galiba Rashford'a Galatasaray'da girmiş ya.
0: Konudan konuya geçişin yani hani inanılmaz bir hızda ya.
1: Rashford'ım benim. Canım benim. İçeri girsene. Niye kapıda bekliyorsun? Rashford'ım benim.
0: Hiç ayakkabıları falan çıkarma ya. Direkt galoş versene Rashford'a. Galoş ver.
1: Ya abi.
0: Zaman kaybetmesin ya.
1: Galatasaray ciddi şekilde Rashford'la ilgileniyor. Aziz Başkanım bana bunu yaşatma ya. Vallahi bu transferi benim videolarla açıklarlar.
0: Ya bir voleybol ülkesinde futbol konuşmaya çalışıyor olmak beni üzüyor biliyor musun? Şu kızlara şu değeri vermiyorlar biliyor musun?
1: Vallahi kendilerini tebrik ediyorum. Ayakta vallahi alkışlıyorum. İyi ki varlar. Türk futbolundaki adaletsizliği.
0: Ya artık şeye bakıyorum ben. Hani kızların maçı var diyorlar mesela. Diyorum ki kimle? Macaristan. Ha tamam yenerler falan. O kadar eminim ki artık kendimden. Hani böyle izlerken. O kadar güvenmişim ki onlara.
1: Galatasaray maçlarındaki hakem rezaletlerini izleyip futboldan soğuduğumuz anlarda bizim filenin sultanları içimize su serpiyor ya. İyi ki varlar.
0: Galatasaraylılar seni bu yüzden seviyor. Senin de Galatasaray'a gizli bir sevdan olduğunu düşünüyorlar. Bu kadar ağzından düşürmediğin için.
1: Biz tespit yapıyoruz abi. Biz tespitçiyiz.
0: Ya diyorlar ki bana. Sen neden diğer yorumcularla aynı değilsin de Ahmet Konaj'da yayın yaparken daha farklı oluyorsun diye.
1: Niye abi niye? Ahmet Ercan'la da yapıyorsun.
0: Benim kaderim Ahmetler zaten. Ahmetler diye bir şey var benim hayatımda. Ben ne çektiysem birinin ahını mı aldım ne yaptıysam Ahmetler diye bir cezayla hayatımı sürdürür. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Ya ben seninle yayın yapmakta çok keyif alıyorum. Yani şundan dolayı keyif alıyorum. Hani sana antitez üretmek ihtiyacı hissediyorum. Mesela sen böyle bir şey söylüyorsun ya ama öyle değil Ahmet. Bir de bu var. Diyesi geliyor insanı sana yani.
1: Sen bana bugüne kadar yayıncılık tarihimizde beraberken hiçbir zaman antitez üretemedin ki. Çünkü ben hep antitezi olmayan çok net doğru şeyler söyledim.
0: İşte mesela senin bir şeyi kabul etmemen benim hoşuma gidiyor. Ya kabul etmene çalışıyorum, kabul ettirmeye çalışıyorum ya bazı şeyleri. Ettirmeyi başardığım anda tedavi olmuş oluyorsun sen zaten. Hani kaçıncı seansımız bilmiyorum bu seninle.
1: Ya ne diyeyim abi ya.
0: Yani yayınlara aç karnına bağlan diyorum. Tok geliyorsun. Hani olmuyor. Yani bir bünye almıyor benim verdiklerim. He, benim verdiklerimi almıştı. Aç karnına katılacaksın yayına.
1: Kahvaltımı yaptım. Bir tane açma vardı kahvaltıda. Onu aldım. Tereyağı, bal aldım. Üç tane zeytin.
0: Açma o zaman pansiyonda kalıyorsun bu sefer. Açık büfe falan yok öyle. Açma vardı bir tane. Peynir vardı bir tane bal aldım deyince.
1: Ya ben hep uygun yerlerde kalıyorum ha. Benim böyle geniş bir bütçem yok ya. Benim olayım denizi göreyim yeter. Simitle de doyarım bütün gün.
0: Zaten sarımsaklı taraflarında bir tane girişte bir otel vardır. Öyle çok da fazla otel yoktur. Hep apart tarzı, pansiyon tarzı.
1: Apart tarzı evet.
0: Öyledir. Sen Luna Park tarafında mısın?
1: Ben Luna Park tarafındayım abi. Dönme dolaba bindim sabah.
0: Güzel.
1: Döndüm geldim. Birazdan daha bir şeye bineceğim abi. Atlı karıncaya bineceğim.
0: Güzel. Sabah senin için açıyorlardır büyük ihtimalle. Hani bunu eğlendirelim diye. Yapacak bir şey yok yani. Sen bizi yeterince eğlendiriyorsun Ahmet abi. Artık bizim de hakkımız diyerek öyle devam etmiş. İnşallah dönme dolabın en üstünde kalırsın. Bir 3 saatte yukarıdan bakarsın. Sarımsak.
1: Ahmet Ercanları tebrik etmek istiyorum.
0: Tebep.
1: Ahmet Ercanları. Geçen gün çok güzel konuştu. Mesela ben de biliyorsun ki Ahmet de sever Tahir Kum'u, Ömer abi seni. Bizler gazeteciyiz, Ahmet de gazeteci. Gazeteci büyüklerimizi severiz, sayarız ama yüzüne karşı Tahir abinin çok güzel konuştu. Tahir abi hakikaten büyük gazeteci, araştırmacı gazeteci. Saygım sonsuz, o da bilir, sen de bilirsin. Gerçekten sezon boyunca anlatır. Hakemler şu, hakemler bu. Genelde Galatasaray'ın lehine oluyor bu olaylar. Temalı anlatımlarını yapar. Ama bir yandan da sürekli Okan Buruk'u över göklere çıkarır. Ya benim de Galatasaray gibi bu noktalarda avantajım olsa benim İsmail Kartal'ım 99 puanlı sezonda zaten şampiyondu. Yani bizim gazeteci büyüklerimiz biraz tutarlı olacaklar. Biraz daha cesur olacaklar. Takım ismi vererek eleştirecekler. Yoksa Türk futbolunun geldiği nokta bu. Sen aman beni sokmayan yılan bin yaşasın dersen, Alanya'da şampiyonluğa giderken Beşiktaş, bak Beşiktaş dün akşam, önceki akşama kadar şampiyonluğun, tüm samimiyetimle söylüyorum Doğan Öncel, bir numaralı adayıydı. Ama bu kadar kolay operasyon yersin işte, beni sokmayan yılan bin yaşasın dersen. Şimdi Beşiktaş'ın Alanya maçında yaşadığı en büyük kırılma ne biliyor musun Doğan abi? Özgüven kırılması. Demek ki biz yayıncı konusunda bu kadar zayıfız. Demek ki biz hakem konusunda bu kadar zayıfız kırılmasıdır. Anlatabiliyor muyum? Bir anda bahar kışa döndü. Yani biz nasıl bu kadar kolay şekilde operasyona uğrayabiliriz düşüncesi Beşiktaşların üstüne kara bir gölge gibi düştü. İnanamıyorum ya. Bak burada arkadaşlarla izledik maçı. Ben daha ilk anda dedim ki burada faul falan yok. Çünkü yıllardır bu işi biliyorum. Bu ikili mücadeleleri görüyoruz abi. Bütün enstantaneler arşiv olarak gözümüzün önünden geçiyor o anda. Yok dedim. Gelsin bak yakın plan göreceğiz dedim. Abi yakın plan göremedim doğru dürüst ya. Yarım yamalak iki tane açı. Ki orada da faul olmadığı belli. Yumruk atmış adam, gözünün önünde vermiyorsun. VAR devreye girmiyor. Ondan sonra Ferhat Gündoğdu bir gazeteciyle anlaşmış ne? Bir şeyler söylüyorlar. İşte MHK'm anlaşmış ne? İşte onun üzerinde iletişim yaptığı iddiaları var. Bununla ilgili de açıklama yapmalı MHK. Böyle iletişim olmaz.
0: Hangi gazeteciymiş arkadaşı... biliyor musun?
1: Bilmiyorum. İşte bir iddialar
0: gerçekten
1: var.
0: Gerçekten mi bilmiyorsun? De... İsim mi vermek istemiyorsun?
1: Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi gerçekten bu kadar iddia varken MHK açıklama yapmalı. Biz böyle bir iletişim yapmıyoruz. Ya da yapıyoruz, şununla yapıyoruz. Bu ne kadar gölgelerde yürümektir ya? Değil mi? Son 2-3 gündür böyle iddialar yok mu abi? Var. Koskoca MHK, kurumsal MHK, kurumsal TFF. Ya kardeşim bizim böyle bir iletişim şeklimiz yok. Ya da var, niye demiyor abi? Türk futbolu neden böyle başıboş bir şekilde ortada bırakılmış durumda? Açıklasanıza kardeşim, kim yapıyor bu iletişimi? Birilerine WhatsApp'tan mesaj mı atıyor? O öyle değil, böyle değil falan mı diyor? Tehdit mi diyor? Ne oluyor? Bir sürü iddia var. Kimse de çıkıp demiyor ki evet bu adamla çalışıyoruz ya da çalışmıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gizli kapaklı gölge iletişim olur mu ya?
0: Ben Türkiye'de gerçekten güçlü olarak 3 isim say dediklerinde bir tanesini Ferhat Gündoğdu diyorum. Kimse koltuğundan alamadı abi adamı.
1: Abi alamıyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu bir dünya laf etti. Her şeyi affederim, VAR'dakini affetmem diye. VAR'da kıyametler kopuyor. Ne oraya dokunabiliyor ne Ferhat Gündoğdu'ya. Demek ki İbrahim Hacı Osmanoğlu kusura bakmasın. Şu anda ben burada bir yıl daha kalayım derdinde. Kusura bakmasın abi, ne diyeyim ben? Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun o racon kesen tarzıyla, adaletli olduğuna dair inancımla hep ondan beklediğim bu işi tık tık tık halletmesiydi. Kimsenin istifasını alamıyor. Ortalık yangın yeri. MHK ile ilgili acayip bir gölgelerin altında devam eden bir iletişim tarzı Türkiye'de ilk defa duyduk. İddialar var. Ne bununla ilgili konuşuyorlar, ne açıklama yapıyorlar, ne görevden alma yapıyorlar. Ortalık iki haftada yangın yerine döndü ya. Anthony Tyler'ı getirsen ne olur? Demek ki orada Ferhat Gündoğdu'da problem var. Niye görevden alamıyorsun? İlk iki haftaya bakıyorum abi. İlk hafta Fenerbahçe'yi doğradılar. İkinci hafta Beşiktaş'ı doğradılar. Hem birinci hafta Kasımpaşa'da hem de ikinci hafta Trabzon'da Trabzon'u iki haftada birden doğradılar. Galatasaray'ın ilk hafta Çorum maçı 10 kişi kalması lazım. Aleyhine penaltı verilmesi lazım. Yok. Erzurum'da Torreira golden önce faul yapıyor. Yok. Dışarıda başlayıp içeride devam eden pozisyon penaltı olmalı Erzurum'un lehine. Sadece frikik veriyorlar. Eyyamcı bir frikik. Ya kardeşim ne yapıyorsunuz siz ya? Ondan sonra sene sonunda Mayıslar bizim, Mayıslar şunların. Bu nasıl Mayıs'mış abi? Mayıslar Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de belli oluyor. Buraları niye kaçırıyorsunuz abi? Neredesiniz? Federasyon neredesin? Herkes susmuş işine bakıyor. Nasıl olsa böyle gelmiş, böyle gider.
0: Kapı çalıyor. Rashford mu geldi? Baksana bir.
1: Vallahi kapı çalıyor. Kimse yok mu radyoda senden başka?
0: Rashford gelmiş olabilir. Kapı çalıyor diyor.
1: Benden gelmedi o ses.
0: Benden geliyor.
1: Aa tamam, Rashford geldiyse sana gelmiştir. Bak kapıya.
0: Onu söylüyormuştu. Açayım mı? Açayım mı?
1: Aç, ben konuşayım bu arada.
0: Çalıyor hala.
1: Git git abi git. Belki aidat gelmiştir.
0: Kim o?
1: Bina aidatı.
0: Kim o? Rashford diyorlar.
1: Vallahi gidiyor musun gerçekten?
0: Burası Galatasaray mı diyor?
1: Ha sen kapı çizilini kendin çalıyorsun ya. Ya alemsin ya. Rashford'ım benim. İçeri girsene. Ben de zannediyorum ki harbi kapı çalıyor. Şey geldi, idare müdürü geldi zannettim ya. Ya alemsin Doğan abi ya. Eğer Rashford'ı Galatasaray alırsa var ya, o kapı zili var ya.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Gidenleri bir konuşsana. Ben ayrılmayı istemedim diyen Osterwoldi'yi konuşsana. Burada çok güzel günlerim geçti diyen ismi. Gidince abi, kıymete biner mi bazı şeyler? Kaybedince mi değeri anlaşılır?
1: Hayır. Osterwold konusunda bazen ayrılık da bazen aşklara dahildir.
0: Ayrılık
1: sevdaya dahildir. Bu ayrılık mecburiydi. Severek ayrıldı Fenerbahçe Jadon'dan. Üç başlıkta. Bir, Jadon'ın iki tane stoperin arkasında artı dörde de girmeyen pozisyonda stoper yediği olması lükstü. Sol bekte oynatsan sol beke uygun değil. Sürekli sakatlanıyor. Ben bunu yayınlarda söyledim, hatırlarsın. Sol bekte çünkü çok bindirme yapıyor. Vücudu artık buna uygun değil. İki tane ciddi sakatlık yaşadı. Bak yine sol bek oynarken Adeles attı. Üç, kontenjanda yer açman lazım abi, 10 kişilik kontenjanda. Tutamazsın Jadon'u. Hatta Talisca ile Semedo'dan biri de gidecek. Çünkü Ederson kalıyor artık. Ederson'un kalması %100. Son maçlardaki performansıyla da birlikte. Bu yüzden 10 kişiyi yapabilmen için Jadon gidecek. Talisca ile Semedo'dan da biri gidecek. Burada da bazı haberler vereyim. Talisca gitmek istemiyor. Kalmak istiyor. Niye? Burada zaten yaklaşık 8 milyon euro para alıyor. Al Cezira kulübünün, evet, Birleşik Arap Emirlikleri takımı, hiçbir futbolcuya 8-9 milyon euro vermiyor ki. Arap takımları deyince o eskide kaldı o işler. Burada aldığı parayı orada alamayacak. Alsa bile o kadar güçlü bir lig değil. Adam zaten geçen röportaj verdi. Ben dedi para için dedi oraya buraya Çin'e Arabistan'a gittim. Parayı kazandım artık dedi, keyif için, kariyer için oynayacağım dedi. Adam şimdi yarın Lyon maçında bir de gol attı. Takımı Şampiyonlar Ligi maçına soktu. Yıllar sonra yeniden Talisca Şampiyonlar Ligi oynayacak. Para desem para yok. Para da Fenerbahçe'de çok ilginç bir şekilde. Niye gitsin adam? Dolayısıyla Semedo'nun gidişine hazırlanıyor Fenerbahçe. Semedo'nun gidişi nedeniyle, gidiş ihtimali mecburi istikamet olması nedeniyle U23'e sağ bek bakıyor. U23'ten stoper bakıyor. Artı bir yerli stoper bakıyor. Solda Arşi ile Levent şu durumda kalıyor. Sol bekte. U23'ten bir tane orta saha bakıyorlar. Fakat bu durumda U23'te de bir tane fazlalık oluyor. Çünkü bak Nene var, Arşi var, orta saha, stoper, sağ bek. Burada da şöyle bir opsiyon var. Eğer Rashford olayı, ki halen bu ihtimal yüksek, olursa bu sefer Talisca'yı bir şekilde ikna edip onun yerine Rashford alıp U23'ten de oraya zaten Rashford geldi deyip Nene'yi eksiltme planı var. Dolayısıyla bunlar biraz işin henüz belirsiz gri tarafları. Net olan tarafı şu: Talisca ile Semedo'dan biri gidecek. İlk etapta Semedo gidecek. Anlatabiliyor muyum abi? Hı hı. U23'e sağ bek, U23'e stoper garanti. Bir de şöyle bir ihtimal var: Rashford gelmedi, Nene'yi mecburen tutacaksın.
0: Sen bu isimleri niye istiyorsun ve niye gönderiyorsun? Bir dakika, Şampiyonlar Ligi için mi?
1: Dur, burası eksik kalmasın.
0: Tamam.
1: Bak, sağ bekle stoper U23 garanti abi. Semedo gidiyor mecburen. 10 kişiye düşemiyorsun. Tamam mı? Orta sahada garanti. Arşi ile Nene var. Hangisinden çıkacaksın? Rashford gelmezse Nene'yi tutmak zorundasın. Bu sefer Arşi gider abi. U23'ü 4'e düşürmek zorundasın çünkü. Anlatabiliyor muyum? Bu olasılıklar son 10-11 günlük transfer sürecinde Fenerbahçe'nin masasında. Fenerbahçe'deki genel durum budur. Sorumu tekrar alabilir miyim Doğan abi?
0: Bu arada az önce kapı çalma olayını Gökhan Lök yazdı ilk. Ondan sonra ben de ondan esinlendim de yaptım. Rol çalmış olmayayım yani.
1: Ya ben harbiden stüdyoyu biliyorum.
0: Abi bir
1: ya,
0: baksana zil çalıyor. Rashford gelmiş olmasın Ahmet'e söylesene diye yazdı. Ben de hemen anında kapı sesleri diye yazdım da oradan iki tane sesi bulup öyle yayına verdim.
1: Muhtemelen Rashford'u Galatasaray alırsa kapı ziliyle açıklayacak abi.
0: Olabilir.
1: Vallahi.
0: Kapılar kimin için çalıyor?
1: Bir halt yedik ama bakalım başımıza neler gelecek.
0: Ben sana şöyle söyleyeyim. Az önce o kadar güzel saydın ki, o gidecek abi, o kalacak abi. Onun yerine bir sol bek U23 olacak. Sol tarafta bir tane majör oyuncu, yıldızlar parlayacak. Hoppa, onlar olacak. Bunlar ne için olacak diye sordum. Şampiyonlar Ligi için mi?
1: Abi Şampiyonlar Ligi'ne girsen de girmesen de Fenerbahçe'nin bir Türkiye'de şampiyonluk olayı var yani.
0: Tamam, yok, ben hayır, onu söylemiyorum. Yani burada hedef aynı zamanda bunları alabilmek adına zaten oradan gelebilecek bir ayak bastı parası gibi 50 milyon. Bir maçın var, evet. Senin 50 milyon dolar euroluk bir maçın var şimdi senin. Lyon da bunu hedefliyor. 11 tane evet. rotasyona gidiyor. Rotasyonda kadrosuyla da kazanmasını biliyor. Sen evet. öyle veya böyle işte tartışmalı Asensio neden yok, neden oynuyor, neden oynamıyor, alıyor almıyor derken sakatlığıyla beraber bir sıkıntılı döneme giriyorsun. Şimdi Kerem'in de sakatlığı var ki açıklamalar geldi, ikisinin de durumu iyi, yaklaşık olarak 10 gün sonrasında derbiye Beşiktaş maçına yetişecek gibi gözüküyor ikisi de. Ama sen şimdi bir Lyon maçına gideceksin, sana bilenmiş bir Lyon var, senin yıldızlarından korkmuş ve çekinmiş bir Lyon'un aslında ya bu kadar da gözümüzde büyüttük abartmayalım diye köşelerinde yazdığı Fransız yazarların yorumladığı bir Fenerbahçe gerçeği de var.
1: Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir avantaj var. Lyon burada Fenerbahçe'ye karşı deplasman oyunu oynadı. Belli bir kontrolü elinde tutarak, çok gelmeyerek oynadı. Hı hı. Ama bunu iyi yaptı çünkü gençti, dinamikti. Fenerbahçe'de yorgundu. Fenerbahçe'de aynı kontrolü ortaya koydu. Fakat şimdi maçın 1-1 bitmesi şöyle bir şans bizim için. Lyon da Fenerbahçe'de kazanmak zorunda ama Lyon evinde taraftarının baskısıyla, vereceği gazla daha çok kazanmayı hedefleyecek. Fenerbahçe'nin üstüne gelecek. Şimdi Fenerbahçe'nin üstüne gelindiğinde özellikle Semedo aksıyor. Doğru, kabul ediyorum ama Fenerbahçe üstüne gelen rakiplere karşı arkada Kerem'in yerine oynayacak olan Nene ve boşluklarda şut pozisyonu arayacak olan Talisca ve oralara çok iyi sızabilen, ayrıca kanattan merkezleşerek rakibin dengesini bozan Greenwood'la şöyle 60-65'e doğru araya bir gol sıkıştırıp maçı 1-0 kazanıp gelebilir. Benim senaryom bu abi. Yani ben böyle olacağını düşünüyorum.
0: Olabilir. Tabii ki olabilir. Maçı da Mariani, doğru mu okudum acaba?
1: İtalyan galiba.
0: Maurizio Mariani düdük çalacak İtalyan hakem. Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak yardımcılıklarını. Dördüncü hakem de Luca Zufferli olacakmış. Hakemler de açıklandı. Playoff turundaki Olympic Lyon'la oynayacak olduğu revanş mücadelesinde İtalyan hakem görev alacak. Kimler görev alacak sence? Ederson artık kaleye tamamen
1: vereyim
0: geçti.
1: Abi ilk 11'i. Vereyim abi. Ederson, Semedo, Şikrinyar, Ake, Arşi, Kante, Gündüzi, İsmail, Greenwood, Talisca, Nene. 4-3-3 oynayacak abi Fenerbahçe. %99. Rakip üzerimize de çok sık geleceği için Kante, Gündüzi, İsmail'le orayı toparlayacağız inşallah. Üçlü bir 6 numara sistemi. Bunların hiçbirisi 8 numara değil bu arada. Boş verelim bu işleri. Öyle İsmail'de geçmişte 8'miş 10'muş. Geçelim o işleri. Ben çok merak ediyorum İsmail 8'de 10'u nerede oynadı. Hiç öyle 8-10 oyuncusu değil. Sadece iyi bir kesici ama gerçekten o anlamda iyi bir kesici. Bu üçlüyü buraya koyduğu zaman İsmail Kartal, rakip gelirken atakları savunmaya yardımcı olacak olan bu üçlü orta saha bloğuyla ezip arkada oluşacak boşluklara hızlı Nene'yi, orada buluşturulacak Talisca'yı sokup bir de Greenwood'la bu işin kaymağını atacak bence. Fenerbahçe bu maçta belki Asensio'nun sakatlığı tabii ki iyi olmadı ama her şerde bir hayır vardır diyelim. Belki bu maçta bu yüzden 4-3-3 oynayacak. 3 orta sahayla Lyon'u savuşturup Nene'nin hızıyla da Greenwood'un sanatçılığıyla da belki işi bitirecek. Ben Fenerbahçe'den umutluyum yani. 4-3-3'ün de tam bu maça uygun olduğunu düşünüyorum. Bu maçın doğasına geldiği noktaya 4-3-3'ün çok uygun olduğunu düşünüyorum abi.
0: Olabilir. Bu arada sen konuşurken ben de şeylere baktım. UEFA Lyon Fenerbahçe karşılaşmasının güvenlik seviyesini 5 üzerinden 4 yani yüksek riskli maç olarak ilan etmiş. Maç günü stat gişelerinden ve çevresinden bilet satışının yapılmayacağını, rövanş için yaklaşık 2500 Fenerbahçe taraftarının şehirde olması bekleniyor denmiş. Hakemle ilgili evet. şöyle bir kriz var. Son olarak Dünya Kupası'nda Brezilya-Japonya maçını katleden hakem olarak geçiyor Mariani. İtalya'da skandallarıyla tanınıyor. Napoli'nin Inter'i 3-1 yendiği maçta hatalı verdiği penaltı kararı Merkez Hakem Kurulu Başkanı Guanluigi Rocchi tarafından yardımcılarıyla birlikte 2 hafta kızağa çekildiği bir hakem. Seri B maçlarına düşürülmüş bir hakem. Son dakikalarda VAR uyarısıyla Juventus lehine penaltı vermiş bir hakem. Öfkelenen Inter'li yöneticilerin hakem odasını bastığı bir hakem bu hakem.
1: Şimdi abi beni de korkutan bu. Yani şimdi bu kadar güvenlik seviyesini 5 üzerinden 4'e çıkarıyorsun. Çok önemli bir maç. Ve bu maça böyle rezalet bir hakem atıyorsun UEFA. Bir de rakipler Fransız olunca Fransızların lobiciliği, futbolda dünya genelinde Fransızların etkinliği, derinliği, yaptıkları işler ortadadır biliyorsun Fransızların. Acaba Fransızların talebiyle mi bu hakem, bu rezalet hakem bu maça atandı diye de merak ediyorsun. Yani bu kadar güvenlik seviyesini arttır, bu kadar kıymetli bir maç, Şampiyonlar Ligi'nin kapısının eşiğindeki maç. Bu hakemin, bu tartışılan hakemin burada ne işi var? Bu ne periz, buna lahana turşusu demezler mi? Bu nasıl bir çelişki demezler mi? Beni korkutan bu adam. İkinci bir Ivan Bebek faciası yaşamayalım inşallah. Sonuçta Türk takımı, herkes buna dikkat çekmeli. Ama bakalım Fransızlar ne diyecek?
0: Bu arada Lukaku'nun mutlaka 11'de olacağını düşünüyorum diyen dinleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Ben 4-3-3 bekliyorum abi. İsmail Kante, Gendouzi, Greenwood, Talisca, Nene bekliyorum. İlerleyen dakikalarda mutlaka oynar. Ayrı bir şey. Ama ben bu maçın özelinde abi Lukaku'yu soktuğun anda Talisca'yı oynatmayacaksın.
0: Sen sol beke kimi koydun?
1: Arşi'yi koydum.
0: Arşi'yi koydum, tamam.
1: Cezalı falan değil ya. Yok. Ben olsam Levent'le oynarım da hoca Arşi'yle oynayacak.
0: Bu arada Levent eklendi oynarım mi listeye?
1: Levent listede. Neden Levent'le oynarım biliyor musun bu maçta? Yani hoca Arşi'yle oynayacak diye ben Arşi yazdım. Bu maçta üzerine gelecek ya Lyon. Kazanmak zorunda. Geriden top çıkarırken stoperlerin üzerinden yükü Levent'le alırsın. İyi top çıkarır ve hemen önündeki Nene'ye daha iyi paslar atar. Arşi'nin ne böyle bir savunmadan topu ayağına alıp top sürme, adam geçme yeteneği var, ne de önündeki adamı besleme yeteneği var. Arşi'nin önü boşsa topu sürer, zınk diye ortalar. Ben burada mesela Levent'le başlarım. Önündeki Nene'den verim almak ve üzerime gelen rakibin arkasına savunmadan oyun kurarak çıkmak için. Ama hoca Arşi yapacaktır. Boyu posu var ya.
0: Sana şöyle bir mesaj gelmiş. Bu Ahmet'in, bu Ahmet'in diyor iç mi yüzü gülmeyecek be diyor. Burada hakemlerden, UEFA'da hakemlerden, Şampiyonlar Ligi ön elemesi hakemlerden, hep böyle hakemlerden mi dert yanacak diyor.
1: Abi çok ilginç ya. Fransız takımıyla karşılaşıyorsun. Yine bir Fransız takımı, yine rezalet bir hakem. Bu Fransızlar çok ilginç abi, çok derinler. Her yerde varlar.
0: 4-4-1-1 diye bir sistem yazmış bir dinleyici. Lütfen okur musun diyor. Talisca'nın oyun tarzını sevmiyorum. Asensio yetenekli ama yeterli sorumluluk almıyor. Greenwood oynadığı maçlarda topun yönünü değiştiren, aralara pas atan yetenekli bir oyuncu. Böyle bir kadro oluşturdum. Ne dersin abi demiş. Ederson kalede, Brown, Ake, Skriniar, Semedo dörtlüsünü bozmamış. Levent'i Brown'un önüne koymuş sol kanada. Kante'yi, Gendouzi'yi, Oğuz'u dörtlü olarak önlerine koyuyor defans hattının. Greenwood'u öne, onun önüne de Lukaku'yu koyuyor. Aslında şey gibi düşün yani, bir de 4-4-2 gibi düşün. Hani 4-4-1-1 gibi değil de 4-4-2.
1: Ama son maçta yaratıcı olan, güzel gelen, üstelik bu maçta boşluklar bulmasını beklediğimiz Nene'yi kesip Arşi'nin önüne Levent'i koymuş.
0: Evet.
1: Yani bu önce bir sağlama almaya çalışmış
0: evet,
1: işi.
0: Nene'ye biraz şey yapmış, hamle oyuncusu olarak yıpranan defansa delerim diye düşünmüş. Darbeli Nene. Öyle düşünmüş.
1: Anladım. Yani benim çok kafama yatmadı abi. Eğer biraz hem işi garantiye alıp hem de arkada iş bitirecek adamları konumlandıracaksak İsmail Kante, Gündüz'ün orta saha bana yeter. 4-3-3 doğru gibi geliyor bana.
0: Peki. Yüzde kaç ihtimal veriyorsun diye sormuş.
1: Galibiyete. Evet. Tura mı abi?
0: Tura.
1: %49 Fenerbahçe, %51 Fransızlar ve İtalyan hakem.
0: He. Öyle
1: bu hakem abi, bak sen kendin anlattın hakeme rezaletlerini. Dünya Kupası'nda İtalya'da, İtalya'da Serie B'ye düşürülmüş falan. Bu maçta bu hakemin ne işi var abi? Hiç şüphelenmiyor musun ya? Rakip de Fransız olunca tabii insan korkuyor yani.
0: Daha önce 3 maçını yönetmiş bir hakemden bahsediyoruz. 2021 yılında Frankfurt maçında görev almış. 1-1 berabere kalmışsın. Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçını hatırlıyor musun 2022?

0: çekinmiyor. Bu maça verilmesini normal karşılamıyorum abi. Daha tartışması az bir hakem olmalıydı.
1: Fransız lobisinin devreye girdiğini düşünen Ahmet Konanç'a Sarımsaklı'dan sevgiler demiş.
0: Abi çok net ya. Yani Olimpik Lyon'la Fenerbahçe'ye sorsam bu maçın hakemi bu olsun mu desen Fenerbahçe hayır der, Fransızlar evet der. Bizim evimizde bizim manipüle edebileceğimiz, baskı altına alabileceğimiz bir adam. Yani bu hakemi Fenerbahçe'den kimse tanımaz etmez ki. Zaten Fenerbahçe'nin dünya futbolunda böyle bir lobisi yok ki.
1: Fenerbahçe Lyon'a stada girerken köşeden otobüsle döndüğünde o dar olan köşeden dönüşte manevrayı yapamadığında psikolojileri bozulur mu acaba Fenerbahçe?
0: Bak, bunu mu yazmışlar orada? Yok, stada girerken köşede otobüs morali bozulur Lyon. Yani ondan sonra Ahmet Konanç'ı biz dinlemiyoruz. Niye konuşturuyorsunuz? Benim 5 ay önce yaptığım Ali Samiyan Stadı ile ilgili espri yazıp hatırlatan arkadaş. Ya. Demek ki senin ömrün, günlerin, gecelerin, uykunda bile rüyan bile Ahmet Konanç'ı dinleyerek geçiyor ya. Mevzunun bununla ne alakası var şimdi? Mevzunun bununla ne alakası var? Yok,
1: UEFA'nın Fenerbahçe'ye karşı bir şeyi var. Rangers maçında verilmeyen penaltıyı unutmayalım sakın demiş.
0: Abi UEFA'da Fransızların egemenliği altında bir kurumdur biliyorsun yani. Fransızlar etkilidir. Fransızlar Fenerbahçe'yi nedense sevmez. Nedense sevmiyor Fransızlar
1: Fenerbahçe'yi. Ya bir Fransız sömürgesi gibi bahsetmezsek UEFA'dan da.
0: UEFA Fransa'nın sömürgesi abi. 3 Temmuz sürecinde UEFA'nın başkanı kimdi? Platini'ydi. Platini Fransız değil mi abi? Fransızlar Fenerbahçe'yi sevmez abi.
1: Peki ana konuya geleyim mi? Çok az bir zamanım kaldı seninle. Bugün sadece
0: evet abi, teşekkür
1: kısa
0: ediyorum.
1: Bir bağlantı yapmak istedim. Seni de çok rahatsız canım etmek istemedim. Senin de çok fazla rahatsızlık ederim vermeni istemedim.
0: ya
1: Melih abinin sosyal medyadan Ümit Hocam'la, Ümit Özat'la beraber yaptığı programda sizi dile getirmesine ne diyorsun?
0: Ben isim vermedim. Çünkü Sercan da isim vermedi o süreçte. Sonra Sercan isim vererek işi toparlamış. O videoyu bana attılar. Ben de iyi gelene iyi giderim. İyi cevap veririm. Güzel bir şekilde toparladık. Kapattık o mevzuyu. Ben kolay kolay biliyorsun. Hani Yakup'la Cihan Demirel bizim Cihan'ın soyadı neydi ya?
1: Dişli.
0: Cihan Demirel niye diyorum ben sürekli ona? Cihan Dişli ile falan kapışırım ederim ama Fenerbahçe muhabirleriyle pek karşı karşıya gelmem. O yüzden Sercan mevzusu maalesef ettiği bir laftan doğdu. Zoruma gitti. Cevap verdim ama o da sonra güzel toparladı. O da bizim kardeşimiz. Güzel geldi. Biz de ona güzel gittik. Mevzuyu kapattık. Ben kendi yolunda giden, kendine has bir tarzı olan, tiyatral tarafıyla da bu işi neşelendirmeye ama bir tarafıyla da yapılan haksızlıklara karşı da tespitleri ve öngörüleriyle ortaya bir fark koymaya çalışan, habercilikse, röportajsa onları da yapan, yurt dışına da giden, deplasmanlara da giden, içerik üreten, yaptığı röportajla Yüksek Divan Kurulu'na damga da vuran, bunları bir araya toplamaya çalışan, farklı bir tat ortaya koymaya çalışan, kendi yolunda, kendi yağında kavrulan bir gazeteci olmaya çalışıyorum. Kimseyle kolay kolay kapışmam. Özellikle Fenerbahçe muhabirleriyle. Ama bir laf edildiğinde, hani gazeteciliğimize verdiğimiz 30-32 yıllık emeğe giden bir ifade duyduğumda dayanamıyorum. Ama bunu sevgili Sercan kardeşim son yayınında güzel toparladı. Yine bir şeyler dedi ama olsun, canı sağ olsun. Ben o mevzuyu kapadım.
1: Ne tatlıya bağlandım çok biraz yani.
0: Yani tamam. O son yayınında ona sordu bizim Doğa, İbrahim abinin oğlu Doğa Seten. O sorunca isim vererek konuştu tabii. Ben de o isim verdiği için o gün ve bugün, bugün de aynı şeyleri söyledim geçen gün bir yayında. Ben de ona toparlayıcı bir yaklaşımda bulundum. Meseleyi kapattık yani. O kendi yolunda ilerleyecek. Ben kendi yolumda ilerleyeceğim. Bizim kimseyle meselemiz yok ki abi. Bizim mesleki birikimimize bir laf edilmediği sürece.
1: Melih abinin söylediği çok güzel bir şey var. Siz hiç başka kulübün muhabirlerinin böyle bir tartışma içerisine girdiğini gördün mü diye çok ince dokunmuş.
0: Yok, yaşıyor. Onlar Galatasaray'ları kastetti. Onlarda da oluyor da.
1: Onlar da kendi aralarında telefonla özel hayatlarında olur. Ararlar birbirlerini cep telefonu numaralarından.
0: Yok öyle abi, şeyde de oluyor. Açıktan da yapıyorlar da. Ben onların üzerinden
1: açıktan
0: kendimi.
1: Açıktan yapan kişi sadece biraz hani herkesin bildiği.
0: Anladım. Anladım.
1: Yani kimin daha yürekli olduğunu gösteren açıklamalar.
0: Anladım. Ya velhasıl kendimizi onların üzerinden değerlendirmeyelim. Ya ben orada Melih abinin yaklaşımı bir abilik yaklaşım. Bir kere onu ben farkındayım. Melih abimizi severiz. Doğan abimizi severiz. Biz meslek büyüklerimizi severiz. Saygıda, hürmet de kusur etmeyiz. Onun ben yaklaşımını anladım. Ama biz onları, kendimizi onların üzerinden kriterlendirmeyelim. Bizim mevzumuz kendi içinde özel bir mevzuydu. Kapandı gitti abi artık.
1: O da böyle şeyleri biliyorsunuz çok hoşlatmaz.

0: Beni aradı. Ne Kim? Yapıyor bunlar dedi Meli abi.
1: Ha Meli abi
0: ben,
1: aradı.
0: Ben de dedim ki bana niye soruyor? Arasana onları, onlara sorsana dedim. Biliyorsun hani aslında şeyi sever. Kırıştırmayı sever. Kızıştırmayı sever. Anladın mı sever. Meli abi? Bana bir gün otururken o yöneticilik yaptığımız dönemde ya dedi bir şey yapalım böyle dedi. Ya dedim ki bak bu yorumcular bağlanıp programlara dedim şey yapacağına gelsin üçü birbiriyle bağlansın dedim. Yani öyle bir bağlıyorum ki dedim. Ben hani Murat Özen dedim. Ahmet Konanç, Yakup'u üçlü yapalım. İrfan'ı, Atakan'ı, Ali'yi başka bir üçlü yapalım. Orada biraz daha saha içi ve bilgiler gelsin. Burada dedim biraz kaos olsun mu dedim. Olsun dedi.
1: Ya var ya, üzerimizden kaos programı planı yapıyorsunuz. Ondan sonra da bu kadar da yapmayın diye bize kızıyorsunuz ya.
0: Ay,
1: ya kadar, böyle bir şey
0: biz
1: görmedim.
0: Biz bir şey
1: ya.
0: Bekliyorduk ama zaten bu kadarını beklemiyorduk.
1: Ya ne bu kadarı? Bizi üçümüzü bir araya sokunca ne bekliyorsunuz abi siz? Yani üçümüzü aynı odaya soktunuz 2 yıl boyunca ya. Yavuk,
0: ben dedim ki
1: Ahmet,
0: üç kişi girerler.
1: Murat Özen.
0: Kaç kişi çıkarlar? Bakalım
1: planınmış.
0: hangisi içlerinden odadan çıkacak dedim ben. 05 Ahmet görüşme odasına dedik. Sen çağırdık.
1: Ya var ya, tarihin en yanlış programıydı ya. Bir de biliyorsun o programda reytingleri Yakup Çınarlı, Ahmet Konanç taşıdı. Bizim Murat, düz Murat iki cümle edip ben daha fazla konuşmak istemiyorum deyip önündeki telefona kuruldu sürekli.
0: Ahmet şey ya şey Murat Özen yancı gibiydi. Siz tavla oynarken sürekli yandan.
1: Sen biliyorsun değil mi abi?
0: Tost söyleyen adam gibiydi.
1: Sen biliyorsun değil mi? Fenerbahçe'ye Gençler Birliği maçında yapılan haksızlıkları konuştum ben. O yayında biraz çıldırdım. Bu alkolik midir nedir, balkolik midir? Beni almış o bölümü koymuş. Murat da beni o gün alıntılamış. He he yazmış. Ben de Alanya maçından sonra Beşiktaşlı kardeşlerim kusura bakmasın, doğrandıklarını söyleyen birkaç Fenerbahçe yazarından, yorumcusundan biriyim. Ben de onu alıntıladım maç sonu isyan tweetini Murat Özen'in. He he yazdım. Babacığım yani sen bu golü kendi kalene atıyorsun. O gün Fenerbahçe'nin canı yanmış, çıkacak diyeceksin ki evet Fenerbahçe haksızlık yapıldı diyeceksin. Kendi taraftarını hoş görmek için bunu yapmayacaksın. Ben kendi taraftarım tarafından tepki görme pahasına 3 gündür Twitter'da dahi, Twitter duvarımda dahi, yayınlarım burada hepsinde Beşiktaş haksızlık yapıldı diyorum. Anlatabiliyor muyum? Benim Murat Özen ve Murat Özen gibilerle aramdaki fark bu. Ben taraftarımı hoş görmek için bir şey yapmıyorum. Fenerbahçe'yi çok savunuyorsun çünkü son 15-20 yıldır en çok haksızlık Fenerbahçe'ye yapılıyor. Doğal olarak oraya gidiyor mesele. O zaman sen onu o gün yaparsan ben de sana bugün he he derim yani. Buradan da Murat kardeşimin kulaklarını çınlatmış olalım.
0: Teşekkür ettim. Börekçi'de kenar börek buldun mu?
1: Baba burada her sabah su böreği çıkıyor. Kenarını alıyorum özellikle çıtır çıtır olsun diye.
0: Bir de yenge eve dönmüş mü diye soruyorlar. Öyle bir soru geliyor. Ne bu? Ben
1: ne
0: bilmiyorum. Yenge eve dönmüş mü diye soruyorlar.
1: Bilmiyorum mevzuyu.
0: Ben de bilmiyorum. Kaptan 35 daha maç oynanmadan hemen bir lobiye başladı diyor. Lyon elenirse Ahmet kılıfı hazırlamış.
1: Diyor.
0: kılıfı hazırlamış hemen.
1: Baba Fenerbahçe bu maçta tura uzak değil. Ama hakem faktöründen ötürü çok şüphelendim bu hakeme. Yani %49'u Fenerbahçe'ye veriyorum.
0: Ahmet sen sonucu biliyorsun. Biliyorsun diyeyim ben sana.
1: Bak başlığı da attın yani ha?
0: Ya ben o başlığı televizyonda attım. Ondan sonra ertesi gün Sözcü'de yazdılar işte. İsmail Hocam ne yapman gerektiğini biliyorsun diye ben söyledim.
1: Başlık atarım diyorsun.
0: Attım. Ama yendik Milan kadar hiçbiri güzel olamaz yani.
1: Vay be ne günlerdi be. Starın başlıydı değil mi? Yendik Milan.
0: Yendik Milan çok iyiydi ya.
1: Bir de o şey format çok zordu tabii. Böyle yukarıdan aşağı 2 evet. harf, 3 harf şekilde inmek. Türk medyası çok ilginç günlerden geçti. Ama o gazetecilik, yazılı gazetecilik kağıt işi bitti artık abi ya. Yapacak bir şey yok.
0: Hala ayakta tutmaya çalışanlardan biri benim işte hala alıp gelip yayınlarda.
1: Eski yayıncısın, eski gazetecisin.
0: Seviyorum. Tadını. Sesini seviyorum. Seviyorsun. Sesini. O sayfaları
1: abi çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Trabzon'a, Ferencvaros başarılar diliyorum. Bu takımlarımız elense bile yollarına devam edecekler. Bunu biliyoruz. Galatasaray da Avrupa'da var. 4 takımımız da Avrupa'da devam edecek. Galatasaray'a başarılar diliyorum. İnşallah ülke puanlarıyla cebimizi doldurduğumuz bir sezon bizim olur diyorum abi.
0: Valla buradan sarımsaklı halkına sesleniyorum. Kapı kollarınızı, kapılarınızı iyi tutun. Her şeyi biraz daha kontrollü yapın. Küçükköy yukarıda, mutlaka gitmeni tavsiye ederim. Onu söyleyeyim sana.
1: Küçükköy'e mi?
0: Evet, güzel yerdir.
1: Aa, giderim abi.
0: Gastronomi anlamında da lezzetlidir. Onu söyleyeyim.
1: Aa, tamam abi.
0: Güzel yerler var. Güzel yerdesin, Ayvalık tarafları.
1: Eyvallah abi.
0: Zeytinyağı.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın.
0: Teşekkür
1: İyi ki varsın abi. Teşekkür ederim.
0: Sen de öyle. Başarılar diliyorum Lyon karşısında. Senin nezdinde bütün Fenerbahçelilere. Teşekkür ettim. Ahmet Konaş'la beraberdik. Sağ olasın. İyi tatiller diliyorum kardeşim. Onunla detayları konuştuk. Eksik olmasın. Ayrıntıları paylaştık. Biz de bir araya gidelim. Ardından da detayları konuşmaya devam edeceğiz ki aslında Ahmet bağlantısını bugün yaptık. Olmayacağını dün zaten konuşuyorduk. Kendi aramızda telefonla da paslaşmıştık. Köşe yazılarında bugüne yansıyanlar üzerinden gideceğiz. Tabii Beşiktaş ikinci başkanı Hakan Daltaba'nın Alanya maçındaki hakem kararları sonrasında medyanın karşısında geçip çağrıda bulunduğu o konuşmalarla ilgili olarak görüşleri, düşünceleri alabiliriz. Ama burada biraz düşünceler ve görüşler şunun üzerine gidiyor. Ne oldu? Canınız yandı da böyle mi oldu? Gibi devam ediyor. Beşiktaş'ın ilk defa canı yanmıyor. Tarihine baktığınızda şerefli ikincilikler diye adlandırılan dönem içerisinde yaşananlarla ilgili olarak, yani bu zamana kadar hakemlerinden eski futbolcularına kadar hep bir ortak ağızda bir söylem vardır zaten. Hani bu zamana kadar birinin canı yandıysa önce bir Beşiktaş konuşulur, arkadan sonra diğerleri söz sahibi olabilir diye dile getirirler. Eski muhabirler de söyler, eski yöneticiler de söyler. Bu bir gerçektir ama tabii bir taraftan Premier Lig'in şampiyonunun sol kanadını getiriyorsun. Adam dayak yiyor. Bu hareket tribünde yapılsa adli süreç başlayabilecek bir durumken kısmında savunmalar ve aynı zamanda şikayetler yapıldı. Bunun ne olacak? Yani evet çıktı, işte bizim yöneticimiz böyle olmalı. Çıkacak ekranlara, işte mikrofon başına, medya mensuplarının karşısına şöyle olacak, böyle olacak diye söylenecek. Sonrası? Adım atılabilecek mi? Bir sonuca varılabilecek mi? Biraz bunu merak ediyoruz aslında. Bu detayları konuşacağız ama bir nefes alalım, ardından detayları konuşmaya devam edelim.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28, yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsünü değil, doğru pozisyonda, doğru anda, doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 9.73 beklenti. 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelinin oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabii birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncuyu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonunda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahović. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi değil. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahović? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahović analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Selni topla gelirken Vlahović stoperini taşıdığında ceza sahasında boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahović profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahović stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahović'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu ismin, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik, o bu özelliği şöyle tarif etti: fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahović'in şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabii: topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahovic'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahovic bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano Fiorentina döneminde Vlahovic'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahovic'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl, 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir. Ve oyuncunun son 2 sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahovic'den daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Reklam.
5: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.

0: Devam edelim yeni bir saat başlangıcında. Mutlu sabahlar dileyerek başlayalım. Gündeme dair konuları. Tabii yarın saat 22'de Lyon-Fenerbahçe mücadelesi oynanacak. Avrupa Ligi playoff maçları da saat 20'de Perşembe günü başlıyor. Kauno Zalgiris Beşiktaş, 21.30'da da Ferencvaros Trabzonspor maçları oynanacak. Trabzonspor'da iki yıldız birlikte Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Fabinho geldi. Salah harika bir oyuncu olmasının yanı sıra harika bir insan diyerek de sözlerine devam etti. 4 milyon euro kazanacak taraftarların karşıladığı Fabinho'nun maliyeti de açıklandı. 2 yıllık imza atan Sambacı her sezon 2.6 milyon euro garanti para ve 1.4 milyon euro da imza ücreti alacak. 14. transferi bu Trabzonspor'un. Sezon başında Cenk Özkaçar, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın, Thierry Karadeniz, Melih Kabasakal, Mitongo, Malinowski, Cabral, Saviolo, Muçi, Onana, Aral Şimşir, Fabinho ve Salah transferlerini yapmıştı. Efsanelerin artık buluştuğu ve dünyanın dilinde diye adlandırılan işte Salah'ın Trabzonspor'a getirdiği galibiyet dünya basınında, spor sayfalarında yer almış. Ardından da tabii UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimizin Trabzon'un ben Ferencvaros karşısında galip gelerek gruplara kalacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyetinden sonra işinin çok rahat olduğunu söyleyebiliriz. Ama Fenerbahçe ile ilgili olarak biraz soru işaretleri var. Kurulacak kadro, oynanacak oyun, motivasyon ve konsantrasyon konusunda problemleri giderirse neden olmasın ki diyebilir. Hatta buna bir de başkandan, Sayın Yıldırım'dan bir açıklama geldi. Tura açık çek verdi. Sarı lacivertler Lyon'u elerse lig aşamasındaki performans ve yayın gelirleriyle birlikte 40 milyon euro bandına kadar gelir elde edecek olması, Başkan Aziz Yıldırım'ın da bu başarıyı ödülsüz bırakmayacağı söyleniyor. Tabii Lyon'la oynayacağımız rövanş maçında turu geçeceğimize inancım tam diyor başkan. Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kaldığımız takdirde yönetim olarak üzerimize düşen her şeyi yapacak ve gereken ödüllendirmeyi de sağlayacağız diyor. Bu sözler Lyon maçı öncesi takımla bir araya gelen Aziz Yıldırım'a ait teknik heyet ve oyunculara olan inancını dile getiriyor Yıldırım. 17 yıllık hasreti dindirmeye de kararlı, bunun için de maddi manevi ne gerekiyorsa yapıyor. Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyor ve dev rövanş maçı öncesinde Lyon maçın için takıma açık çekle özel prim dopingi yapmada kararlı. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin rakamı duruma göre 2 milyon euronun üzerine çıkarabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe Lyon'u elerse 18.62 milyon euro Devler Ligi ayak bastı parası alacak. Ardından Sarı lacivertler playoff turuna kaldığı için elde edilen 4.3 milyon euro da eklendiğinde garanti gelir 22.92 milyon euro seviyesine ulaşıyor. Bu meblağın lig aşamasındaki performans ve yayın gelirleriyle birlikte 40 milyon euro bandına kadar çıkabileceği hesaplanıyor. Bu arada Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim eksiksiz olarak Lyon'a giderek takıma tribünden tam destek vereceğini de açıkladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Lyon maçındaki en büyük hücum silahı tabii ki Greenwood ve sarı lacivertli formayla 7 maçta 4 gol ve 1 asistle 5 gole katkı sağlayan İngiliz yıldız rövanşta da fileleri havalandırmak istiyor. Greenwood'a saha içinde özgürlük tanındığını, İngiliz yıldızın orta sahaya inerek pas merkezinde yer alacağını, hücumun hızını ve yönünü değiştireceğini, daha fazla sorumluluk alacağını söylüyor. İçe kat eden kanat oyuncusu olarak merkeze yaklaşıp pas trafiğine de dahil olacağı ekleniyor. Bir haber daha var. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ için Alanyaspor'la temas kurduğunu, Sarı Lacivert yönetimin bonservis bedelinin yanı sıra kadro planlamasında düşünmediği Emre Demir'i takas olarak önerdiği, 1.92 boyundaki stoperde Fenerbahçe'ye gelmek istediğini ve iki kulübün anlaşmasının beklediğini dile getirmiş. Bunlar da önemli ayrıntılar. Diğer taraftan dün Kocaelispor'un Ahmet karşısında almış olduğu 2-0'lık bir galibiyet var. Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçıydı. İzmit'te oynandı. Kocaelispor sahasında ligin yeni takımı Ahmet Sportif'i 2-0 yendi ve 16. dakikada öne geçmişti. Takıma bu sezon katılan Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşu ağlarla buluştu. 1-0'lık bir skor vardı. İkinci devrede Ahmet eşitliği sağlayacak pozisyonlar bulmasına rağmen 87'de Uğur Kağan soldan ortaladı. Yeni transfer Matei Maglica kafayla skoru belirledi. 2-0'lık bir galibiyet. Kocaelispor'da ilk galibiyetini almış oldu. Geçen sezon 7 hafta boyunca zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalıp kesin düşer gözüyle bakılan Kocaelispor'un Selçuk İnan ve oyuncularıyla nasıl toparlandığını, sonrasında bu sezona da iyi bir başlangıç yaptığını hatırlatmakta fayda var. Tabii biraz da duygusal kısım olabiliyor, bir Kocaelili olarak söylüyorum. Ve Matej Magna'yı 2+1 yıllığına renklerine bağlıyor. Hırvatistan uyruklu 27 yaşındaki stoperin en son Bundesliga ekiplerinden Darmstadt forması giydiğini de hatırlatmış olalım sizlere. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan kötü bir haber geldi. Juventus'un deplasmanda 1-0 kazandığı maçta sol ayak bileğinden sakatlandığını, İtalyan basını Yıldız futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağını sözlerine eklemiş. Ve Galatasaray ile ilgili detaylarda da yansıyan haberlere bakıyorum. Batrakov transferi Duma gündeminde. Rusya Devlet Duması milletvekili Irina Rodnina Batrakov'un Galatasaray'a transferini yorumlamış. Bu bir turistik gezi değil, çılgın bir çalışma. Aleyhine büyük bir propaganda yürütülen bir ülkeden gelen biri olarak bakılacaktır. Onun transferinin karşıtları sadece spordan çok uzak insanlar olabilir şeklinde olayı çok farklı yerlere çekmiş. Galatasaray'ın Leao için Milan, İsmail Sar için Crystal Palace'da pazarlıkları devam ediyor. Bu iki yıldızın transferi çıkmasa girerse 20 milyon euroyu Stuttgart forveti Ermedin Demirovic alacak. Galatasaray'da yabancı kontenjanının son adımı için yürütülen bu transfer operasyonunda sıcak saatler yaşanıyor. Galatasaray'ın Stuttgart'ın forveti Ermedin Demirovic'i bitirme aşamasına geldiği, Alman kulübü oyuncuyu 2 yıl önce Augsburg'dan 23 milyon euroya transfer ettiğini, zarara uğramamak için 20 ila 25 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği söyleniyor. Mesut Yıldırım'ın haberine göre Galatasaray'ın 20 milyon euro civarında bir rakama Stuttgart'ı ikna etmeyi başardığını, şimdi Rafael Leao için Milan'ın 40 milyon euronun altına inmesini beklediğini, Aslan'ın İsmail Sar için de Crystal Palace'a 35 milyon euro önerdiğini, sarı kırmızılı yönetimin Leao veya Sar transferinde çıkmaza girerse Demirovic transferini resmiyete dönüştüreceğini, bu işi bitireceğini sözlerine eklemiş. Avrupa basını Borussia Dortmund forması giyen Portekizli forvet Fabio Silva için Trabzonspor'la görüşmeler sürerken Galatasaray'ın da ilgisini arttırdığını öne sürüyor. Real Betis teklifini reddeden Silva'ya Galatasaray'ın yanı sıra Villarreal ve Real Sociedad'ın da talip olduğu belirtilmiş. Bunlar önemli detaylar arasında yer alıyor. Sarı lacivertli kulübün Roma'ya kiraladığı Jadon Osterwolde de Samandıra'da takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Hollandalı yıldız akşam saatlerinde Türkiye'den ayrıldı. Sakatlığı süren Osterwolde İtalya'da sağlık kontrollerinden geçip imza atacak. Bu arada daha önce yolların ayrıldığı Fred veya Şerif gibi oyuncularla ilgili olarak transfer olduğu takımlarda biraz kendine gelmesini bekliyoruz. Kondisyon anlamında 3 haftaya 4 haftaya ihtiyaçları var gibi açıklamalar yapıldı. Yani burada takımlarımızdaki yüklemelerin, kamp dönemindeki o hazırlık aşamalarının ne kadar kıymetsiz olduğunu görebiliyoruz. Yani her Avrupa'ya giden topçu, Avrupalı bile olsa burada oynarken hazır olmadığını görebiliyoruz. Zaten bununla ilgili olarak da süre gelen ve dillendirilen hep bir gerçek var. Antrenman programlarımız yetersiz. Atletik performansla alakalı olarak da tabii ki bu detayları, ayrıntıları çok fazla konuşuyoruz ve yetersiz olduklarını da hep biliyoruz şeklinde yorumlanıyordu. Ama bununla ilgili tabii ilerleyen dönemde oturması veya sistemin yerine gelmesi için 3-4 haftanın olması gerekiyor. Bu gerçeği de hep konuştuğumuz gerçek olarak kenarda tutalım. Şimdi Beşiktaş'ın isyanı ile ilgili detaylara şöyle bakacağım. Deniz Kayatepe ve VAR'daki Bülent Birincioğlu'nun Oh'un golünü iptal edip Trossard'a atılan tokadı görmezden gelmesi tabii ki camiayı çileden çıkartıyor. Taraftarlar UEFA ve CİMER'e şikayet mailleri yağmuruna tutmuş. Karakartal Alanya Spor deplasmanında 1-0 yenilip bu sezonki 7. resmi maçında ilk kez puan kaybediyor. Beşiktaş camiası hakem Deniz Kayatepe ile VAR'daki Bülent Birincioğlu'nun birinci sorumlular olarak ilan ediyor. Tartışmalı pozisyonlarda Alanya lehine kararlar çıktığını savunan siyah beyazlılar Oh'un iptal edilen golünde faul yok isyanında bulunuyor. Trossard'a atılan tokadı ise devam kararının çıkması taraftarları çıldırtmış durumda. Bir utanç vesikasıdır şeklinde yorumlanmış. Sosyal medyada kampanya başlatıyor siyah beyaz taraftarlar. Hukuki yollara başvuruyorlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunanlardan, CİMER'e şikayet edenlerden, UEFA'ya mailler atanlardan gerçekten yer almış durumda haberin detayları. Öfkeli taraftarlar başkan Serdar Adalı'nın sessiz kalmaması yönünde yorumlar da yaptı. Tabii bununla ilgili olarak da Beşiktaş yönetiminin açıklamaları vardı. İkinci başkan Hakan Daltaba'nın Alanya maçındaki hakem kararları sonrasında medyanın karşısına çıkıp yapmış olduğu konuşmaları dile getirmiş. İsmail Erde, Adnan Deniz Kayatepe ve VAR'da görevli aslında manşet Beşiktaş'ın biraz isyanı var şeklinde yorumlanıyor. Trossard'a tokat, yumruk, ne dersiniz deyin atıldı. Tribünde bir taraftar diğer taraftara kamera görüntüleriyle sabit bu hareketi yapsaydı adli süreç başlardı. Bu bir saldırıdır. Türk futbolunda hangi yumruğa, hangi tokada kart vereceksiniz? Emsal oluşturdunuz. Bu kartı verirseniz biz şarlamayacak mıyız? Maçta 50 derece sıcak vardı. 22 oyuncu terinin son damlasına kadar mücadele etti. Hakem de belki bunlardan biriydi. Görmemiş olabilir. Peki VAR'daki kardeşim sen ne yapıyorsun? Yorumlamayacak mısın? Yorumlayacak bir şeyin olmadı mı? Görmedin mi diye sormuş. Premier Lig şampiyonunun sol kanadını aldık. Adam dayak yedi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı görevini bırakmaya davet ediyorum. Federasyon Başkanı'nı buradan Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı görevden almaya davet ediyorum. Federasyon Başkanı'nın delikanlı tavrını biliyorum. Bu iş TFF'yi de etkileyecek konuma geldi. Derhal MHK Başkanı'nı görevden aldığını zikretmesini istiyorum. Kime sorarsam MHK Başkanı ile ilgili iyi insan diyor. Biz ne iyi insan olmasından liyakatli insanı arıyoruz. MHK Başkanı'nın iyi insan olarak kalmaya, görevini bırakmaya davet ediyorum şeklinde yorumladı. Bu sert açıklamadan sonra bir reaksiyon gösterecek mi Merkez Hakem Kurulu ya da federasyon? Burasını biraz tartışmak lazım, beklemek lazım. Olayla ilgili, kararın çıkmasıyla ilgili biraz şüpheleri var tabii ki camianın. Örnek teşkil etmesinden dolayı bundan sonra bir de bu benim başıma gelirse endişesiyle birçok kişinin bu konuda hassasiyet gösterdiği de söyleniyor. Şimdi Erman Toroğlu'nun bugünkü köşesinde siz milletle dalga mı geçiyorsunuz şeklinde bir yorumu vardı. Alanya Beşiktaş maçını izliyorsunuz. Alanyalı futbolcu Beşiktaşlı futbolcuya Muhammed Ali gibi bir kroşe çıkartıyor. Hakem görmeyebilir. VAR neden devreye girmiyor diye soruluyor. Trabzon maçı Salah'ın bir pozisyonu var. Hakem diyor ki kendisini attı. Bir de sarı kart iyi güzel de VAR'a neden gidilmiyor? Çünkü Salah futbol hayatı müddetince kendini attığı için hiç kart görmemiş. 8 defa sarı kart görmüş. O da golden sonra formayı çıkartmaktan dolayı. Salah'ın maçını artık tüm dünya izliyor. Dikkat edin de dünyaya rezil olmayalım. Peki size bir soru daha. Bu Trabzon maçına VAR gönderiyorsunuz. Enteresan da pozisyonlar oluyor. Peki niye? 2 gün sonra Trabzon Avrupa maçı oynayacak. Kiminle? Macaristan takımı Ferencvaros'la. Peki bu VAR hakemi hangi ülkeden? Macaristan. Ey TFF, siz milletle dalga mı geçiyorsunuz sorusunun cevabını söylüyor. Tabii TFF tamam da ben T'yi değiştirip tarafsız futbol federasyonu olsun istemiyorum. Futbolun selameti açısından bunu istiyorum demiş. Tarafsız futbol federasyonu. T'yi değiştirip Türkiye değil de tarafsız futbol federasyonu istiyorum demiş. Yani eğer futbol federasyonu tarafsız olmazsa, hakemlerle ve VAR'la ince işler yapmaya kalkarsa, bu kurduğum takım şampiyon olamaz, o futbol federasyonu şampiyon olur şeklindeki yaklaşımların daha ağır basacağını düşünüyor. Mahmut Uslu boşuna konuşmaz, bir şeyler biliyordur diyor Erman Toroğlu. Herkes bildiğini bir açıklasa da böyle inceden inceden ironi yapa yapa üstü kapalı kapalı konuşmalar hiç kimseyi tatmin etmiyor Erman hocam. Sana da bunu söyleyeyim. Tamam, iyi hoş yazmışsın da inşallah her pozisyon sonrasında, her detay sonrasında, her takım sonrasında da aynı açıklamalar yapılır diye devam ediyor. Hakan Daltaban isminin önünde doktor olan Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet ediyor. İlkokul mezunu federasyon başkanına tek kelime edemiyor. Maalesef ülkede liyakatin özeti budur. Bu yorumun üzerine bir şey demek ister misin acaba Sayın Öncel diye de yazmış. Burada eğitimle ilgili olarak, burada insan olmakla ilgili, burada verilen görevle ilgili, burada göreve gelirken ilkokul mezunu gelir gelemez diye bir kural olup da sahte bir diplomayla mı yerine geçirmiş yani, böyle bir şey mi olmuş yani? Daha öncekilerin eğitim sisteminde nereye kadar okuyup okumadıkları incelenmiş mi mesela? Böyle işimize geldiğinde GBT'sine, işine geldiğinde ne bileyim anne kızlık soyadının ikinci harfine falan kadar bir araştırma yapabiliyoruz ya. Hani her dönemle ilgili olarak, işte Sayın Hacı Osmanoğlu geldiğinde gideni inşallah aratmaz diye devam etmişti. Yani öyle seçimsiz şeyler yapılıyor ki seçim neymiş gibi de bir hava estiriliyor zaten. Bir özerk olduğu iddia edilen federasyonun bence önümüzde ki dönemlerde kimin başkan olacağı birileri tarafından biliniyor ama biz sadece tahmin yürütüp şey yapıyoruz mesela, bence onu getirirler, o gelir ya da o gelir de diyemiyoruz ki, bir getirirler diye söylüyoruz yani. Ya ben bunu bir program esnasında Feridun Nideloğlu ile beraber bir sabah programında bir kulüp başkanıyla yapmış telefon konuşmasında birebir şahit olarak yaşadım. Yani hani Sayın Başkan dedim, hani teknik adam olarak düşünüyorsunuz. Vallahi kimi gönderecekler bilmiyorum ki dedi. Kimi gönderecekler bilmiyorum ki, ben mi yanlış duydum Feridun abi dedim. Sayın Başkan ne diyorsunuz dedi. Yani bizim de aklımızda var ama tavsiye edilenler de oluyor dedi. Bazen onlar daha ağır basıyor dedi mesela başkan. Zamanında o zamanlardan beri dinleyenler hatırlarlar hangi kulüp başkanının bu açıklamayı yaptığını. Ya zaten cebinde fikstürüyle geziyor boştaki teknik adamlar. Hangi hafta nereye gidebilirimi çok iyi bildiği için kulüp başkanlarıyla ya da siyasi yakın temaslarla oradaki olayın halledilmesi konusunda işini biraz daha kolaylaştırıyor. Ha, sorsanız meslektaş, arkadaş falan filan filan öyle şeyler yani. Doğan abi, haberi öyle bir okudun ki savcılığa suç duyurusu bulunanlardan, UEFA'ya mail atanlardan, CİMER'e yazanlardan sana sığınırım ya Rabbim diyeceksin sandım bir anda diye. Doğan abi mesajlarla devam etsene demiş, eyvallah. Abi Kocaeli'de sol açıkta Souza diye bir genç, galiba harika bir oyuncu değil mi demiş. Vallahi Selçuk Hoca'nın dokunuşları çok net bir şekilde. İlerleyen dönemlerde çok farklı yerlerde görebilir miyiz kısmına geliyor tabii. Onu söyleyeyim. İbrahim Seti'nin Beşiktaş hiç aynısını oyuncumuz Barış Alper'e yaptı diyebildi mi diye sormuş. Ne diyorsun buna diyor. Ya bu kıyaslamalar yapılacak zamanında. Ali Naci de bu haftaki dijital platformdaki yayınında. Şimdi öyle bir şey ki burada bir isyan var. Bir şeyler konuşuyoruz. Bu konuşma esnasında anlattığım şeyin karşı taraftan anlaşılmasına dair bir beklentiye giriyorum ya ben. Sonra şunu yaşıyorum hayatımda, hepiniz yaşıyorsunuzdur. Ya dün Ali Naci'nin, bak Ali Naci'nin doğum günüydü. Nice senelere kardeşim bu arada. Bir şey paylaşılmış, ben yanlış anladım paylaşımı. Bir anda baktım detayına. Ben eşinin, Burcu'nun doğum günü zannettim. Nice yıllara yenge diye bir aile fotoğrafı koyup onların, onu paylaştım. Ali Naci de güldü, ha bir dedi ki, şaşırmış, benim doğum günüm dedi. Ya oğlum Burcu'nu zannettim bir anda dedim, hani bilmediğim için kusura bakma, hemen sildim falan filan. Ali Naci'nin doğum gününü kutladım. Bak benim de bir yanlışım var. Ben de yapıyorum bu hatayı diye söyledim. Şimdi bir resim paylaştım Ali Naci'ye. İyi ki doğdun kardeşim. İşte küçücüğüm, her şeyim falan diye altına müzik de koydum. Ali Naci'nin doğum gününü kutladım. Benim kutlamamdan sonra altına gelen mesajlara ve bana özel atılan mesajlardan birkaç tanesini okudum Instagram'da. Bir tanesi şey yazıyor, nice yıllara abi diye yazıyor. Ben de hani Ali Naci'ye yazmıştır diye düşündüm. Ondan sonra ben de dedim ki Ali Naci'ye niye yazmıyorsun yazdım. O da dedi ki Ali Naci kim dedi. Ali Naci işte resimdeki kişi dedim ben. Sen değil misin o dedi. Ha dedim, tamam uzatmayalım. Konu anlaşılacak bir boyuta gelmiyor. Farklı bir şey olabiliyor. Ondan sonra bir arkadaşımın doğum gününü kutluyorum. Nice senelere kardeşim, dostum, işte bir tanem, kuzum, hayatım, canım, cicim falan bir şey yazıyorum. İyi seneler abi diyor. Mesela o fotoğrafta. Benim değil diyorum. Kimin abi o zaman diyor. Mesela o kadar enteresan. Mesela annemle resim koyuyorum. Canım annem işte falan diye yazıyorum. Öldüm abi, başın sağ olsun diyor. Mesela alta yazı yazıyor. Bak inanamıyorum insanların. Böyle bir anda mesela görsel olarak mı, bir detayı mı kaçırıyorlar böyle. Manşetin ne kadar önemli olduğunu, hani fotoğrafı da koysan bir anlamı olmadığını da anlayabiliyorum. Anlatabiliyor muyum sosyal medyada? Sizin başınıza gelmiyor mu ya? Bir arkadaşınızın doğum gününü kutladığınızda ona bir story'e ya da ne bileyim reels olarak paylaştığınızda altına gelmiyor mu abi doğum günüm mü diye size sorulmuyor mu mesela ya? Şimdi burada da bir yönetici açıklama yapıyor. Şimdi bu açıklamayı anlayanlar, arkadaşlar anlayanlar bir sola doğru bir toplanalım. Safları sıkla, anlamayanlar siz hiç toplanmayın, siz dağılın abi, siz gidin falan mı demek gerekiyor yani? Abi sen ne anlatıyorsun mesela? Bunu anlatıyorum ben. Şurada mesaj olarak şey yazıyor mesela. İnadına yazanlar da oluyor, onu anlayabiliyorum çok şükür. Benim de hani bana da çok anlayışlı insan lazım. Ne anlatıyorsun abi sen diyor. Mesela bu kadar konuşunca. Abi sen çok uzun konuşuyorsun diyor. Program 2 saat zaten. Ne kadar uzun konuşabilirim ki? 2 saat 10 dakika konuştun, çok uzun konuştun dese diyeceğim ki zamanı da aşmışız biraz. Çok uzun konuşmuşuz. Sırf sen konuşuyorsun ya bazen sıkıyorsun diyor. Bir tek ben varım programda. Beni de al yayına diyor. Ben de konuşacağım diyor. Bağlıyorsun. Ondan sonra bağladığında diyorsun ki ne anlatacaksın diyorsun. Öylesine aradım sesini duymak için diyor radyoya. Şimdi sonra bana diyorlar ki Ahmetlerle yayın yapmak zor değil mi? Yo. İşte bu dinleyiciyle yayın yapmak çok daha zor. Ya annemle fotoğraf koyuyorum, canım annem diye yazıyorum. Öldüm abi, başın sağ olsun diyor ya. Çünkü annemle resim öyle konulur. Mesela annemi de kaybettik falan, babamı da kaybettik. İşte mesela işte ikindi namazına mütakiben bilmem ne Fevziye Camii'nden kaldırılacak. O bilgiyi vermem lazım ya. Doğum günün kutlu olsun annem diyorum. Vay ne zaman ölmüştü abi diyor mesela. Hani böyle. İnanamıyorum insanlara böyle ya. Gerçekten inanamıyorum yani. Ya Ali Naci sen değil misin dedi bana ya. Daha ne olsun yani abi. Melih Şendil'le fotoğraf koyuyorum, bir şey mi oldu Melih abiye diye yazıyordum. Öyle öyle insanlar var. Çok çok ilginç ya. Vallahi çok ilginç ya. Hey gidi hey. Bazen böyle hani şey yapıyorum. Diyorum ki uzatmayayım konuyu. Ya bunu açıklamanın, anlatmanın da bir anlamı yok gibi falan da diye düşünüyorum ama o da değil. Ya 25 dakikadır telefon ediyor ya. 7902'nin bize anlatabileceği çok önemli bir şey olması lazım. Çünkü yani bir insan 25 dakika bir yere aramaz. Hani telefon attığını açmadım falan, açtım falan da demedim. Öyle bir şey de demedim ama 7902 duyabiliyor musun beni?
1: Şu an bu konferanstaki tek kişisiz.
0: Gitti he, kapatınca o abla devreye girdi yani. 25 dakika boyunca bakayım açacak mı diye mi bekledi acaba mesela? Bir insan 25 dakika niye arar ya? Niye ısrarla mesela? Açayım mı? Telefon hattını. Açayım mı deyince bir anda. Açayım mı telefon hattını? 0212 273 10 mesajlar da geliyor. Şeye de geliyor. Valla senin denk geldiğin insanlara normalde biz de çalışma hayatında falan denk geliyoruz diyor ya. Hani bir de onlara bir isim takıyoruz. Onlara da şunları şunları söylüyoruz diyor. Valla senin açık okuyacağını bildiğim için açık seçik yazdım diyor normalde. Bazı mesajları ben hani okurken daha öncesini de okuyabilme yetisi olduğu için biraz seslendirme yaptığımızdan kaynaklı olarak bir şeyi okurken sonrasında ne yazdığını da okuyabiliyoruz. Biraz hafıza, görsel bir hafızaya dönüyor herhalde bu konu. Ondan mütevellit kaynaklanıyor diye tahmin ediyorum. Kimle başlıyormuşuz? 29 mu? Kaç bu? 29.08.
2: Alo.
0: Merhabalar, hoş geldin.
2: Nasılsın? Çok isyankar gördüm seni bugün.
0: Teşekkür ederim. Yani duyduğun isteyenken durmuşsundur. Gördüğünü zannetmiyorum.
2: Duydum işte abi.
0: Tamam peki. Ha, duydum işte abi, aynı şey ya. Görmekle duymak aynı şey yani.
2: Ne biz seni görüyoruz abi. Eyvallah. Televizyonda da izlediğimiz için sürekli seni. Şey, görmesek de görürüz derler ya Doğan abi.
0: O köy bizim köyümüzdür. O Doğan abi bizim Doğan abimiz. Görmesek de duymasak da.
2: Evet. Ya abi, Beşiktaş'ın ben ortalığı boş yere, yangın yerine çevirdiğini düşünüyorum. Çünkü bundan önce Fener de çevirdi, Galatasaray da çevirdi. Değişen hiçbir şey olmadı. Berat Gündoğdu'yu bu kadar kulüp bir araya geldi, bir gönderemedi abi. Bazen Ferhat Gündoğdu olmak istersin yani. Adam dokunulmaz ya.
0: Tabii canım. Ben milletvekili olsam kıskanırım ya. Hani bize
2: vallahi
0: verdiler dokunulmazı.
2: Ülke futbolunu katletti, adam hala yerinde duruyor ya. Kimler geldi, kimler gitti. Ferhat Gündoğdu bir türlü gitmiyor. Bir de gitti, geri geldi abi.
0: Evet tabii.
2: Bulunmaz
0: tabii.
2: İnt kumaşı.
0: Daha önce de yani yaklaşık olarak 3 tane falan federasyon başkanı yedi. Pac-Man gibi ya.
2: Yani abi geçen hafta Jalo çekti sarı kırmızı tartışması. Bu hafta adam tokat attı. Zaten VAR artık hiçbir şeye bakmamaya başladı. Yani Türkiye'de bence kaos olsun. Gündem değişsin. İnsanlar zor şartlarda yaşıyor. Ekonomi kötü, bunlar konuşulmasın diye. Danışıklı dövüş gibi galiba. Çünkü futbol bir tek bu kadar insanı bir araya getiriyor. Gündemi bu kadar çok yoğun şey yapıyor. Meşgul ediyor. Ben artık öyle düşünmeye başladım. Paranoya düşünceler.
0: Ya şeye dönmesin
2: konu ondan sonra. Bu kadar zor olmamalı ya. Bir faal vereceksin. Bir kırmızı vereceksin.
0: Beşiktaş'ın
2: herkesin golü, ortak olduğu fikirler.
0: Beşiktaş'ın golü iptal edildi. Mazot 3 lira daha zamlandı falan gibi. Konuyu oraya bağlamayalım da.
2: Ya abi mesela orada da ya her dokunmaya çalmayın abi ya. Biraz Avrupa'da bu hakemlere hiç Anthony Taylor geldi diyorlar. Bu adam İngiltere'den hiç örnekler vermiyor mu ya? Kalecinin İçinden geçiyorlar adamlar, kornerlerde yine de gol oluyor, kimse durdurmuyor. Biraz oyun aksın ya. Ya hakemler, yine dün Kocaeli maçını izliyorum. Adam taçı 15 saniye 20 saniye geciktiriyor. Ümit Öztürk hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Ya bu kurallar boşa mı geldi, siz kullanmayın diye mi geldi bu kurallar ya? Oyun, top oyunda kalmıyor abi, 20 dakika top oyunda kalıyor. Avrupa'ya gidince Lyon 19-20 yaşındaki çocuklarla ya da başka bir kişi ya da ne bileyim diğer takımlar şu an aklıma gelmedi de futbol dersi vermeye başlıyorlar. Niye? Çünkü buraya gelen abi şey yapıyor, yatışa geliyor abi. Yani ben bir tek Osimhen'in formunun şeyde kaldığını gördüm. Aynı. Mesela sonra ilk geldiğinde fişek gibiydi abi. Şu an koşmaya mecal yok gibi sahada. Lemina koşarken 3 kere düşünüyor acaba koşsam mı koşmasam mı diye. Yani ülke futbolunda abi gelişecek o kadar çok şey var ki. Biz de işte aman Beşiktaş bunu dedi, Galatasaray bunu yaptı, Fenerbahçe şöyle dedi diye. Böyle ufak detaylarda hep boğulup kalıyoruz. Gelişemeyeceğiz abi. Hiçbir ümit yok. Ya ben abi sosyal, çok hemen bunu da söyleyeyim, şey yapacağım, çok fazla meşgul etmeyeyim. Ben sosyal medyada abi içerik çekiyorum. Kendi çapımda Galatasaraylıyım. Ufak tefek bakıyorum abi, hiç etkileşim gelmiyor. Hemen Beşiktaş'a Fener'e sallıyorum. Altına yorumlar falan filan, etkileşim geliyor abi. Yani sistem bizi buna itiyor.
0: Zorla kötü olmaya itiyor seni.
2: Vallahi abi yani bilmiyorum da abi bir de öyle bir yayına bağlanıyorlar. Galatasaraylılara, Fenerlilere, Beşiktaşlılara posta koyuyorlar. Yok bu Galatasaray niye böyle ya, keşke lobi var. Lobi de bir şey değil. Lobi de bu işin içinde değil mi abi? Real Madrid'in lobisi yok mu? Burak Yılmaz atmıştı. Ben de bana şey penaltıyı vermedi. Adama sarı kart gösterdi. Buradaki maçta Burak Yılmaz oynayamamıştı. Meşhur 3-2 maçta. Yani bu lobi her yerde var. Fener'de yapsın. Fener'de lobi yok mu? Mahmut Uslu birinci haftada tuşa bastı. Beşiktaş baktı olmuyor. Onlar da sesini çıkarmaya başladı. Bizim ülkede maalesef futbol böyle abi. Bundan peki, anlıyor insanlar.
0: Peki. Senin gideceğin bilmiyorum yok. Ben yollayayım bari. Peki.
2: Ali Naci abinin de doğum günü kutlu olsun abi.
0: Eyvallah Hamza. Teşekkür ederim sana da. Sağ olasın. Öyle söyleyeyim.
2: Görüşürüz abi. İyi yayınlar.
0: Peki. 76-71 sana da günaydın.
3: Günaydın abi.
0: Hoş geldin.
3: Nasılsın? İyi misin öncelikle?
0: Sağ olasın.
3: Abi biz ülke olarak zaten bazı sorunları geçemiyoruz. Bari atlayalım ya. O sorunları geçemediğimiz için atlamamız lazım abi. Hani şey gibi düşün abi. Parayı çözemiyoruz ya. Parayı çözemiyoruz zaten. Asgari ücreti. Atla abi, çalışma saatine geç. Şimdi hakemleri çözemiyoruz abi. Onu atlayalım. Ben taksiciyim. Arabama genç çocuklar biliyor. Ve bunlar sürekli böyle altyapılardan haklarının yendiğini söylüyor. Bir kişiden duymuyoruz abi. Yani sen de duyuyorsundur bunu. Altyapılara nasıl önem vereceğiz bilmiyorum ama. Mesela fabrikatör ya da zengin bir adam ricasıyla o çocuk oynuyor. Diğeri emek vermiş ama da oynayamıyor. Yani bunları bir artık bir düzenleme gelmesi lazım. Yani bunları bir şey yapmamız lazım. Sonra topçu çıkmıyor. Çıkmaz tabii.
0: Peki. Teşekkür ettim sana da. Buradan bütün taksici dostlara da selamlar, sevgiler olsun. 99-69. Sağ olasın. 99-69 sana da günaydın.
4: Günaydın abi.
0: Hoş geldin.
4: Abi ben Galatasaray taraftarıyım. Hoş bulduk. Şimdi Ahmet abi sabah dedi ya yayında Galatasaray tek hakemden şikayet etmen Galatasaray diye. Hı hı. Evet doğru. Çünkü biz şu an şikayet edecek bir şeyimiz bulamıyoruz. Çünkü yönetimi eleştiriyoruz. Hocayı eleştiriyoruz. Hakeme daha gelmedik. Hakeme gelmemiz için ligin biraz daha geçmesi lazım. Puan kayıplarının olması lazım transferlerden sonra.
0: Bizim derdimiz başımızdan aşkın diyorsun yani. Ondan sonra ilgileniriz.
4: Tabii canım abi. Aynen öyle. Ondan sonra Okan hocamız çıkacak. Klasik hakemleri kötüleyecek. Ondan sonra biz taraftarda yürü Okan hoca diyeceğiz. Peşinden koşmaya devam edeceğiz. Yani bu hiç değişmeyecek maalesef. Bu da böyle geldi, böyle geçecek. Ama Galatasaray yönetiminin de artık ne zaman transfer yapacağını çok merak ediyorum. Yani Şampiyonlar Ligi başladıktan sonra mı yapacak? Transfer sezonu kapandıktan sonra mı yapacak bunları? Gelecek oyuncu ne katacak? Nasıl bir transfer politikası izliyorlar? Hiçbir şeyimiz yok. Geçenlerde Abdullah Kavukçu çıktı, açıklamasını yaptı. Bundan sonra sürekli bilgilendirme yapacağız. Gerekirse çıkacağız, konuşacağız. Bir kere çıktı, konuştu. Ondan sonra Abdullah Kavukçu da yok ortalıkta. Galatasaray'ın içinde çok büyük şeyler olduğu söyleniyor. Sıkıntıları olduğu yönetimsel olarak. Yani bu tamamen nedir?
0: Söyleniyor artık diyorsun ya mesela.
4: Söyleniyor,
0: sevgili kardeşim, dedin ya Galatasaray'ın yönetiminde çok büyük problemler olduğu söyleniyor. Kimi takip ediyorsun, evet, da bunu söyledi sana?
4: Abi sana ben söyleniyor kimi dediğinde ediyorum?
0: Ali Naci mi söyledi içeride problemler var?
4: Ali Naci dışında diğer Galatasaray, Haluk Yürekli olsun, diğer Galatasaraylı yorumcuları da takip, evet, ediyorum ama ben en çok sana bu konuda yani kesinlikle söyleyeyim. Ben Galatasaray yorumculardan daha çok rakip takımların şeyleri dinliyorum. Yorumcularını. Çünkü abi bizimkiler hep süslemeci davranıyorlar. Ama ben bugün Ümit Özat'ı dinliyorum. Ben ne bileyim bugün başka birini dinliyorum. Onlar daha gerçekçi geliyor bana. Çünkü kulübün içinde bir sıkıntı varsa adam bunu dile getiriyor. Biz taraftar olarak hep Ali Naci dinlemek istiyoruz. Niye süslesin bize? Ümit Özat bugün çıkıp da Dursun Özbek'le Abdullah Kavukçu arasında problem var dediği zaman bunu şey yapıyoruz hemen. Ya Ümit Özat da ne biliyor? Nereden biliyor Galatasaray'ın içini? Ama Ali Naci yok abi öyle bir şey dediği zaman biz hemen bunu kapmaya çalışıyoruz. Yönetimsel olarak sıkıntılar olduğu söyleniyor. Ve bunları da Galatasaraylı yorumcular dışında ben diğer takım yorumcularından da dinledim. Eğer bu konuda bir şey soracaksan abi.
5: Yok bir şey sormayacağım. Ben işin içinde olan biriyim. Ne sorayım ben sana?
4: Ya doğru sen de biliyorsan sen de söyleyebilirsin abi eğer varsa problem. Yani ya, bu problem bak, büyük mü küçük mü?
5: Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ama... Benim söylediğim bir etki yapmıyor. Neyi söylediğin değil, kimin söylediği çok daha önemli. Yani o kimin moda geçmiş. Kimin söylediğini? Ya benim söylediğimi 10 kişi duyup ya bir bilmem Doğan söyledi ya şaka da olabilir der. Haluk Yürekli söyler, İbrahim Seten söyler. Abi bir şey biliyor ki söylüyor bunu. Boş konuşmasın da o adam der. Anladın mı? Ya da hayırdır şimdi neden eleştirmeye başladı bunlar? Ne oldu ki de diye sormaya başlar. Anladın mı?
4: Evet abi.
5: Sen de mesela bu sistemde olsan ben de sana derim ki mesela ne oldu? Param mı kesildi konuşmaya başladın? Na dönmüyor mu şimdi? Eleştiri bu kadar bel altına inmedi mi?
4: Param kesildi abi doğru. Ya kesildi abi yani bu.
5: Hani ne oldu yöneticilerden para alırken güzeldi de falan deyip ben sana böyle bir şey söylesem mesela.
4: Evet.
5: Nereden biliyorsun sen de mi alıyorsun diye sorarsın bana. Ben de derim ki ya hesaplarımızı sana çıkartalım. Hemen anında böyle bir tartışma ortamı yaratırız. Abi koş koş hemen kavga var. Ya bak iki kardeş sarılalım mahallenin ortasında. 25 dakika sarılıp birbirimizi kucaklayalım. En sonda adımız G'ye çıkar. İkimiz beraber. Ama ikimiz kavga edelim. Bir yumruk sen at. Araya insanlar girsin. Etrafımıza toplanan kalabalık haddi hesabı olmaz. Bak kadınlar bile apartmandan iner aşağıya. Ne oluyor diye. Kavgayı seviyoruz abi. Kavgayı. Mutluluğu sevmiyoruz. Sevgiyi sevmiyoruz ya.
4: Sevmiyoruz abi. Yani ben kendi takımımı eleştirmekten yanayım her zaman. Yani güzel yanlarını konuşayım, eleştireyim ama bazen Ahmet Konas gibi dinledikçe abi bu sefer onlara da ister istemez Fenerbahçe üzerinden kötü konuşmak geliyor içinden ama bu konuda yani tamamen şey aslında bu kendimi tutamamazlıktan kaynaklı. Yani benim takımım sanki bana böyle bir aile gibi olduğu için ya en ufak bir kötü söze gelemiyorum ama onun eleştirisini ben yapayım mesela. Ahmet Konant yapmasın veya X bir kişi yapmasın. Ben kendi takımımı ben kendim eleştiririm. Sen git kendi takımını eleştir. Benim takımıma karışma. Ben hep bu kafadayım ama bilmiyorum. Hayırlısı olsun abi. Yani ben tek sıkıntım bunlar. Bizim yönetimimizin bence güç seyirlenmesi yaşadığını düşünüyorum. Yani ben yönetimde değişikliğin olmasının Galatasaray'a faydası olacağını düşünüyorum.
5: Peki. Sana teşekkür ettim abi. Ben de sağ olasın. 17.30 sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun. 17.30 alamadık ya.
6: Aldık. 17.30 sana da günaydın.
7: Alo.
5: Hoş geldin.
7: Günaydınlar.
5: Buyursunlar.
7: Hayırlı yayınlar.
5: Hepimize inşallah buyursunlar.
7: Doğan abi nasılsın iyisin inşallah.
5: Sağ olasın. İyiyim inşallah.
7: İyiyim abi inşallah. Senin gazeteciliğine hayranım. Baştan diyeyim.
5: Sağ olasın.
7: Öyle inceden lafı vuruyorsun ki ama anlamıyorlar.
5: Bak bir tane mesaj okudum az önce. O kadar ince güzel mesaj ki. Ferhat Gündoğ diye bir şey olması için kendi videosunu çekip Sedat Peker diye bağırması lazım demiş. Çok ince.
7: Abi sen de çok ince mesajın.

0: Hoş bulduk. Ben Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istemiyorum.
1: İlgili şunu söylemek istiyorum. Hazır seni yakalamışken. Ben bunu şeye de sordum. Ya dedim ki Fenerbahçe'nin tek derdi Allah aşkına şu başkanlık locası mıdır ya? Bu kadar konu uzar mı ya? Bu kadar sosyal medya üzerinden yani bir abi kardeş, eski yöneticiler bir telefon konuşması yapıp da kendi içlerinde bir problemi halledemiyorlar mı ya? Aziz Başkan da gelmeden önce dertlerinden bir tanesi benim locamı vermişler, benim locam falan diye söylememiş miydi? Ya bu loca nedir bu loca? Nereye kadar gidecek yani bu konu? Tek dert bu mu ya? Yani?
0: Ya dünya malı dünya kadar diyelim biz ona da. Yani loca bunlar Fenerbahçe'nin problemi olmamalı. Bir de Aziz Yıldırım gelirken söylemiş olduğu, daha doğrusu gelmeden, doğru ifade değil de.
1: Evet.
0: Başkanlık seçimleri öncesinde üzerime en çok dikkatle durduğu konulardan bir tanesi Fenerbahçe'nin bölünmüşüydü ki ben bu konuda 50 yaşındayım. Yani 40 yıldır Fenerbahçe'de aşağı yukarı takip ediyorum. Sizin kadar olmasa da. Aziz Yıldırım'ın son 10 senesi kulübü karıştırmakla geçmiştir. Başarımını inkar etmiyorum. Yaptıklarını asla inkar etmiyorum. Fenerbahçe tarihindeki en başarılı başkandır. Bu anlamda ama maalesef insani yönden bazı eksikleri olduğunu düşünüyorum ve biraz yapısı gereği böyle kin güren, kindar bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü geldiğinde ya da gelmeden önce tekrar ifade değil. Konuştukları ve geldikten sonra yaptıkları arasında bir farkı sadece ben görmüyorumdur. Herkes görüyor. Çünkü Fenerbahçe'nin bütününe ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin birliğe ihtiyacı var diyen bir başkan. Yani bir loca için yani daha önce Fenerbahçe'de görev yapmış önemli bir şahsiyetin bu konuda işte mahkemelik oldular. Yani bu Fenerbahçe'nin sorunu süper olmadı. Fenerbahçe'nin sorunu kendisinin deyimiyle işte ileride basan 30 metrede oynayan bir takım oluşturmak istiyorum deyip de koşmayan, hücum pres yapmayan oyuncuları antrenör gelmeden, antrenör bulmadan takıma koyup ondan sonra da gel bakalım İsmailoğlu'nun şu Kılıçdaroğlu'nun şeye çağırdığı gibi kongrede. Gel bakalım İsmailoğlu'nun bu takımı sen şampiyon yaparsın demesi biraz abes. Yani bu normal değil. Ama benim bahsedeceğim o da değil. Fenerbahçe'de bu arada yarın hazır konuşmuşken başarılar diliyorum. Şansımızın çok az olduğunu düşünmekle beraber ama. Şimdi Doğan ben müsaade edersen ben farklı bir konuya temas edeceğim. Umarım sözünü kesmezsin.
1: Buyursunlar.
0: Ben bu arada nerede ne konuşacağını bilen bir insanım. Lütfen bunu senden rica ediyorum. Sözünü kesme lütfen. Şimdi ben bir Zonguldaklıyım. Öncelikle onu söyleyeyim. Tüm Karadeniz vilayetleri olduğu gibi Zonguldak da milliyetçi bir şehirdir. Yani o milliyetçilik buradan faşizm, ırkçılık anlamını taşımaz. Bizim insanımız yöresini, memleketini, vatanını, bayrağını, askerini, polisini, doktorunu, her şeyini söver. Bizim milliyetçilik anlamımızda ya hani şu Alman şunu gebertelim, şu İngiliz şunu öyle bir milliyetçilik anlayışımız yok bizim. Ülkece de yok zaten. Yani kimseye de yok. En çok sevdiğimiz de siyahilerdir. Onları çok severiz. Onlar da pozitif ayrıcılık da yaparız. Bu memleketçe de böyledir. Sadece Zonguldak özelini de söylemiyorum ama son günlerde özellikle her ne kadar fikriyatını desteklemediğim sözde barış ki barış olabilmesi için bir kavganın bir küstüğün olması lazım. Biz kimseyle kavga bir küstü değiliz. Biz zaten yıllardan beri barış içinde yaşıyoruz. Sözde bir barış politikasına bence yani şey koyacak.
1: Ya biraz siyaset yapacaksan girmeyeyim diyorum ama siyaset yapacaksan orada bir dur derim.
0: Siyaset yapmayacağım. Sadece bazı sosyal medyada bu akışa nokta koyacak. Yani şu an ülkemiz belli bir şeyden geçiyor. Ama ne yazık ki bunu törpülemek isteyenler oluyor galiba. Sosyal medyada onu görüyorum. Zonguldak asla ırkçı bir şehir değildir. Hiçbir şehrimizin olmadığı gibi. Ben de Zonguldak olarak buna çok üzüldüm. Böyle bir şey olsa 12 yıldan beri, 15 yıldan beri aynı bölge, aynı yörenin insanlarına gelin burada fındık toplayın, size iş verelim demez. Zaten eşyanın tabiatına aykırı. Böyle bir şey yapmaz. En azından imece usulü eskiden olduğu gibi herkesin fındığını toplar. Böyle yani ırkçılık olsa bunlar olmaz.
1: Olay hiç sadece Zonguldak'ta değil, Düzce'de de yaşandı biliyorsun. Bu olayla. Evet, yine fındık tarlalarında mevsimlik çalışan tarım işçileriyle alakalı konu.
0: Evet, ben bunlara prim vermeyelim diyorum. Türküyle, Kürdüyle, Nazlı'yla, Çerkezi'yle. Lütfen sağduyu alın. Biz artık bu konuları açtığımızı düşünüyorum. Ben de milliyetçi bir insanım ama birçok Kürt arkadaşım var. Onlar bizim kardeşimiz, eşimiz, dostumuz, komşumuz, gelinimiz, damadımız.

0: Yani bizler de onlar için aynı şekilde. Lütfen lütfen bu Kocaeli Spor maçında da ben Ahmet Spor maçında o bir ya ben her ne kadar Ahmet Spor'un kurulma maçını amacını bilip karşı çıksam da oradaki sarı torbalar pek de hoş olmamış. Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Bütün takımlarınıza da başarılar diliyorum. Herkese sağduyuya davet ediyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Bana
1: teşekkür ettim. Sağ olasın. Devam edelim. 16.39 sana da günaydın. Mutlu sabahlar. Peki 25.81 geçtik, duymadı bizi. 25.81 duyabiliyor musun? Onu da geçtim, hızlı hızlı alıyorum. 54.34
2: ömrüm.
1: güldürdün beni ya sağ olasın bir anda.
2: Abi birazcık bunu yumuşayalım dedim ya.
1: Köşeyi döner ya. Dönmez eski sevgilisiyle buluşmuş görüşmüş adam gibi hissettim kendimi. Bir anda ne oluyor dedim ya böyle ömrüm diye. Yani seni takipteyim gördüm.
2: Biraz pozitiflik katayım dedim Doğan abi ya. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Zafer işinin
1: bayrağı. Eyvallah. Zafer'cim telefon mu çekmiyor bilemedim. Sıkıntı var mı? Duyabiliyor musun beni?
2: Şu an duyabiliyor musun abi?
1: Duyabiliyorum. Çok net geldi. Güzel geldi sesin. Peki. Beşiktaş taraftarısın. Evet.
2: Benim Beşiktaş'ta tek sıkıntı olarak gördüğüm maalesef ki Taylan Bulut. Ben hiç beğenmiyorum abi. Yani bizim genç takımda ne bileyim eskiden pas takım diyorduk. Hani orada bir yetenek yok mu? Yani gözüme çok başka geliyor yani negatif anlamda. Bunun bir hal çaresine bakacak mı? Ben antrenörün de oynatmasını beklemiyordum açıkçası. Yani rotasyon oyuncusu da değil benim için ama hani nasıl bir çözüm olacak Beşiktaş buna inanın hiç bilmiyorum. Çok da rahatsız oluyorum açıkçası. Çünkü ortada herhangi bir katkı yok bence. Bunu sormak istedim. Senin de bu düşünceni çok merak ediyorum abi.
1: Ya Taylan Bulut'un Taylan Bulut yerine aslında ya Taylan'ın artılarından bir tanesi sadece yurt dışında Almanya'da doğup büyümüş olması. Annesi bildiğim kadarıyla Karadağ kökenliydi. Yani sağ beke koyduğunda ne verim alırsın? Stoperde oynatır mısın? Ön libero'da tutar mısın? Şimdi alternatiflerine bakınca tabii Taylan'a çok fazla şans veremiyorum. Ben birebir evet. De seyrettiğimde yani Taylan'ın biraz pişmesi gerekiyor sanki. Kaç yaşında Taylan? 20 yaşında mıydı? Kaç yaşındaydı? 20.
2: Evet, evet abi. Yani bir kiralansa, bir yere gönderilse bir bakılsa hani gelişim
1: Taylan'ın
2: oluyor mu,
1: yani pişmesi
2: mu
1: gerekiyor derken yani birden böyle har ateşte falan dedi yani kısık ateşte falan pişmesi gerekiyor.
2: Kısık ateş.
1: Ya evet, tekniği yani bu falan var ama yani oyun anlamında, takım oyunu anlamında eksikliği var. Çabuk düşünme yetisinin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha o konuda evet. Tecrübe edinmesi gerekiyor. Çünkü Beşiktaş çabuk oyuna dönmüş bir takım. Yani ayağında top tutmaya çok müsaade etmiyor. Farkındaysan. Evet,
2: zaten çok
1: baskıda yani Salih'in hemen, Orkun'a, Orkun'un hemen.
2: Ayağında tutacak İlhan Fakılı haricinde kimse yok zaten. Hızlı oynamak zorunda. Bir de merak ettiğim şey bu senin müzik jingle'ını abi hiç yayınlamıyorsun eskisi gibi. Hiç çalmıyor. Ondan çok rahatsızım.
1: Eyvallah.
2: Umarım onu da arada çalarsın.
1: Arada çalarız onu da. Peki sana da selamlar. Teşekkür ediyorum.
2: Eksik saygılar. Olma. Görüşürüz
1: saygılar
2: abi.
1: Saygılar bizden. 87.32 sana da günaydın.
3: Merhabalar.
1: Hoş geldin.
3: İyi yayınlar.
1: Sağ olasın. Nasılsınız efendim?
3: Çok teşekkürler. Siz o nasılsın kısmını geçelim dediğim için oraya takılmıyorum. Peki. Hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Bu Türk futbolunun sorunlarını biz her hafta konuşuyoruz. Her hafta %90'ları hep hakemleri konuşuyoruz sevgili Önder. Hakemler. Bu hakemleri eğiten, yöneten MYK'sı var. Onun üstünde TFF'si var. Ben bunların hepsinin liyakatsız insanlardan kurulduğu için biz bunları mahalle kavgası eder gibi sürekli taraftarların birbirine düştüğünü düşünüyorum. Benim şöyle bir önerim var. Bu TFF başkanı da dahil hepsinin yabancı olması hakemlerine kadar. Hani bu Margaret Thatcher miydi? Bu İngiltere şeyi vardı bir tane.
1: Demirleydi. 5 yıl yasaklı. 3 yıl ceza vermişlerdi. UEFA'dan ne 3 yılı? 5 yıl yasak deyip kendi 2 yıl daha eklemişti.
3: işte radikal kararlar alıp Avrupa'ya yok gitmemizin önü kesilmesi de nasıl bizim mesela maçlarımıza Avrupa'dan bir hakem atandığında sesimizi çıkartamıyoruz değil mi? %90 tamam diyoruz. Ya bunu UEFA atadıysa bunun gözlemcisi var, bunun şeyi var, bunun notunu verirler. Ama bizde elit hakem dediğimiz Halil Umut Meral'lar, geçmişte Cüneyt Çakırlar vesaire vesaire bunları bile biz tartışıyoruz. Biz bu tartışmaların komple topyekun ortadan kalkması için 2 yıl, 3 yıl tepeden tırnağa kadar kendimizi yabancılara emanet edip ondan sonra onların eline bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de Galatasaraylıyım. Galatasaray'da ona saldıracak, Beşiktaş'ta ona saldırmak, ona saldıracak. Ya bitmeyecek, bu bitmeyecek, bitmeyecek. Ben sadece futbolu izlemek istiyorum. Bu olduğu zaman zaten sizin gibi kaliteli spor yorumcuları, moderatörler sadece bunlar ekmek yiyecek. Bir sürü YouTuber'lar, şunlar bunlar var. Onlara bu sefer şey kalmayacak, malzeme kalmayacak. Aslında ya, işsiz kalan bir kısım olacak ama futbol adına güzel şeyler olacağını ben düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Bitmeyecek abi. Neresinden tutayım ben? Az önce ben size bir mesaj yazmıştım. İşte Ferhat Gündoğdu'nun isminin önünde DR var. Bu adam işte üniversite mezunu. Bilmem Karaharap okulda.
1: Ha evet okudum. Derdi. Okudum evet.
3: Ya dedim ki Hacı Osmanoğlu dedim. Bunu Hacı Osmanoğlu yönetiyor. Hacı Osmanoğlu dedim ilkokul mezunu. Siz de onun üzerine istinaden bir şeyler söylediniz ama. Şimdi o zaman şöyle yapmamız lazım. Benim ismim Uğur. Uğur çok düzgün, kişilikli, karakterli bir çocuktur. Çevremde öyle söylerler falan. Neyse ben bunu şey olarak söylüyorum size. O zaman ben de futbolun tepesine geleyim. Ben de federasyon başkanı yapsınlar. Yani ehliyet sahibi insanların bir yerlere gelmesini. Ben sarayda çalışıyorum. Ben sonra gidiyorum. Ben kendi işimi iyi yapmakla mükellefim. Futbolu ben zevk amaçlı izliyorum. Bundan keyif almam lazım. Şahide, şike, şu bu olmadan ben maçları keyifle
1: izlemem. İroni yaparak Uğur'cum şöyle söyleyeyim mi? Sözünü kestim özür diliyorum. Tornacıyım dedikten sonra zaten olayı bitirdi. O kadar çok çapak var ki federasyonun içerisinde. Federasyonun içerisinde görev alan insanların daha önce yönetim değiştiği için, başkanlık el değiştirdiği, başka bir partiye geçtiği için Üsküdar Belediyesi'nin eski çalışanları olduğunu biliyor musun?
3: Evet duymuştum. Mesela bunlar hani... çok dillendiriliyor ve buna inanıyorum ben. Canı gönlünden inanıyorum. Maalesef.
1: Ona da bir yerde maalesef. Bir iş bulmak lazım. Bizim de Uğur'a bir iş ayarlayalım. Nerede yapalım? Dur federasyonda bizim bir tanıdık vardı deyip seni oraya sokabiliyorum. Anladın mı? Gücüm varsa.
3: Olmaz
1: ben seni
3: abi,
1: başka mesela vergi dairesine belli. Sokabiliyorum. Yani sen benim hayatımı karartabilecek bir tuşa basabilirsin vergi dairesinde görev alsan. Anladın mı? Örnek veriyorum.
3: Abi benim vasfım belli. Usta ustalığını yapar, işçi işçiliğini yapar, amele ameleliğini yapar. Okumuş insan, eğitimini almış insan da o işin işini yapması gerekiyor ki bizlere ön ayak olmalı. Ya şimdi yukarıdakiler birbirine girmişken aşağıyı siz düşün, imam cemaat ilişkisi gibi düşün. Doğan abi bunu ben ya bilmiyorum ben tamam 4 yıl üst üste şampiyon oluyoruz şudur budur. Ben Avrupa'da başarı istiyorum. Umurumda değil Türkiye kupası, Türkiye şampiyonu ama şöyle bir şey de var. Türkiye şampiyonu olamazsan Avrupa'ya da gidemiyorsan ya bu yüzden ne olması gerekiyor? 2-3 takımımızın gitmesi gerekiyor. Mesela bu da kaliteyle alakalı. Bir de arkadaşlar da değindiler. Türkiye'den yurt dışına giden bizim Avrupa pasaportu futbolcularımız da olsa orada yetersiz damgasını çat diye yiyorlar. Avrupa'dan Türkiye'ye gelen atıyorum Karasından tut şunlar. Aa diyorsa adamda ne fizik var ne kondisyon var diyor. Adamlar geliyor 2-3 ay sonra bizimkilere ayak uyduruyor. Ya bizlerde sıkıntı var. Sıkıntı da onu ben bilemiyorum. Var yani bizde sıkıntı var yani. Giden gidene damga vuruyorlar. Gelene o diyoruz biz. Gelen 3 ay sonra yine aynı şeye geliyor ondan sonra. Ya birbirimizi yiyip bitiriyoruz yani. Diyeceklerim bu kadar abi. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olasın. Aslında ortak bir derde parmak basmış olduk. Bir de şunu da söylemeden edemeyeceğim. Hemen bir altyapı konusu açıldığında program bitti anlamına geliyor benim için. Eğer konu oraya geldiyse sağ olun teşekkür ederiz diye yazmışlar zaten. Biz yarın için biraz daha detaylara bakmak lazım. Örnek veriyorum işte Lyon maçı öncesinde Fenerbahçe'deki gelişmelere, ardından Perşembe günü oynanacak olan Beşiktaş maçına, işte Ferencvaros karşısında Trabzon'un bu maçı çevirip çeviremeyeceğine, Salah'ın dokunuşlarının Avrupa'da da olup olmayacağına falan bakmak lazım. Burada şikayetleri senin dile getirdiğin kadar, sosyal medyada yazıp arkadaş ortamında konuştuğun kadar, senin tuttuğun takımın yöneticisi ve başkanı gerekli yerlere bu şikayetleri yapmadığı sürece biz birbirimizi yemeye ve bu konuda

uzatmaya devam ederiz. Medya olarak sizin sesinizi duyurmaya, kendi yorumlarımı bir yerlere ulaştırmaya elbette çabalıyorum, ediyorum ama ben bir yere kadar yapabiliyorum. O yüzden burada kulüpler, vakıfta, birlikte toplantılarda, vay efendim öyle böyle bilmem ne derken bir karar alamayıp 3 saat boyunca o birliktelikten sonra ayrılıyorlarsa, zaten o ayrılığın görüşle de eşdeğer olduğunu, o görüş ayrılığıyla da karşı karşıya kaldığını, ya da şimdi bu kararı verirsek yukarıdan birileri bir şey derse bizim de ekmeğimizden olma ihtimalimiz var endişesi ve korkusu hakimse, o zaman kimlerin yönetici olduğunu, hangi amaçla yönetici olduğunu çok daha rahat bir şekilde anlıyoruz. Hep şu cümleleri kurmadık mı? Bu kararları sen kendi şirketinde verebiliyor musun ki burada bu kadar rahat verebiliyorsun diye suçlamadık mı kulüp başkanlarını, yöneticilerini? Her yeni gelende bir öncekini alaşağı etmek için aynı enkazı devraldık siyasetini yapmadı mı? O yüzden değişen çok fazla bir şey olmuyor arkadaşlar. Burada ince de mesajlar verilse oluyor. Burada kalın kalın konuşsak da bir şey değişmiyor. Bunlar konuşmadan da olmuyor. Biraz rahatlama, rehabilitasyon da diyebilirsin. Farklı bir şey de söyleyebilirsin. Bunlar karşımızda duruyor. Yarın saat 10'da kısmetse tekrar günlerden Fenerbahçe diyerek konuşmalara başlarız. Ayrıntıları paylaşırız. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Neredeydiniz abi Süper Kupa finalinde? Immobile Barış Alper Yılmaz'a kroşe var, yumruk var. Neredeyse nakavt ediyordu çocuğa. Saç, sakal her yerden girdi. Tokat, yumruk. Onda hiçbir şey yoktunuz ortada. 5-0'ı konuşuyordunuz. 5 attık Galatasaray'a, 5 attık diye. O gün de o hareket kırmızı karttı. Bugün de senin başına geldiğinde yandım anam demeyeceksin abi o zaman.
3: Naci hoş geldin.
4: Hoş bulduk Aydın.
3: Enerji yüksek.
4: Tabii ki Galatasaray kazandı abi. Mutluyuz. Galatasaray 4, Fenerbahçe 3, Beşiktaş 3.
3: Çok acayip değil mi? Enteresan başlangıç lige.
4: Ya futbol hatalar oyunu. Ya Galatasaray'ın hani Icardi'nin bir sözü vardı ya, Galatasaray güçlü ama biz onu daha güçlü hale getireceğiz. Galatasaray zaten güçlü ama taraftarı daha güçlü olmasını istiyor. Ve nitekim de artık Galatasaray yönetiminin de bu sese kulak verip bu hafta tak tak tak uçakları indirmesi gerekiyor. Enerjimiz iyi uzun süre
3: peki,
4: sonra.
3: İsmail Sarr'la başlayalım. Bir haftadır yaklaşık bu konu gündemde ve sen de dikkatle takip ediyorsun. Bu sezonun geneline baktığın zaman birçok oyuncu konuştuk ama olmadı. Bu oluyor mu abi? Nedir sonunda?
4: Abi olur olmaz belli değil ama Galatasaray'ın çok istediği, çok hayal ettiği zor bir olay. Burada Galatasaray'ı güçlü kılan nokta İsmail Sarr'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynama sevdası. Bir anlamda Galatasaray'ın artık final günlerine girerken transfer planı ve stratejilerini İsmail Sarr'ın durumu netleştirecek. Bütün planı Sarr için Crystal Palace'ın vereceği yanıt açıkçası netleştirecek. Niye bunu söylüyoruz? İsmail Sarr çok formda, çok sıcak bir oyuncu. Ve nitekim de geçen sezon Crystal Palace formasıyla 21 gol attı. Dünya Kupası'nda Senegal milli takımda santrafor oynadı. 4 gol attı. Okan Buruk'un sevdiği nitelikte joker olarak kullanabileceği forvet arkası, sağ kanat, sol kanat, santrafor, Osimhen yedeği gibi hani sıkıştığı noktada hücumda her bölgeye atabileceği bir futbolcu olduğu için Galatasaray çok net bir şekilde ilk sırada İsmail Sarr var. Mesela artık öyle bir noktaya geldi ki futbolcu Premier Lig'de yaptığı çıkışla birlikte Galatasaray'da 4 gündür bütün anketlerde Sarr mı Leao mu anketinde dahi İsmail Sarr açık ara önde durumda. Şimdi bu süreci ilk günden itibaren doğru şekilde aktarmanın verdiği tabii ki bir mutluluk yaşıyoruz. İsmail Sarr Galatasaray'dan teklif aldıktan sonra Crystal Palace takımıyla antrenmanlara çıkmadı. Hani mecazi anlamda söylemiştim bir yayında. Camı çerçeveyi indirdi orada. Ve nitekim de Everton deplasmanda da söylediğimiz gibi forma giymedi. Kadroda yer almak istemediğini dile getirmişti ve bugün de sıcak bir bilgi aktarayım. Gelmeden önce yine telefon trafiği yaktım. Oyuncu Crystal Palace'ın bugünkü antrenmanına da çıkmadı. Yani Everton maçı sonrasında takımının yaptığı ilk idmana da, çalışmaya da katılmadı İsmail Sarr ve hem teknik adamıyla hem de sportif direktörüyle, Crystal Palace'ın menajeriyle görüştü ve İsmail Sarr Crystal Palace formasıyla ben başarabileceklerimin tamamını gerçekleştirdim. İngiliz

0: İngiltere Kupası'nı kazandık. Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadık. Ve benim artık Crystal Palace'ta hayal edebileceğim, heyecanlanabileceğim herhangi bir hedef ve olay kalmadı. Bu yüzden kariyerimde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyorum. Galatasaray'la anlaştım ve bu işin gerçekleşmesini istiyorum şeklinde. Bugün de net bir şekilde İngiliz kulübüne bir rest daha çekti. Misyonunu tamamladığını dile getirdi Crystal Palace formasıyla. Ve iyi bir veda gerçekleştirmek istediğini söyledi.
1: Peki Galatasaray ne zaman imzalatacak?
0: Şimdi Crystal Palace 60 milyon euro istiyor İsmail Asar için. Oyuncu da bir anlamda bu bonservis bedeli rakamını Galatasaray için iki kulübün anlaşabileceği noktaya çevirmek adına yaklaşık 5-6 gündür takımıyla antrenmanlara çıkmıyor. Galatasaray'ın ilk teklifi 30, ikinci teklifi 35. Şimdi bir sıcak bilgi daha vereyim. Galatasaray bonuslarla 45-50 milyon euroya çıkan bir teklif sundu Crystal Palace'a. Başarı bonuslu, direkt 35 milyon euro net bonservis, artı Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray'ın derecelendirmesine göre de 5 artı 10 milyon euroluk bir bonus da totalde 50 milyon euroya çıkıyor. 5'i gerçekleşebilir bonus. Yani 40 milyon euroya çıktı Galatasaray.
1: Garanti.
0: Daha doğrusu Rafael Leao'ya verdiği bonservis rakamına çıkmış durumda Galatasaray. Bekleyip göreceğiz ama şunu da dile getireyim. Burası da bence önemli. Galatasaray'ın İsmail'e Sar için belirlediği deadline son tarihte muhtemelen Perşembe akşamı olacak. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiliyor. Bildiğin gibi Perşembe günü. Galatasaray 3 gün daha İsmail Sar'ı bekleyecek. Crystal Palace eğer masaya oturursa Galatasaray bu işi bitirecek ve Senegalli futbolcuyu İstanbul'a indirecek. Dediğim gibi bütün artık final aşamasında Galatasaray'ın transfer statüsünü İsmail Asar belirliyor. Niye? Mesela Demirović hazır, telefon bekliyor. Ama Galatasaray o son kontenjanı kullanırken en doğru, en iyi isme kullanmak istiyor. O yüzden de işte Stuttgart'la anlaştı, Demirović'le anlaştı ama İsmail Sar gibi bir fırsat çıkınca bir saniye ya, ben son ana kadar bunu bir zorlayayım. Eğer olmazsa zaten elimde Demirović gibi bir isim var. Sar olmazsa Demirović'e giderim düşüncesiyle yaklaşık 4 gündür tamamıyla İsmail Sar transferine kanalize olmuş durumda. Ve oyuncu da sürekli yaşanan gelişmelerle alakalı Galatasaray'a info veriyor.
1: Bu arada bu İsmail Sar'la ilgili ben de Fenerbahçe tarafından sana bir bilgi aktarayım. Ama yeni gündeme gelen bir oyuncu değil aslında. Yani Fenerbahçe'de tam bu Dünya Kupası sırasında o transfer çalışmaları devam ederken aslında oyuncu bir gündeme geliyor. Anladığım kadarıyla Fenerbahçe tarafı çeşitli görüşmeler yürütüyor. Ancak Dünya Kupası'nda 4 gol birden atınca piyasası da zıplıyor. Sonra son ne oldu orada bilmiyorum ama Fenerbahçe oyuncudan vazgeçiyor. Maliyetlerden ötürü daha doğrusu bir karar alıyor.
0: 60 milyon euro istiyorlar zaten. Evet. Çok doğal. Bir de şunu anlatayım mı direkt, ben geçeyim mi?
1: Söyle.
0: Şimdi George Gardi Galatasaray'a çok üst düzey 3 isim söylemişti bu transfer döneminde. 2 tanesini zaten anlattık. 1 Rafael Leao, 2 Gabriel Martinelli, 3 de Lyon'da forma giyen Malik Fofana. Fofana'yı da Gardi Galatasaray'a önerdi geçtiğimiz hafta. Şimdi şunu söyleyeyim. Abi İsmail Sar için Galatasaray bir girişim yaptı. Anında İtalyan medyası, bak İtalyan medyası, Fabrizio tık tweet. Crystal Palace İsmail Sar için 60 milyon euro istedi. Hani Galatasaray transferi olası değil gibi bir paylaşım yaptı. Bunun üstüne ben oyuncu tarafıyla Galatasaray'la konuştum. Dedim ki futbolcu gelmek istiyor. Crystal Palace'da antrenmanlara çıkmıyor ve Everton maçında da oynamayacak. Rest çekti. Buradaki plan şu. Yani Gardi'nin oyunu şu. Geçen sene hatırlayalım. Singo Akanji transferinde Gardi benzer bir olayı yapmıştı. Akanji'yi Galatasaray'a transfer ettirmek için Singo'nun üstüne asit döküyordu o dönemde Gardi. Şimdi benzerini İsmail Sar için yapıyor. Niye? İçeride çünkü 3 tane futbolcusu var.
1: Yani manipülasyonla sürece mi müdahale ediyor?
0: Birinci dakika İsmail Sar olmuyor dedi. Kestirdi attı. Sonra ne oldu? Biz bu haberleri verdikten sonra bir ya da iki gün sonra Fabrizio benim ifade ettiğim bilgileri kendi sayfasından paylaşmaya başladı. Baktı ki iş gerçekten de olacak gibi. Daha doğrusu pozitif bir ivmelenme var Galatasaray'la yine. Ama dediğim gibi işte Gardi'nin 3 tane içeride oyuncusu olduğu için, İsmail Sar onun sunduğu bir futbolcu olmadığı için, ya bu tip ne yazık ki transfer süreçlerinde farklı farklı oyunlar, stratejiler ne yazık ki yapılıyor. Bu da Gardi'nin stratejisi ve oyunuydu. Hamlesiydi.
1: Leo meselesini sen de daha önce çok defa konuştuk. Ben de şöyle bir bilgi vardı. Sana da hatta paylaşmıştım. Yani Dursun Özbek gidip de bonservisi bu oyuncuyu almaz. Olursa ancak kiralık olur. Belli ki Galatasaray bu işten artık vazgeçti. Olmuyor yani.
0: Ya şöyle, evet.
1: Yani Dursun Özbek bonservisi
0: bence vermek istemedi. Bence doğrusu da bu Aydın. Şimdi İsmail Asar farklı bir oyuncu Rafael Leao'dan. O yüzden Sayın Başkan yapabiliyorsak bu işi yapalım deyip bonuslarla 45-50 milyon euroluk bir teklif verilmesini onayladı. Niye? Çünkü İsmail Asar çok formda. Bir.

0: Leao'dan hemen hemen galiba aynı yaşta ama Joker özelliği taşıyan bir futbolcu. Premier Lig'de çok özel bir sezon geçirdi. 3 bölgede oynatabiliyorsunuz. Kaldı ki Leao sol kanat oyuncusu. Şimdi Barış Alper'in kaldığı ve kalacağı senaryoda Rafael Leao'yu almak ne kadar mantıklı? Orası soru işareti. Barış gözüken o ki artık kalıyor Galatasaray'da. Yani o beklenen 40 milyon euroluk, 50 milyon euroluk resmi teklif ulaşmadı Galatasaray'a. Şimdi o yüzden Barış'ın kaldığı senaryoda da Leao'ya o paraları vermek çok da açıkçası akıl kârı değil. Ha ben asit dökmek istemiyorum tamamıyla. Ya yani çünkü transfer söylüyoruz hep
1: Devam
0: çok
1: edin.
0: değişken noktaları olan
1: Devam
0: farklı
1: edin.
0: parametrelerde her gün süreci değişebilecek bir durum. Ama Leao'nun artık olma ihtimali çok zayıf hale geldi Galatasaray'da. Çünkü biraz önce ne dedim oraya da geleyim. İsmail Esar olmazsa Galatasaray'ın hemen indireceği isim, son kontenjanı kullanacağı isim
1: Demirovic.
0: Ermedin Demirovic. Şimdi
1: Burada bir sorun var. Hatırlıyorum Naci. Biz bu Leo meselesini İlk konuşmaya başladığım zamanlarda Galatasaray'ın politikasından bahsetmiştin. Bir bilgi notu olarak aktarayım senin verdiğin bilgilerden yola çıkarak bir son noktayı koymuş olalım o konuda. Şöyle ki sen hep şu konudaydın ilk başlarda. Şimdi Galatasaray ana parayı 10 numaraya harcamak istiyor. Özellikle Bruno Fernandes o günlerde gündemdeydi. Leao konusunda da son günü bekleyelim. Son transferin son günlerini bekleyelim. Kiralık olarak böyle bir formül gelişirse Galatasaray son dakika bu transferi yapabilir diye. Sar gelse dahi Leao konusunda senin aktardığın bilgilerden yola çıkarak Galatasaray'ın kafasında hala anladığım kadarıyla böyle bir şey var. Yani iyi bir istihbaratı var anladığım kadarıyla ve Galatasaray'ı da diretti. Parayı vermedi. Belki son dakika olur mu?
0: kiralık olarak diyorsun
1: Onu
0: değil mi?
1: evet.
0: Ya ben çok olası görmüyorum. Niye olası görmüyorum? Onunla alakalı bir perde arkası bilgi
1: Çünkü
0: taşıyayım.
1: Barış gitmiyor.
0: Bu olayın bu kadar çok Rafael Leao özelinde uzamasının en önemli etkenlerinden bir tanesi Jorge Mendes. Jorge Mendes Milan'a bu sezon 3 ya da 4 transfer yapmış. Ve Milan kulübüne transfer sezonunun başında şunu taahhüt etmiş. Ben Leao'yu 60 milyon euro bonservis bedeliyle çıkaracağım. Hiç merak etmeyin. Ve şimdi de o rakama yaklaşan bir teklif yok. Daha doğrusu sadece var, Suudi Arabistan'dan var. Rafael Leao da Suudi Arabistan'a gitmeyi tercih etmiyor şu anda. Hani mümkünse Avrupa diyor.
1: Tabii.
0: Avrupa'da da bu tekliflere çıkan iki kulüp vardı hemen hemen. Bir Fenerbahçe, iki Galatasaray. Şimdi orada o inadı kıramazsa Leao belki de Suudi Arabistan'a gidecek.
1: Hayır,
0: Ama
1: şu an
0: ben
1: işte
0: kiralık
1: söyle.
0: olarak gelebileceğine şöyle ihtimal vermiyorum. Yabancı kontenjanı.
1: Ha doğru.
0: Yabancı kontenjanı dolu. Demirovic'e geleyim. Geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam 22 skor katkısı. Bir önceki sezon 21 skor katkısı. Gerçekten de net. Size'ı çok güçlü, çok dinamik. Hatta konuştuğum birçok kişi kırık forvet olarak yani 9,5 numara olarak tanımlıyor Demirovic'i. Hatta eski tipten hatırlayacak olanlar olursa Necati Ateş modeline çok benziyor. Yardımcı oyuncu, yardımcı santrafor olarak da oynayabiliyor Demirovic. Ve lider bir oyuncu. Augsburg'da kaptanlık bandını taktı. Stuttgart'ta gerçekten de çok önemli katkı sağladı ve Stuttgart'ın şu anda kadrosunda 4 tane santraforu var. Galatasaray'dan gelen teklifi direkt olarak değerlendirmeye alıp önce 15 daha sonra 20 milyon euro bandında bir teklif sundu Galatasaray ve kulüpler açıkçası anlaşma zeminini artık oturtmuş durumda. Futbolcu da hatta geçtiğimiz hafta 3-4-3'te de ekrana getirmiştim. Çok yakın dostum var, aile dostum Mehmet Ersoy Almanya'da yaşıyor. Onun oğluyla Demirovic Stuttgart havaalanında karşılaşıyor ve oyuncu şunu söylüyor. Önümüzdeki hafta Galatasaray transferim netleşecek. Ben teklifi kabul ettim. Artık kulüplerin anlaşması ya da Galatasaray'dan gelecek haberi bekliyorum diyor. Galatasaray'da Demirovic'i şu anda biraz önce bahsettiğim
1: İsterse alır.
0: İsmail Esar için bekletiyor. İsterse de alır.
1: Peki.
0: Şimdi Demirovic ismi nasıl ön plana çıktı? Sayın Başkan Dursun Özbek yapılan transfer toplantısında şunu dile getirdi. Ya arkadaş, Osimhen'in arkasında geçen sezon Icardi gibi bir golcü vardı. Osimhen geçen sezon 34 maçın 20'sinde forma giyebildi. Sahada her şeyini veren bir futbolcu. Sakatlığı olabilir ya da cezalı duruma düşebilir. Bizim Osimhen'in arkasında güçlü bir isme ihtiyacımız var. Bizim Osimhen'in olmadığı senaryoda Galatasaray'ın gol yükünü taşıyabilecek tecrübede bir golcüye ihtiyacımız var dediği için o noktada Demirovic isminde Galatasaray hemfikir oldu. Bekleyip göreceğiz. İsmail'e sar. Olmazsa Galatasaray Demirovic'i İstanbul'a
1: Getirecek.
0: getirir. Evet.
1: Peki. Lemina ve Torreira'nın durumu.
0: Abi Lemina imza attığı günden bu yana zaman zaman içeride huzursuzluklar çıkarıyor. Problem çocuk haline geldi. Niye bunu söylüyorum? İlk Galatasaray'a geldikten sonraki süreçte bir kardeşinin de ortak olduğu menajerlik anlaşması ile ilgili bir alacağı var Lemina'nın kardeşinin. İlla onu verin diye tutturmuş böyle bir presleme, bir baskılama var orada. Al Şabab'ın ilgisi yok Lemina'ya, onu söyleyebilirim. Ama

0: Yarımadası'ndan acaba Lemina'yı sıfır zararla çıkartır mıyız düşüncesi Galatasaray cephesinde var. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
2: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Saatlerimiz 12.10'u gösteriyor. Radyo Gol frekanslarındasınız. Ben Cihan Dişli. Biraz Beşiktaş ağırlıklı olacak programımız ama tabii Fenerbahçe'nin yarın Lyon'la karşılaşması var. Galatasaray, Trabzonspor, Süper Lig, hepsine değinmiş oluruz. Sizler de hoş geldiniz diyelim. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Atakan Kurt'a öncelikle bir hoş geldin diyelim. Abi hoş geldin, selamlar.
3: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum Cihan'cığım. Sana da selamlar, sevgiler.
2: Teşekkür ediyorum abi. Beşiktaş'ın 613 dakikalık serisi Alanya'da sona erdi. Dün AS Başkan Hakan Daltaban da flaş açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet etti. Basın mensuplarıyla yaptığı açıklamada yine çarşı grubundan bir açıklama geldi. Tiyatro oynandı, operasyon belirlendi şeklinde. Yine Beşiktaş tarafından Alanya Spor maçı hakkında, hakemler hakkında da bir suç duyurusu geldi. Beşiktaş böyle dört koldan federasyona ve Merkez Hakem Kurulu'na amiyane tabirle salvo mu yaptı diyeyim, saldırdı mı diyeyim ya da hakkını mı aradı? Sen ne dersin bu konuyla alakalı olarak?
3: Ben senin fikrini merak ediyorum.
2: Yani bence %100 haklı. Olması gereken.
3: Ya çünkü sen iyi bir Galatasaraylısın. Sen bunu söylüyorsan, çünkü ben söylediğim zaman insanlar şunu değerlendirebilir. Ya kardeşim, zaten sen Beşiktaşlısın. Söylüyorsun ama çok böyle samimi değilsin söyleyebilirler. Ama sen söylediğin zaman tarafsız bir göz ya da Galatasaraylı birisi olarak daha bence ikna edici ve samimi, daha değerli, kıymetli. Yani Beşiktaş maalesef hakem kurbanı oldu. Evet, maça da gireceğiz. Sonuçta oyunu da değerlendireceğiz. Ama baktığın zaman ilk yarıda maçın hemen başında orada kaptan atsa darmadağın olacak. 1-0, 5-0 bitecek maç. Arkasından gol oluyor. Golde de atılması gereken kaptan kendini yaratıyor, faali alıyor. Yani nereden baksan elinde kalacak bir durum. Beşiktaş'ın hakkı yeniyor. Yani ilk yarıda maç hakikaten 3-0, 4-0 olacak durumda. Ohyanju 3 tane net kaçırıyor. Bir tane Trossard'a vermesi gereken bir pozisyon vermiyor. İlk 45 dakikada iş bitecek. Farklı bir galibiyet olacak. Soyunma odasına Beşiktaş gülerek mutlu bir şekilde girecek ve sonraki maçını düşünecek ve rotasyon yapacak. İşler tam böyle olacakken kırmızı olmuyor. Gol verilmiyor. Ohyanju beceriksizlik yapıyor. Ardından Beşiktaş yoruluyor. İkinci yarıda 50-55'ten sonra oyundaki dengeyi ve ağırlığını kaybediyor. Rakibe veriyor oyun üstünlüğünü. Ve işin neticesinde inanılmaz bir yere giden top, ki Alanya'nın da öyle net bir pozisyonu yok. Orada bir alan hatası, adam adama markaj hatası, oyuncuyu kaçırıyorlar. Olay tan olmaması lazım adamın yanında. Adam kafayı vuruyor, top çıkmayacak yere gidiyor. Yani bütün olması ve olmaması gereken olasılıklar oluyor ve Beşiktaş yeniliyor. Yani 15 maç yapsalar 14'ünü Beşiktaş kazanır muhtemelen. Ama Alanya Spor kazanıyor. Tabii işin gerçeklik boyutuna da gelmek lazım. Mesela Beşiktaş bütün ikinci yarılarda 55-60'tan sonra bütün oyunları rakibe veriyor. Yani rakipler 10 kişi olmasına rağmen Beşiktaş böyle ezici bir üstünlük sağlayamıyor. Bu da değerlendirilmesi gereken bir konu. Yani bunu şuna bağlayabilirsin. Italiano'nun son 3-4 senedir oynadığı bütün sistemlerde ve yönettiği bütün takımlarda 60'tan sonra takım o aşırı yük ve tempodan dolayı yoruluyor.
2: Peki abi, yani mesela ikinci Avrupa maçında ikinci maça, yani amiyane tabirle Beşiktaş lay lay lom gidecek 3-0'ın revanşına. Yani burada Olaytan ve Murillo'yu kesmesi İtalyan hocanın ne kadar doğruydu? Yani biraz da hatayı kendimizde aramak gerekmiyor mu? Evet, hakem Beşiktaş'ı doğradı. Ben sana %100 katılıyorum. Alanya'nın da bir kırmızı kartı, Beşiktaş'ın da bir kırmızı kartını vermedi. Alanya'nın da, Alanya'ya karşı da pozisyon hataları yaptı ama Beşiktaş'a 5 yaptıysa Alanya'ya bir tane yaptı. Ama

0: Hoca'nın da yani Mourinho ve Olaitan'ı kesmesi biraz absürt gelmedi mi sana da? Bilemedim.
1: Ama zaten ilk yarıda zaten Beşiktaş istatistiklere bakarsan Cihan rakibi ezmiş zaten. Yani toplu oynama, pas organizasyonları, üçüncü bölgede aksiyonlar, ceza sahasına giriş, yakalanan pozisyon zaten ezmiş. Yani Taylan'la ezmiş, Rıdvan'la ezmiş ve orta saha Endidi'yle ezmiş zaten. İkinci yarıda zaten olay tam Mourinho'yla yürüyor. Şimdi oyuncular o kadar yük bindi ki oyunculara. Şimdi bir de olaydan her maçta inanılmaz aksiyonlu ve tempolu oynuyor. Şimdi oyuncuyla olaydanla başlasa oyuncunun sakatlanma ihtimali de olabilir. Çünkü o verilere, datalara, o doktorla iletişim diyaloglara en hakim olan Italiano. Yani rotasyonlu oynatacağı zaten belli. Burada hata transferlerin gecikmesi. Sen adamın eline iki tane iyi orta saha oyuncusu versen adam Endidi'yi oynatmayacak. Yeni gelecek futbolcuyu oynatacak ve maçı alacak. Ya da sağ kanatta Çerni ile başlamayacak. Adam 7 maçtır sürekli full oynuyor. Adam da geberdi yani amiyane tabiri yoruldu. Yıprandı bitti. Sen orada başka bir sağ kanat oynatmak zorunda kalacaksın. Çünkü Beşiktaş iki orta saha, bir sağ kanat, bir stoper alacak. 4 transfer halen gelmedi. Yani bu transferlerden en az 2 tanesi, bir tane orta saha, bir tane sağ kanadını bir hafta 10 gün önce alsaydın sen Alanya'da zaten o kazaya da uğramazdın. Yani hakemin biçmesi, kırmızı kart vermemesi, ondan sonra atılan Nizami golün iptal edilmesini geçtim. Ohyanju'nun 3 tane net pozisyonu kaçırmasını geçtim. Zaten o maçı zaten bitirirdin. Hakeme rağmen. Yani bir sürü yanlışlar var ama Beşiktaş çok iyi oldu. Yani ben Beşiktaş'ın ortaya koyduğu oyundan, sistemden, aksiyonlardan çok memnunum. Hı hı. Özellikle 45 dakikada rakibi ezdi. İkinci yarıda da oyunun yönü, ağırlığı biraz rakibe geçti ama rakip de öyle aman aman pozisyonlar yakalayamadı. Çok net bir pozisyonu yok. Bir tane çizgiye indiler, geriye çıkardılar, sol ayak içiyle vurdu da Taylan'ın ayağından top kornere gitti. Bir o pozisyon, bir de gol pozisyonu. Gol pozisyonu inanılmaz bir yere gitti. Yani orada Nübel'in ve Beşiktaş'ın şanssızlığı, Alanya Spor'un şansı. Tabii ki de Alanya Spor'u tebrik etmek lazım ama hakemin organizasyonu olmasa, yabancı var olsa, yabancı orta hakem olsa Beşiktaş muhtemelen 4-0 kazanıp İstanbul'a dönecekti.
0: Hı hı. Evet, 0212 273 10 WhatsApp hattımızdan sorular geliyor. Az sonra bunları Atakan Kurt'a aktaracağım ama A-Spor'da Taner Karaman Ferhat Gündoğdu'yla görüşmesini aktardı canlı yayında ve dedi ki Atakan abi, Sayın Başkan'ın bizzat ifade ettiği konu pozisyonda kart gerekiyor dedi ama kartın işte sarı mı kırmızı mı ne olduğunu söylememiş ve neden VAR'ın devreye girmediği konusunda ise işte sıyırdı mı tokatladı mı, yani bunu tam böyle ifade edememiş, işin yorum tabii kısmı bir devreye giriyor demiş ve çok çok şey tepki aldı bu açıklaması.
1: Yine sana soracağım.
0: Yani tokat bence ne? Tokatladı ama yani şeye de sarı yani, Trossard'a da sarı lazım.
1: Yumruktan bir önce ya. Yani tokatla yumruk arası zaten. Hani sıyırmayla tokat arası değil. Tokatla yumruk arası. Yani bir de Trossard şimdi bak.
0: Trossard'a da bir sarı kart lazım ya. Trossard'a bir hafif kışkırtıyor. Bir sarı kart lazım ama rakip direkt kırmızı bence de.
1: Tabii aynen öyle. Şimdi bak. Taksika yapsa, Osimhen yapsa ya dersin ki Barış Alper falan. Ya bu adamlar zaten kendini abartarak atıyorlar işte salayı malayı falan. Ya Trossard anladın mı? Yani Arsenal'de falan Belçika milli takımında hiç görmedik böyle şeyleri.
0: Hayır ama bak bir dakika, sen de şimdi alttan hep Galatasaray'dan örnek veriyorsun. Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den de birkaç oyuncu sayıyor.
1: Oyunculardan dem vuruyorum. Barış Alper, Osimhen, Talisca, Salahi.
0: Evet. Beşiktaş'ta ver mesela. Beşiktaş'tan kim var?
1: Ola, söyle, tamam diyeyim ben de. Söyle oyuncu. Söyle şu kendine Talisca kadar, Osimhen kadar abartılı atıyor de bir oyuncu. Ben de tamam diyeyim.
0: O Orkun olabilir. Belki bir ara atmıştı. O olabilir.
1: Ya, Orkun evet zaman zaman yapıyor mu onların seviyesine gelmesi için? Yani Orkun Ballı'yı diğerleri şampiyonlar ligi öyle söyleyeyim. Biraz Emirhan diyebilirsin. Bak Emirhan fazla abartarak atıyor kendine. Biraz Emirhan diyebilirsin ama ya Osimhen, Salahi falan, Talisca Mariska, Barış Alper Harvard mezunu yani kendini atma konusunda. Yani o ya ben şuradan bahsedeyim. Şimdi oyuncu bazında gitmeyelim. Şimdi bazı oyuncular bunu yapıyor olsa dersin ki ya acaba ki Trossard yaptığı zaman şunu bilmen lazım kardeşim. Bu adam geçmişte bunları yapan bir oyuncu değil. Bir oradan da bilmen lazım. Bir de kocaman bir VAR monitörü var önünde. Yani adam tokadı yapıştırmış. Sen niye kırmızı kart vermiyorsun? Sana ne? Bir de 5-10 dakika sonra adam ikili mücadele, o onu çekiyor, diğerini çekiyor. Gol atıyor. Faul veriyorsun kardeşim. Olur mu böyle şey ya? Ya ne kadar ayıp yani.
0: Peki ne olacak bundan sonraki süreç? Yani sürekli...
1: Ne olacak ben sana söyleyeyim. 2 hafta Beşiktaş'ın lehine kararlar verilir. Ağzına bal çalınır. Ondan sonra orta ve uzun vadede yine operasyona devam edilir. Türkiye'de yani yabancı hakem ve yabancı VAR getirmediğin sürece şampiyonları maalesef dış etkenler belirler. İç etkenler sağ içi belirlemez. Kimin lobisi kuvvetliyse, kim daha fazla bağırıyorsa, kim daha fazla ağlıyorsa... Kim daha fazla hafta içinde doğru ve belirli noktalara temaslarını sıklaştırıyorsa, yoğunlaştırıyorsa o kulübün lehine, diğer takımların aleyhine olur. Türkiye'de böyle gelmiş, böyle gidecek Cihan'cığım. Yapacak bir şey yok.
0: Peki şu yani, evet.
1: Ya bir gerçekliği yok ki ligin. Yani şimdi Okan Hoca'nın işini tabii ki de şey yapmıyorum, yani küçümsemiyorum. 4 sene üstte şampiyon olmuş, 5 sene şampiyonluğu var, Başakşehir'de de şampiyonluğu var, Akhisar'da Türk Yakması var. İnanılmaz bir sevk idaresi var. Yani sonuçta 5 şampiyonluk yaşamış son 7 senede bir teknik direktörü Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden birisi neden istemez? Okan Buruk için söylemiyorum bunu bak. Okan Buruk kötü teknik adam olduğu için, kötü yönettiği için söylemiyorum. Ligin gerçekliği olmadığı için, ligi samimi bulmadıkları için teklif yapmıyorlar. Maalesef böyle.
0: Belki de vardır teklif. Yani Avrupa'da ben bunu hep söylüyorum.
1: Hayır, Lazio'dan bir teklif geldiğini biliyorum. Ben üst düzey kulüplerden bahsediyorum. Şimdi geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yapmış. 4 senedir şampiyon. Son 7 senede 5 şampiyonluğu var. Başakşehir'de de var. Ki büyük iş yani Başakşehir'de şampiyon olmak. Akhisar'da Türk yapması büyük iş. Kimsemiyorum. İnanılmaz başarılı buluyorum. Okan Hoca'yı da tebrik ediyorum, kutluyorum. Ve çok da severim Okan Hoca'yı.
0: Bir de yani
1: hakikaten insandır, adamdır, candır. Sekve idaresi mükemmeldir.
0: Bir de ama sen de biliyorsun ligi, ya Atakan'ı.
1: Ligi küçümsüyorlar. Ligi samimi bulmuyorlar. Verilen hakem kararlarını samimi bulmuyorlar. Adam diyor ki kardeşim bu ligin bir gerçekliği yok diyor. Yani bu ligde oyuncuların attığı goller, yaptığı asistler, gösterdikleri performanslar, teknik direktör başarıları stas değil diyor adam. Kriter değil diyor.
0: Ama yani sen de biliyorsun yani şey için söylüyorum, bu Avrupa'daki transfer piyasasında bu teknik direktör hareketliliği genelde şeyler üzerinden gidiyor. İşte bu uluslararası menajerlik şirketlerinin ağları üzerinden dönüyor ve bu Türkiye'de biraz yani daha az. Hani futbolcular da çok fazla var da.
1: Ya kardeşim Okan Buruk, Ahmet Bulut, Emre Belözoğlu zaten Ahmet Bulut'un menajerlik şirketinin kurulmasını zaten üçü kurdu. Ya Ahmet Bulut gibi menajerle çalışıyorlar, ne alakası var? Ahmet Bulut Mendes'in kankası. İstediği yerde, istediği kulüpte kapı açar.
0: Hala açabiliyor mu? Çünkü bu aralar çok fazla demeç veriyor da geçmişe yönelik.
1: Ya elbette ki açıyordur. Yani elbette ki bağlantıları vardır.
0: Evet, dün Hakan Daltapa'nın açıklamalarını beğendin mi peki? Beşiktaş'la ilgili, hakemle alakalı olarak. Hani birçok kişi...
1: Yani açıklamalar kötü değil ama mesela... Kavga etmek istemiyoruz diyor. Türk futbolu diyor. Ya Türk futbolu, evet Türk futbolu gelişsin ama ya kardeşim sen Türk futbolu değil öncelik Beşiktaş. Yani sonuçta orada Beşiktaş'ı yakıyorlar yıllardır. Bir operasyon çekiyorlar. Ondan sonra kavga etmezsen ağzına bal çalmazlar ki. Ya da ağlamayana meme vermiyorlar ki. Bak geçen hafta çıktı Mahmut Uslu açıklama yaptı. Bu hafta inanılmaz bir penaltı. Yani Patagonya'da, Çat'ta, Sudan'da, Somali'de verilmeyecek penaltı. Türkiye Ligi'nde çalındı. Adam topa yükseldi. Gözünü kıstı. topa konsantre oldu. Tam topa kafa vuracakken kafadan sekti. Ele geldi, penaltı verdi.

0: kadar. Yani bunun bir izahı yok Cihan. Ya bunun bir izahı yok. Anlatılır yok yani. Yani futbol oynamış, futbolun ruhunu bilen, futbolun psikolojisini bilen bir tane Allah'ın kulu buna penaltı demez. Bilir ki futbolda bunlar penaltı olmaz. Çünkü oyuncu topa yükseleceği zaman, havaya çıktığı zaman ellerini yapışık çıkamaz zaten. Ellerini biraz hafif yana doğru açıp kıpır alması lazım.
1: Ya kim operasyon çekecek ya Atakan abi? Yani bence planlı bir operasyondan ziyade Türk hakemlerinin yetersizliği demek daha doğru olur. Yani VAR protokolünün tutarsız uygulanması.
0: Kardeşim
1: operasyon deyince böyle ya, planlı gibi hayır, bir şey oluyor. Yani.
0: O kadı bak şimdi çekmeyi, golü gördün, öyle gördün. Faul dedin mesela. Bak bir nebze anlayabilirim. Golü vermedi, net gol ama hadi verdi kardeşim. Metin Şentürk görür ya. Yani o kırmızı kartı Metin Şentürk görür kardeşim. Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Evet, yani Beşiktaş da diyor ki hakem hataları sadece bu maçla sınırlı kalmayacak diyor. Çifte standart var. Yani senin düşündüğün gibi düşünüyor Beşiktaş yönetimi de. Hani Beşiktaş'ı yarıştan erken kopartılmasına yönelik sistematik bir yaklaşım. Yani senin tabirinle operasyon olduğunu ya, savunuyorlar.
0: Ya mesela şey de enteresan. Mesela diyor ekibi Fenerbahçe'nin o penaltı pozisyonuna penaltı değil dediler. Herkes penaltı değil dedi. Fırat Aydınlar, bütün hakemler. Futbolu zaten biraz biliyorsan penaltı değil dersin.
1: Bülent Yıldırım, ben, Deniz Şopan, Seçim Demirel, Ahmet Çakar, Toroğlu, Bünyamin Gezer, Fırat Hoca hiçbiri penaltı değil dedi. Doğru.
0: Penaltı ya, biraz biliyorsan değil dersin zaten. Ama sonra çıkıp Fenerbahçe kulübü demeç veriyor. Diyor ki Trio ekibi kendine gelsin falan. Yani ne istiyorsunuz? Fenerbahçe lehine mi konuşsun istiyorsunuz? Anlamadım yani, gördüklerini değil de Fenerbahçe lehine olanı mı açıklasın istiyorsunuz? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya milletin başarı için, şampiyonluk için, kupa için gözü dönmüş Cihan. Yani başarılı olalım da nasıl olursa olsun diyorlar mesela. Nasıl olalım fark etmez. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir zihniyet olabilir mi ya? Ya biraz sahiçiyle ilgilenmeyelim mi kardeşim? Biraz oyuna, sisteme, varyasyona, defansa, hücuma, beraber yardımlaşma, nasıl pozisyona girilir, sistemsel başarılar, taktiksel dizilimler, bunlara girmeyelim mi? Hep hakemden mi dem vuralım, konuşalım kardeşim? Sana ne, size ne ya? Şimdi sana Alanya Beşiktaş çatır çatır oynasın, Alanya gelsin alkışlayalım. Zaten Beşiktaş'ın son 10 senede çok şans tutmuyor. Deriz ki Alanya zaten Beşiktaş'a orada şans tutuyor, kazanıyor deriz. Tebrik ederiz, kutlarız. Ya da sana ne kardeşim, ben Alanya'dayım, Alanya'dayım diyorum, Ayvalık'tayım. Geçen Fenerbahçe maçının 90 dakikasını izleyemedim. Geldim böyle. Ya dayımın yazındayım. Açtım telefonu. Uzun özeti izleyeceğim. Greenwood'u izleyeceğim ya. Çünkü adamın hayranıyım, anladın mı Greenwood'un? Şu an bence ligin en iyi transferi bak. Trossard, Vlahovic çok iyi transferler. Nokta transferler. Salah çok iyi transfer. Ama en iyi transfer Greenwood bence. Bir numarayı onu yazarım.
1: Adam sağa gidiyor,
0: topu gidiyor. Bolunu kapatıyorsun, sağdan geçiyor. Sağını kapatıyorsun, soldan geçiyor. Bolunu kapatıyorsun, içeri kat edip sol ayakla vuruyor. Ama acayip bir adam. Adamı izleyeceğim. Açtım özeti kardeşim. Bir penaltı vermişler, kapattım ya. Gel, golleri izlemedim. Sinirim bozuldu, anladın mı? Ya Fenerbahçe zaten kazanır. Ya size ne kardeşim? Niye skora etki ediyorsunuz? Ya ayıp değil mi yani?
1: Evet, tekrar döneriz Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, ama bir de şu durum var Beşiktaş'tan devam edeyim. İşte Beşiktaşların en çok istem ettiği konulardan bir tanesi, işte senenin en sıcak ayı Ağustos'ta Alanya deplasmanına gittik. Senenin en dondurucu soğuk ayı Şubat'ta da Erzurum deplasmanına gideceğiz. Haftaya pazarda 3 Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamış, en ritim bulmuş, en hazır İstanbul takımı Fenerbahçe ile de derbi maçına çıkacağız diyorlar. Ne dersin bu konuyla alakalı olarak?
0: Ya bunu söylemem için
1: en azını söylemeyebilirsin belki.
0: Ya, çok uç bir şey olur. Yani bunu ayarladılar, soğuk top, sıcak top yaptılar. Bunları da ayarlıyorlar. Beşiktaş'ın hakkını yiyorlar demem için gözümle görmem lazım. Ama yıllardır da böyle denk geliyor. Bu da enteresan bir durum. Ama ya şimdi bu çok kul hakkına girer, anladın mı? Yani böyle yapıyorlar, bunu ayarlıyorlar falan. Ya ben ona girmeden şey diyeceğim. Yani Alanya'da hakem operasyonu çekmese, 10 golünü verse, Trossard'a kırmızı kartı verse, bilmem ne, rakip 10 çıkarsa, hiç bunları konuşmuyor.

0: Hakan Dalsapı'nın açıklamalarını değerlendirmiyor olurdu. Beşiktaş'ta muhtemelen kazanmış olurdu. Yani maalesef Türkiye'de skoru oyuncular belirlemiyor işte. Maalesef böyle bir durum var. Yani onun için bir gerçekliği yok bu ligin. İnşallah toparlanır. Yani çok da zor değil. En azından varı yabancı getirirsin. Yabancı var karar verir. Çünkü bütün oklar, ibreler orta hakeme yöneliyor. Var hakemini kimse görmüyor. Adam kapalı kapılar ardında bütün organizasyonu, operasyonu yürütebiliyor. Yani bu enteresan bir durum. Bunu engellemek lazım. Var hakemlerini getirmek lazım, yabancı var hakemlerini. Bir şekilde bu yanlış hataları ya da yapılan hataları en aza indirgemek lazım.
1: O zaman ben de sana bir salvo yapayım abi. Dedin ya oyuncular belirlemiyor diye. Neden o zaman Beşiktaş Trossard'a 20 milyon veriyor, Vlahovic'i alıyor, Nübel'i alıyor, Fenerbahçe Greenwood'u alıyor.
0: Şöyle
1: Trabzonspor Salah'ı alıyor.
0: Taraftarı tribüne çekmek, iyi oyun oynamak. O şey İtalyan'a gelmiş, ligi tanımıyor adam. Şimdi şey de hoşuma gitti. Hakemi sordular, ben hakemi konuşmayacağım, sahayı konuşacağım dedi. Tebrik ediyorum ama 5 hafta 10 hafta sonra o da emin ol hakemleri konuşacak. Adam diyecek ki kardeşim ben nereye geldim diyecek ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim diyecek yani. Yani Türkiye'de maalesef bu işte TFF de yıllardır önlem almıyor buna kardeşim. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Getir abi büyük takımın maçına yabancı var ha. Getir yani atla deve mi? Çok mu zor yani bunu ayarlamak? Ya hakemlerim kötü. Futbolu bilmiyor. Futbolla alakaları yok. VAR hakemlerin futbolu bilmiyor. Futbolla alakaları yok. Yani en azından VAR hakemini bilen yabancıyı getir. Orta hakemi yönlendirsin. Zaten maçı orta hakemler VAR'a yönettiriyor zaten Türkiye'de.
1: Yani tekrar şeye döneceğim, Ferhat Bey'e döneceğim. Şimdi Ferhat Bey VAR yorum gerektiren pozisyonlara müdahale edemez diye bir...
0: Az önce yayından evet. Bağlantıdan önce önüme düştü. Dünya Kupası aynısı olmuş. VAR çağırmış ya. Ne alakası var ya? Yani
1: demek ki bundan Ferhat, sonra Ferhat, bu şekilde ya, mi söylenecek? Yani ya, pozisyon Ferhat olarak biz buna...
0: Ya Ferhat Gündoğ şimdi Cihan. Şimdi yarın bir gün ben bir radyo kanalı kurarım. Dünya Jönü'nü. Seni alırım dedim ki kardeşim yıllarca radyo golde çalıştı. Çok iyi işler yaptı dedim. Ya Ferhat Gündoğ'un geçmişi background'u ne abi? Ne yapmış Ferhat Gündoğdu? Yani Ferhat Gündoğdu hakem miymiş? Mika Kokart'ı mı varmış? Büyük takım maçını mı yönetmiş? Ne yapmış abi? Avrupa'da Barcelona maçını mı yönetmiş? Geçmişi ne abi Ferhat Gündoğdu'nun? Ayaklar başlar ayak abi Türkiye'de. Yani Bilic'in dediği gibi. Yani adamın yetkisi var, yetkisi yok, yetkisi var, yetkisi yok. Böyle saçma sapan şey mi olur ya?
1: Geçmişine bakayım mı geçmişine bir? Neler yapmış?
0: Bir baksana ya. Vallahi ya gerçi MHK başkanlığının %80-90'ı kötüydü ama yani en kötüsü Ferhat Gündoğdu herhalde. Yani adamın şeyi yok kardeşim ya. Bir geçmişi bize sunabileceği bir anekdot yok. Ya yani Cüneyt Çakır gelir deriz ki kardeşim. Cüneyt Hoca gelmiş geçmiş en büyük hakemdi. Fırat Aydınus gelir deriz ki gelmiş geçmiş en büyük hakemdi. Yani bütün diğerlerine Ferhat Gündoğdu falan yani ne abi olayı ne yani?
1: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hiç maçını yönetmemiş. Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un bir maçını yönetmiş. Onun dışında ya. Denizli, Kayseri Erciyes, İzmir Spor, ya, Batman
0: ya,
1: Petrol.
0: Düşün yani anladın mı yani adamın hiçbir meziyeti yeteneği yok mu zaten hakemlik olarak? Zaten de yürüyememiş, gidememiş. Zaten belli lobileri de kuvvetli. O zaman da bu maçları muhtemelen şeyle almış da olabilir yani. Bağlantılarıyla almış da olabilir. Şimdi ben Ferhat Gündoğdu üzerinden de çok gitmek istemiyorum. Ben diyorum ki TFF bir karar alacak. Hacı Osmanoğlu, Sayın Hacı Osmanoğlu gidecek. VAR hakemlerine yabancı getirecek abi. Hakemlerin iyi olana kadar.
1: O da işe yaramıyor Atakan abi. Daha ikinci hafta başladık yine yabancı hakem olayına. O da işe yaramıyor ki o da denendi.
0: Ya VAR hakemi getir. Yabancı orta hakem getirme. VAR hakemi yabancı getir kardeşim. Getir.
1: Onu da yaptılar ya.
0: Dünya Kupası'nda bak. Dünya Kupası kaç maç oynandı? İkinci turdan itibaren bütün maçlarda görev alan, yer alan bütün VAR hakemlerini getir kardeşim ya. Ver parasını getir. Takımlardan al. Büyük takımlardan al. Al abi.
1: Halil diyor ki Beşiktaş diyor sadece kendi lehine olunca konuşuyor. Geçen hafta Eyüp maçında Endi'de adamın saçını çekti. 10 kişi kalacaktı. Kimse bir şey demedi diyor. Bence Beşiktaş kendisini kandırıyor diyor. Bence Jalo'ydu. Yanlış almış olabilir. Ben de Jalo diyorum.
0: Orada bak kırmızı verse bir şey demezsin. Bak saygı duyuyorum. Ben de eleştirdim. Ama çekiyor ve bırakıyor. Yani orada şiddeti devam ettirmiyor. Bana göre sarı. Ama kırmızı versen de bir şey diyemem. Yorum derim bak. Hata. Kart vermesi lazım. %90 sarı, %10 kırmızı. Ama kırmızı versen de bir şey diyemem. Yorumdur. Ama kardeşim ver. Nasıl artın ki 500 kere kırmızı kart. Olun ki %100 gol. Verin abi, verin. Niye vermiyorsunuz ya?
1: Bir de şeyi soracağım.
0: Fenerbahçe maçı. Sabaha kadar penaltı değil. Ayıp.
1: Bir de sana şunu soracağım Atakan abi. Şimdi biz bu maçın özetini falan sadece yayıncı kuruluştan falan izleyebiliyoruz. Artık Bein Sports, yani Sokrates biliyorsun, büyük bir YouTube kanalı, bir dergisi de falan da vardı. O maç görüntülerini, yani sadece fotoğrafları kullandığı için Bein Sports tarafından uyarılmış. Yani diyor ki mail atmışlar ve fotoğrafları bile kullanmayın demişler. Video falan değil, yani sadece ekran görüntüsü. Yani biz şimdi bunları da kullanamayınca ister istemez hakemi konuşuyoruz, işte Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanı. Buna da bir çare gelmesi gerekmiyor mu? Yani sadece ekran görüntüsünden de hani uyarılması biraz absürt olmamış mı? Tamam, hani video falan kullanmasınlar, yayın hakkı denen bir şey var, ama hani screenshot bile kullandırtmıyorlar. Ve görüntü kalitesini bozarak kullanıyorlar yani.
0: Şey yapabilirler, naçizane bir fikrim. Büyük maçlara ikişer tane foto muhabir yollarlar ya da foto muhabirlere bir bütçe verirler. Foto muhabirler de fotoğraflar çekip onlara gönderirler, onları kullanırlar. Ona da yayıncı kuruluş bir şey diyemez. Altına da fotoğrafı çekenin ismini yazarsın. Seni uyarı yapamaz. Bak, inanılmaz bir kalıcı çözüm.
1: Mesela bu hakem yorum, yani hakem kararlarını yorumlayan bir sayfa var. Orası böyle yapay zeka kullanarak insanları böyle değiştiriyor, yani renkleriyle oynuyor, o şekilde veriyor. Problem olmuyor. Artık böyle mi paylaşacağız yani? Hani bir tık böyle oyuncuların renklerini falan değiştireceğiz.
0: Evet, evet. Öyle yapmak lazım.
1: Yani telif yememek için diyorsun.
0: Aynen öyle. Öyle yapmak lazım.
1: Peki bir transfer falan olacak mı Beşiktaş'ta, yoksa bu şekilde devam mı?
0: Ya Beşiktaş şu anda birçok oyuncuya saldırıyor. Sabah itibariyle Vargas ismi geldi. Vargas da mükemmel bir oyuncu ama sol kanat. Onu gerçi ortada da oynuyor. Şimdi takımda zaman zaman solda başlayıp ortada bitirdiği maçları görüyorum. Vargas çok gol atar. Yani Vargas bu ligde büyük fark yaratır. Eğer öyle bir imkan varsa bence almalılar. Ama sağ kanada, orta sahada muhakkak birer tane oyuncu şart. Yani Beşiktaş bence iyi yolda. Sadece 60 ile 90 arasını çözmesi lazım. Oralarda çok yoruluyor, yıpranıyor. Aynı verimi, randımanı kullanamıyor ve gösteremiyor. İlk 45 dakikada çok efor sarf ediyor. İlk 45 dakikada işi bitirmesi lazım, golleri bulması lazım. Mesela Fenerbahçe deplasmanında ilk yarıda golleri bulursa büyük avantaj. Bulamazsa ikinci yarıda Fenerbahçe derin kadrosuyla ve Greenwood'da işi bitirebilir. Orada büyük sıkıntı olabilir. Onu çözmesi, transferleri yetiştirmesi lazım. Transferler çok gecikti. Yani en azından orta sahaya ve sağ kanada birer tane oyuncu alsaydı, diğer orta saha ve sol stoperi de transferin son günlerinde yapsaydı çok daha doğru olurdu. Çünkü bayağı oldu transfer yapmıyor Beşiktaş. Onu keşke daha önce bitirebilseydi ama kasada da para yok. Satın alma opsiyonlu kiralık şu anda kovalıyor, hedefliyor Beşiktaş. Birçok isim var. İşte geçtiğimiz günlerde Danilo vardı, Botafogo'da oynayan. Oraya gittiler. Onunla görüştüler. 32 milyon euro transfer bedeli olan bir oyuncu. Alması zor bir oyuncu. Juventus'ta bir oyuncu var orta saha için. Şimdi isimleri de unutuyorum. Sen onları hatırlatırsan iyi olur Cihan. Çünkü o kadar çok oyuncu çıkıyor, yazıyoruz, çiziyoruz, söylüyoruz, telaffuz ediyoruz ki artık isimler aklımıza gelmiyor.
1: Frosun önünde de bir çocuk var. Fares'ti galiba. Onu da almaya çalışıyor Beşiktaş.
0: Bir daha söyle.
1: Fares olması lazım. Frosinone'de forma giyiyormuş. Onunla bayağı ilgileniyor diyor, biliyorum. Murat Özen söylemişti.
0: Cezayirli mi?
1: Cezayirli, evet.
0: Cezayirli, evet. Beşiktaş Cezayirli oyuncu almayı çok istiyor. Ondan sonra Newcastle'da oynayan Willock'u almaya çalışıyor. Ya bir sürü oyuncu var. Yani orta sahada 5, kanatta da 4-5 tane oyuncu ismi var şu anda masada. Hepsiyle görüşüyorlar. Ve orta saha 2, sağ kanat 1 ve stoper transfer.

yapacak Beşiktaş ve 4 transferle kapatacak gibi duruyor. Ama Vargas ismi sol kanat olmasına rağmen benim hayır demeyeceğim bir oyuncudur. Çünkü Vargas'ı sağ kanat

0: Devam edeyim. Abi sen Beşiktaş Alanya'yı domine ettin dedin ama istatistiklere
1: bir daha
0: bakmanı öneririm.
1: İstatistiklere bakarlarsa görürler zaten arkadaşlar. İzmiş yani az önce de baktım istatistiğe. İstatistikler zaten doğruyu söylüyor.
0: Süper Kupa'da Barış Alper'e atılan yumruk kırmızı kart mıydı sorar mısın demiş Emrah.
1: Yani Galatasaray 4 sene önceki Süper Kupa finalinden de vuruyor, haklılar. Immobile tokat atmıştı, verilmedi. O 4 seneden bugüne Galatasaray en az 20-25 maçta hakem hataları lehine olmuştur. Yani Galatasaray bunları çok iyi yapıyor. Tebrik ediyorum, kutlamak lazım yani. İzliyorum mesela Ali Naci'yi de çok üzülüyorum. Çok da severim Ali Naci'yi. Ama mesela Ali Naci'nin yorumlarına falan da bakıyorum. Dün Necati Ateş'in yorumlarına bakıyorum falan.
0: 4 sene olmamıştır abi. Sen de 2 yıl falan oldu ya. Yani sen bilerek yani zamanı...
1: Şey değil mi? Van Bronckhorst dönemi. Yani Van Bronckhorst'tan sonra Solskjaer geldi. Rıza Hoca geldi. Solskjaer geldi. Sergen Hoca geldi. En az 3 senesi var.
0: Bilmiyorum, bakarız yani.
1: En az 3 senesi var. Yani Galatasaray geçmişe giderse ben 96-2000'e falan giderim yani. O kendini yere atan oyuncular, verilen penaltılar, Vahap Beyazlar, Ahmet Çakarlar falan. Yani o Galatasaraylı kardeşlerim çok karlı çıkmaz yani.
0: Abi az önce dedin ya Jalo çekip bırakıyor diye. O zaman rakip de tokat atıp bırakıyor demiş. O nasıl işti?
1: Ben öyle düşündüm gördüğümde.
0: Ramazan.
1: Sonra hakemlere de sordum, baktım yorumları falan. Hepsi benimle aynı fikirde. Yani şiddet yok. Böyle tutup bırakıyor. Tutup çekse sonuna kadar bence kırmızı. Ha, saçını çekmemesi lazım, ne alaka? Acaba oyuncunun boyu kısa diye ya da saçı uzun diye formasından mı çekmek istedi diye düşündüm. Şimdi ne alaka, niye saçından çekersin? Çünkü orta saha mücadelesi, anladın mı? Muhtemelen formasından çekmek istemiş olabilir. Saçına denk gelip sonra çekip bırakmış da olabilir ama bence kırmızı değil. Ama bak diyorum, kırmızı verse de yorum dersin, saygı duyarsın. Sonuçta öyle ya da böyle saçını çekmiş. Kardeşim ver diyorum, bak ver. Ver neyse ver.
0: Bir dinleyenimiz Ferhat Gündoğdu'yu çok yakından tanıdığını iddia etmiş. Taner diyor ki çok iyi tanırım. Hikaye anlatmasınlar. Hasta Beşiktaşlıdır. Anne baba kardeşleri Üsküdar'dadır demiş. Adres de vermiş de tabii. Onu söylemeyeyim. Böyle bir yorum yapmış. 102 dakika futbol oynanmış. 5 saniye pozisyon konuşuluyor. Geri kalan 101 dakika 55 saniye yok sayılıyor. Giren çıkan 32 futbolcu yok. Hakem, hakem, hakem demiş.
1: Sevgili kardeşimize katılıyorum. Türkiye'de çok bunun üzerinden gidiliyor ama buna da çok hakemler müsaade ediyor, varlar. Çok net faalleri, çok net gollerin, çok net kararları, düdükleri es geçtikleri için bunu konuşuyoruz ama doğru söylüyor. Oyunun sağ içini konuşmak lazım. İkinci yarıda Beşiktaş'ın düşüşünü konuşmak lazım. Transferlerin yapılmamasını, Beşiktaş'ın kadro derinliğinin olmamasını, kulübenin zayıf olmasını konuşmak lazım. O Yanşu'nun ilk yarıdaki 3 tane kaçırdığı net pozisyonu, Trossard'da boş kaleye attırmamasını konuşmak lazım. Orkun'un orta sahada çok iyi oynamasını ama 3. bölgede çok zayıf kalmasını konuşmak lazım. İşte Trossard'ın henüz hazır olmamasını, Bilal için pas bağlantılarının organizasyonlarında iyi olmasını ama henüz onun da hazır olmamasını. Oh Yanju'nun ilk ya da rakibi adeta dövmesini, çok zor durumlarda, anlarda bırakmasını ama son vuruşlarda ve bitiricilikte çok zayıf olmasını da konuşmak lazım. Chani'nin özellikle son iki maçta çok kötü olduğunu konuşmak lazım. Çok yorulduğunu da konuşmak lazım. Son 7 maçtır üzerine çok yük bindiğini de konuşmak lazım. Çünkü 21 günde 7 maçı oynamış adam, canı çıkmış amiyane tabir. Bunu da dile getirmek lazım. Yani çok konuşulacak şeyler var.
0: Yani Oh'la ilgili sana %100 katılıyorum abi. Ya bitiriciliği çok zayıf. Biraz böyle golcü sezgisi yok gibi. Sırtı dönük oynuyor, kabul. Hani sırtı dönük oynadığı için de bir tık böyle sanki servisçi gibi zannediliyor ama o da yok böyle. Rakibi sırtına aldığı anda o kadar zorlanıyor ki yere düştüğünde hakemi de inandıramıyor yani.
1: Bak, sırtı dönük servis yapıyor. Ama kaleye yüzünü döndüğü zaman hiç servisi düşünmüyor. Hep kaleye konsantre oluyor. Tamam, Ansapor'da biraz egoistik olacak ama kardeşim vuruşlarım da çok etkisiz ve kötü. Yani gelişi güzel vuruşlar yapıyorsun. Almışsın topu önüne, kabak gibi kale önünde. Ayak içi uzak köşeye vursan gol.

0: Yakın direğe ayak içi vursan gol. Ayak dışı vursan köşeyi vursan gol. Çalımı daha erken yapsan gol. Trossard'a çıkarsan, pas versen zaten gol. Ki Trossard'a çıkarması lazım. Yani bunları yapamıyorsan bu seviyelerde zaten ilk 11'de oynayamazsın.
1: Evet, mesajlarla devam edelim. Şevval kardeşimiz yazmış. Babamla, annemle, kardeşimle sizi dinliyoruz. İyi programlar diliyoruz demiş. Teşekkürler. Abi, Trossard'a atılan tokat şiddet içermiyordu. Normalde Osmanlı tokadını yiyen kalkamaz. Trossard hemen kalktı. Saç çekme gibi düşün. Eylemi yaptı ama şiddeti devam ettirmedi demiş. Senin o şiddeti devam ettirmedi olayınla ilgili çok sabır yapıyorlar.
0: Sevgili kardeşimiz mükemmel bir espri ve ironi yapmış.
1: Evet, evet.
0: Harika bir ironisinden dolayı tebrik ediyorum.
1: Evet. Abi, Beşiktaş'ımıza çelme takmaya çalışıyorlar. Her şey iyi gidiyordu. 600 dakikadır gol yememiştik. Sana katılıyorum, operasyon çekiliyor.
0: Ay, yenilen gol de yani şey ya, böyle adam öyle bir yere vurdu ki kafayı. Bu arada Beşiktaş'ın inanılmaz bir pozisyon hatası var. Yani duran topta orada bir oyuncunun olması lazım yok. Yani Olaytan'ın önünde bir oyuncu, uzun boylu bir oyuncunun olması lazım. Muhtemelen Alanya ön direkt organizasyonları yapıyor. Onun için Vlahovic'le Beşiktaşlı bir oyuncu orada... Amiyane tabir, tot yaptılar bir oyuncu ön direkte vurmasın diye. Ama Vlahovic'in sol tarafında da bir uzun boylu oyuncu durması lazım. Olaytan kendisinden uzun bir oyuncuyla beraber koşu atıyor. Orada adam paylaşımı hakikaten yerlerde. Orada bence hocayı eleştiririz. Ama adam da çeviriyor, top inanılmaz yere gidiyor ya Cihan. Yani 10 kere vursan 9'u gitmez, biliyor musun?
1: Abi,
0: biraz şanslı Beşiktaş.
1: İki hafta önce yayın yaparken hani dinleyenlerimiz bize oyuncu öneriyordu, hatırlıyor musun? Halil de Xavier Gozo'yu alın demişti. MLS'de oynuyor, Amerika Ligi'nde, Salt Lake'de demişti. Şimdi diyor ki Gozo Crystal Palace'a transfer oldu. Bizim takımlar göremedi. Bu çocuğu iyi izleyin demiş. Tebrik edelim Halil. Çok dinleyenimiz var böyle. Bize mesaj atıyorlar.
0: O transfer oldu, anlaştı ama imzalar atılmadı diye dün yazılıyordu. Günden evvel gün. Son halini bilmiyorum, atıldı mı atılmadı mı ona iyi bakmak lazım. Beşiktaş çünkü Crystal Palace'a gidecek bir iki oyuncuyla ciddi temastaydı ve görüşüyordu. Ya tabii şimdi İngiltere Premier Lig ya da İngiltere Ligi olduğu zaman oyuncuların birinci önceliği orası oluyor. Tabii Türkiye Ligi'de çok tercih etmiyorlar ama burada paralar ciddi rakamlar. Bu paraları daha yerde bulamazlar. Gerçi İngiltere Premier Lig'de de çok ciddi paralar veriliyor. İnşallah Beşiktaş orta sahaya iki, sağ kanada bir ve sol stopere iyi oyuncular alıp 4 tane transferi doğru ve net bir şekilde yapar. Çünkü orta sahaya Orkun'dan daha iyisi ve daha skoreri lazım. Sağ kanada Çerni'den çok çok daha iyisi lazım.
1: Evet, Ordu'dan bir fotoğraf gelmiş. Fındık bahçesinde sizi dinliyoruz demiş. Fındık topladın mı hiç Atakan abi? Böyle bir deneyimin oldu mu ya? Çok
0: valla benim hatunun Türkiye'de fındık bahçeleri var ama hiç gidip toplamadım.
1: Oh, kaç dönüm abi?
0: Bayağı bir dönüm ya.
1: İyiymiş. Bir dene ya. Çok zor ya gerçekten. Bir ısırganlıkları falan ciltte acayip kaşıntı tahriş falan yapıyor. Allah kolaylık versin. Ama...
0: Tabii tabii. Zor. Bir de sıcaklarda mışaklarda toplamak da zor.
1: Kaç dönüm olduğunu merak etmedim değil ama yani. Fındık bahçeleri iyiymiş.
0: Çok hissediyorum.
1: Güzel. Anlaşıldı senin bütün yaz boyu neden tatilde olduğun.
0: Çok hissediyorum.
1: Abi peki...
0: Bizim sevenimiz çok.
1: Biliyorum yani. Takılıyorum ben Atakan abi. Peki
0: bizim misafir edenler çok. Yoksa buna bütçe mi dayanır?
1: Peki şeyi de sor. Beşiktaş'a tekrar döneceğim de yarın Lyon maçı var. Bir Fenerbahçe'ye de girelim, senin yorumunu merak ediyorum. Galatasaray'da Batrakov'u aldı, onu da soracağım. Ama
0: maçta Greenwood golü attıktan sonra özellikle ikinci ya da son 30 dakikada Lyon çok düştü. Yani orada İsmail Kart'ın eline çok büyük bir fırsat geldi. Orada maçı 2-1-3-1'e getirebilirdi ve turu alabilirdi. İkinci maça bırakmayabilirdi. O şansı değerlendiremedik. Avrupa'da tabii ki de Beşiktaş'ıyız, Avrupa'da Fenerbahçe'yiz, Avrupa'da Galatasaray'ız, Avrupa'da Trabzonspor'uyuz. Tüm takımlarımızı destekliyoruz. İnşallah Fenerbahçe Olimpik Lyon'u eler. Çünkü çok özledim ya. Türkiye Ligi'nden iki takımın Şampiyonlar Ligi'nde aynı anda olmasını çok özledim. Yani inşallah olur, o keyfi yaşarız.
1: Evet, bence... Yani eleyebilir. Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir. Çünkü çok fazla...
0: Eleyebilir. Niye eleyebilir biliyor musun? Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Genduzi, Kante, Asensio, çok böyle defansif verileri olan, alanı iyi kapatan, savunmayı yapan oyunculardan kurulu. Olympique Lyon'da zaman zaman hakikaten iyi takım oyunu oynuyor ve çabuk oynuyor. O çabuk ve seri oyunu engelleyebilirse, pas bağlantılarını kapatabilirse ve attığı toplarla ani kontrataklar yapıp gol ya da golleri bulabilirse orada işi çözebilir. Çok zor maç ama birebir bak şimdi takım oyunu olarak baktığı zaman Lyon Fenerbahçe önünde. Ama birebir oyuncuları değerlendirdiği zaman Fenerbahçe'nin daha iyi oyuncuları var. Şimdi bir Kante, Gündoğan'ı Lyon'a göndersen adamı havada kaparlar, Asensio'yu falan. Ama Fenerbahçe'de bu takım oyunu yeteri kadar daha oturmadı. Ha, İsmail Kartal'la olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum. O da muamma ama Asensio'yu acilen kazanması lazım. Asensio büyük oyun çünkü.
1: Evet tabii, Fenerbahçe Lyon maçından sonra bir de acayip bir periyota girecek. Samsun deplasmanına gidiyor, oradan dönüyor, Beşiktaş'la derbi oynuyor. Yani buradan sağ çıkarsa herhalde sezon sonunda çok fazla kimse tutamaz diye düşünüyorum. Ama buradan sağ çıkamazsa iş biraz zor gibi gözüküyor. Hoca mesela Asensio hazır değilken oynatıldı, sakatlandı. Sonra Greenwood yerine İrfan Can'ı oynatınca yine böyle bir tık hoca üzerinde tepki oldu. Sanki İsmail Kartal'ı çok mu boğuyorlar? Çok mu üzerinde baskı kuruyorlar? Yıpratmaya mı çalışıyorlar?
0: Evet, çok baskı var. Türk olduğu için, daha önce 4 defa gelip 4'ünde de başarılı olamadığı için, Aykut Kocaman'ın yine son dakikada geldiği için, geçmişinde çok büyük başarısı olmadığı için boğuyorlar, baskı yapıyorlar. Doğru. Şu anda oyun olarak da çok böyle bize doneler sunmadı. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu bence baktığın zaman mesela orta sahası Galatasaray'ın önünde. Baktığın zaman bir Greenwood bir Galatasaray'da yok. Mesela evet Sané de iyi oyuncu ama bence Greenwood Sané'den daha iyi oyuncu. Evet Osimhen Kaku'dan da Vedat Muriç'ten de daha iyi ama Galatasaray'da sadece Osimhen var. Başka santrafor yok. 10 numara mevkinde hiç oyuncusu yok Galatasaray'ın. Yani İlkay'ı saymıyorum çünkü o temposunu bayağı bir yitirdi.
1: Batrakov aldı. Ama
0: ya Batago, evet onu görmek lazım performansını. Gördükten sonra net bir karar verebiliriz. Ama orada Asensio var, Talisca var. Talisca bence tam 10 değil, 10.5 numara gibi. Fenerbahçe onun da antikapını yaşıyor biliyor musun Cihan? Çünkü Kante ve Gündüz'ü 6 gibi oynuyorlar. Talisca da 10.5 gibi oynuyor. Fenerbahçe bir 8'in ihtiyacını taşıyor, yaşıyor. Yani defansla orta saha, orta saha ile forvet arasında o bağlantı oyununu yapacak. Orada top taşıyacak, dikine oynayacak ve futbolcu eksikliği yaşıyor. Yani bazı küçük maçlarda Kante, Asensio, Talisca yapabilir. Evet biraz orta saha düşebilir ama iyi, en azından ilk 45 dakikaları belki yapabilir. Ya da Kante, işte Asensio oraya daha böyle orta saha özellikli bir oyuncu alabilir. Onu yapabilir. Bunları gerçekleştirebilir.
1: Peki şuna ne der Atakan Kurt? Şimdi Galatasaray'a Batrakov için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro bir para ödeyeceğini duyurdu. Kapa bildirdi. Bir sonraki satıştan da Moskova işte %15 pay alacak. Ama oyuncunun da serbest kalma bedeli 55 milyon. Yani az değil mi Atakan abi? 25 milyonu riske atıyorsun. Bir sonraki satıştan da zaten %15 Moskova'ya vereceksin. Ya yani böyle 21 yaşında bir çocuğu alıyorsun. Parlayabilir. Yani bütün riski şu an Galatasaray'a almış gibi gözüküyor.
0: Yani muhtemelen oyuncu bulamadılar. Yani bütün işte Musiala takımında kaldı, sonra Allah sağlık nasip etsin bir hastalığa yakalandı. Bruno Fernandes'i almaya çalıştılar, Foden'i almaya çalıştılar. Bernardo Silva Real Madrid'e gitti. Orada çok seçenek ve tercih olmadığı için bence biraz böyle yöneldiler. Yani ben Türk futbolunda yapılan transferlerin iyi çıkmasını istiyorum. Yani inşallah iyi oynar.
1: Evet, devam edelim şöyle mesajlarımızla. Ne demiş? Ahmet Konaş, Lyon maçının hakeminin Dünya Kupası'nda yaptığı hatalardan dolayı Fransız lobisi sebebiyle Fenerbahçe'yi tabiri caizse doğrayacağından

0: çekiniyor. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Ahmet abim hayaller dünyasında. Çok takılma sen Ahmet abiye.
1: Abel Konaç'ı seviyorum yani.
0: ben de çok seviyorum. Yani, ama onu oradan nasıl çıkarıp çünkü böyle bir şey düşünmüş yani. şöyle diyeyim. Abi Ohyan birazcık çöp değil mi demiş. Yani çöp biraz sert olmuş ama hani biz düzeltelim. Kötü değil mi? Kötü değil mi diyor.
1: Kim için?
0: Oh için. Santrafor.
1: Öyle. Oyuncu ilk yarıda darmadağın etti. Bak. Ben oyuncunun evet son vurusuna bakarım. Ama orada yaptıklarına da bakarım. Yani darmadağın etti. Yoğurdu, yıprattı. 3 tane pozisyona girdi. Sürekli alan değiştirdi. Çapraz koşular yaptı. Rakibe pres yaptı. Ama bitiriciliği yok. Ya 45 dakika oynatacaksın. İlk 45 dakika rakibi yoracaksın. Orta sahaya ve sağ kanada bitirici. Mesela Salah ve Beşiktaş'ta olsaydı Alanya maçında mesela. Trabzon'a gitmemiş olsaydı. Beşiktaş almış olsaydı. Muhtemelen golü Salah atardı. O yan şunun o boşalttığı alanlara koşu atardı. Ya da rakibi yorardı. Salah işi bitirirdi. İkinci yada Vilaoş ilerdi, farkı arttırırdı. Beşiktaş'ın en büyük problemi şu Cihan. O oyuncu bitirici değil. Rosart hazır değil ama zaten bitiriciliği de mükemmel değil. Orkun bitirici değil. Olay tam bitirici değil. Çerni bitirici değil. Beşiktaş'ın bitirici oyuncusu yok Cihan. Beşiktaş'ın Ankara'da ve orta sahaya bitirici oyuncuları alması lazım. Şimdi Osimhen çok mu iyi bitirici?
0: Yıpratıcı.
1: Tam Oh'tan daha bitirici ama 10 üzerinden de şimdi Oh Yanju 10 üzerinden 5 ise bitiricilikte Osimhen de 6.5 falandır. Bitiricilik anlamında söylüyorum bak. Icardi 10 üzerinden 9 ama yıpratma anlamında Icardi 10 üzerinden 3. Oh Yanju 10 üzerinden 8, Osimhen de 10 üzerinden 10. Yıpratma anlamında.
0: Pozisyon bilgisi de önemli bence. O pozisyon bilgisi sayesinde
1: Elbette ki. Ama mesela Osimhen'in ayakları da mesela bazen zaman şeye suntaya çarpmış gibi çarpıyor gidiyor yani onun Osimhen'in de pas bağlantıları zaman çok kötü.
0: Top kontrolü kötü.
1: Barcelona'da oynayamaz mesela Osimhen. Mesela o adapte olamaz. O ikiye birler, iki takalar yapamaz, beceremez, başaramaz. Real Madrid'de pas bağlantısız orada Mbappe, Vinicius, Ardalar işi bitirir Valverde'ler. Önde sağ sola pres yapar, Mbappe, Vinicius'u alan açar Bellingham. Onlar golü atar, çok yararlı olur mesela Real Madrid'de. Tam böyle Mourinho'nun takımında uyar Osimhen.
0: Barça'da da oynar bence ya. Lewandowski de bir şey yapmıyordu ki abi, penaltı noktasında dikiliyordu sadece.
1: Lewandowski'nin oyun zekası... Osimhen'in 5 gömlek üstünde kardeşim içinde aynı seviye değil. Osimhen'in öyle aman bir oyun zekası yok. Osimhen 3 sene sonra bak bir şey söyleyeyim mi Galatasaray'ın mesela gelecek sene Osimhen'i elden çıkarması lazım yoksa 2-3 sene sonra Osimhen mesela elinde kalır. Sizi bitti anda Osimhen de biter. Çünkü Osimhen öyle kuruş becerisi olan bir oyuncu değil mesela. Icardi sakat olmasın 36-37'ye kadar oynatırsın Icardi'yi mesela. Sakat olmasa, %100 hazır olsa. Ama Osimhen'i 36-37'ye kadar oynatamazsın. Osimhen 32-33'te biter.
0: Evet tabii 2 sene önce Barış Alper yerine Kvaratskhelia falan top taşıyordu oyuncuya. Oyuncuya kimin top taşıdığı da önemli.
1: Tabii ki de önemli. Şimdi bak. Osimhen çok yararlı bir oyuncu kardeşim. Osimhen ligdeki en iyi santrafor bir şey demiyorum. Ama pas organizasyonları, pas şiddetleri, pas kaliteleri, ondan sonra vuruş kaliteleri böyle çok iyi değil Osimhen'in. Ha, oralara giderse oralarda da bir şey zorluk yaşayıp belli bir zaman sonra alışabilir. Ama dediğim gibi ben Barcelona'da oynayabileceğini zannetmiyorum. Real Madrid'de oynayabilir.
0: Bir transfer bilgisi atmış bize. Abi biz bu takımlarla nasıl yarışacağız? Boşuna kendimizi yırtıyoruz demiş. 85 artı 11 milyon euro ne demek? Şaka gibi diyor. Tottenham'ın transferi için Manchester City'den 22 yaşındaki Savinho'yu aldılar ya 96 milyona. Ondan bahsediyor. Bizim yarışma ihtimalimiz sıfır demiş. İnanılmaz rakamlar. 100 milyona oyuncu.
1: Evet.
0: Biz de alıyoruz da bizde bir iki tane, bir tane oluyor genelde. Günlerdir 2-3 pozisyon tartışılıyor. Benim bir önerim olacak. Voleybol ve basketbolda olduğu gibi bir devrede bir maç boyu 2 olmak üzere hakem ve VAR'ın müdahale etmediği pozisyonlar için takımlara itiraz hakkı verilsin demiş. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Hani voleybolda ve basketbolda oluyor ya itiraz hakkı.
1: Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Mükemmel olur biliyor musun? Birer tane. Her devrede birer tane.
0: Bence
1: ya,
0: de.
1: Zaten futbol oraya gidiyor ya Cihan. Yani bence mesela 35'er dakika yapıp devreleri top dışarıya çıktığı zaman kronometreyi durdurmak lazım mesela.
0: Ya normalde durduruyor hakemler ama sözde pek durduğunu da düşünmüyorum mesela. Beşiktaş maçında artı 3 verildi. Herkes hakem kararlarını konuşuyor ama 10 oyuncu değişikliği yani 6 değil mi? Öyle oluyor. Yani 3 dakika verildi toplam.
1: Yani 5 olması lazımdı ama artık taç atışlarında falan ya da kaleci vuruşlarında sayıyorlar ya 5-4-3-2 diye orada çabuk oynuyorlar. Bence FIFA'nın ve UEFA'nın verdiği en iyi kararlardan bir tanesi, tebrik etmek lazım orada.
0: Evet abi, Osimhen'in pası ve ayağı da iyi olsa zaten Ronaldo ile kıyaslanırdı demiş. Böyle bir...
1: Tabii doğru. Doğru ama şey yani 10 üzerinden 7-8 de değil bu arada.
0: Daha yeni Dünya Kupası'nda örneği var. Hakem VAR'a gidiyor, kırmızı veriyor saç çekmesinden.
1: Abi, tabii tabii aynen öyle. Yani VAR'dan kararlar verilebilir. VAR çağırabilir.
0: Hocam sizin stüdyo depreme dayanıklı mı? Ölçüleri yapıldı mı? O kadar sallayan var ki maazallah yıkılmasın demiş. Sana sallıyorsun demiş abi.
1: Güzel yorum. Tebrik ederim kardeşim. O da bana iyi sallamış.
0: Abi Beşiktaş 10 kişi kalmadan iyi işler yapamıyor mu? Yine mi bu sene o sene diye bir soru var. Yavaş yavaş da veda edeceğiz. Hızlıca okuyorum o yüzden.
1: Beşiktaş inşallah transferleri yapar. Transferleri yapamazsa zaten bu kadar üst üste 3 günde bir maçta 5-6 hafta sonra zaten nefesi yetmez.
0: Peki bir soru da ben sorayım. Yani Serdal Bey'in, Serdal Başkan'ın, Sayın Başkan'ın bir tık böyle ağırlığını koyamadığını düşünüyor mu Atakan Kurt? Yani mesela son 3 başkan Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat vesaire. Sanki böyle bir tık ağır, hani Ahmet Nur Çebi'yi de söylemeyeyim ya, Hasan Arat'tan başlayayım ya. Hasan Arat ve Serdal Bey'le beraber.
1: Fikret Orman dışında evet. Hiçbir başkan Beşiktaş'ta özellikle TFF konusunda ağırlığını koyamıyor. Hepsi bence pasif kalıyor.
0: Fikret Orman diğer kulüpleri de sallıyordu mesela, hiç durmuyordu. Rakiplere...
1: Fikret Orman büyük başkandı ya.
0: Ya şey mi, yani Serdal Adalı şu mu diyor, hesap sormayayım ben, sesimi de çok çıkarmayayım, ikinci başkanlar benim yerimi konuşsun mu diyor, ya da bu sene böyle bir strateji mi izliyor?
1: Mesela bu... Yani ya da erken konuş, ya Serdal Adalı zaten hitabeti kuvvetli değil ki, Serdal Adalı konuştuğu zaman çok karşı tarafa geçmiyor zaten. Yani etki etmiyor.
0: Özellikle yani, yapıyor olabilir diyorsun.
1: Tabii hitabet açısından da çok kuvvetli değil Serdal Başkan.
0: Evet, böyle düşünerek yapıyorsa bence de katılıyorum, yapmasın. Hakan Bey mesela fena değildi dün hitabet konusunda.
1: Evet yani Serdal Başkan'dan daha iyiydi.
0: Atakan abi teşekkür ediyorum. Sağ ol, ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum Cihan'cığım, yayınlar diliyorum.
0: Dikkat et kendine, görüşürüz olur mu?
1: Olur kardeşim, selamlar sevgiler. Güzel haberlerini bekliyorum Cihan'cığım.
0: Hoşçakal inşallah. Evet, Atakan Kurt'a da vedamızı ettik. Tabii yenge hanımın fındık arazilerini duyunca birazcık da kendisine bulaşma gereği hissettim kendimde. Çok farklı noktadan da değinmek istedim. Biz de veda edeceğiz ama mesajları bitirelim bari. Çünkü hep aynı noktaya geliyor. Bu saç çekmeyle alakalı olarak espri yapmışsınız. İşte saçı çekti bıraktı, tokatı çekti bıraktı şeklinde. Onların hepsini gördüm, sormuş oldum. Osimhen kendi golünü kendi üretiyor. Barcelona'ya gitse efsane olur demiş. Ya ben onu demek istediğini anladım. Yani çok iyi, çok süratli, hırsıyla oynuyor diyor. Yaşı ilerlediğinde, gücü bittiğinde Galatasaray'a bu kadar fayda sağlamaz demeye getiriyor. Evet, normalde işte fizik kalitesi, patlayıcılığı, ne bileyim böyle rakip stoperleri yıpratma tarzı falan. Adam gerçekten tek kişilik profil. Yani Barcelona'da da Lewandowski'yi ben örnek göstermiştim. Ondan sonra da yani oynasaydı bence de yırtıcı, alan açan, böyle direkt skora giden bir oyuncu olurdu. İş yapar ya Osimhen her yerde. Alanya herkesin ayarını bozmuş diyor. Atakan Kurt Galatasaray'a salladı demiş. Yok ya, sallamadı çok. Fenerbahçe'yi de bir tık salladı. Bir tık oradan da geldi yani. Beşiktaş bu sene

Eylül'de değil, Şubat'ta havlu atar demiş. Ne diyor? İmmobile Barış Alper'i tokat attı, sarı görmedi. Şimdi Atakan Kurt kızıyor demiş Alp Türkmen. Konuştuk onu da Alp, onu da sorduk. Alanya'da Ümit'e hayran oldum. İnşallah Fenerbahçe alır demiş. Bizde de böyle şey var değil mi? Bir maçlık hayranlıklar var mesela. Rangers maçında da herkes Černý'e hayran olmuştu. Hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın kanatlarını adeta delik deşik etmişti. Aldık. Beşiktaş aldı mesela o oyuncuyu. Ama hiçbir şey yapamıyor. Ama Ümit Aktağ gerçekten... Ya ben önceden de beğeniyordum. Sadece Beşiktaş özelinde değil. Yani bu hem stoper hem bek havuzunda... Herhalde böyle son zamanların en dikkat çeken, efendime söyleyeyim, en potansiyelli isimlerinden biri. Hani fizik kalitesi falan da fena değil. Geriden de çok güzel oyun kuruyor. Bir de böyle şey, yani müdahaleleri çok agresif, çok sert müdahaleler yapıyor. Olabilir yani. Abi sorar mısınız? Sorduk. Bu şey olayına herkese değinmiş. Ali Esen, selam olsun güzel insan. Bu İmmobile Barış Alper olayına. Beşiktaş'ın hocası her hafta farklı 11 ile çıkıyor. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Bence kötü. Forveti değiştir, orta sahayı değiştir ama defansı değiştirme. Defansta hep aynı adamlar oynuyor. Sakatlık olmadığı sürece bence bu kadar fazla oyuncu değiştirmemesi lazım demiş. Bayrampaşa'dan Ramazan mesajını iletmiş. Ya İtalyan hoca gelmeden önce bizim programları dinlediyseniz ben söylemiştim. Adam bayılıyor yani, iki takım olmasını istiyor. Rotasyonlu oyunu oynamayı çok seviyor. Ama işte hocanın tarzı bu. Stoperleri de genelde değiştirmez. Stoper uyumu önemli biliyorsun. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde yapmıştı. Stoperleri değiştirdiğin an, o defans kurgusuyla oynadığın zaman işler hemen böyle tersine dönebiliyor. Ama ofans tarafında bu değişiklikleri yaptığında çok bir problem yaşamıyorsun. Alanya Beşiktaş maçının araştırılması lazım. Hiç sarı kart gösterilmemiş. Yüksek miktarda bahis oynamışlar. Bu maçta kart çıkmaz diye. Levent İnal Pulat. Nereden gördün Levent onu? Hiç sarı kart çıkmaz diye. Maçta sarı kart çıkmaması ilginç. Buna ben de değindim. Dün hani pozisyonlardan ziyade hiç kart yok maçta. Bilmiyorum ki. Ne diyeyim yani? Çok bir şey söyleyemiyorum. İlk hafta Fenerbahçeli Mahmut Bey. Dün Beşiktaşlı Hakan Bey, ondan önceki gün Trabzonsporlu Ertuğrul Bey açıklamalarda bulundu. Bir elin nesi var, iki elin sesi var, Kulüpler Birliği demiş Yavuz Baysal. Ha, ne diyorsun, bu üçü Galatasaray'a karşı mı demek istiyorsun, anlamadım şimdi. İlk hafta Mahmut Uslu, Hakan Daltaban, Ertuğrul Doğan. Tamam, açıklamalar yaptılar. Onu demeye getirmiş. Ya Galatasaray'da haftaya... Mağlup olursa veya hakem kararları ile ilgili bir canı yanarsa bir bakmışsın Metin Bey de konuşmuş olur. Genelde böyle oluyor. Yani her kulübün yalnızca maalesef kendi penceresinden haklı görünmeye çalışmasının marka değerine ve Türk futbolunun genel sorunlarına ben çok böyle kalıcı bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Ama bunu yapacaklar. Maalesef bu olacak. Bütün takımlar. Çünkü bunu yapmadıkları zaman taraftarlar işte az önce de söylediğim gibi, ya başkan ne kadar pasif kaldın, işte Beşiktaş'ın hakkını koruyamadın tarzı isyanda bulunuyorlar. Yine keza Fenerbahçe'de hemen açıklama yaptı. Galatasaray'da da bir şey olduğunda açıklama yapacak. Trabzonspor'da hemen açıklama yaptı. Bu işler böyledir. Ne diyor? Bir saniye, göremedim. Ya koskoca Dünya Kupası'nda Fransa-Arjantin maçında sarı kart çıkmamış. Bu mu konu diyor. Ya işte Beşiktaş maçında sarı kartlık pozisyonlar var mıydı? Vardı. Çıkabilir miydi? Çıkabilirdi. Zaman zaman bazı hakemler böyle sertliğe izin veren hakemler. Çok fazla kartına başvurmayan hakemler. Çıktı diye hatırlıyorum ben ya. Çıkmadı mı Arjantin-Fransa maçında sarı kart? Bence yanlış hatırlıyor olabilirsin. Ha doğru, bu sezon çıkmadı değil mi? Ondan öncekinde çıkmıştı. Çünkü Enzo'yu falan hatırlıyorum ben yediğini. Rabiot'un falan yediğini hatırlıyorum. Ama o 2022 idi ya. Doğru, bu sene çıkmadı. Bak katılıyorum sana. O zaman Lukaku

çöp mü oluyor? Yaşı ilerlemiş, hızını kaybetmiş. Özkan yok ya, çok çöp olmaz. Mesela Dünya Kupası'nda sonradan girdiği maçlarda Belçika'yı biraz böyle hareketlendirdi. Fiziğiyle oynayan bir oyuncu. Sen Atakan Kurt'a cevap yazmışsın, anladım. Yaşı ilerledi, Osimhen'in de yaşı ilerleyince böyle çöp olacak dedi ya. Sen de ona istinaden böyle bir mesaj atmışsın. Daha var, vakitleri var. Lukaku Süper Lig'de bir şekilde iş yapar. Yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ne olur orasını bilmem ama yani Süper Lig'de Lukaku yani sadece fiziğiyle oynasa yeter. Ya Icardi mesela açık açık söylüyordu, adam ben antrenman yapmadan gol kralı oldum dedi. Mesela birazcık da Lukaku'yu böyle 4-5 yıl önce alsaydın adam böyle topla ivmelendiğinde falan durdurulamıyordu. Yani böyle geniş alan falan bulduğunda çılgınlar gibiydi. İşte birazcık böyle kilo aldı. Ön alan baskısını falan azalttı. Yaşı da ilerledi tabii. Biraz da artık böyle bağlantı oyununa döndü. Sırtı dönük topla oynamaya çalışıyor. Biraz daha az stoperlerle boğuşuyor. Böyle arkadan gelen hareketli oyunculara bir tık yöneliyor. Ama iş yapar Lukaku. Lukaku bu sonuçta yani. Selamünaleyküm diyor. Aleykümselam. Kolay gelsin, şunu söylemek istiyorum. Artık bu ülkede gerçekten futbol adına bir şey kalmadı. Bu siyaset olaylarını futbola yansıttığımız sürece hiçbir yere varamayız. Siyaseti futbolu alet mi ediyoruz diyorsun. Yıllardır var ki bu. Çıkmadı Cihan, çıkmadı sarı kart. Son maçımda orta sahada birbirlerini dövdüler, yine sarı kart çıkmadı demiş. Doğru doğru, çıkmadı. Benim şeye gitti aklım, bu 2022'deki Dünya Kupası'na gitti. Orada sarı kartlar havada uçmuştu, 7-8 tane çıkmıştı. Doğru, bu son Dünya Kupası'nda çıkmadı. Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan bu sene çok fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Bence yine ipi göğüsleyen Galatasaray olur demiş. Çok erken daha ya. Fenerbahçe bu gol yememe sorununu çözerse bak işler iyi gidebilir. Fenerbahçe bir takım savunmasına çalışırsa, yani bu kadar iyi orta sahası var. Guendouzi, Kante falan, yani inanılmaz bir orta sahası var. Ama işte o orta saha ve stoperler arasındaki blokları bir çözüm bulamıyorlar. Çok açık alan veriyorlar. Hani burayı çözerse Fenerbahçe bence çok can yakar. Beşiktaş'ta da daha ritmini bulmamış oyuncular var. Mesela Trossard daha ritmini bulamadı bana göre. Çünkü benim Premier Lig'de izlediğim Trossard, Arsenal'daki Trossard daha başka oynuyordu. O ritmini bulduğunda, diğer oyuncular ritmini bulduğunda farklı olacaktır. İşte Muhammed Salah, o yavaş yavaş ritmini buldu. Fabinho'yu da aldı Trabzonspor. Bence bu senelik böyle yaman geçecek. Sert geçecek. Öyle kolay olmayacak. Abi bu İlkay Gündoğan'a ne oldu demiş. Galatasaraylı çocukluk aşkına büyük kazık oldu. Kimse kusura bakmasın. İtalya'da bidon transfer seçiyorlar ya demiş. Bence Galatasaray'da da bu sene yılın bidonu İlkay Gündoğan demiş. İlkay'a biraz sert gelmişsin. Ya evet, çocuk geldiğinde normalde inanılmaz oynadı mesela, değil mi? İlk 3 hafta ben çok iyi oynadığını düşünüyorum. Ya diyordum, acaba bu çocuğun arkasında da mı, hani kafasının arkasında da mı gözü var falan diyordum. İnanılmaz bir oyun görüşü vardı. Bir anda böyle ne olduysa, herhalde hoca oynatmadığı için formu tutamadı. Ya da işte City'den, Barça'dan geldikten sonra oradaki oyun planını burada uygulanmadığı için adaptasyon problemi mi yaşadı bilmiyorum ama hani Galatasaray'ın kadrosundaki en yaşlı oyuncu şu an için. Hani çok da yüksek maaş ödüyorlar. Hani diğer futbolcular mesela diyor ki kendi maaşlarını oynamayan ve katkı vermeyen İlkay'ın maaşlarıyla kıyaslıyorlardır. Yani transfer dönemi bitmeden bence de böyle bir Arap kulübüne falan gitmeli diye düşünüyorum. Mesela gelmeden önce sürekli bir yeşil ışık yakıyordu buraya. Taraftarın umudunda böyle arşa çıkarıyordu. İşte son virajda hop gidiyordu, bambaşka bir yola sapıyordu. Ama seçim zamanı Hakan Safi, Fenerbahçe Başkan Adayı Kerem Aktürkoğlu transferinde yapılan bütün illegal işleri resmi ağızdan kendisi bizzat anlattı. Bunun federasyon tarafından onaylandığını doğruladı. UEFA bu transfer için Fenerbahçe'ye para cezası verdi. Federasyonsa sol tarafına yatıyor. Bu konu hakkında hiçbir ses çıkmıyor. Ne düşünüyorsun demiş. Soruldu bu İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Geçen sene bir televizyon kanalında çıktığı röportajda.
bize gelen asgari ücretle oynayan herhangi bir futbolcu yok dedi. UEFA da ceza verdi ama farklı noktalardan dolayı. Bilmiyorum, federasyona bir mail atıp sor nedir ne değildir. Belki orada farklı bir durum vardır. İbrahim Hacı Osmanoğlu birinci ağızdan kendisi dedi ki biz öyle bir şey gelmedi. Asgari ücretli çalışan bir oyuncu.

Ben çok yönetimsel problem olduğunu düşünmüyorum ama hani belki böyle şey olabilir. Çok başlılık olabilir. Hani o olabilir ama öyle bir hani yönetimsel problemdir vesairedir. Hani çok bu tarz bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hani belki de şey mi diyeceksin ya, Galatasaraylısın Cihancığım sen tabii öyle düşünmezsin diyebilirsin ama yok ya, hani birazcık daha böyle geri planda kalmak istemiş olabilir Abdullah Bey. Birazcık daha Dursun Özbek konuşsun istiyor olabilir. İlkay şu an Bal Ligi'nde bile oynayamaz. Araplar ne yapsın İlkay'ı? Herkes bizim gibi enayi mi demiş. Yani. Ne diyor? Yok yok, onunla hiç alakası yok. Başka bir şey yazmış da onu okuyamam maalesef. Takım bütçesinden %70 fazla harcadığı için ceza aldı Kerem diyor. Fatih Tekke'nin projesine yazık oldu. Geçen yılki kadroda aldı demiş. Bence Fatih Tekke'ye de yazık olacak Ahmet Vahap. Yani adam kendisine de yazık olacağını bildiği için zaten bu demeci verdi. Dedi ya, bu kurulan kadro tam dedi, kovulmalı koca kadrosu dedi. Yani Fatih Hoca'nın ne oynatmak istediği belli aşağı yukarı yani. Birazcık daha böyle hırsla oynayan, biliyorsunuz gazla oynatan ama yani disipline önem veren. Taktiği de vardır tabii hocanın, sonuçta adam teknik direktör, biz onu bilemeyiz. Ama işte kulüplerin de böyle günü kurtarma politikaları var. Evet, Fatih Hoca belki uzun vadeli projeleri inşa etmeye çalışıyordu. Ama kulüpler de işte, şimdi Fabinho gelmiş, almaz mısın? Alırım ya Trabzonspor olsam. Mesela Muhammed Salah, böyle bir fırsat gelmiş. Almaz mısın? Yıllarca sattığı oyuncuların şu an için Trabzon kaymağını yiyor. Bence bütün sezon bunu yapmayacak. Böyle 3-4 yıl yine işte Olay gibi, Vivo gibi genç oyuncuları toplayıp bunları satıp 3-4 yıl. 3-4 yıl sonra böyle 4 yılda bir böyle sansasyonel transferler yapacaklar diye düşünüyorum. Kadroyu da korudular. Hani evet, Olay falan gitti, birkaç oyuncu gitti ama onların da gitmesi gerekiyordu. Onlar gitmeden de işte Salahlar, Fabinho'lar falan alınmazdı. 32 yaşında, katılıyorum ama adamın yani UEFA Şampiyonlar Ligi kupası var, Süper Kupası var, Premier Lig şampiyonluğu var, İngiltere Kupası var, Lig Kupası var. Hani Fransa Kupası var. Yine Suudi Arabistan'da Arabistan Kupası, Pro Lig, yani Arabistan Ligi Kupası var. Adam her yeri domine etmiş yani. Monaco'da da 233 maça çıkmış, 31 gol, 21 asist yapmış. Liverpool'da 219 maça çıkmış, 11 gol, 11 asist yapmış. El-Ittihad'da 111 maça çıkmış, 7 gol, 9 asist yapmış ve her yerde oynuyor. Ön libero, orta saha, sağ bek, stoper. Yani kaçırmam, ben de alırdım. Evet, yaşı 32 olabilir. Ama almış Trabzonspor bir şekilde. Hala mı Fatih Hoca, mezara kadar mı demiş. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nin kupasını getiremezse Galatasaray ve yönetimi istifa etsin demiş. Yok, daha neler ya. Yani Şampiyonlar Ligi gerçekten çok ütopik bir hayal ya. Benim için her sene böyle çeyrek final, yarı final. Hani bir üstüne katarak gitse, hani çeyrek final oynasa bence başarılı sayarım. Yani seninki çok sert bir iddia. Hani katılıyorum. Hani Galatasaray taraftarının beklentisi her zaman zirvedir. Ama yani Şampiyonlar Ligi kupası gibi, ne diyeyim yani, Tottenham işte, Tottenham düşün yani, Tottenham 100 milyona oyuncu alıyor. Yani Şampiyonlar Ligi kupası gibi devasa bir hedeften bahsedince sen böyle işte en üst rafa koymuşsun. Ama orada işte Madridler, Siteler, Münihler milyarlık bütçelerle dolu, amiyane tabirle kurtlar sofrası var. Yani orada kupayı kaldırmak sadece kadro kalitesiyle olmuyor ne yazık ki. Muazzam böyle bir kurumsallık lazım. Böyle bir tık şanslı da olacaksın. Doğru fikstürü de yakalayacaksın. Biraz da kulis gücün olacak. Yani genelde hakemler, mesela Madrid ile Fenerbahçe oynasın, hakem Madrid tarafında. Galatasaray ile Bayern oynasın, hakem Bayern tarafında bir tık. Orada da kulisler var yani. Evet, yani yönetim ve teknik heyet kadro planlamasını Şampiyonlar Ligi'ne göre mi yapıyor? Şampiyonlar Ligi'ne göre yapıyor. Ama yani kupa gelmezse hepsi istifa etsin denklemi olursa, yani her yaz sonunda kulüpte masada oturacak adam bulamazsın. Düşünsene ya, Şampiyonlar Ligi kupasını alamazsa istifa etsin. O zaman her sene biri istifa etmek zorunda kalır.

Abi kulüplere bu paralar nereden geliyor? Aklım almıyor. Transferleri görüyorum, şaşırıyorum demiş. Devlet desteği olabilir mi diyor. Sponsorluk desteği ya. Yani sponsorlarla bir şekilde alıyorlar. Hani doğrudan bir fonlama olamaz tabii ki. Hani şey yapamaz UEFA'nın hani finansal sürdürülebilirlik kuralları ve işte devletin resmi bütçe kanunları gereği. Hani alın size transfer bütçesi diye kulüplere para aktarması hukuken normalde mümkün değil diye biliyorum. Ha, sen de diyorsun ki o zaman bu değirmenin suyu nereden geliyor? Borçlanmadan geliyor. Nereden gelecek? Bir sponsorluk gelirleri var. Sürekli borçlanıyorlar. Yöneticiler de kefalet falan veriyor, anladın mı? Kendilerini şey yapıyorlar. Garantör gösteriyorlar. Öyle oluyor. Çünkü şimdi bizim kulüpler satılık değil ya. Hepsi dernek yani. Dernek statüsünde olduğu için başkanlar, ne bileyim işte yönetim kurulu üyeleri, efendime söyleyeyim çok iyi bir taraftar, iyi bütçeli bir taraftar kendi ceplerinden veya şirketlerinden borç veriyorlar. Yani tırnak içinde nasıl bir şey alırsınız, telefon alırsınız veya telefonda gerçi istemiyorlardır da motor falan, hani bir yerden böyle taksisiz alırsınız ya, peşinatsız, orada kefil isterler. Onlar da böyle kefil olmak zorunda kalıyorlar. Ya zaten çoğu transferlerin arkasında işte başkanların ilişkileri var, işte başkanların şahsi ticari itibarlarıyla yapıyorlar bunu. Başkan iyiyse o itibarını kullanıyor, diyor ki Mehmet ya bize bir sponsor ol, bir hallet sen diyor, bir kefil ol bize diyor. Oradan çektikleri krediler var, verdikleri teminatlar var, buradan geliyor. Ama nereye kadar gidecekler onu da göreceğiz. Şampiyonlar Ligi kupasına gülmüş Göksel'in Özbayrak. Ya şu an için herkes için hayal. Fenerbahçe hayatında Madrid'le maç yapmış mı? Yapmadı diye biliyorum. Yaptı mı? Yapmadı ya. Ama Madrid'e oyuncu yolladı, iki tane. Değil mi? İki tane yolladı. Barça ile karşılaştı. Karşılaşmadı Madrid'le. Belki bir hazırlık maçında falan karşılaşmış olabilir ama resmi olarak hiç oynamadı. Okan Buruk da 4 senedir kovdurmalık kadroyla oynuyor demiş. Kesinlikle, işte ben de geçen onu söyledim. Yani Fatih Tekke'nin isyanına bakın dedim. Yani iyi oyuncular gelince teknik direktör her zaman diken üstündedir. Şimdi bu kadar transfer yapılıyor. Adama sorarlar ya kardeşim biz bu transferleri yaptık. İstediğini aldı, 75'ler 50'ler işte oyuncu, bunlar bonservis bedelleri. Biz oyunculara da 10 milyon 8 milyon maaş veriyoruz. Bir zahmet sen de başarılı ol. Aslında bu denklemde de başarılı olmak önemli diye düşünüyorum. Fabinho'da olan ilk ayda da var sonuç demiş. Güzel yaklaşmışsın olaya. Ama oyun tarzları çok farklı ya Taner. Doğru söylüyorsun. Yani baktığında onların hepsi İlkay Gündoğan'da da var. Ama Fabinho'nun bir tık daha oyun tarzı farklı gibi İlkay'a göre. Hani o, çünkü mesela İlkay'ı sen stopere koy, oynayamaz İlkay. Hani Fabinho her mevkide oynayabilir. Evet, bir 8 numara, katılıyorum sana ama oyun anlayışları falan çok farklı. O yüzden öyle söyledim sana. Türk takımları UEFA kupasını alabilir mi? Alır bence UEFA'yı. Gerçi bu sene fena takımlar yok UEFA'da. Biraz zor ama önce bir konferans alalım da. Ama gerçi konferansa giden takımlar da genelde işte bizde kalbur altı takımlar oluyor. Aslında en şu an alabileceğimiz garantör kupa, konferans kupası. Biz alamıyoruz ya. Avrupa'da bizim bir şey oluyor bize böyle. Elimiz kolumuz bağlanıyor. Daha doğrusu bir şey olmuyor. Adamlar bizden daha kompaktlar. Daha iyi bir kadroları var. Daha böyle beraber çok oynamışlar. Aile gibiler. Olabilir. Şampiyonlar Ligi bir hayal ama UEFA olabilirler. Muhammed Salah'ın gelişindeki reklamı gördünüz mü demiş. Evet Işık Bey, yani sponsorlar var. Trabzon için başarı nedir abi sence? Yani ne olursa o başarılı sayılabilir demiş. Şampiyon olabileceğine yüzde versek herkes %20 der demiş. Trabzonspor için mi? Bence Trabzonspor için şu an ikinci olmak başarıdır. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gitse başarıdır. Ama Trabzon da her zaman kafayı oynar ya. Yani şimdi Trabzonsporlu birine sorsan

Başarı nedir diye adam şampiyonluk der. Ama mesela sadece lig için değil. Mesela Ferencvaros'u bence geçmesi lazım. Avrupa kupalarında grup aşamalarına geçmesi lazım. Yani Türk futbolunu uluslararası arenada temsil etmesi lazım. Kalıcı başarılar yakalaması lazım. Bence başarı budur. Hani şampiyonluk dersem çok basit kalır. Mesela öz kaynak düzenini bozmaması lazım. İşte o Olaytanlar vesaireler, Fatih Tekkeler, Gökdenizler, daha eskileri gideyim. Şenol Güneşler, Ünal Karamanlar. Bence başarı budur Trabzonspor'da. Bu oyuncuları ucuz yolla alıp iyi maliyetli fiyatlara yurt dışına satmasıdır. Zaman zaman da işte Salahlar, Fabinho'lar gibi oyuncular alıp da ikinciliğe, Şampiyonlar Ligi'ne veya kafayı oynamak istemesidir. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Çok şey geniş bir soru yani. Kimine göre şampiyonluk sadece başarıdır? Ne var ne var? Muhtemelen Trabzonspor konferanstan devam edecek. Biraz akılları varsa o kupayı almak için mücadele ederler demiş. Yani Ferencvaros'a karşı yenme ihtimalleri var ya. Dur şimdi hemen şey yapma, karalar bağlama. Atakan abi, halı saha ücretleri ne oldu, bilgi verir misin demiş. Vallahi ben en son ne zaman gittim? Bir buçuk iki ay önce gittiğimde 400 TL'ydi değil mi kişi başı, öyleydi. Sarıyer tarafında bir halı sahaydı. Şimdi ne kadar bilmiyorum. 400 lira. Şaşırmıştım hatta, 400 lira. Ercan Ülker. Atakan Kurt 80'lere giderse Galatasaray taraftarı başka yılları önüne koyar demiş. Dur, Atakan Kurt burada yok, şimdi arkasından dedikodu yapmayalım Ülker. Yok Cihan, bende para yok, sponsor olamam diye bir mesaj gelmiş. Peki biz de yavaş yavaş veda edeceğiz arkadaşlar, dostlar. Normalde hani 13'te bitiyordu ama Atakan erken çıktı diye biz de böyle sizden gelen mesajlar yarım kalmasın diye onlara bakmak durumunda kaldık. Yarın Fenerbahçe'nin Lyon'la önemli bir karşılaşması var. Deplasmanda oynayacak, Lyon'a karşı ilk maçı 1-1 ile biten maçın deplasmanında. Yine aynı şekilde Perşembe günü Trabzonspor Ferencvaros deplasmanına gidecek. Bakalım takımlarımız neler yapacak. Beşiktaş'ı zaten söylemiyorum. Beşiktaş herhalde Zalgiris'in 3-0'ın rövanş maçında rahat bir şekilde eler diyelim. Hepsine başarılar dileyelim. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Sosyal medya Cihan Dişli takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın. Görüşürüz.

0: birebir sona erdi.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam bitti.
8: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Çıkmıyorum, nasıl çıkmıyorum?
10: Bilmiyorum abi.
9: İşte Barış da çıkmadı ya, yani çıkmadı değil tamam mı?
10: Ekran karartmış.
9: Çıkmamasının daha uygun olacağı...
10: Ben bir anlatabilir miyim şimdi? Keserseniz kesit olmuyor ya. O yüzden tamam, ben bir profesyonel oldum artık işin. Şeyi anlatayım. Şimdi adam idmana çıkmıyor. Çıkmamaya da devam edecek. Kulübüne diyor ki arkadaş beni bırakın. Ben Galatasaray'a gideceğim. Galatasaray'la da menajerinin açıklamasına göre Galatasaray'la da anlaşma sağlıyor. Galatasaray'la olan şartlar senin dediğine çok yakındır bence. 5 alıyorsa 8-10 civarı bir anlaşmanın olma ihtimali çok yüksek.
9: O civarda anlaşma sağlandı oyuncu.
10: Şimdi normalde Galatasaray'ın alabilmesini çok şey düşünmem. Mümkün düşünmem ama mümkün olduğunu düşünmem. Çünkü Leao'yu niye almıyor? Leao'yu bir Barış meselesinden. 2 sadece solda oynuyor. Solda veya santrforda oynayabilir diye düşünüyor.
11: Belki.
10: Bu İsmail Asar her yerde oynuyormuş. Öyle mi? Sağ
11: sol forvet.
10: Onda oynuyormuş. Önde oynuyormuş.
11: Ana mevkisi solda. Sağ ama.
10: Her yerde oynuyormuş ya, olarak bakıyorlar
11: onlar. Atletizmi çok yüksek bir insan.
10: Abi Dursun Özbek arada tamam mı? Şimdi Galatasaray abi şey yaptığı parayı söylüyorum sana. 35 milyon euro teklif ediyor. Tamam mı? Önce. Onlar dalga geçiyorlar.
11: Reddediyorlar.
10: Reddediyor. Sonra Galatasaray bir takım çocuk kandırır gibi şey yapıyor. Rakamlar gösteriyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde son 24'e kalırsan 5 milyon daha diyor. Son 24'e kalma ihtimali var mı?
11: Var. Gayet yüksek.
10: Çeyrek finale kalırsa 5 daha, yarı finale 5 daha falan gibi 2 tane olması daha mümkün olmayan bir şey söylüyor. Toplamı 40 ediyor. Şimdi burada...
11: Toplamı 40 etmez söylediğin, 45 yapar.
10: 45 ediyor, pardon. Şimdi şeye geldiğimizde İngilizler diyorlar ki arkadaş bizi rahat bırakın. Biz bu adamı vermek istemiyoruz. Biz bu adamı verirsek küme düşeriz diye geri dönüyorlar Galatasaray'a. Ama Galatasaray ısrarını, oyuncu da ısrarını devam ettiriyor. Umudunu kaybetmemiş insanlar var arada. Onlar derler ki bir kere olma ihtimali sıfır da diyemeyiz, %100 de diyemeyiz. Bu işin olma ihtimali var. Bir tane oyuncu bakıyorlarmış.
11: Jared Bowen.
10: Kim?
11: Jared Bowen. West Ham'ın sağ
10: West Ham. West Ham'dan bir oyuncu bakıyorlar. Onu alırlarsa İsmail Sarı bırakma ihtimalleri varmış.
11: 60 istiyorlar, ben de söyleyeyim sana. Galatasaray'ın son çıktığı teklifte 50'ye yakın benim duyduğum. Jared Bowen.
10: Hem sol açık hem sağ çıkmış değil mi?
11: Jared Bowen mu?
9: Öyle öyle.
11: Ya Jared Bowen çok iyi bir kanat oyuncusu. İngiliz milli zaten. Epey iyi bir oyuncu. Çok da farklı tarzdalar bu arada. Birisi atlet kanat. Birisi, ya o da atletizmi çok yüksek. Ama daha farklı tarzda bir kanat. Mesela İsmail Esar fizik gücünü kullanarak çok gol de yapabilen, skor da yapabilen. Ya bu ligde bug olabilecek bir oyuncu İsmail Esar.
9: Evet. Jared Bowen bir tık kanat oyun kurucu gibi.
11: Aynen. Jared Bowen o da çok iyi oyuncu. Jared Bowen'ın büyük ihtimal böyle 30'lara falan bitirir. West Ham.
9: Tabii. West Ham küme düşmüştü olduğu için.
11: Palace. West Ham küme düşmüştü.
10: Palace manyak mı abi? Niye iyi oyuncusunu versin?
11: Yo, Jared Bowen da onların işini görür bence.
9: Benzer kalitede oyuncular.
11: Benzer kalitede.
9: Manyak mılık seviye
11: bir İngiliz milli, biri Senegal milli.
9: Yani.
10: Yani biraz gözünü şey yapacak, daha doğrusu Crystal Palace yoracak kadar çok uğraşmış. Oyuncu %100 Galatasaray'a gelmek için her şeyi yapıyor.
9: Burada piyango olan mevzu West Ham'ın küme düşmüş olması. Zaten West Ham küme düşmüş olmasa, hala Premier Lig'de devam ediyorsa... Dur biz 35'e Bowen alırız gibi bir durum oluşmuyor.
10: Valla bu burada transferi gerçekleştirebilirlerse İsmail Asar işinin olma ihtimali hala var. Çünkü genel olarak baktığında herkes İsmail Asar olmuyor diyor. Ben de olmuyor diyen taraftaydım tam yayına girmeden evvel. Menajerle konuştum. Onun aktardığı direkt olarak aktarıyorum. Öyle bir ihtimal olduğunu söylüyorlar. Galatasaray'da almak ister mi? Almak isteyebilir. Ama Galatasaray'ın buradaki denklemi çözmesi için şeyi kimde, yetişkin kontenjanını nerede kullanacağına karar vermesi lazım. İkincisi orta sahada Torreira mı gidiyor, Lemina mı gidiyor, bir papatya falan açılıyor ya. Şimdi mesela en büyük hatalardan bir tanesi şu. Lemina Alşabab'a gidiyor. Alşabab 15 milyon, 5 milyon, 10 milyon bir de bonservis ücreti veriyormuş gibi haberler oluyor. Abi öyle bir şey yokmuş. Teklif yokmuş.
9: Alşabab'ın Lemina'ya ilgisi yok yani.
10: Yok abi. Teklif mektif yok. Yani Lemina'ya teklif yok, sana öyle söyleyeyim. Bugün Lemina ile bir görüşme yapılıyor. Lemina'ya bir anlatılmaya çalışıyor arkadaş. Çünkü Lemina'nın da kanama yaptığı bir yer varmış. Gerçekten kız kardeşini daha belki transferle menajeriymiş.
11: Menajeri.
10: Onun alacağı paralar 375 bin euro mu ne sıkışmış araya. Bir de bu seneki transferden de yani 2 yıllık uzatmadan da yine o %8 pay almak istiyor işte %5 neyse komisyon almak istiyor filan. Oraları karışık. Galatasaray'da vermem diyor. Eski borcu da ödemiyor. Buradan dolayı ya şey olursun kardeşim kanamayı tribi kesersin ya gidersin diyorlar ama bak 2,5'tan anlaşması vardı Galatasaray'la. Şeyin neydi şöyle Lemina'nın. 3,5 yaptılar abi. 3,5 yapıp 1 artı 1 uzattılar. Yani 1 milyon da zam yaptılar.
9: Hala da 375 sıkışıyor.
10: Ya 375 konuşuyor olmasan zaten sinirleniyor Galatasaray. Ama şimdi göndermeye çalışırsan o biraz en aşağı 3,5 milyon euro ödemek zorunda kalacaksın.
11: Victor Nelson silelim. Ya. Victor Nelson
10: bence silelim. De oraya Batrakov girsin çocuklar.
11: Ha, Batrakov girdi yani. Sağa. Yani 9 artı 3.
10: Gerçi tabii daha işte. Nelson gitmediği için duruyor bence.
11: Ha, doğrusunu yapmış çocuklar da yani yokmuş yani. Gibi davranalım. Çünkü yetişkin bir hakkı düşünüyoruz. Bana kalsa Okan Hoca sol kanat alır yetişkine. Başkan da santrafora daha yakın gibi ama.
10: Başkanın şeyi de çok mantıksız değil bence.
9: Bence mantıksız.
10: Hayır şöyle.
11: Kanadınla.
10: Ben anlatayım mı mantıksız bulduğunuzu anlatayım mı öyle mantıksız buluyorum.
11: Anlatayım.
10: Osimhen'in arkasında Osimhen sakatlanırsa biz şimdi genç apranti bir oyuncu koyarsak tecrübesiz mahvoluruz diyor. Biz aslında Osimhen'in yokluğunda onun ağırlığını taşıyabilecek bir adamla yürümemiz lazım.
11: Kimse diyor. Ağırlığını taşıyamaz.
10: Bu bana mantıksız gelmedi.
11: Kimse.
10: Yani Demirhan'ın hiç olur mu bilmiyorum.
9: Ya bugün mesela. Yanlış hatırlamıyorsam Hikmet abi attı bu tweet'i. Hikmet abi değilse de kusura bakmasın tweet atan kişi. Şimdi Demirhan tecrübeli diye tırnak içinde görüyor ya Dursun Başkan. Galatasaray'la adı geçen bazı U23 santraforlar Avrupa'da Demirhan'dan çok daha fazla maç oynamış mesela.
11: Ponomarenko mesela.
9: O işte Frank oyuncu ya da mesela daha
11: İkisi de çok iyi bu arada.
9: Ha yani isim baktığımızda hani o U23 bunlar tecrübesiz diye baktığın oyuncuların çoğu Demirhan'dan daha fazla maça çıkmış Avrupa'da. Yani aslında daha tecrübeli. Sadece 5-6 yaş farkı var ki artık o da futbolda hiç önemi olmayan bir mevzu 22-28 falan.
11: Frank oyuncu tam ikamesi olur Osimhen'in. Mesela Ponomarenko da aynı şekilde çok gol atıyor. Fizik olarak da çok iyi. Ama işte oralarda da yükseğe çıkıyorsun. Yani 30'dan aşağı alamazsın bu söylediğin iki oyuncuyu da. 25'lere düşüyordu Panamarenko'da ama opsiyonla sözleşmeyi uzattılar.
9: Abi günün sonunda Demirovic'i kaç alacaksın? 25 diyoruz işte. Yani ha 30 ha.
11: Bence daha altına bitirecekler. Tabii
9: 20 olsun. Hani o
11: ama dediğim gibi o şu an bitmişti zaten. Bu kanat olayı olmasa, İsmail Esar olayı olmasa ki İsmail Esar da benim bildiğim bir menajer önerisiyle Galatasaray masasına geliyor. Galatasaray durduk yere Premier
10: Lig... Ceylan Çalışkan.
11: Böyle Premier Lig'i açıp dur şurada kanatları filtreleyelim deyip de İsmail Esar'a gidelim diye bir durum yok yani. Ama çok hevesleniyorlar. İsmail Esar da çok hevesleniyor. Kabul ediyor teklifi.
10: Ama alırsa 60 milyona falan alacak.
11: 60 istiyorlar evet.
10: 60'a yani
11: alır. Bobin'i alırlarsa belki biraz hani düşerler.
10: Bir tık 6 abi şeyin. Ne? Hayır. Kaça düşecek ya? 60'a 55'e düşsün. 75'e Osimhen'i aldığın dünyada sen hani 55'e İsmail Esar'ı almak bana fazla lüks geliyor.
11: 75 Osimhen'i bir daha alamazsın zaten Osimhen gibisini 75'e.
10: Bence şu an kaç eder Osimhen?
11: 120-130
9: eder. 120 aynen.
11: Yok ki santrafor yok dünyada.
9: Ya işte bir ESPN bile bir liste yayınladı. Osimhen orada 9'a koydu ama önüne koyduğu isimler Havertz falan yani mesela. Osimhen orada 9'du ilk 5'te olan bir oyuncu.
11: Havertz mi?
10: Buradan benim aklıma sadece şu gelir. Galatasaray'ın bu Sara 60 verecek durumu varsa Galatasaray o zaman Can Uzun için Eintracht Frankfurt'ta masaya oturup son dakika bir operasyon yapmaya çalışır. Sola da alırım. O ellerde kullanırım.
11: Ya Sar gelir oynar abi ya. Hatta koyarsın hafta sonu gol atar ama Can Uzun. Ya Batrakov da geldi nasıl olacak o iş?
10: Sola alacak bir tanesini. Değiştirecek.
11: Batrakov mu sola alacak?
10: Hayır ya şey Can Uzun alacak.
9: Can solda da oynayabiliyor. Can
10: alacak. Sola.
9: Çok mevkili. Onu...
10: Ha ama Can'ı sol için alır mısın almazsın.
11: İşte onu diyorum. Kapatmam oraya Can'ı.
10: Yani Can'ı herkese koyarım. Değerli mi değerli ona bakarsın. Bir yandan da.
11: Herkese
10: ama koyayım. Mutlaka orta sahaya birini alması lazım. O yüzden bu Sarlar içinde aslında benim düşüncem Tottenham'lı Sar'ın daha makul olduğunu düşünüyordum. Yani 20 milyon civarında bir bonservisten bahsediyoruz ama o zaman da Lemina'nın gitmesi lazım. Birine gitmesi lazım değil mi?
9: Ya da Torreira'nın yani.
10: Ya
9: ama
10: Torreira da öyle bir şey. Lemina... Ne Torreira gidiyor ne öbürü gidiyor ya. Hiç öyle bir şey yok.
11: Torreira Matar Sar değişikliğinde çok şey olmaz bence ya böyle. Galatasaray upgrade yaptı diyemem.
9: Lemina Sar'da daha olur.
11: Lemina Sar'da olabilir. Ama Torreira Sar'da ben aynı noktada değilim. Yani. Torreira çok iyi bir oyuncu, büyük bir oyuncu.
9: Öyle. Yani bazı defoları olsa da Galatasaray için Lemina'dan daha fazla önem var bence de.
11: Ben aynı noktadayım. Mesela Torreira'yı gönderip Matarsar'ı getirirsen bence downgrade olur orası.
9: Downgrade olmayabilir ama aradığın upgrade'i yapmamış olursun.
11: Ya o kadar çok olmaz. İsim konuşuldu ki transfer döneminde. Şimdi onlardan sonra olmaz. Ha, abi iyi işte, oyuncu bence çok iyi oyuncu. Farklı tipte bir oyuncu mesela. Mesela U23 sayılabilseydi kusursuz transfer olurdu.
9: Bir yaşta kaçırıyor galiba Pope.
11: Aynen.
9: Yazık valla. Ama yani Lemina ile niye uzatıldığı bölümü de transfer dönemi bittikten sonra.
11: O bir gecede oldu. Normalde Lemina gidiyordu. Bak %100 bilgidir bu. Başkan devreye girdi.
10: Başkan söz vermiş falan.
11: Uzat.
9: Abi ne söz
11: gitmişti vermiş yani Lemina.
10: Bence de. İşte bir de şey de düşünüyorlar. Yani mesela Jakobs'u da şeyde kullanmayı düşünüyor Okan Buruk. Abdülkerim'e yedek olarak falan. Bir sol stoper alınır mı konuşması vardı.
9: Daha stopere gelemedik bile zaten. Orta saha konuşuyor.
10: Gördüğüm kadarıyla almayacak Galatasaray. Alma ihtimalini şu görüyorum.
11: Türk alabilir bir tane. Şartlar uygun olursa.
10: Türkler de çok pahalı diye şikayet ediyorlar.
9: Ümit Aktar mesela taş gibi.

0: 10 2'ye kaç aldı?
1: Takım 2.8.
0: E bu 10.
1: Ha 10 verilmez tabii canım, verilmez. Ben 10 verilmesini eleştirmiyorum.
0: 3 alayım 4 alayım bence yani 10 çok fazla. 3'e
2: falan 3'e alsa Fenerbahçe de alır, Beşiktaş bile girebilir.
1: Bir de menajeri Cenk Melek Yazıcı ya, herhalde Galatasaray o yüzden de çok yakın bakmayabilir konuya.
0: Değil Cenk Melek Yazıcı bu baba Siriki Şerif. Cenk Melek Yazıcı senin arkadaşın değil mi?
2: Tanıyor, Eskişehirli.
0: Arkadaşın yani.
2: Evet.
0: Şey.
2: Hayır, arkadaşın deyince şey gibi yani sanki.
0: Ya adamı diyecektim ben şimdi o yanlış anlaşılıyor.
2: Öyle bir şey bekliyordum. Bir kere büyük benden yani, o olmaz.
0: Ben hiç tanımıyorum.
2: Bizim Eskişehirli.
0: Sidiki Şerif'in şeyi mi? Menajeri oldu.
2: Doğru.
0: Şimdi Cenk Melih Yazıcı seçimde Hakan Safi'nin yani seçim kampanyasını yürütmesini sağladı. Bütün görüşmeleri yapan adam değil mi? Futbol aklı yani.
2: Seçim kampanyasını yürütmedi, futbol aklı.
0: Futbol aklı.
2: Yani transfer connection'larını yaptı.
0: Abi şimdi Acun Ilıcalı'nın locasını yıktıran Aziz Yıldırım Cenk Melih'e burada nasıl kafasını sokturdu, ben onu merak ettim. Bunun cevabı var mı sende, onu merak ediyorum. Yani sana tuhaf ya gelmiyor mu?
2: Ben buna, bu konulara girmiyorum ya.
0: Ama hayır, tuhaf var mı?
2: Çünkü sosyal medyada o kadar çapsız tipler var ki, ben Sports Dijital'deyken şey falan yazıyorlardı. Cenk Melih Yazıcı'nın Sports Dijital falan, adamın alakası yok, adam Dubai'de yaşıyor.
0: Ben de buna inanıyordum biliyor musun?
2: Ya ama işte bu cahiliye dönemi yani, anladın mı abi, saçma zaman işte.
0: Ben bile inanıyordum yani, öyle
2: söyleyeyim. Ya adam Dubai'de yaşıyor, böyle ilgisi yok. Sports Dijital'den gelecek iki sponsorluğa da ihtiyacı yok ya zaten. Ama inanıyordu işte sosyal medyada.
0: Ama günün sonunda adam da işinde bir ehli ki bu transferle ehli girebilmiş.
2: 5-6 yani dil bilir. 5-6 dil bilir. Zaten tercüman da Eskişehir Spor'da. Ersun Yanal dönemiydi galiba.
0: He, Ersun Yanal da.
2: Evet.
1: Yürüdü. Peki sonra. Galatasaray'daki her şeyi konuştuysak tekrar Fenerbahçe'ye geri dönelim mi?
0: Sen bilirsin. Galatasaray'da da.
1: U23 stoperle ilgili herhalde artık Twitter'a kaldı mevzu. İsmi
2: Twitter'a kaldı. Yani çünkü ben yayına girerken geldi o isim. İki tane isim geldi.
0: Daha durun abi. Durun. Program bitmedi ya.
1: Şu an veriyor musun?
2: Telefon konuşamıyorum.
1: Yok, iki dakika çıkıp dışarıda konuşabilirsin yani.
0: Sen istersen konuşabilirsin. Bana sen sormak şimdi istediğin bir şey varsa sorabilirsin.
1: Konuşursa olsa zaten o bilir.
2: O zaman sen çık.
0: Yok yok. Ben nasıl konuşacağım?
1: Herkes birbirine atıyor. Peki şimdi şeyi konuşalım o zaman Fenerbahçe ile ilgili. Hep konuştuğumuz muhabbet. Ederson, Semedo, Osterwold'u üçlüsünden ikilisi gitmek zorunda. Osterwold'a gitti. Hala geldiğimiz noktada Ederson, Semedo, hatta şu an çıkan haberlerle Talisca'yı da ekliyoruz
0: onu
1: ona.
0: Onu gösterseniz abi.
1: Fenerbahçe'nin yabancı listesini biliyorsun.
0: Evet. O bir şey istemiştim ben bizim çocuklardan. Yani Fenerbahçe'nin yabancıları, kalanlar artık kimin kaldı, kimin kalmadı belli. Gitmesi muhtemel iki kişi var.
1: Üç aslında. Ederson, Semedo, Talisca.
0: Şimdi şey, bıçak sırtı Talisca, Semedo.
1: Ederson'u sen çıkardın oradan.
0: Ederson tamam abi kesin. Aziz Yıldırım garanti vermiş abi.
1: Tamam.
0: Şimdi onun performansındaki yükselme büyük Türk büyüğü Murat Zorlu'ya göre. Şimdi Murat Zorlu söylüyorsa ben Aziz Yıldırım söylüyormuş gibi kabul ediyorum açıkçası. Ben büyük Türk büyüğü diyor ki.
2: Zor duruma da sokma adamı ya. Zor duruma da sokma adamı.
0: Abi zor duruma kendisi sokuyor. Hem Aziz Yıldırım'a maç Yıldırım seyrediyor demiş. Hem pre program yapıp her şeyi anlatıyor. Bir sürü şey anlatıyor. Anlatabiliyor muyum? O kolay iş değil. Şimdi ben Ederson'un kaldığına kesin iddiayım. Şimdi buraya bakınca.
2: Kalsın zaten son maçtan sonra.
0: Ederson, Şikrinyar, Ake, Kante, Gendüzü, Asensio, Greenwood, Muriki, Muriç ve Lukaku kaldı. Talisca mı Senin Medo'yu mu karşılık verecekler? Böyle dart olsa atacağım mesela Diego Carlos'a. Amrabat da zorluk çıkarıyormuş.
2: Amrabat zorluk çıkarmıyor. Ben bir ay önce söyledim, hala aynı noktadayım. Real Betis'le anlaştı.
1: Maaşı problem değil.
2: Pellegrini'yle de görüştü. Maaşı falan geç. Maaşlık bir durum yok. Ucuza oraya gitmek istiyor. 3-4 milyon euro da teklif geliyor çocuğa. Suudilerden, Moody'lerden, Betis'ten falan. Betis onu bekleyip son anda almak istiyor.
0: Abi yani bu Fenerbahçe için iyi bir şey değil ki.
1: İşte yani.
0: Hani çok çocuk için çok iyi.
2: Kötü bir şey diye anlatmadım yani. Çünkü bakın.
0: Normal karşılıyorsun sen.
2: Endülüs bölgesi faslı oyuncular için cennet.
0: Yakın zaten.
2: Uçakla 50 dakika 1 saat sürüyor. O yüzden çok seviyorlar o bölgeyi.
0: Bu grafik güzel olmuş, kalsın çocuklar.
1: Bence de çok güzel olmuş. Şekil olarak diyorsun.
0: Hayret, güzel grafik yapmışlar. Bir ilk defa bu kadar beğendim bir grafik.
1: Demirhan Biler için ya.
2: Bıçak sırtı yazıyor.
0: Abi Mimović mesela sağ bek diyoruz. Mesela Mimović'i hiç
2: bulmamış. Mimović bilmiyorum, ben ne yaptı bu çocuk
0: ben
2: ya?
0: Ben de anlamadım. Bu kadar mı kötü oyuncu? Ben şeyi hatırlıyorum. Acun Ilıcalı uçaktan iniyordu. Sonra evet, evet. Fenerbahçe mi deyip geri döndü. Evet. Hangi takıma gidiyordu?
2: Saint-Étienne'le anlaştı.
0: Saint-Étienne'e gidiyormuş.
2: Fransa Lig 1'e gidiyordu ha, yanlış anlama.
0: 6,5 milyona adama yer buldu. Geçen sene nereye gitti abi herif? Kuzey Kıbrıs'ta bir takımda oynamadı mı?
1: Kızıl Yıldız'a gitmedi.
2: Yok.
1: Kızıl'dan geldi pardon.
2: Pafos.
0: Orada oynadı. Patos değil mi?
2: Pafos.
0: Patos. Hayır.
1: Patos cips var abi. Cips var ya.
0: Şimdi baba burada. Şimdi Semedo'nun menajeri.

0: üzerinden bir sondaj yaptım. Abi Semedo'da şimdi 10 gün mü kaldı baba? Transfer
1: 4 Eylül işte.
2: Evet 10-11.
1: Ama bizde 4 Eylül tabii. 1 Eylül yani tamam. 10 gün tabii.
0: Şimdi Semedo'nun takım bulabilmesi için, Türkiye dışından bir takım bulabilmesi için 10 günden de az, 6 gün mü kaldı? İşte,
1: evet bir hafta aynen. Yani
0: şimdi Semedo'nun gideceği aldığı para 4.2 milyon euro. Fenerbahçe'nin alacağı para.
1: Çok iyi para, çok yüksek para.
0: Mükemmel yani. Bir para. Hani verene helal olsun. 4.2'yi aldıktan o ama şeysiz, bonservisiz geldiği için yüksek vermişler. Anladım. Yani imza parasını yedirmişler anladım. Okay.
2: Aynen içinde. Silik Şerif de öyleydi. Senin mesela anlattığın haber hem doğruydu. 3.2 maaş alıyor dedin ya aslında 2-1'e 1+1 gibiydi.
0: Ben baba rakama bakıp söylüyorum. Tabii.
2: Yani gömmeliydi.
0: Açılım olabilir. Yani kırılım yapıyorsun sen.
2: Aynen öyle.
0: Şimdi bu kırılımda 4.2'yi aldığı için baba bu 4.2'ye şu ana kadar mesela Fenerbahçe kulübü Semedo'ya kulüp bul demiyor. Semedo'ya teklif falan da yok. Şimdi Semedo'ya bir noktadan itibaren bu noktadan itibaren babacığım biz seninle sana mutluluklar, hayatta başarılar dileriz dediğin andan itibaren sorun yaşamam ihtimali yok. Bütün parasını vermen lazım. Bütün parasını vermeye de yetiyor mu ben onu da bilmiyorum. Çünkü oynama hakkını elinden almış oluyorsun oyuncunun.
1: Bence Talisca hikayesi de biraz burada ortaya çıkıyor. Çünkü Semedo'yu da eğer gönderemiyorsan Ederson'da kaldı diyorsan zaten bıçak sırtında Talisca kalıyor bir tek.
0: Abi yani şimdi Talisca'dan vazgeçmesi gerektiği için demiyoruz değil mi ikimiz de? Senin mecburen bir yabancıdan vazgeçmen gerektiği için öpe öpe birini yollaman lazım.
1: Evet.
0: Yani istemeye istemeye Talisca'yı yollayacaksın herhalde.
2: Aynen istemeye istemeye zaten. Yani onu... Talisca ayrılmak istemiyor ama istemeye istemeye de bir noktada. Ya biz zaten
0: galiba
2: o yüzden
0: teklif de yok bildiğim kadarıyla. Var mı teklif?
2: Teklif gelir. Al Cezira'nın sportif direktörü sen geçen haberin CEO'su. Hı-hı. Neydi Al Tarık Mustafa mı?
0: Vallahi bilmiyorum.
2: İstanbul'a geldi birkaç gün kaldı. Talisca'yı canlı izledi. Tabii. Çıplak gözle çok beğendiğini söyledi. Gitti sonra rapor verdi Cezira'ya falan.
0: Yani istese gidebilir. 8'i baba 8
2: ya şu an burada mı? Kurul düzeni var adamın. Ondan dolayı çok kopma derdinde değil. Normalde 8'i veremez. Al Cezira'da öyle bir sistem yok ama bu sene seninle konuştuğumuz son yayındaki hikaye. Çok önemli bir hoca getirdiler. Ve şampiyonla oynamak istiyorlar.
1: Malcolm'u da getirdiler.
2: Malcolm onların şeyine tarzına uygun bir adam değildi. 12x3 36 milyon dolara getirdiler.
1: Hiç de o parayı hak etmiyor mesela Malcolm.
2: 12 çarpı.
1: Malcolm'a 12'yi veriyorsan Talisca'ya da 7.5-8'i verirsin yani.
0: Abi en enteresan bence yani Talisca
2: gol garantili gidecek? Bir adam.
0: Hangisi gidecek sence?
2: Bence bu şeyin altında kalın. Yani Talisca bir adım önde. Sen ama kimle kim hangisi? Ederson?
1: Talisca Semedo diyor.
0: Ederson kaldı diyorum ben. Semedo veya şey Talisca diyor.
2: Yani Semedo'nun gideceğine inanıyor musun sen? Bek yok ki Fenerbahçe'de.
0: Abi Semedo'nun bir kere bir başkan beğeniyor. Benim bildiğim kadarıyla. Aha. İki... hani başkanın beğenmesi de az bir şey değil.
2: Başkan beğenirse kalır.
0: Futbol aklı yani aslında adam. İki, abi Semedo'yu 4.2'ye versen de bu şöyle bir şey olacak.
1: Maaş paylaşımı.
0: Ya baba alacak Portekiz Ligi'nden bir takıma gidecek bu saatten sonra gitse. Şu an gidiyor desen Portekiz'den birini bulacak. Diyelim ki vereceği para 1 milyon. Üstünü Fenerbahçe ödeyecek. 3.2'yi Fenerbahçe ödeyecek. Ya da Fenerbahçe'den parayı alıp üstüne bir daha koyar gidecek. Hayır, madem ben sus payı olarak alayım diyecek.
1: Portekiz'in kafa takımları planlı takımlar olduğu için bu Porto'lar, Benfica'lar, Sporting'ler şu
0: herkes
1: an...
0: Herkes kapatmış abi. Herkes işini kapatmış.
1: Sağ beki falan belli yani. O yüzden gitse hani Bragalara işte ne bileyim Gilvicente'lere falan Famalicao'lara gidecek. Onlar da verse 700-800 maaş.
2: Famalicao'ya falan. Gerçi Famalicao bir ara şeyin de Jorge Mendes'in de hala onu mu acaba?
0: Bilmem. Valla menajeri
2: de Jorge Mendes.
0: Baba menajerinin kulakları şey oldu dikildi ya. Ne diye? Semedo falan deyince giderse Fenerbahçe. Hani bana göre çok basit. Fenerbahçe Semedo'ya diyecek ki baba seni istemiyoruz diyecek.
2: Gider abi zaten öyle dersin.
0: Abi böyle bir şey olabilir
1: mi? Ceydin'de de benzer olur mu?
0: Transfer süresi bitiyor. Futbol oynayamaz adam filan bu dedi. İnsan haklarına aykırı filan.
2: Yani İnsan haklarına değil ceza yersin.
0: Tabii falan. Yani büyük dava açılacakmış gibi bir konuştum. Ceza yersin. Öyle söyleyeyim. Ceza yersin çünkü gerçekten daha evvelden göndermen lazım adamı.
2: Ben de onu anlamıyorum.
0: Tutuyormuş yani gibi hiçbir şey demiyorsun.
2: Az önce anlattığım hikayede de Talisca'nın ya Fenerbahçe için çok maç çözdü Talisca'ya. Ben mi acaba diyorum?
1: Çok çözdü.
2: Geçen
1: çok
2: sene tek gözle izledik
0: bu
2: maçları.
0: Bu sene baba Avrupa'daki bütün maçları.
2: Ya mesela bilmiyorum.
1: Bayağı çözdü yani.
2: Bence Asensio Talisca ile Asensio'nun oyuncağını öngördükleri için mi problem yaşamamak için de ikisinden birini çizelim. Asensio'yu çizmeyelim. Asensio'yu dokunulmaz. Taraftar Asensio.
0: Baba nereye çizeceksin?
2: Talisca.
0: Asensio'yu çiziyorsan da bu kadar... Lüks
2: ya tamam da Asensio'yu çizme. Kabul de. Zaten çiz demiyorum. Benim
0: verseniz abi şu
2: dokunulmaz dediğim bir isim ama.
0: Grafiği bir daha versenize bakalım.
2: Garip.
0: Kimi çizersin buradan? Çok zorlanırsam.
2: Ben Talisca'yı çizmem ama.
1: Öyle bir isim yok babam.
0: Çizemiyorum.
2: Ya çizemezsin yani yok. Çizecek adam kalmadı.
0: Bir de daha Musabala falan gitti yani Fenerbahçe'de.
2: Ya onları zaten saymıyorduk.
0: Herkes gitti yani. Sidik Şerif gitti. Bayağı da bu kiril kiril hali Fenerbahçe. Fenerbahçe iki tane 23 yaş altı.
2: Bir tanesi de bir şekilde gönderirler. Yolcular da gider, ben sana söyleyeyim.
0: Zaten gitmesi
2: lazım. Bu tablodaki tek çözülmesi gereken yer bıçak sırtı bölgesi.
0: Baba yolcular...
2: Çünkü U23'e de bir tane stopere teklif yaptılar dediğimiz gibi. Bir tane de 8-10 alacaklar oraya. Yani Talişka'nın ikamesi gibi Asensio'ya bir şey olursa diye.
1: Talişka'nın ikamesi gibi diyorsan Talişka'ya gidiyorsun o
0: zaman. Abi Talişka'yla da oturdun.
2: Kurt.
0: 2 yıllık mı anlaşma yaptılar? 2,5 yıllık mı?
1: 2 değil mi? Yani geçen sezon ocağında ya o anlaşma. O yüzden 2,5
0: olabilir. 2,5 olabilir. Yani sen 7,5 artı 1'den mukavele uzattın abi adamı.
1: O çok gereksiz bir hamleymiş bu arada ya.
0: Yani çok pahalı bence de.
1: Yani sezon sonunda niye bırakılmamış onu anlamadım ben sadece.
0: Yok öyle oyuncu. Gerçi şu anki uğradığı muamele de enteresan. İşte. Ona bakarsak.
1: Jaden da bir muameleye uğradı sonuçta. Yani çocuk kendi ağzıyla söyledi. Hiç gitmek istemiyordum.
0: Bence şapkadan tavşan çıkar. Talişka'yı yollarlar. Hayat devam eder gibi bir his var içimde.
1: İşte hayat o zaman bence devam etmez. Yani daha zor.
2: Ya kritik maçlarda mesela şak diye koyuyor uzaktan yani. Talişka seni gole yakınlaştıran
0: abi, bir iyi adam. Kötü diye tartışmıyoruz. Mecbursun. İkisinden birini yollayacaksın. Sağ bekte de Mert ve Oğuz'a kalmak istemiyorlarmış. Çok haksızlar mı? Çok emin değilim. Çok haksızsın da diyemiyorum kimseye. Avrupa'da da oynayacağız. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalabiliriz.
2: Ben üzülerek diye bir şarkı var. Üzülerek. Bu da üzülerek oluyor yani.
0: Tabii bir tanesini yollayacaksın abi.
2: Ama üzülerek yani. Ya Talişka bilmiyorum. Ya mesela Talişka oyuna girdiğinde atıyorum 70'te sondan oyuna mı girdi? Sesini çıkarmaz. Bir gol bir asist bile yapabilir ve yapabilir. Mesela ben gördüm birçok Fenerbahçe'nin rakip takım taraftarları Talişka'nın ve Jaden'in gidişini anlamlandıramamışlar. Bu adamların elindeki en hızlı stoperlerden biri gitti.
0: Jaden da şey yaparak gitmiş. Bayağı böyle sitemle
2: 20 milyon euro paket bu arada o. 15 falan diyor Dimarzio da değil.
0: Abi bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi 20'yi öyle bir anlatıyorsun ki 20'ymiş gibi. Ben de şöyle hissiyatımı söylüyorum sana.
2: Yani, 20 milyona yakın paket diyorum. Nasıl 20 olacak abi?
0: Tamam şöyle paket hala şeydeyiz bak. 18 mi oldu? Bak yakın. 17 mi? Atıyorum lakama takılmayalım. Şimdi bunun 20 maç oynarsa 15 maç 45 dakikadan 15 fazla maç diye yazıyor. Doğruysa
2: yani. Ona yani maç yazıyor olarak düşün onu.
0: İtalyanlar 45, yazıyor.
1: İşte bak arabada değil. Dediğim gibi ona maç olarak düşün baba. O kelime oynuyor.
0: İl Tempo gazetesinin yalancısıyım ben şu anda. İl Tempo. Bilmiyorum fotogol müdür, fotomaç mıdır onu da bilmiyorum İl Tempo'nun ne olduğunu. İl Tempo'ya göre bu, oynama ihtimali varsa bu adamın.
2: Tamam.
0: 1 milyon şeyden bahsediyoruz. Kiraya gidiyor. Uzatmak istemezse de uzatmıyorlar abi. Oynatmıyor. Kesiyor. Her türlü acayip.
1: Galatasaray'ın Angelino'da yaptı
0: ama, işte. Ama adamın 1.8'lik ya 1.8 ya 1.6 olması lazım maaşının.
1: 8.
0: Onun maaşı bence...
2: 1.4. 2.1 diye söz vermişler de olmadı. Mis bu yöntem
0: gibi,
2: değil ama.
0: Mis gibi maaşı var adamın. Tam alınacak adam.
1: Mis gibi derken oyuncu için değil. Oyuncu alma kulüpler için.
0: Alacak kulüp için çok...
2: Şov makul. Yapar ya. Gasperi'nin sakatlanması.
0: Adamın gitmek istememesi. Fenerbahçe'de bir aidiyeti varmış.
2: Tempo nasıl acaba tempo? Yani oradaki tempoya ne kadar hızlı uyum sağlayacak? Bak Sidik Şerif'le ilgili...
1: Yok abi Serihan'ın öyle bir...
2: İki hafta içinde hazır olacak diye.
1: Tamam Sidik Şerif Premier Lig'e gitti. Serihan'ın öyle yanına yaklaşılamayacak bir temposu falan yok. Hani Jaden çok daha rahat şu fizikle yapan uyum sağlar ama Sidik'in bir iki aya ihtiyacı var hakikaten. Premier Lig öyle...
2: İki ay ne ya? İki ay sıkıntı.
1: Şey, hayır şey, Premier Lig temposuna alışmak mesela Ferdi de başlarda sıkıntı yaşamıştı çok. Öyle kolay bir şey değil Türkiye'de.
2: Parmağından sakatlanmıştı.
1: Evet. İki ayda oynayamamıştı hatta zaten. O ihtiyacı olan sürede oynayamamıştı. Size şeyi sorayım chatlere geçmeden. Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım arasındaki loca mevzusunda bir açıklama silsilesi oldu. Başta Fenerbahçe bir açıklama yayınladı. Sonra Acun Bey bir açıklama yayınladı. Bunları görmüşsünüzdür herhalde zaten.
2: Gördük.
1: Günün sonunda da ben yayına girmeden bazı tweetler gördüm. Bazı Fenerbahçe Genel Kurulu üyeleri Acun Ilıcalı'yı üyelikten atmak için bir yazı falan toplama kararı almışlar. İşte gerekçe olarak Acun Bey'in hani 4.9 milyon takipçiye sahip Twitter hesabından Fenerbahçe Başkanı'na hedef gösteriyor olmasının Fenerbahçe'nin menfaatleriyle bağdaşmaması gibi gerekçeler gösterilmiş. Hani Acun Ilıcalı'nın üyelikten atılma...
0: Çay versenize ya.
2: Evet ben de rica edeyim ya.
1: Ben de edeyim o zaman. Üyelikten atılma talebi...
0: sormayın zaten.
1: Açılan davalar falan filan demişken hani konuyla ilgili paket yorumunuz nedir? Baba sen de başlayalım istiyorsun.
0: Ben de mi?
2: Ha, sen başla.
0: Evet. Abi ben şeyi söyleyeyim. Şimdi tutanaklar falan da var. Kağıtlar var. Biz araştırdık baktık. Şimdi gördüğüm kadarıyla konu çok basit. Şimdi kaç paralık? 9 milyonluk galiba bir rakamdan bahsediyoruz. 9 milyona zamanında ödeyerek, peşin ödeyerek bu seneki şeyi loca hakkını almış 217'nin.
2: Bir saniye bir daha söyler misin?
0: 9 milyon civarında bir para ödeyerek daha evvelden parasını veriyor. O zamanki dolar kuru neyse.
2: Ödeyerek dediğin için çünkü Acun Ilıcalı...
0: Ödenmiş yani para.
2: Acun Ilıcalı parayı ödedi, geri iade edip lojeye vereceğiz dediler ya. Hı-hı. Acun Ilıcalı geri almadı parayı.
0: Tabii tabii. Bir şey diyeyim ben şu anda. Acun Medya ile Fenerbahçe kulübü arasında bir şey var. Anlaşma var. Ona göre

0: Şimdi Dirsan diye yeni bir yerle Fenerbahçe 27 milyonluk anlaşma yaparak şey yapıyor. Lojanın fiyatını yükseltiyor.
1: Dirsan şey Aziz Bey'in şirketi.
0: Tamam işte oraya 27 milyona gemi alıyormuş gibi. Ben şeyde yazıyor. Öyle bir tutanakta var. Dirsan'la anlaşmıştır filan gibi. Yani aslında şöyle bir fiyatını 3'e katlayarak almış. Fenerbahçe bu kadar para sokuyormuş gibi gösteriyor. Ben işin orasında değilim abi. Bunu birincisi Acun Ilıcalı senin eski ikinci başkanın. Aç sor. Baba değiştirir misin de. Sana burayı veriyoruz de. Filan bu tip kibarlıkla yürüsün iş. Ama bana trajikomik gelen tarafı avukatlardan şey isteniyor. Pasolik şey isteniyor. Numarası isteniyor. Tamam mı? Avukatlar ve oraya gelecek icra memurları önce icracılarla beraber gel diyorlar şeye. Acun Ilıcalı'nın adamlarına. Onlar gittiğinde iki tanesi Galatasaraylı çıkıyor. Acun Ilıcalı Galatasaraylılar için şey yaptı, akreditasyon yaptırdı diye.
1: Avukatın pasoligi Galatasaray, doğru.
0: Ama çok saçma değil mi yani mesela?
1: Diğeri buradan... koruması, yakın koruması Acun Bey'in. Hı hı. Onda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş pasoligi var. Üçü de var.
2: Olabiliyor mu öyle bir şey?
1: Olabiliyor.
0: Ya? Abi ben işin şurasındayım.
1: Çünkü koruma zaten. Yakın koruma olduğu için görev esnasında.
0: Tamam. Olsa ne olur da ben şimdi Acun
1: Bey'in... Bu arada Galatasaraylı değil çocuk, özür dilerim. Beşiktaşlı.
2: Tamam. Yani buradan abi anlatanla alakası yok o zaman yani.
0: Hayır, buradan itibarsızlaştırmaya çalışmak zaten bana 3-0 eksi olarak yazıyor. Konuda Acun Ilıcalı haklıymış gibi düşünmeme sebep oluyor. Ama ben hala devam ediyorum. Acun Ilıcalı'nın kullandığı dili de çok fazla buluyorum abi. Yalanlarına bir yenisini daha ekleyen Aziz Yıldırım falan gibi bayağı bir şeyde o da bir çok ters bir dil kullanıyor Fenerbahçe Başkanı'na karşı. Şimdi ben tam Aziz Yıldırım eleştirecekken o zaman şey oluyorum. Hani ağzımda kekremsi bir tat oluşuyor açıkçası. Ya hani bu dil de çok değil mi? Önceki yalanlarıma filan. Bak haklı bile olsa ya eski başkan vekiliyle şey ikinci başkanla yeni başkan arasında bu dilde bir tartışma olur mu abi? Ne Aziz Bey'inki daha evvel doğruydu. Ne Acun Ilıcalı'nınki şimdi doğru. Bak mesela bunlar fazla geliyor bana açıkçası.
2: Fazla gelmekle beraber ben bu yazılana da katılıyorum ama maalesef.
1: Ya bu işi niye şahsi meseleye döndürdüler? İnanılır gibi değil.
0: Çünkü
1: yani.
0: Şahsi mesele.
1: Mesela ben sosyal medyada okuyorum. Ya locasını tabii ki alacaklar. Bilmem ne falan tarzı böyle. Burada Fenerbahçe'nin loca alma mevzusunu haklı bulanlar var. Mesela aynı Fenerbahçe taraftarı veya aynı Fenerbahçe kongreleri. Şimdi imza topluyorlar vesaire dedin. O başka bir konu. Orada başka bir konudan dolayı açılmış dava.
0: Neden? Şey,
1: şimdi onların kombineleri iptal edilse aynı tepkiyi verirler mi? O zaman doğru mu derler?
0: Abi biz de kombineler gördük. Kombineleri iptal etti diye taraftarlar şey oldu. Ayaklar 20 sene dinledik abi. Zaten.
1: Burada empati yapacaksın. Şimdi locası işte alınacak tabii. Orası başkanlık locası. Abi başkanlık locası orası parayla da satılıyor ya. Para da ödeniyor ya.
0: Ödediğim para. Abi istimlak edilir mi benim yerim ya?
1: Abi
0: önce değil. Benim locamı bana sormadan istimlak ettin. Hı. Aldım diyorsun.
1: Ne zaman tadilat bitecek diyorlar ona da cevap gelmiyor.
2: Bir yanda başkanlık locası olmadı mı orası? Geçen sene öyle bir şey var mıydı ki?
0: Bir de sevgi iklimi derken.
1: Bir yanda değil ya.
2: Allah Allah.
1: Ha onu bir başkanlığı bir locası oldu mu bir anda mı bilmiyorum onu.
2: Tam geçen sene de aynı loca Acun Bey'de değil miydi o zaman?
1: Tabii ki.
2: Tamam o zaman ondan önce başkanlık de. Locası mıydı mesela? Benim ya, bildiğim bu yazılımdan bir karar değil
1: abi şimdi bunları, ya şimdi o detay...
0: Ya gereksiz detay bence şu. Bence şu anki şey şu. Abi sen Acun Ilıcalı'nın şeyine konamazsın abi. Locasına. Konma. İşte bu, evet. Böyle bir şey gibi oluyor. Yani Fenerbahçe kulübü alıyor benim kardeşim diyor. İstediğimi atarım. Ha yarın bu şunu da verir. Başka hakkı da verir. Başkasını da. Yani Ali Koç'un hocasını da alırsın. Hamdi Akın'ın hocasını da alırsın. Canis'e Mahmut Sultan'ın varsa hocasını da alırsın. Filan gibi bir durum. Bu olmaması lazım gereken bir şey. Her şey olur bunların olmaması lazım. Hele sevgi iklimi varsa.
1: %100 olmaması gerekiyor. Orada da Acun Bey'in attığı ikinci alttaki tweet işte. Yani kişisel bana olan kişisel nefretinden dolayı bunları yapıyorsun'a getirmiş.
2: Enerjiniz kişisel intikam
0: planı. Haklı bile olsa ben bu dili tasvip etmiyorum aslında. Yani benim gözümde Acun Ilıcalı şeyde başka bir yerde abi. Premier Lig'de kulüp sahibi Manchester United'ı 2-0 yenmiş. Hepimizin izlerken gurur duyduğu bir şeyde, pozisyonda.
1: Bir de yani çok da büyük Fenerbahçeli. Yani Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı arasında bir gerginliğe, böyle gözler önünde gerginliğe hiç ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum. Acayip gereksiz bir gerginlik.
0: Ama bu gerginlik niye çıkmıştı?
1: Aziz Bey'in söylediği cümlelerden.
2: Aziz Bey'in
0: hayır seçim... abi şeyde, seçim kampanyasında Aziz Bey biraz önde gibiyken Ali Koç'u desteklemesinden Acun Ilıcalı'nın atlaması.
1: Ali Koç'u desteklemesi değil ya. Ali Koç'un hangi seçim yönetimindeydi ya?
0: İlkinden bahsediyorum ya ilkinden.
1: 2018'i mi diyorsun?
0: Ya işte, hayır abi son şeyde.
1: 24'ü mü?
2: 24
1: 24'te yönetimindeydi abi.
0: Mourinho'nun zamanından bahsediyorsun.
2: Abi tamam da yönetimine girme eşi de Aziz Bey önde
0: gözüküyor. Aziz Bey oradan takık ona.
2: Sonra Ali Bey.
0: Ama hayır abi.

0: Acun da şey yapmadım abi. Bir çıkamaz karşıma. Çıksın da göreyim falan gibi bir onu bir mindere çekmeye çalıştı falan. Ama saçma sapan bir diyalog oldu aralarında. Ya, o ona bir şeyler söyledi.
1: Gerek var mı?
0: Hiç yok abicim ya. Hiç. Ben şunu demeye çalışıyordum. Abi bu işin çıkış noktası Ali Koç zaten. Ali Koç yok ortada hiç. Bu denklemde Ali Koç yok. En yani, güzelini yapıyor.
1: Niye girsin ki?
0: Tabii abi adam Mykonos'ta neydi? Ibiza, Londra, o dünyaya dolaşıyor. Abi mis gibi bir teknesine biniyor. 150 metre midir? 250 metre midir? Bir teknesi var abi. Oh mis. Kaç kat? 18 katlı falan bir teknesi var. Asansörle falan biniyorsun, çıkıyorsun falan. Bitene kadar, ben yukarı çıkana kadar yani tekneyi keşfedene kadar tatil biter. Öyle bir şeyden bahsediyoruz adam. Umurunda mı abi? Şimdi burada bu kayık çıkartmasana.
1: Mübalağa bayılıyorsun, bayılıyorsun. Mübalağa. 18 katlı çıkıyorsun aslında.
0: Mübalağa bir sana ben.
1: Aynen. Bak, müthiş yapıyorsun ama bu sanat abi.
0: Göcek'te koydu, aynı koyda bir kere denk geldik. Karşıda o Kayla mıydı?
2: Keyla.
0: Keyla. O Keyla'nın yanına kadar gidip fotoğraf falan çekmeye çalıştım. Ben öyle ruh hastasıyım. Baktım gazetecisi uzunluğuna kadardır falan. Bir de oradan şey diye tweet attım. Ya teknesi çok güzel ama başkanlığı yaramaz diye tweet attım. Bir de dalga geçen şeyini fotoğrafını çekip koydum. Abi adam beni niye sevsin ya?
2: Bence de yani, Kamil bence Koç de falan var baba zaten oraya gelene kadar hani neyse. Geçiyorum chatlere o zaman.
0: Geç oğlum.
2: Geçiyorum. Geçeceğim.
0: Serdar Güzelay'da sormam diyorsun.
2: Aa evet.
0: Bitir.
2: Şimdi mi soralım mı chat?
0: Okuyayım mı? Ben hızlı hızlı okuyayım mı? Bir tempoyu ayarlayayım. Tempoyu ayarlayamasam rahatsız oluyorum da o yüzden.
2: Ya ben de çok alışmışım. Tamam sen oku istiyorsan.
0: Hüseyin Erman, Yağız abi Galatasaray transfer yapmak için tam olarak neyi bekliyor veya neyi bekliyor? Son 4 senenin şampiyonu bir takıma göre çok absürt bir transfer süreci yaşanıyor şu an Galatasaray adına.
1: %100 neyi bekliyor abi? Bence Crystal Palace'ı bekliyor şu an.
0: Crystal Palace'ın verip vermemesini bekliyor. Aynen. Verirse ona göre değişiklik yapacak.
1: Aynen öyle. Bence birinci sıra o. Her şey ona bağlı.
0: Valla benim de duyduğum yarın sabah saatlerinde bir şey olabileceği abi. Yarın sabah saatlerinde herkes bildirimini ona göre açık tutsun. Bir şey olabilir. Yani yarın bir şey olabilir.
1: 343'ün Twitter hesabına takip etsinler.
0: Evet. Takip etsinler.
1: Yayınlarda en çok izlenen kanallardan biri burası ama sosyal medyada çok takip edilmiyor. Orada da genç arkadaşlar
0: var. Bizimkiler takipçi kovalamayarak takip edileceklerini zannediyorlar.
1: Öyle bir şey
0: takipçi
1: yok.
0: Takipçi kovalamazsan takip etmiyorlar.
1: Aynen öyle.
0: En doğrusu o. Tunay'dır. Julian Alvarez Galatasaray olur mu muhtemel mi?
2: Sıfır.
0: Yok baba. Hızlı hızlı.
1: Yufladılar ya ondan.
0: Abi Dukleiner Hanson. Abi Galatasaray'dan Leo haberi var mı seviliyorsun. Hangimize dedi bilmiyorum. Yok diyorum ben. Bana kalsa Leo ve Galatasaray denklemi yok. Selçuk Duman, Archie Brown ve Semih Odoy'u Lyon maçından sonra satıp triplik yapan uzun boylu iki bek alırım. Bekler çok kötü, orta açamıyorlar. Bunları yönetim görmüyor mu?
1: Görse de böyle kolay olmuyor yani bir anda 15 kişi gönderip 18 kişi almak.
0: Devam. Abi Fenerbahçe zaten 28 kişiyle başladı. Sayıdan çok fazla.
1: Yok ya
0: çok
1: 40 kalabalık küsürle başladı.
0: He, 28'i lafı
1: geçiyor. Mi?
0: Mert Altın. Cümleten selamünaleyküm abilerim. Yağız abi Galatasaray'ın forma göğüs sponsoru yok. Var mı bir gelişme abi? Yoksa kimse sponsor olmak
1: yok
0: istemiyor
1: mu?
0: Mu saygılar.
1: Pacific Holding değil mi?
2: O bitmemiş miydi?
0: Ben bilmiyorum. Hiç bakmadım.
1: Ben hiç bakmadım bu konuya.
2: Bakarız diğer programa.
0: Devam.
2: Anlatırız.
1: Allah Allah.
0: Devam.
1: Taraftarlar bu konulara çok takılıyor ama. Sen okuma ya dur ben okuyayım.
2: Sen niye okuyorsun baba?
1: Aynen. Selamlar güzel insanlar. Bütün tecrübenize, hissiyatınıza güvenerek cevap verin lütfen. Galatasaray transfer yapacak mı gerçekten? Yaralarımıza merhem olacak oyuncular alınacak mı? Bir hafta kaldı. 2-3 aydır lay lay lom demiş Celal Yılmaz.
0: Abi.
1: Bir durun baba ya. İstiyor.
0: Bir almak istiyor. Burada kalsın.
1: Aynen bir kalsın.
0: Almak istiyorlar herhalde. De bence son dakika kimi alırlar, nasıl alırlar da para da harcayacak durum. Bak 60'lık İsmail'e Sarı alma ihtimali yok diyemediğimize göre ya 60 ona veriyorsun. 10 da adama vereceksin değil mi? Biz yaptığımız basit hesaba göre.
1: Toplam paket onu bulur.
0: Yani 5 alan adama onu vermen lazım bu evet kadar idmanlara çıkmayacak hale evet geldiğine göre. 3 yıldan 4 yıl yapsan dünya kadar para etti. Yani 100 milyonu çıkmış oluyorsun. Demek ki para da var.
1: Doğru. Fenerbahçe'nin ekleyeceği isimler no name isimler mi yoksa herkes tarafından bilinen beğenilen isimler mi? Örneğin U23 stoper. Yani içlerinde bir tanesi globalde bilinen bir wonderkid.
0: Nasıl kıllandırıyor bak söylemeyeyim.
1: Yok 3 tane isim geldi şimdi. İkisi ikiye düşürdüm. Hatta sana atacaktım da neyse yayından sonra.
0: İkisini de verelim. Ya bak o biti biti yapalım.
1: Sonra başkası gelir.
0: Tabii alır.
1: yapmam. Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2'den radyoları başında dört büyük gündemi bekleyen tüm güzel insanlara, dostlara, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanındaki Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşlarına ben Çağatay Çıtlak hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Takvimlerin 25 Ağustos Salı'yı gösterdiği bir güne ve Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir, her şey yolundadır. Günün tüm yorgunluğunu ve stresini bir kenara bırakın. Çünkü önümüzde sohbet ve dop dolu bir program var. Kahvelerinizi ve çaylarınızı hazırlayın. Sesimizi birazcık daha açın ve bu keyifli yolculuğa 2 saat boyunca birlikte çıkalım. Ama 0212 273 10.10'da da lütfen beni yalnız bırakmayın. Gönül verdiğiniz, tuttuğunuz takımlarla ilgili görüş ve düşüncelerinizi lütfen bizlerle paylaşın. Eğer WhatsApp kullanmayacağım diyorsanız da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresinde bizlere ulaşabilirsiniz. Hemen sizlerin çok önemli mesajlarıyla başlayalım. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Hoş geldin hocam demişler. Sıradan başlıyoruz. İyi yayınlar dilekleri var. Harika. Orhan Bey'den gelmiş her zamanki gibi. Yaşar Kut, sizler de öylesiniz. Sizler benden daha güzelsiniz. Çağatay hocam iyi yayınlar mesajı var. Hüseyin Topçuoğlu, sıradan böyle devam ediyorum. Hüseyin Mecit zaten her zaman, her anımızda bizim yanımızda olan değerli bir kardeşimiz. Söylediğim gibi 0212 273 10 10. Çağatay abim hoş geldin. Sana sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Abim kalit asla tesadüf değildir bizim için. Sen her zaman en değerlisin. Sen Beşiktaş'ımızın hakkını yiyorlar. Bu Türk hakemler çok kötü yönetiyorlar. Maçları ne olur bir çare diyoruz, bulsunlar. Saygılarımla Sedat Aydın demiş. Biz de saygılarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Telefon numaralarımızı bir kere daha tekrar edelim. 0212 273 10 10. 0212 273 10 10 bir yandan da Lyon teknik direktörü Fonseca'nın basın toplantısı var. Eğer önemli bir şey varsa bir ara yayınımıza da bağlarız diye düşünüyorum. Ama şimdilik devam edelim çünkü spor yazarı dostlarımız var. Onlarla da söz vermiş olduğumuz saatler var. Tabii ki onlara bağlanacağız. Güzel insan moral kaynağımız, sabırsızlıkla beklediğimiz sevgili hocamız, büyük bir keyifle dinliyoruz. Kim güzel yazmış bunları? Bu güzel sözler kime ait? Metin Türkoğlu gibi güzel bir insana ait tabii ki. Hocam hanemize hoş geldin, sefa geldin. Rabbim ayağını taş gözüne yaş değdirmesin inşallah. Ne güzel yazmışsınız. Bilmukabele sizin için de Tamer Bey çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oluyorum bunları da görünce. Benim için ne düşünüyorsanız da Allah size bin katını versin. 92.2 sadece bir frekans değil, bir sesin hatıraya dönüştüğü yerdir. Çağatay Çıtlak sadece konuşmaz, bazen insanın söyleyemediğini söyler. Zafer İsmailoğlu, bugün çalışıp gelmişsiniz vallahi, tebrik ediyorum. Çağatay Hocam selamlar, hoş geldin. Aksel abi bağlanacak mı? Bugün onu sormak istedim demiş. Aksel abi bugün normalde programımızda yok. Çünkü önümde bir 7-8 tane spor yazarı arkadaşım var, gazeteci dostum var. Onlara da söz vermiştim. Ama vakit kalırsa neden olmasın. Furkan Yamak, hoş geldin abi, iyi yayınlar. Şampiyonlar Ligi için son düzlükteyiz. Başarılar Fenerbahçe'm demiş. İnşallah tüm takımlarımızı o kadar çok istiyorum ki başarılı olsunlar. Ya şu ülke puanını artık yukarıya çıkaralım. Yani FIFA'daki yerimiz... Hakikaten çok utanıyorum ben. Sayın Çıtlak, ben Bafralı Oktay, Kocaeli Spor'u tebrik ederim demiş. Evet, Kocaeli Spor'da dün çok net bir galibiyet aldı. Yine devam ediyoruz her zaman olduğu gibi. Amerika'dan Muammer Bey, programa son 2 saat kala, 3 saat kala, 4 saat kala, sağ olsun uyumuyor Amerika'da. Sabaha kadar nöbetimizi bekliyor, dakikalar sayıyor ve programa girdikten sonra da şükür namazını kılıp bizleri dinliyor. İroni yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Çağatay Hoca Instagram adresinde gelen mesajlar var. Onlara bakalım. Evet, onlar da birikiyor. Nihat Bey iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, yazdığınız isimle bağlanacağız. Çok enteresan, bu kadar tevafuk olur yani. Melih Şendil istemişler. Sevgili Melih Şendil zaten ilk bağlantımızdı ki şimdi Melih'i de arıyorum bir yandan. Melih'le konuşalım, üzerine bu sohbeti yapalım ki Melih de en azından hani kulaklarıyla kendi şahit olsun dedim. Sevgili Melih Şendil, bu arada ben programa başladım. Mesajları okurken Melih Şendil'de bağlar mısın demiş Nihat Bey. Tam bir üstüne geldi, tevafuk oldu. Hoş geldin yayınımıza Melih'ciğim, nasılsın?
1: O zaman önce Nihat Bey'e sevgilerimi, selamlarımı ileteyim. Sonra sana ve sevgili dinleyicilerimize teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Valla çok keyif alıyorum. Sizin Ümit Özat'la özellikle programlarınızı izledikçe, sosyal medyada da gördükçe sonuna kadar da takip etmeye çalışıyorum. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor?
1: Valla her gece maç. Her gece maç. Yani... evi unuttuk, bir yarasa şeklinde yaşıyoruz. Eve gelişimiz gece 2.30, yatışımız 4-5, kalkışımız öğle saatleri oluyor. Yani bir an önce şu özellikle lig maçlarının tekrar cuma pazartesi saat 20'ye, hafta sonu saat 19'da alınmasını iple çekiyorum. Bir de aradaki zaman saat farkından dolayı Avrupa maçları saat 22'de 23'de başlayınca biz yani insanların tam tersi bir hayat sürüyoruz ama olumlu anlamda bak. Hiç İstanbul trafiği çekmiyorum.
0: Melih, valla senin maç anlatmanı özledim biliyor musun?
1: Eyvallah, teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Yani bilmiyorum hani şu aralar herhalde öyle bir şey yok. Tekrar maç anlatmak ister misin? Gelen teklifler var mı yok mu? İşin orasını bilmiyorum ama ben eski zamanları çok özledim. Eskide böyle gol olduğu zamanlarda böyle çok önemli isimler vardı. O isimlerden bir tanesi de sensin bana göre. Bu işin hakikaten hakkını veren, işin piri dediğimiz insanlardan birisin sevgili Melih Şendil. Onu da belirtmeden geçmek istemedim.
1: Ya şu an üzülerek ifade ediyorum ki yani yayıncılığı çok ucuzlatmışlar. Yani ben istifa edeli 6 yıl oldu. Ortada dolaşan paralar, rakamlar o kadar komik ki. Yani gerçekten 50-60 milyon insana seslenen bir spikere teklif edilen paralar gerçekten çok acı verici. Ya bu kadar ucuzlatılmaması lazımdı. Ama tabii ki spiker sayısı arttıkça hani biz özel sektör ilk kurulduğunda 4-5 TRT'den yetişmiş spikerdik. Tabii ki o zaman değerimiz daha fazlaydı. Ama şu an itibariyle yani çok ucuz genç arkadaşlar yayınlarda görev yapıyor. Kesinlikle o çocukların suçu değil. Onlara hiçbir şey söylemiyorum ama biraz şanssız buluyorum bu nesli yayıncılık açısından. Ama o kadar da ucuzlamamalı. Bir maç yayını, maçta soru soran muhabirin kalitesi, İlker'in kalitesi, her şeyden öte yönetmenin kalitesi. Konu açılmışken geçen yayında söylediğim bir şey çok viral oldu. Hani göremiyoruz Çağatay, golleri bırak, pozisyonları göremiyoruz. Yani biz Olimpiyat Stadı'nda çalışırken çok zorluk yaşardık. Hıncal Uluş her pazartesi bana yarım sayfa sallardı. Yani ondan sonra birlikte yayın yaptığımızda rahmetliyle Allah'ını seviyorsan dedim ya bir gün seni Olimpiyat Stadı'na götüreyim de karşı köşe gönderi bana kaç metre, 300-400 metre. Yani nereden göreceksin pozisyonu derdim. Allah rahmet eylesin. Neyse. Şu an mesela Fenerbahçe stadı kamera açıları en iyi yerlerden biri. Beşiktaş en iyi yerlerden biri. Ama o kadar geniş çalışılıyor ki. Hı hı. Niye geniş çalışıyor arkadaşlarım? Çünkü riske girmek istemiyor. Topu kaybetmek istemiyor. Yani bizim pilotumuz şu anın pilot altı gibi çalışırdı. Çok daha detaylı girerdik. O yüzden de mesela bu Beşiktaş'ın aslında Beşiktaş'a atılan bir yumruk değil. Türk futboluna atılan bir yumruk. Onu bari böyle dibine kadar biz onu mutlaka verirdik. Ve her şeyden öte eskiden biz 4 tane aktüel kamera gönderirdik. Bizim çekemediğimiz, yakalayamadığımız pozisyonları taç çizgisinin yanında, kale arkasında aktüel çalışan kardeşlerimiz 90 dakika boyunca kayıttan çıkmazdı. Kah tribüne, kah oyun alanı içine. Mutlaka bizim yakalayamadığımız ve işte Ümit Kül'ün, Muhammed'in, Behçet'in, baba o görüntü bende var, koş oğlum getir o bir bana deyip o anda ben işte araya zaman kazandıracak böyle 2 dakika başka bir şeyden bahsederek ama görüyorum yani o kaset birinden alınmış koşarak böyle 400 metre koşar gibi bir arkadaşım canlı yayın aracına getiriyor. Sonra onu okuduğumuzda akıllarda soru işareti kalmazdı. Yani haddim değil tabii yayıncı kuruluşa akıl vermek ama hani 25-30 yıl yayıncı kuruluşta çalışmış bir büyükleri bir abileri olarak söyleyeyim. Bence bu aktüel kameralar saha içinde mutlaka ve mutlaka yeniden olmalı ki biz göremiyoruz. Yani ha bu isteyerek mi yapılıyor? MHK mi istiyor? Hani bazı şeylerde sümen altı olsun görünmesin arkadaş mı deniyor? Yani bunu düşünmek istemiyorum ama Çağatay, yani bu kadar teknolojinin geliştiği yerde, bu kadar üst düzey kameraların, ses sistemlerinin, mikrofonların olduğu yerde şu anki kalite yerlerde sürünüyor. Üzülerek ifade ediyorum.
0: Sana çok mesaj gelmiş sevgili Melih Şendil. Yani seni o kadar çok özlemiş ki dinleyicilerimiz, bunu anlıyorum. Yaşar Bey diyor ki, Melih abim, Ümit abi hiç bu kadar keyifli izlememiştim, galiba senden kaynaklanıyor demiş. Melih Şendil
1: çok kavga ediyoruz. Yani Ümit Hocam'la çok kavga ediyoruz. Çünkü Ümit Hocam benim çalıştığım belki 400-450 tane milli takım eskisi yorumcu vardır. Onların arasında zeka olarak, bakın zeka olarak ilk üçe girer. Acayip bir beyni var. He. Müthiş çalışıyor. Ama o beynini böyle daha kavgadan, dövüşten, iç çekişmelerden ben yeşil sahanın o çimin güzel kokusuna evrilmeye çağırdım onu. Zaman zaman benimle de çok didişiyor. Yani yayınlardan önce sonra da çok didişiyoruz. Ama sonuç itibariyle yani hiçbirimizin Çağatay görmediği şeyleri görüyor Ümit. Bir de hani maçı böyle 90 dakika oturup not alarak izlese zaten bambaşka bir boyutta olacak. Başka yere bakarken, telefonla konuşurken gol olur diyor. Abi gol oluyor.
0: Aa.
1: Vallahi billahi yani.
0: Maç golikten önce bildirim geliyor yani.
1: Aynen öyle. Ümit de maç seyretmek çok keyifsiz. Bunu söyleyeyim yani. Biz tabii orada 15-20 kişi seyrediyoruz. Her kulüpten, her takımdan taraftar var. Ya arkadaş bir sus ya, kendine sakla. Yok abi. Yani daha kendi yara alana. Abi çok kötü oturdu savunma. Sol taraf boş diyor. Hop soldan bir kaçıyor, gol geliyor abi. Haksız yani. Seni çağırmıyorum o yüzden maç seyretmeye, tad alamazsın.
0: Dinleyicilerimizin mesajlarıyla devam edeceğim sevgili Melih Şendil. Aykut Bey diyor ki, Melih Şendil'le Şampiyonlar Ligi kuşağı ne kadar güzeldi, ne günlerdi be demiş. Çağatay Hocam sesine nazar değmesin demişler Melih Şendil'in. İki güzel adam aynı anda herhalde. Sen varken beni de araya yerleştirmişler. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, estağfurullah. Sen de yani bence çok büyük aşama kaydeden çok değerli bir yayıncısın.
0: Estağfurullah. O senin güzel bakışın sevgili Melih Şendil. Vallahi çok çok güzel mesajlar var. Kaliteden de bahsetmişken sevgili Melih Şendil, aynı kaliteyi Türkiye Süper Ligi'nde ilk haftada bulabildin mi? Yoksa kaliteli ayakların puanlar aldığı bir hafta mı oldu? Nasıl değerlendiriyorsun Süper Lig'in ilk haftasını?
1: Ya ilk hafta ben kalite adına hiçbir şey bulamadım. Sonuçta teknik direktörlerin çok güzel bir yorumu şeyi vardır biliyorsun, bahanesi vardır. İlk 10 hafta bizden iyi futbol beklemeyin. Son 10 hafta bizden iyi futbol beklemeyin. Abi ben eskiden 34 haftaydı. 20 hafta hadi maç seyretmeyeyim. Ne yapacağım abi, ben niye dekoder alıyorum? Niye maçlara gidiyorum? Neden abone oluyorum? Neden para harcıyorum? Neden forma satın alıyorum? Yani böyle bir excuse'ları vardı şeylerin, özellikle yerli teknik direktörlerin. Yani hakemler yine hep ön plana çıktığı için Çağatay, futboldan bahsetmek mümkün değil. O yüzden Ümit de yine çok didiştiğimiz bir şey. Ümit diyor ki, şampiyon olmak istiyorsan Avrupa'yı ikinci plana atacaksın. Ben tam tersi düşünüyorum. Yani madem şu an 5 oyuncu değişikliği var, 30'ar 40'ar kişilik kadrolar var. Benim asıl hedefim Avrupa olur. Çünkü Avrupa'da kazandığın anda 2.1 milyon euro para alıyorsun. Beraberlikte 700 bin euro para alıyorsun. Evet. Yani işte 50-55 civarında şu an herhalde. Sonuç itibariyle şampiyon alan takımın sezon sonunda 90 milyon TL aldığı bir ligde benim hedefim varsın ligde ikinci olayım, üçüncü olayım ama kupada yarı final olmalı en azından.
0: Evet. Peki şimdi Gençler ve Birliği ve Lyon önünde kazanamayan bir Fenerbahçe vardı Melih Şendil. Konya'yı farklı geçti. Sence bu umut verici futbol Lyon'u geçmeye yeterli mi?
1: Yeterli. Yeterli. Birbirinin rövanşında ben Fenerbahçe'nin tur atlayacağını düşünüyorum. Her ne kadar 4 tane eksik olsa da. Kerem kardeşime geçmiş olsun dileklerimi senin aracılığınla buradan iletmeme izin ver lütfen. Allah beterinden saklasın. Birçok çok kötü bir durum. Ama Kerem'in yokluğunda mesela Nene bu maçta kendini gösterebilir. Başka biri gösterebilir. Çünkü biz sezon başından beri hep iyi bir Kerem demekten dilimiz de tüy bitti. Kerem çok iyi futbolcu ama Fenerbahçeli iyi bir Kerem Aktürkoğlu olmaktan çok uzak bir yapıda. Bilmiyorum, onun psikolojik etkenleri olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Sonuç itibariyle Fenerbahçe hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan Lyon geçen hafta Toulouse'u 2-0 mağlup etti. Evet. Maçı da seyrettim. Hı hı. Öyle yenilmeyecek bir takım değil ama tabii ki çok ağır oynuyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'de şöyle bir olay var. Fener gol gol gol. Hayır abi, öyle bir şey yok. Önce bir topun arkasında dursun. Hı hı. Çünkü iki tane 6 numara Ümit'in geçen yıldan beri birinde tüy bitti. Kante, Genduzi ofansif anlamda çok fazla katkı veremiyorlar Fenerbahçe'ye. Yani bir ah bir ahı seyretmiş, onu anlatmış bir adam olarak söylüyorum. Orta sahada ne bileyim bir Tugay Kerimoğlu'nun videolarını seyrediyorum. Yani ceza sahası dışından vuruşlar, ceza yayından voleler. Yani öyle bir oyuncusu yok Sarı Lacivertlilerin. O yüzden son derece temkinli, son derece böyle topun arkasına geçerek savunma şeyini, sistematiğini en iyi şekilde kuran bir Fenerbahçe'nin orada mutlaka bir kontratakta golü bulacağını düşünüyorum.
0: Melih Şendil, Fenerbahçe özellikle böyle top kayıpları sonrası savunma geçişleri ve merkezdeki dirençle turun kaderini belirleyecek diyebilir miyiz? Yani oyun disiplininden kopmamak gerekiyor, senin de söylediğin gibi. Ve sana göre Lyon maçının kilit oyuncusu ya da oyuncuları kimler olabilir?
1: Genduzi. Genduzi taç çizgisinin yanında bir sağ bek gibi top alıyor. Böyle bir özelliği var. Eğer bu İsmail Hoca'yı da yani gördüğümde soracağım. İsmail Hoca'nın taktiği değilse bu ne yapıyor? Kante'yi ortada yalnız bırakıyor. Yani iki tane altı numaralı oynayan takımın göbeği bomboş kalıyor. Ben o göbekte Mehmet Aurelio'ları anlattım. Ahbiyaları anlattım. Yani orta sahada çok büyük. Ümit Özat orada altı numara oynadığında yani orası her zaman doluydu. Mehmet Ahtapot lakaplıydı. Orada oynarken Mehmet Topal'dan bahsediyorum. Yani Başakşehir'in bir Mahmut'u gibi orada birinin sürekli olması lazım. Şimdi Kante'ye eleştiriler var ama ben Kante'nin yerinde olsam Genduzi'ye kızarım. Genduzi ona 30-40 metrede oynuyor. O yüzden de sağ bek bırak abi Semedo'ya, ben güveniyorum. Semedo olsun, Mert Müldür olsun, milli takım futbolcuları. Neden sürekli oradan? Ha, Ümit'e göre arkası dönükken top almaktan imtina ediyor. Çekiniyor. Hani orada kaptırırsa çok büyük risk değil. Ama orta yuvarlığa yakın bir yerde kaptırırsa bu hemen sana yolsu elektrik olarak geri dönebiliyor. Tek şey bu. Genduzi gerçekten üzerine düşen görevi yaparsa şimdi bazıları kızacak işte. Çünkü Genduzi'yi çok seven var Galatasaray'a gol attığı için. Tamam. Okey. Ama Genduzi'nin Kante'ye mutlaka ve mutlaka destek vermesi lazım. Ben Lukaku'nun da bir an önce artık ilk 11'de çıkmasını. Çünkü Vedat Muriç bir hayli ağır bence. Onun çabukluk antrenmanı başka bir şeydir. Çağatay sen de çok iyi biliyorsun. Hı hı. Kondisyon farklı bir şeydir. Kondisyonu iyi Vedat kardeşimin ama çabukluk antrenmanı en az 4 ila 6 hafta ister. Onu giysin o vücut. Ondan sonra Vedat Muriç. Aykut Kocaman niye çok büyük futbolcuydu? Türkiye'nin en çabuk adamlarından biriydi. Rıdvan Dilmen niye? En çabuk adamlarından biriydi. Yani Vedat Muriç'in hani arabalarda tork diyorlar ya, böyle elektrikli araçlar geldi. Tabii normal dizel, benzinli araçlar geride kaldı. Şimdi onların torku çok yüksek. Onun da bir an önce şarj edilmesi lazım Vedat Muriç'in. Evet, artık hibrit mi olur? Bir de bu şeyler çıktı ya, Ümit bayılıyor ona, hibrit futbol falan.
0: Kenan Bey, Coşkun Selçuk, Bahadır Servet, Ercan Timuçin, ya Melih Şendil şu anda 50'yi geçti. Şu önümde WhatsApp mesajlarını keşke sana gösterebilsem. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi, Melih Şendil'e göre Asensio hakkında neler söylemek ister diyor. Bu konuda fikirlerini merak ediyor dinleyicilerimiz.
1: Asensio'yu anlatayım ama şu 50 mesajın 49'u Tandem Sports'a şu an abone olsun lütfen. Beğenilerini göndersin.
0: Nasıl abone olacaklar?
1: Ya yani YouTube'da o seni yönlendiriyor zaten. Ondan sonra şey, çok yeni bir kanalız. Büyüklerle kafa kafaya geldik neredeyse. Başka planlarımız var. Daha belki gelişeceğiz. Daha başka tabii arkadaşlar da istiyoruz. Çünkü her maç ümit ben işte şimdi yeni arkadaşlar yavaş yavaş başlıyoruz. Kadroyu biraz genişletiyoruz. İnşallah. Sonuç itibariyle bunun da şeyi, tek gelirimiz YouTube'dan elde edilen gelir. O yüzden de 10-50 tane eğer şu an soru varsa 49'u eğer abone olursa çok teşekkür ederim.
0: Ben de olacağım sevgili Melih Şendil. Başarıların her zaman daim olsun inşallah.
1: Ben 49 demiştim, seninle 50 olduk. Asensio çok büyük futbolcu. Asensio çok çok büyük futbol. Ama bu tip futbolcuları oynatan ne sözleşmeleridir ne geçmişleridir, sadece motivasyondur. Yani ben teknik direktörle yıldızlar arasında yaşanan sorunlarda kazanan teknik direktör görmedim hayatımda. Bence maç sonu açıklamalarında Türkiye'nin açık ara biri Fatih Tekke hocamdır. Ne dedi? Tam kovulma haftası, kovulma transferleri dedi, tamam mı? Şimdi Ben şimdi Salah'a Fatih Hoca şey yaparsa, yani böyle bir üstünlük taslamaya çalışırsa, Salah der ki baba bir dur ya, tamam sen de Türkiye'nin en büyük futbolcularından biriydin cepte ama benim adım da Muhammed Salah. Yani
0: deveden 8 büyük milyar fil var. Insanın,
1: 8 milyar insanın 4 milyarı Muhammed Salah'ı tanıyor. Onlar. Şimdi Asensio'da, yani eğer İsmail Hoca ile böyle bir şeye girerse taraftarın kimin yanında duracağı kesin. Eğer taraftar oyuncuyu oyuna sokturduysa bu teknik direktörün kaybı olarak yazar bence. Hı hı. Yani eğer sakatlık olmasa, belki geçen hafta öyle tribündeki çocuklar örgütleniyordu, konuşuyorlardı yani. Da Kerem için de işte Kerem çıksın nene girsin tezahüratı da olabilirdi. Tabii Allah beterinden saklasın, öyle bir şey oldu, sakatlık oldu, iyi bir şey olmadı tabii de. Yani eğer yavaş yavaş işte Melih çıksın Çağatay girsin gibi tezahüratlar başlıyorsa bu teknik direktöre yazar. İsmail Hocam hiç oralarla şey olmadan, çünkü tribünün sevgilisi Asensio, bu takımı oynatacak beyin odur. Fenerbahçe'nin fabrika ayarlarında her zaman bir 10 numara vardır. Bu tabii Alex de Souza ile gelen, Ortega ile devam eden o gelenek. Şu an Asensio ile oluşması lazım. Keza Galatasaray'ın son 4 yıllık şampiyonluklarına baktığında bir Mertens, daha eskiden bir Hagi, Schneider, bu örnekler Türk futbolunda 10 numara her zaman iş yapar.
0: Ben de katılıyorum sana. Ben de Asensio'nun özellikle Fenerbahçe kadrosunda bir benzeri yok, hatta muadil de yok derim. Kesinlikle %100 katılıyorum.
1: Enes Bey, bir benzeri var. Kim biliyor musun?
0: Kim?
1: Şimdi kızacak bana dinleyiciler. İrfan Can Kahveci. Mesela bir ara ben onu orada denemek isterim. Ama asla kanat oyuncusu değil.
0: Evet, kesinlikle. Hiçbir zamanda olmamalı. Enes Bey diyor ki, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile Eskişehir'in bir maçının özetini izliyordum. Orada Melih Bey Lig TV'de yardımcı bir spikerle maç anlatıyordu. Eskişehir'in plakası olan 26. dakika gelince SS Bando İspanyol müziği çalmaya başlamıştı. Ve Melih Bey spikerin maç anlatmasını durdurarak mikrofona geçip evet şimdi SS Bando'yu dinliyoruz diyerek hiç konuşmadan o müthiş sekansı bize yaşatmıştı. O an o kadar güzel ve anlamlıydı ki bir spiker tarafından tribün değerlerine ne kadar önem verildiğini görmüştük. Yeniden bu hassasiyeti ve farkındalığı için teşekkür ederim kendisine demiş. Vallahi Enes Bey biz de teşekkür ediyoruz. Ya ben senin bu adına ve camia adına gururlandım, biliyor musun Melih?
1: Abi bu alınan eğitimle ilgili TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda bize şu öğretildi. Golden sonra 7 saniye minimum susun. Hocam niye? Tribün efekti çıksın. Ama şimdi şu an anlatan genç meslektaşlarım, arkadaş bir susun ya. Ya bazen de susmak sözsüz iletişim, sözlü iletişimden kat ve kat daha değerlidir. Yani annemiz Çağatay, yani rahmetli annem bana bir bakış atardı.
0: Allah rahmet eylesin.
1: O bakış var ya, giriş, gelişme, sonuç, böyle bir belgesel çekerdi bir bakışıyla. Misafir gelmiş mesela, ne bileyim terlik vermemişim. Şöyle bir bakardı, annem o terliği yemeli, hemen gidip işte Ahmet amcanın ayağına amca hoş geldiniz diye koyacak. Ya da o terliği kuru yüz füzesi gibi kafasına yiyecek. Biliyorsun kuru yüz füzesini bizim Türk anneleri şey yaptı. Böyle hedefe hiçbir zaman şaşırmayan ondan sonra. Yani şimdi bu olay SS Bando mesela benim en keyif aldığım statlardan biridir. Ben her hafta Eskişehir'e gitmek isterdim yani. Olağanüstü bir atmosfer. Şimdi bazen işte Kocaeli İsmet Paşa, Sakarya Atatürk, Bursa Atatürk, Eskişehir eski Atatürk. Bu statlar o kadar böyle deli bir ambiyansı var ki bazen de susmak lazım.
0: Sakarya değil mi? Sakarya falan da var.
1: Şimdi Bursa başlamış orada maç başı şeye... Cendere'ye. Ya Bursa Spor şu ana kadar oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 8 beraber. Attığı, ya sana ne abi? Sizi Cendere ile baş başa bırakıyorum de sus.
0: Evet. Ya o şey Göztepe gibi, Gürsel Aksel gibi.
1: Aynen öyle. Şimdi Göztepe şeye başlayacak. Ben maçı anlatıyor olsam, konuşursam atın beni uzaya.
0: Ya bir de Melih, ben şu çok irite ediyor beni gerçekten. Yani sözü açılmışken, hani konusu açılmışken söyleyeyim. Hepsi arkadaşımız, hepsi meslektaşımız ama golü atan futbolcunun yani son harfiyle ilgili ne olur uzatma olmasın ya. Yani beni çok rahatsız
1: bazen
0: ediyor.
1: Olur. Bazen olur da hepsinde olmaz.
0: Hepsinde
1: yani,
0: olmaz.
1: Evet, yani o kadar çok hay dilini eşek arası soksun mesajı atıyorum ki çocuklara. Ondan sonra tabii işleri bitince arıyorlar beni. Abi yine ne buldun? Lan oğlum bu böyle mi olur, şöyle mi olur diye böyle 10 dakika fırça yiyorlar benden. Ama herhalde o fırçamdan keyif alıyorlar ki devam ediyorlar. Ya da benim fırçalarım etkisiz.
0: Ya Ercan Taner'di değil mi? Hacı, hacı, hacı mesela. Nasıl kalmış?
1: Abi mükemmel. Yani o maçta mükemmel. Oraya oturdu. Yani bunu bir tekrar taklit etmek anlamsız bir şey. O maçın özelinde bir şeydi ve çok güzel bir sekans.
0: Evet. Meriç'im çok teşekkür edeceğim sana ama bu arada çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığın için beni de hiçbir zaman kırmadın. Naifliğini ve mütevaziliğini her zaman ben çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'yi konuştuk. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon için de kısa bir değerlendirme almak isterim senden.
1: Vallahi Beşiktaş'ta başkan yardımcısı Hakan Bey son yıllarda gördüğüm en güzel yönetici konuşmalarından birini yaptı. Adrese teslim. Tribünün içinden geldiği her halinden belli ki öyle biliyorum. Aslında o atılan yumruğun MHK başkanına atıldığını, Beşiktaş'ı çatır çatır yediler abi. Tamam mı? Çatır çatır yediler. Beşiktaş bunun acısını Zalgiris'ten çıkarır. Zaten ilk maç güzel geçti. Ama Beşiktaş'a bundan sonra hakem hatalarında bayağı bir zor günler bekler. Karşılaşmayı yöneten hakemler eğer kafalarında başka tilkiler dolaşmıyorsa. Bu bir. Beşiktaş şampiyonun en büyük adaylarından biridir. Sabah Beşiktaş'ta bir arkadaşım geldi kahve içmeye. Dedi ki abi dedi seni dedi maça götürmem lazım. Niye oğlum dedim hayatım dedim benim İnönü'de geçti. Abi İnönü bambaşka dedi. Şu an dedi bambaşka bir hava var dedi. Hmm. Vlahovic dedi. Bizi dedi çok daha böyle acayip bir şeye soktu dedi. Tamam dedim söz geleceğim bir İnönü'de maça. Maçı oradan canlı seyretmeye. Bu bir. İkincisi Galatasaray transferleri bekliyor. Çok çok büyük bir orta saha transferi eli kulağında mutlaka gelecek. Para yok düşünce şeyine ben katılmıyorum. 4 yıldır üst üste şampiyon olmuşsun. Şampiyonlar Ligi'nde o kadar maç oynamışsın. O kadar projeye girmişsin. Ha, parası var Galatasaray'ın bence. Ama ve lakin o transferden sonra taraftarla yönetim arasındaki buzlar da eridikten sonra Galatasaray tekrar eski ivmesini yakalayacaktır. Ha o kadar da transfere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Geçen hafta oynayan 11, geçen yılın şampiyon 11'i. Elinde Osimhen var ya. Yani daha ötesi yok. Yani Osimhen var. Yani çok böyle acayip bir rekabet.
0: Haksız rekabet.
1: Haksız rekabet Çağatay. Bravo. Yani daha, herkes der ki Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe benden 3 futbolcu gitsin Osimhen gelsin. Herkes kabul eder. Trabzonspor son transferi de son derece önemli. Salah'ın geçen hafta neler yaptığını gördük. Ama gerçekten Fatih Hocam'ın dediği gibi tam kovulmalık kadro. Arkadaş senin eline kimleri verdik? Trabzon tarihinin en iyi kadrosu. Şunu da söyleyeyim. Trabzon'da çok iyi bir başkan var. Başkanın 10 hamlesinden 9'unu yürekten destekliyorum. Gerçekten böyle hesabını, kitabını bilen bir başkana sahipler. Değerini bilsin Trabzonlular. 4 büyüklerin de işin içinde olduğu çok keyifli bir lig bizi bekliyor inşallah.
0: Valla sevgili Melih Şendil çok teşekkür ediyorum. Harika, güzel, birbirinden anlamlı, değerli ve bizlere düşündürebilecek bu işin ne kadar hakkının verdiğini de cümlelerinle çok çok iyi anlattın. Çok teşekkür ediyoruz sana yayınımıza tekrar
1: vallahi
0: katıldığın için.
1: Son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi YouTube camiasında ben şunu öğrendim. Mesela YouTube izleyicisi aslında televizyon, radyo, gazete okuru onlara göre çok daha bilinçli bir izleyici. Kimisi gerçekten duymak istediklerini duyduğu insanlara gidiyor. Ama şu an bir çalışma olduğu yönünde bir haber var. Futbolun içinden gelmeyenlerin yayın yapmamasıyla ilgili. Yani tabii ki hepimizin çok farklı şeyleri var ama bir profesyonel eski futbolcudan dinlemek çok daha keyifli ya da spor basınından insanlardan dinlemek keyifliyken benim bile tanımadığım 35 yıldır bu piyasanın içinde olduğum ve tanımadığım insanların çok böyle provokatif yayınlarına dinleyicilerimizin çok fazla şans vermemesini rica ediyorum.
0: Vallahi Melih yani sadece sesinle değil duruşunla bakışınla yaydığın o yüksek enerjiyle de o stüdyonun da hakkını en çok veren insanlardan bir tanesisin. Ben de ilk üçe koyacağım insanlardan bir tanesisindir. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Saygılar iletiyorum. İyi yayınlar.
0: Hoşça kal. Evet Melih Şendil'i de uğurladık. Yayınımıza da aldık. Çok çok teşekkürler. Bayağı aranmışız. Evet, Savaş Çorlu yazmış. Savaş Çorlu Galatasaray'la ilgili haber verecekti de bize Sakarya'ya gidiyormuş. Bir başka zaman inşallah yoldayım demiş. Tabii ki Savaşçığım, hiç önemli değil. Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlarınızla devam edelim. Bayram Olcay, iyi yayınlar diliyorum Çağatay Hocam. Melih Bey'i konuk aldığınız için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin demiş. Sesini duyduk, çok mutlu oldum. Teşekkür ederim demiş. Benim sesimi değil herhalde. Melih Şendil'in olabilir. Bir kan anonsu varmış. Gökhan Tüfekçi yazmış. Tabii ki başımızın üstüne. Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan Barış İnce hastamız için AB RH negatif trombosit ve kırmızı kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan bağışında bulunacak kişilerin Kızılay kan bağış noktalarına giderek Barış İnce adına bağış yapmak istediklerini belirtmeleri rica olunur demiş. İrtibat için 0538 036 54 16'dan ulaşabilirsiniz. Rica ederim. Tabii ki bu bir insanlık görevidir. Allah korusun, hepimizin de başına gelebilir. İyi yayınlar Çağatay Hocam. Milli abinin sesini duymak çok güzel. Sorar mısın demiş. Soramayız Dursun Bey onu da, çünkü şimdi gördüm. Çok özür diliyorum mesajınızı. Telefondan yayın aldığım için telefon bağlantısı bittikten sonra ben Instagram'da mesajlarınızı alıyorum. Çünkü hoparlörü aldığım için sizlere sesini duymak adına o yüzden mikrofona tutuyorum. Sizin sesinizi duymak güzel demişler. Yok yok, öyle şeylere alınmam ben. Hoş geldin, iyi yayınlar Çağatay Hocam. Aydın'dan selamlar. Emekli itfaiyeci Mehmet Bey. Mehmet Bey, nerelerdesiniz siz ya? Vallahi özlettiniz kendinizi. Hocam sen bekleniyorsun. Ben yoldayım, dükkana gidiyorum inşallah demiş. Hüseyin Mecit, her zaman olduğu gibi. Çok çok teşekkürler. Instagram Çağatay Hoca adresinde de takip almak isteyen dinleyicilerimiz varsa hem takip alabilirler hem de buradan yazabilirler. Geçelim 0212 273 10-10'daki sizlerin mesajlarına. Bakalım nasıl geçeceğiz. Tabi teknoloji artık öyle bir boyuta geldi ki devamlı sekmeler açılıyor. Bir yerden başlayacağız çünkü sizleri asla kıramam. İsimlerinizle birlikte lütfen yazınız. Ben buradan bakmak zorunda kalmayayım. Karakullukçu, isminizi bilmiyorum ama Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon ve Beşiktaş, bu dört takımın olduğu bir lig kurulsaydı sizce sıralama nasıl olurdu demiş Çağatay Hocam. Vallahi sıralama bence her sene değişebilirdi ya. Muhtemelen. İnşallah kan bulunur anonsları yine sizlerden gelen mesajlarla devam ediyorum. Ferhat Gürses demiş ki hocam Hüseyin Mecit abi radyo olarak plaket vermeniz gerekiyor. Her yayında aktif vallahi demiş. Evet haklısın. Hani böyle şey hamburgercinin ismini vermeyeyim de şimdi. O ayın çalışanı falan oluyordu ya, hatırlıyor musunuz? Resmi falan asılırdı. Aslında ayın dinleyicisi falan yapmak lazım. Savaş Çorlu'nun bağlanmamasına sevindim demiş Ramazan Bey. Evet hoşlanmıyor olabilirsiniz. Ama meslektaşımızdır. Ben her zaman her yapılan işe ve tüm meslektaşlarımı da saygı duyarım. Senin sesine değmesin dedim hocam, çok güzel konuşuyorsunuz. Sigara falan yoktur herhalde demiş. Aykut Bey, yok ben hayatım boyunca sigara içmedim. Çok şükür, inşallah hayatımın sonuna kadar da içmem. Peki hocam, mesajı var. Niçin peki? Evet onu soramadık ya. Melih'e bir dahaki bağlantıda Uğur Güneş, unutamadığı maçı sorarım. Tamam, sözüm olsun. Ben keyif almıyorum çünkü hiç iyi oynayan takım yok. İlerleyen haftalarda ne olur bilemiyorum. Konuğunuza da selam olsun. Bazı yorumlarına katılmıyordum. Saygı duyuyorum demiş. Yılmaz Bey de öyle bir yorum yapmış. Yine bakıyoruz. Kalpler geliyor. Kalpten yollamışlar. Kalpten yollayasanız benim için önemli olan o zaten. Doğru abi, İrfan Can Ağır demiş dinleyicimiz. İsimlerinizi lütfen rica ediyorum. Melih Şendil değerlendirebilir mi? Soruları var bakalım. Cem Bey yollamış. Talişka'nın oyun tarzını sevmiyorum. Asensio yetenekli ama yeterli sorumluluk almıyor. Greenwood oynadığı maçlarda topun yönünü değiştiren, aralara pas atan yetenekli bir oyuncu. Böyle bir kadro oluşturdum Lyon karşısında demiş. Lukaku Muriç'le değiştirilebilir yazmış dinleyicimiz. Bakalım buradaki, evet Asensio'yu da almamış sakat olduğu için. Evet, doğru bir kadro gibi gözüküyor. Abi artık hakkıyla çalışanların değil hırsızların kazandığı bir düzendeyiz. Futbolda Türkiye'nin yüzü futboldan okunabilir. Futbolcuların aldığı maaşlar nereden geldiği belli olmayan paralar, tüm sistem

Bozuk demiş dinleyicimiz, kimmiş? Ali Esen. Yine mesajlar. Melih abi, o kadar çok haklısın ki ben geçen sene evde içtiğim suyu değiştirdim. Flora suyunu

0: Altay Çağdaş hiç önemli değil. Önemli olan mesajında bana ulaşması. Ahmet Ertaş teşekkür ediyorum. Şimdi gördüm. Hocam dün Kocaeli-Ahmet maçını izledim. Bu oyunu oynamak için bu kadar yabancı doldurmaya gerek var mı ülkeyi? Altyapıdan yetişen oyuncular da oynayamaz mı gerçekten? Bu kadar kötü altyapılar demiş Ferhat Bey. Katılıyorum size. Ya sistem öyle bir hale geldi ki ben eskiden şöyle söyleyeyim. Hani belki eski zamanlar olacak ama ilk 11'de futbolcular sahaya çıktığında ben acaba Türk oyuncular kaç tane diye tek tek sayardım, biliyor musunuz? Her takımın Türk futbolcuları kaç tane diye sayardım. Ama şimdi günümüze geldiğimizde ilk 11'de 11'de yabancı olsa sahaya çıkabiliyor. İşte aradaki fark da bu. Vallahi hiç haber okutmuyorsunuz bana. Firas Bey çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar demiş. Düşünmeniz bile yeterli Çağatay Hocam demişler. Çağatay Hocam Türkçeniz ne kadar düzgün. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ya çok mutlu olurum böyle mesajlardan. Ne olur da yanlış anlamayın. Özcan Bey, İngiltere Premier Lig'de yanlış bilmiyorsam 7-8 tane Londra takım var. Türkiye'de yaklaşık son birkaç yıldır farklı bir durum yok. Bu durumun önüne geçebilmek adına 1980'li hatta 90'lı yılların başlarındaki gibi acaba diyorum bir alt ligi 3 kategoriye mi ayırsak, İstanbul takımları bir havuza toplayıp Marmara grubu diğer iki gruba da diğer bölgeleri yerleştirsek nasıl olur? Aslında bunun gibi bir şeyler denediler Özcan Bey ama başarılı olamadılar. Yani sürdürülebilir bir şey olmadı. En azından onu da sizlere söyleyeyim. Ali Aydın mesaj atmış. Ali'cim toplantıdaymış. Ali Aydın sevgili dostum, gazeteci arkadaşım. Beşiktaşların da en çok sevdiği isimlerden bir tanesi. Ahmet Yasak. Bayrampaşa'dan Ahmet ben. Çağatay Hocam sizin de Melih abinin de sesi gayet... Stüdyoya insanlar iyi geliyor. Eski insanlar günümüzde daha çok ön plana çıkması lazım. İyi ki varsınız demiş. Allah yolunuzu aç kesin. Bir de Melih abinin YouTube kanalı neydi? Acaba Çağatay hocam dedi. Söyledi bak şu an unuttum, iyi mi? Bana yazarsanız mutlu olurum. Olabiliyor tabii, yaşlılık ne olacak. Bakıyoruz buradan, evet. Oo, bayağı bir mesaj var. Instagram'dan da onlara da bakacağız. Ama şimdi birazcık da gazetelere bakalım. Biliyorsunuz Hürriyet bir futbol konseyi yapıyor ve Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Uğur Meleke, Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Aslan da takımları değerlendiriyorlar. İlk olarak bakın Fenerbahçe ile ilgili neler söylemişler. Bir Fenerbahçe değerlendirmelerine bakalım. Arkasından Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un üzerinden de gideceğiz. Tandem Spor, çok teşekkür ederim. Tandem Spor'u takip edebilirsiniz. Sevgili Melih'e de destek verelim tabii ki. Cagiday Hocam, bu da ilk kez geliyor. Abdullah Yıldız ben, Galatasaray taraftarıyım. Hocam akşam bir haberde Kulüpler Birliği TFF yabancı kuralı için başvuruda bulundular yazıyor. Gerçeği var mı bu haberin? Bu farklı bir şey. Bunu birazcık uzun uzun konuşmak lazım. Bir ara hatırlatırsanız bu açıklamayı ben size de yapayım. Hatta WhatsApp'tan bile yazabilirim ama programın bitiminde olabilir. Hocam merhaba, ben Mustafa. Yarın Allah'ın izniyle Lyon'u bol golle geçip Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Fenerbahçe deplasman takımıdır. Evimizde olmayanı deplasmanda yapıyoruz demiş Mustafa Bey. Abi sen hala gençsin, benden bile gençsin. Senin gibileri yolda yürüyemiyor. Şu an merdiven basamaklarını çıkamıyorlar demiş. Abartın. Sedat Aydın. Övdün mü beni, gömdün mü onu anlayamadım Sedat Bey ama neyse, mesaj güzeldi. Çağatay abi, Galatasaray'ın ilk oynadığı maçtan sonra Okan Buruk çıktı, ofansif futbolcum yok dedi. Kendisi de yetiştiği Florya'dan bir tane çocuk bile takımı monte etmedi. Ayrıca benim için yerli futbolcu, yabancı futbolcu yoktur. İyi futbolcu, kötü futbolcu vardır. İbrahim Yavuz arıyor. İbrahim'cim ben yayındayım, muhtemelen radyoyu dinliyor musun acaba?
1: Hocam.
0: Evet.
1: Hocam.
0: Yayındayım İbrahim, müsaitsen.
1: Çekmiyor telefonu ya.
0: Çekmiyor mu? Aa, çekmiyor dedim. İbrahim Yavuz'a da sevgiler, o şimdi yine arar beni. Diyor ki iyi futbolcu yoktur, kötü futbolcu vardır. Sahada 11 yabancı olması hiç sıkıntı değil. Benim için aksine bu yabancı kuralı bizim futbolcularımız için veli nimettir. Biraz kalbin üstünü yerli futbolcu beni nasıl olsa oynatacaklar kafasına illaki giriyor diyor Ozan Bey. Ozan Bey.

Uzun zamandır yoktu, mesaj atmıyordu. Tandem futbol, teşekkürler. Evet, bilgiler gelmiş. Bir soru sorduğum zaman böyle aynı anda 25-30 tane cevabın gelmesi, sizin de ne kadar bilgili, ne kadar pratik zeka ve ne kadar bilgili anlamı derken şunu kastediyorum. Futbola hem aşina hem de vakıf insanlarsınız. Erdal Bey diyor ki yarın Fenerbahçe'nin Lyon maçına orta sahada Kante, İsmail, Mateo üçlüsü ile, yani Genduzi ile çıkması lazım. Asensio yoksa Lyon deplasmanında bu orta sahanın daha etkili olacağını düşünüyorum diyor. Erdal Bey'in mesajını da okuduk. Hocam bilgi verirseniz çok sevinirim demiş. Tabii ki Abdullah Yıldız. Allah'a şükür hiçbir soruyu da yanıtsız bırakmıyoruz. Benim için en önemli şey budur. En önemli şey hakikaten. Çünkü benim felsefem budur. Telefon da olsa, mesaj da olsa, size arayan, size yazan bir karşınızda insan varsa muhakkak cevap veririm. Zaten böyle olmalı. Muammer Bey peki yazmış. İzindeyim abi, Ardahan'a gitmiştim diyor. Hemen de şaka yapıyorum ben bu arada. Uzun zaman yoktunuz derken takılıyorum. Hani samimiyetinize istinaden. Beşiktaş'ın başkanı çıkıp açıklamalar yaptı mı ya da yapacak mı? 4 tane daha transfer yapacaklardı. Ne oldu demiş. Biz de bekliyoruz. İbrahim Yavuz'a Çağatay Hoca ile telefonda konuşturmayan hayat bize neler yapmaz. Ne ne ne ne ne ne ne ne. Biliyorsunuz bir de telefon şirketleri var, her yerden çekiyor. İbrahim'i de alalım aslında, değil mi? İbrahim Yavuz'u da ben yazmıştım ama bugün kendisiyle konuşmadık. Genelde konuşuruz, iki günde bir. İbrahim'i de severim. Ne diyorduk? Fenerbahçe diyorduk. Bakalım spor yazarları Fenerbahçe'yi nasıl değerlendirmişler? Birazcık da onlardan bahsedelim. Bu arada Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu spor yazarları da sırada ve müsait oldukça da yayınımıza katılacaklar. Sevgili Emir Ateşdağlı, beni dinliyorsan Emir'cim, bugün işlerim vardı hocam diyor, şu anda da müsait demiş, başka zaman yapılırsa çok sevinirim demiş Emir Ateşdağlı. Emir ya, valla Emir Ateşdağlı benim öğrencimdi San Josef'te ve en çok sevdiğim öğrencimdi. O yüzden hepsinden ayrı tutarım. Şimdi spor yazarı, gazeteci olması, böyle yorumlar yapması da beni o kadar çok gururlandırıyor ki tabii daha farklı bakıyorum o hissiyatla. Hepsiyle gurur duyuyorum. Fenerbahçe'nin, Güntekin Onay şöyle bir değerlendirme yapıyor. Fenerbahçe'nin üst üste iki olumsuz sonucun ardından kazanması önemliydi. Ancak yine de Konya karşısında Greenwood ve Asensio'nun bireysel yetenekleriyle sonucu aldıklarını göz ardı etmeyelim. Özellikle son yarım saatte Konya'ya çok fazla şans verdiler. Kaleci Ederson çok kritik kurtarışlar yaptı. Fenerbahçe'nin çift ön libero ile oynamasına rağmen rakibi bu kadar ceza sahasına getirmesi takım savunmasında sorunlar olduğunu gösteriyor. Konya maçı hasarsız geçilmesi gereken bir 90 dakikaydı ama asıl önemli olan final niteliğindeki Lyon maçı diyor. Fırat Aydınus, eski hakemlerden, bilmiyorum nasıl bilirsiniz ama Fırat Aydınus için de yorum yapalım. Evet, çok mesaj var. 3 boyutlu Hasan, ne güzel isim. Umut verici ama Lyon'u geçmeye tek başına yeterli bir referansı değil. Fenerbahçe'nin Fransa'da daha dengeli olması gerekiyor. Konya maçında hücumda bulunan rahatlığı Lyon'da bulamayabilir. Özellikle top kayıpları sonrası savunma geçişleri ve merkezdeki direnç turun kaderini belirleyecek. En önemli nokta ise sabır. İlk golü yeme korkusuyla ya da erken gol atma telaşıyla oyun disiplininden kopmamak gerekiyor. Lyon maçında kilit futbolcu Greenwood olacak, onun performansı belirleyici olacaktır diyor. Mehmet Aslan ne demiş? Talişka kaliteli ama bu takım için lüks, yetmez. Futbol daha atletik ve tempolu oyuncular talep ediyor. Fenerbahçe'de bu talebi karşılayacak oyuncu sayısı çok az. Talişka'nın kalitesine herkes saygı duyar ama aynı Talişka bir lüks Fenerbahçe için.
Talişka tipi iki oyuncu ile oynarsanız futbolun talep ettiği tempoyu ve atletizmi yakalayamazsınız. Ben Fenerbahçe'nin hem takım savunmasında hem

de özellikle sol kanatta eksikliği olduğunu görüyorum. Lyon'un temposunu aşamadığınız sürece geçemezsiniz yorumu yapmış. Ve son olarak Uğur Meleke neler demiş sevgili Uğur Meleke. Fenerbahçe'de Asensio'nun bir benzeri yok. Konya önünde ilk 50 dakikadaki Fenerbahçe performansı etkileyiciydi. Özellikle Asensio-Muriç uyumu. Asensio'nun Lyon deplasmanında olmaması üzücü. Zira Fenerbahçe'nin temel problemini iki blok arasındaki bağlantı işini Asensio ve Muriç çözmüş görünüyorlardı. Sarı-lacivertler ideal ileri ikilisini bulmuş gibiydi. Asensio'nun Fenerbahçe kadrosunda bir benzeri yok. Muadili yok. Neyse ki sakatlığı ciddi değil. Sık sakatlanan bir oyuncu değil. Devler Ligi'ne girilirse orada çok daha fazla katkı vereceği kesin demiş. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edelim çünkü birikiyor. İyi yayınlar Çağatay Hocam. Her daim dinliyorum sizi. Memlekette tatildeydik uzun zamandır. Geri geldik sizi dinlemeye devam. Maşallah aynı performansınız devam ediyor. Seviliyorsunuz. Hollanda'dan Süleyman Bey'e de buradan sevgiler olsun, selamlar olsun. Repertuarımda Alper Mert var mı hocam? Yok. Alper Mert yok. Repertuarım aslında çok geniştir. Sezen Aksu'dan Tarkan'a kadar, Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine kadar, türküden pop'a kadar tüm şarkılar hafızamın bir yerlerinde muhakkak kalmıştır. Çünkü 1993'te İstanbul FM'de mesleğe başladığımızda o yıllardan beri süre gelen ve İstanbul FM'de programları yaptıktan sonra da artık aranjörlere kadar, söz müzik bestelere kadar, şarkıları kimin yazdıklarına kadar birçok şarkının da hala ezberimizde yer alıyor. İşte güncelliyoruz. Bir üst sürünüm çıkarsa inşallah. Barış Bey diyor ki abi Efe Uysal abi yayına bağlayabilir misiniz? Kendisini özledik demiş. Berk Bey'e buradan selamlar olsun. Trabzonsporlu bir yorumcu bağlanırsa eğer sormak istiyorum. Fatih Tekke'nin kovulmalık kadro açıklaması hakkında yorumları ne olur? Büyük takım çalıştırmak zor. Fatih Tekke acaba nasıl olsa büyük yıldız gelmez Trabzon'a. Ben 3. 4. de olsam başarılı olurum diye mi düşündü? Bu açıklama özellikle şehirde nasıl bir etki yarattı? Bir de Salah'ın oyunda olması bütün topları ona atmayı zorluyor gibi bu problem yaratmaz mı demiş. Valla ben Salah'ın istatistiklerine baktım. 11 kilometre koşmuş ya. Sahada en çok koşan ikinci futbolcu olmuş. Çağatay Hocam Insta'dan takip aldım. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. İsminiz evet Yenal Bey. Bugün espri gelmemiş sizden. Manisa'dan yeni aldıydı değil mi? Çağatay abi Fenerbahçe'de Lyon'a elenir hafta sonu oynanacak. Samsunspor maçını da kaybederse İsmail Kartal gidebilir. Selam Mehmet demiş. Hep birlikte göreceğiz ama Lyon maçını muhakkak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması gerekiyor. Çağatay Bey bireysel yetenekler niçin varlar anlayamıyorum. Güntekin Onay ne eleştirmiş diyor Rıdvan Polat. Sizlerin yorumları. Türkiye'nin en iyi hakemi idi Fırat Aydınus. Futbolcular ile iletişimi, pozisyonları anlatması, genelde kartları doğru kullanması, nerede duracağını bilmesi bir hakemin diye düşünüyorum. Çağatay Hocam yayınınız mükemmel diyor. Yunus Bey'e de teşekkür ediyoruz. Çok kibar ve naziksiniz. Ricalar. Lütfi Bey, Lütfi İnal'a da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Ya Muammer Bey, 25'lik İrfan Bey yok mu demiş. Var. Elimizde 25'lik İrfan Bey de var. Üst katımız da var. Aile salonumuz da var Muammer Bey. Yeter ki siz isteyin. Çağatay Hocam, takibi aldık. Abi 11 kilometre mi? Helal vallahi. Bizimkiler örnek olsun. 35 yaşında adam demiş. Evet. Bir de bu arada istatistikleri en iyi olan futbolcu da Muhammed Salah. Darısı 100K takipçiye demiş. İnşallah ama onları görür müyüz Ozan Bey biz de bilmiyoruz. Bizi görsünler. Yönetim uyuma. İyi yayınlar. MHK ve TFF o kadar liyakatsız ki sanırım kabullenmek zorundayız. Başarı aramak hata diyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yine mesajlarınıza 0212 273 10 10
ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde

0: Sizlerden gelen mesajlara da bakmam lazım. 3 boyutlu Hasan. İyi yayınlar, bu yabancı kuralı uygulamasına 3 takımın red oyu verdiği konuşuluyor. Bu durum nasıl yorumlamalıyız demiş. Valla çoğunluğun kabul etmesi gerekiyor. Kulüpler Birliği Vakfı tarafında da bu konular çok konuşulmuştu. Ama bundan sonra ben bu kuralında çok değişeceğini zaten en başta söylemiştim. Rana Emir Talha 86'ya teşekkür ediyorum. İsminizi göremediği için buradaki takipçi ismiyle teşekkür ediyorum ancak. Ozan Ceylan'a teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde yine takip aldıkları için. Programın son bir saatinde sizin de yorumlarınızla devam edeceğiz. Sizin mesajlarınızla devam edeceğiz. Bir yandan da bakıyorum gelen mesajlara atlamamak adına. Abi Fenerbahçe'ye sağdan bakıyorum, soldan bakıyorum ama kadro planlamalarında yanlışlık var gibi. Birikmiş dünya kadar oyuncu, en kötü maaş 4 milyon euro. Bu böyle gitmez demiş. Kim demiş? Yunus Emre Tan. Doğru da söylemiş. Söylediğimiz gibi yani 40'a yakın oyuncu, bunlardan vazgeçmek, her futbolcuyla ayrı ayrı konuşup onlarla bir araya gelip efor sarf etmek, transfer görüşmeleri yapmak, kiralık takımlara verip verilmeyeceğini, futbolcunun isteyip istemediğini, pazarlıklar, bunların hepsi ayrı bir efor. Bu eforları sarf ederken bir yandan da hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Ligi takip edeceksiniz. Ona göre bir kadro planlaması yapacaksınız. Ayrıca transfere bakacaksınız ki bugün en kaçıydı? 25'iydi zannedersem. 4 Eylül'de transfer bitiyor. Buyurun yani 10 gün bile değil. Bir hafta desen. Bir hafta kalmış. Nasıl yetiştireceksiniz? Bireysel yetenekler, bunları konuşuruz Rıdvan Bey. Bunlar çok uzun konular. Benim bir iki cümlemle inanın olmaz. 3 boyutlu Hasan'a 4D olsun. Boyut kapısı olarak mı yorumladı demiş acaba arkadaş. Ya valla tek cümleyi bile, tek kelimeyi bile kaçırmıyorsunuz. Fatih Tekke Hoca geçen sene şampiyonluk beklemeyin diyordu. Kadro ile ilgili bu sene de kadro çok güzel. Kovulmalık kadro diyor. Bu kadar yıldızı kaldıramayacak gibi hissediyorum. Çağatay Hocam demiş. Tolga Koç Fatih Tekke konusunda yorum yapmış. Furkan Aslan ne demiş? Hocam kolay gelsin. Merkez değil pardon. Herkes MHK değilsin diyor. Ama bence TFF Başkanı yabancı olsun demiş. Aha, ne kadar söylemek istediğimiz şey var ama. Çağatay Bey, yeni dinlemeye başladık. İş görüşmesindeydik. Emekliyiz, engelliyiz, iş arıyoruz. İnşallah bu hafta arası takımlara başarılar dileriz. İzmir'den İltuğ Güler. İltuğ'cum sana sevgilerimi yolluyorum. Böyle yaz, Instagram'dan da yaz. Her zaman konuşalım, görüşelim. İnşallah aradığın işe, istediğin vasıflardaki iş imkanlarına sahip olursun. Eğer işe de başlarsan, bana da hocam başladım işe diye bir mesaj atarsan en az senin kadar ben de sevinirim. İyi günler, anlayamadığım ve merak ettiğim bir konu var. İşin uzmanları yorumlarsa memnun olurum. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon'un 19'unda oynayan gençler, Erzurum, Ahmet, Samsun, Kocaeli gibi kulüplerde bile niçin şans bulamıyor demiş. Zaten süre kısaldıkça bu saydığınız kulüpler ya da Türkiye Süper Ligi'ndeki diğer takımlara muhakkak kiralama düşüncesi olacaktır. Bir saat hiç susmadan konuştuk. O yüzden bir araya gidelim. Son bir saatte lütfen yine yorumlarınızla, mesajlarınızla 0212 273 1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde bizleri yalnız bırakmamanız dileğiyle Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme kısa bir ara.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
2: Reklam.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Yarış başlıyor.
8: Koşu başlamak üzere. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve yarış başladı. Bir numaralı El Raton yaklaşık 7-8 boy geç başlayabildi koşuya. İki numaralı An Pasan koşuya süratli başlayan Tayoğlu liderliği aldı. Bir boy fark yaptı. İkincilikte beş numaralı Equal Gold yer tuttu. Daha sonra iki boy kadar geride iç kulvarda üçüncü sırada üç numaralı Royal Dynast ilerlerken iki boy geride dört numaralı Shallow. 7-8 boy kadar geride Accuracy, bir numaralı El Raton sırasıyla 1 metre start yedi, geride kaldı. İki numaralı An Pasan 1,5 boy farkla yarışın lideri. İkincilikte 5 numaralı Equal Gold ilerliyor. 1 boy geride 3. sırada 3 numaralı Royal Dynasty var. Musafka'nın 1 boy gerisinde 4 numaralı Shallow ve grubun son sırasında 1 numaralı El Raton. Bu şekilde son 600 metreye girmek üzere Taylar 2 numaralı An Pasan liderliğini sürdürüyor. 1 boy farkla 5 numaralı Equal Gold ikincilikte, içinde yarım boy geride 3 numaralı Royal Dynasty, daha sonra 4 numaralı Shallow ve 1 numaralı El Raton sırasıyla Taylar virajı dönüyor. Son düzeyde 2 numaralı An Pasan önde çıktı. 1 boy farkla 5 numaralı Equal Gold'un ortadan, içeriden 3 numaralı Royal Dynasty'nin, dışarıdan Ekürüler, 1 numaralı El Raton ve 4 numaralı Shallow'un gayretleriyle son 400'e girildi. 2 numaralı An Pasan öndeydi, şimdi 5 numaralı Equal Gold 2 numaralı An Pasan'ı yakaladı. Son 200 geçildi. Başa baş mücadele var iki safkan arasında. İç kulvarda 2 numaralı An Pasan bir kez daha hamle yaptı. Bir boy farklı önde. 2 numaralı An Pasan 5 numaralı Equal Gold'la birlikte geçtiler fotoyu. 3 numaralı Royal Dynasty 3. 4 numaralı Shallow 4. 1 numaralı El Raton'da koşudan 5. olarak ayrıldı değerli yarışseverler. 2 numaralı An Pasan mı yoksa 5 numaralı Equal Gold mu koşuyu kazandı? Foto finish resminde göreceğiz kazananı.
6: Reklam.
0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam bitti.
9: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
10: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı özelliği taşıyan Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de yine sizlerin en çok sevdiği isimlerden, birbirinden değerli Türkiye'nin en çok takip edilen isimleriyle, gazetecileriyle devam ediyoruz. Hatta topçularıyla devam ediyoruz. İşte onlardan bir tanesi sevgili İbrahim Yavuz'u en sonunda şebekelere rağmen yollarda bulurum seni diyerekten İbrahim Yavuz'u bulduk.
11: Eyvallah.
10: Ne yapıyorsun İbrahim'cim, iyi misin?
11: Hocam selamlar, teşekkür ederim hocam, sağ ol, sen nasılsın?
10: İyiyim valla, çok teşekkür ediyorum, sesini duydum, mutlu oldum.
11: Ben de öyle hocam.
10: Senin enerjin bize geçiyor çünkü sevgili İbrahim Yavuz.
11: Eyvallah. Yok hocam, senin enerjin maşallah zaten telefonu açarken tam onunla başlayacaktım. Yani şahane enerjim var maşallah hocam diyecektim yani.
10: Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili İbrahim Yavuz, ilk hafta beklediğin gibi geçti mi Türkiye Süper Ligi'nde? Onu merak ediyorum.

0: Kalite anlamında, çünkü çok farklı pencerelerden bakabiliyorsun İbrahim Yavuz. Neler söylemek istersin? Hep böyle kaliteli ayaklarla mı devam edecek? Yıldızlarla mı devam edecek? Ama senin hep söylediğin şey var. Oyun planı.
1: Hocam şöyle, yani aslında çok şaşırtıcı değil. Şimdi bu kadar önemli oyuncuları buraya getirdiğinde bizde maalesef yani gel problemi çöz diyorsun bu oyunculara. Şimdi bu kadar oyuncunun yeteneğine mahkum olduğunda, oyun planından çok oyuncu yeteneğinin bu kadar belirleyici olduğu oyunlarda zaten farklı bir şey beklemiyoruz hocam. Yani bu oyuncuları buraya getirirken aslında beklenti tamamen buydu, ama aslında bizim yapmamız gereken tabii ki bu tarz oyuncuları buraya getir, ama potansiyeli yüksek, yaş ortalamasını düşürüp işte teknik direktör dokunuşuyla çok daha güçlü hale gelen oyunların olması gerekiyor ki, çünkü ancak onlar sürdürülebilir oyun olur. Öteki türlü bir yerden sonra tıkanırsın. Yani bu ülkenin ekonomisi çok fazla bu bahsettiğimiz oyuncuları sürekli burada tutacak ekonomi değil. Yani oyuncuların buralarda kalabilmesi için o takımların sürekli Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da olması gerekiyor. Ama bu kadar oyuncu odaklı bir oyun inşa ettiğinde maalesef bu sürdürülebilir hale getirilmiyor hocam. Yani aslında birinci haftanın sonunda hatta işte yani takımların geneline baktığında hep bir oyuncu üzerinden anlattık değil mi? Şimdi Trabzonspor aslında geçtiğimiz sezon en çok beraber oynama alışkanlığı, teknik direktör dokunuşu açısından en iyi dediğimiz kulüp bile bir anda bir oyuncuya mahkum gibi gözüküyor şu an, Salah'a. Hoş, onlarınki şu an en azından anlaşılabilir. Yani haksızlık da etmek istemiyorum çok fazla. Henüz erken o yorum yapabilmek için, ama mesela Galatasaray'da çok net bir şekilde bunu görüyorsun değil mi? Yani Osimhen'e endeksli bir oyun ve her geçen gün, her geçen maç daha fazla Osimhen'e bağlı bir takım inşa ediliyor Galatasaray'da. Bu gelecek adına pek hayırlı bir hadise değil hocam. O yüzden yani ligimizin genel durumuna baktığında daha fazla teknik direktörlerden kopan, daha fazla oyunculara mahkum takımlar haline gelmeye başladık. Bu çok sağlıklı bir hadise. Umarım yanılırım, ama bu sürdürülebilir bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Daha fazla altyapıdan oyuncuların, daha genç oyuncuların bu işin içine katılması gerekiyor. Daha fazla teknik direktör oyunu dinlememiz gerekiyor. Artık maç sonlarında sürekli hakemden şikayet eden, federasyondan şikayet eden, kadro planlamasından şikayet eden, oyuncu yetersizliğinden şikayet eden teknik direktörlerin bize bir faydası olmayacak hocam. Bak, Italiano çok kısa zamanda...
0: Evet, onu soracaktım sana. Yorumunu da izledim Aspor'da.
1: Ya oraya geleyim istersen hocam. Yani şöyle bir durum var.
0: Radyoya mı?
1: Şimdi
0: kötüydü, pardon, özür diliyorum.
1: Yakınım, yok yakınım. Yakınım. Oralardan geçiyorum. Oraya da gelebilirim yani. Hocam şöyle. Şimdi Italiano maç bittikten sonra merak ettim açıkçası ne söyleyeceğini maçtan sonra. Çünkü evet, ben de aynı fikirdeyim. Net bir kırmızı kart olduğunu düşündüğüm bir pozisyon. İlk önce flaşa gittiğinde hocam, ilk röportajına gittiğinde hiç hakemle ilgili bir şey söylemedi. Oyunu anlattı, oyunun bütününü anlattı ve gelişmeleri gerektiği, eksik olduklarını tespit ettiği durumları anlattı.
0: Kadrodan da şikayet etmedi şimdiye kadar.
1: Hiç etmedi hocam, hiç. Sadece kendi planını... Plan ve programdan bahsetti. Yani ben Taylan'la falan bu işi nasıl yapacağım demedi. Mesela Rıdvan'la, onunla bununla ben bu işi yapamam demedi. Galatasaray'da kimler var, Fener'de kimler var demedi. Ve en çok merak ettiğim konu da hakem hakkında bir şey söyleyecek mi? Çünkü biz de biliyorsun çok kısa sürede bir de kendimize benzetiyoruz öyle hakem konusunda. Herkesin istiyoruz bizim gibi konuşmasını. Şunu da gördüm hocam. Hiçbir şey söylemedi ama... basın toplantısında kendi konuşması bittikten sonra ilk soru hemen hakem. Şimdi ister istemez onlar da konuşmak zorunda hissediyorlar. İşte bu camiaların var ya hocam, hani çıkın konuşun, hakkımızı savunun.
0: Konuşmazsa da kötü oluyorsun. Neden hakkımızı savunuyorsun?
1: Peki hocam, bir şey soracağım. Diyor. Şimdi benim aklımın mantığımın almadı. İtalyano tarafıyla ilgili şunu söyleyeyim, bitireyim orayı. Çok güzel, şık bir cevap verdi. Yani evet, kırmızı kart olduğunu düşünüyorum ama onu bir tarafa bırakıp kendi durumumuzla ilgili değerlendirme yapmamız gerekiyor dedi. Yani aslında senin ülkendeki bütün teknik direktörlere mesaj verdi. Onlar anlamak istemiyorlar ama en azından bizim bu tarz insanların sayısını çoğaltmamız lazım. Diğer tarafa gelelim hocam, idareci tarafına. Şimdi idarecileri anlıyorum. İşte onlara da benzer baskı, taraftarların. İşte bize bile mesela yorumcu, ben görüyorum mesela bizim kanalda Beşiktaşlı yorumcu arkadaşlarımızı etiketleyip işte oralarda hakkımızı savunun gibi akla mantığa sığmayacak şeyler söylüyorlar yani. Şimdi orada şöyle bir durum var. Ali Koç 7 sene değil mi Fenerbahçe başkanlığı yaptı, evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani
0: 8 gibi.
1: 8 gibi hocam.

0: ciddi bir zaman baktığın zaman bir kulüp başkanlığı için. Şimdi şöyle bir hadise var. İnsan gerçekten anlayamıyor. 7 sene Ali Koç'un benzer serzenişlerini MHK'ye, federasyona sayısını unuttum ben, değil mi? Bir sürü aynı şey oldu. Bundan sonra böyle yapmayız, şöyle yapmayız, onu istifaya davet ederiz, bunu böyle yaparız gibi bir sürü şey dinledim. Ya bir faydasını gördü mü Fenerbahçe?
1: Hatta takımını da sahadan çekmişti.
0: Ya, bir faydasını gördüm hocam. Yani ben çok merak ediyorum mesela. Bir faydası oldu mu? Olmadı. Yani faydasını görmediği şey niye peşinden gider ki insanlar? Mesela Beşiktaş'ta. Dün o idareci abimiz için de geçerli. Ya bir faydası yok abi. Bence hiç gerek yok o konuşmaya. Ya hak öyle aranmaz. Bir de mesela ben orada bir şey olsam, federasyonda görevli biri olsam. Mesela diyor ya bunlarla olmaz. Hemen ona şu soruyu sorardım. Kimle olur? Ya bir öneri o zaman getirin. Ya toplanın Kulüpler Birliği.
1: Çözüm üretin değil mi?
0: Çözüm üret bana ya. Bu onunla olur. Çünkü biz sorun kimi üretme. Getirsek sizi... Hı hı. Yani ya sen olmaz diyorsun. Ya Erden Tümür olmaz diyor. Ya Serdar Adam olmaz. Ya sürekli birileri olmaz diyor. Ama her kimi getirirsen getir itiraz ediyorlar. Çünkü herkes kendi kulübü tarafından, kendi başarı ya da başarısızlık tarafından bakıyor bu işe. Şimdi oyunu böyle yorumlayan, olaya böyle bakan insanların yani sürekli birilerini istifaya davet etmesinin bize bir faydası yok. Yani bu yorum şey değil hocam. Ya çok iyi hakemler demiyorum. Ben de görüyorum hakemlerin o anlamda ama senin hakemlerin maalesef senin kadar yetersiz. Sen orayı kaçırıyorsun. Şimdi diyor ki Beşiktaşlı idareci abimiz. Biz diyor buraya diyor Beşiktaş'tan haklarını savunmak için geldik, paralarını. Ya tamam, haklarını ve paralarını savunmak için geldiniz ama yapamamışsınız. Mesela kaç tane transfer geldi gitti Beşiktaş'ta? Ben sayısını unuttum. Kaç tane giden oyuncunun Beşiktaş maaşını ödedi? Kaç oyuncu da yanıldı? Kaç tane teknik direktör geldi? Bak Sergen Yalçın demedi mi? Hala giden hocaların maaşını ödüyorlar. Siz Beşiktaş'ın parasını koruyamamışsınız. Yani siz de aslında o pencereden baktığında MHK kadar başarısızsınız. Çünkü onlar da idare edememiş, sen de idare edememişsin idareci olarak. Diğer tarafa gelecek olursak diyor ki mesela dünyaya rezil olduk diyor. Değil mi mesela? Dünyaya rezil olduk diyor. Ben eğer dünyaya rezil olma konusunda değerlendireceksem ben şöyle bakarım. Dünyaya şu şekilde rezil oluruz. FIFA'da dosyalarımız kabarırsa oyuncuların maaşını ödememeyle alakalı, ki çok kulübümüz var böyle değil mi hocam? Yani evet, hepimiz evet. Biliyoruz FIFA'lık. O bizi dünyaya mahcup eder. Yani sana bu parayı ödeyeceğiz diye getirdiğiniz adamların parasını ödemiyorsunuz. Eğer bir konuda mahcup olacaksanız bence bu yüzden mahcup olun. Hatta Beşiktaş onu şöyle yaşadı. Ya yanlış mı hatırlıyorum? Pepe personelin maaşını ödedi diye haberler okudu. Okumadık mı biz? Portekiz basınında bunlar çıkmadı mı?
1: Doğru.
0: Mesela senin personelinin maaşını Pepe ödemiş. Bence bu taraftan mahcup olun yani. Hani bir şeye utanacaksanız dünyaya bir konuda bundan utanalım yani. Hakemin verdiği karardan ne olacak? Senin o utandı dediğin manşeti atan ülkelerde de saçma sapan hakem kararları var. Ama onlar senin gibi davranmıyorlar. Onlar insana inanıyorlar, ona güveniyorlar. Ama sen insana güvenmediğin için bir şey değişmeyecek. Yani ya bir bak, çözüm öneriniz olur, kabul ederim. O basın toplantısının sonunda planımız bu. Eyvallah. Ama o konuda da bir donanımın olması gerekiyor. Ben Fırat Aydınus'un bir röportajını dinledim. %100 katılıyorum. Ya o yorumu yapıyorsun ama sen hangi teknik donanımla o yorumu yapıyorsun diyor. Mesela bu böyle olmalı ya da bu böyle olmalı konusunda. Hı hı. O alanda bir bilgin, birikimin, donanımın, tecrüben olması gerekiyor. Yani hakem olman gerekmiyor tabii ki ama o konuda bir donanım istiyor o iş. O planlamayı yapabilmek için. Şeyi unutmayalım işte, Devin Özek Ali Koç'a sunum yapmıştı değil mi? Hı hı. Tamam ben sunum yapıyorum size de siz o konuda uzman değilsiniz ki mesela nereden ikna oluyorsunuz onun yeterli veya yetersiz olduğunu. Şimdi ben sana bir konuda sunum yapıyorum. Ya da sen bana bir sunum yapıyorsun hocam. Hiç ben uzman olmadığım bir konu. Sen nereden bileceksin ki benim yeterliliğimi, yetersizliğimi? Biz bence orada karıştırıyoruz yani. Yoksa hakemler kötü. Kötü her sene aynı hikaye. Bak bir önceki federasyon başkanı için ne deniyordu? Asla burada durmamalı. Yine isim vermediler. Kim gelirse gelsin. Bu geldi. Şimdi bunlar da durmasın, MHK de durmasın. Yarın bir başkası gelecek. Yine aynı ifade kullanacak. Hakem hataları da bitmeyecek. Bu yorum da bitmeyecek. Çünkü hepsi şuradan olaya bakıyor. Şampiyon oluyorsak birilerine rağmen şampiyon oluyoruz. Olamıyorsak zaten olamamızın temel sebebi ya MHK ya federasyon. Yani bu düşünce kimseye faydası olmaz. Yani bak bence İtalyano idareci abimizin o röportajını izlediğinde, tercüman ona çevirdiğinde bence hayretlere düşmüştür yani. Ya 30 dakikanın üzerinde konuştu çünkü. Ya inanamamıştır hatta. Bence yapmayalım bunu yani. Ya tamam, kabul ediyorum. Yani bir şey yapalım, ama çözüm varsa gelelim hep beraber bir araya oturalım, konuşalım. Nasıl çözebiliriz? Ya sen 8 Mart'tı değil mi bu hakemlerle ilgili yapılan operasyon? 8 Mart değil mi hocam? O gün herkes ayağa kalkması gerekiyordu. Kulüp başkanları, değil mi? Yani neden bu hakemler neden görevi bıraktı? O gün bir şey olması gerekiyordu. Bu hakemler neden görevi bıraktı? Ya da neden sonra hiçbir açıklama yapılmadan geri getirildi? Bir dakika dahi bekleyemeyiz denilen hakemler görevi bırakıyor. Aynı hakemler göreve geri geliyorlar. Neden bıraktılar? Neden geri geldiler? E sen şimdi idareci olarak o gün ya onların hakkını savunacaktın ya da onun neden olduğunu öğrenecektin. Topluma da anlatacaktın. İlgilenmedin o gün onunla. O gün onunla ilgilenmek istemiyorsun. Çözümün yok. Onlar kadar da sen de kulübü yanlış idare ediyorsun. Doğru idare edemiyorsun. Finalde diyorsun ki bu gitsin. Gitsin.
1: Şimdi çözüm konusu demişken sevgili İbrahim Yavuz Adaş'ın yazmış da, İbrahim Özhan diyor ki tamam İbrahim hocam size katılıyorum ama bu iş nasıl çözüme kavuşacak? Bizde meşhur söz var: ağlamayan bebeğe süt vermezler, şikayet etmeyince daha çok üstüne geliyorlar diyor.
0: İbrahim Bey şöyle söyleyeyim, ağlamayan çocuğa mama vermezler. Yani çok şey, teşbih de hata olmaz. Hani Fenerbahçe de bu konuda çok isyan etti. Alabildi mi karşılığını? Hala şikayet ediyor. Yani öyle bir şey yok, ben ona katılmıyorum. Yani sesin çok yüksek çıkarsa hakkını verirler diye bir şey yok. Çözüm bulmak zorundasın. Çözüm ne? Çözüm bu işin uzmanlarına teslim olmak, birine güvenmek. Yani ama bu konuda MHK başkanı, işte hakem planlaması, federasyon başkanı, o federasyonun planlaması, ya o konuda bir kere çok ciddi anlamda bir planlama yapılması gerekiyor. Biz bunların hiçbirini yapmak istemiyoruz ki hocam.
1: Evet.
0: Yani biz sürekli birileriyle kavga halindeyiz yani.
1: Tedesco'nun ne farkı vardı Italiano'dan demiş. Çağatay hocam, İbrahim Bey lütfen sorar mısınız? Düzgün insan barınabilir mi Türkiye'de diyor yurt dışından dinleyicimiz.
0: Tedesco'nun burada barınmamasının sebebi şey değil. Hakem eleştirmemesi ya da Tedesco'nun burada barınmamasının temel sebebi teknik anlamda yanlış planlama yapması. Onun problemi teknik direktörlükle alakalıydı. O yüzden başarısız olup buradan gitti. Yoksa Tedesco'nun hakem konuşmaması, o eğitici dili, yumuşatıcı dili gayet güzeldi. Hatta ben diyordum yani federasyon bu konuda ondan destek alabilir. Aynı şekilde İtalyano'dan da. Yani yeni antrenörler yetiştiriyoruz ya. Hı hı. Mesela gidip onlar birkaç şey söyleyebilir mesela. Bununla bir faydası da olur. Çünkü biz alt liglerden en yukarıya sürekli kenarda kendini kaybeden antrenörler görüyoruz. Türk antrenörler. Onları sakinleştirme adına bu insanların da varlığı değerlidir. Bu işi en üst seviyede deneyimliyorlar. Gidip anlatabilirler onlara. İtalyano bilmiyor mu maçtan sonra ortalığı yıkmayı yani? O da bilirdi. Ben ne yapayım kardeşim? Sizin nasıl bir ülkeniz var ya? Bak ben her şeyi yaptım ama bir hakem geldi benim her şeyim bozdu diyebilirdi ama demiyor.
1: Meslan Bey bence diyor ki adamın topçusu tokatlanıyor. Çıkıp iki kelam etmesin mi? İbrahim abi yazmış.
0: İyi peki, etsin. Yani bir şey demiyorum. Eğer işine yarayacaksa sabahtan akşama kadar konuşsun ama yaramayacak diyorum ben de. Peki Beşiktaşlıysa eğer bu arkadaşımız, sizin de bu şu şekilde yönetime hesap sormanız gerekmiyor mu? Ya kaçıncı teknik direktör geldi gitti? Kaçıncı oyuncu geldi gitti? Biz hala maaşını ödediğimiz oyuncular var. Bak hala maaş ödüyoruz oyunculara. Hı hı. Ya evet onlar da eksik ama sizin bu eksikliğiniz ne olacak mesela? Ya bunun oyuna bir zararı yok mu? Sen dönüp şey demiyor mu mesela, boş tribünler görüyoruz değil mi statlarda, böyle şaşırıyorum mesela, yani şurada mesela Kasımpaşa stadını görüyorum mesela, gidiyorum bazen maça, ya nasıl olur ya, İstanbul'un göbeği aşağıda ne oluyor diye bir inseler, o stadın dolması lazım, dolmuyor. Sen orayı dolduramıyorsun, zeminlerin iyi değil, kulüplerin borç batağında, oyuncuların bak sakatlanıyor sürekli, fiziksel olarak direnemiyor. Ya bunlar hakemin verdiği karar kadar eksik değil mi? Onları saymayalım mı yani? Hı hı. Onu eleştir, eyvallah. Mesela yorumcuyu da eleştir. Bizim için de geçerli eğer bu işi yorumlayan taraftaki. Bizim de ağzımızdan çıkan. Mesela sen şeyi görmüyor musun hocam? Ben çok şaşırıyorum mesela bu. Çıkıyor mesela bir yorumcu arkadaşımız, diyor ki ben haber aldım diyor. Futbolcular diyor bilmem ne maçına diyor bahis oynamış diyor. Ya bu korkunç bir iftira değil mi eğer ispatlayamıyorsan? Değil mi yani, ispatla.

0: Yükümlü değil mi bu söz hocam? Yani öyle var mı mesela herkes biri hakkında bu şekilde ifade kullanacak ve bunun bir bedeli olması gerekmiyor mu? Hatırla mil takımda o zaman mil takımda neler dediler? Oyuncular böyle böyle bahis oynamışlar. Ne oldu şimdi o gün mesela o kadar söz o oyuncular için söylenen şeyler?
1: Bir de burada hedefe koyuyorsun yani.
0: Tabii hocam yani ben o yüzden evet eksiklik var ama her yerde eksiklik var. Oturalım her tarafı düzeltelim. Hakemi de düzeltelim. Ama git İsmail Kartal'a şeyin hesabını sor. Orayı niye görmek istemiyorsun? Ya arkadaş yani nasıl oluyor da sezonun henüz ikinci haftasında 4 tane oyuncu kas sakatlığı yaşıyor diye sor bence onun hesabını yani.
1: Hakan
0: ama
1: Aktaş,
0: sen orayı görmüyorsun.
1: Evet.
0: Orayı görmüyorsun.
1: Hakan Aktaş diyor ki sevgili İbrahim Yavuz. Hocam geçen sene de Tedesco için aynı şeyleri söylüyordunuz. Hakemlerle uğraşmıyor, maça odaklanıyor diye. Aynı şey İtalyan'ın da mı başına gelecek? Böyle olacak yani demiş.
0: Ya bir şey olmuyor ya. O normal yapması gerekeni yapıyor. Doğrusu budur zaten. Yani biz onlardan yani teknik anlamdaki davranışları onlara burada tutar. Başarıları, başarısızlıkları tamamen teknik anlamda. Diğer hadise de bize faydası olur. Onlardan bir şey öğrenmemiz gerekiyor. Onların bağırıp çağırmasının bize bir faydası yok. Ya var mı diğerlerinin mesela İsmail Kartal'ın isyan etmesinin? Bak ne diyor? 99 puan diyor aldım çalındı diyor. Şimdi oldu mu bir faydası Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'ın o öfkesinin, isyanının? Ona bir faydası var mı? Bak 99 puanda kalmış. Bir adım ileri gidememiş. Bak döndüğünde nasıl arkasında eksiklikle buraya gelmiş değil mi Fenerbahçe'de? Bak idare edemiyor Fenerbahçe İsmail Kartal. 4 tane oyuncusu kas sakatlığı yaşadı İsmail Kartal'ın. Bence İsmail Kartal 99 puanla ilgili hadiseyi kendi eksikliği üzerinden değerlendirmiş olsaydı bugün ona da faydası olacaktı. Fenerbahçe'ye de faydası olacaktı. Ne oldu şimdi? Kime faydası oldu İsmail Kartal'ın 99 puan benim hakkımdı, şampiyonluk hakkımdı demesinin kime faydası oldu? Bak kendisine olmamış. Onu net bir şekilde gördük hocam. Kendisine hiçbir faydası olmamış İsmail Kartal'ın bu düşüncesinin. Şimdi ben de diyorum ki biz bu taraftan bakalım. Bu düşüncenin bize faydası var. Kendi eksikliğimize bir değerlendirelim. Yani hakemler kadar sen de eksiksin. Bul diyorum, bulma demiyorum. Yani hakemlerin iyi olduğunu söylemiyorum. Ama önce kendi problemini çözmen gerekiyor. Diğer taraftaki problemi ortadan kaldırabilmek için. Bizdeki genel problem şu. İdarecisi de, teknik direktörü de, yorumcusu da, futbolcusu da bir günah keçisi ilan etmiş. Bulmuşlar masum. Yani masum dediğim şu. Kötü niyetli olanları bilmiyorum ben. O onun ispatlanır, bir cezası neyse çeker ama hiçbir kötü niyeti olmayan ama teknik anlamda eksik kalan bir adamın ne suçu var ya? Hakem görememiştir. Futbolcu nasıl altı pas mesela Kocaelispor maçında dün boş kaleye oyuncu vurdu topu dışarı. Bomboş kale. Şimdi eğer niyet okuma üzerinden gidersek biz de değil mi? Yani mesela hakem de onun için bir şey söyleyebilir. Vay arkadaşlar ben inanmıyorum abi bu top buradan dışarı atılmaz der. Çünkü sen ona öyle diyorsun. Onun görmediği bir düdüğe onun altında başka bir şey arıyorsun. O da arar senin oyuncunla ilgili. Ya futbolcu boş kaleye topu dışarı atar mı der. Normalde atmama atıyor.
1: Yurt dışından Ali Bey. Yavuz abi selamlar. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'la ilgili yaptığın tüm konuşmaya katılıyorum. Takımlar dünya kadar para harcıyor, doğruyu yapmak istiyor. Ama hakemlerin yaptığı normal mi? Kulüplerde başkanlar gidiyor, istifa ettiriliyor. Hakemler aynı kalıyor ve durmadan ödüllendiriliyor.
0: Hakemler aynı kalmıyor. Hangi ödüllendiriliyor? Tugay Kağan, Numanoğlu'lar, Fırat Aydınuslar. Bıraktırılmadı mı bu insanların hakemliği ya? Nasıl aynı şey? Mümkün değil. 8 Mart'ı o yüzden söyledim bu insan. 8 Mart'ı yanlış hatırlamıyorsam o hakemlerle ilgili olan hadise. Bir anda hepsi birden. Bunların aileleri, çoluğu, çocuğu yok mu? Yani empati kursanıza mesela. Sizin kardeşiniz, abiniz, babanız neyse. Onlara bu şekilde bir söz söylense ya da bu şekilde davranılsa. Siz nasıl tepki gösterirsiniz? Kötü niyetleri de bulun tespit edin kabul ediyorum da şimdi siz bana şeyi mi ikna etmeye çalışıyorsunuz? Bu hakemlerin tamamı bir planla çıkıyorlar. Planın da ne olduğu belli değil. He. Mesela ne hocam bu hakemlerin planı? Bir gün oturuyorlar hepsi beraber bunların bir şeyi var. Lokali var hocam oturuyorlar. Diyorlar ki ya biz Fener'i şampiyon yapalım diyorlar mesela. İki hafta sonra yok baba biz vazgeçtik diyorlar. Bu sene Galatasaray şampiyon yapacağız. Sonra iki hafta sonra diyorlar ki bu Beşiktaş ya bunu yapalım diyorlar. Sonra bakıyorlar Beşiktaş bizim beklentimizin üstünde gitti. Biz bu Beşiktaş'ı durduralım. Ya böyle bir şey olabilir mi yani?

0: Ahmet Berk diyor ki, İbrahim Hocam, Çağatay Hocam, aslında problemlerin tamamının çözümü çok kolay. Futbolumuzu ve sporumuzu, sporun içinden gelen Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olan idealist insanlar yönetirse hiçbir problem kalacağını düşünmüyorum. Saygılar demiş.
1: Ya o da çok doğru değil yani, sporun içinden gelenlerin de çok, yani o yetmiyor. Bence sporun içinden gelenden çok o orada bilgi birikim, o konudaki eğitim belirleyici oluyor. Sporun içinden gelmiştir ama o anlamda bir adım ileri gidememiştir. Sadece sistemi biliyordur, taktiği biliyordur. Onun ne faydası var sana hocam yani?
0: Yenal Bey diyor ki, sporun
1: içinden gelenin o anlamda da bir donanım olması gerekiyor hocam. Yani bilgisi birikimi olması gerekiyor. Tek başına içinden gelmesi yetmiyor.
0: Sen bu mahcup konusunu açmıştın ya, ona ithafen demiş ki, Galatasaray'da Belanda Mart 2021'de stadyum zeminini eleştirilen açıklamaları nedeniyle yönetimi ve kulüp markasının yıprattığı gerekçesiyle sözleşmesi tek taraflı feshedilerek takımdan gönderilmişti. Ben çok mahcup olmuştum diyor. Belhanda'yı sevmem ama zeminler hala berbat diyor.
1: Şimdi yani kızıyorsun, sinirleniyorsun, senin eksiğini yanlışını gördüğü zaman biri. Hakemin dışında bir şey söylediği zaman kızıyorsun.
0: Sevgili İbrahim Yavuz, peki bu hafta Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi, ön eleme, playoff'ta neler söyleyeceksin takımlarımızın şanslarıyla alakalı?
1: Valla hocam, yani Fenerbahçe ile başlayalım ki çok hepimizin isteği, dileği bir tane daha takımımız Şampiyonlar Ligi'nde olsun ki çok uzun zaman oldu. Olması gereken de oraya iki tane takımla gidebilmek. Umarım Fenerbahçe o problemi halleder. Öngörüsü çok zor bir karşılaşma. Çünkü bilmiyoruz henüz Fenerbahçe'nin hangi planla sahada olacağını. Diğer tarafla ilgili 3 aşağı 5 yukarı bir öngörü var ki onlar için de çok önemli. Ligde şampiyonlukla ilgili halledemedikleri durum var. Ekonomik sıkıntılar var. Onların da şu an 7 yıldır falan gidemiyorlar ya da 6 yıldır gidemiyorlar. Onların bütün derdi bir an önce Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Yani öngörüsü zor bir karşılaşma. Bireysel oyuncu kalitesi anlamında aslında onlara direnecek kalitede oyuncularımız var ama oyun planı konusunda çok fazla bir şey öngöremediğim için ve Fenerbahçe'nin hangi kadroyla sahaya çıkacağını bilmediğim için çok net bir yorum yapamıyorum hocam.
0: Erkan Bey demiş ki, İbrahim Yavuz adam. Merhaba, ben Tolga demiş. İbrahim Bey'e bir sorusu var. Çok güzel konuşuyor. Müthiş bir bakış açısı. Kendisini ne zaman sahalarda göreceğiz? Doğrusunu uygulamalı gösterecek. Herkesi çok güzel eleştiriyor. Kendisini ne zaman göreceğiz diyor.
1: Şöyle söyleyeyim. Tabii ki ben yani antrenör lisansına sahibim ama yani o fırsatı bulamadım. Yani kimse bize gel burayı yönet demedi. Ben de sonuçta bu işin bir tarafında kalmak istiyorum. İşin bu tarafını tercih ettim. Yorum tarafını tercih ettim. Bugün burada devam ediyorum ama bu işin özellikle sportif direktörlük tarafıyla ilgili düşüncelerim var. Yani ileride yani birileri bize güvenir, teslim olursa onunla ilgili hem çalışmalarım var hem planım var ama zaman ne gösterir onu bilmiyorum. Yani buralarda da çok fazla şeyle ilgilenmiyorlar. Yani o süreyi, zamanı da sana vermedikleri için olmuş olsun diye de bir yerlere de gitmek istemiyorum. Sonuçta Türkiye'de biliyorsun hocam. Gidiyorsun bir yere ve çok kısa sürede eğer istediklerin olmazsa, ki biliyorsun bu iş öyle çok kısa sürede olacak bir iş de değil, hemen seni yok edebiliyorlar yani. O yüzden zamana ihtiyacım var ve bana inanacak, güvenecek, o süreyi verecek insanlara ihtiyacım var.
0: Evet. İbrahim Yavuz, ben yetişemiyorum sorulara, mesajlara. Bilmiyorum senin durumun ne? Müsait
1: ben misin? Yani Aydın Cingöz beni alacak şu an, onu bekliyorum. Ona da gerekli mesajı attım, yerimi belli
0: Peki,
1: ettim.
0: Peki o zaman son soru şu olsun. Yaşar Bey de diyor ki, yarın Fenerbahçe ne yapmalı İbrahim Yavuz'a göre diyor.
1: Ya Fenerbahçe'nin özellikle yani benim için maçla ilgili en belirleyici olacak hadisenin şu olduğunu düşünüyorum. Orta sahada özellikle hangi oyuncularla oynayacağını çok merak ediyorum hocam. Yani çünkü eğer Fenerbahçe ikili orta sahayla oynarsa sanki orada ilk maçtaki gibi hem sayısal hem enerji anlamında problem yaşayabileceğini düşünüyorum. O yüzden ben Fenerbahçe'nin orta sahadaki Genduzi, Kante ve İsmail'le başlamasının onlar adına daha hayırlı olacağını düşünüyorum. O tercihin çok onlar adına belirleyici olacağını düşünüyorum.
0: Sevgili İbrahim Yavuz, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Aydın'a da
1: sağ
0: çok selamlarımı
1: ilet. İleteceğim hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Vakit ilerlemeye devam ediyor. Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ederken tabii ki spor yazarlarımız da hatta bekliyorlar. Aramamı da bekliyorlar. Onları da arayacağım. Beşiktaş'ın efsanevi isimlerinden bir tanesi. Bu saat için konuşmuştuk. Sevgili Şenol Fidan şu anda telefonun diğer ucunda benim aramamı bekliyor olması lazım. Bakalım Şenol Hocam şu anda telefonun diğer ucunda mı? Hocam çok dakiksin. Aramamı bekliyordun herhalde.
2: Elim telefondaydı sevgili Çağatay.
0: İyi misin? Nasılsın? Her şey yolunda mı?
2: Teşekkür ederim. Vallahi epeydir görüşemedik. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: İyi vallahi. Bende de bir yaramazlık yok hocam. Yayınlara devam. Televizyon, radyo. Hayat koşturmacası. Böyle bir döngü.
2: Döngü devam ediyor. Hayat böyle bir şey
0: tabii,
2: zaten.
0: Tabii. Tatilleri yapıyorsun hocam. Ne güzel ya. Valla.
2: Zamanım da işte paran varsa, ekonomi değilse zamanı da işte zaman su gibi akıp gidiyor sevgili Çağatay.
0: Evet hocam. İnşallah daha da çok tatil yapacağım.
2: Amin cümlemiz için
0: ama Beşiktaşlı taraftarlar da hakemden yana çok sistemde bulunuyorlar. Diyorlar ki Çağatay hocam Allah aşkına lütfen bizim duygularımıza tercüman ol. Hakem hataları ve aklıma da sen geldin sevgili Şenol Fidan. Ne diyeceksin yani hakem hataları bu kadar çok etkiliyor takımları. Nasıl bir değerlendirme yapıyorsun Şenol hocam?
2: Ya senelerde zaten bu hakemle ilgili bu konular devamlı konuşuluyor tabii. Bu ne kadar etki ediyor, ne kadar etmiyor baktığımız zaman. Ben hep şöyle değerlendiririm tabii teknik adam olduğumuz için. Futbolda birkaç yerden bakabilirsiniz. Yani taraftar muhakkak bu yani hakem olaylarına da etkisi büyük şekilde bakabiliyor. Ama teknik adam olarak baktığın zaman oyuncuların da sadece futbol oyununa konsantre olmaları için buradan da bakmak gerekiyor. Taraftar tabii ki haklı. Şimdi maç içerisinde birkaç tane penaltı pozisyonu var, gol atılıyor, gol verilmiyor gibi. Buradaki bence en büyük sıkıntı belli bir standartta bu kararların verilmeyişi. Yani evet tamam bunlar foulse, bunlar kırmızı kart değilse bundan sonra da böyle verilmesi gerektiğini düşünüyor herkes değil mi? Ama işte yeri ve zamanı geldiğinde bu niyete bağlı olan kararlar futbol camiası üstünde bu tabii güvensizliği de yaratmış oluyor. Yani senelerdir böyle. Yani bazı takımlar dokunduğun zaman faul alıyor veya penaltı alıyor. Ama sana geldiğindeki oradaki şiddet bayağı da şiddetli bir pozisyon olmasına rağmen hakemler buna penaltı çalmayınca Beşiktaş taraftarı ve camiası üzerinde ister istemez bunlar soru işareti yaratıyor. Yani güvensizlik yaratıyor. Önemli olan burada bu standartı yakalamak. Yani şimdi evet maç içerisinde penaltılarla ilgili mesela gol ve faul var dedi değil mi? Bizim attığımız Beşiktaş'ta attığı golün sayılmaması rakibi çekmeyle ilgiliydi. Aynı pozisyonda yanına gelen bir ortaya Vlahovic'in yapılan bir penaltı var. Yani orada bence aynı standart yakalanmış olsa bu şekilde o penaltıda verilmesi gerekiyor. Tabii bunlar hakem yorumuna giriyor. Tabii bunları sana göre bana göre değerlendirmek mümkün. Gri alan bunlar. Ama bir kırmızı kart olayı var. Burası hakem belki görmemiş olabilir. Sağ içinde çünkü futbol biliyorsun canlı bir oyun. 22 kişinin hareket ettiği bir oyun. Görmeyebilir ama var hakeminin ki Bülent Birincioğlu ki ben teknik adamlık yaptığımızda biz Kayseri Erciyes'te çalıştığımız zamanlar Gaziantep maçıyla ilgili bize Bülent Birincioğlu o zaman
0: evet.
2: Sahanın kenarında 5. 6. hakemler oluyor hatırlıyorsan.
0: Biliyorum hatırlıyorum çok iyi.
2: Yani orada yani 5. hakemdi yani kimsenin göremediği o zamanlar bakın canlı gözle göremediği ben ekranlardan o zaman bakmıştım gol atmıştık bize de Erciyes Spor'da Drenthe diye bir oyuncumuz vardı Real Madrid'de falan oynamıştı onun attığı golü iptal ettirmişti kendisi yani hem görev tanımanın içinde olmamasına rağmen o zamanlardan bahsediyorum şimdi bu kadar işlerin kolaylaştırdığı yani kolaylaştığı bir ortamda önünüzde televizyonlar kameraların olduğu bir ortamda bu kadar da şiddetli bir hareketin yapılmasına yani VAR hakeminin burada çağırmaması ister istemez burada soru işaretlerini doğuruyor. Yani buradaki sıkıntı bu. Yoksa hakem saha içinde bazen ölçme değerlendirmeyi farklı yapabiliyor. Hakim taktidir falan diyebilirsiniz ama buradaki tokat atma olayı veya yumruk atma olayı kesinlikle yoruma girmeden kırmızı kartla yani cezalandırılması gereken bir olaydı. Hı hı. Yani burada tamamen VAR hakeminin bir ne diyelim hatası veya yanlışlığı söz konusu.

0: konusu. Yani bunu söylemek de yani herkes de hemfikir zaten.
1: Şenol hocam, Şenol Fidan olarak şunu da söylemek istiyorum. Şimdi Alanyaspor Beşiktaş maçında çok önemli bir olay oldu. Beşiktaş evet mağlup oldu ama karşılaşma sonrası taraftarının Beşiktaş'ı alkışlaması çok değerliydi. Siyah beyaz takımın taraftarlarına verdiği bu güven duygusu çok önemliydi. Tabii ki sezon boyunca da birçok kayıplar yaşanacak. Sizler de profesyonel olarak çok büyük maçlar oynadınız. Ama özellikle Olaytan ve Murillo'suz başlamak riskli bir karar değil miydi size göre?
0: Ya şimdi şöyle bakın, yani Avrupa Kupası maçları oynadınız. Lig başladı. Geçen hafta maçı yine Avrupa Kupası
1: diye şeydi. Rotasyonu da arasında çok kullanan bir hoca.
0: Ya kullanan bir de zaten bunu zaman içerisinde kullanacaktı ama bu Alanya'da kullanması açısından şöyle bir planlama yapıldığında bir plansızlık söz konusu gibi geliyor. Hangi açıdan söylüyorum? Çünkü 5-6 maçtır aynı kadroyla çıkan bir Beşiktaş takımı ve oynayan ve oynadığı oyundan keyif veren bir takım söz konusuyken tabii ki maçların artmasıyla beraber burada hoca dışarıdaki oyuncuları da hazır tutma adına Alanya'da böyle bir rotasyona gitmeye ihtiyacını duymuş. Ha, burası rotasyonu yapması gereken yer miydi Alanya Spor maçı? Oraya bakmak lazım. Çünkü hafta arası oynadığınız Zagiriz maçında 3-0'lık bir galibiyet ve müthiş bir oyunla bundan sonraki yani hafta arasında yine oynayacağınız maç daha da kolay geçecek gibi duruyor. Demek ki oraya da bir rotasyonu oraya saklamış olsaydınız belki de yani bu Alanya Spor karşısında en azından yani teknik anlamda hoca yükü kendi üstüne almamış olacaktı. Yani oyunculara o yükü vermiş olacaktı. Yani belki de kötü oyun olsa hoca diyecekti ki bakın geçen hafta biz bu oyuncularla çıktık. Aynı oyuncularla çıkıyoruz. Yani burada hava sıcaktı, nem falan gibi bir takım faktörüydü. Hocanın burada belki kendi adına bir takım kredi açmış olma ihtimali yüksek oluyordu. Hı. Ama şimdi rotasyona gittiğinizde eğer o oyunu oynamıyorsanız da sonuç alamıyorsanız ister istemez burada hocaya da bir takım şeyler söz konusu olabiliyor. Yani burada İtalyan'ın belki kendi adıma söylüyorum tabii ben olsaydım diye baktığımda belki Alanya Spor maçında hafta arası oynattığımız şimdiye kadar oynattığımız takımın ilk 11'ini oraya çıkartmak daha doğru gibi duruyor diye düşünüyorum ben.
1: Sevgili Şenol Fidan, sana bir teşekkür gelmiş. Satılmış Çınar. Çağatay Hocam, Çağatay Hocam hayırlı yayınlar. Sene 86-87 olması lazım. Beşiktaş Trabzonspor maçına gitmiştim. İnönü Stadı dakika 87. Maç gitti gidiyor derken Şenol Hocam gol attı, bir de Ali attı, maçı aldık. Allah razı olsun ondan demiş Satılmış Bey.
0: Sağ ol, çok teşekkür ederim ama sene olarak 86-87 değildi. 88-89 sezonuydu. Yani 88 senesindeki Aralık ayındaki Trabzon maçıydı. Maç 0-0 gidiyordu.
1: Evet.
0: İşte 90 dakika içinde kaçırdığımız goller vardı ama en son işte kalecinin yumruklamasıyla orta sahaya doğru gelen bir topta kaleci Şevki'ydi. 35 metreden ayak içimi koyarak orada 1-0 öne geçmiştik. Dakika 88'de 1-0. Daha sonra da dediği gibi Satılmış Bey'in Ali'nin attığı golle 2-0 maçı kazanmıştık. Hı hı. O skorlar da atılan goller doğru ama sene olarak seneyi düzeltmek istedim. Sadece teşekkür ediyorum.
1: Şenol Hocam, en unutamadığın maç hangisi? Senin hafızanda kalan, senesine kadar hatırlıyorsun. Yılları o yüzden soruyorum. Seni en çok böyle etkileyen, belki kariyer maçını oynadığın maç da olabilir. Aklına geliyor mu
0: ya
1: hocam?
0: Bu yok, bahsettiğim bu Trabzon maçı golün hem son dakikalarda olması, uzaktan çok güzel ha, bir
1: yine
0: golle
1: bu maç
0: atılması.
1: Diyorsun yani.
0: Tabii yani ona bakarsan Beşiktaş'ta ilk forma giydiğimiz bir jübile maçımız vardı. Samet abinin, Samet Aybaba'nın Fenerbahçe'ye İlemi Stadı'na çıktığımız ilk maç var. Onu unutamayız. Artı lig maçı var Ankara Gücü. Ankara'da Ferdinand'lı kadroyla beraber 1-0 mağluptuk. Daha sonra Alem'in attığı gollerle 2-1 galip gelmiştik gibi. Hı hı. Yani o süreçler aklımızdan çıkmıyor tabii. Yani orada önemli anılarımız var. Ama Trabzon maçı benim yani seyirciye daha çok böyle yakınlaşmamla ilgili dediğimizde Trabzon maçı orada bir dönüm noktası olmuştu kendi adıma.
1: Meslan Bey diyor ki Beşiktaş'ı diyor her sezon doğuruyorlar.

0: Hakemliği bırakınca da helallik istiyorlar. Beşiktaş'ı yakmıştık diye yayınlara çıkıyorlar. Etmiyoruz, hakkımızı haram olsun diyor. Tabii Beşiktaşlı taraftarlar da.
1: Sevgili Çağatay, zaten bak biraz önce ifade ettim. Yani zaten burada insanların hata yapma lüksü var mı? Var, ama yanlış yapma lüksü olamaz. Yani buradaki ince ayrım bence şu. Hata da biliyorsun kaza olarak, yani

0: anlamda sonsuz olabiliyor, devam edebiliyor. Ama burada geçmişten gelen hep böyle söylentiler, bir takım konuşmalar yapılır, şudur falan gibi bir takım söylemlerin hala günümüzde devam etmesi, geçmişten gelen bir takım sıkıntıların devam ettiği anlamına da geliyor. Yani burada biz futbol ortamıyla beraber normal günlük yaşamımızdaki bu güven duygusunu biraz daha da çok yukarı çekmemiz lazım. Yani burada yani futbol camiasında olan bu güvensizlik hemen hemen her ortama da yansımış vaziyette. Futbolda da tabii böyle bir kararlar çıkınca ister istemez bunlar da konuşulmuş oluyor.
1: Yılmaz Bey diyor ki bütün takımlar maçlara çıkmasa federasyon ve hakemlerin başında kişiler bırakmak zorunda kalmaz mı? Başka çözüm göremiyoruz artık demiş.
0: Ya olabilir tabii, yani bu kulüpler birliği ile ilgili yani alabilecek karar. Bunu Profesyonel Futbolcular Derneği de kendi hakları ile ilgili de bir zamanlar bir haftalık, iki haftalık böyle yapabilirse. Çünkü dernek olduğu için bu grev hakkı olmuyor bazen, ama evet, kulüplerin böyle bir isteği olabilir. Belki ultimatum verebilirler. Ama isterseniz de şimdi bakıyorsunuz büyük takımların İçerisinde en mağdur olan takımlardan bir tanesi Beşiktaş, geçmişe baktığımız zaman.
1: Evet.
0: Hep üst üste geldiğinde hep bunun isyanı oluyor. Yani burada çünkü kar topu büyüyerek önümüze çıkıyor. Tüy şeklinde büyüdü artık bu son maçta. Yani daha önceki maçlarda hakem gördü görmedi diyebilirdik, ama artık VAR'ın olduğu ortamda, yani ben penaltılarla da ilgili bir şey söylemiyorum ama kırmızı kartın verilmemesi hakikaten, yani bu konuda gelinen en son nokta oldu diye düşünüyorum. Evet.
1: Şenol Fidan, ben Vlahovic'i de sormak istiyorum. Ben Beşiktaş'ta çok gol atacağını düşünüyorum hocam. Sen nasıl düşünüyorsun, neler düşünüyorsun Vlahovic için?
0: Şöyle, ben de Beşiktaş'ın Avrupa Kupası maçlarını canlı seyrettim. En son girdi işte, ilk geldiği maçta da Vlahovic oynadı. 30 dakika oynadı. Hatta ben bu kadar antrenmansız sezon başını geçirmemiş bir futbolcu için bir sakatlık söz konusu olacağını düşünüyordum.
1: Çok da istekliydi çünkü hocam.
0: Evet evet, işte onu söyleyecektim. Yani 30 dakikalık süre hakikaten bana göre biraz uzun süreydi. Belki 15-20 dakikalık bir sürelerle belki sahaya görev vermesi gerekiyordu, ama demek ki Vlahovic bu yani takımsız geçen veya işte transferleri kovaladığı ortamda bile Salah'ın da, yani Muhammed Salah'ın da baktığım zaman özel çalışmaları olduğunu görüyoruz ve istekli olduğunu görüyoruz ve hakikaten bir pivot santrfor dediğimiz hem hava topu hem sürat hem çalım atma özelliklerini artı enerjisini Beşiktaş adına, yani Beşiktaş adına bu sene çok iyi şeyler yapacağı mesajını o 30 dakikada gördük. Bu son maçta da girdiğinde yani ikili mücadele olsun, hatta üçlü sıkıştırmalarda bile oradaki yani slalomları fazlasıyla teması alan, temastan kaçmayan ama gol için çabalayan bir santrfor gördüm. Onun için hakikaten isim olarak da belki çok büyük futbolcu, ama performans olarak da Beşiktaş'a çok şey katacağının çok büyük örnekleriydi benim için.
1: Evet, sevgili Şenol Fidan, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Sesini duyduğumda da çok mutlu oldum. Başka eklemek istediğim bir şey varsa onu da alalım.
0: Yok, çok teşekkür ederim vallahi, ben de çok memnun oluyorum. Buradan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Kendi adımıza işte bilgi birikimlerimizi, tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ama diyeceğim şu, Beşiktaş takımı İtalyanlı hocayla beraber, Vincenzo İtalyanlı ile beraber hakikaten oynanan oyununda keyif veren, organizasyonu olan bir takım olarak, yani bir teknik adam olarak onları gördüğümü söyleyebilirim. Tabii ki bu organizasyon içerisinde görev tanımlarında çok doğru yapıldığında Beşiktaş'ın kimliği de tamamen değişmiş oldu. Tabii ki futbolda bu yenilgiler var. Çünkü eğer siz şampiyonluğa ulaşmak istiyorsanız senede 4-5 tane yenilgiyle beraber işte 4-5 tane beraberlik sayısını yukarıdan aşağı doğru indirgediğinizde bunları tekrar üst üste yapmamamız gerekiyor. Yani burada senede 4 tane veya 5 tane mağlubiyet hakkınız var. Onları da İtalyan hocaya, Önder Özen tarafından muhakkak anlatacağını düşünüyorum. Çünkü yarışın içinde olmak cami adına çok önemli bir şey olacağını düşünüyorum ben.
1: Şenol hocam, tekrar teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da görüşmek üzere.
0: Sağ olun sevgili Çağatay, iyi yayınlar diyorum. Selamlar herkese.
1: Saygılar hocam, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Beşiktaş'ın efsanevi oyuncularından Şenol Fidan'ı da yayınımıza aldık. Yavaş yavaş da bir programın sonuna doğru geliyoruz ama son dakika gelişmesinde Beşiktaşlı taraf

0: taraftarlar bekliyorlar. Beşiktaş kanat transferinde çok çok önemli bir mesafe kat ederek Ernest Pocu için görüşmeleri ilerletti. Tekrar ediyorum, Beşiktaş kanat transferlerinde şu an çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Ernest Pocu için şu anda görüşmelerin çok yüksek düzeyde devam ettiği bilgisini de almış olduk. Evet, Galatasaray'da konuşmadık çünkü programın başında 4 tane bir futbol konseyinin olduğunu söylemiştim. Uğur Meleke, Güntekin Onay, Fırat Aydınus ve Mehmet Aslan'ın yorumlarını özellikle söylemiştik. Bakın Galatasaray için neler söylemişler. Uğur Meleke ilk yarıdaki bireysel hatalarla maç erken koptu diyor. Erzurumspor bence şu an bir buçuğuncu lig takımı. Nisan ayında alt ligde oynanan 7 oyuncusu ilk 11'de sahaya çıktı Galatasaray önünde. Ve özellikle ilk devredeki bireysel hatalarla da erken koptular maçtan. Ancak yine de Galatasaray'da gelişimler var. Önde baskıya daha iştahlı gittiler. İki de ürün aldılar. Osimhen sezonun canavar moduyla açtı. Orta sahada 10 numara tipli hiçbir oyuncusunun olmadığına göre şüphesiz ki Batrakov bir derinlik katacak. Bence hala hücum bölgesine 2-3 alternatif gerekli diyor. Güntekin Onay, Erzurum Süper Lig'e çıktı ama kadrosu 1. lig seviyesinde diyor. Ancak geride kalan iki maçta gördük ki takımın kadrosu hala birincilik seviyesinde. Galatasaray, Erzurum'un hatalarından faydalanarak çok da güçlü bir oyun oynamadan farklı bir skor elde etti. Osimhen'in sezona fırtına gibi girmesi Galatasaray açısından sevindirici. Ancak sarı kırmızılar henüz ritmini tam anlamıyla bulabilmiş değil. Batrakov'a gelince, Rusya Ligi'ndeki istatistikleri olağanüstü. Ancak burada ve Şampiyonlar Ligi'nde neler verebilir, bunu zaman gösterecek. Genç ve potansiyelli bir oyuncu olması Galatasaray için büyük bir artı diyor. Fırat Aydınus'a bakalım. Sezonun uzunluğu düşünülünce 2 veya 3 takviye gerekiyor yorumu yapılmış. Galatasaray'ın Erzurum deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyette özellikle erken golün ardından oyunu kontrol altına alması ve rakibine fazla alan bırakmaması önemliydi. Ama Galatasaray tamamen eski seviyesine döndü demek için erken. Batrakov hücumda skor üretebilen, son pas kalitesi yüksek ve ceza sahasına girebilen bir oyuncu. Geçen sezon 36 maçta 17 gol ve 12 asist üretmesi katkısının hangi seviyeye çıkabileceğini gösteriyor. Sezonun uzun ve Avrupa hedefleri düşünüldüğünde kadrosuna en az 2 kaliteli takviye daha yapması gerekiyor. Okan Buruk'un da 2 veya 3 transfer düşündüklerini söylemesi bu ihtiyacın teknik heyet tarafından da görüldüğünü gösteriyor. Ve Mehmet Aslan da son olarak Galatasaray ile ilgili hala ligin en iyisi ama yaşlanan bir kadrosu var diyor. Galatasaray bakmayın Çorum maçında alınan beraberliğe. Ama giderek yaşlanan bir kadro var. Geçtiğimiz sezon Osimhen transferinin getirdiği mali yük nedeniyle kadroda yapmaları gereken değişim ve dönüşümü bu sezonda yapamadılar. Unutmamalıyız ki her başarı ve kadronun bir ömrü var. Ve bu takım o başarıların artık son demlerini yaşıyor. Yeni transfer Batrakov yetenekli ve Galatasaray'a katkı sağlayacak bir oyuncu. Ama tek başına yeterli değil. Forvet ve orta alana da transfer gerekli demiş. Evet, sizlerin mesajlarından ve Instagram adresinde beni de takip eden Bekir Karaman ki önemli isimlerden bir tanesi, teşekkürler. Yine bakıyoruz, Sezgin Kamacı'ya teşekkür ediyorum. Yıldırım Çelikörs'e teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresini takip alan Ozan Bey'e teşekkür ediyorum. Mesajlardan bakalım, okumadığımız mesaj kaldı mı diye. İbrahim Hocam çok güzel konuşuyorsunuz. Mesele Beşiktaş olunca demiş Dursun Meral. Ahmet Doğan, iyi yayınlar Çağatay Hocam. Ben Şanlıurfa'dan Ahmet Doğan. İrfan 25'i bağlayacak mısınız demiş. İrfan 25'i benden sonraki arkadaşlar canlı yayına alacaklar. Çünkü onların da bağlantıları arasında gördüm. Bugün dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. 2 saat boyunca da beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de yine Çağatay Çıtlak'la yine 4 büyük gündemde görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Nasılsın abi?
4: İyiyim, sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim. Umutluyum. Yarınki maçı konuşacağız. Lyon maçı, Fenerbahçe'nin uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yakın olduğunu hissediyorum. Ama tabii ki çok zor bir maç olacaktır. Bunun detaylarını konuşacağız. Nasıl bir kadro tercihi olacak onu konuşacağız. Tabii ki yine transferi konuşacağız. İstersen direkt şeyle başlayalım istiyorum abi. Lyon'daki oyun planıyla bir başlayalım istiyorum. Ve nasıl bir maç bekliyorsun tabii. O da önemli.
4: Vallahi zor bir maç olacak.
3: Kesinlikle.
4: Yani çünkü neden zor bir maç olacak? Yani Lyon'un 11 maç, yani son lig maçında 11 oyuncusunu birden değiştirdi. Yani rotasyon yaptı. Onlar da ne kadar bu maça önem verdiğinin göstergesi. Yani Fonseca'da ne kadar önem verdiğini, bu maça önem verdiğini gösteriyor. Onlar için de çok önemli. Fenerbahçe açısından da çok önemli. Fenerbahçe de bu maça hem prestij anlamında hem de maddi anlamda kulübe getireceği kaynak, sağlayacağı kaynak anlamında çok önem veriyor.
3: Evet.
4: Ve Sayın Aziz Yıldırım ve yani bazı yorumcular şey diyor, yani Şampiyonlar Ligi çok önemli değil, hani lige konsantre olsun, böyle değil. Fenerbahçe yönetimi, Sayın Aziz Yıldırım Şampiyonlar Ligi'ne çok ama çok önem veriyor. Prestij anlamında, kulübe getireceği maddi destek, maddi katkı anlamında bunun vazgeçilmez olarak görüyor ve artık bir maç kaldı önünde Fenerbahçe ve bu Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin en önemli hedeflerinden bir tanesi. Şunu da söyleyeyim, tabii bence Fenerbahçe bu maç özelinde takım savunmasına çok dikkatli olması gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bugüne kadar oynadığı resmi maçlarda Gornik Sarpsel oynanan Rövanş maçını herkes göz önüne getirsin. Orada Fenerbahçe'nin turu geçmesini sağlayan Mert Günok'tu. Çok fazla pozisyon verdi rakibine. Şutum Graz'da oynanan rövanş mücadelesinde yine deplasmanda rakibine çok fazla şut imkanı tanıdı. Tabii Şutum Graz'ın şutları biraz isabetsizdi. Ama şunu söyleyeyim, orada da çok rahat bir rakip oyunculara çok boş alan bıraktı Fenerbahçe. Şimdi Lyon daha tehlikeli bir ekip zaten. Bu anlamda ilk maçta da zaten çok fazla hani topla oyun yani biraz rolantide oynadığını söylüyor bize. Onlar kendilerinin beraberlik bize yeter veya bir sıfırlık galibiyet bize yeter. Deplasmanda biz Fenerbahçe'yi yeneriz düşüncesiyle oynadılar biraz ilk maçta. Dolayısıyla burada takım savunması anlamında Fenerbahçe'nin çok ama çok daha dikkatli olması gerekiyor.
3: Yani özellikle Konya son Spor, lig maçında
4: Konya evet. Spor maçında da mesela Fenerbahçe'nin evet 4 tane gol attı ama 2 tane gol yedi.
3: Tabii.
4: 7 tane de Ederson'un kurtarışı var. Yine rakibe çok fazla pozisyon verdi. Rakip orta sahayı çok çabuk geçti. İleride Fenerbahçe ön alanda çok fazla pres baskı yapamadı. Savunma arkasının altına toplarda tehlike yaşadı kalesinde. Dolayısıyla takım savunması anlamında Fenerbahçe'nin bazı sıkıntıları var. Ve bu anlamda Lyon karşısında çok ama çok daha dikkatli olması gerekiyor. Yani bu kadar rahat pozisyon verirse Lyon'a, Lyon'un etkili ayakları var hücumda. Dolayısıyla bunları affetmez. Fenerbahçe'nin her anlamda tam konsantrasyonda sahada olması gerekiyor. Benim beklentim daha güçlü bir orta saha. Yani şöyle söyleyeyim. Kante, Gendouzi, İsmail üçlüsünün olduğu daha sert, daha mücadeleci bir orta sahayla Fenerbahçe çıkabilir mi? Benim beklentim öyle bir orta sahayla çıkması. Ama mesela son taktik antrenmanda Teknik direktörü İsmail Kartal hem Nene'yi hem de Talisca'yı ilk 11 denemiş. Ama Talisca 10 numarada mı oynayacak, forvetle mi oynayacak? O konuda hani beklentim benim forvetle oynaması. Yani dediğim gibi orta sahada daha mücadeleci, daha sert bir orta saha rotasyonuyla sahada yer almasını bekliyorum Fenerbahçe'nin.
3: Şimdi Vedat Mur için Konya maçındaki performansını göz önünde bulundurursak, şimdi Fenerbahçe artık yavaş yavaş santraforlu oyuna, yani gerçek bir santraforlu oyuna yavaş yavaş dönmeye başladığını görüyoruz. Ama sen Lyon maçında Talisca santrafor olarak görev alırsa şaşırmam diyorsun. Doğru mu anladım? Yani Muriç'i sonradan mı oyuna sokar ya da Luka
4: olabilir buyur. Yani olabilir, ya da Talisca'yı 10 numara pozisyonda oynatır, ama ben daha sert ve mücadeleci bir orta sahayla orada yer almasının daha doğru bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Yani Kante, Gendüzi, İsmail üçlüsünün, ama tabii burada Gendüzi mi ön tarafta oynar 10 numara pozisyonda daha yakın, yoksa İsmail mi? Ama yani burada çünkü orta sahayı diğer maçlarda, özellikle gördük, resmi maçlarda gördük ki orta sahayı rakipler çok rahat geçiyor Fenerbahçe'de. Yani orada pres anlamında daha pres yapan, ileride basan bir hücum orta saha rotasyonunda yer almasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.
3: Tabii Asensio...
4: Çünkü çok rahat mesela temas anlamında mesela hücum savunma ile orta saha arasındaki mesafenin zaman zaman açılıyor Fenerbahçe'de. Evet. Yani bu da rakip oyuncuların, rakip hücumcuların daha rahat hareket etmesine neden oluyor ve takım halinde baskıda yetersiz olunca da Fenerbahçe'nin aslında burada çok fazla rakiplerde pozisyon veriyor Fenerbahçe. Yani bu anlamda daha dikkatli olması lazım. Takım savunmasının anlamında çok daha dikkatli olması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
3: Tabii Asensio olmayacak. Onda bir sakatlığı vardı. Kerem Aktürkoğlu olmayacak. Onun şimdi, da bir
4: tabii
3: sakatlığı
4: Kerem
3: vardı.
4: Kerem Aktürkoğlu bir kafa sarsıntısı geçirdi. Aslında şu anda dün taburcu oldu. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bugün de takım arkadaşlarını Lyon'a giderken tesislerde yolcu etti. Şimdi onun bir prosedürü var. Sarsıntı, UEFA'nın bir sarsıntı protokolü var. O sarsıntı protokolüne göre ilk 48 saat içerisinde sadece düz koşu, işte bireysel bazı hafif antrenmanlar yapıyorlar, yürüyüş falan. Yani oradaki o süreçte ki 6 aşamalı bir protokol bu sarsıntı protokolü. O 6 aşamada da herhangi bir sıkıntı yaşamazsa, işte baş dönmesi, mide bulantısı gibi bir sorunla karşılaşmazsa 6. aşamanın sonunda takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Şimdi 10 günlük bir protokol diyor ama deniliyor ama 6. aşamadan sonra, yani 6 ya da 7. günden sonra takım doktorunun yazılı imzasıyla beraber oynayabilir. Dolayısıyla Samsunspor maçında biz Kerem Aktürkoğlu'nu sahada görebiliriz.
3: Asensio olmayacak onun sakatlık durumuna ve sence yani Asensio neden sakatlandı, bu fazla antrenman temposundan mı, çünkü sakatlıktan yeni çıkmıştı, yoksa tekrar eden bir
4: ya
3: sakatlık mı bu?
4: Ya şöyle söyleyeyim, Asensio'nun sakatlığı, yani o sorun yaşadığı sakatlığı ameliyat olduğu dizinden kaynaklanan bir sorundu. Yani o sezon başındaki sakatlığı farklı. Yani diz sakatlığıydı ve ondan dolayı takımdan ayrı çalışmaları sürdürüyordu. Bu adale sakatlığı, yani farklı bir bölgede sakatlık yaşıyor. Burada da adalede bir ödem ve sertleşme söz konusu. Dolayısıyla burada hani ciddi bir sakatlığı yok. Hani herhangi bir yırtık söz konusu değil. 7 ile 10 gün arasında sahalardan uzak kalacak. Samsunspor maçında oynamaz ama Beşiktaş maçında ben sahada olmasını bekliyorum. Yani burada aslında herkes şey diyor, işte hazır değildi. İşte bak İsmail Hoca hazır oynadı, sakatlandı. Hayır, öyle değil. Oyuncunun zaten bugüne kadar yani takımdan ayrı çalışmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi diz sakatlığı. Yani o dizindeki sorunlar nedeniyle takımdan ayrı çalışmıştı. Bu sakatlık farklı, bu adale sakatlığı. Ve İsmail Hoca da bu sakatlığından dolayı oynamaya değil, hazır olmadığı için yani.
5: Radyo Gold'de L1 üçgen zamanı.
6: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet'i saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco'nun istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku'yla bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı önce değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı, iyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş, son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş, kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Olsiet'in çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye doğru sarıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela. Inter'e bakalım. Recep Bey sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta söyle. Tüm kulvarlarda dedi 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin de dedim ya Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da düzenli olarak oynadı. 32 lig maç 13 tane golünü de attı. Onu şeyi de halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence, bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söyleyelim. O 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani Conte'nin sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26 Napoli'nin devre dışı bıraktı bir yıldıza dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de abi oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 1 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamları da çıkardığı sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak. Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderimize bence bu soru belirleyecek. Sahada ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar Thomas Tuchel benim takımına geldiğinde, Chelsea'ye geldiğinde Lukaku'yu şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim, soyunma odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontra atakta kullanabilme kapasitesinde özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsunuz Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz. Lukaku'yu hakikaten yanınızda çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu. Derinliğe koştuğunda hızlanıyor. Sırtı dönüşse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonu 9 numara. Ama esas mesela Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'u attıracak. Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırayım gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur, başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor. Yani Lukaku belki de bazen topa dokunmadan asist yapabilecek. Rakibi üzerine çekmesi bile Greenwood'un o koşu hattındaki adam sayısını azaltabilir. O nedenle hücumda aksiyonel anlamda bir katkısı olacak. Ben bu tarafa Kerem Aktürk oldu. Burada da enteresan bir bağlantı var. Kerem çizgi oyuncusu değil zaten, savunma arkasını koşmayı seven bir adam yani. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Lukaku stoperler üzerine çektiğinde Kerem'in arkasına yapacağı koşular daha değerli hale gelebilir. Kerem de bu sefer daha kendini bulabilir, ritmini bulabilir. Kerem'in Icardi ile Pavlidis'le o kurduğu kimyaları bir hatırlayınız lütfen. Onu, bu çok önemliydi. Top atabiliyor, kesme pas yapabiliyor, kilit pas verebiliyor. Elbette tabii ki hani Icardi'si, Pavlidis'i, bunlar Lukaku'dan çok farklı oyuncular. Hatta Pavlidis'i Fenerbahçe bir gündemine gelmişti, Twitter'da görmüştüm. Hani benim açımdan çok daha etkili bir isim olabileceğini düşünüyordum ben kendimce. Ama Kerem Lukaku bağlantısı da oluşabilir ve bu da çok kıymetli olabilir. Çünkü Kerem verdiği topu Lukaku'dan geri alabilir. Bu uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz bir şey. Veya attığı pası Lukaku doğrudan sonuca götürebilir. Bu da görmediğiniz bir şey. Asensio var. Asensio herkesin ihtiyaç duyacağı bir 10 numara profili. Dar alanda pas üretebilen, oyunu organize edebilen, hedef adama servis yapabilecek keklik kafesitesi olan bir oyuncu. Şimdi bunu bir de Süper Lig gerçeğini ekleyin. Kapalı savunma karşınızda. Fenerbahçe sete oturmuş. Ne yaparsınız işte, rakibin ceza sahası çevresine yığılmış gibi hayal edin. Şimdi burada başka bir Lukaku ortaya çıkıyor. Fiziksel bir Lukaku ortaya çıkıyor. Size'lı, ikili mücadeleci, sırtı dönük, dağıtıcı. Yani İsmail Kartal'ın zaten kenar ortalarına önem verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla sadece kağıt üzerinde bu söyledikleri. Ha, bunlara bakarım, biçilmiş kaplan derim diyebilirsiniz. Ha, o zaman niye şüphe ediyoruz diye bir soru gelirse. Çünkü abi biz bu kağıt üstünde, dedim ya, futbol o kadar da kolay değil yani. Ha, Süper Lig'de ama yıllardır aynı cümleyi duyup dururuz. Kardeşim de adam. Mahalle kahvesinde de olsa, üniversitede olsaydı şöyle fizikli bir santrafor olacaksın, gelecek kafa vuracak falan der. E futbol değişti mi? Futbol değişti. Bizim ligde tamamen değişti mi diye soruyu değiştireyim. Bizim lig tamamen değişti mi? Maalesef hayır. İşte Lukaku transferindeki zıtlık da burada. Yani isteyenin neden istediğini de, istemeyenin neden istemediğini de ben şahsen çok yanmıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hedefini söylediğiniz anda belki transfer daha doğru değerlendirilebilir. Hedef ne? Şampiyonluk. Kayıtsız, şanssız şampiyonluk. E Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen büyük takımın sete oturabilen, kenardan gelen toplara cevap veren, fizikselliğiyle rakibi dağıtan bir santrafora ihtiyacı var. Onaçu da olsa var, Pierre Webber da olsa var. Var yani. E Lukaku'nun geçmişinde de bunların hepsi var. O yüzden buna olumlu bakabilirsiniz. Ama şunu da parantez açalım. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Son 2 sezonun burada santrafora inanılmaz iyi bir atletle oynuyor. Tamam. Ön bölgedeki çalışkanlığının takıma kattıkları olsa da. Evet, Lukaku ceza sahasında sizi doyurabilir. Ama atletik performans isteyen bazı maçlarda aynı katkıyı veremeyebilir. Onu da söyleyeyim. Daha da önemlisi, Vedat Muriç faktörü var. Yedek mi dersiniz, as mı dersiniz? O da size atletizmi sunmuyor. Onu söylemiş olalım. Farklılık da böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Bir mesele daha var. Bence önemli. Lukaku'nun zaman zaman ceza sahasında ben ona dangoz derdim. Şimdi daha saygılı davranıyor artık. Fenerbahçe golcüsü. İnanılmaz goller kaçıran bir adam. Ve bence bu rastlantısal bir durumda değil. Yani öyle goller kaçırır ki saçı başı olacaksın falan. Yapısal tarafı olduğunu düşünüyorum. Biraz cüssesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de 1.92 boyundayım. Onu empati yapabiliyorum. Çünkü vuruş dengesi çok önemli ya santraforunda. Şimdi destek ayağınızı koyduğunuz zaman ağırlık merkezinizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Galiba Lukaku zaman zaman bu dengeyi kuramıyor. Öyle olunca da ortaya doğru gerçekten absürt şutlar çıkabiliyor. O absürt şutlar özellikle yakın mesafeden top hızlı geliyorsa daha da beter hale geliniliyor. Yani dolayısıyla hani Lukaku geldi, her topu atar, öyle bir dünyada yok ama söyleyeyim onu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi bir set oyun oluşturabilirse bu transfer daha da anlam kazanır, onu söyleyeyim. Ha, ön eleme maçlarından hemen kesin bir düküm vermek istemem, doğru da bulmam, onu da söyleyeyim. Çünkü maçları açan şey çoğu zaman şu ana kadar bireysel yetenek oldu. Sturmgraz karşısında takım iyi oynadı, lafımız yok. Gayretine de lafımız yok. Bu takım
7: reklam.
8: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
7: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya Karışık programında ben Göksel'in Çağrı Saraç sizlerle birlikteyim ve son dakika gelişmesiyle başlıyoruz programımıza. Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Boku Beşiktaş'ta. Beşiktaş bir kanat transferi yapmış oldu. Böylelikle Ernest Boku, ya benim de anlatma fırsatı bulduğum bir oyuncuydu ve bir hayli beğendiğim bir oyuncuydu aslında. Bayer Leverkusen'da iki kanatta da yer almıştı. Forvet oynadığı da oldu. Hollandalı bir oyuncu. AZ Alkmaar altyapısından yetişen bir isim. Geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmada Bayer Leverkusen formasıyla 5 gole imza attı ve artık Beşiktaş'ın oyuncusu. Hollandalı oyuncu ama Hamburg doğumlu, Almanya doğumlu bir oyuncu ve hattımızda Karar Gazetesi'nden Muhammed Furkan Uzun var. Furkan hoş geldin.
10: Merhaba, yayınlar.
9: Sıcağı sıcağına nasıl yorumlarsın bu son dakika haberini? Yani herhalde Černý yerine bir transfer veya Černý ile forma rekabeti yapabilecek şekilde bir transfer, daha 22 yaşında.
10: Öyle gözüküyor. Bir de Poku deyince herkesin aklına aynı maç gelmiştir bence. AZ Alkmaar Galatasaray. O maçlarda oynamıştı ve iyi de performans ortaya koymuştu diye hatırlıyorum. Yani hatırlamıyorsam çok bence etkileyici bir performansı vardı. Sonrasında ben çok düzenli izlemedim ama o maçtaki performansı çok dikkat çekiciydi. Genç bir oyuncu, dediğim gibi yetenekli bir oyuncu ve Süper Lig'de baktığımız zaman katkı verebilecek bir oyuncu gibi duruyor. Mantıklı bir hamle yani bir açısından.
9: Yani ihtiyaç olan bir yere hamle. Hani böyle bir isim olunca hani şunu düşünüyor insan. Acaba ihtiyaç olunmayan bir mevkiye mi yapıldı, ama şu anda Beşiktaş'ın kanayan yarasına aslında bir hamle diyebiliriz herhalde.
10: Beşiktaş'ın zaten uzun zamandan beri kanatta sıkıntısı vardı. Trossard'ı aldılar ama oraya bir tane daha takviye gerekiyordu. Yani kanat pozisyonuna bir tane daha takviye gerekiyordu. Çünkü orada Černý tek başına kalıyordu. Dediğin gibi ya onunla forma rekabetine gelecek ya da Černý'le yollar ayrılacak. Ama Černý kalacak gibi duruyor. Dolayısıyla rotasyonu geliştirmek için önemli bir takviye gibi duruyor ki Poku, yani bence Beşiktaş'ın 11'indeki as kanat oyuncusu olur, Černý'e de kalır.
9: Peki bir diğer tarafta şöyle bir baktığımızda haftayı geride bıraktık. Tabii bu haftaki maçlara, yani daha doğrusu hafta içi mücadelelerine de değineceğiz. Ama haftayı geride bıraktık ve ilk olarak Trabzonspor Başakşehir karşısında Muhammed Salah şov vardı adeta. Sen de yerinden takip ettin ve yani zaten şüphemiz yoktu da Muhammed Salah'ın oynamaya geldiğini hepimiz görmüş olduk. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
10: Kesinlikle öyle gerçekten. Aslında şöyle, karşılaşmayı maçtan önce ve maçtan sonra olarak iki şekilde değerlendirmek gerekir bence. Maçtan önce Trabzonspor biraz kalıcık bir durumdaydı. Çünkü eski kendisiyle maçtan galibiyet alamamış, biri beraberlik, biri yenilgi olmuş. Avrupa Ligi'ndeki tur şansı %50'nin belki altına düşmüş bir durumda. Başakşehir maçı çıktı Trabzonspor ve bu şartlardan maça çıkarken insanların kafasında şöyle bir durumda, şöyle bir soru şartı vardı. Trabzonspor bu maçı kaybederse veya beraber kalırsa ne olur gibisinden çok ciddi tereddütler barındıran bir müsabakaydı. Ama durum dolayısıyla bu yüzden Trabzonspor'un mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Trabzonspor hakikaten çok iyi oynayarak, yani bence tarihi
9: bir Furkan durumdu. Sanırım bu arada çekmeyen bir yere geçtin çünkü sesin biraz gidip gelmeye başladı.
10: Bir saniye.
9: Tabii.
10: Şu an nasıl? Şu an daha iyi olması lazım.
9: Şu anda daha iyi, evet.
10: Evet. Dediğim gibi maçları da çok ciddi soru işaretleri barındıran bir maçtı. Ama birinci dakikadan itibaren Trabzonspor taraftarının uzun zamandır izlediği ve özlediği oyunu ortaya koydu. Yani önde basan, sürekli defans arkasında koşu atan sert, devaslı bir oyun. Ve sürekli olarak sağ bekinden sol bekine futbolcular sürekli olarak derleştirdi. Gerçekten yani önemli bir performans ortaya koydular. Ve dediğim gibi tarihi bir fark olabilir. Son vuruşlarda Trabzonspor çok şanssız mı desek, beceriksiz mi desek, biraz başarısız kaldı. Yoksa yani çok ciddi bir fark ortaya çıkabilirdi ve dediğim gibi Salah, yani takımın maestrosu gibi. Bakan başlangıçlarında, bitişlerinde, yani mesela 16'nın indirdiği bir pozisyonda bir şut çekti. Yani herkesin ağzından çıkan kalecinin son anda top oyunda rekabetli pozisyonu basla bayan bir şey oldu. Hakikaten olağanüstü bir oyuncu ve şu, yani iki gol attı, sayıldı. İki tane daha attı, sayıldı. Bir tane penaltı pozisyonu var. Onun dışında 34 yaşında yaz kampı geçirmemiş bir futbolcu olarak takımının en çok koşan ikinci futbolcusu oldu. Yani direkt olarak başladığım gibi açıkçası bu kadar da beklenmiyordu. Çünkü yaz kampı geçirmiş bir oyuncu, bir aylık takım çalışması yapmaya, hatta doğrusu yeni yeni yapan bir oyuncu. Yani son bir haftalık periyotta takım çalışması yapan bir oyuncu. Ama buna rağmen fizik olarak inanılmaz durumda. Dediğim gibi takımının en çok koşan ikinci oyuncusu ve 34 yaşında bir oyuncu sana. Dolayısıyla aslında takımdaki diğer oyuncularda örnek olması gereken, özellikle genç oyunculara örnek olması gereken gerçek bir sporcu ve hakikaten buraya oynamaya geldiğini gösterdi. Çünkü aslında French Bros maçında da iyi sinyaller vermişti ama o maçta biraz son vuruşlarda Trabzonspor takımı başarısız kalmıştı. O maçta da asist yapabildi. Pasapaşa maçında mesela girdi direkt olarak 2 tane grup pozisyonda girdi, kaçırdı. Ve Başakşehir maçında 2 tane, aslında 4 tane attı. 2 tanesi sayılmadı. 2 tanesi sayıldı ve bir tane de penaltı pozisyonu var mesela ki herhalde herkesin kullanan penaltı dediğim bir pozisyonu. Hakem çok enteresan bir şekilde kendini aldatmaya yönelik davranıştan dolayı sarı kart verdi ve yani birçok defa da paylaşıldı. Tabii yani ligde o kadar masa çıkmış oyuncu orada çok az sarı kart görmüş. İkinci lig maçında süper lig sarı kart görüyor diye. Dolayısıyla Trabzonspor açısından bu maçta önemli olan aslında kazanmak değil, iyi oynayarak kazanmaktı. Çünkü iyi oynayarak kazanmak camiada bir kenetlenme duygusu getirdi. Çünkü Perşembe günü çok kritik bir maç var Trabzonspor'un önünde ve insanlar artık şunu düşünüyor. Aynı oyunu oynarsa Trabzonspor takımı 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşını alır ve tur atlar. Tabii burada bir yıl olmayacak ama yine de bakıldığında Başakşehir maçındaki Trabzonspor takımının oyunu devam etmesi halinde ben Trabzonspor'un Süper Lig'de az yenilen bir takım olacağını düşünüyorum ve Perşembe günü değinildiğim gibi bu oyunu oynaması halinde bence 1-0'dan turu çevirecektir.
9: Peki bir diğer tarafta tabii Trabzonspor, evet senin de değindiğin gibi Ferencvaros eşleşmesinde şu anda dezavantajlı tarafta ama ilk maçta gerçekten ben Trabzonspor'un ne yapmaya çalıştığını, ne oynamaya çalıştığını pek anlamadım. Yani beklediğim gibi bir Trabzonspor yoktu. İkinci maçta ama bu durum tam tersine dönebilir çünkü tamam dezavantajlı bir skor ama yani bir farktan bahsediyoruz, öyle çok abartı bir dezavantaj da yok değil mi?
10: Kesinlikle katılıyorum ve ilk ifadene de katılıyorum. Yani ilk maçta Trabzonspor'un ne yapmaya çalıştığını, planının ne olduğunu ben de anlamadım. Ve eminim ki çoğu kimse de anlamadı. Çünkü çok şaşırtıcı bir taktikte ilk 11'e başladı. İlk 11 sahaya sürdü Fatih Hoca. 4-4-2 taktiği Umut Nayır, Paolo Nacho'nun ikincisi ve bunun olmadığını anladı. İkinci yarıda bambaşka bir farklı taktiğe döndü ki aslında bu yenilgi biraz Trabzonspor takımına ders veren bir yenilgi gibi de oldu diyebiliriz. Çünkü Trabzonspor maçının ilk yarısı çok kötü geçen bir Trabzonspor takım vardı. O maçın ikinci yarısı aslında yani ikinci yarısı biraz farklıydı. Muçik öne girmesi özellikle 60'tan sonra pozisyon üreten bulan özellikle Oman Çur'un direğe nişanlı bir pozisyon var. Muçik planını kaçırdı pozisyon var. Yani Muçik'in oyuna girmesiyle beraber Muçik Salah ikilisi hakikaten çok iyi anlaşmıştı. Frenchfors maçında ki Başakşehir maçında da zaten o kadar iyi anlaştılar ki zaten Salah'ın ikinci golünde Muçik hani filmini yaratmayacak derecede bir duvar oldu orada Salah'a ve golle geldi. Dolayısıyla Frenchfors maçındaki yenilgi Trabzonspor'un en azından birkaç haftalık yenilgi kontenjanı doldurdu. Trabzonspor'un bir maç sonra Perşembe güne dahil olmak üzere yeni yenilgi ilerlemesi gerekiyor ki bakıldığında Trabzonspor'un kadrosu mevcut durumda hakikaten çok genç. Yani Fabinho'yu işte Vivo'yu dışarıda bırakıyoruz. Bu durumda göre Trabzonspor takımının 18-19 kişilik bir kadrosu var. Dolayısıyla Vivo evet belki en büyük kayıp o. İkinci maçta olmayacak bir kırmızı kart gördüğü için ama mevcut Trabzonspor takımı da yani Frenchfors elemeyiz çünkü Frenchfors şu an elenmeyecek durumda değil. Önceki yıllardaki Frenchfors takımı değil şu anki Frenchfors. 4 tane oyuncusunu kaybetmiş geçen seneden ve takviye yapamamış, hocasını değiştirmiş bir takım. Ve Trabzonspor moralli gidiyor. Çünkü dediğim gibi maçta önce çok ciddi soru şartları vardı ama galibiyetle beraber bir morallendi oyuncular ve camia ve daha önemlisi mesela Orhan Çur çok kötü bir maç geçirmişti Başakşehir maçında ama oyundan çıkarken alkışlandı, maçtan sonra bir daha alkışlandı. Dolayısıyla bu gibi taraftarlı oyunculara bu gibi destekleri, bu gibi sizin yanınızdayız şeklinde ifadeleri aslında oyuncuların da motivasyonunu ve umudunu, heyecanını arttıracak etkenlerdir. Dolayısıyla tüm bu parametrelerle beraber Trabzonspor'un ben Frenzforos'u eleyebileceğini düşünüyorum. Şöyle bir durum var bu maçta. Frenzforos'un maçı ertelendi. Frenzforos geçtiğimiz hafta sonunda maç oynamadı. Yani en son maçında 20 Ağustos'ta Trabzonspor'a karşı oynadı Frenzforos. Dolayısıyla Trabzonspor biraz daha yorgun olarak tarif edilebilir ama maç fitni bulması

0: açısından da bence Trabzonspor'un Başakşehir'le maç oynaması daha iyi bir durum Trabzonspor açısından. Dolayısıyla Trabzonspor evet biraz daha yorgun olarak da diyebiliriz ama maç ritmini bulması bakımından kazanarak, iyi oynayarak kazanarak mücadelesine gidecek olması bence önemli bir etken. Dediğim gibi bir sıfırlık skor hiç öyle bir şey skor. Yani şöyle bir skor değil. Yani tamam kaybettik veya dönmez bir skor değil. Bir sıfır, bir gol atarsanız eşitleniyor. Dolayısıyla bambaşka bir maç olacağını ben düşünüyorum. Trabzonspor'un da mevcut kadrosuyla beraber, yani bu takımın, bu kulübün, bu oyuncu grubunun Avrupa Ligi'nde grup aşamasında kalması gerekiyor. Elenirse büyük bir başarısızlık olur. Yani bunun hiçbir şekilde açıklaması olamaz. Elense de yine de tabii ki başarılıdır. Çünkü 1-0'dan dönüyorsunuz ve Trabzonspor kulüp tarihinde yanlış hatırlamıyorsam ilk maçı içeride kaybedip de dışarıda tur atladığı bir yerde iki tane Avrupa elemesi var. Dolayısıyla o bakımdan önemli bir eşleşme olacak ama ben Trabzonspor'un turu geçeceğine inanıyorum.
1: Peki bir diğer tarafa baktığımızda da Beşiktaş 1-0 kaybetti. Alanyaspor deplasmanında nasıl değerlendirirsin o mücadeleyi?
0: Beşiktaş aslında seninle daha önce de konuştuk da aslında şöyle skor yemeyen ve kazanarak gelen bir Beşiktaş takımı vardı. En zor maçlarında Midyalı karşısında oynamışlar. Onu elemesi hakikaten önemli bir durumdu. Midyalı takımın elemesi önemli bir durumdu ama lige baktığımızda veya işte Avrupa Ligi'ndeki Midyalı dışındaki takımlara baktığımız zaman Beşiktaş'ın rakipleri Beşiktaş'ın hani kıyas alınabilecek takımlar değildi. Dolayısıyla Alanya maçı aslında sert bir uyarı oldu Beşiktaş için. Çünkü Beşiktaş'ta biraz takım güçlendi tabii ki yapılan transferlerle ama eksik olan mevkiler vardı hala ve Alanya ilgisi tabii ki hakem kararları da bunda bir etkendir çünkü tartışmalı hakem kararları oldu diğer maçlarda olduğu gibi ama sonuç olarak bakıldığında Alanya spor takımı yıllardan beri kendi evinde büyük takımlara karşı iyi kapanan bir takım görüntüsündeydi. Beşiktaş'a karşı da bunu yaptılar ve şunu anlayabiliriz, şunu düşünebiliriz. Beşiktaş takımda kapanan takımları açma konusunda, mevcut kadrosunda sıkıntı yaşayabilir. Dolayısıyla Beşiktaş takımının takviye ihtiyacı var. Poku tamam ama en az 2 tane daha bence Beşiktaş takımının takviye ihtiyacı var. Çünkü geç kaldı bence Beşiktaş. Avrupa şeyi, şu an transfer döneminin bitmesine yanlış bilmiyorsam 10 veya 15 günlük bir süre var. Dolayısıyla az bir süre var. O bakımdan Beşiktaş'ın biraz daha eline çubuk tutması gerekiyor. Çünkü geçen seneye göre kıyasladığımızda Beşiktaş takımı hani %100 güçlendi diyemiyoruz. Evet eksik mevkileri takviyeler yaptı ama hala da çok eksiği var bence Beşiktaş takımının.
1: Peki diğer tarafta tabii Beşiktaş'ın durumu daha rahat. Şalgiris karşısında turu aldı gibi gözüküyor
0: yani,
1: Beşiktaş.
0: Evet, Beşiktaş yani bence %100 oranda turu geçti. Çünkü buradan artık dönmez bu tur. Dolayısıyla burada nasıl bir tercih yapılmalı? Bence biraz daha yedek oyuncuları düşün. Yedek oyuncuları rotasyon tercih edilmeli. Aslında Alanya maçında da rotasyon yapmıştı. Vincenzo Tagliardi ve biraz eleştiri de almıştı. Tabii ki oyuncuların dinlendirmek istemiş olabilir. Ama yenildiğiniz zaman kim olursa olsun eleştiriliyor. Burada hayatım bir gerçeği. Dolayısıyla ben Avrupa Ligi'ndeki maçta Beşiktaş'ın biraz daha rotasyon ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkacağını ve lig maçını düşünerek daha fazla sayıda rotasyon yapacağını düşünüyorum. Çünkü yani Avrupa Ligi'nde çok ciddi bir skor almışsınız. Dolayısıyla önemli oyuncularınızı riske etmek için herhangi bir gerekçeniz yok. O bakımdan ben Beşiktaş'ın rotasyon yaptığı kadroyla dahi rakibine yine farklı şekilde mağlup ederek gruplara kalacağına inanıyorum.
1: Peki bir diğer tarafta da Fenerbahçe Lyon karşısında olacak. Fenerbahçe Konyaspor karşısında kazandı ama Lyon karşısında bir birlik eşitlik ve maalesef ilk maçta Lyon'u böyle yakalamışken kazanmak gerekirdi. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
0: Kesinlikle dediğine şöyle katılıyorum. Lyon'u böyle yakalamışken kazanmanız gerekiyordu.
1: Çünkü daha kötü bir Lyon görmeyeceğiz çünkü.
0: Kesinlikle %100 doğru. Çünkü şu an Fenerbahçe ilk maçı oranında daha güçlü bir oran tabi. Çünkü Kerem'i yok ve Asensio'su yok. Fenerbahçe'nin önemli ismi. İki tane golcü ismi yok. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Lyon'u ilk maçta yakaladığında yenmesi gerekiyordu. Çünkü ilk maça oranla şu an daha güçsüz olan taraf Fenerbahçe takımı. Tabii ki Konyaspor mağlup etmesi bir moral motivasyon getirmiştir ama o maç çok kritik bir maçtı. Çünkü 1-1 olduğunda, o maç 1-1 olduğunda eminim ki birçok insan ne oluyor sorusunu sormuştuk. Mesela Fenerbahçe'nin fikstürü çok sıkıntılı bir fikstür. Yani bu maçtan sonra İstanbul Spor'da sanırım deplasmanda oynayacaklar. Bir anda çok kalacak bir döneme girebilir Fenerbahçe ama yani dediğim gibi bir daha Fenerbahçe playoff aşamasında böyle bir rakiple karşılaşmayabilir. Çünkü sorulara baktığımız zaman Fenerbahçe işte 2008 yılında son Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasına kaldı. Ve oradan bu yana işte playofflarda elendi veya daha öncesindeki aşamalarda elendi. Tüm kutuda baktığımızda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2008 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi'nin katılma sürecine belki de en zayıf bir dinamikte var. Bir de Lyon'u sayabiliriz. Playoff aşamasındaki o muhtemel rakip karşılaştığı rakiplerimiz. Arsenal'le karşılaştı, Shakhtar Donetsk'le karşılaştı, Benfica'yla karşılaştı. Bütün o takımlar arasında en kolay bir dinamikte sayılabilir. Burada bugünkü Lyon. Bugünkü Fenerbahçe takımı kadro olarak bence bunların ürünü. Bugün Lukaku sizin ikinci veya üçüncü forvetiniz. Şerif ayrıldı, ikinci forvet olarak sayıldı. Vedat var, birinci forvetiniz. Dolayısıyla Ante var orta sahada, savunmada Ake var, kalecinizde Ederson var. Yani bütün parametreleriyle beraber Fenerbahçe takımı kadro olarak Lyon'dan önde. Ve ilk maçta da bence favori olan da Fenerbahçe. Ama şu an bence biraz daha işler değişti çünkü Lyon istediğini aldı. Oyun olarak da aldı, skor olarak da aldı. Dolayısıyla bir Avrupa kültürü, Avrupa hafızası bakımından Lyon hiç yorana kalacak bir takım değil. O bakımdan ben yarın akşam oynanacak karşılaşmanın çok zorlu bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ki bu maçı zorlu hale getiren etkenlerden biri de dediğim gibi Kenan ve Asensio'nun olmayışı. Çünkü ne olursa olsun Asensio bir şutuyla bir atısıyla skoru değiştirebilecek bir oyuncu. Dolayısıyla bu iki oyuncunun olmayışı direkt olarak Fenerbahçe takımının oyununu ve performans etkileyecek. O bakımdan ben şu an %51 Lyon, %49 Fenerbahçe diyorum.
1: Peki bir diğer tarafta da Galatasaray. Galatasaray'da artık hafta içi Perşembe günü Kur'an'ın çekilmesini bekliyor Şampiyonlar Ligi'nde ve yine Osimhen şovu vardı Galatasaray'da. Nasıl değerlendirirsin?
0: Ya Osimhen zaten yani dünyanın, geçen bir haber okumuştum, dünyanın en iyi 9-10 forvet arasında gösteriliyor. Yani inanılmaz bir santrafı. Ama ya o maçta şöyle bir durum da vardı. Galatasaray o kadar da oynayamadı bence. Biraz kayıcı bir yorum yapmıştı. Ona ben mesela katılıyorum. Galatasaray takımı iyi oynamadan 4-0 kazandı diye. Bence hakikaten öyle bir durum var. Yani kalite farkıyla kazanmıştı. Erzurumspor ilk 15-20 dakikada aslında etkili de oldu. Ama tabii ki Galatasaray takımının çok fazla sayıda kaliteli oyuncusu var. Bir anda hata yaptığınız zaman bir anda skor 4-0 olabiliyor. Galatasaray takımı yani senle sanırım bir hafta önce yayın yapmıştık ve takviye yapmalı demiştik. O günden bu yana bir tane takviye yaptı. Batroko. Yani Galatasaray takımının halen daha çok fazla sayıda takviye ihtiyacı var ve Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde ve Türkiye Kupası'nda ve aynı zamanda Süper Kupa'da, yani 4 kupa var totalde, başarılı olması için takviye yapması gerekiyor. Mevcut Galatasaray takımı bence çok eksiği olan bir takım. Ve bakıldığında mesela Fenerbahçe'nin süper pozisyonu sıkıntılı. Beşiktaş'ın genel hatlarıyla halen daha birçok mevkide eksiği var. Galatasaray'ın işte geçen seneki kadronun hemen aynısı. Yani bir güç kazanma gibi bir durum söz konusu olduğunu pek söylemez. Dolayısıyla yani üç takımın önemli eksikliği var ama Galatasaray'ın önemli eksikliği İkinci forvetinin olmamıştı. Yani Osimhen Afrika Kupası'nda olabilir veya sakat olabilir, cezalı olabilir. Bu gibi durumlarda Galatasaray'ın golcüsü henüz yok. Bu ciddi bir eksiklik. Galatasaray'ın hafta ligde Göztepe'yle maçı var. Zor bir takım, sert bir takım. Dolayısıyla oradan çok enteresan bir skor da ortaya çıkabilir. Çorum maçında olduğu gibi bir beraberlik çıkabilir, bir yenilgi çıkabilir ki Göztepe ligin sert takımlarından biri, ligin güçlü takımlarından biri. O bakımdan Galatasaray takımına mutlaka takviye yapması gerekiyor ama çok yavaş kaldılar bence. Böyle Burhan Can Terzi'nin bir paylaşımını görmüştüm. 25 Ağustos itibariyle Galatasaray takımı tarihin en kötü transfer dönemini geçiriyor tarzında bir paylaşımda, şu an tam net hatırlamadım ama bu ünvanlı bir ifadeyle katılıyorum. Yani 25 Ağustos tarihi olmuş ve transfer dönemi içinde işte 10 veya 15 günlük bir süre kalmış. Şampiyonlar'daki kadro teslimi açısından ama sanırım son bir haftalık periyot olması lazım. Halen daha Galatasaray takımı biz eksikliklerinde konuşuyoruz. Dolayısıyla bu çok ciddi soru işaretlerini barındıran bir durum. O bakımdan Galatasaray'a yakın Erzurum Spor'u 4-0 ile geçti ama yani bu maç bir kıstas olmamalı Galatasaray için. Yoksa çok yanılt. Çünkü Erzurum Spor takımı ligi yeni çıkmış. Zaten ilk maçında kaybetmiş. Kadro kalitesi ve nitelik ve nitelik olarak çok sınırlı bir takım. O bakımdan Galatasaray takımı kulübü Erzurum Spor'u kıstas alırsa çok yanılır bence. O yüzden Galatasaray'ın en az 3-4 tane takviye ihtiyacı olduğunu ben düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Furkan değerli yorumların için.
0: Rica ederim Göksel'e. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri Aykut Bey yazmış. Aykut Bey diyor ki söylenti gerçek mi? Bunu en iyi Göksel'in bilir bence. Alman futbolunun 3 önemli ismi Thomas Müller, Mats Hummels ve Jan Sommer. Portekiz 1. liginde mücadele eden Estrela Amadora'nın %90'ını satın almak üzere anlaşmaya vardı. Olabilir böyle şeyler. Olabiliyor, görebiliyoruz. Yani benzer bir durumu Gerard Pique yapmıştı işte. La Liga 2'den bir takımı almıştı. Ya böyle şeyler yapılabiliyor. Futbolcuların emeklilik planı olarak daha çok yapmaya çalıştığı şeyler artık ama yani Sommer tabii Alman futbolu için önemli bir isim. Fakat Alman değil. İsviçreli. İsviçre milli takımında da forma giymişti. Onun da hatırlatmasını yapalım. Ve Paulo Fonseca'ya dönelim. Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca basın toplantısı gerçekleştirdi. Fenerbahçe karşılaşması öncesinde bakalım neler söyledi Paulo Fonseca.
2: Alıntı olarak Lyon
3: Fenerbahçe. Ekibi yönetmek özellikle hücum konusunda çok fazla hücum oyuncusu olmadan maça çıktık. Mali'nin yaralanması, Ernest aynı şekilde forvetimiz olmadı ya da bu süreci yönetmekte çok zorlandığımızı söyleyebiliriz. Özellikle
4: ve avec cette question jouer la Europa League est plus difficile.
3: Avrupa Ligi'ni oynamak daha da zorlaştırıyor bunu. Bir de çünkü perşembe maçları oluyor. Zordu. Ama oyuncularım son maçlarda bu süreci yönetmek için çözümler olduğunu gördüler.
4: Regarde Koku, il avait plus problème parce
3: que Koku'ya baktığımız zaman hep oynuyordu, dolayısıyla sıkıntı oluyordu.
4: Plus solution pour gérer.
3: Bu sene bunları yönetmek için farklı çözümlere sahip olduğumuzu söyleyebilirim.
5: Bonjour Paulo. Au printemps dernier vous étiez
3: geçtiğimiz baharda, ilkbaharda son Şampiyonlar Ligi'ne yakın konusu söz konusuyken bugün bu beklentiyi karşılayacağınızı nasıl düşünüyorsunuz? Yani ben hep pozitif ve motive olmuşumdur ve çok büyük bir fırsat var burada.
4: Je pense qu'à un moment que tout le monde comprenne.
3: Herkes
4: l'importance d'entrer dans les
3: Şampiyonlar Ligi'ne girmenin öneminin bilincinde elbette bizler diğer önemli anlardan da söz edebilir. Birçok şeyden konuşabiliriz ama konuştukta ama burada en önemli olan şey pozitif olmak, motive olmak çok çok önemli ve tabii ki dengeli olmak da çok önemli. Son iki soruyu alalım.
5: Evet, pardon. Oui, Paulo, vous avez parlé tout à l'heure du match de samedi à Toulouse.
3: Toulouse maçından söz ettiniz. Onlar da orada kendilerine bir yer buldular mı yoksa yarınki maç için 11'inizi belirlediniz bile mi? Bakacağız, göreceğiz.
4: On va voir si nous ferons quelques changements.
3: Belki bir iki değişiklik yapabilirim, bilmiyorum.
4: Évidemment. Évidemment.
3: Elbette.
4: Je pense que évidemment. Qu'est-ce qui va passer?
3: Göreceğiz bakalım ne olacak.
6: Bonjour Paulo. Bonjour. Moi, Kelvin, Dauphiné libéré. Je reviens sur Malik.
3: Malik konusuna geri dönmek istiyorum. İyi olduğunu görüyoruz, iyi bir başlangıç yaptığını ve ikili oyunları olacak ve bunu da yaralanmaya itebilir. Biraz onunla yaralanmaya sebep olacak ortamlara girmemesi konusunda çalışıyor musunuz? Ben bir oyuncu hazır olduğu zaman hazırdır diye düşünüyorum.
4: Nous ne sommes pas un moment pour gérer. Nous sommes
3: biz un moment şu pour an yönetmekten ziyade riske edilecek bir dönemdeyiz. Malik'te aynı Malik ve elinden gelenin maksimumunu yapmalı ve maksimum oyun çıkarmalı ekibe yardımcı olmak için. Çok çalıştı son maçlarda. Fenerbahçe maçında gerçekten çok iyi oynadı. Savunmada çok iyiydi. Aynı zamanda ve bir gün belki fark yaratacak ama şu anda motive ve iyi oynayacak. Son bir soru peki.
2: Bonjour, vous êtes de France 3. Je pose une question concernant la sécurité.
3: Güvenlik konusunda bir soru yöneltmek istiyorum. Yüksek riskli olduğunu biliyoruz. Oyuncuların zihinsel olarak etkilenmesi sebep olabilir mi? Yani saha üzerinde bir gerginlik olabilir mi? Ya da dışarıda bir gerginlik olur mu? Bununla yönelik nasıl bir konuşma yaptınız? Hayır. Biz şu anda sadece sahaya odaklıyız.
4: Les supporters de Fenerbahçe,
3: Fenerbahçe taraftarları
4: sont des supporters avec beaucoup de passion.
3: Çok tutkulu taraftarlar. Ama agresif, saldırgan taraftar değiller. Ben buraya gelip sorun yaratmaya çıkaracak bir taraftar olacağını düşünmüyorum. Biz harika bir atmosfere tanık olmuştuk ilk maçta ve burada da maça katılmak ve olumlu katkı sağlamak için taraftarlar gelecek. Böyle olduğu zaman da bu atmosferi biz de çok seviyoruz ve herkesin tutkuyla maç seyretmesi hepimizin beklentisi. Ben de büyük bir atmosfer oluşacağını bekliyorum. Hem Fenerbahçe tarafında hem bizim tarafımızda ve herkesin keyif alacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarları da futbolu seven iyi taraftarlar ve oyunculara saygı duyan taraftarlar. Teşekkürler.
1: Paulo Fonseca'nın sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer yandan bugün oynanacak karşılaşmalar da var. Dün de oynanan karşılaşmalar var. Dün Süper Lig'de haftanın son mücadelesinde Kocaelispor Ahmet Sportif Kulübü karşısında 2-0 kazandı. Turka Kocaeli Stadyumunda 16. dakikada Berkan Kutlu'nun attığı golle Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğü vardı. 87. dakikada Matej Maglitsa'nın attığı gol skoru belirledi ve 2-0 kazanan taraf Kocaelispor oldu. Bir diğer yanda TFF 1. Lig'de Sivasspor Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Sivasspor 2, Manisa Futbol Kulübü 2 karşılaşmanın sonucu. 17 ve 37. dakikalarda Ray Manay'ın attığı gollere 33 ve 65'te Silla cevap verdi ve Silla'nın Ray Manay ile ikişer gol attığı mücadele 2-2 sona erdi. 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Premier Lig'de harika bir karşılaşma vardı gerçekten. Haftanın kapanış mücadelesinde Fulham Chelsea ile karşı karşıya geldi. 2 Eski Real Madrid teknik direktörü iki İspanyol karşı karşıyaydı. Alvaro Arbeloa ve Xabi Alonso'nun karşı karşıya geldiği mücadelede ilk dakikada Joao Pedro'nun attığı golle Chelsea 1-0 öne geçti. Joshua King 23. dakikada sahneye çıktı. Skor 1-1'e geldi. 41. dakikada Morgan Rogers durumu 2-1'e getirdi. 49'da Cole Palmer farkı 2'ye çıkarttı. Son sözü 54'te Gonzalo söyledi ama puan için yeterli olmadı. Chelsea sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu. La Liga'da ise Osasuna-Levante mücadelesi 0-0 sona erdi. Malaga Deportivo La Coruña mücadelesinde ise 1-1'lik eşitlik vardı 21. dakikada. Pierre Aubameyang yine sahneye çıktı. İkinci haftada ikinci golünü attı. Deportivo 1-0 öne geçti. Sonrasında 34. dakikada penaltıdan Carlos Ruiz Rubio sahneye çıktı. 1-1'lik eşitlik vardı bu mücadelede. Bir diğer tarafta Serie A'da Bologna Lazio karşısında 1-0 kaybetti. Domenico Tedesco'nun Bologna'sı sezona iyi bir başlangıç yapmadı. Böylelikle Lazio tek golle kazanmayı başardı. 59. dakikada golü atan isim yeni transfer Inter'den gelen Davide Fratesi'ydi. Roma'da Fiorentina karşısında rahat bir galibiyete uzandı. 4-0'lık galibiyet. 27. dakika Daniel Malen. 52'de yine...

Maçın anlatımında da e-sport ekranlarında ben vardım ve keyifli bir mücadeleydi. 18. dakikada Abrengao 1-0 takımını öne geçirdi. Sonrasında 62'de Isak Johannesson sahneye çıktı, skoru denkledi, eşitledi. 77'de ise yine Johannesson sahnedeydi ve Köln turu atlayan taraf oldu 2-1 ile. Algelenik ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Algelenik'e aslında iyi bir maç çıkarttı ama Wolfsburg sonuna kadar pes etmedi. Penaltılarda kazanan taraf oldu. Normal sürede 6. dakikada Nitfeld'in attığı golle 1-0 öne geçti Algelenik'e. Sonrasında Maxi Arnold 2 gol attı. 55 ve 83'te. Saliger'in golü 71'de gelmişti. 2-2'lik normal süre eşitliği vardı. Uzatmalarda 109. dakikada Mehmet İbrahim'in attığı golle yine öne geçti Algelenik'e ama Fabian Riise 119'da eşitliği sağladı. Penaltılarda Wolfsburg kazandı ve Halleşer Schalke mücadelesinde de 45'te Wim Kastul'un attığı golle Halleşer 1-0 öne geçmişti. Jubicic 62'de beraberlik golünü kaydetti. 81'de penaltıdan Edin Dzeko 2-1'e getirdi durumu. 90'da Niklas Sterling 2-2'ye getirdi. Uzatmalara gitti maç. Uzatmalarda gelen 3 golle 5-2 kazandı Schalke. Musa Sylla 98'de, Junior Adamu 105'te, 117'de ise yine Edin Dzeko sahnedeydi. Bosna Elmas'ının attığı gollerle Schalke turu geçen taraf oldu. Portekiz'de ise Gil Vicente Casapia ile karşı karşıya geldi. Gil Vicente 2-0 ile kazanan taraf oldu. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi playoff mücadelelerinde saat 19.45'te Sabah ve Hapoel Berşeva karşı karşıya geliyor. Azerbaycan temsilcisi Sabah ve İsrail temsilcisi Hapoel Berşeva karşı karşıya ve ilk maçı 2-1 Hapoel kazanmıştı. Sabah bakalım durumu tam tersine çevirebilecek mi? 22'de ise LASK Linz Celtic'e konuk ediyor. İlk maçta Celtic İskoçya'da 3-0 kazanmıştı. Yine 22'deki bir başka mücadelede Bodo Glimt ve NEC Nijmegen karşı karşıya gelecek. İlk mücadelede Hollanda'da Norveç ekibi Bodo Glimt 3-1 kazanan taraf olmuştu. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, La Liga'da Valencia ve Real Betis karşı karşıya gelecek saat 22'de. Mestalla'da oynanacak mücadelede Manuel Pellegrini ve Carlos Corberan karşı karşıya geliyor. Saat 22'de oynanacak bu mücadelede. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ABA El Kalej mücadelesi saat 19.05'te. El Taon El Fayha mücadelesi 19.10'da, 21'de El İttifak El Nasr'ı ağırlayacak. Ki bu maçın anlatımında da Esport ekranlarında ben olacağım. Esport Plus üzerinden takip edebilirsiniz. Ve yine 21'de El Şabab Riyad El Riyad'la karşı karşıya geliyor. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, voleybolda Avrupa Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Oraya da şöyle bir göz attığımızda, günün sonuçları ve maçlarına baktığımızda Avrupa Şampiyonası'nda şu ana kadar bugün sona eren bir mücadele var. Romanya ve Belçika karşı karşıya gelmişti. 25-21, 25-20 ve 25-17'lik setlerle Belçika 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Macaristan Almanya ile karşı karşıya şu anda devam ediyor mücadele. İlk set 25-17'lik Almanya üstünlüğüyle sona erdi ve ikinci sette de 15-11 önde olan taraf Almanya. Saat 17'de İtalya Slovakya ile karşı karşıya geliyor. Yunanistan Avusturya ile karşılaşacak. 17.30'da Hollanda İspanya ile karşılaşıyor. 19'da Polonya Slovenya ile. Saat 20'de Çek Cumhuriyeti Ukrayna ile karşı karşıya gelirken İsveç'te Hırvatistan'la günün kapanış mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Teniste ise Amerika Açık'ta elemeler başladı. Şu ana kadar erkeklerde elemelerde Pesaro Hill karşısında kazanan taraf oldu. Neumayer McCabe karşısında kazandı. Otto Virtanen Blanchett'i elemeyi başardı. Tifon Genç'e elendi. Wong Moller karşısında kazandı. Napolitano Mackenzie McDonald karşısında veda etti ön elemelerde. Clark Sakamoto mücadelesinde kazanan taraf Sakamoto oldu. Jere Müller'e elendi. Pennington'da Svayde'yi elemeyi başardı ve bugünün maçlarına baktığımızda erkeklerde Antonius Searle'le karşı karşıya gelirken Kvon Lajovic'le karşılaşıyor. Mochizuki Mlawski ile karşılaşacak. Sebastian Hofner Nishikori mücadelesi dikkat çekiyor. Schick Tabor'la karşılaşıyor. Scotto Bailey ile, Squires Jorda Sankis ile, Bolt Yamas Ruiz ile karşılaşacak. Shidek Korya Nagal, Gia, Dimitrov, Giustino, Basavereti, Koame ki iki oyuncu da geçtiğimiz Grand Slam'de gerçekten iyi işler başarmışlardı.
Rocha, Mo

ve Tommy Charles dikkat çeken mücadelelerden bazıları. Kadınlarda da elemeler heyecanı devam ediyor. Oynanan mücadelelere baktığımızda Branstein Ngone karşısında turu geçen taraf olmuştu. Daha doğrusu elemelerde turu geçen taraf oldu. Grant Broadus'u elemeyi başardı. Papa Mikhail Pigossi karşısında kazandı. Gorgodze de Kava karşısında kazandı. Urhobo Salkova'ya elendi. Podres Dolehit karşısında yoluna devam ediyor. Nutson Lepchenko'yu elemeyi başardı. Andreescu da Veder karşısında turu geçen taraf oldu. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, teniste de gündem bu şekildeydi ve Hüseyin Mecit de bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şöyle bir atladığınız mesajlar var mı diye bakıyorum. Atladığım mesajlar var mı düzeltiyorum. Bir dinleyicimizin mesajı var. Merhaba, İstanbul'dan Serdar ben. Maçın hakemi İtalyan. Onun sertliğe vereceği izne göre biraz sert, çata çat bir futbol oynarsak ve bireysel hata ne kadar az yaparsak Lyon'u eleyeceğimizden şüphem yok diyor Serdar Bey bizlere gönderdiği mesajda. Birazdan içeriklerimiz de sizlerle birlikte olacak ama İngiltere'de de Lig Kupası heyecanı var. Yine bugün oynanacak maçlar, oraya da bakalım. 21'de Cardiff City Norwich City ile karşı karşıya geliyor. 21.30'da Doncaster Rovers Middlesbrough'u ağırlıyor. 21.45'te Barnsley Crewe'la karşı karşıya gelirken Watford'da Peterborough'la karşı karşıya gelecek. Stoke City Hull City mücadelesi yine dikkat çekiyor. Aynı saatte oynanacak birçok mücadele var tabi. Blackburn Rovers, Sheffield United, Fleetwood Town, Shrewsbury, Ipswich Town, Leicester City, Sheffield Wednesday, Wolverhampton, Cambridge United, Millwall, Walsall, Leyton Orient, Stevenage, Reading, Plymouth County, Blackpool, Lincoln City, Southampton, West Ham United, Birmingham, Brentford ve Nottingham Forest, Leeds United bu karşılaşmalar arasında. Lig Kupası'nda İngiltere'de. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, böylelikle programı noktalıyoruz ve birazdan içeriklerimiz sizlerle.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28. Yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsünü değil, doğru pozisyonda, doğru anda, doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 973 beklenti, 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelinin oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabi birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonunda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahović. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi değil. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahović? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahović analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Selni topla gelirken Vlahović stoperini taşıdığında ceza sahasında boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahović profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahović stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahović'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu ismin, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik. O bu özelliği şöyle tarif etti. Fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahović'in şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabi: topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahovic'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahovic bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano Fiorentina döneminde Vlahovic'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahovic'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir ve oyuncunun son 2 sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahovic'den daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Kim ne dedi?
5: Dice Futbol'dan herkese
4: reklam.
5: Sevgiler, ben Muzaffer.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam bitti. Kim ne dedi?
5: Dice Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk, merhabalar.
5: Nasılsın abi?
7: İyiyim, sen nasılsın?
5: Ben de iyiyim. Umutluyum. Yarınki maçı konuşacağız. Lyon maçı. Fenerbahçe'nin uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yakın olduğunu hissediyorum. Ama tabii ki çok zor bir maç olacaktır. Bunun detaylarını konuşacağız. Nasıl bir kadro tercihi olacak onu konuşacağız. Tabii ki yine transferi konuşacağız. İstersen direkt şeyle başlayalım istiyorum abi. Lyon'daki oyun planıyla bir başlayalım istiyorum. Ve nasıl bir maç bekliyorsun tabii. O da önemli.
7: Vallahi zor bir maç olacak.
5: Kesinlikle.
7: Yani çünkü neden zor bir maç olacak? Yani Lyon'un 11 maç yani son lig maçında 11 oyuncusunu birden değiştirdi. Yani rotasyon yaptı. Onlar da ne kadar bu maça önem verdiğinin göstergesi. Yani Fonseca'da ne kadar önem verdiğini, bu maça önem verdiğini gösteriyor. Onlar için de çok önemli. Fenerbahçe açısından da çok önemli. Fenerbahçe de bu maça hem prestij anlamında hem de maddi anlamda kulübe getireceği kaynak sağlayacağı kaynak anlamında çok önem veriyor.
5: Evet.
7: Ve Sayın Aziz Yıldırım ve yani bazı yorumcular şey diyor hani Şampiyonlar Ligi çok önemli değil hani lige konsantre olsun, böyle değil. Fenerbahçe yönetimi Sayın Aziz Yıldırım Şampiyonlar Ligi'ne çok ama çok önem veriyor. Prestij anlamında kulübe getireceği maddi destek, maddi katkı anlamında bunun vazgeçilmez olarak görüyor ve artık bir maç kaldı önünde Fenerbahçe ve bu Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin en önemli hedeflerinden bir tanesi. Şunu da söyleyeyim, tabii bence Fenerbahçe bu maç özelinde takım savunmasına çok dikkatli olması gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bugüne kadar oynadığı resmi maçlarda özellikle Gornik Sarpsel oynanan rövanş maçını herkes göz önüne getirsin. Orada Fenerbahçe'nin turu geçmesini sağlayan Mert Günok'tu. Çok fazla pozisyon verdi rakibine. Şutum Graz'la oynanan rövanş mücadelesinde yine deplasmanda rakibine çok fazla şut imkanı tanıdı. Tabii Şutum Graz'ın şutları biraz isabetsizdi. Ama şunu söyleyeyim, orada da çok rahat bir rakip oyunculara çok boş alan bıraktı Fenerbahçe. Şimdi Lyon daha tehlikeli bir ekip zaten. Bu anlamda ilk maçta da zaten çok fazla hani topla oyun yani biraz rolantide oynadığını söylüyor bize. Onlar kendilerinin beraberlik bize yeter veya bir sıfırlık galibiyet bize yeter. Deplasmanda biz Fenerbahçe'yi yeneriz düşüncesiyle oynadılar biraz ilk maçta. Dolayısıyla burada takım savunması anlamında Fenerbahçe'nin çok ama çok daha dikkatli olması gerekiyor.
5: Yani özellikle Konyaspor maçında
7: Konyaspor maçında da mesela Fenerbahçe'nin evet 4 tane gol attı ama 2 tane gol yedi.
5: Tabii.
7: 7 tane de Ederson'un kurtarışı var. Yine rakibe çok fazla pozisyon verdi. Rakip orta sahayı çok çabuk geçti. İleride Fenerbahçe ön alanda çok fazla pres baskı yapamadı. Savunma arkasının altına toplarda tehlike yaşadı kalesinde. Dolayısıyla takım savunması anlamında Fenerbahçe'nin bazı sıkıntıları var. Ve bu anlamda Lyon karşısında çok ama çok daha dikkatli olması gerekiyor. Yani bu kadar rahat pozisyon verirse Lyon'a Lyon'un etkili ayakları var hücumda ve dolayısıyla bunları affetmez. Fenerbahçe'nin her anlamda tam konsantrasyonda sahada olması gerekiyor. Benim beklentim daha güçlü bir orta saha. Yani şöyle söyleyeyim. Kante, Gendouzi, İsmail üçlüsünün olduğu daha sert, daha mücadeleci bir orta sahayla Fenerbahçe çıkabilir mi? Benim beklentim öyle bir orta sahayla çıkması. Ama mesela son taktik antrenmanda teknik direktörü İsmail Kartal hem Nene'yi hem de Talişka'yı ilk 11 denemiş. Ama Talişka 10 numarada mı oynayacak, forvette mi oynayacak? O konuda hani beklentim benim forvette oynaması. Yani dediğim gibi orta sahada daha mücadeleci, daha sert bir orta saha rotasyonuyla sahada yer almasını bekliyorum Fenerbahçe'nin.
5: Şimdi Vedat Mor için Konya maçındaki performansını göz önünde bulundurursak, şimdi Fenerbahçe artık yavaş yavaş santraforlu oyuna, yani gerçek bir santraforlu oyuna yavaş yavaş dönmeye başladığını görüyoruz. Ama sen Lyon maçında Talişka santrafor olarak görev alırsa şaşırmam diyorsun. Doğru mu anladım? Yani Muriç'i sonradan mı oyuna sokar ya da Luka
7: olabilir diyor. Yani olabilir. Ya da Talişka'yı 10 numara pozisyonda oynatır ama ben daha sert ve mücadeleci bir orta sahayla orada yer almasın daha doğru bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Yani Kante, Gendouzi, İsmail üçlüsünün ama tabii burada Gendouzi mi ön tarafta oynar 10 numara pozisyonda daha yakın yoksa İsmail mi? Ama yani burada çünkü orta sahayı diğer maçlarda özellikle gördük, 3 resmi maçlarda gördük ki orta sahayı rakipler çok rahat geçiyor Fenerbahçe'de. Yani orada pres anlamında daha pres yapan, ileride basan bir hücum orta saha rotasyonunda yer almasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.
5: Tabii Asensio...
7: Çünkü çok rahat mesela temas anlamında mesela hücum savunma ile orta saha arasındaki mesafenin zaman zaman açılıyor Fenerbahçe'de.
5: Evet.
7: Yani bu da rakip oyuncuların, rakip hücumcuların daha rahat hareket etmesine neden oluyor ve takım halinde baskı da yetersiz olunca da Fenerbahçe'nin aslında burada çok fazla rakiplerde pozisyon veriyor Fenerbahçe. Yani bu anlamda daha dikkatli olması lazım takım savunmasının anlamında. Çok daha dikkatli olması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
5: Tabii Asensio olmayacak. Onda bir sakatlığı vardı. Kerem Aktürkoğlu olmayacak. Onun şimdi, da bir sakatlığı vardı.
7: Tabii Kerem Aktürkoğlu bir kafa sarsıntısı geçirdi. Aslında şu anda dün taburcu oldu. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bugün de takım arkadaşlarını Lyon'a giderken tesislerde yolcu etti. Şimdi o onun bir prosedürü var. Sarsıntı, UEFA'nın bir sarsıntı protokolü var. O sarsıntı protokolüne göre ilk 48 saat içerisinde sadece düz koşu, işte bireysel bazı hafif antrenmanlar yapıyorlar, yürüyüş falan. Yani oradaki o süreçte ki 6 aşamalı bir protokol bu sarsıntı protokolü. O 6 aşamada da herhangi bir sıkıntı yaşamazsa, işte baş dönmesi, mide bulantısı gibi bir sorunla karşılaşmazsa 6. aşamanın sonunda takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Şimdi 10 günlük bir protokol diyor ama deniliyor ama 6. aşamadan sonra, yani 6 ya da 7. günden sonra takım doktorunun yazılı imzasıyla beraber oynayabilir. Dolayısıyla Samsun Spor maçında biz Kerem Aktürkoğlu'nu sahada görebiliriz.
5: Asensio olmayacak onun sakatlık durumuna ve sence yani Asensio neden sakatlandı, bu fazla antrenman temposundan mı, çünkü sakatlıktan yeni çıkmıştı, yoksa tekrar eden bir ya sakatlık mı bu?
7: Ya şöyle söyleyeyim, Asensio'nun sakatlığı, yani o sorun yaşadığı sakatlığı ameliyat olduğu dizinden kaynaklanan bir sorundu. Yani o sezon başındaki sakatlığı farklı, yani diz sakatlığıydı ve ondan dolayı takımdan ayrı çalışmaları sürdürüyordu. Bu adale sakatlığı, yani farklı bir bölgede sakatlık yaşıyor. Burada da adalede bir ödem ve sertleşme söz konusu. Dolayısıyla burada hani ciddi bir sakatlığı yok. Hani herhangi bir yırtık söz konusu değil. 7 ile 10 gün arasında sahalardan uzak kalacak. Samsun Spor maçında oynamaz ama Beşiktaş maçında ben sahada olmasını bekliyorum. Yani burada aslında herkes şey diyor, işte hazır değildi. İşte bak İsmail Hoca hazır olmadı, işte Hoca oynadı sakatlandı. Hayır, öyle değil. Oyuncunun zaten bugüne kadar takımdan ayrı çalışmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi diz sakatlığı. Yani o dizindeki sorunlar nedeniyle takımdan ayrı çalışmıştı. Bu sakatlık farklı, bu adale sakatlığı. Ve İsmail Hoca da bu sakatlığından dolayı oynamaya değil, hazır olmadığı için, yani kendi oyun planına tam olarak %100 uygun olmadığı için ve tam olarak hazır olmadığı için oynatmadı. Ama dediğim gibi sakatlık, bu adale sakatlığı. Aslında konuşulması gereken noktalardan bir tanesi de Fenerbahçe'de bu kadar sık kas ve adale sakatlıkları yaşaması Fenerbahçe'nin. Yani bunlar da aslında konuşulması gereken noktalardan bir tanesi. Daha 7. resmi maçını oynuyor Fenerbahçe. 7. resmi maçında neredeyse 7 tane oyuncu adale ve kas sakatlığı yaşadı. Yani bunlar darbeye bağlı olmayan sakatlıklar.
5: Evet.
7: Yani şimdi kim? Mert Günok kas ve adale sakatlığı yaşadı. Osterwolde tam Roma'ya transfer oldu, 6-8 hafta adalesinde yırtık meydana geldi. Asensio, bunlar Şerif, hatta Sturm Graz oynayan Roma maçı ağrıları nedeniyle oynamamıştı. Şimdi buna da Asensio'yu da ekliyoruz. Yani artı Levent Mecan gençler bilim maçından sonra bir adaletesinde ağrı hissetmişti. Sonraki maçta Çağlar adalesinde yırtık meydana geldi. O da oynamıyor. Çağlar için bugün son ikmanda adalesinde ağrı hissetti. Kafilede yer alma diyor ama Çağlar zaten 4 maçtır kadroya dahil olmuyor. Yani 4 maçtır biz antrenmanda bir sakatlık yaşıyor ve 4 maçtır da zaten maç kadrosunda hem ligde hem de Avrupa Kupası maçlarında kadroda yer almadı.
5: Yani Çağlar niye hala tutuluyor? O çok anlayabildiğim bir yer.
7: Kulüp bul denildi. Şey değil. Çağlar'a kulüp bul denildi ama Çağlar şu anda bir yıl daha sözleşmesi var ve ciddi bir yıllık ücret alıyor Fenerbahçe'den. Dolayısıyla şu andaki, yani Süper Lig'den bir kulübe gitse onun yıllık ücretini karşılayacak bir kulüp şu aşamada yok. Yani Beşiktaş, Galatasaray veya işte Galatasaray haricinde. Diğer taraftan yurt dışından bir teklif de şu anda kulübe gelen resmi bir teklif yok ama menajerliğine ve kendisine kulüp bulması yönünde bir istekte bulundu Fenerbahçe yönetimi.
5: Şimdi az önce söyledin, onun üzerinde biraz kalalım istiyorum. Bu adale sakatlıkları meselesi, İsmail Hoca'nın bu 4 stoperinin sakatlandığı dönemde de bu tip durumlar sık sık yaşanıyordu. Sen neye bağlıyorsun bunu? Yani antrenman metodunda mı bir problem var? Antrenman mı ağır geliyor oyunculara? Doğru metot mu izlenemiyor? Yani neler söylersin?
7: Yani şöyle söyleyeyim, bak Vedat Muriç adale sakatlığı, Osterwolde adale sakatlığı, Mert Günok adale sakatlığı, Asensio adale sakatlığı, Çağlar Suyuncu adale sakatlığı, Şerif biliyorsun Sturm Graz'da adalede ağrı vardı, sakatlık. Ake'nin bir maçta o yenik atılmıştı, ondan söyleyeyim. Orada bir Adale var, ağrı.
5: Zaman çalacak diye bekliyordum.
7: Levent'in Adalesi'nde ağrı bir ödem vardı. Hani o da Gençler Birliği maçında. Şimdi baktığınız zaman bunların hiçbirisi şeye bağlı sakatlık değil. Darbeye bağlı sakatlık değil. Yani burada sorun ne? Bunu tabii teknik heyet mutlaka tartışacaktır kendi içerisinde. Ama yani antrenman programı mıdır, fazla yükleme midir? Ama burada sezonu erken açtı, bu yüzden sakatlıklar oluyor şeklindeki, yani bir savunma değil. Yani onu söyleyeyim. Yani çünkü daha 7 tane resmi maç oynadı ve bu kadar sık adale ve kas sakatlığının yaşanması düşündürücü. Yani buna teknik eğitimin bir önlem alması gerekiyor. Yani onu söyleyeyim.
5: Peki şimdi Lyon maçının Şampiyonlar Ligi'ne girmenin Sayın Başkan Aziz Yıldırım için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunu da duyuyoruz. Yani çok değer veriyor oraya girme konusuna. Burada oyunculara sen bekliyor musun Lyon maçıyla alakalı bir primdir? Ya da bir
7: situasyonu böyle şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım tüm Şampiyonlar Ligi için tüm yani eleme turlarında bir prim belirledi. Hı hı. Bunu daha önce ifade etmiştik. Yani 3. ön eleme. Yani iki şeyden sonraki playoff turu, yani Kornik Sabse maçı için bir prim belirlenmişti. Çutun Guraz maçı için turu geçirmesine prim belirlenmişti. Playoff maçı için de, yani burada da Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalırsa da Fenerbahçe yönetimi bir prim belirledi. Yani bu şu anda şu kadar verecek demek doğru olmaz. Ama eğer Fenerbahçe lig aşamasına gelirse, zaten lig aşamasına geldiğinde Fenerbahçe yaklaşık 18.62 milyon euro yani 18.6 milyon euro ayak bastı parası alacak. Yani bunun Şampiyonlar Ligi'ne girdiği zaman bu rakam 35-40 milyon eurolara da belki daha üst rakamlara çıkacak. Dolayısıyla buradan Fenerbahçe'nin çok ciddi bir gelir elde edecek. Fenerbahçe yönetimi de bu anlamda futbolculara ve teknik heyete daha motivasyonunu artırmak adına bir prim verdiğini söyleyebiliriz. Zaten prim sistemi Sayın Aziz Yıldırım dönemiyle beraber tekrar zaten gündeme geldi.
5: Şimdi chatte Serkan Bey bir mesaj göndermiş. Demiş ki samimi soruyorum. Gerek hoca gerek oyuncular hiçbirisi Lyon'u eleyeceklerini düşünmüyorlardır. Yönetim biliyor, ilk maçta tur gitti. Yakın zamanda böyle bir durumdan sağ çıktığımız maç yok diyor. Katılıyor musun?
7: Aslında şöyle söyleyeyim, playofflarda Fenerbahçe işte kaç senedir, 17 sene oldu değil mi?
5: 17 sene.
7: Zaten bunun iki tanesi 3 Temmuz kumpası nedeniyle Fenerbahçe'nin evet. gönderilmediği bir dönem var. Ama onun haricinde playofflarda Fenerbahçe ne yazık ki başarılı olamıyor. Ama neden olmasın? Yani bu bir ilk olur inşallah. Ve Fenerbahçe'de Lyon'u eler ve turu geçer. Yani bu, ben inanıyorum, açık söyleyeyim. Yani, ama tabii ilk maçtaki oyunun daha üzerine koyması lazım. Konyaspor maçındaki oyun yetmez. Fenerbahçe'nin daha önce oynadığı resmi maçlardaki performansı turu geçmeye yetmez. Onu söyleyeyim. Az önce söyledim. Takım savunmasında çok daha dikkatli olması lazım.
5: Orası çok
7: lazım.
5: Önemli abi zaten.
7: Ve pozisyon vermemesi lazım Fenerbahçe rakibine. Orta sahada daha dirençli olması lazım. Hücum anlamında da girdiği pozisyonlar değerlendirmesi lazım Fenerbahçe. Yani belki bir iki tane pozisyon girecek belki maç başında, maç boyunca. Ama o girdiği pozisyonlarda bitiricik anlamında, bitiricik anlamında çok daha iyi olması lazım Fenerbahçe'nin. Ben Greenwood özelinde, Greenwood çok iyi başladı.
5: Çok.
7: 7 resmi maçta 4 golü artı 1 tane asisti var, 5 gole katkı sağladı. Ben yarınki mücadelede de Greenwood'un çok hücum anlamında Fenerbahçe'nin en önemli silahı olacağını düşünüyorum. Zaten onun performansı biraz Fransızları da korkuttuğunu ifade edelim. Zaten ilk maçta
5: tanıyor
7: da,
5: zaten Lyon'u
7: ilk
5: da.
7: Maçta da adeta çapkadan bir tavşan çıkartan bir vuruşla, bir net bir vuruşla gol yapmıştı. Ben ondan yarınki mücadelede de çok daha iyi bir performans bekliyorum. Greenwood hücum anlamında Fenerbahçe'nin en önemli silahı olacak. O da maç oynadıkça üzerine koyarak devam ediyor. Tabii. Gollerini biz izlemeye devam edeceğiz gibi gözüküyor.
5: Sol tarafta herhalde Nene olacaktır diye tahmin ediyorum ben.
7: Nene olabilir. Ya belki Ozaydın da oynayabilir. Yani onu da söyleyeyim. Yani şimdi Takson taktik antrenmanda Nene ve Talişka'yı ilk 11'de oynatmış hoca. Denemiş daha doğrusu. Ama hani Oğuz Aydın da görürsek şaşırmayalım. Yani orada solda Arşi Buran önünde Oğuz Aydın. Onun hemen işte sağda Semedo, önünde Greenwood. Belki önlerinde forvet de, yani on numara değil de forvet de Talişka'yı da görürsek ben şaşırmam açıkçası.
5: Sence tercih nasıl olmalı, forvet özelinde söylüyorum. Vedat Muriç'le mi başlamalı Fenerbahçe, yoksa Talişka'yla mı başlamalı? Sen ne dersin?
7: Bence Vedat Muriç de başlaması lazım. Hı hı. Çünkü Vedat Muriç daha fazla koşuyor, hani pres yapabilen.
5: Bir de daha top tutuyor daha ve güzel top, top dağıtıyor orada.
7: O yüzden hani bence hani Vedat Muriç de başlayıp Talisca'yı sonradan oyuna dahil edebilir. Ama Talisca'nın 10 numara olduğu bir sağ dizilişinde, yani o ileride orta sahadaki o sertliği ben yani Fenerbahçe'nin o orta saha sertliği oluşturamayacağını düşünüyorum.
5: Orada sıkıntı yaşar diyorsun yani.
7: Ha, çünkü o adamlar daha baskılı oynayacak diyorsun. Daha yani kendi sahasında yani turu geçmek adına daha baskılı oynayacaktır. Ama o yüzden ilk yarım saat çok önemli Fenerbahçe adına.
5: Tabii.
7: İlk yarım saat içerisinde iyi performans ortaya koyması gerekiyor. Özellikle Ederson'a da çok büyük iş düşecek. Ederson belki sezon başında taraftarın da bir sorsalar, anket yapsalar %70'i gitsin derdi.
5: Belki daha fazlası.
7: Belki daha fazla. Hani ben en iyi ihtimal söylüyorum. Evet. İşte gönderesin yerine başka kaleci transfer edesin diye. Ama Ederson kaliteli bir kaleci. Sayın Aziz Yıldırım ona inancını ve güvenini dile getirmişti seçim öncesine, daha seçilmeden başkan. Seçildikten sonra da kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ve Ederson kendisine olan o güveni boşa çıkarmadı. İki maçta da iyi performans ortaya koydu. Ederson zaten oyun geriden oyun kurulumunda çok önemli bir aktör. Evet. Ayağı çok düzgün, çok iyi pas atabilen bir oyuncu ve kaleci. Dolayısıyla yarınki mücadelede de Lyon'un baskısını kırılmasında Ederson da önemli bir aktör olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle oyun geriden oyun kurulumunda veya Fenerbahçe'nin Ederson'dan gelip uzun toplarıyla Greenwood'un veya Vedat'ın hücum bölgesinde topla buluşturması önemli rol oynayacak.
5: Peki şimdi bu gitmesi muhtemel oyuncuları sormak istiyorum sana. Burada en önemli adaylardan birisi son haftalarda çok fazla konuşuluyor. Anderson Talisca. Talisca ile yollar ayrılacak. Talisca Arabistan'a gidiyor. Anlaştı gibi birçok haber var. Talisca'da son durum ne abi? Onu öğrenelim.
7: Şöyle söyleyeyim. Talisca Fenerbahçe'de mutlu aslında. Fenerbahçe'de ayrılmak istemiyor. Sezona da çok iyi başladı. Yani 5 golü var. Ailesi de, eşi de buradan mutlu ve burada kalmak istiyor. Ama bazen de yabancı kontenjanı dolu olduğu için de istemeyerek de olsa bazı oyuncularla yolundan ayrılmak zorundasın. Şimdi Fenerbahçe'de bugüne kadar hangi oyuncular ayrıldı? Şerif gitti. Osterwold'e Roma'ya gitti. Bugün sağlık önünden geçecek.
5: O da bayağı böyle isteksiz gitti yani.
7: Ama şöyle söyleyeyim. Onun da bir açıklayayım. Onun da detayını vereyim.
5: Ver abi, sonra şeye dönelim.
7: Tabii Osterwold'in aslında menajeri geldiği zaman sözleşme yenileme görüşmeleri içinde bir masaya oturdu Fenerbahçe'yle. Biliyorsunuz Osterwold'e geçen sezon devre arasında da teklifler gelmişti. Fenerbahçe yönetimi onun ücretini bir yıllığına artırmıştı ve gelecek sezon eğer teklif gelirse yeniden değerlendireceğini söylemişti ve bu sezonda yine eski yıllık ücretine dönmüştü Osterwold'un. Yani takımda en az yıllık ücret alan oyunculardan bir tanesiydi. Ve menajeri geldiğinde Fenerbahçe yönetimiyle sözleşme yenileme içinde masaya oturdu. Ama Osterwold'e Ake ve Şikrinyar'ı baz alarak 6 milyon euroluk bir yıllık ücret istedi. Çok astronomik bir yıllık ücret istedi ve Fenerbahçe yönetimi de bu rakamı vermek istemediğini de getirdi ve eğer teklif gelirse menajerine, eğer kulüp bulursanız gelen teklifi değerlendiririz şeklinde bu iletildi ve Osterwold'un menajeri de Roma'dan bir teklif getirdi ve Roma'dan yapılan görüşmeler sonrası da 3 milyon euro kiralama, 15 milyon euro satın alma opsiyonu, 45 dakika 15 maç oynarsa bu opsiyon devreye girecek. Zaten pazarlıklar aşamasında da pazarlıklarda da 20 maçtan açılmıştı. Fenerbahçe 15 maç istiyordu ve bizim aldığımız bilgilerde 15 maç üzerinden anlaştı. Aslında ben Osterwold'in de 15 maç ve üzeri oynayacağını düşünüyorum. Yani 45
5: net
7: dakika.
5: Bence de oynar.
7: Yani oynar. O yüzden bence iyi satış olduğunu ifade edebilirim. Yani, diğer taraftan şunu da söyleyeyim.
5: Söyle abi.
7: Fenerbahçe yönetimi bence şu ana kadar özellikle takımdan ayrılacak oyuncular anlamında başarılı bir transfer süreci yürüttüğünü ifade edebilirim. Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de kiralık giden oyuncuların, burada birçok kez dile getirdik, maaşlarının neredeyse tamamını Fenerbahçe ödüyordu. İşte Girona'ya giden Livakovic'in maaşının tamamını Fenerbahçe ödüyordu. Amrabat'ın maaşının yarısını, işte Diego Carlos'un büyük bir bölümünü ödüyordu. Ve Fenerbahçe kiralık gönderdiği oyunculara bile neredeyse kendi kadrosunda yer alan oyuncular haricinde 10 milyon euro gibi bir rakam ödüyordu Fenerbahçe. O civardı. Ama şu andaki yönetim bu oyuncularla yoldan ayrılırken minimum zararla yoldan ayrılmak için çok büyük bir çaba gösteriyor. Aslında bugüne kadar sürecin uzamasının en büyük nedeni de bu. Mesela Osterwolde için evet son anda işte Roma'ya gitti. Diğer taraftan Fred mesela 2 milyon euro gibi bonservis bedeli elde edildi ondan. Artı 520 milyon euro bonus. Ama Atletico Mineiro bonservis bedeli ödemek istemiyordu. Bedelsiz olarak kadroya katmak istiyordu. Uzun süre onun pazarlıkları sürdü. Mesela Ömer Fayed'i gönderdi. Musaba'yı kiralık olarak gönderdi ama kiralı bedeli almadı ama 1.4 milyon euro ücretin yıllık ücretin tamamını kiraladığı kulüp ödeyecek. Yani o da önemli bir şey. Oradan çıkıyor. Livakovic'i mesela Barcelona ile anlaşacak. O da 2 milyon euro bonservis 2 milyon euro da kolay bonuslar olmayacak. 4 milyon euro gibi bir gelir elde edecek. Maaşı yine Barcelona ödeyecek. Diego Carlos'undan da onunla da değinelim. Diego Carlos da Como ile aslında Fenerbahçe prensipte anlaştı. Diego Carlos da bonservisiyle gitme gibi bir durum söz konusu. Orada da eğer Como bir stoperi var. O stoperle yollarını ayırdığı takdirde Diego Carlos da Diego Carlos'un bonservisini alacak. Cengiz Ünder'in de El Vahda'ya gitme ihtimali söz konusu. Oradan da hem
8: nereye abi?
7: El Vahda. Orada da Cengiz Ünder'in yıllık ücretinden kurtulmuş olacak. Dolayısıyla baktığımızda Fenerbahçe göndereceği oyuncularda hem yıllık ücretinden kurtuluyor. Bazen az da olsa bir bonservis geliri de elde ediyor. Dolayısıyla minimum zararla buradan çıkıyor. Fenerbahçe bu işi çok önceden de çözebilirdi ama kulüp kasasından bu sefer çok daha yüksek miktarlarda bir bedel çıkmak zorunda kalacaktı. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi minimum zararla bu süreci kapatmak istiyor ve şu ana kadar da bence transfer başarısı kadar göndermeyi planladığı oyuncularla da yollarını
8: doğru bir şekilde
7: ayırdığını ifade edebilirim. Şu anda önümüzdeki günlerde şimdi en son Osterwolde gitti. Önümüzdeki günlerde Livakovic, Diego Carlos ayrılıklarını bekliyoruz. Ardından da Amrabat'ta Real Betis olacaktır. Onun haricinde zaten bir oyuncu daha yollarını ayıracak. O bir oyuncu da kim olur? Ederson, Semedo, Talisca. Yani bu üçlüden bir tanesi olacak. Şimdi Ederson takımda kalıyor, onu söyleyeyim.
8: Öyle mi?
7: Ederson takımda
8: yani
7: kalıyor.
8: Bu performansını devam ettirirse zaten hiçbir taraftarında buna itiraz edeceğini düşünmüyorum.
7: Şu aşamada da artık Avrupa'da transfer döneminin bitimine 1 Eylül itibariyle bitiyor. Çok evet. Az bir süre kaldı. Türkiye'de 4 Eylül'de
8: Eylül
7: bitiyor.
8: Ama uzar herhalde.
7: Yani yok, uzamaz. Yani 4 Eylül'de
8: genelde
7: bitecek.
8: Genelde uzatıyorlar ya.
7: Yok, bu sezon başında belli oldu. 4 Eylül'de bitiyor.

0: Dolayısıyla bu kadar kısa sürede şimdi Ederson'u gönderip yerine başka bir kale alacağım. Alacağın kalecinin performansı nasıl olacak, o soru işareti. Dolayısıyla Ederson'u ben kalacağını düşünüyorum. Semedo da çok iyi başladı sezona. Bence Semedo son maçlarda takımın en iyilerinden bir tanesi sağ bek mevkinde. Lyon maçında ilk maçta da gerçekten çok iyi oynadı. Özellikle Fofana'yla Fofana gibi etkili bir silah olması karşısında evet. Ona savunma anlamında çok fazla pozisyon vermedi. Aynı zamanda hücuma çok fazla destek verdi. Hücumda Lyon'da ilk maçta ceza sahasında en fazla topla buluşan, o bindirmeleriyle 3-4 defa bindirmesini de görürsem iyi bir performans ortaya koydu. Ben Semedo'nun da kalmasını bekliyorum. Şimdi az önce dedik ya, bazı oyunculardan istemeyerek de olsa çıkmak zorundasınız. Burada Talisca'nın her ne kadar sezona çok iyi başlasa da oynadığı maçlarda baktığımızda zaman zaman Fenerbahçe'yi sanki saha içerisinde eksik oynatıyor gibi ortaya evet. bir görüntü var. Dolayısıyla orada onun alternatifi de olduğu için dolayısıyla Talisca'dan çıkılma ihtimali oldukça yüksek. Hatta Perşembe günü yarınki mücadelenin ardından Perşembe günü Talisca ile ilgili de ciddi girişimler yani veya haberler olacaktır. Ayrılma ihtimali oldukça yüksek.
1: Peki transfer konusuna geçeceğim.
0: Ama kulübe gelen bir resmi teklif olmadan diye getiriyorlar.
1: Evet.
0: Talisca'nın menajeri, temsilcileri de kendilerine ve kulübe gelen resmi bir teklif olmadığını söylüyorlar. Ama Fenerbahçe yönetimi de Talisca ile yollarını şu aşamada ayırmayı planlıyor. Şu anda gözüken Talisca ile yollar ayrılacak gibi gözüküyor.
1: Peki şimdi transfer konusuna geçeceğim ama chatte yazan izleyenlerimiz de var. Bu arada yayınımızı beğenmeyi de unutmazsanız çok mutlu oluruz. Onu da hatırlatalım. Yağız Bey şöyle bir soru sormuş. Konya Spor maçı baskıyı azaltmış olabilir ama bu akşam elenirsek ve Samsun maçında, bu akşam dedi yarın akşam, yarın değil mi maç?
0: Evet yarın.
1: Yarın akşam elenirsek ve Samsun maçında puan kaybedersek sizce İsmail Kartal gönderilir mi demiş. Şimdi doğal olarak bu soru soruluyor. İnsanlar eğer bir puan kaybı olursa.
0: Olumsuz konuşmayalım.
1: Konuşmayalım bir maçı görelim. Merak edilen bir
0: yani şey. Şöyle söyleyeyim. Lyon maçı, tabii Lyon maçı çok önemli Fenerbahçe açısından. Orada Fenerbahçe'nin oynayacağı, Lyon karşısında sergileyeceği futbol performans çok önemli. Orada iyi bir futbol oynayabilir Fenerbahçe ama yine de elenebilir futbol anlamında. Burada o zaman çok fazla tekniğe tartışılmaz.
1: Tabii oyun önemli, belirleyici
0: oyun
1: olur.
0: Çok önemli. Yani nasıl bir performans sergileyecek Fenerbahçe? Ama diyelim ki kötü bir performans sergiledi, çok fazla varlık gösteremedi, o zaman teknik heyetin performansı da tartışılır. Diğer taraftan tabii Samsun Spor maçı da önemli. Ardından da Beşiktaş derbisi var.
1: Tabii yani Fenerbahçe'nin yani, önündeki fikstür yani çok zor şu ana söyleyeyim. Kadar.
0: Ama öyle bir şey ki mesela olumsuz yönden bakıyoruz. Ha bir de olumlu yönden bakalım. Lyon'u turu geçtin. Samsun'u yendin. Beşiktaş'ı yendin. O zaman bugün tartışılan hiçbir şey tartışılmayacak. Hiç gündeme gelmeyecek.
1: Tabii.
0: Bu zaman da teknik heyetin önü tamamen açılmış olacak veya teknik heyet üzerindeki baskı azalmış olacak.
1: Gerçekten çok büyük
0: ama
1: bir baskı
0: şunu da
1: var, kolay değil.
0: Faydalı. Şimdi şunu söylemek de hani şey değil. Şimdi Fenerbahçe'nin oynadığı 7 resmi maçta çok iyi bir performans ortaya koydu. Belki bir şutun biraz burada oynanan ilk maçı söyleyebiliriz. Onun haricinde hani oynanan maçlarda bak Kornik Zabze maçında Mert Günok seni kurtardı. Konya Spor maçında 4-2 yendin. Ederson maçın en iyi oyuncusu seçildi.
1: Evet.
0: Gornik Zabze revanşında yani onlara çok fazla şut imkanı tanıdın. Şutun biraz da çok fazla şut imkanı tanıdın. Dolayısıyla halen Fenerbahçe'de o beklenen oyunu bir türlü ortaya koyamadığını görüyoruz. Ya bu da tabii teknik heyetin ister istemez eleştirilmesine neden oluyor.
1: Tabii. Orada o şekilde bir sorun yaşanıyor. Şimdi transfere geçmek istiyorum İrfan abi. Şimdi Fenerbahçe'nin özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmaması transfer sürecini ve rotasını da belirleyecektir diye düşünüyorum. Yani katılırsa belki daha farklı oyuncular, katılamazsa belki daha farklı oyuncular olacaktır. Fenerbahçe transferde neler yapacak senden öğrenelim.
0: Fenerbahçe şu anda ilk aşamada orta sahaya bir U23 isim yani orta saha oyuncusu 8 numara transferi yapmayı planlıyor. Bir de U23 stoper ama hem yabancı hem yerli de olabilir. Yani iki tane de stopere transfer yapabilir Fenerbahçe. Tabii burada Fenerbahçe'nin gündeminde gelen isimler aslında burada da daha önce de bahsetmiştik.
1: Evet.
0: İlk de yani söyleyen isimlerden bir tanesiydik. Şimdi aklına isim gelmedi, onu bulacağım.
1: Hangi oyuncu?
0: Orta saha oyuncusu.
1: Orta saha.
0: San Lorenzo'ydu.
1: San Lorenzo.
0: Dandorado'da oynayan.
1: Oynayan. Dün şey de söylemişti galiba.
0: Evet evet.
1: Aydın abi de söylemişti. Evet.
0: Poyata'ydı herhalde.
1: Bir daha söyle abi.
0: Şimdi tam şeyini yapmayayım. Neyse şeye girelim. Diğer transfer. Dedim ki orta saha U23'te hem orta saha mevkiinde orta saha mevki hem de stoper mevki. Aslında Fenerbahçe'nin önceliği şu anda stoper. Çünkü Fenerbahçe'nin hem Ake hem Şikrinyar'ın şu anda alternatifi yok Fenerbahçe'de. Çağlar sakat.
1: Evet.
0: Ve sakatlığı nedeni Çağlar'la da sezona nasıl yani sezona Çağlar'a güvenerek sezon boyunca devam etmen de çok zor bir süreç yani öyle söyleyeyim. Çağlar da zaten kulüp büyük ihtimalle yollarını ayıracak. Diğer taraftan şimdi bir YDF kalıyor.
1: Gonzalo Abrego mu senin dediğin oyuncu acaba?
0: Bakalım onu şimdi bakacağım.
1: Tamam.
0: Yani burada çok fazla şey de söyleyeyim hani stoper mevkiinde alternatif olması lazım Fenerbahçe'nin. Şu aşamada Allah korusun Ake ve Şikrinyar'dan birisi sakatlansa
1: evet.
0: Fenerbahçe'nin ciddi anlamda sıkıntıya neden olacağı bir mevki stoper mevki. Çünkü orada o zaman alternatifleri kullanmak zorundasın. Çünkü tek gerçek mevki stoper olan oyuncu iyi defa var. Osterwold'e de yollarını ayırdı. Oraya Mert Müldür'ü stoper olarak çekebilirsin. Başka da çok fazla elinde alternatif kalmıyor. Çünkü orada eksik Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe yönetimi de bunun farkında. Ve hem yerli stoper anlamında hem de U23 stoperi için o 23 yaş altı kuralına uyan bir isim için Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan orta saha için arayışlar devam ediyor. Yani burada Fenerbahçe'nin yerli stoper olarak zaten adaylar belli. Adi Demirbağ, Ümit Akta ve son olarak da Yusuf Akçiçek ismi gündeme geldi. Ama Yusuf Akçiçek'e şunu söyleyeyim. Yusuf Akçiçek orada 6 milyon euro yıllık ücret alıyor. Fenerbahçe'nin böyle bir ücret verme gibi bir düşüncesi yok. Eğer kulübü Yusuf Akçiçek'in hani kadroda düşünmez ise Fenerbahçe kiralama bedeli olmadan oyuncuyu kiralayarak ama yıllık ücretinde de 2 milyon euro gibi bir rakam ödeyip tam büyük bir bölümünün Yusuf Akçiçek'in kulübü tarafından ödenmesini isteyeceği bir seçeneğe sıcak bakabilir. Ama onun haricindeki seçenekler Fenerbahçe'nin gündeminde değil. Yani çünkü 6 milyon euro gibi bir ücret alıyor. Fenerbahçe'nin de böyle bir ücreti Yusuf Akçiçek'e verme gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Onu da söyleyelim. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin stoper transferi için Paris Saint-Germain'den 22 yaşındaki stoper Lucas Beraldo ismi gündemde. Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Fenerbahçe aşağı altı transfer yapmak istiyor ama bu transferler kaliteli bir. Yani direkt yani sadece artı 4 kontenjanı dolduracak isimlerden değil. Direkt ilk 11 oynayacak isim olarak ilk 11 oynayacak isim arıyor Fenerbahçe o bölgeye. Yani kadro kalitesini artıracak bir oyuncu transfer edecek. Zaten Fenerbahçe'nin orta saha için aradığı oyuncular ise dediğim gibi o bölgede direkt geldiği zaman oynayacak bir isim. Hatta Fenerbahçe'nin teknik yönetimi ya yönetimin düşüncesi Kante Gendüzi ikilisinden bir tanesinin yedek kulübesinde oturması. Yani orada 6 numara işte Kante ya da Gendüzi. Onların önünde işte yeni transfer yapılacak 8. Onların önünde 10 numarada Asensio gibi bir planlama düşünülüyor.
1: Peki bu Rashford'ı sormak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girerse Rashford gelecek, gelmeli diyen çok fazla insan var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa sence Rashford için ciddi bir girişimde bulunur mu abi?
0: Ya şöyle söyleyeyim, lig aşamasına kalırsa bir transfer girişimi yani bir yıldız transferi yapılır. Onu söyleyeyim. Yani bir yapılma ihtimali söz konusu ama Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı dolu zaten. Yani şu aşamada bile bir tane oyuncu göndermek zorundasın. Yani diğer hepsinin gönderdiğimi varsayarsak, gönderilmesi planlanan oyuncuları göz önünde bulundurursak bir tane oyuncu daha göndermek zorundasın şu anda. Yani orada Talisca, Ederson, Semedo üçlüsünden bir tanesini de göndereceksin. Şimdi diyoruz ki Talisca gidecek ama evet. Diyelim ki lig aşamasına kaldın. Lig aşamasına kaldığında O zaman bir oyuncu daha göndersin. O zaman da Semedo'yu göndermek zorunda kalırsın.
1: Bu sefer orası boşa düşecek.
0: Ama o zaman da sağ bek rotasyonu yine boş olacak. Yani Fenerbahçe'nin aslında transferdeki elini zorlayan, hani güçleştiren en önemli etkenlerden bir tanesi bu. Çünkü yabancı kontenjanı doluydu Fenerbahçe'nin. Bu mevcut yönetimin bir suçu değil. Bu yılların getirdiği bir transfer hoydatlığının sonucu Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe yönetimi geldiğinde de yabancı kontenjanı doluydu. Ve bunlar da yollarına ayırmak o kadar kolay olmuyor. Çünkü zaten kural belli, 10+4 kuralı. Ve senin oyuncunu isteyen kulüpler de bunu bildikleri için ya bedava almaya çalışıyorlardı. Oyuncu da bunu bildiği için de diyor ki benim alacaklarımı ver, ben işte gideceğim kulübe bedelsiz olarak gideyim, oradan imza parası aldım düşüncesinde. Fenerbahçe de diyor ki kardeşim ben kulübün menfaatlerini düşünürüm, ben de minimum zararla elimden çıkarmak için çaba gösteriyor. Aslında bu kadar uzamasının en büyük nedeni bu. Orta saha için ismini de söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Onu şu buldum. Kolombiyalı orta saha Gustavo Puerta Fenerbahçe'nin gündemindeki bir isim. Hatta ciddi olarak ilgileniyor Fenerbahçe. Racing Santander forması giyiyor.
1: Evet.
0: Benfica'nın da transfer listesinde bir yer alan bir isim Puerta. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani transfer listesinde orta saha için yer alan, transfer listesinde yer alan isimlerden bir tanesi Puerta, Gustavo Puerta. Sözleşmesinde 20 milyon euro gibi bir serbest kalma bedeli varmış. Fenerbahçe orta saha transferi için bonservis ödemeye hazır. Fenerbahçe'nin transfer limiti konusunda herhangi bir sorunu yok. Yani bütçesi, yani bunu transfere harcayacak bütçesi var Fenerbahçe'nin. O anlamda da yani bazıları diyor ki işte Fenerbahçe nasıl buluyor, oyuncu satmadan transfer nasıl yapabiliyor diye. Fenerbahçe 144 milyon euroluk bir gelir kaynak yarattı Fenerbahçe yönetimi. 144 milyondan. Yani bunlar bonservisle beraber, yani bunlar pardon sponsorluklarla kulübe kaynak yaratıldı. Göreve geldikleri kısa süre içerisinde bu kadar ciddi bir kaynak yarattıklarını söyleyebilirim.
1: Peki süper chatler var, onları ekrana getireyim abi. Yaşar Köksal diyor ki Samsun maçının telafisi sezon içinde var. Lakin Lyon maçının yok, önümüzdeki sezonu beklemek zorunda kalacağız demiş. Katılıyorum ben bu yoruma. Lig içerisinde kaybedilen puanlar tabii ki çok önemli ama ligde bir şekilde telafi şansın olabiliyor ama Şampiyonlar Ligi için yani beklemen gerekiyor.
0: Telafi deniyor da ligde de telafisi olmuyor. Aslında mesela Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçını kazanmış olsaydı teknik heyet ve futbolcunun üzerinde bu kadar baskı olmayacaktı, bu kadar tartışılmayacaktı. Şimdi 6 puanlık lidersin, düşün. Lider olarak Lyon maçına gittiğini düşünsene. Yani o bu tabloyla gittiğin zaman çok daha rahat gidecektin. Samsun Spor maçında da olası bir beraberlik çok fazla belki tartışılmayacaktı puan kaybı. Çünkü liderdir. Ama şimdi onlar final niteliğinde maçlar oluyor Fenerbahçe. Teknik heyetin üzerinde çok büyük bir baskı var. Çünkü niye? Teknik heyet diyor ki işte Lyon maçı kaybedilirse, Samsun maçı kaybedilirse teknik heyetin, Fenerbahçe'nin teknik heyetin geleceği de tartışılacak. Yani üzerinde çok büyük bir baskıyla çıkıyor. Hani telafisi evet var ama Fenerbahçe'de sezon sonunda hep bu şundan kaybediyor.
1: Tabii işte yani, ona yenilmiştik.
0: Ama işte o telafisi olmayan maçlar sezon sonunda o maçların da kaybedilen puanları çok fazla arıyor Fenerbahçe.
1: Evet, bu da bir bakış açısı. Bu arada yani
0: çünkü Fenerbahçe puan, mesela ben hatırlıyorum mesela Giresunspor'a mesela Jesus döneminde puan kaybetti Fenerbahçe.
1: Tabii Giresun'a kaybetti, bir de kime
0: ve
1: kaybetti?
0: Kendi sahasında kaybetti mesela. Giresun o sezon küme düştü ya.
1: Tabii. Geçen sene Karagümrük'e kaybetti.
0: O sezon yenmiş olsa lider girecektin mesela milli araya. Hani telafisi vardı ama o maçın. Ama sezon sonunda o maça çok kişi aha etti mesela.
1: Geçen seneyi düşünsen abi, yine Karagümrük'e 3 puan verdin, Karagümrük küme düştü. Bu arada Çağlar Söyüncü aldığı tepkilerden ötürü Instagram hesabını kapatmış.
0: Valla Çağlar'ın öz eleştiri yapması lazım. Yani şöyle söyleyeyim, neden Fenerbahçe mesela Çağlar gibi bir ismi güvenemiyor mesela? Çağlar'a güvenerek neden yola devam ediyor?
1: Bir kariyer.
0: Neden yola devam edemiyor? Çünkü neden? Geçen sezonda hatırlasana Tedesco bir maçta sakattı oyuncu.
1: Evet,
0: oyuna
1: evet.
0: Soktu. Uzun sürede oynamıyordu. Ya 20. dakikada sakatlanıp tekrar adaya sakatlığı evet. Yaşadı. Ya Çağlar bir dönüp bir bakması lazım. Bir özel işe yapması. Neden bu kadar sık adale ve kas sakatlığı yaşıyorsun?
1: Evet.
0: Yani burada bir de hayır, antrenmanda sakatlanıyorsun. Yani teknik, hani bir futbolcu, hani bir yoğun periyot olsa.
1: Tabii.
0: Hani çok maç oynarsın. Maç oynadıktan sonra o yoğun periyotta sakatlanırsın. Anlarım ama hani antrenmanda sakatlanıyorsun ya. Ve sürekli adale kas sakatlığı yaşıyorsun. Yani kronik bir sakatlığı mı var? Hayır, yok. Ama bu kadar sık kadar bu o zaman bir öz eleştiri yapmaz lazım. Yani taraftar da isyanında haklı ama taraftarı da şunu hani sosyal medyasına veya eşine hakaret boyutuna bağdırmamak
1: Ya oraya
0: lazım.
1: gitmemeli zaten abi,
0: Ortaya
1: ne olursa
0: bağdırmamak
1: olsun
0: lazım.
1: yani.
0: Eleştiri olabilir.
1: Aynen öyle.
0: Eleştiriler normaldir ama işin içerisine hakaret küfür girmemesi gerekiyor.
1: Katılıyorum.
0: Buna çok dikkat etmek lazım.
1: Bir süper chat daha var, onu da ekrana getirelim. Mehmet Bey demiş ki, abi selamlar, Lyon maçı için prim verilecek, güzel bir durum. Peki yabancılar bu yaklaşımlara olumlu bir motivasyon veriyor mu sence demiş.
0: Bence veriyor.
1: Hı.
0: Yani şimdi bence farklı bir Konya maçından önce Sayın Aziz Yıldırım Cambatu Tesisine gitti.
1: Hı.
0: Cambatu tesislerinde birebir futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. Hatta Asensio ile yarım saat da yakın yani birebir bir görüşme gerçekleştirdi. Ondan sonra Asensio'nun performansı nasıldı Konya maçında? Tüm gollerde Asensio vardı. Ve aldığımız kadarıyla Asensio çok mutluymuş mesela o gün mesela. Yani adamın yüzünde sürekli gülüyor. Yani eve gidene kadar mesela yüzünde gülücük varmış mesela adamın.
1: Normal yani, o da
0: Çünkü
1: çünkü
0: niye? Çünkü niye? Başkanın kendisine olan inancını, güvenini
1: tabii.
0: gördü. Başkan ona ne kadar inandığını, ne kadar güvendiğini gösterdi.
1: Tabii.
0: Şimdi şey maçından sonra da Konya Lyon maçından sonra da çıktı. Sayın Oğuz Çetin ne dedi? Asensio bizim için vazgeçilmez dedi. Asensio bizim için vazgeçilmez oyunculardan bir tanesi. Bu sadece Oğuz Çetin'in görüşü değil. Bu aynı zamanda yönetimin de görüşü.
1: Hı. Peki, yavaş yavaş toparlayacağım. Var mı abi eklemek istediğin, eksik bıraktığımız bir yer?
0: Valla yarın için ben Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Ben turu geçeceğimize inanıyorum açık söyleyeyim. Yani benim öyle bir şeyim yok. Ben geçeceğimize inanıyorum.
1: Zor
0: Ve
1: maç.
0: zor maç ama Fenerbahçe bu turu geçecek güce sahip. Yani onu söyleyeyim. Bir de stopere bir isim daha söyleyebilirim. Stoper için Fenerbahçe U20 stoper için aynı zamanda Real Madrid'de forma giyen Asensio'nu da gündemde. Yani Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer
1: Kim,
0: alıyor.
1: oyuncunun adı ne dedin?
0: Asensio.
1: Asensio mu?
0: Evet, 23 yaşındaki Raul Asensio bu.
1: Ha, bakalım.
0: Ama Real Madrid forma giyiyor. 23 yaşında
1: Onunla da
0: stoper.
1: ilgileniyor
0: Ama
1: Fenerbahçe.
0: o da şöyle söyleyeyim, onun bir sakatlığı var. 1-2 hafta
1: Ha,
0: içerisinde sahalara
1: Raul
0: dönecek.
1: Asensio, evet.
0: 1-2 hafta içerisinde sağlığı dönecek ama ciddi bir sakatlık değil. Fenerbahçe'nin ilgilendiği bu stoperler arasında yer alan bir isim. Yine Paris Saint-Germain'den Beraldo ismini söylemiştik.
1: Söylemiştik evet.
0: Ondan sonra orta saha için zaten Colombia'da Puerta'yı söyledik.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular arasında yer alıyor. Yani sol kanat için hani şu aşamada Kerem'le devam edecek. Yani Kerem ve Oğuz Aydın.
1: Ahmet Konanç Rashford'u getirmiş.
0: Ahmet zorla getirdi.
1: Zeka ile yapmışlar, gördün mü?
0: Çok gördüm, çok güldüm buna ya. Ama şunu söyleyeyim, Rashford Türkiye'ye pek sıcak bakmıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istiyor. Şimdi 1 Eylül itibariyle transfer dönemi kapanıyor Avrupa'da. Avrupa'nın 5 büyük liginde kapanıyor. Bizde 4 Eylül'de. Dolayısıyla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalır. Rashford Avrupa'nın 5 büyük liginde istediği teklifler alamaz ve kulübü de onu değerlendirmeyi düşünmezse o zaman yeniden bir Fenerbahçe devreye girebilir.
1: Hı.
0: Oyuncuyu ikna etmek için bir çaba gösterebilir ama hem de o hem yani hem Rashford ismi tekrar gündeme gelebilir. Başka yıldız isim de gündeme gelir ama o bu lig aşamasına kalma durumunda bakılacaktır. Yani eğer lige kalırsa Fenerbahçe o zaman bir transfer yapabilir. Ama şu anda yabancı kontenjanı dolu.
1: Tabii
0: Bence
1: orası
0: Fenerbahçe'nin en
1: sıkıntı
0: önemli
1: zaten.
0: çözmesi gereken nokta o. Çok kısa bir süre kaldı artık. 1 Eylül itibariyle transfer dönemi bitiyor. Orada zaten artık Lyon maçının ardından işte Diego Carlos'u, Livakovic'i, Bekao'yu, Amrabat'a da söylemedik. Mesela Amrabat'ta Real Betis'te her konuda anlaşmaya vardı prensipte. Fenerbahçe ile Real Betis arasında da bonservis pazarlıklar devam ediyor. Real Betis 5 milyon euro seviyesine kadar çıkmış bonservis ama orada da oyuncunun yıllık ücretinin paylaşımlı ödenmesini istiyor. Yani bir miktarını Fenerbahçe ödemesi. Orada pazarlıklar
1: Hı
0: devam
1: hı.
0: ediyor. Biraz daha Fenerbahçe yönetiminin yani bu süreci transfer sürecinde mesela doğru transferler yaptığını düşünüyorum ben. Bazen de şöyle diyorlar işte çok fazla Yaş ortalaması yüksek takımın diye. Yani oynanan futbolun da işte veya beklenen futbolu ortaya koyamazsa bunun bir etken olduğunu vurguluyorlar. Ben pek buna katılmıyorum. Evet, yaş ortalaması yüksek ama takımın en fazla koşanı da şu anda 35 yaşındaki
1: Kante. Ama Kante başka bir sınıf. O inanılmaz bir sınıf yani. Yani kendi

0: oynadığım mevki adını vermiş bir yani. Kante gibi orta saha diye bir terim var. Yani onu çok referans almamak lazım
1: ama
0: abi.
1: Ama yani o zaman hani...
0: Hani o seviyede o yaşta kaç tane oyuncu böyle performans verir tartışılır
1: yani. Yani Şikrin Yerbaki'ye şey diyelim nazar değmesin inşallah.
0: Evet.
1: Yani çünkü Şikrin Yer ilk geldiği sezon Fenerbahçe'ye devrasında katılmıştı Sayın Ali Koç döneminde. Tüm maçlarda 90 dakika sahada kalmıştı. İkinci sezonunda yine 40 maç oynadı geçen sezon. Bazı bir iki maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı veya maçı kaçırdı onu söyleyebilirim. Ama bu

0: sezon geçirmesini temenni ediyorum. İnşallah özellikle Skriniar Vaken'in şu stoper yokluğunda, evet, stoper yokluğunda umarım bir sakatlık yaşamazlar.
1: Peki.
0: Yani buna da çok dikkat etmesi gerekiyor. Teknik heyetine çok fazla yük bindi gerçekten. Ama başka da bir alternatif yok. Yani Çağlar 4 maçtır yok zaten, kadroda yok. Tam ihtiyaç olduğu anlarda ortalıkta yok.
1: Peki. İrfan abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İzleyenlerimize çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadılar. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.
0: Şeyi
1: Diye
0: de söyleyeyim.
1: Yapalım. Neyi abi?
0: Genç oyunculardan mesela Mimović Konyaspor'la büyük ihtimalle, yani Konyaspor'a gitmesini bekliyorum.
1: Mimović Konya mı?
0: Ben Konyaspor'a. Aynı zamanda Emre Demir de Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardı. İlerleyen dönemde bununla ilgili de hani genç oyuncuların da kiralık olarak gönderilmesi söz konusu olacak.
1: Yani
0: birçok oyuncu da Fenerbahçe o kadroyu normal 28 kişiliğe indirmek için çaba gösteriyor.
1: Peki. Teşekkür ediyorum abi tekrardan. Ağzına sağlık. İzleyenlerimize teşekkür edelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet-i Saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco'nun istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku ile bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı önce değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı, iyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş, son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş, kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Olsiet'in çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye doğru sarıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela. Inter'e bakalım. Recep Bey sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta söyle. Tüm kulvarlarda dedi 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin de dedim ya Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda, İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da düzenli olarak oynadı. 32 lig maç 13 tane golünü de attı. Onu şeyi de halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence, bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söyleyelim. O 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani Conte'nin sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26 Napoli'nin devre dışı bıraktı diyor. Yıldız'a dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de abi oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 7 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamlarda çıkardığım sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak. Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderimize bence bu soru belirleyecek.

0: ağda ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar, Thomas Tuchel benim takımla geldiğinde, Chelsea'ye geldiğinde Lukaku iki şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim, soyunma odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontra atakta kullanabilme kapasitesinde özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsun Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz.
1: Lukaku'yu hakikaten yanınızda çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu.
0: Derinliğe koştuğunda hızlanıyor. Sırtı dönükse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonunda 9 numara. Ama esas mesela Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'u attıracak. Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırayım gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur, başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor. Yani Lukaku belki de bazen topa dokunmadan asist yapabilecek. Rakibi üzerine çekmesi bile Greenwood'un o koşu hattındaki adam sayısını azaltabilir. O nedenle hücumda aksiyonel anlamda bir katkısı olacak. Ben bu tarafa Kerem Aktürk oldu. Burada da enteresan bir bağlantı var. Kerem çizgi öncüsü değil zaten, savunma arkasını koşmayı seven bir adam yani. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Lukaku stoperler üzerine çektiğinde Kerem'in arkasına yapacağı koşular daha değerli hale gelebilir. Kerem de bu sefer daha kendini bulabilir, ritmini bulabilir. Kerem'in Icardi ile Pavlidis'le o kurduğu kimyaları bir hatırlayınız lütfen. Onu, bu çok önemliydi. Top atabiliyor, kesme pas yapabiliyor, kilit pas verebiliyor. Elbette tabii ki hani Icardi'si, Pavlidis'i, bunlar Lukaku'dan çok farklı oyuncular. Hatta Pavlidis ilk Fenerbahçe bir gündemine gelmişti, Twitter'da görmüştüm. Hani benim açımdan çok daha etkili bir isim olabileceğini düşünüyordum ben kendimce. Ama Kerem Lukaku bağlantısı da oluşabilir ve bu da çok kıymetli olabilir. Çünkü Kerem verdiği topu Lukaku'dan geri alabilir. Bu uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz bir şey. Veya attığı pası Lukaku doğrudan sonuca götürebilir. Bu da görmediğiniz bir şey. Asensio var. Asensio herkesin ihtiyaç duyacağı bir 10 numara profili. Dar alanda pas üretebilen, oyunu organize edebilen, hedef adama servis yapabilecek teknik kafesitesi olan bir oyuncu. Şimdi bunu bir de Süper Lig gerçeğini ekleyin. Kapalı savunma karşınızda. Fenerbahçe sete oturmuş. Ne yaparsınız işte, rakibin ceza sahası çevresine yığılmış gibi hayal edin. İşte burada başka bir Lukaku ortaya çıkıyor. Fiziksel bir Lukaku ortaya çıkıyor. Size'lı, ikili mücadeleci, sırtı dönük, dağıtıcı. Yani İsmail Kartal'ın zaten kenar ortalarına önem verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla sadece kağıt üzerinde bu söylediklerim. Ha, bunlara bakarım, biçilmiş kaplan derim diyebilirsiniz. Ha, o zaman niye şüphe ediyoruz diye bir soru gelirse, çünkü abi biz bu kağıt üstünde, dedim ya, futbol o kadar da kolay değil yani. Ha, Süper Lig'de ama yıllardır aynı cümleyi duyup dururuz. Kardeşim de adam mahalle kahvesinde de olsa, üniversitede olsaydı şöyle fizikli bir santrafor olacaksın, gelecek kafa vuracak falan der. Futbol değişti mi? Futbol değişti. Bizim lig de tamamen değişti mi diye soruyu değiştireyim. Bizim lig tamamen değişti mi? Maalesef hayır. İşte Lukaku transferindeki zıtlık da burada. Yani isteyenin neden istediğini de, istemeyenin neden istemediğini de ben şahsen çok yanmıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hedefini söylediğiniz anda belki transfer daha doğru değerlendirilebilir. Hedef ne? Şampiyonluk. Kayıtsız, şanssız şampiyonluk. Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen büyük takımın sete oturabilen, kenardan gelen toplara cevap veren, fizikselliğiyle rakibi dağıtan bir santrafor santrafora ihtiyacı var. Onaçu da olsa var, Pierre Webber da olsa var. Var yani. Lukaku'nun geçmişinde de bunların hepsi var. O yüzden buna olumlu bakabilirsiniz. Ama şunu da parantez açalım. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Son 2 sezondur da santrafor'unda inanılmaz iyi bir atletle oynuyor. Tamam? Ön bölgedeki çalışkanlığının takıma kattıkları olsa da. Evet, Lukaku ceza sahasına sizi doyurabilir. Ama atletik performans isteyen bazı maçlarda aynı katkıyı veremeyebilir. Onu da söyleyeyim. Daha da önemlisi, Vedat Muriç faktörü var. Yedek mi dersiniz, as mı dersiniz? O da size atletizmi sunmuyor. Onu söylemiş olalım. Farklılık da böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Bir mesele daha var. Bence önemli. Lukaku'nun zaman zaman ceza sahasında, ben ona dangoz derdim, şimdi daha saygılı davranıyor artık, Fenerbahçe golcüsü. İnanılmaz goller kaçıran bir adam. Ve bence burası rastlantısal bir durumda değil. Yani öyle goller kaçırır ki saçı başı olacaksın falan. Yapısal tarafı olduğunu düşünüyorum. Biraz cüssesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de 1.92 boyundayım, onu empati yapabiliyorum. Çünkü vuruş dengesi çok önemli santraforunda. Şimdi destek ayağınızı koyduğunuz zaman ağırlık merkezinizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Galiba Lukaku zaman zaman bu dengeyi kuramıyor. Öyle olunca da ortaya doğru gerçekten absürt şutlar çıkabiliyor. O absürt şutlar özellikle yakın mesafeden top hızlı geliyorsa daha da beter hale geliniliyor. Yani dolayısıyla hani Lukaku geldi, her topu atar, öyle bir dünyada yok, ama söyleyeyim onu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi bir set oyun oluşturabilirse bu transfer daha da anlam kazanır, onu söyleyeyim. Ön eleme maçlarından hemen kesin bir hüküm vermek istemem, doğru da bulmam, onu da söyleyeyim. Çünkü maçları açan şey çoğu zaman şu ana kadar bireysel yetenek oldu. Sturmgrass karşısında takım iyi oynadı, lafımız yok. Gayretine de lafımız yok, bütün takım iyiydi ama iki golde de bireysel yetenek vardı, biliyorsunuz. Transferin bence en enteresan paradoksuna gelelim, öyle bitirelim. Vedat Muriç de hedef santrafor, sırtı dönük oynuyor. Efendime söyleyeyim, hava toplarında güçlü. Yine fiziksel varlık dedik. O fiziksel varlığıyla da alan açıyor. Romelu Lukaku tam anlamıyla aynı futbolcu değil. Ama bunlar birbirinin tamamen zıttı iki profili. O zaman soru şu. Fenerbahçe'nin sağ tapor rotasyonu birbirine niçin bu kadar fazla benziyor? Ya da fazla mı benziyor? Fazla benziyor. Bu belki bir tarafıyla çeşitliliği azaltan bir şey gibi gözükebilir. Ama Fenerbahçe birincil oyun planına gerçekten inanıyorsa, o zaman aynı şeyi avantaj olarak da söyleyebiliriz. Çünkü diyelim ki Lukaku ile başladınız. Lukaku çıktı. O zaman bütün sistemi değiştirmek zorunda kalmazsınız ki. Vedat girer, plan aynı şekilde devam eder. Yani bir taraftan çeşitlilik kaybı olarak görebilirsin ama diğer taraftan da bu size oyun istikrarı da verebilir. İşte buna paradoks diyoruz ya. Paradokstan burada. Bence ama şu cümlede hepimiz uzlaşabiliriz. Sağlıklı bir Lukaku, iyi bir Lukaku, Fenerbahçe'nin hücum problemlerine çözüm üretir. Mesele sağlıklı kalabilecek mi? Bunu bugün ben de cevaplayamam, kimse de cevaplayamaz. Ancak saha cevaplar, tamam? Onu söylemiş olalım. Hikayesine gelince, ben daha evvel anlatmıştım, siz de sevmiştiniz. İzlenenler bir bakın. Bir bakın, çünkü fena, o zaman da söylemiştim. Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı bunu bir filmini çekse hepimiz hüküm şakır alırız. Yemin ederim böyle bir hikayesi var. Ama bir tane çok kısa anekdot anlatayım. Elde yok, avuçta yok, bir hayat zaten söylemeye gerek yok. İlkokul birinci sınıf, alfabeyi sökmüş. Öğlen tatilinde eve gidiyor. Karnı aç. Menü hep ekmek, hep süt. Ama her zaman o da olmuyor. Bir gün bir çıkıyor öğle teneffüsünde. Koşarak geliyor eve. Bakıyor valide, anne. Böyle bir kuru sütle birlikte bir şeyleri karıştırıyor. Ne olduğunu anlamadım diyor Lukaku. Sonra yemeği koyuyor tepsiye. Getiriyor oğluşunun önüne. Gülümsüyor bir yandan, çaktırmayacak ya. Bir anlıyor ki bizim anne süte su kapmış. Çünkü 5 parasızlar. Üstelik baba profesyonel futbolcu olmasına rağmen bu haldeler yani. Bir diyorsunuz babası Gençler Birliği'nde oynadı yani. Ha, anne değil geç müfündür. Oğlunun nereye gideceğini hacılara, büyücülere hallettirdi bugüne kadar. Yani meseleleri bir de o yana var, onu söyleyelim. Yani annesi Everton mevzusu olduğunda Lukaku'nun o zaman hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda şey yapmıştı ya. O da büyülerine başvurdu, iddia edilmiş dedim. Böyle bir iddia vardı. Eğer yine yaptıysa sağlama yapılmıştır. O zaman hiç endişe etmeyin yani. Latife ediyorum da. Geldi. Fenerbahçe kadrosu bayağı FM kadrosu gibi olmuştu. Ederson, Semedo, Şikvinyar, Ake, Gündüz, Kante, Asensio, Greenwood, Lukaku derken şöhretler karması bir takım oldu. Mükemmel şeyler de olabilir.

0: Merhaba Şeyla abi. Tek bir etmene bağlı olsa daha iddialı konuşurdum ama şimdi sadece hikayesini anlatıyorum. O hani fenomen Ronaldo izlerken ayakkabıları delik olan Lukaku sonra Dünya Kupası'nda oynama hayalimi gerçekleştirdi. Şimdi sık bir görevi daha var. Mahallesinde oturup muhabbet eden İsmail Kartal'ın en büyük hayalini gerçekleştirip onu şampiyon yaparsa ki bu potansiyeli var. Bu lig onun ligi ne ala. Maçlar başlayınca biz zaten durumu tekrar konuşuruz. Bunlar geçmişiyle potansiyeliyle kağıt üstünde. Kalanını iddia edebiliriz, kahinlik yapabiliriz ama biz tespit yapmakta hünerliyiz diyelim. Bırakalım burada. Ha, siz yorumları bırakmayın. 1 ile 10 arasında transfere kaç puan verdiğinizi de yazarsınız canlar. Görüşürüz.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musun o şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Ohun birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Oğuzhan olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun Salih Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, o Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan orta da tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santrafor'un boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Ohun Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısı haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi İtalyano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapıyor.

topluyor. Maç içerisinde böyle sahte 9'lu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'un savunma arkasına koştuğu zaman onun önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğini de görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmışlığı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki Italiano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Vallahi Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf. Ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış. Sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf. Ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum, hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler. 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir. Belki tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için getirdiğin adamı birkaç ayda atıl bıraktın geçen sene. Yani ama onun bağlantılarını global pazardaki yerini kullanmadığın için ne oldu? Patladı. Nasıl orada kolektif akıl yaratacaktı, veri toplayacak, yaş profili olacak, yeniden satış stratejisini üstüne koyacak, sonra havuz dolmaya başlayacak değil mi? Öyledir yani. Sonra Dortmund niye sürekli yıldız düşürüyor? Çünkü onlar transfer yapmıyor kardeşim. Proje yapıyorlar, proje alıyorlar. İnşallah burada da bu arada proje üretilen günlerine denk geliriz. Maliyeti karşılayan değil de hani üreten sistemi mimarı olarak da överiz inşallah. Ama şimdi tabii Galatasaray, Fenerbahçe çok hardcore bir rekabet var. Beşiktaş oraya kafa sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle bir umut olduğu için de connection'ı kullanılmış şu ana kadar Graf'ın. İyi de olmuş. İyi topçu çünkü abi. Gelen oyuncu iyi topçu yani. O da sabırla anılan bir adam. Bak kaç yere gitti geldi. Çok macerası var onun da yani. Bir gün anlatırız. İşte 4 tane kiralık dönemi var. Sürekli küçümsenmesi var. O da veri analizleriyle Brighton'da galiba keşfediliyor. Enfield'da sonra şov yapıyor. Arsenal'a ikinci tercih olarak geliyor ama takımın kritik oyuncularından birine dönüşüyor. Önemli işleri var yani. Belçika'da genç yaşlardan beri Lea diye çağrılıyor. Yakın çevresi de diyor ki sakin adam. Gösterişten uzak adam. Kendi halinde bir adamdır. Ama ver görevi yapsın gibi de bir kariyeri gözümüzün önünde. O yüzden şimdi Beşiktaş'ta da yapılacak çok iş var ya. Hani ben yaparım kardeşim diyecek türden bir oyuncu olduğu için bence iyi oldu. Kağıt üstünde tabii, gerisi performans işi. Bakalım görelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nübel'i de söyleyeyim bak, yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık, kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından. Hatta şöyle yapayım, bizim Recep Reis'in verileri de boşa gitmesin. Ersin'le arasındaki fark üzerinden anlatayım kaleci. Şimdi iki kalecinin sayısal verileri böyle yan yana koyulduğunda dikkat çeken ilk unsur Nübel'in kurtarış yüzdesinin yaklaşık %69 seviyesinde kalırken Ersin %70 bile daha yüksek bir orana işaret etmesi. Ama şimdi bu farkı yorumlarken hani maruz kalınan şut sayısı, oynanan lig kalitesi gibi bağlamlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü biri Bundesliga, biri Süper Lig, hücum yoğunluğu, şut kalitesi, bunlar birbirinden farklı. Kaleyi gole kapatma oranı bakımından Nübel'in 34 maçta 11 maç kalesini gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin'in kalesini gole kapatmada 8 maç olduğunu söyleyelim. Şimdi stil açısından bakalım ama bence orada fark daha belirgin. Nübel yüksek çizgi savunmasına uygun, ayağıyla oyun kuran, çıkışları da cesur davranan bir kaleci. Ersin daha çizgi kalecisi, daha refleks odaklı bir yapıya sahipti. Yani Beşiktaş'ın kalesi uzun zamandır sahip olmadığı bir upgrade'e uğrayacak, tıpkı Trossard hamlesi gibi. Bu kaleci transferi sonrası Beşiktaş savunma hattını daha yükseğe çekebilir. Topa sahip olma oranını arttırabilir.
Bence taktiksel olarak da kendi taktiğine uygun bir kaleci profili seçmiş. Beşiktaş savunması geçen sezon topu geriden çıkarmakta zorlanıyor.

Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berksayar. Haber Masası'nda gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. Haber Masası'nda gündemi konuşurken Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u, Beşiktaş'ı gündem başlıkları ile ele alırken, örneğin yarın Fenerbahçe Lyon'da berabere kaldığı ilk maçın, beraberlikle sonuçlanan ilk maçın rövanşını oynayacak ve playoff turunda Şampiyonlar Ligi'nin yolunu arayacak. Bu karşılaşmayı konuşarak Fenerbahçe'de gidecek isimlerin transfer gündeminde, gidecek isimlerin detaylarını değerlendirerek başlayacağımız. Diğer tarafta Beşiktaş'ta aynı şekilde rahat geçilen bir karşılaşma ki onun rövanşında Zalgiris'le deplasmanda karşılaşacakları bir karşılaşma. O maç özelinde ne oluyor, ne bitiyor? Öncesini konuşacağımız, onun da yanında transfer gündeminde de var mı yok mu bir gelişme kısmıyla konuşacağımız ama Beşiktaş'a dokunduğumuzda sadece bunları konuşursak dinleyicilerimiz bizi tabiri caizse topa tutar. Beşiktaş'ta bir de hakeme büyük isyan var. Hakan Daltaban ve aynı zamanda Serdal Adalı'nın ayrı ayrı, Sayın Adalı ve Daltaban'ın ayrı ayrı açıklamaları vardı. Oraya değineceğimiz bir bölüm olacak. Trabzonspor'da geçen hafta berabere kalarak başlayan, lige böyle adım atan Trabzonspor'da yeni forvet adayı konuşulurken, Toure konuşulurken, mesela Norwich'ten Avustralyalı oyuncunun şartlarının sorulduğu konuşulurken, bir diğer tarafta Fabinho geliyor, bir yıldız daha geliyor. Fatih Tekke, bu kadar çok yıldızın olması aslında bir teknik direktör için iyi değildir. Benim de burada ipimi çekebilirler demeye getirdiği bir basın toplantısından çıkıyor. Bunu başkanla da paylaştım diyor. Bunları konuşuyor ama bunun sonunda ikisi sayılmayan 4 golü olan bir Salah'ın maçı göğüslenmesiyle, ipi göğüslenmesiyle, maçın yükünü üzerine almasıyla ve tüm de bunlarla beraber 2-1'lik galibiyetle Başakşehir karşısında zorlu maçta galip geliyor Trabzonspor. Bunun yanında Ferencvaros maçı içinde Başakşehir oyunu umut vermiyor değil, her ne kadar ilk maçta burada maalesef 1-0 geride kapatsalar da burayı. Tabii Galatasaray'ın rakipleri bekleniyor. Fenerbahçe'nin playoff sonrasında ne olacak, ne bitecek? Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un ne olacak, ne bitecek kısmını merakla bekliyoruz. Rakiplerimizi sonrasında göreceğiz ama her halükarda bir konferans ligimiz Trabzonspor tarafında, her halükarda en kötü ihtimalle olmasın tabii ama olma ihtimali var. Beşiktaş'ın zira Avrupa'da yoluna devam etme durumu hala var. Bu durum var ki böyle de olacak konferans ya da UEFA. Fenerbahçe'nin zira benzer bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne gitme gibi büyük bir, yıllardır süre gelen bir umudu var. Tüm bunların yanında Avrupa'yı ve ligi konuştuğumuz bir bölüm. Ligi konuşmuşken Beşiktaş için söylediklerimi Trabzon için söylemem mi? Söylerim mutlaka. Hakemden orası da çok yakındı ve hakemden yakınan tek camia Beşiktaş'ta Trabzonspor değildi. Birçok takımdan hakemlere ilişkin açıklamalar gelmişken MHK'den bir adım beklendi ama o adım da tabii gelmiyor. MHK'den bir radikal karar beklendi ya da yapılanma bekleniyor yıllardır ama o yapılanmayı da göremiyoruz yıllardır. Tüm bunları konuşurken Beşiktaş'ta bir son dakika haberini sizlerle paylaşayım. Jean Onana ile yollar ayrıldı. Kamerunlu orta saha oyuncusunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Bu haberleri çokça duyuyoruz. Dün Osterwolde ile, bugün Onana ile böyle haberleri aldığımız detaylar var. Yok değil. Beşiktaş tarafına tekrar döneyim. Beşiktaş'ta beklenen transferler de var bunlarla beraber. Ernst Poku yarın, bu gece İstanbul'da olması beklenen bir transfer, kanatta Bayer Leverkusen'dan gelen bir oyuncu ve 23.30'da bu gece İstanbul'a bekleniyor. Ernst Poku, tabii Beşiktaş'ta bunları konuşuyorken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan bahsettim ama notlarımın arasında gördüğüm bir detay daha var. Anji olduğuna ilişkin bir haber var Sayın Başkan Adalı'nın, ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tüm detaylar, gündem böyle 3-4-5 dakikada belki de özetlemeye çalıştım. Gevezeliğimin

0: tuttuğu yere doğru gider bundan sonraki cümlelerim. O yüzden burada kesip Serkan Çetiner'e, konuğumuz Serkan Çetiner'e, Radyo Gol'ün kıymetli yorumcusu Serkan Çetiner'e hoş geldin diyeyim.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar diliyorum.
0: Özet geçmeye çalıştım, detaylandırmaya çalıştım. Tüm bunları konuşacağız, değerlendireceğiz ama bu hafta sence nasıl geçti? Serkan Çetiner, sen nasıl değerlendiriyorsun haftanın genelini?
1: Yani hafta geneline baktığımız zaman gene hakemler konuşuldu birazcık. Mutsuz taraflar var. Geçen haftanın mutsuzları bu hafta mutlu. Geçen haftanın mutluları da bu hafta mutsuz. Hani iki haftada böyle bir eğrisi doğrusuna mı geliyor ya da böyle o tabir doğru değil de. Bence kimsenin ne yaptığını bilmediği hakemlik konusunda işte ilk hafta 1-2 maça baktığımız zaman hiç tanımadığımız isimler güzel maçlar yönetti. Yabancı vardan mutsuz olan bir taraf vardı. İşte Fenerbahçe muzdaripti bu konudan. İşte penaltılarımız verilmedi diye. Sonra gidildi, onlar bir Türk'e dönüldü. Türk hakemlerinin, yani burada her hafta Türk hakemlerine güven kaybı sürekli olmaya devam edecek. Çünkü kurallar çok sana göre, bana göre gidiyor. Dolayısıyla hakemlik konusunda, yani şöyle söyleyeyim, bence hepsinin komple yabancı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu olayı kestirip atmak gerekiyor. Ya bu kadar milyon dolarların konuşulduğu, bu kadar bahis üzerine bu kadar operasyon yapılıyor, bu kadar paraların döndüğü bir ortamda hala biz hakemleri konuşacaksak, hala işte Fenerbahçe Lukaku'yu getiriyor, Trabzon Salah'ı getiriyor, bir yanda Galatasaray zaten Osimhen var. Galatasaray maalesef kimseyi getiremiyor, söyleyemedim, örnek veremedim de. Ama yani ne olacak, yani bu paraları ödüyorsan birazcık da TFF'de elini cebine atacak, yabancı hakemleri getirecek, en iyi yabancı hakemler Türkiye'de olacak. Nasıl Türkiye'nin bir zamanlar en iyi hakemi başka ülkelerde şu anda iş yapıyorsa, görev yapıyorsa, bir zahmet bunu sadece yönetmek anlamında değil de işlevsel olarak da sahaya koyabilmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuçta çok ciddi markalar TFF'nin sponsoru. Gerekiyorsa lige de isim hakkı alsınlar. Yani adını değiştirsinler ama bu işi bir çözsünler diye düşünüyorum. Çünkü yabancı hakemin en azından bazı pozisyonlar var mesela. Yerli hakem çaldığı zaman eleştiriliyor. Ama onun mesela yabancı bir hakem o kararı verse kimse bir şey söylemeyecek. Pozisyonlar da artık eleştirilmeye başlandı. Bu bence çok böyle bir ortam karmaşasına neden oluyor. Dolayısıyla ben komple yabancı hakem yapılıp, hatta TFF'nin başındaki şeyi bile yabancı yapabilsek keşke, komple yabancıların yönetmesi daha bence şey. Çünkü güven gitti yani. Hani o güven kayboldu yani. Yani bir hakem bir hafta bir tarafa çalıyor, o taraf bağırıyor, öbür tarafa çalıyor, öbür taraf bağırıyor. Ya şimdi Türk hakemliğinin de işi zor abi, yani kimi mutlu edeceksin yani? Çok sana göre bana göre pozisyonlarda bile insanlar artık şey, tatmin olmuyor.
0: Şimdi
1: yani
0: mesela bu böyle ve her hafta benzerini konuştuğumuz ve her hafta farklı tarafın bir önceki hafta neden sustun kardeşim diye sorgulayarak bir farklı tarafın, bir diğer tarafın, yani karşısındakinin benzer hataları konuştuğu bir haftaya rastlıyor mesela. O yüzden dün bir dinleyicimiz yazdı. Bizim Türk futbolunda yıllardır birlik olabildiğimiz tek konu hakemlerden yakınmak dedi. Çok doğru dedi. O kadar doğru dedi ki hepimiz tek orada birlik oluyoruz ama diğer taraflarda bir bakıyoruz. Şimdi burada isim vermeyeceğim, takım adı vermeyeceğim dört büyüklerden ama örneğin X kulübünün taraftarı, ya bizim kulüpte işte böyle bir şey var, kesin bu yabancı kuralını, bizim şey, çok yabancımız var, kesin bizim ayağımıza dolansın diye yapıyorlar. Hadi karşı gelelim derken diğer tarafta tam tersi, bize de çok uygun bir kural aslında. Neden diğerleri zamanında buna kulak asmamış, uyarılar da yapıldı, bu sisteme geçileceği de söylendi diyerek diğer tarafta da onun az önce söylediğim örneğin tam karşısında yer alıyor, konumlanıyor. Yani biz hep böyleyiz esasında, siyasette de futbolda da. Ama biz bunları tartışırsak biraz da buraya hizmet etmiş oluruz diye düşünüyorum. Yani bu sistemin böyle gelmiş böyle gidiyor kısmına hizmet ederek, böyle gelmiş böyle gidiyor kısmını da sorgulamadan, bunun içerisine hapsolmuş bir şekilde o kilidi açamadan orada kalır, aynı şeyleri konuşur dururuz diye düşünüyorum. O yüzden bu bence tam anlamıyla daha entegre olunması, hep birlikte entegre olunması gereken bir sistem. 16-4'ü de de, hakem sistemini de, hakemler konusundaki yeni yapılanmayı da, olsun dediğimiz ama hiçbir yılda başaramadığımız o MHK'deki yeni adımları da buradan yorumlayıp, buradan bakıp, buradan değerlendirmek gerekiyor. Ama bu sadece naçizane bir yayıncı olan Berk Sayar'ın demesiyle ya da bir yorumcu olan Serkan Çetin'in demesiyle olmayacak iş. Yıllarca konuşur dururuz bunu da. O da öyle görünüyor. Hani dedim ya hep konuştuğumuz şeyler diye. Bu dediklerim de esasında aklı selim tarafım, benim görüşümce hep konuştuğu şeyler.
1: Kesinlikle katılıyorum. Hatta ben bu VAR hakemlerinin yani gözlerinin gördüğü şeyi de yorumlayamamaları. Hatta bunun için çalışıyorlar. Bunun için.
0: Ne oluyor da değil mi? Hadi hakem görmedi, sen niye göremiyorsun?
1: Ya. Evet. Yani eğitim alınıyor. Günlerce eğitim alıyorsun, aylarca eğitim alıyorsun, gözünle gördüğünü yorumlayamıyorsun. Yani bunun bence affı olmamalı. Hani bunu TFF başkanı söylemişti, VAR yaparsa affetmem diye. Yapın o zaman ya, affetmeyin de görelim ya, şu işi bir görelim yani. Hani ben bunu anlamıyorum yani. Bak, sahadaki hakem belki göremiyor anlık ama ya VAR'daki 45 tane pozisyon var. Gerekirse yayıncı kuruluş değişsin. Ya çünkü yayıncı kuruluşta mesela bazı pozisyonlarda, mesela ben Fenerbahçe maçında işte o Mert Müldür'ün pozisyonunu ben orada maçı izlerken görmedim. Ama sonra bir ekran çıktı. Ya o zaman da diyorsun acaba penaltı olabilir mi? Direkt tekme atmış diyorsun. Ama ben bunu maçın içinde görmek istiyorum. Zamanda gösterin. Yani bunun bir adaletli bir tarafta olması lazım. Yani pozisyon geçiyor, üzerinden bir hafta geçiyor, senin bilmediğin, görmediğin bir pozisyon. Belki de şeyle yapıyorlar, fake de olabilir, bilmiyorum ama yani bu işi bir çözüme bağlamak gerekiyor ya. Çok basit ya. Ya bir şeyi televizyonda 3 kere izlediğinde kararını veremiyorsan zaten o mesleği bırak. Şimdi biz hepimiz iş adamıyız mesela. Bir şeyi imzalarken onu bir de televizyonda onun olup olmadığını görmüyoruz yani. İmzalıyoruz, işin neticesine bakıyoruz. Ama bu iş böyle bir iş değil ki. Yani görüyorsun televizyonda 3 kere çevir, 5 kere çevir. Ya bazen 5 dakika durduğu oldu ya, hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Bazı pozisyonlar 5 dakika, 10 dakika. Ne yaptın kardeş yani, 10 dakika nasıl ne düşünebilirsin, ne görebilirsin yani? Ama VAR'da sorun var yani hani. Ya VAR'da sorun var derken aslında TFF'de sorun var da. Hani.
0: Mesela VAR'dan net görülen bir pozisyon, tabii burada kurallar da var. Müdahale edip edememek de var. Kurallar gereği VAR'ın bir yere kadar müdahale ediyor olabildiği, işte hakemin, evet, karar vermesi. Hakemi çağırıp onu uyarıp bak hocam burada böyle bir şey var, istersen kararını değiştir demesi de var ama tüm bunlar burada değiştiriyor. Tüm bunlar uzatıyor işi, öyle görüyorum. Mesela Trabzonspor maçında Salah'ın ilk golünü hatırlayın. Orada dönen topta, bir şutun ardından dönen topta Salah iyi aldı, iyi düzeltti, vurdu. Direkten, iç direkten top ağlara gitmedi. Hatta onu konuştuk zaten, çizgiyi geçip geçmedi kısmını, ama klişe oldu ağlara gitti kısmı söylediğim. Şimdi çizgiyi net geçtiğini görüyorduk orada mesela yan kameradan. İşte iz düşüm vesaire deyip geri dönen çok pozisyon hatırlıyoruz geçen yıllardan. Öyle bir şeyi de tartışamazsın. Ama mesela bu pozisyonda VAR'ın görüp, bana kalırsa bu pozisyonda VAR'ın görüp hocam bu gol deyip direkt hocanın kulağına bunu söyleyip net bir şekilde, evet, ilerlemek gerekiyor. VAR'a da güvenmesi gerekiyor karşılaşmanın hakeminin, ama belli ki kurallar gereği haliyle öyle, belli ki den de ziyade daha da ileri gideyim. Haliyle öyle. Belli ki orada böyle bir şey oluyor ve işte iş uzuyor. Bunları görüyoruz. 4-5 dakika boyunca biz orada gol olan pozisyonun ilan edilişini bekledik mesela. Oyundan düşürüyor mu? Düşürüyor. Elbet düşürüyor.
1: Ya ben çok basit pozisyonları yorumlayamıyorlar. El doğal konumdaysa şu pozisyonlara penaltı vermeyin. Benim tamam yani. Benim için kriter bu değil mi? El doğal konumda mı? Değil. Bunu bile tartışıyoruz biz ya. El doğal konumda penaltı değil. Rakipten sekiyor, penaltı mı değil. Ya bunlar artık çok basit ya. Aç kitabı oku abi. Ben şimdi bunları sana tekrar tekrar öğretemem ki futbolu yani. Hani bu kuralları bak dışarıdan herkese soksan bilir. Tabirler belli çünkü yani. El doğal konumda bir tabir oldu artık. Yani rakipten seken top eline çarpıyorsa penaltı olmaz diyor mesela. O da tabir. Yani daha ne yani? Bunları şimdi ben, herkes bunları bildiği için bunları bari doğru verin. Başka da hani şeye gerek kalmıyor ki artık zaten. Zaman geçirmeyi zaten siz beceremiyordunuz. Bak Allah'tan FIFA bu işe el attı da Türkiye Ligi'nde azıcık maçlar 60 dakika falan 58 dakika top sahada kalır oldu. Eskiden daha beterdi abi. Ya bizim hakemlerimiz bile tempolu maça izin vermiyor ki. Yoruluyorlar. Bizim hakemler çünkü bir sürü testi geçemedikleri için. Anam babam usulü FIFA kokart aldıkları için azıcık tempo olduğunda

0: hakemler bir foul olsa da nefeslensek diye foul çalıyorlar yani. Bunlar gerçekler yani. Bak şimdi Avrupa'da 3 tane takımımız maç yapacak. Niye biz hafta içi hakem konuşmuyoruz da hafta sonu hakem konuşuyoruz kardeşim? Hafta içi kim konuştu hakem? Bak 3 tane Avrupa'da maç izledik. Yazın da izliyoruz, kışın da izleyeceğiz. Bir hafta içi hakem konuşmuyoruz, hafta sonu hakem konuşuyoruz ya. Buna bir artık bir ayar verin yani. Ya bir de hak etmeyen insanların para kazanmasını gördükçe insanın da daha çok şey oluyor yani. Yani kötü hakem belli. Hakemlik değil, başka meslek yapsın. Çekin adamı oradan ya da kötü var. Adam var nasıl geliyor? Hangi prensiple seçiliyor mesela meslek olarak? O da belli değil yani. Hani var. Gel Berk ben otur şuraya. Devam et. Ha, kimse ses çıkartmadı mı? Öbür maç gene sen devam et. Ya seni yani ses çıkartmadığı sürece de oradan da kaldırmıyorlar. Öyle de bir şey var yani. Hani bir belli bir prensibi yok çünkü. Yani hakemlik şey gibi ya hani devlet siyaset gibi böyle 5 gün konuşsan artık o böyle gider yani. O yüzden bence transferlere geçelim. Mesela kimsenin bilmediği bir transferi yapmış Beşiktaş. Futbol aklı olduğu için yani Poku transferi medyada ismi de geçmedi. Yer uçağı gibi bir çocuk aldılar. 22 yaşında. Zaten Alkmaar maçında Galatasaray'ın bir kanadını felç etmişti. Çok başarılı bir transfer yani. Onu oraya geçebiliriz bence.
1: Geçelim, yorumlayalım, konuşalım ama biz burayı konuşurken bizi yalnız bırakmayan ve bu konudan da kopamayacağımızı anımsatan o kadar çok mesaj aldık ki Serkan Çetiner. Nasıl geçelim mesela? Ben sana sorayım. Mesajları okuyayım ve aklımıza kalanları konuşalım seninle. Ben hakem dinlemekten bıktım. Herkes konuşuyor ve hepsi darlıyor beni. Hatta Dünya Kupası dahil her yerde oluyor. Artık bizim yorumcuların futbol konuşmayı bilmediğinden saatlerce günlerce hakem konuştuğuna emin oldum demiş mesela. Nevzat Bey böyle diyor. Nevzat Bey ya. Yorumcu kısmında maç konuşmayı, futbol konuşmayı bilmediğini söylediğiniz kısma katılmıyorum. Hakem konuşmaktan ben de zevk almıyorum ama. Buna hep itiraz ediyorum.
0: Ben Nevzat Bey'in anlatmak istediğini anlatayım. Nevzat Bey şöyle diyor. Kötü hakemler hakemliği bırakıyor. İyi hakemlere ya da olabilecek potansiyel hakemlere yani hatalarını, arkadaşlarını eleştirerek futbol yorumculuğu yapıyor diyor. Türkiye'de bu mesela 50 yıldır böyle yani. Hani adam kendi kötü hakem ekran karşısına çıkartıyorsun adamı. Adam kötü hakemlikten bırakmış ya. Hani ben kötüyüm demiş yani ben bu işi yapamıyorum, beceremiyorum demiş ama o adama o mesleği yorumlatmaya kalkıyoruz yani. İşin zaten setup baştan bozuk yani gömleğin iliklenme şeklimiz baştan yanlış iliklenmiş yani. Şimdi sen ne beklersin ki bir insan hani ya sahada gözünün önündekini yorumlayamayan adamı ekran karşısında arkadaşlarını yorumla diyerek adam arkadaşlarını gömüyor yani. Türkiye'de böyle abi yani. Prim veriyorlar ama yani. Hakem eskisi diye bir şey vardır. Hakem eskileri abi nasıl bir meslekse bak hiçbir zaman ölmüyor yani. Hani MHK'ya üye olabilirsin. Başkanı olabilirsin. TFF'de görev yapabilirsin. VAR'a geçebilirsin. Hiçbir şey olmadı ekran karşısına geçebilirsin. Ne güzel bir şey ya. Anladın mı? Ama senin hani 10 yıl önceki böyle fahiş hatalarını kimse konuşmuyor yani. Ya önce bence burada bir yanlış var yani. Bence dinleyicimiz onu anlatmaya çalışıyordu.
1: Devam ediyorum.
0: Doğru anlattıysam da bize dövüş yazsın.
1: Yarım saat 40 dakikalık bir süremiz kaldı aşağı yukarı Serkan Çetiner bağlantı özelinde. Zira İsmail Kartal Lyon maçı öncesinde Fransa'da konuşacak. Basın toplantısında bir futbolcuyla beraber Fenerbahçe'de Fenerbahçemizde bir basın toplantısı olacak diyelim, öyle söyleyelim. Oraya gideceğiz ama oraya da tüm haftanın gündemini sığdırabilmek biraz zor olacak. Hızlıca mesajları okuyayım, akılda kalanları cevaplayalım seninle. Belki akşamlar konuğun yapmış olduğu geçen hafta sevinenler bu sene bu hafta üzüldü, geçen hafta üzülenler bu hafta sevindi, inanılmaz derecede maksatlı bir yorum demiş. Fenerbahçe hakemle kazanmış algısı yaratıyor, hatırlatmak lazım Fenerbahçe 4 gol attı demiş. MHK'nin başına niye bir Cüneyt Çakır getirilmeyi düşünülmüyor ama adam Gürcistan'da yıllardır hakem komitesinin başında, Türkiye MHK'si için hiç adı geçmiyor bile demiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde eskiden bir teamül vardı. Şu an hala var mı bilmiyorum. Genelkurmay Başkanı olabilmek için en alt kademeden, teğmenlikten orgeneralliğe kadar yükselmen gerekir. Ayrıca bir ordu komutanı olduktan sonra Genelkurmay Başkanı olabilirsin. Silsile şeklinde aynen bu şekildeydi. Bunu neden söylüyorum? Çünkü

0: Futbol Federasyonu içinde veya Merkez Hakem Komitesi ile ilgili de aynı silsile uygulanmalı bence. Bu gerekiyor. Saygılarımla Gürbüz Önder ben demiş. Oradan örnek vermiş. VAR'ı da takip eden bir VAR olması lazım. Ne yapıyorlar diye o an onu da söylemek lazım demiş. Bak mesela buna güldüm. Teşekkür ediyorum mesajınız için. Elin doğal konumda olduğunu bilmiyoruz. İşte bence asıl sorun burada. Bu kuralın kalkması lazım. El yapışık değilse el olmalı demiş. Trabzonspor maçında mesela bu kural gayet iyi işledi yani. El yapışık değildi, eldi yani mesela. Orada penaltıyı hatırlayalım. Başakşehir'in kazandığı penaltıyı. Vallahi her bahsettiği konu doğru. Anlamadım.
1: El yapışık değildi de elini yüzüne doğru kaldırmış ya. Doğal konumda değil o anlamda.
0: Doğal konumda değil. Mesela o eldi. Doğru bir karardı onu söylüyorum. O canlandı kafamda. Onu da anlayabilirsin. Bu arada yakalanıyor Vivo orada. Tam böyle elini yapışık tabii konuma getirmeye, yani kapatmaya çalışıyor. İşte göğsüne doğru götürüyor ama yakalanıyorsan da yapacak bir şey yok. Orada da niyet arayıp senin niyetin iyiydi, tam kapatıyordun, hadi penaltı vermeyelim. Bunlar biraz küçük hesaplara giriyor. Vallahi her bahsettiği konu doğru. Hepsine katılıyorum demiş dinleyicimiz sana. Kim bunu diyen? İbrahim Bey. İbrahim Yaman'ın mesajı. Serkan Çetiner. Serkan Çetiner fan club doluşuyor buraya, onu söyleyeyim. Katılmıyorum abi. Avrupa'da baskı altına alacak kurum yok diye hakem konuşulmuyor. Hafta içi Talişka ve Onaço her pozisyonda kendini yere bıraktı. Avrupa'da hakemler vermedi tabii bunu. Türkiye'de olsa vay efendim niye vermedi diye konuşulurdu demiş. UEFA'nın Türkiye'ye 3 yılda bir TFF başkanı ve MHK başkanı ayarlaması gerekiyor bence demiş Abdullah Kurt. Bence hakemler tecrübesiz değil ya, birbirinden korkuyor, birilerinden korkuyorlar ya da bunu bilerek yapıyorlar. Asıl bunun çözülmesi lazım demiş. Belki hayat kötü, ekonomi kötü, trafikte insanlar kötü, sosyal hayat kötü, insanlarımız kötü, her şey kötü. Hakem iyi olsun isteniyor. İşini bilenin, bilmeyenin ezildiği bir ülke demiş. Bilenin sefa çektiği bir noktadayız demiş Hakan Güneş.
1: Evet. Son iki şeyi birleştirerek cevap vereyim. İki tane neden de bence haklısınız. Çünkü bizim...
0: Sen ona cevap ver. Ben stüdyomuzun klimasının kumandasını bulayım Serkan Çetiner. Yoksa burada donacağım, öyle söyleyeyim. Hiç farkında olmadan yayına girdim. Ya bu samimi bir şekilde söyleyeyim.
1: Şöyle söyleyeyim. Dediğiniz gibi Türkiye'de şu anda yapılabilecek en kötü mesleklerden biri Türk hakemliğidir. Çünkü arkanızda bir camia yok. Tek başınasınız. Ya başarınızı başarılı diye destekleyecek, yani o ödüllendirebilecek bir yapı da yok. Dolayısıyla sadece kötülüğünüzde sizin karşınıza çıkan insanlar var ve burada şey gibi düşünün, takım kötü futbol oynuyor, karşı takım hiç antrene edilmemiş, kimse görevini yapmamış ama hakemin iki tane ya da bir tane hatası bütün her şeyin önünü kapatıyor ve direkt hakem suçlu oluyor. Bir de baskıların camia, hem stat hem de yöneticiler çok güçlü figürler büyük takımlarımızın. Baskı hakem en sonunda siniyor doğal olarak. Çünkü bu hakemler de insan ve bunların da çoluğu çocuğu var. Baktığın zaman bir mesleği icra edebilmek için o baskının altında da ezilmemen gerekiyor ki hakemlik böyle bir meslek. Ama herkesin evini geçindirdiğini düşünürsek, herkesin özel bir hayat olduğunu düşündürürsek, bu insanların da bunlardan etkilenmiyor dememesi çok imkansız. Hele hele TFF başkanının böyle çıkıp da kendi hakemlerini kesip biçtiği bir ortamda bu zaten karşılığı yok. Ben çok katılıyorum. Yani hani herkes düzgün, hakemler kötü değil abi. Ortam çok bozuk. Bu bozukluğun içinde en bozuk tarafa doğru sürüklenen de hakemlik. Ama sürdürülebilir bir meslek mi? Gerçekten mümkün değil yani. Düşünsenize, iki tane yanlış faul çalacaksın. Ev kredi borcun, belki arabanı krediyle ödüyorsun. İşine güvenerek, maaşına güvenerek alıyorsun. Ama iki düdükle belki o aldığın arabanın borcunu ödeyemeyeceksin. Çocukların kiranı ödeyemeyeceksin. Dolayısıyla bu psikolojiyle her maça çıkmak bir insanda baskı yaratır. En doğalından yani. O yüzden yapılacak meslekler arasında bence Türkiye'de en sonuncu meslektir yani.
0: Gelen mesajlara bakacağım. Berk, Serkan Çetiner'i baş yorumcu yapar mısın? Var mı öyle bir Alınız demiş. Öyle bir şey yok ama Serkan Çetiner bizim için çok kıymetli. Tüm yorumcularımız gibi. Onu aktaralım.
1: Yapacağız. YouTube kanalı açtık. Beraber yapacağız.
0: Abi oraya da zaman bulabilirsek yapacağız tabii Serkan Çetiner. Evet, öyle bir açtık inşallah. Yapacağız diyoruz sürekli ama bir türlü de olmayan bir durum. Ama Serkan Çetiner bizim için çok kıymetli. Ve 2-3 yıldır aşağı yukarı yaptığımız bağlantılar, yayınlar o bizim için çok kıymetli bir yorumcumuz, onu söyleyeyim. Baş yorumcu kısmı gelmiş. Diğer tarafta gelen mesajlara tekrar şöyle bir hızlıca döneceğim. Belki abi kapatmasaydın klimayı, sıcak hava demiş. Ya çok soğumuş burası, kapatmadık da düşürdük sadece. İyi yayınlar Berk'cim, dinlemeye devam. Kolaylıklar demiş Cihat Kır. Teşekkür ediyoruz Cihat Kır'a. Türkiye'deki hakemleri hiç beğenmeyen biri olarak söylüyorum. Sahadaki belki en az hatalı olan hakemler. Siz Türk futbolunda sahada neyi doğru görüyorsunuz? Bir tane teknik direktör, bir tane oyun sistemi, bir tane taktik olan bir takım var mı? Bence sahadaki bütün yanlışların üzerine en kolay şekilde hakeme suç atarak örtüyor herkes demiş. Ya şu son kısım o kadar çok katılıyorum ki. Yani bunu özellikle dört büyüklerden okuyorum hep. Dört büyüklerden okuduğumda geçen yıldan bu yıla, şampiyon Galatasaray'ından yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe'sine, teknik direktörüyle, teknik heyetiyle, yeri geliyor teknik heyetten de çünkü sosyal medyadan ya da farklı yerlerden, bir teknik direktör cezalıyken örneğin orada antrenör olarak basın toplantısına katılan teknik heyetten bazı isimlerden de serzeniş geliyor ya, uzatmayayım, yöneticiye, herkese, futbolcuya, herkesin işi hakeme yıkıp oyundan konuşmak yerine ya da oyunu arka plana iterek, ön plana hakemi çıkartarak biraz da suçluyu o tarafa çekmeleri hakikaten çok da samimi gelmeyen bir nokta. Samimi gelmediği gibi bunun, burada dinleyicimizin bu yorumu da mesela çok haklı. Bunu gören de bence çok nadir azınlık ya. Bunu gören azınlık ve herkes bunu satın alıyor Serkan Çetiner. Zor giden, kötü giden olayda, oyunda yarın ertesi gün ya bizim takım niye oynamıyor konuşmayan adam haliyle Okan Buruk'un peşinden, haliyle bir İsmail Kartal'ın peşinden, haliyle Mahmut Uslu'nun, haliyle bir işte Dursun Özbey'in peşinden giden adamlar oluyor. Taraftarlar oluyor. İşte vatandaşlar oluyor. Dinleyicilerimiz de öyle. Aynı şekilde bir kısmı, bazıları. Böyle yapmamalıyız diye düşünen taraftayım. Böyle bakmamalıyız diye düşünen taraftayım. O yüzden bu yorumu kim yazdıysa ona ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten tercüman olmuş bana da. Mesut Kayaoğlu.
1: Şöyle söyleyeyim, zaten iyi takıma hakem dokunamaz abi. Yani şu VAR sistemiyle, şu işte otomatik gol sistemiyle, yani çizgi sistem teknolojisiyle falan iyi takımı kötü takım yenemez abiciğim. Ben inanıyorum. Yani hani Fatih Terim bir lafı var ya, hani güçsüzsen dokunurlar diye. Güçsüz olmayacaksın. Maç ortadayken dokunabilir. İşte takdir haklarını kullanır falan ama sen güçlüysen, orta sahaya taktikle, teknikle ezmişsen rakip takımı, seni o maçı kimse döndüremiyor yani. Peki. Onu söyleyeyim. Yani hakemin gücü yetmez ona yani.
0: Dinleyici yorumları ile ilerleyeceğimiz bir programa benziyor bu program Serkan Çetiner. Aksine.
1: Güzel oluyor ya.
0: Dinleyicilerimiz yani, uyalım ya. Onlar patronumuz.
1: Muhabbet eder gibi.
0: Patronumuz dinleyicilerimiz bugün. İlan ettik. Ve ara ara tabii Avrupa maçlarına da girelim mutlaka. Haliyle ligdeki maçların geri dönütünü de konuşmak gerekiyor. Futboldan da
1: girelim, konuşmak gerekiyor. Galatasaray yönetiminin abi, karışıklığı.
0: Transfere girelim dediğin noktada bir kere ben senin oyuncu konuştuğunu görmedim ki Serkan Çetiner mesela.
1: Ya ben hep yönetimi
0: Hep Galatasaray yönetimine ne oluyor, ne bitiyor diyemem yönetim... gerçi ama pek.
1: Ama yani topçu getirdi de topçuyu mu konuştuk? Doğru 87 bin tane oyuncu konuştuk. Bak bugün, dün Beşiktaş Poku'yu alacak diye bir haber var mıydı? Yoktu. Bugün haber, öğlenleyin haber çıktı. 11.30'da Türkiye'de İstanbul'a
0: ne diyorsun Poku'ya?
1: Yer uçağı. Öyle söyleyeyim. Yani hızlı.
0: Beşiktaş kanatta biraz zayıf kalıyordu. Bu yorumlar da yapılıyordu. Kaldı ki katılıyordum da. Bence Poku'yla o iş değişecek.
1: Valla bence yani kanatta zayıf. Şimdi bir taraf Terni, Trossard, Rashica. Rashica'da bakma yani, Okan Buruk'un prensiydi yani. Ellerinden aldılar Okan Buruk'un. Yani bence kötü bir kanat rotasyonu yoktu. Beşiktaş'ın bence asıl problemi stoper. Bunu ne zaman anlayacaklar bilmiyorum yani. Ben bunu biliyorum mesela yani. Şimdi şampiyonluk hikayelerine bakarsın, tamam mı? Yani mesela Beşiktaş'ın en 100. yıl kadrosundaki stoper ikilisi kimdi? İşte Ronaldo'yla o zaman ki stoperi şimdi aklıma gelmedi de ikili. Ondan sonra Marcelo'yla Tosic. Baktığın zaman hem her şampiyonlukta uyumlu iki stoperi vardı. Şimdi Jalo'yla Emirhan oluyor mu yani? Ben onu sorayım yani. Şampiyonluk hikayesi bu Uçeyli Hök gibi senin aklına yazılmış mı yani? Jalo'yla Emirhan. Yok yani hani. Olmayacak. Onu değiştirmeleri gerekiyor. Yani Agbado

0: Emirhan. Olmuyor yani. Uyum yok. O iki uyumu yakalaman lazım. Thomas Sonk'u bulmaları lazım. Uche Hoeg'u bulmaları lazım. Ufaluş Semih'i bulmaları lazım. Bunlar lazım. Yani o iki şimdi Apo Kerim'le Davison uyumlu bir ikili yani. Baktığın zaman o bu 4 yıllık şampiyonluğun işte 10 yıl sonraki konuşulmasında ama Sanchez'le Apo Kerim de vardı. Stoper'de diyeceğiz yani.
1: Evet. Ya ben gerçekten anlamıyorum. Avrupa liglerinde VAR'a giden pozisyon en geç 30 saniyede sonuç buluyor demiş. Yine döndük oraya dinleyicilerimizin kıymetli yorumlarıyla. Yabancı ligleri izlerken içimiz rahat seyrediyoruz. Hakem hata yaparsa ki bu çok az oluyor. En azından hata yaptığını biliyoruz. Çok akıyor maç. Bizde öyle değil maalesef. Hep kasıt arıyoruz. Çünkü genelde öyle oluyor demiş.
0: Güçsüzsen, şöyle bir örnek vereyim.
1: Hemen şöyle tamamlamış. Onu da aktarayım kıymetli dinleyicimizin. Güçsüzsen hakem sana dokunur. Güçlüyse dokunmaz diye bir şey yok. Fenerbahçe olunca her türlü dokunuyorlar işte demiş.
0: Ya çok popülist bir yorum bu. Gerçekçiliği yok ben. Bunun öyle bir şey. Fenerbahçe'nin kadrosu güçsüzse yani ufak tefek dokunmalar falan sana zarar veriyor da o zaman güçlü olacaksın yani. Onun şeyi yok yani. Hani ben hakemin en çok dokunduğu, en az dokunduğu noktasında hakemler dört büyüklere genel olarak dokunmuyorlar ya. Yani burada bir mağduriyet yaratmayın yani. Bak mağduriyet yarata 7 yıldır Ali Koç bu sistemle şampiyon olamadı. Hani Jose Mourinho şu an Real Madrid'i çalıştırıyor ya. Adam geldi biz bu hakemlerle şampiyon olamayacağımızı bana söylediler dedi ya. 20 milyon
1: ama ona da verdiler içinde. Bahaneyi kullandı Serkan Çetiner
0: i̇şte
1: yani.
0: İşte onu demek istiyorum. Bahaneyi vermeyin ya. Güçlü olacaksın. 4 atacaksın. 2 tane sayacaklar. 5 atacaksın. 1 tane sayacaklar.
1: Peki bu bir hani yani. Savunduğumdan değil bu görüşü belki ama bir taraftar gibi. Yani güçlüyü mü ezmek daha kolaydır bu tarz bir noktada? Güçsüzün yanında mı? Yani orada o açıdan baktığında da taraftar bu bakış açısıyla ilerleyip bir sürü şey düşünüyor. Birçok şey yazıyor. Yani o yüzden
0: ya ben size
1: haklıdır bu görüşler diyemem. Çünkü bu görüşler haklıdır dersem tamamıyla işte iş yapıya kadar gider. Farklı şeyleri konuşuruz ama neticesinde taraftar da böyle düşünüyor Serkan Çetin. Ama bence Ali Koç döneminin bir kalıntısı bu. Yani Ali Koç döneminde teknik direktör Mourinho'sundan tut diğer teknik direktörlere, Mourinho işte zirveydi o konuda ama yöneticilere bu bir kalıntı oldu artık. Seray basın toplantısı dinliyor.
0: Arkadaşmışım, mesaj atan arkadaş gibi düşündürtebilirsen kitleni, senin yaptığın bütün her şey hatasız oluyor. Yapılmak istenen bu zaten. Kendi yönetim şeklini, yaptığın yanlış transferleri, yaptığın hoca seçimlerini, hocanın yapmış olduğu yanlış taktikleri bir anda hakemin üzerine atıyorsun ve evet abi bunlar hakem yüzünden şampiyon olamıyor diyorsun. Ya sen Sivas'ı evinde yensen şampiyondun ya. Ne anlatıyorsunuz? Sivas evinde 2-0 ya yendin 2-0 Sivas 2-1 mi bitti 2-0 mı bitti? Yani sen Sivas'ı yensen şampiyondun ya. Denizli'yi yensen şampiyondun ya. Yok hakem değil. Bak Galatasaray Başakşehir'le iç sahada ben de o maçtaydım. Başakşehir Galatasaray maçı vardı. İlk yarı 1-0 Başakşehir Galatasaray hiç top oynamadı. İkinci yarı attı sayılmadı. 3-1 mi öyle bir skorla yendi bitti yani. Niye? Çünkü orada güçlü olan Galatasaray'dı. Şampiyonluk maçıydı yani.
1: Dinleyicimiz diyor ki aynı dinleyicimiz yapı kapı gibi hala diyor mesela.
0: Sen hedef kitlesin arkadaşım.
1: Adını da yazarsın.
0: Sen hala yapıya inanıyorsan sen 10 numara hedef kitlesin. Herhangi bir başarısızlıkta kimseyi sorgulamayacaksın. Sadece görünmeyen düşmanları düşman olarak kabul etmişsin. Bu mantıkla gidersen sen daha çok şampiyon olamazsın. Sen kendi önce takımına hesap soracaksın. Bak Galatasaray taraftarı 4 yıl şampiyon yapmış, 3 ay transfer yapamıyor diye Dursun Özbey dünyanın en kötü başkanı muamelesi yapıyor. Öncelikle camialar arasındaki farkı dışarıdan kendini bir çıkar, bir bak bakayım. Nasıl başarılı olunuyor? Yani şu an Arsenal taraftarları Osimhen'in hayalini kuruyor. Yabancı medyaya girdiğin zaman Osimhen'in klipleri izleniyor Arsenal taraftarları tarafından. Senin var mı böyle bir şeyin? Yani burada ben Galatasaraycılık ya da Beşiktaşlılık ya da Fenerbahçecilik yapmıyorum. Buradaki yapılan başarıdan bahsediyorum. Fenerbahçe'nin böyle bir Osimhen'i olsaydı Fenerbahçe şampiyon olamayacak mıydı? Elbette ki olacaktı. Ama bu bir Osimhen'i buraya getirmek bir başarıdır yani. Şimdi sen Osimhen'in gelmiş adam sana 75 milyon euro

para göndermiş, vermiş. 20 milyon euro maaş ödüyor. Osimhen taraftar kendini aşık ediyor. Sen de diyorsun ki yok ya, bu Osimhen'den değil ya, bu yapıdan dolayı şampiyon. Yapmayın kardeşim ya, bu kadar da basit.

0: Daha önceki Beşiktaş transferlerine bak. Şimdi bir de Beşiktaş transferlerine bak. Bir tane doğru futbol aklı, futbolun içini iyi bilen, bir tane planlama, yani planlama yapabilen bir adam bak nasıl düzeltiyor takımın çeyresini. Yenildi diye demiyorum. Bak yenilirken konuşayım hatta yani. Beşiktaş çok iyi bir takım yapıyor kendine. Yavaş yavaş. Stoperi de bulacak bence. Ama havaya girmemek lazım. Çünkü gerçekten karşı tarafta bir yani 4 yıldır kemik bir kadrosu olan bir şeyi var yani. Başkan bu kadar köstek oluyor. Belki bozulmaya çalışıyor ama kendi Galatasaray iç siyasetinden dolayı. Ama öyle ya da böyle yani Galatasaray kadro olarak hala iyi bir kadrosu var. Ana aktörleri çok iyi. Yan aktörleri yok. Galatasaray yan aktör bulamıyor. Çünkü bulacağı yan aktörleri 60 milyonluk oyuncular seçiyor.
1: Galatasaray'da Ermedin Demiroviç'ten de bir red haberi var. Galatasaray
0: i̇yi ki
1: ilgileniyor.
0: İyi ki
1: deniyordu.
0: Yani transferi. 28 yaşında, 29 yaşında adama 20 milyon euro verecekler, 5 milyon maaş verecekler. Osimhen'in yedeği olacakmış. Osimhen sakatlanırsa oyuna girecekmiş. Ya biz ne olduk ya? Biz kredi çekip maaş ödüyoruz başkanım. Kredi çekiyoruz, maaş ödüyoruz. Osimhen'in yedeğini 20 sıkacaksak bence gidelim o 20 ile Galatasaray'ın devre arasında geçen sene yapmadığınız o orta sahayı alalım. Ama bir tane futbol aklı yok ki. Galatasaray geçen sene devre arasında orta saha aramıyor muydu arkadaş?
1: Tam da futbol aklı yok ki dediğin noktada farklı bir haber. Stopere henüz takviye yapamadı Galatasaray.
0: Yok,
1: ve yapamaz. Geçen yıl da yapamadığında, takviye yapamadığı noktalara işte böyle haberleri konuştuğumuzda, Serkan Çetiner tamamlayayım hemen hızlıca, böyle takviyeleri konuştuğumuz ve yapamadığı noktayı konuştuğumuz yerde Galatasaray'da geçen yılda stopere henüz takviye yapılamayan, aynı bugün konuşulan haber gibi birçok şey görüyorduk. İşte Singo'yu şurada değerlendirecek, hatırlar mısın? Ve birçok evet, Avrupa evet. maçında bunun problemini yaşadı Galatasaray. Hangi maçtı belki sen hatırlatırsın abi, orada hafızan iyidir benden, maç hafızan. Singo'yla
0: Frankfurt maçı.
1: Evet mesela bak doğru, 5-1'lik maç.
0: 5-1 yani 5 evet, tane gol yedik. Doğru. Belki bir 3 tane daha
1: şimdi
0: yerdik. Yani.
1: Ben sana benzer bir olayı söyleyeyim. Eğer doğruysa bu haber. Bugün sabah okumuştum. Nerede okudum bilmiyorum. Notlarımın arasına yazmışım. Nereden yazdık? Keşke yazsaydık onu da. Ama stopere takviye yapamadığını ve aynı zamanda Galatasaray'ın sol stoperde Abdülkerim'in olmadığı senaryoda İsmail Jakobs'u denemeyi, oynatmayı planladığı konuşuluyor.
0: İnanılır gibi değil. Bak gerçekten ya Okan Hoca
1: plan dedik bence, ya. O buraya geleyim istedim. Evet.
0: Ya bak şimdi şöyle söyleyeyim. Ben şu noktaya kadar bekleyip bu noktadan sonra Okan Hoca'nın istifa etmemesini anlayamıyorum. Bir istifa bütün uçakları kaldırır indirir buraya. Ben Okan Hoca yerinde olsam istifa ederim. İki tane takım yapılması gerekiyor diyor adam. Başkan iki tane transferle ligi kapatacak. Transferi kapatacak. Ve Galatasaray'ın 3 sezondur orta saha ihtiyacı var. Stoper ihtiyacı var. Sol stoper. Ama yapılmıyor, unutuluyor. Ya biz devre arasında Villarreal'in oyuncusu 40 milyon euro istedi. Gittik adamı almaya çalıştık, alamadık. Naga'yı aldık, hoca Naga'yı oynatmıyor. Ne olacak yani? Şimdi ben anlamadım. Biz bitti mi bizim orta saha sorunumuz? Leslie'yi de oynatmıyor. Ya bizim orta saha sorunumuz Lemina ile Torreira oynarken yok muydu? Sara Lemina Torreira yok muydu? Vardı. Ya biz şimdi Liverpool deplasmanına gittiğimizde oldu da çektik. Deplasmanda Liverpool bize gene bir 8 tane mi atması gerekiyor? Biz orta saha transferini arayalım. Ama yok. Ya çok çabuk unutuyoruz ya. Mesela şu an dertlerini ben evet. anlayamıyorum yani. Bir de fırsat varken Matar Sarr diye bir fırsat varken Tottenham'da oyuncuyu satılık listesine koymuşlar. Bak abartısız söylüyorum. Oyuncu buraya gelsin. Bütün kartlar yeniden dağıtılır. Onu söyleyeyim yani. Yani aklı olsa ben direkt Lemina'nın hani başkan zaten imzaladı. Başkana söz vermiş Lemina. Başkan da gereğini yapar zaten ağanın eli tutulmaz. O 3,5 milyon euro yarısını kendi cebinden öder, yarısını da Başakşehir'e kiralar. Matar Sarr'ı getirir. Burada da bütün o, en azından bunu yaptı diyebiliriz, överiz. Ama yapamazlar. Bu futbol akılları yok. Bunları düşünemezler yani. Bunlar Matistel gibi bedavaya bir kiralık alacaklar Tottenham'dan sol açığa. Forvet'te de oynayabiliyor. Ya da işte Emirović bazında böyle o tarz bir duymadığımız menajer ittirmesi bir kas kal alacak. Bitecek. Bu kadar yani. Galatasaray'da. Ben ümidi kestim de hani ümidi kesmeyenler için söyleyeyim yani. Ben artık aldığım izlenimler bu şekilde yani. Galatasaray'ın bu saatten

0: Sonra iyi transfer beklemeyin yani.
1: Peki. Serkan Çetiner, sona doğru yaklaşıyoruz. Sona doğru yaklaşırken mesajlar geliyor. Mesajlarda yapı sözlerine çok itiraz eden bir dinleyicimizi görüyorum. Onun yanında oraya çok dönmeden, şöyle biraz gündemden kopmadan, Batrakov'un Göztepe'ye karşı kadroda olduğu haberini, kadroda olacağını söyleyelim, aktaralım. Ona ilişkin belki bir şeyler söylersin. Galatasaray'dan ilerlediğimiz bu noktada.
0: Ya Batrakov'u göreceğiz yani. Şimdi ikisi de baktığım zaman çocuğun ayaklarını falan bakıyorlar. İşte Kaskal, bu çocuk futbolcu olmaz falan diyorlar. Hani böyle bir Galatasaray taraftarı gibi paranoyak olmuş. 25'i çöpe attık falan diye. Yani ben de o zaman yani Mata futbolcu olamazdı eğer ayak bacak kalınlığına göre bakıyorsak. Yani o yüzden bence izlemekte yarar var. Oyuncuyu bir görelim. İyi oyuncu mu, kötü oyuncu mu? Kötü olduğunu düşünmüyorum. İyi oyuncudur. Ama bir uyum lazım. Hani unutmayayım ki Wolfsburg'dan Misimovic'i de Galatasaray'a almıştı ve o tutmamıştı. 10 numara da çok tutacak bir nokta değildir yani. Hani her aldığın 10 numara takımına oturmuyor. Biz Brezilya'da dönemin en cambaz oyuncusu Felipe'yi getirmiştik. Adam bir adama 3 defa çalım falan atıyordu. Ama koşmuyor diye Fatih Hoca göndermişti. 6 ay dayanabilmişti Galatasaray'da oyuncu. Dolayısıyla inşallah Okan Hoca'nın transferidir bu arada. Artık ben transferlere maalesef Galatasaray'da 450 kişinin transfer komitesinde bir kişi ismi olmadığı için Okan Hoca'nın transferi, başkanın transferi, başkanının kardeşinin transferi, başkanın kardeşinin arkadaşının transferi olarak ayırıyoruz maalesef. Dolayısıyla inşallah Okan Hoca'nın transferidir. Çünkü Okan Hoca'nın transferi olursa Okan Hoca şans veriyor. Okan Hoca'nın transferi olmasa da ağzıyla balina tutsa zaten kadroda forma şansı bulamıyor. O kontenjanlar Kaan Ayhan'la Günay Güvenç'in elinde. Dolayısıyla inşallah Okan Hoca'nın transferidir diyorum.
1: Serkan Çetiner, bu arada gelen mesajlarda öyle deme Serkan abi, bir umudumuz var onunla yaşıyoruz demiş Süleyman Gülep. Yine umuttan yana olman gerektiğini savunuyor. Cüneyt Çakır'ı Hüseyin Mecit çokça detaylandırmış, dile getirmiş ama Hüseyin Mecit biraz karışık yazmışsınız. Okuduğunuzu anlayacaksınız. Mesela M2 yazmışsınız. M2 neyin kodu ya da ne demek istediniz M2? MAK mi demek istediniz de yazılı sesli yazdınız. Artık bak nereden neyi çeviriyoruz da tahmin eder oluyoruz. MAK derken M2 diye böyle ses çevirmiş olabilir yazıya. Ama lütfen böyle birkaç nokta daha vur onunla beraber. Düzeltin, öyle yazın abi. Selamlar, saygılar. Serkan Çetiner, sözü sana bıraktım tekrar. Az önceki yorumla ilgili.
0: Yani ümidimizi kaybetmeyelim diyelim de kaybedilmeyecek gibi değil. Yani şu anda dünyada herhalde 3 ayda bu kadar iklim, bu kadar değiştiren başka bir kulüp yoktur. Bir de şimdi Galatasaray'ın Avrupa'daki şekli, yani Galatasaray Avrupa'da hiçbir futbolcuyla, hiçbir menajerle, kulüple yüz yüze görüşme yapmıyor. Bütün yönetimin transfer yapıcıları kulüp binasında ya da kamplarda oturuyorlar. Telefonla, menajerler aracılığıyla yapılıyor. Bir de kulüple anlaşıyorsun, oyuncuyla anlaşıyorsun, sonra cevap vermiyorsun. Hani bu artık şey gibi yani, hani çay içer misin? İçerim ama çayı söylemiyorsun. Şimdi belli bir saatten sonra Galatasaray'ın Avrupa'daki bu ciddiye alınmama noktasına gelebilir. Zaten birçok menajerle arası açık Dursun Başkan'ın. Hani bilhassa şu Portekiz çetesi dediğimiz hani o tayfayla. Dolayısıyla bu tarafa doğru gidiyor. Yani evet. İyi futbolcuları alabileceğin kapıları kapatıyorsun. Satış yapamıyor. Bak şimdi Nelson diye bir adam var. Adamı satamıyorlar. Yani adam geçen sene Verona'da dolu dolu 40 maç oynamış. Danimarka'da milli takım oyuncusu. Galatasaray bu oyuncuyla sözleşme feshi konuşuyor. 2 yılı var. Trajedi yani. Trajedi. Ya bak yapmayın ya. Bak bu kadar zor geliyorsa size bu işi yapmayın kardeşim. Bırakın ya. Çok zor değil. Galatasaray'da istifa da bir Galatasaray'a hizmet değil midir ya? Bu kadar yani bir sürü taraftar gece gündüz uyumuyor, Galatasaray'ın transferlerini bekliyor ya. Ya artık geçtim yani kendinizi. Ya şu insanlara var yüz
1: gözü. Başkan adayı söyle abi, onu getirtelim demiş Süleyman Bey.
0: Ya başkan adayı da bile adayı camiadan çıkar yani. O getir. Peki. Biz getiremeyiz ki. Liseli olman lazım. Bu çok kriter var. Peki. Ben mesela Galatasaray işte üyelik mesela şey yapıyorum. Yani her yıl aday oluyorum üye olmaya. Yani şimdi futbolcu çocukları var. Futbolcunun işte lise mezunu, o Galatasaray Lisesi mezunları var. Kontenjan onlarla maalesef doluyor. Dışarıdan içeri giremiyorsun ama parayı da dışarıdan topluyorsun. Ben şimdi nasıl olacak ki bu kulüp, nasıl başarılı olacak? Yani tamam, farklı bir yapıda yetik, Galatasaray diyorduk yıllarca, işte dışarıdan daha demokratik bir yapı.
1: Ama ne oldu? İş Serkan Çetiner, işin içerisine girmek istediğinde Serkan Çetiner'in ayağına dolanınca hemen eleştiriyorsun Serkan Çetiner. Öyle mi oldu?
0: Yok, şimdi alınamıyorum. Ben abi, yani şimdi
1: ben niye alınmıyorum diyorsun işte. Ne güzel. Bugüne dek diyordun ki bizdeki kültür böyle. Çok iyi. Herkes giremiyor. İçerideki az öz insan da böyle en ufak bir şeyde başkanı eleştiriyor. Sistemi rahatça tamam, değiştirebiliyoruz
0: başkan
1: diyordun.
0: Başkan adayı çıkmıyor yani. Yaramaz.
1: Övünüyordun bununla.
0: Başkan adayı çıkmıyor yani.
1: Peki.
0: Yok.
1: Diyorsun ki çok üzerime gelme bu konuda diyorsun o zaman abi.
0: Ya hayır, en azından üye olalım, para verelim, oy verelim, bir şey demiyoruz ki biz de oy atarak.
1: Ama olmuyor abi, işte sistem öyle
0: olmuyor
1: değil.
0: Olmuyor, birilerini tanımam gerekiyor. Ya tanıyorsun, iki tane referans buluyorsun.
1: Kim o birileri sana mesela?
0: Ya şimdi bak şey yapma, gazetecilik yapma. Yani başkanı tamam, tanıman lazım, birilerini yani o oradan torpille girebiliyorsun. Eğer şeysen, düz vatandaşsan. Artık yani diye en basit tabirle düz vatandaşsan torpil bulman lazım. Ya da işte yöneticinin akrabası olacaksın. Ya da işte liseyi orada, ben şimdi Galatasaray Lisesi'ni mi bitireyim bir daha? Ne yapayım lise? Hani olmuyor yani, anladın mı? Galatasaray bir şekilde olmuyor yani. Tekrar liseyi mi
1: Bülent
0: okuyalım?
1: Bülent Bey çok iyi gol attın demiş mesela, bak benim sorma. Sen gazetecilik yapma diyorsun ama oradan böyle yanıtlar geliyor bak dinleyicimiz Bülent Bey'den.
0: Yok canım be.
1: Gol gelmiş.
0: Sen ben hep eleştiririm ki Galatasaray'ı bu arada. Evet. Yani benim İşin kadar eleştiren.
1: İşin tabii canım. Ayrı konu.
0: Tabii canım. Yani ben övdüğüm zaman.
1: Bunu da yapmazsak al gülüm ver gülüm geçen bir yayın olacak yani 50 dakika boyunca.
0: Tabii Serkan yap bana yani, beni sıkıştır kardeşim. Bir tık. Ben evet, o konuda şeyim yok yani.
1: Peki.
0: Hiç egomuz da yok. Zaten şeyimiz yok. Allah'a çok şükür.
1: Evet.
0: Bizim bagajımız dolu olmadığı için.
1: Bir de şimdi tatilden bağlanıyor Serkan Çetiner. Çok rahattır. Tabii, şimdi tabii. Kafası rahattır öyle çok. Günün stresini İstanbul'da yaşamış, çekmiş, akşam yayına gelmiş. Ya ne diyor bu, belki demiyordur içinden mesela. İçinden hayat öyle bir şey geçmiyordur.
0: Asla. Günün stresini yaşasam da demem.
1: Eyvallah abi. Eyvallah. Cansın. Cansın. Çok teşekkür ediyorum abi. Sağ ol, var ol. Gelen mesajlara bakacağım. Gelen mesajları detaylandıracağım. Ümit Karan üye olamamış. Galatasaray üye olmak astronot olmak kadar zor demiş Aykut Bey.
0: Ya işte görüyorsun. Ümit Özat'ı da çok severim.
1: Ümit Karan.
0: Gerçekten. Ümit Karan pardon. Evet. Ümit Özat beni andı.
1: Ya abi efsaneleri nasıl karıştırıyorsun?
0: Eski futbolcusu bir kere nasıl olamıyor, olabiliyor ya.
1: Arayalım, hemen bağlayalım Ümit abiyi. Çok severim, yani çok iyidir aramız.
0: Evet evet, yani onun hakkı var diye biliyorum. Galatasaraylı futbolculara hak veriliyor. Belki de o hakkı kaçırmış olabilir.
1: Hı hı.
0: Peki. Yani yoksa Ümit Karan efsanesi ya Galatasaray'ın. Ümit Karan Galatasaray üye olamıyorsa Galatasaray'ı kapatalım ya.
1: Ben konunuza katılmıyorum. Dursun Başkan son gün ortalığı birbirine katacak demiş. İnancım o yönde inşallah demiş Halit Doğan demiş. Umudunu diri tutanlardan Halit Doğan Galatasaray kısmında.
0: Halit Doğancım şöyle söyleyeyim.
1: Bu arada özür diliyorum ama Fenerbahçe'yi belki çok az konuştuk. Fenerbahçe'de ikinci saati oraya yayacağız. İsmail Kartal ve Vedat Mur için basın toplantısını bekliyoruz birkaç dakika içerisinde. Sonrasında da yerinden bir bağlantımız olacak yurt dışından. Erhan Alveroğlu bizlerle olacak. Yani tüm bunlar sebebiyle orada o bağlantımızı da beklediğimiz ve Fenerbahçe'yi konuşacağımız için Galatasaray ağırlıkla gittik. Beşiktaş ağırlıkla gittik. Söz tekrar sende.
0: Şöyle... Evet, sen araya girince ben de gittim.
1: Kusura bakma, özür dilerim ama...
0: Neredeydim ben? Konuda, evet.
1: İnancımızı diri tutuyoruz. Dursun Özbek son dakikada.
0: Evet, evet. Evet, o soruya cevap verecektim. Şöyle, yabancı kontenjanı var. Yani son gün 5 tane transfer yapabileceğim bir ortam yok. Hazırlık yapman lazım. Mesela nedir o hazırlık? Zaten Nelson'u saymıyorum. Şimdi bir tane 23 yaş altı kontenjanından bir tane var. Nelson da giderse işte yaşlı oyuncu kontenjanından bir tane var. Dolayısıyla senin son gün gol atabilmen için, herkesi ters köşe yapabilmen için buraları boşaltman lazım ki biz de oradan anlarız bir hareket olacak mı diye. Ama durum şu, biri U23, bir tane de yaşlı transfer kontenjanıyla bu işi kapatacaklar. Belki diyorlar U23'ü iki tane yaparız diye konuşuyorlar. Hani mevcuttaki Naga'yı kiralarız. Çünkü talibi çokmuş ligde, Süper Lig'de. Okan Hoca da oynatmıyor. Belki onu yaparız diyorlar. Bilmiyorum yani. Bu eğer size yetecekse bir şey değil.

0: Yani ama şu anki son dakikaya kadar gol atabilecek bir ortamda eli kolu bağlı. Böyle bir şey mümkün değil yani.
1: Mesajlarla ilerliyoruz. Gözden düştük galiba. Mesajlarımız okunmuyor demiş dinleyicimiz. Sırası şimdi geldi mesajınızın. Musa Bey, gözden düşmüş olur musunuz? Kolay gelsin. MHK'nin başına İvan Bebek gelse ancak bu kadar kötü yönetilir. Satın alıyor kelimesi. He? Demek ki İbrahim Yavuz'a program yapmışsın sen demiş. İbrahim Yavuz da çok kullanıyor ya. Satın alıyor, satın almayacaksın bu cümleleri diye. İbrahim abiye de selamlar dinliyorsa. Kaldı ki seninle bağlantı yaparken az önce o aradı. Üstüne İrfan 25 aradı. Üst üste gelen telefonlar. Döneceğim tekrardan hemen. İbrahim abiyle İrfan 25'e de bir konu için aramıştık. Gözden düştük galiba dediniz. Hayır, öyle değil o iş. Onu söyleyelim. Mesajlara dönüyorum yavaş yavaş, toparlamaya yakın. Fenerbahçe'miz yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde kaldığı yerden kaldığı takdirde Galatasaray'ın transfer politikası buna göre belirli olacak. Onlara gidecek paranın bir kısmı kesileceği için ayaklarını yorganına göre uzatacaklar demiş. Miraç, çok da yabancı gelmiyor. Geçen yıl da bunu konuştuk, hatırla.
0: Evet, yani ben ayağını yorganına göz uzatan şu anda bir kulüp göremiyorum yani. Hani bu Galatasaray'ın bile dahildir yani şu an.
1: Berk, mesajlarımda kötü bir ifade, hakaret yok değil mi demiş. Ya okunmuyorsa çok mesaj var diyedir. Emin olun. Hani bakın, bugün programı sadece mesajlara yıkmamızın sebebi de çok mesajın olması. O yüzden kusura bakmayın lütfen, bazılarını okuyamadık mesajların. Berk kardeşim, samimiyetin biz dinleyiciler tarafından çok olumlu karşılanıyor. Emin olabilirsin. Çok çok tebrik ediyorum. Serkan Bey'i de tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Gündem özetin, konuklarla iletişimin, mesajlarımıza dikkat etmen hepsi için teşekkürler demiş. Bak mesela, birini memnun ediyorsun, diğeri memnun olmuyor dinleyicilerimizden. Memnun olmayanlar için özür dilerim. Ama böyle mesajlar geliyor. Berk abi selamlar. Bu hafta hiç gezmedin, az gezdin. Takipteyiz. Yer mekan önerilerini bekliyoruz demiş. Oraya girersek hiç çıkamayız bu yoğunlukta. Bugün es geçelim o yer mekan önerilerini. Çok güzel yerler, çok tatlı yerler, önerilerle geliriz tabii. İstanbul özelinde soruyorsanız. Serkan Çetiner, yavaş yavaş toparlayacağım. Vedat Muriç konuşuyor. Oraya döneceğim.
0: Evet. Ben başarılar diliyorum. Bizim için çok önemli 3 tane maç oynanacak hafta içi. İnşallah sonuçları Türk futboluna, futbolda puana ihtiyacımız var. Yararlı olur. Bütün rejyonellerimiz de rakiplerini yener, turu geçer.
1: İnşallah. Teşekkür ediyorum. Tekrar konuşmak üzere diyeceğim o zaman. Selamlar, saygılar. Sağ olun. Vedat Muriç ve İsmail Kartal basın toplantısı düzenliyor. Oradayız. Fransa'dayız.
2: İçin çok önemli bir maça çıkacağız yarın. Ligden sonra yani çok hazırlanma fırsatımız bulamadı ama teorik anlamda zaten futbolcular hepimiz hocamızın istediği sistemi, taktiği zaten ezberlemiş durumdayız. Onun için yarın tecrübemizle, kalitemizle Allah'ın izniyle inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için varamızı yoğumuzu sahaya bırakacağız.
3: Vedat için sorular. Erhan Bey, buyurun.
4: Erhan Ağabeyoğlu, Fotospor'a şimdi kapımızı. Vedat, ilk maçta Lyon savunmasına üstünlük kurduğunu gözlemledik. Bu maç için yine aynı sertlikte bir maç olmasını bekliyorum ben. Bu maç için hani yine tekrar o üstünlüğü kurmayı hedefliyor musun Lyon stoperlerin?
2: Ya tabii ki her zaman söylüyorum, hani burada sadece forvet olsam da sadece amacım gol atmak değil, takıma nasıl fayda sağlarım, fırsat buldukça sahada olduğum sürece her zaman ana hedefim takıma fayda sağlamak oldu. Gerek arkaya atılan bir boş koşu, gerekse takımı rahatlatmak. O yüzden benim için bunlar çok önemli detaylar. Yarın da yine kıran kırana bir maç olacak. Zaten rakiplerimizi bireysel olarak da oynayacağım stoperleri de analiz ediyorum. Yarın yine inşallah üstün taraftan olacağım.
3: Süha Bey, buyurun.
5: Vedat, Süha Bey'den dolayı şimdiden başarılar diliyorum. Sezon başında maalesef şanssız bir sakatlık geçirdim ve geçtiğimiz dönemlerde yaptığım başarılar tam hazır olmadığını söylemiştin. Şu anda ne durumdasın? Kendini nasıl hissediyorsun? Ne kadar süre gerekli Vedat'ın gerçek Vedat'ı görebilmemiz için?
2: Yani şöyle, dediğin gibi sezon başı talihsiz bir sakatlık oldu. Şimdi önümüzde hazırlık maçı veya bir sezon başı idmanları da yok. O yüzden bu konuda evet biraz zorlanıyoruz ama artık önümüzde maçlar olduğu için maç oynaya oynaya kendi ritmimi bulmuş olacağım. Ya bunun süresini söylemek aslında çok doğru olmaz. Bu tamamen oynayacağımız maçın derecesine göre, oynayacağımız dakikaya göre kendiliğinden oluşacak, belli olacak bir şey.
3: Buyurun.

0: İlk başın sonunda Lukaku'yu şöyle bir açıklama yaptı. Bunlara fazla kapılmadan yeterince odaklanarak oynamamız gerekiyor demişti. Rövanş için. Acaba iç sahadaki atmosfer duygusal olarak sizi nasıl etkiliyor? Yarın nasıl bir atmosferle karşılaşacaksınız? Bu açıklamalara karşı nasıl bir oyun dizilir?
1: Lukaku tecrübeli bir oyuncu yani evet bunu soyunma odasında da söyledi bize. Haklı da buluyorum, haklı bir deyiş bu. Yani şöyle ya duygusal açıdan bakmamak çok elde değil çünkü Fenerbahçe'yi yaşayan hisseden herkes burada olan Fenerbahçe olan herkes aynı şeyi düşünüyordur. Ama burada biz duygusallığımızı tecrübemizle kalitemizle kapatıp bir kenara koyup yarın tamamen normal bir maçmış gibi sahaya çıkıp paramızı yoğumuzu sahada bırakıp yani Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz.
2: Vedat teşekkür ediyoruz. Teşekkür hocamızla ederim. Devam ediyoruz.
3: Hadi görüşürüz.
2: Hocam benim.
4: Herkese iyi günler. Yarınki maçla ilgili düşüncelerimiz. Yarın 90 dakika belki 120 dakika zor bir maç olacak. Her iki takım da kazanmak ve Şampiyon Ligi'ne girmek isteyecektir. Biz de yarınki maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız. Ve bu bilinçle yarın sahaya çıkacağız. Son zamanlarda, son yıllarda Fenerbahçe'mizin Avrupa Kupalarında verdiği mücadelelerden dolayı bir yükselişi var. Bizler de yarınki maçla beraber bu yükselişini Şampiyon Ligi'ne taşımak istiyoruz. Sonuçta oyuncularımızla yaptığımız toplantılarda şunu söyledim. Birlikte oynayın, cesur olun. Çünkü bu 18 yıldır bizim camiamızın, kulübümüzün büyük bir hasreti. Ülke puanı açısından da ülkemiz için de çok çok önemli olduğunu anlattım. Birlikte konuştuk. Hepsi de bunun bilincinde. Hepimiz hep beraber yarınki maça çok iyi konsantreyiz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonuçta rakip taraftarların önünde oynayacağız. Bu da bizi çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Bizim de oyuncularımız bu tip, ben de dahil, alışığız bu tip tribünlerde, deplasmanda bu maçları oynamaya. Çünkü biz kaliteli, güçlü oyunculardan kurulu bir takımız. Tecrübeli bir takımız. Her ne kadar rakip takımın yaş ortalaması 23 olsa da biz de çok tecrübeli, çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Her iki takım için de çok kolay olmayacak. İlk maçta İstanbul'da her iki takım da birbirini kontrol ederek, birbirini yoklayarak bir futbol oynadık. Ama atmosfer çok güzeldi. Tribünler çok güzeldi. Rakibe göre gene baktığınız zaman bir iki tane bizim fazladan bir pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. Dediğim gibi yarın burada her şeyimizi ortaya koyup takım olarak iyi mücadele vererek buradan maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek, bütün ülkemizi ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz.
5: Serkan Yekin, TRT Spor, başarılar diliyorum hocam. Haluk Fonseca'nın basın toplantısına gittik. Sizler de takip edip analiz ettiniz. Toulouse maçında 11 oyuncuyu da değiştirdi, rotasyon yaptı tüm takımı 11'e. Bu maçın önemini düşündüm. Oyuncuların fiziki kondisyonu da önemliydi. Sezon başı bir oyuncuyu 3-4 maç üst üste oynatmak kolay değil. O yüzden rotasyon yapmaya karar verdim. Evet, risk dünyanın her yerinde böyledir. Rotasyon yaparsınız, kazanamadığınız zaman eleştirilirsiniz. Hep böyledir. Fonseca da böyle bir cevap verdi bugün basın toplantısında. Hem bu açıklamalarla ilgili ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Hem de yarınki maçın rotasyonu sizce nasıl yansır?
4: Şimdi şöyle, biz de onu ilk lig maçında yaptık. 5 tane oyuncu yaptığımız rotasyon 5'i de amirli takım oyuncusu. Çok normal bir şeydi. Ama bizim iyi oynadığımız halde 12 tane net pozisyona girmişiz. 2 direkten dönmüş, 2 tane de verilmeyen net penaltımız vardı. Buna rağmen kaybettik. Bu lig maçı olabilir dedik. Sonuçta maça çıktık, Lyon maçına. Lyon maçında elimizden geleni yaptık. Ama biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon takımı 7 gün sonra bizim maçımıza çıktı. Yarınki maçta da 7 gün sonra bizim maçımıza dinlenik çıkıyorlar. Yani bu dünyanın her yerinde olabilir. Ama biz kulüp olarak bu maçın tehir edilmesini istedik. Federasyon bunu kabul etmedi. Yani biz burada bir mağdur olduk yani kulüp olarak. Ama biz artık bunlara bakmıyoruz. Önümüze bakacağız. Biz de 4. gün yarın maça çıkacağız. Buna göre antrenmanlarımızı yaptık. Fiziksel ve zihinsel olarak oyuncularımızı en iyi şekilde dinlendirdik. Maça konsantre olduk. Yarın elimizden gelen en iyisini yapacağız ve turu geçmek istiyoruz.

0: Hocam başarılar öncelikle. Rio teknik direktörü Fenerbahçe buraya savunma yapmaya gelmiyor, kazanmaya geliyor dedi. Biz zaten sizin alakası futbolda biliyoruz. Hücum futbolu oynatıyorsunuz. Yarın maçın başından itibaren nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz ve özellikle Asensio gibi, Kerem gibi oyuncuların, Mert gibi tecrübeli bir kalecinin sakatlığı Fenerbahçe'yi bu türden nasıl etkiler? Neler söylersiniz?
1: Bizim bütün takımdaki oyuncularımız çok değerli. Hepsi birbirinden değerli. Biz hepsine çok güveniyoruz. Yarın sahaya kim çıkarsa çıksın, sakatlanan arkadaşların yerini aratmayacaklarını düşünüyorum. En az onlar kadar belki de daha iyi bir performans ortaya koyabileceklerini düşünüyoruz. Bu bir fırsat. Hem bizim için hem oyuncularımız için gerçekten bir fırsat maçı olabilir. Onlar için ilk defa oynayacak. Belki oynamış olup da sonradan girenler için de aynı şekilde olacak. Dediğim gibi bizim için çok bir kayıp olmayacak. Biz yarın hangi oyuncu olursa olsun sahaya çıkacak olan hep beraber elimizden gelen en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Ve dediğim gibi biz buraya kendi futbolumuzu oynamaya geleceğiz. Turu geçmek için futbol oynayacağız.
2: Hocam güzel günü boyunca başarılar diliyorum. Mandevi sorusuna ek olarak, şunu merak ediyorum. Eksiklikte formasyonunuzda bir değişikliğe neden olacak mı?
1: Ne gibi bir değişiklik?
2: Örnek veriyorum hocam. Çift forvet oynuyorsunuz. Çift forvet oynuyorsunuz ama bu maç özel değişikliğe eksiklerden dolayı 3 orta saha, 3 orta saha, 4 orta saha gibi bir düşünceniz var mı?
1: Birçok. Kendimize göre tabii matematiklerimiz var. Rakibi analiz ediyoruz. Nasıl onlar bizi analiz ediyorsa biz de onları analiz ediyoruz. Rakip takımın topa sahip olması, topla oynamak isteği, öndeki hızlı ve çabuk adamların üzerinden sonuç almasını hepsini biz de ekip olarak değerlendiriyoruz, çalışıyoruz. Bugün de antrenman yapıp akşam otelde tekrar ekip arkadaşlarımızla beraber hep birlikte biz bakacağız, bir karar vereceğiz. Yarın bizim için, Fenerbahçe için en doğru 11'le yarın sahaya çıkacağız.
3: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar. Sağ olun.
4: İsmail Kartal'ın ve Vedat Muriç'in açıklamaları böyleydi. Kısa öz konuştular. Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesinde açıklamalar bu şekildeydi. Araya gideceğiz. Aranın ardından yerinden, tam da Fransa'dan, oradan bir bağlantımız olacak. Erhan Alveroğlu'yla Fenerbahçe'yi konuşacağız. Aranın ardından buradayım.
5: Berksayar'da haber masası devam edecek.
6: Reklam.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
13: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
14: Büyük rahatlık Paytr.
6: Reklam bitti. Reklam.
15: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
14: Vakıfbank daima seninle.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
17: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
14: Büyük rahatlık Paytr.
6: Reklam bitti. Reklam. Reklam.
18: Okul ödemelerinde 12 aya varan tak

0: eşit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık Paytr.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
6: Beşiktaş hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Marshmallen kentinde dünyaya geldi. Futbol ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebirde adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
5: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile İsmail Kartal, teknik direktör İsmail Kartal ve Vedat Muriç açıklamalarda bulundular. Onların açıklamalarında yarını gördük. Yarın özelinde tabii Lyon maçı deplasmanında, Lyon maçı rövanşında her ikisinin de açıklamaları vardı. Tüm bunların yanında neler söylediklerine şöyle bir göz gezdirelim, şöyle bir bakalım. İsmail Kartal açıklamalarda bulundu dediğim, demiştik. Zor bir maç olacak ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var dedi. Buna değindi. Rakibin yaş ortalamasının 23 olduğundan bahsetti. Bunun yanında yine bir rakam vardı. O rakam da 18 yıl. Bir hasretti. Hasretimiz var. Bu hasreti anlattık dedi. TFF ertelemeyi kabul etmedi dedi. Oraya değindi. 2,5 günümüz vardı. Lyon 7 gün sonra maça çıktı. Lyon tarafında yarınki maça daha dinlenerek çıkacaklarını söyledi. İşte ve şöyle devam etti. Biz TFF'den erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz mağdur olduk. Buna bakmayacağız. Önümüze bakacağız dedi. Vedat Muriç'in sözleri vardı. Aynı zamanda Vedat Muriç de kazanmak istediklerini, tecrübeleriyle Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini söyledi. Kısaca. Tabii Lukaku'ya ilişkinde detaylar vardı. Lukaku tecrübeli bir oyuncu. Duygusal açıdan bakmamak elde değil. Fenerbahçeli hisleri yaşıyoruz. Duygusallığımızı, tecrübemiz ve kalitemize kenara koyacağız. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz dedi Vedat. Devamında talihsiz bir sakatlık yaşadığından da bahsetti. Tabii sonrasında da oynayacağım dakikaya göre her şey belli olacak dedi. Maç oynayarak kendisini bulmasını beklediğini söyledi. Hazırlık dönemi yok, zorlanıyorum ama maçlarla bu iş çözülecektir demeye getiren bir Vedat Muriç vardı. Onu hatırlatalım. Tabii oraya gidecektik. Lyon'dan bağlantımız olacaktı ama şöyle hızlıca Erhan Alveroğlu eğer uygunsa onunla bağlantımızı yapalım isterim. Erhan Alveroğlu selamlar, hoş geldin.
1: Selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkürler, basın toplantısındaydın. Şimdi idman başlayacak, antrenman başlayacak ama oraya gelene dek sen oradan hangi notlarını aktarırsın, neler söylersin basın toplantısında? Özellikle erteleme talebine ilişkin sözleri de biraz dikkat çekiciydi İsmail Kartal'ın. Tabii bunun yanında 18 yıllık hasretin bitmesine ilişkin hem Vedat Muriç'ten hem de İsmail Kartal'dan açıklamalar geldi. Söz sende.
1: İsmail Kartal ve takımının inanarak buraya geldiğini söyleyelim. Fenerbahçe yönetimi de başkan düzeyinde, zaten başkan tüm deplasmanlara geldi şu 3 maçlık süreçte, burada olduğunu söyleyelim. Bu inanmışlık aslında basın toplantısına da yansıdı. Nasıl yansıdı? İsmail Kartal biz kalacağız Şampiyonlar Ligi'ne dedi. Erteleme istedik, onu vermemelerine rağmen dedi. Biz yine bunu başaracağız dedi. Eksik oyuncular soruldu. Asensio, Kerem, oyun planında bir değişikliğe gidilecek mi dedi. Tüm oyuncularımızın yerini dolduracak oyuncularımız var dedi. Ve ciddi bir şekilde o hani bir inanmışlıkla gelmiş buraya İsmail Kartal. Bunu net bir şekilde gözlemledik. Yarın için hani umutlu, takım da umutlu. Vedat da konuşurken önemli şeyler söyledi. Umutlu bir şekilde konuştu. Ben kendisine Lyon savunmasına üstünlük kurduğunu söyledim. Çünkü hava toplarını almıştı. Topları sağa sola deplase edebilmişti. Son maçta hatırlarsanız. Oyuncu da ben görevimi yapıyorum. Tabii ki sadece gol atmak değil benim görevim. Topları indirmek, takım savunmasına destek vermek. Hepsi iç içe, üst üste. Bunları sağladıkça da bizler de mutlu oluyoruz dedi. Ve bu Fenerbahçe'de hani artık iki tane forvet kaldı. Biri Lukaku, biri Vedat Muriç ve bu iki forvete kaldı Fenerbahçe. O iki forvet de bence elinden gelenin en iyisini yapacak. Henüz Lukaku tam anlamıyla hazır diyemeyiz. Ama o da sanırım yarın o da süre bulacak maçın gidişatına göre. Ama ben hani yarınki kadroda İsmail Kartal'a sorduğumuz sorularda cevabını alamadık. Çok da normal hocanın kadrosunu söylememesi. Yarın kimin ilk 11'de olacağını, özellikle ben şöyle söyleyeyim, İsmail Yüksel

0: Vedat Muriç ve Talisca üçlüsünden ikisi sahada olacak. Ama hangi ikisi sahada olacak? Yani Talisca ve İsmaili oyunda üçlü orta saha deneyebilir Fenerbahçe. Talisca'nın tek forveti olduğu, Gündüz Kante, İsmail'in olduğu bir orta saha denenebilir. Ama Vedat Talisca'lı kadroda bu sefer Talisca'nın 8 numara ya da 10 numara diyebildiğimiz noktada oynayacağını, Vedat'ın forvet oynayacağını düşünebiliriz. Tabii ki Vedat'ın ve Talisca'nın olduğu plan daha atak, daha rakip oyununu kabul ettiren ve farklı bir oyun. Ama diğer türlü Fenerbahçe'nin 3 orta sahayla başlaması biraz daha oyunu tutup bu maçın 120 dakika olduğunu bilmesi anlamında bir farklılık yaratıyor. Onu söyleyebiliriz. Burada tabii İsmail Kartal'ın mutlaka kafasında bir oyun planı var. O da o oyun planına göre kadrosunu çıkartacak. Gündüz sabah saatlerinde Fonseca'nın toplantısına katıldık. Fonseca toplantıda bir defa çok hani maçın turun %50-50 olduğunu söyledi. Hani henüz biz geçtik, turu atladık ya da artık avantajlıyız ve Kerem ve Asensio yok, turu geçeriz diye bir beklentisi yok. Onlar da tedirgin. 6 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamadıklarını söylediler. Evet, çok tecrübeliler o kulvarda. Bu sefer de istiyoruz dediler ama onlar da Fenerbahçe'nin gücünün farkında. Fenerbahçe'nin neler yapabileceğini biliyorlar. Kadrodaki oyuncuları saymaya gerek yok. Gerçekten tek tek baktığınızda müthiş oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Ama tabii aksayan yanları da var. Onların da bilincinde olduklarını söyleyebilirim. İki takım da ilk maçta olduğu gibi dengeli. Hani hiç bu kadar %50-50 bir tur olmamıştı herhalde son zamanlarda. Bu sefer gerçekten %50-50 bir tur bekliyor bizi. Ama ben kendi görüşüm olarak Fenerbahçe'nin eğer istediği başlangıcı yaparsa, istediği plan doğrultusunda hareket edebilirse, istediği oyunu oturtursa turu alan taraf olacağını inanıyorum. Tabii futbol bu. Top yuvarlaktır. Her şey olabilir ama yarın için umutlarımız bu yönde. Diğer taraftan Fenerbahçe Lyon Derneği'nin ciddi hazırlıkları var. Onlar karşıladılar takımı. Yaklaşık 100 taraftar ve Lyon Derneği Fenerbahçe takımını karşıladı coşkulu bir şekilde. Bugün de hani mutlaka otel ziyareti yapacaklarını belirttiler. Yarın tribünde ciddi şekilde Fenerbahçelilerin olacağını söylüyorum ama Beşiktaş Lyon maçındaki eşleşmeden ötürü Fransız polisinin bir teyakkuzda olduğunu söyleyeyim. Yani biletsiz taraftarları, Türk taraftarları kesinlikle stada yaklaştırmayacaklarını belirttiler. Böyle bir açıklama da geldi. O konuda tedbirli davranıyorlar. Bu da aslında doğru tedbirli davranmaları. Bu da notlarımız arasında olan bir bilgiydi. Size aktarmış olalım. Seni sormak istediğim bir şeyler varsa ekleme yapabilirim.
1: Sormak istediklerimi esasında çok net aktardın Lyon maçı öncesinde. Senin biraz da maçtan beklentin, bilgiler dahilinde değil de maçtan beklentin kısmına girmek isterim. Çünkü orada takımı bir gündür takip ediyorsun Erhan Alvaroğlu ve burada 3 maç dedin. Aziz Yıldırım 3 maçtır yurt dışında takımı takip ediyor, yalnız bırakmıyor dedin. Bir başkandan beklenen budur ama olmayan figürleri de görüyoruz birçok takımda. Sen de aynı şekilde burada yurt dışı kamplarında hiç yalnız bırakmadın takımı. Beklentin ne, göreceğin şey ne, nasıl bir oyun bekliyorsun? Sana Konya maçı neler söyledi? Konya maçı bir ölçü müdür? Tüm bunların yanında Lyon maçındaki eksikleri ne derece giderebilir İsmail Kartal deplasmanda birbirinin rövanşında?
0: Öncelikle Konya maçının ölçü olduğunu düşünmüyorum. Konya maçında skor 3-1'e 4-1'e geldikten sonra takımın biraz da bir rolantiyi alıp biraz daha farklı hareket ettiğini söyleyebiliriz. Biraz daha gevşedi mi denir, rahatladı mı denir. O noktada Konya maçı kesinlikle bir ölçü değil. Fakat Konya maçında verilen pozisyonların da dikkate alındığını biliyorum. Orada orada pozisyonların, verilen pozisyonların aslında neden verildiğini, nasıl bunun önüne geçilebileceğini bir şekilde çözmüştür İsmail Kartal diye düşünüyorum. Benim maçtan beklentim Fenerbahçe'nin aslında oyunu tutacağını bekliyorum ilk önce. İsmail Kartal net bir şekilde kendi oyunumuzu oynayacağız dedi. Kendi oyunumuzu oynayıp Lyon'a hani ilk maçta olduğu gibi üstünlük kurmak istiyoruz dedi. Gerçekten baktığınızda ilk maçta, ilk 30 dakikada Lyon'u kendi sahasına hapseden bir Fenerbahçe izlemiştik. O ilk 30 dakikadaki oyun oyun aslında skor getirebilse, hani gol çıkartabilse Fenerbahçe belki çok daha rahat olacaktı. Ama yine öyle bir oyun bekliyorum. Bu arada ikinci yarının da başında Fenerbahçe etkiliydi. İkinci yarının başıyla birlikte de çok etkili hücumlar yaptı. Ama tabii işte futbol işin çift tarafının olduğu bir yön. Lyon da çok önemli bir takım. Tolisso olsun, Openda olsun, Fofana olsun.

0: olsun. Çok önemli isimler. Onlar da bir plan, onlar da bir kurgu yapıyor. Yine İsmail Kartal mesela penaltılara kadar çalıştık dedi. Her şeyi çalıştık dedi. Geri düşme ihtimalimizi, öne geçme ihtimalimizi, maçın uzama ihtimalini penaltılara kadar çalıştık dedi. Ben yarınki maçın öyle çabuk kopacak bir maç olduğunu düşünmüyorum. Yani yarın 30. dakika tur gitti ya da tur geldi diyeceğimizi düşünmüyorum. Maçın hani sonuna kadar takip eden, o mücadeleyi sürdüren bir Fenerbahçe olacaktır sahada. Az evvel dediğim gibi ben yineleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin 18 yıldır süren şanssızlığa bu sefer son vereceğine inanıyorum yani. Yürekte inanıyorum bu sefer. Çünkü biz az evvel basın mensupları aramızda konuştuk. Yani 18'de bir bile olmaz mı yani? Hani 11-12 tane sanırım Fenerbahçe oynamış böyle maç. Yani bir tane sekmesi lazım değil mi? Bu sefer artık bu şeytanın bacağının kırılacağını umuyorum açıkçası.
1: Peki. Erhan Alveroğlu, teşekkür ediyorum. Özellikle basın tribününde çokça selamlarımı ileteyim. Sizin de izninizle.
0: Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bizlerden de selamlar.
1: Selamlar, saygılar. O zaman tekrar görüşmek üzere diyeyim. Sağ ol, var ol. Emeklerin için, aynı zamanda kattıkların, programa kattığın değerli bilgiler, detaylar için.
0: Çok sağ ol sana. Teşekkür ederim.
1: Erhan Alvaroğlu ile konuştuk. Sağ olun. Erhan Alvaroğlu ile konuştuk. Lyon'dan, Fransa'dan bağlantımızı yaptık ve onunla değerlendirdiğimiz bölüm oldu. Hızlıca Radyo 34 kurucusu Gökhan Alveroğlu neyi oluyor demiş. Sorar mısın demiş. Kardeşi diye biliyorum. Ben sormadan direkt cevaplayayım. Erhan abiden dinlemiştim bunu. Bunun hikayesini. Yine gelen mesajlara bakıyorum. Lyon 22'sinde maç yaptı. İsmail Hoca futbolu takip etmiyor galiba. 7 gün sonra ikinci maça çıkacaklar diyor. Hakan Güneş ben demiş. İsmail Kartal'ı tercüman lazım. Dinledim. Yanlış bilgi veriyor. Hatalı bilgi veriyor demiş Hakan Güneş. Fenerbahçe'nin Lyon maçında İsmail Kartal ve Vedat Muriç'in basın toplantısına ilişkin söyledikleri böyle. Hakan Güneş'in bunu aktarıyor. 22'sinde 3 gün önce Tuls maçını hatırlatıyor. Öyle tahmin ediyorum ki ben de takip ettim. Kaliteli rekabeti önemseyen bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. İsmail Kartal gerçekten Fenerbahçe'nin teknik direktörünü yapabilecek kadar donanımlı mı? Okan Hoca ile İsmail Hoca ile Türk futbolunun ne kadar yüksek bonservisli transferler yapılırsa yapılsın gelişebileceğine inanıyor musunuz demiş. İngiltere'den selamlar. Emre Okatan ben demiş. TRT1'i yurt dışından izleyemiyoruz. Bu durumu umarım TRT çözer. Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna, Türk takımlarına başarılar diliyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Gelen bir telefon vardı az önce. Telefon bağlantısı alacağımızı da söylememiştik ama şöyle yapalım mı? Telefon bağlantısı alıp kendi takımınızla ilgili, futbol gündemiyle ilgili. Futbol gündemiyle ilgili ne varsa, ne merak ediyorsanız hepsini konuşalım. Hepsini değerlendirelim derken bir son dakika haberi. Fabio Miretti Beşiktaş'ta, bir son dakika haberi. Fabio Miretti Beşiktaş'a gelecek mi? Geliyor mu? Ne oluyor? Ne bitiyor diye böyle bir İtalya tarafından duyuru gelmişti bu konuda. Ama Fabio Miretti özelinde de şöyle İtalya'dan İstanbul'a, Türkiye'ye geldiği konuşuluyor. Bu haberi de an itibariyle sizlerle paylaşayım. Bir son dakika haberine döneyim. Son dakika haberini sizlerle bu şekilde paylaşmış olayım. Fabio Miretti, anlaşmaya çok yakın haberlerini okuduğumuz bir futbolcuydu Beşiktaş özelinde. Son dakika haberine göre Fabio Miretti Beşiktaş'ta an itibariyle. Bunu da sizlerle paylaşayım. 0212 273 10'dan arayan dinleyicilerimizi, belki 3 belki 5 dinleyicimizi ne kadar alabilirsek yayına, hepsini değerlendirip yine yayınımıza alacağız ve görüşlerinizi merak ediyorum. Fikirlerinizi almak isterim. Takımınızla ilgili çok kısa. Beşiktaşlıyım. Adım Berksayar. Şu konudan rahatsız oldum. Şunu dile getirmek istedim. Fenerbahçeliyim. Adım Berksayar. Fenerbahçe ile ilgili transferde çok iyi bir sezon geçirildiğini düşünüyorum. Ama şu mevki eksik kaldı. Nerede transfer? Kısa ve öz, bir dakikayı geçmeyecek, 30 saniyeyi geçmeyecek yorumlarınızla 0212 273 10'a bekliyorum. Az önce 4 telefon vardı. Hiç telefon alacağız demediğimiz anda birden kesildi o telefonlar. Eğer dilerseniz, yani böyle bir eğilimi görünce oraya da hemen yönelelim istedim. Madem dinleyicilerimiz özelinde ağırlıklı gittiğimiz bir gün oldu. Lütfen telefonları da yine sizlerle beraber alalım, konuşalım isterim. 0212 273 10'dan gelen mesajları okuduğumuz gibi telefonları da alacağız diyeyim. Çok kısa 40 saniyelik bir aram var. Aranın hemen ardından telefonlarla devam edelim. Telefonlar gelmeye başladı. 01.43 az sonra sizdeyiz. Az sonra sizi alacağız. İlk sizinle bağlantı yapacağız. İlk telefonu böyle anons edeyim ve az sonra 30 saniyelik reklamın ardından burada olacağım.
2: Berk Sayar'da Haber Masası devam edecek.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
0: Reklam bitti.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.
3: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Telefonlar geliyor ama 0212 273 10'u WhatsApp'tan arayın demedim. Emre Bey 5536 yurt dışından arıyor bizi. Reddet reddet reddet derken WhatsApp'tan gelen o telefonda, tabii telefonumuz da burada stüdyoda, WhatsApp hattımızda titreşime geçiyor. O da bize bir şeyleri gösteriyor ve hemen telefonu ele alıp şöyle reddede tıklıyoruz mesela. Şimdi yeniden o sesi duyacağız mesela. Emre Bey oradan aramayın lütfen. Bakın dinliyorsanız eğer hala ısrarla arıyorsunuz. Yani burada 0212 273 10 derken ana hattımızdan bahsediyorum. 0212 273 10 WhatsApp'tan yazdığınız hat değil bakın Emre Bey. Yani üst üste arıyorsunuz ve bunun sonu maalesef engellemeye gidecek. Yapmayın lütfen. Bu yayına da engel oluyor çünkü bir yerde. Ben çok fazla uyarmadan, hatta belki şöyle size detayı da aktararak diyeyim Emre Bey. Oradan aramayın lütfen. 0212 273 10'dan mesajınızı gönderin lütfen. Sadece WhatsApp üzerinde. Diğer taraftan da arayın. Örneğin 0143 dedik. İlk onunla başlayacağız dedik. 0143. Hoş geldiniz. Selamlar. 0143'e selam verdik ama bizi duydu mu acaba?
4: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyurun. Nereden arıyoruz? Yollardayız. Hangi yoldayız?
4: Yoldayız. Şu anda Formula 1'in önünden iş yerine doğru gidiyorum. Nasılsınız? Hayırlı akşamlarınız olsun.
3: Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım.
4: Çok şükür hamdolsun. Bir iki gündür biraz moralimiz bozuk ama bu hakemin yaptığı hatalardan dolayı. Geçen
3: tahmin
4: hafta
3: edebiliyorum.
4: Da bozuldu yine. Bizi futboldan soğutuyorlar hocam ya. Yani çoluğumuza çocuğumuza futbolun güzelliğini aşılamaya çalışıyoruz. Ama bu yapılan hatalar, sonrasında gelen tepkiler soğutuyor bizi artık yani. Şimdi bir de şöyle bir konu var. Bugün biraz önce siz değindiniz. Paku ve Mitrelli mi nedir o? Miretti.
3: Miretti evet. Hızlıca aktarırsak. Evet.
4: Takip ettiğim kadarıyla zaten şeyde Vidoviç'te onunla diyorlar girmiş ama yani boşuna transferler yapılıyor. Yapılan hatalara bir bakar mısınız ya? Geçen hafta biz Avrupa maçları oynuyoruz. Bir tane hakemden söz etmiyoruz. Dönüyoruz hafta sonu. Hafta içi futbola değineceğimizde Beşiktaş'ın kötü oyununu konuşacağımıza gidiyoruz hakemleri tartışıyoruz. Ya bu hakemlere nasıl, ne yapacağız? Neyse teşekkür ediyorum. Fazla vaktinizi almayın.
3: Estağfurullah.
4: Çok doluyuz bu konuda. Yani ben burada takım ayıp nasıl konuşuyorum? Buna bir çözüm bulunması lazım.
3: Teşekkür ediyorum. Sağ olun,
4: teşekkür
3: var olun. Biz de bu fikrinizi buradan yansıtabilmek adına telefon bağlantısı yapıyoruz. Dinleyicilerimizi hattımıza almaya başlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Ve hızlıca telefon almaya devam ediyoruz. 50-82 lütfen telefonlarda. Az önceki dinleyicimiz böyle dedi ama ben böyle düşünüyorum. O öyle dedi de şuna cevap versin çıksın. Buralara girmeyin mesela. Yaşadığımız şeyler olduğu için söylüyorum. Cevap verme hakkı yok mesela onların. Çünkü geçti gitti artık. Az önce arayan dinleyicimiz yoldayım işte Formula 1'in oradayım eve dönüyorum dedi. Bir daha size cevap veremez mesela. Ama siz kendi fikrinizi belirtin. Adım Berk Sayar. X takımlıyım. Şu şu şu beni mutlu etti, şu şu şu beni rahatsız etti ya da böyle bir yorumum var, iyi günler. Böyle bitirelim lütfen ki hepimize hakkımız olmuş olsun, hepimize hak

0: vermiş, söz vermiş, konuşmuş olalım. Hepimiz bir şeyleri değerlendirmiş olalım. Buyurun, hoş geldiniz. İyiyim, 50-82 bizlerle.
1: İyi akşamlar Mert Bey. Fenerbahçe taraftarıyım. Alo.
0: Teşekkürler, buyurun. İyi akşamlar. Tanıtın lütfen kendinizi.
1: Adım Haşim Yavuz. Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe'nin sol kanada ihtiyacı olduğunu, Greenwood'un attığı gollerle belli olduğunu düşünüyorum. Sağ kanadımız gol attı, sol kanadımız daha bir gol atamadı. Demek ki bizim bir sol kanada ihtiyacımız var. Bunu söylemek istedim. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Aynı zamanda takip ettiğiniz programlarımıza ilgi gösterdiğiniz için de ayrıca teşekkürümü ileteyim. Instagram Sayerberg'ten de takip edebilirsiniz. Oradan da fikirlerinizi, görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz diyeyim. Burada da hatırlatmam olsun. Sağ olun. Dedik, Haşim Bey'le konuştuk. O da Fenerbahçe'de kanat rotasyonu, kanat özelinde detaylar verdi. 66-11 ne der? Neler söyler? 66-11'deyiz. Hoş geldiniz, buyurun.
2: Merhaba, hoş bulduk. Faruk Yılmaz, ben Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Faruk Yılmaz, hoş geldiniz. Fenerbahçe'den ilerliyoruz. Hoş bulduk. Buyurun.
2: Uzun zamandır dinliyorum ama ilk kez katıldım. Çok mutluyum şu an. Ben Fenerbahçe, az önce Galatasaray'da arkadaşım mesajına birebir katılıyorum. Okan Buruk, İsmail Kartal'la.
0: Sesiniz anlaşılmıyor ama çok boğuk gerçekten. Geliyor. Çok boğuk geliyor.
2: Okan Buruk ve İsmail, evet, Kartal'la futbolumuz geri gitmez demişti arkadaşlar. Ona katılıyorum diyoruz. Fenerbahçe'nin kuru geçeceğini de pek inanmıyorum. Çünkü umut vermiyor futbol. Çok fazla pozisyon veriyor Fenerbahçe defanslar. Yani İsmail Uzan da buna çözüm üretebileceğini düşünmüyorum ben. Herkese saygılar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biraz boğuk geldi ses ama anlayabildiğimiz kadarıyla az önceki İsmail Kartal ve Okan Buruk özelinde söylediğimiz sözlere yorumcuyla beraber, yorumcumuzla beraber, öyle dedi çünkü dinleyicimiz, söylediğimiz sözlere katılıyor. 37-42 bizlerle. 37-42 nereden arar, kimdir, hangi takımlıdır, ne der, en çok da onu merak ederiz.
3: Merhabalar, Ümraniye'den Emrah Gürlük ben. Galatasaray taraftarıyım. Lig başladı, bütün takımlara başarılar diliyoruz. Özellikle Çorum Spor'da benim bir akrabam oynuyor. Ona özellikle bu sene o yüzden Çorum Spor'da tutacağım. Emircan Gürlük benim tanıdığım akrabam bir insan. Buradan ona da özellikle başarılar diliyorum. Çorum Spor'a da başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, iyi akşamlar.
0: Teşekkürler, sağ olun, var olun. Aynı zamanda Instagram Sayerberg'ten de beni takip edebilirsiniz. Oradan da yayınlara ilişkin önerilerinizi, eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Burada belki zaman bulamadığımız noktalarda. Sağ olun. Ve tabii Emircan Gürlük, ondan da bahsetti. Akrabası olduğundan bahsetti Çorum FK'da. Onu da ilgiyle takip ettiğinden bahsetti. Benim hatırladığım kadarıyla Emircan sol kanattı. Yanlış mı hatırlıyorum, ya da kanat forvet miydi bilmiyorum. Onun detayını da öyle bir hatırladım. Şimdi hızlıca 52-31 bizlerle. 52-31 neler söyler? Nereden arar? Adı nedir? Hangi takımlıdır? Hoş geldiniz.
4: Bir dakika, ben Seher abi.
0: Bir dakika, peki, bir dakika, bekleyelim. 52-31 bizlerle. Dinleyici hattımız. Devam ediyoruz. Buyurun.
4: Kulaktan biksin de. Bir
0: dakika. Bekleyelim. 52-31'i bekliyoruz. Buyurun. Bir kişi mi diyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Ne için merak ettiğim bir şey var. Ne için bekledik mesela biz? Ben onu merak ediyorum. Başım gözüm üzerinde. Bekleriz.
4: Kulaklık vardı.
0: Ne vardı?
4: Kulaklığı çıkardım. Kulaklık.
0: Ha peki, tamam. Peki, tamam. Buyurun.
4: Ha, kulaklıktan dinliyor muyum?
0: Buyurun.
4: Ha, ben bir Galatasaray taraftarıyım.
0: Evet.
4: Bu Ferhat Bilindoğlu, Hacivet Çakır'dan Hüseyin Öçek'i yolladı. Biri Gürcistan'da MHK başkanı oldu. Hüseyin Öçek Premier Lig'de maç yönetiyor. Peki bizim adaletimiz nerede kalıyor? Bu kadar. Teşekkür ederim mesela.
0: Peki, teşekkür ediyorum, sağ olun. Boğuk olunca sesiniz anlaşılmıyor. Mesela tepki neydi? Ferhat Gündoğdu tarafı, MHK tarafı, o hakem yönetiyor, bu hakem niye yönetmiyor kısmında o tarz bir noktayaydı ama şimdi boğuk sesler gelince de anlaşılmıyor. Onlara üzgün bir şekilde veda ediyoruz dinleyicilerimizden gelen mesajlara. O kadar da beklemiştik sizi ama teşekkür edelim. Selamlar Berk, yakın zamanda Dünya Kupası diye bir organizasyon yapıldı. Bir tane Türk hakem gitti mi? Tanzanya'dan hakem gitti ama bizden gitmedi. 2026 Türkiye Hakemler Ligi başladı, hayırlı olsun demiş. Kral, iyi yayınlar dilerim, saygılar demiş. Estağfurullah, hoş geldin. Hasan Timurçu yazmış. Gelmiyorsun stüdyomuza Hasan. Selamlar ailene ve sana da, özellikle miniğinde yanaklarından öpüyoruz. İsmail Kartal'ın oğlunu takıma sokması bende olan sempatiyi bitirdi demiş farklı bir dinleyicimiz. 69-49 bizi arıyor, diyor ki ben konuşmak

0: istiyorum diyor. Biz de hemen hay hay buyurun mikrofon sizin diyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Buyurun.
1: Berk'cim iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Buyurun. Tanıyalım.
1: Ben İstanbul'dan Bülent Taç.

0: Ligin gerçekliği yok diyor. Beşiktaş şampiyon olduğunda ne diyecek demiş. Onu sormuş, onu sorgulamış. Bülent Bey'in yayınlar demiş farklı bir dinleyicimiz. Bak Bülent Bey aradı. Bülent Beylerin mesajı da üst üste geldi. Farklı Bülent Beylerin. Peki. Peki hızlıca Bülent Bey yeniden arıyor. Tam da toparladığımız noktada. Bülent Bey tekrardan söz hakkı sizde. Buyurun. Bülent Bey'in sesini
1: Hemen YouTube
0: alamıyoruz değil
1: açık
0: mi?
1: kalmış.
0: Evet, 69-49. Buyurun. Söz sizde.
1: Ben İstanbul'dan Bülent, Galatasaray taraftarıyım. Osimhen'i böyle ibretle dört gözle izliyoruz. Osimhen baskı yapıyor. Hücum ediyor. Sağdaki arkadaşları kolunu kaldırıyor. Soldakine kolunu kaldırıyor. Siz de baskı yapın diyor. Hücum oynayın diyor. Fakat bizim yöneticiler Osimhen'in sağını ve solunu şöyle hızlı bir kanatlarla besleyemediler. Hakemler neden bu hakem meselesinin başına eski hakemler getirilmiyor? Biz yine niye neden hakem konuşuyoruz? Salah'ı niye konuşamıyoruz? Ben futbol izlemek istiyorum, futbol konuşmak istiyorum ve futbol duymak istiyorum. 2 haftadır sadece hakemler duyuyoruz. Bunun artık değişmesi lazım. Teşekkürler, kolay gelsin.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Bülent Bey, sağ olun, var olun. Bülent Bey aradı ve sık sık da yazan dinleyicilerimizden. Şöyle bir 0212 273 10'dan 5 ya da 3 telefon alırız dedik ama belki de 7-8 10'a doğru gidiyordur. 10 olmamıştır da gidiyordur oraya doğru. Yavaş yavaş da toparladığımız anlardayız. Okuyamadığımız mesaj var mı diye böyle bir kolaçan ettiğimiz, baktığımız anlardayız. Son belki bir telefon daha alacağımız anlara doğru da ilerliyoruz. Orada da 63-19 diyor ki ben de buradayım diyor, ben de konuşurum diyor ama hangi takım taraftarı onu merak ediyorum.
2: Alo.
0: Buyurun, tanıyalım.
2: Berkay merhaba, kolay gelsin.
0: Merhaba, buyurun, hoş geldiniz.
2: Ben hakemlerden yana bir zerzevişte bulunmak istiyorum ama
0: söz sizde.
2: Bu Ferhat Gündoğdu'nun mesleği tam olarak nedir acaba? İlk önce bunu sormak istiyorum size.
0: Siz bildiğiniz soruyu soruyorsunuz bana.
2: Efendim?
0: Siz bildiğiniz bir soruyu soruyorsunuz bana.
2: Yok, normal bir soru soruyorum size.
0: Tamam ama biliyorsunuz bunu.
2: Yok, bilmiyorum. O yüzden araştırmadım. Araştırmadan direkt size bağlandım.
0: Ben akademisyen diye biliyorum. Asker geçmiş olduğunu biliyorum.
2: Peki
0: hakemlik kısmını çok hatırlamıyorum açıkçası. Benim dönemime girmez tabii belki ama hatırlayanımız çok yok yani o dönemine.
2: Şimdi bu hakemlerimiz hakem seminerinde ne iş yapıyor acaba? Veya neden Cüneyt Çakır başa gelmiyor?
0: Peki fikriniz nedir?
2: Yani Cüneyt Çakır'ın Merkez Hakem Kurulu'nun başına geçmesidir bence.
0: Türkçe biraz
2: Çünkü
0: böyle.
2: İşi bilen
0: Türkçemiz
2: bir
0: Türkçemiz biraz böyle. Biz fikrimiz mesela Cüneyt Çakır'ın başa gelmesi. Fikrimiz mesela Ferhat Gündoğdu'nun liyakatını sorgulamak ama Ferhat Gündoğdu ne iş yapıyor diyoruz. Türkçede hep soru vardır mesela Türkçemizde, güzel Türkçemizde. İşte Cüneyt Çakır niye gelmiyor başa diyoruz mesela. Soruyla getiriyoruz hep fikirleri. Ama asıl fikrinizi ben özetleyeyim. Ferhat Gündoğdu ne iş yaptı? Liyakatı problem. Burada bir problem var. Çözülmesi lazım. Cüneyt Çakır başa gelmesi lazım diyorsunuz. Anladım.
2: Evet.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar,
2: teşekkür
0: saygılar sunuyorum.
2: Ediyorum,
0: sağ olun, var olun. Fikirlerinizi sunun efendim lütfen. Soruları zaten çokça sorup sizin başınızı şişirdiğimiz dönemler oluyor. Ama sormak istediğiniz daha farklı. Yani Ferhat Gündoğdu'nun mesleğinden zira ya da ne bileyim işte birçok hakem vardır. Dişçidir, farklı mesleklerden gelir. Bunu biliriz artık. Bazı hakemler işte iş sahibidir, iş insanıdır. Patrondur bir yerde ama hakemlik yapar. Bunları biliyoruz, bunları konuşuyoruz. Liyakata buradan bağlamayalım ki iş uzamasın. 0212 273 10'dan mesajlarınızı iletin lütfen. Ama bu da uzun zamandır böyle hani radyocularda, tiyatrocularda ne bileyim vardır ya, naçizane benim de kendimce böyle gözlemim vardır. Türkçemizde olan bir şey. Yani biraz böyle soru üzerineyiz değil mi? Bak mesela biraz böyle soru üzerineyiz değil mi dedim. Görüyor musun? Orada bile soru sordum ben. Bizim doğamızda bu var ya. Türkçenin doğasında bu var. Ya da işte bir şeyden bahsederken sence öyle değil mi? Ya biliyor musun? Diye girmez miyiz hep konuya? Biraz öyledir. Fikrimizi öyle belirtiriz. Ve bu da bizi biraz hani biraz da Türkçenin böyle detaylarını sorgulamaya itmiş oldu. Teşekkür ediyorum ayrıca mesajına, dinleyicimizin görüşüne. Tabii Ferhat Gündoğdu'ya tepkiler var. Biraz naif bir tepkiydi diğer tepkilerin yanında, onu da söylemek lazım. Devam ediyoruz yayınımıza. Ali Bey, Ali Keleş der ki sen hangi ülkede yaşıyorsun? Osimhen, Mbappe, Haaland olsa da yine bu hakemler varken Fenerbahçe şampiyon olamaz demiş. Hakemlere karşı başarı olmaz olsun demiş. Hakemlerle başarı olmaz olsun demiş. Düzeltiyorum, ben yanlış okudum bakın. Hasan Tahsin soran arkadaşa soruyorum. Galatasaray yöneticisi, peki oralara girmeyelim. Bakın çok böyle

0: Bel altı noktalara giriyorsunuz. Olmayacak yerlere giriyorsunuz. Selamlar. Hakemler çok net hatalar yaptı. Oraya takılı kalmamalıyız artık demiş. Peki. Okuyamadığımız mesajlarda. Çorum maçında, Kasımpaşa maçında çok güçlü bir futbol oynandı ve çok güçlü bir oyun oynandı. Ama hakem dokundu. Ceza sahası içinde olan bir penaltı pozisyonu dışarıda diye serbest vuruş verdi. Hakem VAR'dan çağrıldı. Faul bile verilmedi. %100 penaltı olan pozisyonu hakemin bir düdüğü her şeyi bitiriyor maalesef demiş. Böyle yaklaşmış. Peki, teşekkür ediyoruz tüm dinleyicilerimizin mesajlarına. Diyelim artık programın sonuna geldiğimizde hatırlatalım. Az sonra Kim Ne Dedi formatını dinleyeceksiniz. Kim Ne Dedi formatında İrfan 25'in Fenerbahçe özelinde tüm Fenerbahçe ilişkin merak edilenleri konuştuğu bölüm sizlerle birlikte olacak. Hemen ardından 4 büyük gündemde Çağatay Çıtlak 4 büyüklerin gündemini konuştu. Orayı sizlerle buluşturacağız yeniden. Onun yanında birçok programımızın sizlerle olacağını, soru cevap ortaya karışık birebir programlarımızın detaylarının sizlerle olacağını hatırlatmış olayım gün boyunca. Neden okumadın demiş Sabri Bey. Sabri Bey, neden okumadık, hemen okuyalım. Ligde tek takıma dokunamayan Galatasaray Serkan Çetiner demiş. Ben Serkan Çetiner'in Galatasaray korunmuyor diyor ya. Erzurum kalecisi forma almak ne demek? Kaleci 4 GS 0 demiş. Serkan Çetiner'e yazdığım yorumları hiç okumuyorsun. Koruma altına aldın galiba Serkan Çetiner'e demiş. Neden okumadın demiş Sabri abi. Sabri abi, okuyoruz bakın, bir kötü niyetimiz yok. Hani Serkan Çetiner'i eleştiriyor. Okumayayım. Öyle, o bizden değil, tukaka falan değil yani tabiri caizse. Ama işte denk geldikçe okuyoruz. Okuyamadığımız o kadar çok mesaj var ki. Yani hatta onu hatırlattınız bana. Çok mesaj olduğu için şöyle tek tek Erhan Bey yazmış, Erhan Emir, okuyamadık. Yurt dışından Ahmet Yürük yazmış, o daimi dinleyenlerimizden, sık yazar, okuyamadık, özür dileriz. Belki çok güzel program, dinliyorum tırda, dinliyorum hem de demiş farklı bir dinleyicimiz. Murat Yıldız yazmış, onu da okuyamadım. Ümit Taşkın yazmış, okuyamadığımız mesajlarda teşekkür edelim en azından. Tüm okuyamadığımız mesajlar için Orçun Kaçmaz'ın mesajı, Berk selamları yayınlar diyen farklı bir dinleyicimizin mesajı, Çağlar Gedik her daim yazar o da sağ olsun, Süleyman Yetkin yazmış, Miretti hakkında bilgi verir misiniz demiş, konuşalım daha uygun bir zamanda Miretti'yi. Fatih Kaya yazmış, Fatih Kaya Ataşehir'den selamlarımızı iletmiş olalım. Çok güzel bir mesajdı mesela, tekrardan adını anmak isterim. Benle aynı düşünceyi paylaştı ki, benimle aynı düşünce olduğu için okudum değil bu arada. Ayrım yapmam ama denk geldik. Mesut Kayaoğlu, ona ayrıca teşekkür edeyim. Cihat Kır, bazı mesajlarını okuyamadığımı görüyorum Cihat Kır'ın. Birçok okuyamadığımız mesaj var mesela. Bunlar sadece bazıları. Erdoğan Akman mesela, daimi yazar ve daimi dinler sağ olsun. Onu okuyamadık. Sağ olsun, var olsun. Derfin Yunus Tane, ben de buradayım diyor. Teşekkür ederiz müdürüm diyor. Estağfurullah, sağ ol, var ol Yunus abi. O da hem Instagram'dan hem de buradan sürekli yazanlardan. Mesajlar yağsın, benimki de okunmasın gerekiyorsa. Mesajlar yağsın gerekirse diyor. Peki. O da bak çok şey yazmış, onu da okuyamamışız mesela. Kaldı ki okunmadı yazmıyor, okumamışız. Şey açmışız ama okuyamamışız. Denk gelmemiş demek. Teşekkür ediyorum. Bu arada Instagram Sayerberk'ten. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, olumlu görüşlerinizi ve olumsuz görüşlerinizi fark etmeksizin eleştirdiğiniz, eksik gördüğünüz ne varsa ya da ya şu konuda şunu söylüyorum, teşekkür ediyorum diyeceğiniz ne varsa hepsini yazınız lütfen. Programlarımla alakalı, parantez programı, haber masası özelinde, dakika skorda olduğum zamanlarda, radyomuzla alakalı ne detay merak ediyorsanız yazın lütfen, oradan da ulaşın lütfen. Böyle zamanlarda, buradan yetişemediğimiz zamanlarda en azından oradan fikirlerinizi karşılayalım, fikirlerinizle alakalı bilgi sahibi olalım isterim. Ve teşekkürlerimi de ileteyim şimdiden peşinen 0212 273 10'dan yazdığınız tüm mesajlara. Sayerberk Instagram'dan takip edin, takipleşelim lütfen diyeyim ve sözü İrfan 25'e, Kim Ne Dedi formatımıza bırakıyorum. Yarın saatler 21'i gösterdiğinde Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanında, maç önünde, maç anında ve maç sonunda görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Sayar'da haber masası sona erdi.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25'le beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Nasılsın abi?
4: İyiyim, sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim. Umutluyum. Yarınki maçı konuşacağız. Lyon maçı. Fenerbahçe'nin uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yakın olduğunu hissediyorum. Ama tabii ki çok zor bir maç olacaktır. Bunun detaylarını konuşacağız. Nasıl bir kadro tercihi olacak onu konuşacağız. Tabii ki yine transferi konuşacağız. İstersen direkt şeyle başlayalım istiyorum.

0: istiyorum abi. Lyon'daki oyun planıyla bir başlayalım istiyorum ve nasıl bir maç bekliyorsun tabii. O da önemli.
1: Valla zor bir maç olacak. Yani
0: Kesinlikle.
1: çünkü neden zor bir maç olacak? Yani Lyon'un 11 maç yani son lig maçında 11 oyuncusunu birden değiştirdi. Yani rotasyon yaptı. Onlar da ne
0: 11'den 11'den.
1: kadar bu maça önem verdiğinin göstergesi. Yani Fonseca'da ne kadar önem verdiğini, bu maç önem verdiğini gösteriyor. Onlar için de çok önemli. Fenerbahçe açısından da çok önemli. Fenerbahçe de bu maça hem prestij anlamında hem de maddi anlamda kulübe getireceği kaynak sağlayacağı kaynak anlamında çok önem veriyor.
0: Evet.
1: Ve Sayın Aziz Yıldırım ve yani bazı yorumcular şey diyor yani Şampiyonlar Ligi çok önemli değil hani lige konsantre olsun böyle değil. Fenerbahçe yönetimi Sayın Aziz Yıldırım Şampiyonlar Ligi'ne çok ama çok önem veriyor. Prestij anlamında kulübe getireceği maddi destek maddi katkı anlamında bunun vazgeçilmez olarak görüyor ve artık bir maç kaldı önünde Fenerbahçe ve bu Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin en önemli hedeflerinden
0: Evet.
1: bir tanesi. Şunu da söyleyeyim tabii bence Fenerbahçe bu maç özelinde takım savunmasına çok dikkatli olması gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bugüne kadar oynadığı resmi maçlarda özellikle Górnik Zabrze'yle oynanan rövanş maçını herkes göz önüne getirsin. Orada Fenerbahçe'nin turu geçmesini sağlayan Mert Günok'tu. Çok
0: Evet.
1: fazla pozisyon verdi rakibine. Şutum Graz'la oynanan rövanş mücadelesinde yine deplasmanda rakibine çok fazla şut imkanı tanıdı. Tabii Şutumgraz'ın şutları biraz isabetsizdi. Ama şunu söyleyeyim orada da çok rahat rakip oyunculara çok boş alan bıraktı Fenerbahçe. Şimdi Lyon daha tehlikeli bir ekip zaten bu anlamda ilk maçta da zaten çok fazla hani topla oyun önüne yani biraz rolantide oynadığını söyleyebiliriz. Onlar kendilerinin beraberlik bize yeter veya 1-0'lık galibiyet bize yeter. Deplasmanda biz Fenerbahçe'yi yeneriz düşüncesiyle oynadılar biraz ilk maçta. Dolayısıyla burada takım savunması anlamında Fenerbahçe'nin çok ama çok daha dikkatli olması gerekiyor.
0: Yani özellikle son lig maçında
1: Konya
0: evet.
1: Spor maçında da mesela Fenerbahçe'nin evet 4 tane gol attı ama 2 tane gol yedi.
0: Tabii.
1: 7 tane de Ederson'un kurtarışı var. Yine rakibe çok fazla pozisyon verdi. Rakip orta sahayı çok çabuk geçti. İleride Fenerbahçe ön alanda çok fazla pres baskı yapamadı. Savunma arkasının altına toplarda tehlike yaşadı kalesinde. Dolayısıyla takım savunması anlamında Fenerbahçe'nin bazı sıkıntıları var. Ve bu anlamda Lyon karşısında çok ama çok daha dikkatli olması gerekiyor. Yani bu kadar rahat pozisyon verirse Lyon'a, Lyon'un etkili ayakları var hücumda. Dolayısıyla bunları affetmez. Fenerbahçe'nin her anlamda tam konsantrasyonda sahada olması gerekiyor. Benim beklentim daha güçlü bir orta saha. Yani şöyle söyleyeyim. Kante, Guendouzi, İsmail üçlüsünün olduğu daha sert, daha mücadeleci bir orta sahayla Fenerbahçe çıkabilir mi? Benim beklentim öyle bir orta sahayla çıkması. Ama mesela son taktik antrenmanda teknik direktör İsmail Kartal hem Nene'yi hem de Talisca'yı ilk 11'de denemiş. Ama Talisca 10 numarada mı oynayacak, forvette mi oynayacak? O konuda hani beklentim benim forvette oynaması. Yani o dediğim gibi orta sahada daha mücadeleci, daha sert bir orta saha rotasyonuyla sahada yer almasını bekliyorum Fenerbahçe'nin.
0: Şimdi Vedat Muriç'in Konya maçındaki performansını göz önünde bulundurursak şimdi Fenerbahçe artık yavaş yavaş santraforlu oyuna yani gerçek bir santraforlu oyuna yavaş yavaş dönmeye başladığını görüyoruz ama sen Lyon maçında Talisca santrafor olarak görev alırsa şaşırmam diyorsun. Doğru mu anladım? Yani Muriç'i sonradan mı oyuna sokar ya da Luka Buyo?
1: Olabilir yani olabilir ya da Talisca'yı 10 numara pozisyonda oynatır ama ben daha sert ve mücadeleci bir orta sahayla orada yer almasının daha doğru bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Yani Kante, Guendouzi, İsmail üçlüsünün ama tabii burada Guendouzi mi ön tarafta oynar 10 numara pozisyonda daha yakın yoksa İsmail mi? Ama yani burada çünkü orta sahayı diğer maçlarda özellikle gördük 3 resmi maçlarda gördük ki orta sahayı rakipler çok rahat geçiyor Fenerbahçe'de. Yani orada pres anlamında daha pres yapan, ileride basan bir hücum orta saha rotasyonunda yer almasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii Asensio.
1: Çünkü çok rahat mesela temas anlamında mesela hücum savunma ile orta saha arasındaki mesafenin zaman zaman açılıyor Fenerbahçe'de.
0: Evet.
1: Yani bu da rakip oyuncuların, rakip hücumcuların daha rahat hareket etme, daha rahat hareket etmesine neden oluyor ve takım halinde baskıda yetersiz olunca da Fenerbahçe'nin aslında burada çok fazla rakiplerde pozisyon veriyor Fenerbahçe. Yani bu anlamda daha dikkatli olması lazım takım savunmasının anlamda.

0: Bunda çok daha dikkatli olması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
1: Tabii Asensio olmayacak. Onda bir sakatlığı vardı. Kerem Aktürkoğlu olmayacak. Onun da
0: Şimdi
1: bir
0: tabii Kerem
1: sakatlığı
0: Aktürkoğlu
1: vardı.
0: bir kafa sağrısını geçirdi. Aslında şu anda dün taburcu oldu. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bugün de takım arkadaşlarını Lyon'a giderken tesislerde yolcu etti. Şimdi onun bir prosedürü var. UEFA'nın bir sarsıntı protokolü var. O sarsıntı protokolüne göre ilk 48 saat içerisinde sadece düz koşu, işte bireysel bazı hafif antrenmanlar yapıyorlar, yürüyüş falan. Yani oradaki o süreçte iki 6 aşamalı bir protokol bu, sarsıntı protokolü. O 6 aşamada da herhangi bir sıkıntı yaşamazsa, işte baş dönmesi, mide bulantısı gibi bir sorunla karşılaşmazsa 6. aşamanın sonunda takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Şimdi 10 günlük bir protokol diyor ama deniliyor ama 6. aşamadan sonra, yani 6 ya da 7. günden sonra takım doktorunun yazılı imzasıyla beraber oynayabilir. Dolayısıyla Samsunspor maçında biz Kerem Aktürkoğlu'nu sahada görebiliriz.
1: Asensio olmayacak. Onun sakatlık durumuna ve sence yani Asensio neden sakatlandı? Bu fazla antrenman temposundan mı? Çünkü sakatlıktan yeni çıkmıştı, yoksa tekrar eden bir
0: Ya
1: sakatlık
0: şöyle
1: mı
0: söyleyeyim,
1: bu?
0: Asensio'nun sakatlığı, yani o sorun yaşadığı sakatlığı ameliyat olduğu dizinden kaynaklanan bir sorundu. Yani o sezon başındaki sakatlığı farklı. Yani diz sakatlığıydı ve ondan dolayı takımdan ayrı çalışmaları sürdürüyordu. Bu adale sakatlığı, yani farklı bir bölgede sakatlık yaşıyor. Burada da adalede bir ödem ve sertleşme söz konusu. Dolayısıyla burada hani ciddi bir sakatlığı yok. Yani herhangi bir yırtık söz konusu değil. 7 ile 10 gün arasında sahalardan uzak kalacak. Samsunspor maçında oynamaz ama Beşiktaş maçında ben sahada olmasını bekliyorum. Yani burada aslında hani herkes şey diyor, işte hazır değildi. İşte bak, İsmail Hoca hazır olmadı. İşte
1: Haklı
0: Hoca
1: çıktı.
0: oynadı, sakatlandı. Hayır, öyle değil. Oyuncunun zaten bugüne kadar yani takımdan ayrı çalışması en önemli nedenlerden bir tanesi diz sakatlığı. Yani o dizindeki sorunlar nedeniyle takımdan ayrı çalışmıştı. Bu sakatlık farklı, bu adale sakatlığı. Ve İsmail Hoca da bu sakatlığından dolayı oynamayı değil, hazır olmadığı için, yani kendi oyun planına tam olarak %100 uygun olmadığı için ve tam olarak hazır olmadığı için oynatmadı. Ama dediğim gibi sakatlık, bu adale sakatlığı. Aslında konuşulması gereken noktalardan bir tanesi de Fenerbahçe'de bu kadar sık kas ve adale sakatlıkları yaşaması Fenerbahçe'nin. Yani bunlar da aslında konuşulması gereken noktalardan bir tanesi. Daha 7. resmi maçını oynuyor Fenerbahçe. 7. resmi maçında neredeyse 7 tane oyuncu adale ve kas sakatlığı yaşadı. Yani bunlar darbeye bağlı olmayan sakatlıklar.
1: Evet.
0: Yani şimdi şöyle, kim? Mert Günok kas ve adale sakatlığı yaşadı. Oosterwolde tam Roma'ya transfer oldu, 6-8 hafta adalesinde yırtık meydana geldi. Asensio, bunlar Şerif, hatta Sturm Graz oynayan Rövanş Mücadelesi ağrıları nedeniyle oynamamıştı. Şimdi buna da Asensio'yu da ekliyoruz. Yani artı Levent Mercan Gençler Birliği maçından sonra bir adaledesinde ağrı hissetmişti. Sonraki maçta Çağlar adalesinde yırtık meydana geldi. O da oynamıyor. Çağlar için bugün son idmanda adalesinde ağrı hissetti. Kafilede yer alma diyor ama Çağlar zaten 4 maçtır kadroya dahil olmuyor. Yani 4 maçtır bir antrenmanda bir sakatlık yaşıyor ve 4 maçtır da zaten maç kadrosunda hem ligde hem de Avrupa Kupası maçlarında kadroda yer almadı.
1: Yani Çağlar niye hala tutuluyor? O çok anlayabildiğim
0: Çağlar'a kulüp bul
1: bir
0: denildi.
1: şey değil.
0: Çağlar'a kulüp bul denildi ama Çağlar şu anda bir yıl daha sözleşmesi var ve ciddi bir yıllık ücret alıyor Fenerbahçe'den. Dolayısıyla şu andaki, yani Süper Lig'den bir kulübe gitse onun yıllık ücretini karşılayacak bir kulüp şu anda ama şu aşamada yok. Yani Beşiktaş, Galatasaray veya işte Galatasaray haricinde. Diğer taraftan yurt dışından bir teklif de şu anda kulübe gelen resmi bir teklif yok ama menajerliğine ve kendisine kulüp bulması yönünde bir istekte bulundu Fenerbahçe yönetimi.
1: Şimdi az önce söyledin, onun üzerinde biraz kalalım istiyorum. Bu adale sakatlıkları meselesi. İsmail Hoca'nın bu 4 stoperinin sakatlandığı dönemde de bu tip durumlar sık sık yaşanıyordu. Sen neye bağlıyorsun bunu? Yani antrenman metodunda mı bir problem var? Antrenman mı ağır geliyor oyunculara? Doğru
0: Valla
1: metot mu izlenemiyor?
0: onu
1: Neler söylersin?
0: yani şöyle söyleyeyim, bak, Vedat Muriç adale sakatlığı, Oosterwolde adale sakatlığı, Mert Günok adale sakatlığı, Asensio adale sakatlığı, Çağlar Söyüncü adale sakatlığı. Şerif biliyorsun şutum biraz daha dere daha ağır vardı sakatlık. Aken'in bir maçta o yenik atılmıştı ondan söyleyeyim. Orada bir Adale var ağrı.
1: Zaman çalacak diye bekliyordum tabii.
0: Levent'in Adalesi'nde ağrı bir ödem vardı. Hani o da Gençler Birliği maçında. Şimdi baktığınız zaman bunların hiçbirisi şeye bağlı sakatlık değil. Darbeye bağlı sakatlık değil. Yani burada sorun ne? Bunu tabii teknik heyet mutlaka tartışacaktır kendi içerisinde. Ama yani antrenman programı mıdır, fazla yükleme midir? Ama burada sezonu erken açtı, bu yüzden sakatlıklar oluyor şeklindeki yani bir savunma değil. Yani onu söyleyeyim. Yani çünkü daha 7 tane resmi maç oynadı ve bu kadar sık adale ve kas sakatlığının yaşanması düşündürücü. Yani buna teknik eğitimin bir önlem alması gerekiyor. Yani onu söyleyeyim.
1: Peki şimdi Lyon maçının Şampiyonlar Ligi'ne girmenin Sayın Başkan Aziz Yıldırım için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunu da duyuyoruz. Yani çok değer veriyor oraya girme konusuna. Burada oyunculara sen bekliyor musun Lyon maçıyla alakalı bir primdir? Ya da bir
0: situasyonu böyle şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım tüm Şampiyonlar Ligi için tüm yani eleme turlarında bir prim belirledi. Hı hı. Bunu daha önce ifade etmiştik. Yani üçüncü ön eleme. Hani iki şeyden sonraki playoff turu yani Kornik Sabisa maçı için bir prim belirlenmişti. Çutun Guraz maçı için turu geçirmesine prim belirlenmişti. Playoff maçı için de yani burada da Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalırsa da Fenerbahçe yönetimi bir prim belirledi. Yani bu şu anda şu kadar verecek demek doğru olmaz. Ama eğer Fenerbahçe lig aşamasına gelirse zaten lig aşamasına geldiğinde Fenerbahçe yaklaşık 18.62 milyon euro yani 18.6 milyon euro ayak bastı parası alacak. Yani bunun Şampiyonlar Ligi'ne girdiği zaman bu rakam 35-40 milyon eurolara da belki daha üst rakamlara çıkacak. Dolayısıyla buradan Fenerbahçe'nin çok ciddi bir gelir elde edecek. Fenerbahçe yönetimi de bu anlamda futbolculara ve teknik heyete daha motivasyonunu artırmak adına bir prim verdiğini söyleyebiliriz. Zaten prim sistemi Sayın Aziz Yıldırım dönemiyle beraber tekrar zaten gündeme geldi.
1: Şimdi chatte Serkan Bey bir mesaj göndermiş. Demiş ki samimi soruyorum. Gerek hoca gerek oyuncular hiçbirisi Lyon'u eleyeceklerini düşünmüyorlardır. Yönetim biliyor ilk maçta tur gitti. Yakın zamanda böyle bir durumdan sağ çıktığımız maç yok diyor. Katılıyor musun?
0: Aslında şöyle söyleyeyim, playofflarda Fenerbahçe işte kaç senedir, 17 sene oldu değil mi?
1: 17-18 sene.
0: 17 sene. Zaten bunun iki tanesi 3 Temmuz kumpası nedeniyle Fenerbahçe'nin evet. gönderilmediği bir dönem var. Ama onun haricinde playofflarda Fenerbahçe ne yazık ki başarılı olamıyor. Ama neden olmasın? Yani bu bir ilk olur inşallah. Ve Fenerbahçe'de Lyon'u eler ve turu geçer. Yani bu, ben inanıyorum açık söyleyeyim. Yani, ama tabii ilk maçtaki oyunun daha üzerine koyması lazım. Konyaspor maçındaki oyun yetmez. Fenerbahçe'nin daha önce oynadığı resmi maçlardaki performansı turu geçmeye yetmez. Onu söyleyeyim. Az önce söyledim. Takım savunmasında çok daha dikkatli
1: orası
0: olması lazım.
1: Orası çok önemli abi zaten.
0: Ve pozisyon vermemesi lazım Fenerbahçe rakibine. Orta sahada daha dirençli olması lazım. Hücum anlamında da girdiği pozisyonlar değerlendirmesi lazım Fenerbahçe. Yani belki bir iki tane pozisyon girecek belki maç başında, maç boyunca. Ama o girdiği pozisyonlarda bitiricilik anlamında, bitiricilik anlamında çok daha iyi olması lazım Fenerbahçe'nin. Ben Greenwood özelinde Greenwood çok iyi başladı.
1: Çok.
0: 7 resmi maçta 4 golü artı 1 tane asisti var, 5 gole katkı sağladı. Ben yarınki mücadelede de Greenwood'un çok hücum anlamında Fenerbahçe'nin en önemli silahı olacağını düşünüyorum. Zaten onun performansı biraz Fransızları da korkuttuğunu ifade edelim. Zaten ilk maçta
1: tanıyor
0: da,
1: zaten Lyon'u
0: ilk
1: da.
0: Maçta da adeta çapkadan bir tavşan çıkartan bir vuruşla, bir net bir vuruşla gol yapmıştı. Ben ondan yarınki mücadelede de çok daha iyi bir performans bekliyorum. Greenwood hücum anlamında Fenerbahçe'nin en önemli silahı olacak. O da maç oynadıkça üzerine koyarak devam ediyor. Tabii. Gollerini biz izlemeye devam edeceğiz gibi gözüküyor.
1: Sol tarafta herhalde Nene olacaktır diye tahmin ediyorum ben.
0: Nene olabilir. Ya belki Ozaydın da oynayabilir. Yani onu da söyleyeyim. Yani şimdi Takson taktik antrenmanda Nene ve Talişka'yı ilk 11'de oynatmış hoca. Denemiş daha doğrusu. Ama hani Oğuz Aydın da görürsek şaşırmayalım. Yani orada solda Arşi Buran önünde Oğuz Aydın. Onun hemen işte sağda Semedo önünde Greenwood. Belki önlerinde forvet de, yani on numara değil de forvet de Talişka'yı da görürsek ben şaşırmam açıkçası.
1: Sence tercih nasıl olmalı? Forvet özelinde söylüyorum. Vedat Muriç'le mi başlamalı Fenerbahçe yoksa Talişka'yla mı başlamalı? Sen ne dersin?
0: Ha, bence Vedat Muriç de başlaması lazım. Hı hı. Çünkü Vedat Muriç daha fazla koşuyor, hani pres yapabilen.
1: Bir de daha top tutuyor ve güzel top dağıtıyor orada.
0: O yüzden hani, bence hani

0: Vedat Muriç ile başlayıp Talisca'yı sonradan oyuna dahil edebilir ama Talisca'nın 10 numara olduğu bir saha dizilişinde, yani o ileride orta sahadaki o sertliği ben çok yani Fenerbahçe'nin o orta saha sertliği oluşturamayacağını düşünüyorum.
1: Orada sıkıntı yaşar diyorsun yani.
0: Ya çünkü o adamlar daha baskılı oynayacak diyorsun. Daha
1: Doğal
0: yani
1: olarak.
0: kendi sahasında yani turu geçmek adına daha baskılı oynayacaktır. Ama o yüzden ilk yarım saat çok önemli Fenerbahçe adına.
1: Tabii.
0: İlk yarım saat içerisinde iyi performans ortaya koyması gerekiyor. Özellikle Ederson'a da çok büyük iş düşecek. Ederson belki sezon başında taraftarın da bir sorsalar, anket yapsalar %70'i gitsin derdi.
1: Belki daha fazlası.
0: Belki daha fazla. Hani ben en iyi ihtimal
1: Evet.
0: söylüyorum. İşte gönderesin yerine başka kaleci transfer edesin diye. Ama Ederson kaliteli bir kaleci. Sayın Aziz Yıldırım ona inancını ve güvenini dile getirmişti seçim öncesine, daha seçilmeden başkan. Seçildikten sonra da kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ve Ederson kendisine olan o güveni boşa çıkarmadı. İki maçta da iyi performans ortaya koydu. Ederson zaten geriden oyun kurulumunda çok önemli bir aktör.
1: Evet.
0: Ayağı çok düzgün, çok iyi pas atabilen bir oyuncu ve kaleci. Dolayısıyla yarınki mücadelede de Lyon'un baskısını kırılmasında Ederson da önemli bir aktör olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle geriden oyun kurulumunda veya Fenerbahçe'nin Ederson'dan gelip uzun toplarıyla Greenwood'un veya Vedat'ın hücum bölgesinde topla buluşturması önemli rol oynayacak.
1: Peki şimdi bu gitmesi muhtemel oyuncuları sormak istiyorum sana. Burada en önemli adaylardan birisi son haftalarda da çok fazla konuşuluyor. Anderson Talisca. Talisca ile yollar ayrılacak. Talisca Arabistan'a gidiyor. Anlaştı gibi birçok haber var. Talisca'da son durum ne abi? Onu öğrenelim senden.
0: Şöyle söyleyeyim. Talisca Fenerbahçe'de mutlu aslında. Fenerbahçe'de ayrılmak istemiyor. Sezona da çok iyi başladı. Yani 5 golü var. Ailesi de eşi de buradan mutlu ve burada kalmak istiyor. Ama bazen de yabancı kontenjanı dolu olduğu için de istemeyerek de olsa bazı oyuncularla yolundan ayrılmak zorundasın. Şimdi Fenerbahçe'de bugüne kadar hangi oyuncular ayrıldı? Şerif gitti. Osterwolde Roma'ya gitti. Bugün sağlık kontrolünden geçecek.
1: O da bayağı böyle isteksiz gitti yani.
0: Ama şöyle söyleyeyim, onun da bir açıklayayım, onun da detayını vereyim.
1: Ver abi sonra şeye
0: Tabii
1: dönelim. Talişka'ya dönelim.
0: Osterwolde'nin aslında menajeri geldiği zaman sözleşme yenileme görüşmeleri içinde bir masaya oturdu Fenerbahçe ile. Biliyorsunuz Osterwolde geçen sezon devre arasında da teklifler gelmişti. Fenerbahçe yönetimi onun ücretini bir yıllığına artırmıştı ve gelecek sezon eğer teklif gelirse yeniden değerlendireceğini söylemişti ve bu sezonda yine eski yıllık ücretine dönmüştü Osterwolder'ın. Yani takımda en az yıllık ücret alan oyunculardan bir tanesiydi. Ve menajeri geldiğinde Fenerbahçe yönetimiyle sözleşme yenileme içinde masaya oturdu. Ama Osterwolde Ake ve Skriniar'ı baz alarak 6 milyon euroluk bir yıllık ücret istedi. Çok astronomik bir yıllık ücret istedi ve Fenerbahçe yönetimi de bu rakamı vermek istemediğini de getirdi ve eğer teklif gelirse menajerine, eğer kulüp bulursanız gelen teklifi değerlendiririz şeklinde bu iletildi ve Osterwolde'nin menajeri de Roma'dan bir teklif getirdi ve Roma'yla yapılan görüşmeler sonrası da 3 milyon euro kiralama, 15 milyon euro satın alma opsiyonu, 45 dakika 15 maç oynarsa bu opsiyon devreye girecek. Zaten pazarlıklar aşamasında da pazarlıklarda da 20 maçtan açılmıştı. Fenerbahçe 15 maç istiyordu ve bizim aldığımız bilgilerde 15 maç üzerinden anlaştı. Aslında ben Osterwolder'in de 15 maç ve üzeri oynayacağını düşünüyorum. Yani 45
1: Net
0: dakika.
1: bence de
0: Yani
1: oynar.
0: oynar. O yüzden bence iyi bir satış olduğunu ifade edebilirim. Diğer
1: Yani
0: taraftan şunu da söyleyeyim.
1: söyle abi.
0: Fenerbahçe yönetimi bence şu ana kadar özellikle takımdan ayrılacak oyuncular anlamında başarılı bir transfer süreci yürüttüğünü ifade edebilirim. Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de kiralık giden oyuncuların, burada birçok kez dile getirdik, maaşlarının neredeyse tamamını Fenerbahçe ödüyordu. İşte Girona'ya giden Livakovic'in maaşının tamamını Fenerbahçe ödüyordu. Amrabat'ın maaşının yarısını, işte Diego Carlos'un büyük bir bölümünü ödüyordu. Ve Fenerbahçe kiralık gönderdiği oyunculara bile neredeyse kendi kadrosunda yer alan oyuncular haricinde 10 milyon euro gibi bir rakam ödüyordu Fenerbahçe. O civardı. Ama şu andaki yönetim bu oyuncularla yoldan ayrılırken minimum zararla yoldan ayrılmak için çok büyük bir çaba gösteriyor. Aslında bugüne kadar sürecin uzamasını

0: En büyük nedeni de bu. Mesela Osterwolde için evet son anda işte Roma'ya gitti. Diğer taraftan Fred mesela 2 milyon euro gibi bonservis bedeli elde edildi ondan. Artı 500 milyon euro bonus. Ama Atletico Mineiro bonservis bedeli ödemek istemiyordu. Bedelsiz olarak kadroya katmak istiyordu. Uzun süre onun pazarlıkları sürdü. Mesela Ömer Fayad'ı gönderdi. Musaba'yı kiralık olarak gönderdi ama kiralık bedeli almadı ama 1,4 milyon euro ücretin yıllık ücretin tamamını kiraladığı kulüp ödeyecek. Yani o da önemli bir şey. Oradan çıkıyor. Livakovic'i mesela Barcelona ile anlaşacak. O da 2 milyon euro bonservis 2 milyon euro da kolay bonuslar olmayacak. 4 milyon euro gibi bir gelir elde edecek. Maaşı yine Barcelona ödeyecek. Diego Carlos'undan da onunla da değinelim. Diego Carlos da Como ile aslında Fenerbahçe prensipte anlaştı. Diego Carlos da bonservisiyle gitme gibi bir durum söz konusu. Orada da eğer Como bir stoperi var. O stoperle yollarını ayırdığı takdirde Diego Carlos'un bonservisini alacak. Cengiz Ünder'in de Elvahta'ya gitme ihtimali söz konusu. Oradan da hem
1: Nereye abi?
0: Elvahta orada da Cengiz Ünder'in yıllık ücretinden kurtulmuş olacak. Dolayısıyla baktığımızda Fenerbahçe göndereceği oyuncular da hem yıllık ücretinden kurtuluyor. Bazen az da olsa bir bonservis geliri de elde ediyor. Dolayısıyla minimum zararla buradan çıkıyor. Fenerbahçe bu işi çok önceden de çözebilirdi ama kulüp kasasından bu sefer çok daha yüksek miktarlarda bir bedel çıkmak zorunda kalacaktı. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi minimum zararla bu süreci kapatmak istiyor ve şu ana kadar da bence transfer başarısı kadar göndermeyi planladığı oyuncularla da yollarını
1: Doğru bir
0: iyi,
1: şekilde
0: doğru bir
1: ayırdı.
0: şekilde ayrıldığını ifade edebilirim. Şu anda
1: Talisca.
0: önümüzdeki günlerde şimdi en son Osterwold'e gitti. Önümüzdeki günlerde Livakovic, Diego Carlos ayrılıklarını bekliyoruz. Ardından da Amrabat'ta Real Betis olacaktır. Onun haricinde zaten bir oyuncu daha yollarını ayıracak. O bir oyuncu da kim olur? Ederson, Semedo, Talisca. Yani bu üçlüden bir tanesi olacak. Şimdi Ederson takımda kalıyor, onu söyleyeyim.
1: Öyle mi?
0: Ederson takımda
1: Yani
0: kalıyor.
1: bu performansını devam ettirirse zaten hiçbir taraftarın
0: Abi
1: da buna itiraz
0: şu
1: edeceğini
0: aşamada
1: düşünmüyorum.
0: da artık Avrupa'da transfer döneminin bitimine 1 Eylül itibariyle bitiyor. Çok az
1: Evet.
0: bir süre kaldı. Türkiye'de 4
1: 4
0: Eylül'de
1: Eylül ama
0: bitiyor.
1: uzar herhalde.
0: Yani yok uzamaz. Yani 4 Eylül'de
1: Genelde
0: bitecek.
1: uzatıyorlar ya.
0: Yok yok bu sezon başında belli oldu. Yani 4 Eylül'de bitiyor. Dolayısıyla bu kadar kısa sürede şimdi Ederson'u gönderip yerine başka bir kaleci alacağın kalecinin performansı nasıl olacak o soru işareti. Dolayısıyla Ederson'u ben kalacağını düşünüyorum. Semedo da çok iyi başladı sezona. Bence Semedo son maçlarda takımın en iyilerinden bir tanesi sağ bek mevkinde. Lyon maçında ilk maçta da gerçekten çok iyi oynadı. Özellikle Fofana gibi etkili bir silah olması karşısında
1: Evet.
0: ona savunma anlamında çok fazla pozisyon vermedi. Aynı zamanda hücuma çok fazla destek verdi. Hücumda Lyon'da ilk maçta ceza sahasında en fazla topla buluşan o bindirmeleriyle 3-4 defa bindirmesini de gördük Semedo. İyi bir performans ortaya koydu. Ben Semedo'nun da kalmasını bekliyorum. Şimdi az önce dedik ya bazı oyunculardan istemeyerek de olsa çıkmak zorundasınız. Burada Talisca'nın her ne kadar sezona çok iyi başlasa da oynadığı maçlarda baktığımızda zaman zaman Fenerbahçe'yi sanki saha içerisinde eksik oynatıyor gibi ortaya
1: Evet.
0: bir görüntü var. Dolayısıyla orada onun alternatifi de olduğu için dolayısıyla Talisca'dan çıkılma ihtimali oldukça yüksek. Hatta Perşembe günü yarınki mücadelenin ardından Perşembe günü Talisca ile ilgili de ciddi girişimler yani veya haberler olacaktır. Ayrılma ihtimali oldukça yüksek.
1: Peki, transfer konusuna
0: Ama kulübe
1: geçeceğim ama.
0: gelen bir resmi teklif olmadığını dile getiriyorlar.
1: Evet.
0: Talisca'nın menajeri, temsilcileri de kendilerine ve kulübe gelen resmi bir teklif olmadığını söylüyorlar. Ama Fenerbahçe yönetimi de Talisca ile yollarını şu aşamada ayırmayı planlıyor. Şu anda gözüken Talisca ile yollar ayrılacak gibi gözüküyor.
1: Peki şimdi transfer konusuna geçeceğim ama chatte yazan izleyenlerimiz de var. Bu arada yayınımızı beğenmeyi de unutmazsanız çok mutlu oluruz. Onu da hatırlatalım. Yağız Bey şöyle bir soru sormuş. Konyaspor maçı baskıyı azaltmış olabilir ama bu akşam elenirsek ve Samsun maçında bu akşam dedi yarın akşam Yarın değil mi maç?
0: Evet yarın.
1: Yarın akşam elenirsek ve Samsun maçında puan kaybedersek sizce İsmail Kartal gönderilir mi demiş. Şimdi doğal olarak bu soru soruluyor. İnsanlar eğer bir puan kaybı olursa...
0: Olumsuz konuşmayalım.
1: Konuşmayalım bir maçı görelim. Merak edilen bir
0: yani şöyle söyleyeyim. Lyon maçı tabii Lyon maçı çok önemli Fenerbahçe açısından. Orada Fenerbahçe'nin oynayacağı Lyon karşısında sergileyeceği futbol performans çok önemli. Orada iyi bir futbol oynayabilir Fenerbahçe ama yine de elenebilir futbol anlamında. Burada o zaman çok fazla tekniğe tartışılmaz.
1: Tabii oyun önemli, belirleyici
0: oyun çok önemli. Yani nasıl bir performans sergileyecek Fenerbahçe? Ama diyelim ki kötü bir performans sergiledi, çok fazla varlık gösteremedi, o zaman teknik heyetin performansı da tartışılır. Diğer taraftan tabii Samsun Spor maçı da önemli. Ardından da Beşiktaş derbisi var.
1: Tabii yani Fenerbahçe'nin yani, önündeki fikstür yani çok zor şu ana söyleyeyim. Kadar.
0: Ama öyle bir şey ki mesela olumsuz yönden bakıyoruz. Ha bir de olumlu yönden bakalım. Lyon'u turu geçtin. Samsun'u yendin. Beşiktaş'ı yendin. O zaman bugün tartışılan hiçbir şey tartışılmayacak. Hiç gündeme gelmeyecek.
1: Tabii.
0: Bu zaman da teknik heyetin önü tamamen açılmış olacak. Veya teknik heyet üzerindeki baskı azalmış olacak.
1: Gerçekten çok büyük ama bir baskı şurada var. Kolay değil. Fayda.
0: Şimdi şunu söylemek de hani şey değil. Şimdi Fenerbahçe'nin oynadığı 7 resmi maçta çok iyi bir performans ortaya koydu. Belki bir şutun biraz burada oynanan ilk maçı söyleyebiliriz. Hı hı. Onun haricinde yani oynanan maçlarda bak Kornik Zabze maçında Mert Günok seni kurtardı. Konya Spor maçında 4-2 yendin. Ederson maçın en iyi oyuncusu seçildi.
1: Evet.
0: Kornik Zabze rövanşında yani onlara çok fazla şut imkanı tanıdın. Şutun biraz da çok fazla şut imkanı tanıdın. Dolayısıyla halen Fenerbahçe'de o beklenen oyunu bir türlü ortaya koyamadığını görüyoruz. Ya bu da tabii teknik heyetin ister istemez eleştirilmesine neden oluyor.
1: Tabii. Orada o şekilde bir sorun yaşanıyor. Şimdi transfere geçmek istiyorum İrfan abi. Şimdi Fenerbahçe'nin özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmaması transfer sürecini ve rotasını da belirleyecektir diye düşünüyorum. Yani katılırsa belki daha farklı oyuncular, katılamazsa belki daha farklı oyuncular olacaktır. Fenerbahçe transferde neler yapacak senden öğrenelim.
0: Fenerbahçe şu anda ilk aşamada orta sahaya bir U23 isim yani orta saha oyuncusu 8 numara. Transferi yapmayı planlıyor. Bir de U23 stoper ama hem yabancı hem yerli de olabilir. Yani iki tane de stopere transfer yapabilir Fenerbahçe. Tabii burada Fenerbahçe'nin gündeminde gelen isimler aslında burada da daha önce de bahsetmiştik.
1: Evet.
0: İlk de yani söyleyen isimlerden bir tanesiydik. Şimdi aklımda isim gelmedi onu bulacağım.
1: Hangi oyuncu?
0: Orta saha oyuncusu.
1: Orta saha.
0: San Lorenzo'ydu. Lorenzo.
1: San Lorenzo.
0: San Lorenzo'da oynayan.
1: Oynayan. Dün şey de söylemişti galiba.
0: Evet evet.
1: Aydın abi de söylemişti. Evet.
0: Puerta'ydı herhalde.
1: Bir daha söyle abi.
0: Şimdi tam şeyini yapmayayım. Neyse şeye girelim. Diğer transfer. Dediğim gibi orta saha U23'te hem orta saha mevkiinde oynuyor. Orta saha mevki hem de stoper mevki. Aslında Fenerbahçe'nin önceliği şu anda stoper. Çünkü Fenerbahçe'nin hem Ake hem Şikrinyar'ın şu anda alternatifi yok Fenerbahçe'de. Çağlar sakat.
1: Evet.
0: Ve sakatlığı nedeni Çağlar'la da sezona nasıl yani sezona Çağlar'a güvenerek sezon boyunca devam etmen de çok zor bir süreç. Yani öyle söyleyeyim. Çağlar da zaten kulüp büyük ihtimalle yollarını ayıracak. Diğer taraftan şimdi bir YDF kalıyor.
1: Gonzalo Abrego mu senin dediğin oyuncu acaba?
0: Bakalım onu şimdi bakacağım.
1: Tamam.
0: Yani burada çok fazla şey de söyleyeyim hani stoper mevkiinde alternatif olması lazım Fenerbahçe'nin. Şu aşamada Allah korusun Ake ve Şikrinyar'dan birisi sakatlansa
1: evet.
0: Fenerbahçe'nin ciddi anlamda sıkıntıya neden olacağı bir mevki stoper mevki. Çünkü orada o zaman alternatifleri kullanmak zorundasın. Çünkü tek gerçek mevki stoper olan oyuncu YDF var. Osterwold'e de yollarını ayırdı. Oraya Mert Müldür'ü stoper olarak çekebilirsin. Başka da çok fazla elinde alternatif kalmıyor. Çünkü orada eksik Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe yönetimi de bunun farkında. Ve hem yerli stoper anlamında hem de U23 stoperi için o 23 yaş altı kuralına uyan bir isim için Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan orta saha için arayışlar devam ediyor. Yani burada Fenerbahçe'nin yerli stoper olarak zaten adaylar belli. Adi Demirbağ, Ümit Aktağ ve son olarak da Yusuf Akçiçek ismi gündeme geldi. Ama Yusuf Akçiçek'e şunu söyleyeyim. Yusuf Akçiçek orada 6 milyon euro yıllık ücret alıyor. Fenerbahçe'nin böyle bir ücret

0: hizmet verme gibi bir düşüncesi yok. Eğer kulübü Yusuf Akçiçek'in hani kadroda düşünmez ise Fenerbahçe'yi kiralama bedeli olmadan oyuncuyu kiralayarak ama yıllık ücretinde de 2 milyon euro gibi bir rakam ödeyip tam büyük bir bölümünün Yusuf Akçiçek kulübü tarafından ödenmesini isteyeceği bir seçeneğe sıcak bakabilir. Ama onun haricindeki seçenekler Fenerbahçe'nin gündeminde değil. Yani çünkü 6 milyon euro gibi bir ücret alıyor. Fenerbahçe'nin de böyle bir ücreti Yusuf Akçiçek'e verme gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Onu da söyleyelim. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin stoper transferi için Paris Saint-Germain'den 22 yaşındaki stoper Lucas Beraldo ismi gündemde. Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Fenerbahçe 3-6 transfer yapmak istiyor ama bu transferler kaliteli bir. Yani direkt yani sadece artı 4 kontenjanı dolduracak isimlerden değil. Direkt ilk 11 oynayacak isim olarak isim olmayı direkt ilk 11 oynayacak isim arıyor Fenerbahçe o bölgeye. Yani kadro kalitesini artıracak bir oyuncu transfer edecek. Zaten Fenerbahçe'nin orta saha için aradığı oyuncular ise dediğim gibi o bölgede direkt geldiği zaman oynayacak bir isim. Hatta Fenerbahçe'nin teknik eğitimi ya yönetimi düşüncesi Kante-Gendüzi ikilisinden bir tanesinin yedek kulübesinde oturması. Yani orada 6 numara işte Kante ya da Gendüzi. Onların önünde işte yeni transfer yapılacak 8. Onların önünde 10 numarada Asensio gibi bir planlama düşünülüyor.
1: Peki bu Rashford'u sormak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girerse Rashford gelecek, gelmeli diyen çok fazla insan var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa sence Rashford için ciddi bir girişimde bulunur mu abi?
0: Yani şöyle söyleyeyim, lig aşamasına kalırsa bir transfer girişimi yani bir yıldız transferi yapılır. Onu söyleyeyim. Yani bir yapılma ihtimal söz konusu. Ama Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı dolu zaten. Yani şu aşamada bile bir tane oyuncu göndermek zorundasın. Yani diğer hepsinin gönderdiğini varsayarsak, gönderilmesi planlanan oyuncuları göz önünde bulundurursak bir tane oyuncu daha göndermek zorundasın şu anda. Yani orada Talisca, Ederson, Semedo üçlüsünden bir tanesini de göndereceksin. Şimdi diyoruz ki Talisca gidecek ama
1: Evet.
0: diyelim ki lig aşamasına kaldın. Lig aşamasına kaldığında o zaman bir oyuncu daha göndereceksin. O zaman da Semedo'yu göndermek zorunda
1: Bu
0: kalırsın.
1: sefer orası boşa
0: Ama
1: düşecek.
0: o zaman da sağ bek
1: Problemin
0: rotasyonu
1: olacak.
0: yine boşalacak. Yani Fenerbahçe'nin aslında transferdeki elini zorlayan, yani güçleştiren en önemli etkenlerden bir tanesi bu. Çünkü yabancı kontenjanı doluydu Fenerbahçe'nin. Bu mevcut yönetimin bir suçu değil. Bu yılların getirdiği bir transfer hoyratlığının sonucu Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe yönetimi geldiğinde de yabancı kontenjanı doluydu. Ve bunlar da yoldan ayırmak o kadar kolay olmuyor. Çünkü zaten kural belli. 10 artı 4 kuralı ve senin oyuncunu isteyen kulüpler de bunu bildikleri için ya bedava almaya çalışıyorlardı. Oyuncu da bunu bildiği için de diyor ki benim alacaklarımı ver ben işte gideceğim kulübe bedelsiz olarak gideyim oradan imza parası aldım düşüncesinde. Fenerbahçe de diyor ki kardeşim ben kulübün menfaatlerini düşünürüm. Ben de minimum zararla elimden çıkarmak için çaba gösteriyor. Aslında bu kadar uzamasının en büyük nedeni bu. Orta saha için ismini de söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Onu şu buldum. Kolombiyalı orta saha Gustavo Puerta Fenerbahçe'nin gündemindeki bir isim. Hatta ciddi olarak ilgileniyor Fenerbahçe. Racing Santander forması giyiyor.
1: Evet.
0: Benfica'nın da transfer listesinde bir yer alan bir isim Puerta. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani transfer listesinde orta saha için yer alan transfer listesinde yer alan isimlerden bir tanesi Puerta, Gustavo Puerta. Sözleşmesinde 20 milyon euro gibi bir serbest kalma bedeli varmış. Fenerbahçe orta saha transferi için bonservis ödemeye hazır. Fenerbahçe'nin transfer limiti konusunda herhangi bir sorunu yok. Yani bütçesi yani bunu transfer harcayacak bütçesi var Fenerbahçe'nin. O anlamda da yani bazıları diyor ki işte Fenerbahçe nasıl buluyor? Oyuncu satmadan transfer nasıl yapabiliyor diye. Fenerbahçe 144 milyon euroluk bir gelir elde gelir kaynak yarattı Fenerbahçe yönetimi. 144 milyondan. Yani bunlar bonservisle beraber yani bunlar pardon sponsorluklarla kulübe kaynak yaratıldı. Göreve geldikleri kısa süre içerisinde bu kadar ciddi bir kaynak yarattıklarını söyleyebilirim.
1: Peki, süper chatler var, onları ekrana getireyim abi. Yaşar Köksal diyor ki Samsun maçının telafisi sezon içinde var, lakin Lyon maçının yok. Önümüzdeki sezonu

0: eklemek zorunda kalacağız demiş. Katılıyorum ben bu yoruma. Lig içerisinde kaybedilen puanlar tabii ki çok önemli ama ligde bir şekilde telafi şansın olabiliyor ama
1: Ama
0: Şampiyonlar
1: şöyle
0: Ligi
1: söyleyeyim,
0: için
1: yani
0: beklemen
1: telafi, ligde
0: gerekiyor bir
1: telafi
0: sezonda.
1: telafi deniyor da ligde de telafisi olmuyor. Aslında mesela Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçını kazanmış olsaydı teknik heyet ve futbolcuların üzerinde bu kadar baskı olmayacaktı, bu kadar tartışılmayacaktı. Şimdi 6 puanlık lidersin, düşün. Lider olarak Lyon maçına gittiğini
0: Tabii.
1: düşünsene. Yani o bu tabloyla gittiğin zaman çok daha rahat gidecektin. Samsunspor maçında da olası bir beraberlik çok fazla belki tartışılmayacaktı puan kaybı. Çünkü liderdir. Ama şimdi onlar final niteliğinde maçlar oluyor Fenerbahçe. Teknik heyetin üzerinde çok büyük bir baskı var. Çünkü niye? Teknik heyet diyor ki işte Lyon maçı kaybedirse, Samsun maçı kaybedirse teknik heyetin, Fenerbahçe'nin teknik heyetin geleceği de tartışılacak. Yani üzerinde çok büyük bir baskıyla çıkıyor. Hani telafisi evet var ama Fenerbahçe de sezon sonunda hep bu şundan kaybediyor.
0: Tabi
1: Yani
0: işte
1: olan
0: ona
1: telafisi ona
0: yenilmiştik,
1: yenilmiştik,
0: buna
1: buna
0: yenilmiştik.
1: yenilmiştik. Ama işte o telafisi olmayan maçlar sezon sonunda o maçların da kaybedilen puanları çok fazla arıyor
0: Tabi
1: Fenerbahçe.
0: bu da bir bakış açısı. Bu arada
1: Ya çünkü Fenerbahçe puan, mesela ben hatırlıyorum mesela Giresunspor'a mesela Jesus döneminde puan kaybetti Fenerbahçe.
0: tabi Giresun'a kaybetti. Bir de
1: Ve
0: kime
1: hadi kendi sahasında
0: kaybetmişti?
1: kaybetti mesela, Giresun o sezon küme düştü ya.
0: Tabi. Geçen sene Karagümrük'e
1: Ve o
0: kaybettin.
1: sezon yenmiş
0: Karagümrük
1: olsa lider girecektim mesela milli araya. Hani telafisi vardı ama o maçın. Ama sezon sonunda o maça çok kişi aha etti mesela.
0: Geçen seneyi düşünsen abi, yine Karagümrük'e 3 puan verdin. Karagümrük küme düştü. Bu arada Çağlar Söyüncü aldığı tepkilerden ötürü Instagram hesabını kapatmış.
1: Valla Çağlar'ın öz eleştiri yapması lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Neden Fenerbahçe mesela Çağlar gibi bir isme güvenemiyor mesela? Çağlar'a güvenerek
0: Değil
1: neden
0: mi?
1: yola
0: İnanılmaz
1: devam
0: bir
1: ediyor?
0: kariyer.
1: Neden yola devam edemiyor? Ya çünkü neden? Geçen sezon da hatırlasana Tedesco bir maçta sakattı oyuncu.
0: Evet
1: Oyuna
0: evet.
1: soktu. Uzun sürede oynamıyordu. Ya 20. dakikada sakatlanıp tekrar adaya sakatlığı
0: Evet.
1: yaşadı. Ya Çağlar bir dönüp bir bakması lazım, bir öz eleştiri yapması. Ben neden bu kadar sık adale ve kas sakatlığı yaşıyorsun?
0: Tabii.
1: Yani burada bir de hayır, antrenmanda sakatlanıyorsun ya. Teknik, hani futbolcu hani bir yoğun periyot olsa, hani
0: Tabii.
1: çok maç oynarsın. Maç oynadıktan sonra o yoğun periyotta sakatlanırsın. Anlarım ama hani antrenmanda sakatlanıyorsun ya. Ve sürekli adale kas sakatlığı yaşıyorsun. Yani kronik bir sakatlığı mı var? Hayır, yok. Ama bu kadar sık adalet, bu zaman bir öz eleştiri yapmaz lazım. Yani taraftar da isyanında haklı ama taraftarı da şunu diye hani sosyal medyasına veya eşine hakaret boyutuna
0: Ya
1: bağdırmamak
0: oraya
1: lazım.
0: gitmemeli zaten abi. Ne
1: Boyutuna
0: olursa
1: bağdırmamak
0: olsun
1: lazım.
0: yani.
1: Eleştiri olabilir.
0: Aynen öyle.
1: Eleştiriler normaldir ama işin içerisine hakaret küfür girmemesi gerekiyor.
0: Katılıyorum.
1: Buna çok dikkat etmek lazım.
0: Bir süper chat daha var. Onu da ekrana getirelim. Mehmet Bey demiş ki, abi selamlar. Lyon maçı için prim verilecek. Güzel bir durum. Peki yabancılar bu yaklaşımlara olumlu bir motivasyon veriyor mu sence demiş.
1: Bence veriyor.
0: Hı.
1: Yani şimdi bence farklı bir dün Konya maçından önce Sayın Aziz Yıldırım Cambahtu Tesisine gitti.
0: Hı.
1: Cambahtu Tesislerinde birebir futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. Hatta Asensio ile yarım saat da yakın, yani birebir bir görüşme gerçekleştirdi. Ondan sonra Asensio'nun performansı nasıldı Konya maçında? Tüm gollerde Asensio vardı. Ve aldığımız kadarıyla Asensio çok mutluymuş mesela o gün mesela. Yani adamın yüzünde sürekli gülüyor. Yani eve gidene kadar mesela yüzünde gülücük varmış mesela adamın.
0: Normal
1: Şimdi,
0: yani, o da
1: çünkü
0: çünkü
1: niye? Çünkü niye? Başkanın kendisine olan inancını, güvenini
0: tabii.
1: gördü. Başkan ona ne kadar inandığını, ne kadar güvendiğini gösterdi.
0: Tabii.
1: Şimdi şey maçından sonra da Konya Lyon maçından sonra da çıktı. Sayın Oğuz Çetin ne dedi? Asensio bizim için vazgeçilmez dedi. Asensio bizim için vazgeçilmez oyunculardan bir tanesi. Bu sadece Oğuz Çetin'in görüşü değil. Bu aynı zamanda yönetimin de görüşü.
0: Hı. Peki, yavaş yavaş toparlayacağım. Var mı abi eklemek istediğin, eksik bıraktığımız bir yer?
1: Valla yarın için ben Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Ben turu geçeceğimize inanıyorum, açık söyleyeyim. Yani benim öyle bir şeyim yok. Ben geçeceğimize inanıyorum.
0: Zor
1: Ve
0: maç.
1: zor maç ama Fenerbahçe bu turu geçecek sahip. Yani onu söyleyeyim. Bir de stopere bir isim daha söyleyebilirim. Stoper için Fenerbahçe U20 stoper için aynı zamanda Real Madrid'de forma giyen Asensio'yu da gündemde. Yani Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor.
0: Kim? Oyuncunun adı ne dedin?
1: Asensio.
0: Asensio mu?
1: Evet, 23 yaşındaki Raul Asensio bu.
0: Bakalım.
1: Ama Real Madrid forma giyiyor. 23 yaşında stoper.
0: Onunla da ilgileniyor Fenerbahçe.
1: Ama o da şöyle söyleyeyim, onun bir sakatlığı var. 1-2 hafta içerisinde sağlığa dönecek.
0: Raul Asensio, evet.
1: 1-2 hafta içerisinde sağlığa dönecek ama ciddi bir sakatlık değil. Fenerbahçe'nin ilgilendiği stoperler arasında yer alan bir isim. Yine Paris Saint Germain'den Beraldo ismini gündeme söylemiştik.
0: Söylemiştik, evet.
1: Ondan sonra orta saha için zaten Colombia'da Puerta'yı söyledik.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular arasında yer alıyor. Yani sol kanat için hani şu aşamada Kerem'le devam edecek. Yani Kerem ve Oğuz Aydın.
0: Ahmet Konanç Rashford'u getirmiş.
1: Ahmet zorla getirdi.
0: Yapay zeka ile yapmışlar, gördün mü?
1: Çok gördüm, çok güldüm buna ya. Ama şunu söyleyeyim, Rashford Türkiye'ye pek sıcak bakmıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istiyor. Şimdi 1 Eylül itibariyle transfer dönemi kapanıyor Avrupa'da. Avrupa'nın 5 büyük liginde kapanıyor. Bizde 4 Eylül'de. Dolayısıyla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalır. Rashford Avrupa'nın 5 büyük liginde istediği teklifler alamaz ve kulübü de onu değerlendirmeyi düşünmezse o zaman yeniden bir Fenerbahçe devreye girebilir. Hı hı. Oyuncuyu ikna etmek için bir çaba gösterebilir ama hem de o hem yani hem Rashford ismi tekrar gündeme gelebilir. Başka yıldız isim de gündeme gelir ama o bu lig aşamasına kalma durumunda bakılacaktır. Yani eğer lige kalırsa Fenerbahçe o zaman bir transfer yapabilir. Ama şu anda yabancı kontenjanı dolu.
0: Tabii, bence
1: Fenerbahçe'nin
0: orası
1: en önemli
0: zaten
1: çözmesi gereken nokta o. Çok kısa bir süre kaldı artık. 1 Eylül itibariyle transfer dönemi bitiyor. Orada zaten artık Lyon maçının ardından işte Diego Carlos'u, Livakovic'i, Bekao'yu, Amrabat'a da söylemedik. Mesela Amrabat'ta Real Betis'te her konuda anlaşmaya vardı prensipte. Fenerbahçe ile Real Betis arasında da bonservis pazarlıkları devam ediyor. Real Betis 5 milyon euro seviyesine kadar çıkmış bonservis ama orada da oyuncunun yıllık ücretinin paylaşımlı ödenmesini istiyor. Yani bir miktarını Fenerbahçe ödemesini. Orada pazarlıklar devam ediyor. Biraz daha Fenerbahçe yönetiminin yani bu süreci transfer sürecinde mesela doğru transferler yaptığını düşünüyorum ben. Bazen de şöyle diyorlar, işte çok fazla yaş ortalaması yüksek takımın diye. Yani oynanan futbolun da işte veya beklenen futbolu ortaya koyamasa bunun bir etken olduğunu vurguluyorlar. Ben pek buna katılmıyorum. Evet, yaş ortalaması yüksek ama takımın en fazla koşanı da şu anda 35 yaşındaki
0: Kante. Ama Kante başka bir sınıf. O inanılmaz bir sınıf yani. Yani kendi oynadığı mevki adını vermiş bir yani. Kante gibi orta saha diye bir terim var. Yani onu çok referans almamak lazım
1: ama
0: abi.
1: Ama yani o zaman hani
0: şey o dedi, seviyede o yaşta kaç tane oyuncu böyle performans verir tartışılır
1: ya. Yani Şikrinyar Vakiye maşallah şey diyelim. Nazar değmesin inşallah.
0: Evet.
1: Yani çünkü Şikrinyar ilk geldiği sezon Fenerbahçe'ye devre arasında katılmıştı Sayın Ali Koç döneminde. Tüm maçlarda 90 dakika sahada kalmıştı. İkinci sezonunda yine 40 maç oynadı geçen sezon. Bazı bir iki maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı veya maçı kaçırdı, onu söyleyebilirim. Ama bu sezonda 7 maçta da 90 dakika sahada kaldı. O anlamda hem Şikrinyar hem Ake hem de Gendüzi'ye çok aşırı yük bindi. Umarım bu oyuncuların sakatsız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. İnşallah özellikle Şikrinyar Vake'nin şu stoper yokluğunda
0: evet,
1: stoper yokluğunda umarım bir sakatlık yaşamazlar.
0: Peki.
1: Yani buna da çok dikkat etmesi gerekiyor. Teknik heyetine çok fazla yük bindi gerçekten. Ama başka da bir alternatif yok. Yani Çağlar 4 maçtır yok zaten. Kadroda yok. Tam ihtiyaç olduğu anlarda ortalıkta yok.
0: Peki. İrfan abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İzleyenlerimize çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadılar. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.
1: Şeyi de
0: hatırlatmamızı yapalım. Neyi abi?
1: Genç oyunculardan mesela Mimović Konyaspor'la büyük ihtimal yani Konyaspor'a gitmesini bekliyorum.
0: Mimović Konya mı?
1: Ben Konyaspor'a. Aynı zamanda Emre Demir de Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardı. İlerleyen dönemde bununla ilgili de hani genç oyuncularında da kiralık olarak gönderilmesi söz konusu olacak.
0: Yani
1: birçok oyuncuyla Fenerbahçe o kadroyu normal 28 kişilik indirmek için çaba gösteriyor.
0: Peki, teşekkür ediyorum abi tekrardan. Ağzına sağlık, izleyenlerimize teşekkür edelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2'den radyoları başında dört büyük gündemi bekleyen tüm güzel insanlara, dostlara, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanındaki Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşlarına ben Çağatay Çıtlak hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Takvimlerin 25 Ağustos Salı'yı gösterdiği bir güne ve Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir, her şey yolundadır. Günün tüm yorgunluğunu ve stresini bir kenara bırakın. Çünkü önümüzde sohbet ve dop dolu bir program var. Kahvelerinizi ve çaylarınızı hazırlayın. Sesimizi birazcık daha açın ve bu keyifli yolculuğa 2 saat boyunca birlikte çıkalım. Ama 0212 273 10 10'da da lütfen beni yalnız bırakmayın. Gönül verdiğiniz, tuttuğunuz takımlarla ilgili görüş ve düşüncelerinizi lütfen bizlerle paylaşın. Eğer WhatsApp kullanmayacağım diyorsanız da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresinde bizlere ulaşabilirsiniz. Hemen sizlerin çok önemli mesajlarıyla başlayalım. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Hoş geldin hocam demişler. Sıradan başlıyoruz. İyi yayınlar dilekleri var. Harika. Orhan Bey'den gelmiş her zamanki gibi. Yaşar Kut, sizler de öylesiniz. Sizler benden daha güzelsiniz. Çağatay hocam iyi yayınlar mesajı var. Hüseyin Topçuoğlu, sıradan böyle devam ediyorum. Hüseyin Mecit zaten her zaman her anımızda bizim yanımızda olan değerli bir kardeşimiz. Söylediğim gibi 0212 273 10 10. Çağatay abim hoş geldin. Sana sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Abim kalite asla tesadüf değildir. Bizim için sen her zaman en değerlisin. Sen Beşiktaş'ımızın hakkını yiyorlar. Bu Türk hakemler çok kötü yönetiyorlar. Maçları ne olur bir çare diyoruz, bulsunlar. Saygılarımla Sedat Aydın demiş. Biz de saygılarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Telefon numaralarımızı bir kere daha tekrar edelim. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 bir yandan da Lyon teknik direktörü Fonseca'nın basın toplantısı var. Eğer önemli bir şey varsa bir ara yayınımıza da bağlarız diye düşünüyorum. Ama şimdilik devam edelim çünkü spor yazarı dostlarımız var. Onlarla da söz vermiş olduğumuz saatler var. Tabii ki onlara bağlanacağız. Güzel insan moral kaynağımız, sabırsızlıkla beklediğimiz sevgili hocamız, büyük bir keyifle dinliyoruz. Kim güzel yazmış bunları? Bu güzel sözler kime ait? Metin Türkoğlu gibi güzel bir insana ait tabii ki. Hocam hanemize hoş geldin, sefa geldin. Rabbim ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin inşallah. Ne güzel yazmışsınız. Bilmukabele sizin için de Tamer Bey çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oluyorum bunları da görünce. Benim için ne düşünüyorsanız da Allah size bin katını versin. 92.2 sadece bir frekans değil, bir sesin hatıraya dönüştüğü yerdir. Çağatay Çıtlak sadece konuşmaz, bazen insanın söyleyemediğini söyler. Zafer İsmailoğlu, bugün çalışıp gelmişsiniz vallahi, tebrik ediyorum. Çağatay hocam selamlar, hoş geldin. Aksel abi bağlanacak mı? Bugün onu sormak istedim demiş. Aksel abi bugün normalde programımızda yok çünkü önümde bir 7-8 tane spor yazarı arkadaşım var, gazeteci dostum var, onlara da söz vermiştim ama vakit kalırsa neden olmasın. Furkan Yamak, hoş geldin abi, iyi yayınlar. Şampiyonlar Ligi için son düzlükteyiz, başarılar Fenerbahçe'm demiş. İnşallah tüm takımlarımız, o kadar çok istiyorum ki başarılı olsunlar ya, şu ülke puanını artık yukarıya çıkaralım. Yani FIFA'daki yerimiz hakikaten çok utanıyorum ben. Sayın Çıtlak, ben Bafralı Oktay, Kocaeli Spor'u tebrik ederim demiş. Evet, Kocaeli Spor'da dün çok net bir galibiyet aldı. Yine devam ediyoruz her zaman olduğu gibi. Amerika'dan Muammer Bey, programa son 2 saat kala, 3 saat kala, 4 saat kala, sağ olsun uyumuyor Amerika'da.

sabaha kadar nöbetimizi bekliyor, dakikalar sayıyor ve programa girdikten sonra da şükür namazını kılıp bizleri dinliyor. İroni yapıyorum, çok teşekkür ediyorum bu arada. Çağatay Hoca Instagram adresinde gelen mesajlar var, onlara bakalım. Evet, onlar da birikiyor. Nihat Bey, iyi yayınlar, çok teşekkürler. Evet, yazdığınız isimle bağlanacağız. Çok enteresan, bu kadar tevafuk

0: Melih de en azından hani kulaklarıyla kendi şahit olsun dedim. Sevgili Melih Şendil, bu arada ben programa başladım. Mesajları okurken Melih Şendil'de bağlar mısın demiş Nihat Bey. Tam bir üstüne geldi, tevafuk oldu. Hoş geldin yayınımıza Melih'ciğim, nasılsın?
1: O zaman önce Nihat Bey'e sevgilerimi, selamlarımı ileteyim. Sonra sana ve sevgili dinleyicilerimize teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Valla çok keyif alıyorum. Sizin Ümit Özat'la özellikle programlarınızı izledikçe, sosyal medyada da gördükçe sonuna kadar da takip etmeye çalışıyorum. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor?
1: Valla her gece maç. Her gece maç. Yani... evi unuttuk, bir yarasa şeklinde yaşıyoruz. Eve gelişimiz gece 2.30, yatışımız 4-5, kalkışımız öğle saatleri oluyor. Yani bir an önce şu özellikle lig maçlarının tekrar cuma pazartesi saat 20'ye, hafta sonu saat 19'da alınmasını iple çekiyorum. Bir de aradaki zaman saat farkından dolayı Avrupa maçları saat 22'de 23'de başlayınca biz yani insanların tam tersi bir hayat sürüyoruz, ama olumlu anlamda baktığımda hiç İstanbul trafiği çekmiyorum.
0: Melih, vallahi senin maç anlatmanı özledim, biliyor musun?
1: Eyvallah, teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Yani bilmiyorum, hani şu aralar herhalde öyle bir şey yok. Tekrar maç anlatmak ister misin? Gelen teklifler var mı yok mu? İşin orasını bilmiyorum ama ben eski zamanları çok özledim. Eskide böyle gol olduğu zamanlarda böyle çok önemli isimler vardı. O isimlerden bir tanesi de sensin bana göre. Bu işin hakikaten hakkını veren, işin piri dediğimiz insanlardan birisin sevgili Melih Şendil. Onu da belirtmeden geçmek istemedim.
1: Ya şu an üzülerek ifade ediyorum ki yani yayıncılığı çok ucuzlatmışlar. Yani ben istifa edeli 6 yıl oldu. Ortada dolaşan paralar, rakamlar o kadar komik ki. Yani gerçekten 50-60 milyon insana seslenen bir spikere teklif edilen paralar gerçekten çok acı verici. Ya yani bu kadar ucuzlatılmaması lazımdı. Ama tabii ki spiker sayısı arttıkça, hani biz özel sektör ilk kurulduğunda 4-5 TRT'den yetişmiş spikerdik. Tabii ki o zaman değerimiz daha fazlaydı. Ama şu an itibariyle yani çok ucuz genç arkadaşlar yayınlarda görev yapıyor. Kesinlikle o çocukların suçu değil. Onlara hiçbir şey söylemiyorum ama biraz şanssız buluyorum bu nesli yayıncılık açısından. Ama o kadar da ucuzlamamalı. Bir maç yayını, maçta soru soran muhabirin kalitesi, İlker'in kalitesi, her şeyden öte yönetmenin kalitesi. Konu açılmışken geçen yayında söylediğim bir şey çok viral oldu. Hani göremiyoruz Çağatay, golleri bırak, pozisyonları göremiyoruz. Yani biz olimpiyat stadında çalışırken çok zorluk yaşardık. Kıncan Uluş her pazartesi bana yarım sayfa sallardı. Yani ondan sonra birlikte yayın yaptığımızda rahmetliyle, Allah'ını seviyorsan dedim ya, bir gün seni olimpiyat stadına götüreyim de karşı köşe gönderi bana kaç metre, 300-400 metre. Yani nereden göreceksin pozisyonu derdim. Allah rahmet eylesin. Neyse. Şu an mesela Fenerbahçe stadı kamera açıları en iyi yerlerden biri. Beşiktaş en iyi yerlerden biri. Ama o kadar geniş çalışılıyor ki. Niye geniş çalışıyor arkadaşlarım? Çünkü riske girmek istemiyor. Topu kaybetmek istemiyor. Yani bizim pilotumuz şu anın pilot altı gibi çalışırdı. Çok daha detaylı girerdik. O yüzden de mesela bu Beşiktaş'ın, aslında Beşiktaş'a atılan bir yumruk değil, Türk futboluna atılan bir yumruk. Onu bari bir dibine kadar biz onu mutlaka verirdik. Ve her şeyden öte eskiden biz 4 tane aktüel kamera gönderirdik. Bizim çekemediğimiz, yakalayamadığımız pozisyonları taç çizgisinin yanında, kale arkasında aktüel çalışan kardeşlerimiz 90 dakika boyunca kayıttan çıkmazdı. Kah tribüne, kah oyun alanı içine. Mutlaka bizim yakalayamadığımız ve işte Ümit Kül'ün, Muhammed'in, Behçet'in, baba o görüntü bende var, koş oğlum getir o bir bana deyip o anda ben işte araya zaman kazandıracak böyle 2 dakika başka bir şeyden bahsederek, ama görüyorum yani o kaset birinden alınmış, koşarak böyle 400 metre koşar gibi bir arkadaşım canlı yayın aracına getiriyor. Sonra onu okuduğumuzda akıllarda soru işareti kalmazdı. Yani haddim değil tabii yayıncı kuruluşa akıl vermek, ama hani 25-30 yıl yayıncı kuruluşta çalışmış bir büyükleri bir abileri olarak söyleyeyim. Bence bu aktüel kameralar saha içinde mutlaka ve mutlaka yeniden olmalı ki bir göremiyoruz. Yani ha, bu isteyerek mi yapılıyor? Hakemi istiyor. Hani bazı şeylerde Sümen Altı olsun görünmesin arkadaş mı deniyor. Yani bunu düşünmek istemiyorum.

0: Bilmiyorum ama Çağatay, yani bu kadar teknolojinin geliştiği yerde, bu kadar üst düzey kameraların, ses sistemlerinin, mikrofonların olduğu yerde şu anki kalite yerlerde sürünüyor. Üzülerek ifade ediyorum.
1: Sana çok mesaj gelmiş sevgili Melih Şendil. Yani seni o kadar çok özlemiş ki dinleyicilerimiz, bunu anlıyorum. Yaşar Bey diyor ki Melih abim, Ümit abi hiç bu kadar keyifli izlememiştim, galiba senden kaynaklanıyor demiş. Melih Şendil
0: çok kavga ediyoruz. Yani Ümit hocamla çok kavga ediyoruz. Çünkü Ümit hocam benim çalıştığım belki 400-450 tane milli takım eskisi yorumcu vardır. Onların arasında zeka olarak, bakın zeka olarak ilk üçe girer. Acayip bir beyni var. Ha. Müthiş çalışıyor. Ama o beynini böyle daha kavgadan, dövüşten, iç çekişmelerden ben yeşil sahanın o çimin güzel kokusuna evrilmeye çağırdım onu. Zaman zaman benimle de çok didişiyor. Yani yayınlardan önce sonra da çok didişiyoruz. Ama sonuç itibariyle yani hiçbirimizin Çağatay görmediği şeyleri görüyor Ümit. Bir de hani maçı böyle 90 dakika oturup not alarak izlese zaten bambaşka bir boyutta olacak. Başka bakarken, telefonla konuşurken gol olur diyor abi, gol oluyor.
1: Aa.
0: Vallahi billahi yani.
1: Maç golikten önce bildirim geliyor yani.
0: Aynen öyle. Ümit de maç seyretmek çok keyifsiz. Onu söyleyeyim yani. Biz tabii orada 15-20 kişi seyrediyoruz. Her kulüpten, her takımdan taraftar var. Ya arkadaş bir sus ya, kendine sakla. Yok abi. Ya daha kendi yara alana. Abi çok kötü oturdu savunma. Sol taraf boş diyor. Hop soldan bir kaçıyor, gol geliyor abi. Haksız yani. Seni çağırmıyorum o yüzden maç seyretmeye, tat alamazsın.
1: Dinleyicilerimizin mesajlarıyla devam edeceğim sevgili Melih Şendil. Aykut Bey diyor ki Melih Şendil'le Şampiyonlar Ligi kuşağı ne kadar güzeldi, ne günlerdi be demiş. Çağatay Hocam sesine nazar değmesin demişler Melih Şendil'in. İki güzel adam aynı anda herhalde. Sen varken beni de araya yerleştirmişler. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet, sağ olun. Sen de yani bence çok büyük aşama kaydeden çok değerli bir yayıncısın.
1: Estağfurullah. O senin güzel bakışın sevgili Melih Şendil. Vallahi çok çok güzel mesajlar var. Kaliteden de bahsetmişken yani sevgili Melih Şendil. Aynı kaliteyi Türkiye Süper Ligi'nde ilk haftada bulabildin mi? Yoksa kaliteli ayakların puanlar aldığı bir hafta mı oldu? Nasıl değerlendiriyorsun Süper Lig'in ilk haftasını?
0: Ya ilk hafta ben kalite adına hiçbir şey bulamadım. Sonuçta teknik direktörlerin çok güzel bir yorumu, o şeyi vardır biliyorsun, bahanesi vardır. İlk 10 hafta bizden iyi futbol beklemeyin. Son 10 hafta bizden iyi futbol beklemeyin. Abi ben eskiden 34 haftaydı. 20 hafta hadi maç seyretmeyeyim. Ne yapacağım abi, ben niye dekoder alıyorum? Niye maçlara gidiyorum? Neden abone oluyorum? Neden para harcıyorum? Neden forma satın alıyorum? Yani böyle bir excuse'ları vardır şeylerin, özellikle yerli teknik direktörlerin. Yani hakemler yine hep ön plana çıktığı için Çağatay futboldan bahsetmek mümkün değil. O yüzden Ümit de yine çok didiştiğimiz bir şey. Ümit diyor ki şampiyon olmak istiyorsan Avrupa'yı ikinci plana atacaksın. Ben tam tersi düşünüyorum. Yani madem şu an 5 oyuncu değişikliği var, 30'ar 40'ar kişilik kadrolar var, benim asıl hedefim Avrupa olur. Çünkü Avrupa'da kazandığın anda 2.1 milyon euro para alıyorsun. Beraberlikte 700 bin euro para alıyorsun. Evet. Yani işte 50-55 civarında şu an herhalde. Sonuç itibariyle şampiyon alan takımın sezon sonunda 90 milyon TL aldığı bir ligde benim hedefim varsın ligde ikinci olayım, üçüncü olayım ama kupada yarı final olmalı en azından.
1: Evet. Peki şimdi Gençler ve Birliği ve Lyon önünde kazanamayan bir Fenerbahçe vardı Melih Şendil. Konya'yı farklı geçti. Sence bu umut verici futbol Lyon'u geçmeye yeterli mi?
0: Yeterli. Yeterli. Birbirinin rövanşında ben Fenerbahçe'nin tur atlayacağını düşünüyorum. Her ne kadar 4 tane eksik olsa da. Kerem kardeşime geçmiş olsun dileklerimi, senin aracılığınla buradan iletmeme izin ver lütfen. Allah beterinden saklasın. Birçok çok kötü bir durum. Ama Kerem'in yokluğunda mesela Nene bu maçta kendini gösterebilir. Başka biri gösterebilir. Çünkü bir sezon başından beri hep iyi bir Kerem demekten dilimizde tüy bitti. Kerem çok iyi futbolcu ama Fenerbahçeli iyi bir Kerem Aktürkoğlu olmaktan çok uzak bir yapıda. Bilmiyorum, onun psikolojik etkenleri olduğunu düşünüyorum. Sonuç itibariyle Fenerbahçe hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan Lyon geçen hafta Toulouse'u 2-0 mağlup etti. Evet. Maçı da seyrettim. Öyle yenilmeyecek bir takım değil ama tabii ki çok ağır oynuyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'de şöyle bir olay var. Fener gol gol gol. Hayır abi, öyle bir şey yok. Önce bir topun

0: kısımda dursun. Hı hı. Çünkü iki tane 6 numara Ümit'in geçen yıldan biri evinde tüy bitti. Kante, Genduzi ofansif anlamda çok fazla katkı veremiyorlar Fenerbahçe'ye. Yani bir ah bir ahı seyretmiş, onu anlatmış bir adam olarak söylüyorum. Orta sahada ne bileyim bir Tugay Kerimoğlu'nun videolarını seyrediyorum. Yani ceza sahası dışından vuruşlar, ceza yayından voleler. Yani öyle bir oyuncusu yok. Sarı lacivertlerin. O yüzden son derece temkinli, son derece böyle topun arkasına geçerek savunma şeyini, sistematiğini en iyi şekilde kuran bir Fenerbahçe'nin orada mutlaka bir kontratakta golü bulacağını düşünüyorum.
1: Melih Şendil, Fenerbahçe özellikle böyle top kayıpları sonrası savunma geçişleri ve merkezdeki dirençle turun kaderini belirleyecek diyebilir miyiz? Yani oyun disiplininden kopmamak gerekiyor senin de söylediğin gibi. Ve sana göre Lyon maçının kilit oyuncusu ya da oyuncuları kimler olabilir?
0: Genduzi. Genduzi taç çizgisinin yanında bir sağ bek gibi top alıyor. Böyle bir özelliği var. Eğer bu İsmail Hoca'yı da yani gördüğümde soracağım. İsmail Hoca'nın taktiği değilse bu ne yapıyor? Kante'yi ortada yalnız bırakıyor. Yani iki tane altı numaralı oynayan takımın göbeği bomboş kalıyor. Ben o göbekte Mehmet Aurelio'ları anlattım. Ahbiyaları anlattım. Yani orta sahada çok mutluyumlar. Ümit Özat orada altı numara oynadığında yani orası her zaman doluydu. Mehmet Ahtapot lakaplıydı. Orada oynarken Mehmet Topal'dan bahsediyorum. Yani Başakşehir'in bir Mahmut'u gibi orada birinin sürekli olması lazım. Şimdi Kante'ye eleştiriler var ama ben Kante'nin yerinde olsam Genduzi'ye kızarım. Genduzi ona 30-40 metrede oynuyor. O yüzden de sağ bek bırak abi Semedo'ya ben güveniyorum. Semedo olsun, Mert Müldür olsun, milli takım futbolcuları. Neden sürekli oradan? Ha, Ümit'e göre arkası dönükken top almaktan imtina ediyor. Çekiniyor. Hani orada kaptırırsa çok büyük risk değil. Ama orta yuvarlığa yakın bir yerde kaptırırsa bu hemen sana yolsu elektrik olarak geri dönebiliyor. Tek şey bu. Genduzi gerçekten üzerine düşen görevi yaparsa şimdi bazıları kızacak işte. Çünkü Genduzi'yi çok seven var. Galatasaray'a gol attığı için. Tamam. Okey. Ama Genduzi'nin Kante'ye mutlaka ve mutlaka destek vermesi lazım. Ben Lukaku'nun da bir an önce artık ilk 11'de çıkmasını. Çünkü Vedat Muriç bir hayli ağır bence. Onun çabukluk antrenmanı başka bir şeydir. Çağatay sen de çok iyi biliyorsun. Hı-hı. Kondisyon farklı bir şeydir. Kondisyonu iyi Vedat kardeşimin ama çabukluk antrenmanı en az 4 ila 6 hafta ister. Onu giysin o vücut. Ondan sonra Vedat Muriç. Aykut Kocaman niye çok büyük futbolcuydu? Türkiye'nin en çabuk adamlarından biriydi. Rıdvan Dilmen niye? En çabuk adamlarından biriydi. Yani Vedat Muriç'in hani arabalarda tork diyorlar ya, böyle elektrikli araçlar geldi. Tabii normal dizel benzinli araçlar geride kaldı. Şimdi onların torku çok yüksek. Onun da bir an önce şarj edilmesi lazım Vedat Muriç'in. Evet, artık biliyorum. Hibrit mi olur? Bir de bu şeyler çıktı ya, Ümit bayılıyor ona, hibrit futbol falan.
1: Kenan Bey, Coşkun Selçuk, Bahadır Servet, Ercan Timuçin, ya Melih Şendil şu anda 50'yi geçti, şu önümde WhatsApp mesajlarını keşke sana gösterebilsem. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi, Melih Şendil'e göre Asensio hakkında neler söylemek ister diyor. Bu konuda fikirlerini merak ediyor dinleyicilerimiz.
0: Asensio'yu anlatayım ama şu 50 mesajın 49'u Tandem Sports'a şu an abone olsun lütfen. Beğenilerini göndersin.
1: Nasıl abone çok olacaklar?
0: Yani YouTube'da o seni yönlendiriyor zaten. Ondan sonra şey çok yeni bir kanalız. Büyüklerle kafa kafaya geldik neredeyse. Başka planlarımız var. Daha belki gelişeceğiz. Daha başka tabii arkadaşlar da İstiyoruz çünkü her maç Ümit ben işte şimdi yeni arkadaşlar yavaş yavaş başlıyoruz, kadroyu biraz genişletiyoruz. İnşallah. Sonuç itibariyle bunun da şeyi tek gelirimiz YouTube'dan elde edilen gelir. O yüzden de 10-50 tane eğer şu an soru varsa 49'u eğer abone olursa çok teşekkür ederim.
1: Ben de olacağım sevgili Melih Şendil, başarıların her zaman daim olsun tamam, inşallah.
0: Ben 49 demiştim, seninle 50 olduk. Asensio çok büyük futbolcu. Asensio çok çok büyük futbol ama bu tip futbolcuları oynatan ne sözleşmeleridir ne geçmişleridir, sadece motivasyondur. Yani ben teknik direktörle yıldızlar arasında yaşanan sorunlarda kazanan teknik direktör görmedim hayatımda. Bence maç sonu açıklamalarında Türkiye'nin açık ara biri Fatih Tekke hocamdır. Ne dedi? Tam kovulma haftası, kovulma transferleri dedi. Tamam mı? Şimdi Ben şimdi Salah'a Fatih Hoca şey yaparsa, yani böyle bir üstünlük taslamaya çalışırsa, Salah der ki baba bir dur ya, tamam sen de Türkiye'nin en büyük futbolcularından biriydin cepte, ama benim adım da Muhammed Salah. Yani. Evet,

0: 8 büyük milyar insanın, var. Ha. 8 milyar insanın 4 milyarı Muhammed Salah'ı tanıyor. Onlar. E şimdi Asensio'da yani eğer İsmail Hoca ile böyle bir şeye girerse taraftarın kimin yanında duracağı kesin. Eğer taraftar oyuncuyu oyuna sokturduysa bu teknik direktörün kaybı olarak yazar bence. Hı hı. Yani eğer sakatlık olmasa belki geçen hafta öyle tribündeki çocuklar örgütleniyordu, konuşuyorlardı yani. Da Kerem için de işte Kerem çıksın nene girsin tezahüratı da olabilirdi. Tabii Allah beterinden saklasın öyle bir şey oldu, sakatlık oldu, iyi bir şey olmadı tabii de. Yani eğer yavaş yavaş işte Melih çıksın Çağatay girsin gibi tezahüratlar başlıyorsa bu teknik direktöre yazar. İsmail Hocam hiç oralarla şey olmadan çünkü... Tribünün sevgilisi Asensio, bu takımı oynatacak beyin odur. Fenerbahçe'nin fabrika ayarlarında her zaman bir 10 numara vardır. Bu tabii Alex de Souza ile gelen, Ortega ile devam eden o gelenek. Hı hı. Şu an Asensio ile oluşması lazım. Keza Galatasaray'ın son 4 yıllık şampiyonluklarına baktığında bir Mertens, daha eskiden bir Hagi, Schneider, bu örnekler Türk futbolunda 10 numara her zaman iş yapar.
1: Ben de katılıyorum sana. Ben de Asensio'nun özellikle Fenerbahçe kadrosunda bir benzeri yok. Hatta muadil de yok derim. Kesinlikle %100 katılıyorum.
0: Enes Bey... Bir benzeri var. Kim biliyor musun?
1: Kim?
0: Şimdi kızacak bana dinleyiciler. İrfan Can Kahveci. Mesela bir ara ben onu orada denemek isterim. Ama asla kanat oyuncusu değil.
1: Evet. Kesinlikle. Hiçbir zamanda olmamalı. Enes Bey diyor ki geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile Eskişehir'in bir maçının özetini izliyordum. Orada Melih Bey Lig TV'de yardımcı bir spikerle maç anlatıyordu. Eskişehir'in plakası olan 26. dakika gelince SS Bando İspanyol müziği çalmaya başlamıştı. Ve Melih Bey spikerin maç anlatmasını durdurarak mikrofona geçip evet şimdi SS Bando'yu dinliyoruz diyerek hiç konuşmadan o müthiş sekansı bize yaşatmıştı. O an o kadar güzel ve anlamlıydı ki bir spiker tarafından tribün değerlerine ne kadar önem verildiğini görmüştük. Yeniden bu hassasiyeti ve farkındalığı için teşekkür ederim kendisine demiş. Vallahi Enes Bey biz de teşekkür ediyoruz. Ya ben senin adına ve camia adına gururlandım biliyor musun Melih?
0: Abi bu alınan eğitimle ilgili TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda bize şu öğretildi. Golden sonra 7 saniye minimum susun. Hocam niye? Tribün efekti çıksın. Ama şimdi şu an anlatan genç meslektaşlarım arkadaş bir susun ya. Ya bazen de susmak sözsüz iletişim, sözlü iletişimden kat ve kat daha değerlidir. Yani annemiz Çağatay, yani rahmetli annem bana bir bakış atardı.
1: Allah rahmet eylesin.
0: O bakış var ya, giriş, gelişme, sonuç, böyle bir belgesel çekerdi bir bakışıyla. Misafir gelmiş mesela, ne bileyim terlik vermemişim. Şöyle bir bakardı, annem o terliği yemeli, hemen gidip işte Ahmet amcanın ayağına amca hoş geldiniz diye koyacak. Ya da o terliği kuru süzesi gibi kafasına yiyecek biliyorsun. Kuru süzesini bizim Türk anneleri şey yaptı böyle. Hedefe hiçbir zaman şaşırmayan ondan sonra. Yani şimdi bu olay SS Bando mesela benim en keyif aldığım statlardan biridir. Ben her hafta Eskişehir'e gitmek isterdim yani. Olağanüstü bir atmosfer. Şimdi bazen işte Kocaeli İsmet Paşa, Sakarya Atatürk, Bursa Atatürk, Eskişehir eski Atatürk. Bu statlar o kadar böyle deli bir ambiyansı var ki bazen de susmak lazım.
1: Sakarya
0: seyirciye
1: değil mi? Sakarya falan da var.
0: Şimdi Bursa başlamış orada maç başı şeye... Cendere'ye. Ya Bursa Spor şu ana kadar oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 8 beraber. Attığı ya sana ne abi? Sizi Cendere ile baş başa bırakıyorum de sus.
1: Evet. Ya o şey Göztepe gibi, Gürsel Aksel gibi.
0: Aynen öyle. Şimdi Göztepe şeye başlayacak. Ben maçı anlatıyorsam, konuşursam atın beni uzaya.
1: Ya bir de Melih ben şu çok irite ediyor beni gerçekten. Yani sözü açılmışken hani konusu açılmışken söyleyeyim. Hepsi arkadaşımız, hepsi meslektaşımız ama golü atan futbolcunun yani son harfiyle ilgili ne olur uzatma olmasın ya. Yani beni çok rahatsız
0: bazen
1: ediyor.
0: Bazen olur da hepsinde olmaz.
1: Hepsinde
0: yani...
1: olmaz.
0: Evet yani o kadar çok hay dilini eşek arası soksun mesajı atıyorum ki çocuklara. Ondan sonra tabii işleri bitince arıyorlar beni. Abi yine ne buldun? Lan oğlum bu böyle mi olur şöyle mi olur diye böyle 10 dakika fırça yiyorlar benden. Ama herhalde o fırçamdan keyif alıyorlar ki devam ediyorlar. Ya da benim fırçalarım etkisiz.
1: Ya Ercan Taner'di değil mi? Hacı mesela. Nasıl kalmış?
0: Abi mükemmel. Yani o maçta mükemmel oraya oturdu. Yani bunu bir tekrar taklit etmek anlamsız bir şey. O maçın özelinde bir şey değil mi? Çok güzel bir sekans.
1: Evet. Meriç'im çok teşekkür edeceğim sana ama bu arada çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığın için beni de hiçbir zaman kırmadın. Naifliğini ve mütevaziliğini her zaman ben çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'yi konuştuk. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'un içinde kısa bir değerlendirme almak isterim senden.
0: Valla Beşiktaş'ta başkan yardımcısı Hakan Bey son yıllarda gördüğüm en güzel yönetici konuşmalarından birini yaptı. Adrese teslim. Tribünün içinden geldiği her halinden belli ki öyle biliyorum. Aslında o atılan yumruğun MHK başkanına atıldığını, Beşiktaş'ı çatır çatır yediler abi. Tamam mı? Çatır çatır yediler. Beşiktaş bunun acısını Zalgiris'ten çıkarır. Zaten ilk maç güzel geçti. Ama Beşiktaş'a bundan sonra hakem hatalarında bayağı bir zor günler bekler. Karşılaşmayı yöneten hakemler eğer kafalarında başka tilkiler dolaşmıyorsa. Bu bir. Beşiktaş şampiyonun en büyük adaylarından biridir. Sabah Beşiktaş'ta bir arkadaşım geldi kahve içmeye. Dedi ki abi dedi seni dedi maça götürmem lazım. Niye oğlum dedim hayatım dedim benim İnönü'de geçti. Abi İnönü bambaşka dedi. Şu an dedi bambaşka bir hava var dedi. Ve Vlahovic dedi. Biri dedi çok daha böyle acayip bir şeye soktu dedi. Tamam dedim söz geleceğim bir İnönü'de maça. Maçı oradan canlı seyretmeye. Bu bir. İkincisi Galatasaray transferleri bekliyor. Çok çok büyük bir orta saha transferi eli kulağında mutlaka gelecek. Para yok düşünce şeyine ben katılmıyorum. 4 yıldır üst üste şampiyon olmuşsun. Şampiyonlar Ligi'nde o kadar maç oynamışsın. O kadar projeye girmişsin. Daha parası var Galatasaray'ın bence. Ama ve lakin o transferden sonra taraftarla yönetim arasındaki buzlar da eridikten sonra Galatasaray tekrar eski ivmesini yakalayacaktır. Ha o kadar da transfere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Geçen hafta oynayan 11, geçen yılın şampiyon 11'i. Elinde Osimhen var ya. Yani daha ötesi yok. Yani Osimhen var. Yani çok böyle acayip bir rekabet.
1: Haksız rekabet.
0: Haksız rekabet Çağatay. Bravo. Yani herkes der ki Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe benden 3 futbolcu gitsin Osimhen gelsin. Herkes kabul eder. Trabzonspor son transferi de son derece önemli. Salah'ın geçen hafta neler yaptığını gördük. Ama gerçekten Fatih Hocam'ın dediği gibi tam kovulmalı kadro. Arkadaş senin eline kimleri kimlere verdik? Trabzon tarihinin en iyi kadrosu. Şunu da söyleyeyim. Trabzon'da çok iyi bir başkan var. Başkanın 10 hamlesinden 9'unu yürekten destekliyorum. Gerçekten böyle hesabını, kitabını bilen bir başkana sahipler. Değerini bilsin Trabzonlular. 4 büyüklerin de işin içinde olduğu çok keyifli bir lig bizi bekliyor inşallah.
1: Valla sevgili Melih Şendil çok teşekkür ediyorum. Harika, güzel, birbirinden anlamlı, değerli ve bizlere düşündürebilecek bu işin ne kadar hakkının verdiğini de cümlelerinle çok çok iyi anlattın. Çok teşekkür ediyoruz sana yayınımıza tekrar katıldığın için.
0: Son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi YouTube camiasında ben şunu öğrendim. Mesela YouTube izleyicisi aslında televizyonlu, radyo, gazete okuru onlara göre çok daha bilinçli bir izleyici. Kimisi gerçekten duymak istediklerini duyduğu insanlara gidiyor. Ama şu an bir çalışma olduğu yönünde bir haber var. Futbolun içinden gelmeyenlerin yayın yapmamasıyla ilgili. Yani tabii ki hepimizin çok farklı şeyleri var ama bir profesyonel eski futbolcudan dinlemek çok daha keyifli ya da spor basınından insanlardan dinlemek keyifliyken benim bile tanımadığım 35 yıldır bu piyasanın içinde olduğum ve tanımadığım insanların çok böyle provokatif yayınlarına dinleyicilerimizin çok fazla şans vermemesini rica ediyorum.
1: Valla Melih, yani sadece sesinle değil duruşunla, bakışınla, yaydığın o yüksek enerjiyle de o stüdyonun da hakkını en çok veren insanlardan bir tanesisin. Ben de ilk üçe koyacağım insanlardan bir tanesisindir. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Saygılar iletiyorum. İyi yayınlar.
1: Hoşçakal. Evet, Melih Şendil'i de uğurladık. Yayınımıza da aldık. Çok çok teşekkürler. Oo, bayağı aranmışız. Evet, Savaş Çorlu yazmış. Savaş Çorlu Galatasaray'la ilgili haber verecekti de bize Sakarya'ya gidiyormuş. Bir başka zaman inşallah yoldayım demiş. Tabii ki Savaşçığım, hiç önemli değil. Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlarınızla devam edelim. Bayram Olcay, iyi yayınlar diliyorum Çağatay Hocam. Melih Bey'i konuk aldığınız için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin demiş. Sesini duyduk, çok mutlu oldum. Teşekkür ederim demiş. Benim sesimi değil herhalde. Melih Şendil'in olabilir. Bir kan anonsu var.

Demiş Gökhan Tüfekçi yazmış. Tabii ki başımızın üstüne. Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan Barış İnce hastamız için AB RH negatif trombosit ve kırmızı kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan bağışında bulunacak kişilerin Kızılay kan bağış noktalarına giderek Barış İnce adına bağış yapmak istediklerini belirtmeleri rica olunur demiş. İrtibat için 0538 036 54 16'dan ulaşabilirsiniz. Rica ederim. Tabii ki bu bir insanlık görevidir. Allah korusun, hepimizin de başına gelebilir. İyi yayınlar Çağatay Hocam. Melih abinin sesini duymak çok güzel. Sorar mısın demiş. Soramayız Dursun Bey onu da. Çünkü şimdi gördüm. Çok özür diliyorum mesajınızı. Telefondan yayın aldığım için telefon bağlantısı bittikten sonra ben Instagram'da mesajlarınızı alıyorum. Çünkü hoparlörü aldığım için sizlere sesini duymak adına o yüzden mikrofona tutuyorum. Sizin sesinizi duymak güzel demişler. Yok yok, öyle şeylere alınmam ben. Hoş geldin, iyi yayınlar Çağatay Hocam. Aydın'dan selamlar. Emekli itfaiyeci Mehmet Bey. Mehmet Bey, nerelerdesiniz siz ya? Vallahi özlettiniz kendinizi. Hocam sen bekleniyorsun. Ben yoldayım, dükkana gidiyorum inşallah demiş. Hüseyin Mecit her zaman olduğu gibi. Çok çok teşekkürler. Instagram Çağatay Hoca adresinde de takip almak isteyen dinleyicilerimiz varsa hem takip alabilirler hem de buradan yazabilirler. Geçelim 0212 273 10-10'daki sizlerin mesajlarına. Bakalım nasıl geçeceğiz. Tabii teknoloji artık öyle bir boyuta geldi ki devamlı sekmeler açılıyor. Bir yerden başlayacağız çünkü sizleri asla kıramam. İsimlerinizle birlikte lütfen yazınız. Ben buradan bakmak zorunda kalmayayım. Karakullukçu isminizi bilmiyorum ama Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon ve Beşiktaş bu dört takımın olduğu bir lig kurulsaydı sizce sıralama nasıl olurdu demiş Çağatay Hocam. Vallahi sıralama bence her sene değişebilirdi ya muhtemelen. İnşallah kan bulunur anonsları yine sizlerden gelen mesajlarla devam ediyorum. Ferhat Gürses demiş ki hocam Hüseyin Mecit abi radyo olarak plaket vermeniz gerekiyor. Her yayında aktif vallahi demiş. Evet haklısın. Hani böyle şey hani hamburgercinin ismini vermeyeyim de şimdi o ayın çalışanı falan oluyordu ya, hatırlıyor musunuz, resmi falan asılırdı. Aslında ayın dinleyicisi falan yapmak lazım. Savaş Çorlu'nun bağlanmamasına sevindim demiş Ramazan Bey. Evet hoşlanmıyor olabilirsiniz ama meslektaşımızdır. Ben her zaman her yapılan işe ve tüm meslektaşlarımı da saygı duyarım. Senin sesine değmesin dedim hocam, çok güzel konuşuyorsunuz. Sigara falan yoktur herhalde demiş. Aykut Bey, yok ben hayatım boyunca sigara içmedim. Çok şükür, inşallah hayatımın sonuna kadar da içmem. Peki hocam, mesajı var. Niçin peki? Evet onu soramadık ya. Melih'e bir dahaki bağlantıda Uğur Güneş, unutamadığı maçı sorarım. Tamam, sözüm olsun. Ben keyif almıyorum çünkü hiç iyi oynayan takım yok. İlerleyen haftalarda ne olur bilemiyorum. Konuğunuza da selam olsun. Bazı yorumlarına katılmıyordum. Saygı duyuyorum demiş. Yılmaz Bey de öyle bir yorum yapmış. Yine bakıyoruz. Kalpler geliyor. Kalpten yollamışlar. Kalpten yollayasanız benim için önemli olan o zaten. Doğru abi, İrfan Can Ağır demiş dinleyicimiz. İsimlerinizi lütfen rica ediyorum. Melih Şendil değerlendirebilir mi, soruları var bakalım. Cem Bey yollamış. Talişka'nın oyun tarzını sevmiyorum. Asensio yetenekli ama yeterli sorumluluk almıyor. Greenwood oynadığı maçlarda topun yönünü değiştiren, aralara pas atan yetenekli bir oyuncu. Böyle bir kadro oluşturdum Lyon karşısında demiş. Lukaku Muriç'le değiştirilebilir yazmış dinleyicimiz. Bakalım buradaki, evet Asensio'yu da almamış sakat olduğu için. Evet, doğru bir kadro gibi gözüküyor. Abi artık hakkıyla çalışanların değil hırsızların kazandığı bir düzendeyiz. Futbolda Türkiye'nin yüzü futboldan okunabilir. Futbolcuların aldığı maaşlar nereden geldiği belli olmayan paralar. Tüm sistem bozuk demiş dinleyicimiz. Kimmiş? Ali Esen. Yine mesajlar. Melih abi o kadar çok haklısın ki ben geçen sene evde içtiğim suyu değiştirdim.
Flu

0: De suyundan içmeye başladım. Kutu dediler 2 tane aldım. Bileklik 50-100 tane var. Sezon boyunca Okan Hoca'dan özellikle Avrupa maçlarından sonra dersimizi aldık özür diliyoruz cümlesinden başka hiçbir şey duymadım. O zaman hocamıza sormadılar. 350 milyon euroluk takım kurduk. Sen özür dile değil başarı sağla diyemem ama maalesef 24'ü başarı olarak kabul ettik demiş. Herhalde Resul Bey olması lazım. Çağdaş Bey olur o da olur. Merhaba ben İsmail. TFF çıkardığı fantezi futbol nedir? Hakemlerde de dahil hiç memnun değiliz demiş. İsminizi de yazarsanız çok mutlu olurum ama İsmail Bey olabilir. Çağatay Çağdaş hiç önemli değil. Önemli olan mesajın da bana ulaşması. Ahmet Ertaş teşekkür ediyorum. Şimdi gördüm. Hocam dün Kocaeli Ahmet maçını izledim. Bu oyunu oynamak için bu kadar yabancı doldurmaya gerek var mı ülkeyi? Altyapıdan yetişen oyuncular da oynayamaz mı gerçekten? Bu kadar kötü altyapılar demiş Ferhat Bey. Katılıyorum size. Ya sistem öyle bir hale geldi ki ben eskiden şöyle söyleyeyim. Hani belki eski zamanlar olacak ama ilk 11'de futbolcular sahaya çıktığında ben acaba Türk oyuncular kaç tane diye tek tek sayardım biliyor musunuz? Her takımın Türk futbolcuları kaç tane diye sayardım. Ama şimdi günümüze geldiğimizde ilk 11'de 11'de yabancı olsa sahaya çıkabiliyor. İşte aradaki fark da bu. Vallahi hiç haber okutmuyorsunuz bana. Firas Bey çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar demiş. Düşünmeniz bile yeterli Çağatay Hocam demişler. Çağatay Hocam Türkçeniz ne kadar düzgün. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ya çok mutlu olurum böyle mesajlardan. Ne olur da yanlış anlamayın. Özcan Bey, İngiltere Premier Lig'de yanlış bilmiyorsam 7-8 tane Londra takım var. Türkiye'de yaklaşık son birkaç yıldır farklı bir durum yok. Bu durumun önüne geçebilmek adına 1980'li hatta 90'lı yılların başlarındaki gibi acaba diyorum bir alt ligi 3 kategoriye mi ayırsak? İstanbul takımları bir havuza toplayıp Marmara grubu diğer iki gruba da diğer bölgeleri yerleştirsek nasıl olur? Aslında bunun gibi bir şeyler denediler Özcan Bey ama başarılı olamadılar. Yani sürdürülebilir bir şey olmadı. En azından onu da sizlere söyleyeyim. Ali Aydın mesaj atmış. Ali'cim toplantıdaymış. Ali Aydın sevgili dostum, gazeteci arkadaşım. Beşiktaşların da en çok sevdiği isimlerden bir tanesi. Ahmet Yasak. Bayrampaşa'dan Ahmet ben. Çağatay Hocam sizin de Melih abinin de sesi gayet... Stüdyoya insanlar iyi geliyor. Eski insanlar günümüzde daha çok ön plana çıkması lazım. İyi ki varsınız demiş. Allah yolunuzu aç kesin. Bir de Melih abinin YouTube kanalı neydi? Acaba Çağatay hocam dedi. Söyledi bak şu an unuttum iyi mi? Bana yazarsanız mutlu olurum. Olabiliyor tabii yaşlılık ne olacak. Bakıyoruz buradan evet. Oo bayağı bir mesaj var. Instagram'dan da onlara da bakacağız. Ama şimdi birazcık da gazetelere bakalım. Biliyorsunuz Hürriyet bir futbol konseyi yapıyor. Ve Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Uğur Meleke, Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Aslan da takımları değerlendiriyorlar. İlk olarak bakın Fenerbahçe ile ilgili neler söylemişler. Bir Fenerbahçe değerlendirmelerine bakalım. Arkasından Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un üzerinden de gideceğiz. Tandem Spor çok teşekkür ederim. Tandem Spor'u takip edebilirsiniz. Sevgili Melih'e de destek verelim tabii ki. Cagiday hocam bu da ilk kez geliyor. Abdullah Yıldız ben Galatasaray taraftarıyım. Hocam akşam bir haberde Kulüpler Birliği TFF yabancı kuralı için başvuruda bulundular yazıyor. Gerçeği var mı bu haberin? Bu farklı bir şey. Bunu birazcık uzun uzun konuşmak lazım. Bir ara hatırlatırsanız bu açıklamayı ben size de yapayım. Hatta WhatsApp'tan bile yazabilirim ama programın bitiminde olabilir. Hocam merhaba ben Mustafa. Yarın Allah'ın izniyle Lyon'u bol golle geçip Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Fenerbahçe deplasman takımıdır. Evimizde olmayanı deplasmanda yapıyoruz demiş Mustafa Bey. Abi sen hala gençsin benden bile gençsin. Senin gibileri yolda yürüyemiyor. Şu an merdiven basamaklarını çıkamıyorlar demiş. Abartın. Sedat Aydın. Övdün mü beni gömdün mü onu anlayamadım Sedat Bey ama. Neyse mesaj güzeldi. Çağatay abi, Galatasaray'ın ilk oynadığı maçtan sonra Okan Buruk çıktı, ofansif futbolcum yok dedi. Kendisi de yetiştiği Florya'dan bir tane çocuk bile takımı monte etmedi. Ayrıca benim için yerli futbolcu, yabancı futbolcu yoktur. İyi futbolcu, kötü futbolcu vardır. İbrahim Yavuz arıyor. İbrahim'cim ben yayındayım, muhtemelen radyoyu dinliyor musun acaba?
1: Hocam.
0: Evet.
1: Hocam.
0: Yayındayım İbrahim, müsaitsen.
1: Çekmiyor telefonu ya.
0: Çekmiyor mu? Aa, çekmiyor dedim. İbrahim Yavuz'a da sevgiler. O şimdi yine arar beni. Diyor ki iyi futbolcu yoktur, kötü futbolcu vardır. Sahada 11 yabancı olması hiç sıkıntı değil. Benim için aksine bu yabancı kuralı bizim futbolcularımız için veli nimettir. Biraz kalbin üstüne yerli futbolcu beni nasıl olsa oynatacaklar kafasına illaki giriyor diyor Ozan Bey. Ozan Bey de uzun zamandır yoktu, mesaj atmıyordu. Tandem futbol, teşekkürler, evet bilgiler gelmiş. Bir soru sorduğum zaman böyle aynı anda 25-30 tane cevabın gelmesi, sizin de ne kadar bilgili, ne kadar pratik zeka ve ne kadar bilgili anlamı derken şunu kastediyorum: futbola hem aşina hem de vakıf insanlarsınız. Erdal Bey diyor ki yarın Fenerbahçe'nin Lyon maçına orta sahada Kante, İsmail, Mateo üçlüsü ile, yani Genduzi ile çıkması lazım. Asensio yoksa Lyon deplasmanında bu orta sahanın daha etkili olacağını düşünüyorum diyor. Erdal Bey'in mesajını da okuduk. Hocam bilgi verirseniz çok sevinirim demiş. Tabii ki Abdullah Yıldız. Allah'a şükür hiçbir soruyu da yanıtsız bırakmıyoruz. Benim için en önemli şey budur. En önemli şey hakikaten. Çünkü benim felsefem budur. Telefon da olsa, mesaj da olsa, size arayan, size yazan bir karşınızda insan varsa muhakkak cevap veririm. Zaten böyle olmalı. Muammer Bey peki yazmış. İzindeyim abi, Ardahan'a gitmiştim diyor. Hemen de şaka yapıyorum ben bu arada. Uzun zaman yoktunuz derken takılıyorum. Hani samimiyetinize istinaden. Beşiktaş'ın başkanı çıkıp açıklamalar yaptı mı ya da yapacak mı? 4 tane daha transfer yapacaklardı. Ne oldu demiş. Biz de bekliyoruz. İbrahim Yavuz'a Çağatay Hoca ile telefonda konuşturmayan hayat bize neler yapmaz. Ne ne ne ne ne ne ne ne. Biliyorsunuz bir de telefon şirketleri var, her yerden çekiyor. İbrahim'i de alalım aslında değil mi? İbrahim Yavuz'u da ben yazmıştım ama bugün kendisiyle konuşmadık. Genelde konuşuruz, iki günde bir. İbrahim'i de severim. Ne diyorduk? Fenerbahçe diyorduk. Bakalım spor yazarları Fenerbahçe'yi nasıl değerlendirmişler? Birazcık da onlardan bahsedelim. Bu arada Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu spor yazarları da sırada ve müsait oldukça da yayınımıza katılacaklar. Sevgili Emir Ateşdağlı, beni dinliyorsan Emir'cim, bugün işlerim vardı hocam diyor, şu anda da müsait değilmiş, başka zaman yapılırsa çok sevinirim demiş Emir Ateşdağlı. Emir ya, valla Emir Ateşdağlı benim öğrencimdi Saint Joseph'te ve en çok sevdiğim öğrencimdi. O yüzden hepsinden ayrı tutarım. Şimdi spor yazarı, gazeteci olması, böyle yorumlar yapması da beni o kadar çok gururlandırıyor ki daha farklı bakıyorum o hissiyatla. Hepsiyle gurur duyuyorum. Fenerbahçe'nin Güntekin Onay şöyle bir değerlendirme yapıyor. Fenerbahçe'nin üst üste iki olumsuz sonucun ardından kazanması önemliydi. Ancak yine de Konya karşısında Greenwood ve Asensio'nun bireysel yetenekleriyle sonucu aldıklarını göz ardı etmeyelim. Özellikle son yarım saatte Konya'ya çok fazla şans verdiler. Kaleci Ederson çok kritik kurtarışlar yaptı. Fenerbahçe'nin çift ön libero ile oynamasına rağmen rakibi bu kadar ceza sahasına getirmesi takım savunmasında sorunlar olduğunu gösteriyor. Konya maçı hasarsız geçilmesi gereken bir 90 dakikaydı ama asıl önemli olan final niteliğindeki Lyon maçı diyor. Fırat Aydınus, eski hakemlerden, bilmiyorum nasıl bilirsiniz ama Fırat Aydınus için de yorum yapalım. Evet, çok mesaj var. Üç boyutlu Hasan, ne güzel isim. Umut verici ama Lyon'u geçmeye tek başına yeterli bir referansı değil. Fenerbahçe'nin Fransa'da daha dengeli olması gerekiyor. Konya maçında hücumda bulunan rahatlığı Lyon'da bulamayabilir. Özellikle top kayıpları sonrası savunma geçişlerinde

gösteri ve merkezdeki direnç turun kaderini belirleyecek. En önemli nokta ise sabır. İlk golü yeme korkusuyla ya da erken gol atma telaşıyla oyun disiplininden kopmamak gerekiyor. Lyon maçında kilit futbolcu Greenwood olacak. Onun performansı belirleyici olacaktır diyor. Mehmet Aslan ne demiş? Talisca kaliteli ama bu takım için lüks. Yetmez. Futbol daha atletik ve tempolu oyuncular talep ediyor. Fenerbahçe'de bu talebi karşılayacak oyuncu sayısı çok az. Talisca'nın kalitesine herkes saygı duyar. Ama aynı Talisca bir lüks Fenerbahçe için. Talisca tipi iki oyuncu ile oynarsanız futbolun talep ettiği tempoyu ve atletizmi yakalayamazsınız. Ben Fenerbahçe'nin hem takım savunmasında hem de özellikle sol kanatta eksikliği olduğunu görüyorum. Lyon'un temposunu aşamadığınız sürece geçemezsiniz yorumu yapmış. Ve son olarak Uğur Meleke neler demiş sevgili Uğur Meleke. Fenerbahçe'de Asensio'nun bir benzeri yok. Konya önünde ilk 50 dakikadaki Fenerbahçe performansı etkileyiciydi. Özellikle Asensio-Muriç uyumu. Asensio'nun Lyon deplasmanında olmaması üzücü. Zira Fenerbahçe'nin temel problemini iki blok arasındaki bağlantı işini Asensio ve Muriç çözmüş görünüyorlardı. Sarı lacivertler ideal ileri ikilisini bulmuş gibiydi. Asensio'nun Fenerbahçe kadrosunda bir benzeri yok. Muadili yok. Neyse ki sakatlığı ciddi değil. Sık sakatlanan bir oyuncu değil. Devler Ligi'ne girilirse orada çok daha fazla katkı vereceği kesin demiş. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edelim çünkü birikiyor. İyi yayınlar Çağatay Hocam. Her daim dinliyorum sizi. Memlekette tatildeydik uzun zamandır. Geri geldik sizi dinlemeye devam. Maşallah aynı performansınız devam ediyor. Seviliyorsunuz. Hollanda'dan Süleyman Bey'e de buradan sevgiler olsun, selamlar olsun. Repertuarımda Alper Mert var mı hocam? Yok. Alper Mert yok. Repertuarım aslında çok geniştir. Sezen Aksu'dan Tarkan'a kadar, Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine kadar, türküden pop'a kadar tüm şarkılar hafızamın bir yerlerinde muhakkak kalmıştır. Çünkü 1993'te İstanbul FM'de mesleğe başladığımızda o yıllardan beri süre gelen ve İstanbul FM'de programları yaptıktan sonra da artık aranjörlere kadar, söz müzik, bestelere kadar, şarkıları kimin yazdıklarına kadar birçok şarkının da hala ezberimizde yer alıyor. İşte güncelliyoruz. Bir üst sürünüm çıkarsa inşallah. Barış Bey diyor ki abi Efe Uysal abiyi yayına bağlayabilir misiniz? Kendisini özledik demiş. Berk Bey'e buradan selamlar olsun. Trabzonsporlu bir yorumcu bağlanırsa eğer sormak istiyorum. Fatih Tekke'nin kovulmalık kadro açıklaması hakkında yorumları ne olur? Büyük takım çalıştırmak zor. Fatih Tekke acaba nasıl olsa büyük yıldız gelmez Trabzon'a. Ben 3. 4. de olsam başarılı olurum diye mi düşündü? Bu açıklama özellikle şehirde nasıl bir etki yarattı? Bir de Salah'ın oyunda olması bütün topları ona atmayı zorluyor gibi bu problem yaratmaz mı demiş. Valla ben Salah'ın istatistiklerine baktım. 11 kilometre koşmuş ya. Sahada en çok koşan ikinci futbolcu olmuş. Çağatay Hocam Insta'dan takip aldım. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. İsminiz evet Yenal Bey. Bugün espri gelmemiş sizden. Manisa'dan yeni aldıydı değil mi? Çağatay abi Fenerbahçe'de Lyon'a elenir hafta sonu oynanacak. Samsun Spor maçını da kaybederse İsmail Kartal gidebilir. Selam Mehmet demiş. Hep birlikte göreceğiz ama Lyon maçını muhakkak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması gerekiyor. Çağatay abi bireysel yetenekler niçin varlar anlayamıyorum. Güntekin Onay ne eleştirmiş diyor Rıdvan Polat. Sizlerin yorumları. Türkiye'nin en iyi hakemi idi Fırat Aydınus. Futbolcular ile iletişimi, pozisyonları anlatması, genelde kartları doğru kullanması, nerede duracağını bilmesi bir hakemin diye düşünüyorum. Çağatay Hocam yayınınız mükemmel diyor. Yunus Bey'e de teşekkür ediyoruz. Çok kibar ve naziksiniz. Ricalar. Lütfi Bey, Lütfi İnal'a da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Ya Muammer Bey 25'lik İrfan Bey yok mu demiş. Var. Elimizde 25'lik İrfan Bey de var. Üst katımız da var. Aile salonumuz da var Muammer Bey. Yeter.

0: Belki siz isteyin. Çağatay hocam, takibi aldık. Abi 11 kilometre mi? Helal vallahi. Bizimkiler örnek olsun. 35 yaşında adam demiş. Evet. Bir de bu arada istatistikleri en iyi olan futbolcu da Muhammed Salah. Darısı 100K takipçiye demiş. İnşallah, ama onları görür müyüz Ozan Bey, biz de bilmiyoruz. Bizi görsünler. Yönetim uyuma. İyi yayınlar. MHK ve TFF o kadar liyakatsız ki sanırım kabullenmek zorundayız. Başarı aramak hata diyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yine mesajlarınıza 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerden gelen mesajlara da bakmam lazım. 3 boyutlu Hasan. İyi yayınlar. Bu yabancı kuralı uygulamasına 3 takımın red oyu verdiği konuşuluyor. Bu durum nasıl yorumlamalıyız demiş. Vallahi çoğunluğun kabul etmesi gerekiyor. Kulüpler Birliği Vakfı tarafında da bu konular çok konuşulmuştu. Ama bundan sonra ben bu kuralın da çok değişeceğini zaten en başta söylemiştim. Rana Emir Talha 86'ya teşekkür ediyorum. İsminizi göremediği için buradaki takipçi ismiyle teşekkür ediyorum ancak. Ozan Ceylan'a teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde yine takip aldıkları için. Programın son bir saatinde sizin de yorumlarınızla devam edeceğiz. Sizin mesajlarınızla devam edeceğiz. Bir yandan da bakıyorum gelen mesajlara atlamamak adına. Abi Fenerbahçe'ye sağdan bakıyorum, soldan bakıyorum ama kadro planlamalarında yanlışlık var gibi. Birikmiş dünya kadar oyuncu, en kötü maaş 4 milyon euro. Bu böyle gitmez demiş. Kim demiş? Yunus Emre Tan. Doğru da söylemiş. Söylediğimiz gibi yani 40'a yakın oyuncu, bunlardan vazgeçmek, her futbolcuyla ayrı ayrı konuşup onlarla bir araya gelip efor sarf etmek, transfer görüşmeleri yapmak, kiralık takımlara verip verilmeyeceğini, futbolcunun isteyip istemediğini, pazarlıklar, bunların hepsi ayrı bir efor. Bu eforları sarf ederken bir yandan da hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Ligi takip edeceksiniz. Ona göre bir kadro planlaması yapacaksınız. Ayrıca transfere bakacaksınız ki bugün en kaçıydı? 25'iydi zannedersem. 4 Eylül'de transfer bitiyor. Buyurun yani 10 gün bile değil. Bir hafta desen, bir hafta kalmış. Nasıl yetiştireceksiniz? Bireysel yetenekler, bunları konuşuruz Rıdvan Bey. Bunlar çok uzun konular. Benim bir iki cümlemle inanın olmaz. 3 boyutlu Hasan'a 4D olsun. Boyut kapısı olarak mı yorumladı demiş acaba arkadaş. Ya valla tek cümleyi bile, tek kelimeyi bile kaçırmıyorsunuz. Fatih Tekke Hoca geçen sene şampiyonluk beklemeyin diyordu. Kadro ile ilgili bu senede kadro çok güzel. Kovulmalık kadro diyor. Bu kadar yıldızı kaldıramayacak gibi hissediyorum. Çağatay Hocam demiş. Tolga Koç Fatih Tekke konusunda yorum yapmış. Furkan Aslan ne demiş? Hocam kolay gelsin. Merkez değil pardon. Herkes MHK değilsin diyor. Ama bence TFF Başkanı yabancı olsun demiş. Aha, ne kadar söylemek istediğimiz şey var ama. Çağatay Bey, yeni dinlemeye başladık. İş görüşmesindeydik. Emekliyiz, engelliyiz, iş arıyoruz. İnşallah bu hafta arası takımlara başarılar dileriz. İzmir'den İltuğ Güler. İltuğ'cum, sana sevgilerimi yolluyorum. Böyle yaz, Instagram'dan da yaz. Her zaman konuşalım, görüşelim. İnşallah aradığın işe, istediğin vasıflardaki iş imkanlarına sahip olursun. Eğer işe de başlarsan, bana da hocam başladım işe diye bir mesaj atarsan en az senin kadar ben de sevinirim. İyi günler, anlayamadığım ve merak ettiğim bir konu var. İşin uzmanları yorumlarsa memnun olurum. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon'un 19'unda oynayan gençler, Erzurum, Ahmet, Samsun, Kocaeli gibi kulüplerde bile niçin şans bulamıyor demiş. Zaten süre kısaldıkça bu saydığınız kulüpler ya da Türkiye Süper Ligi'ndeki diğer takımlara muhakkak kiralama düşüncesi olacaktır. Bir saat hiç susmadan konuştuk. O yüzden bir araya gidelim. Son bir saatte lütfen yine yorumlarınızla, mesajlarınızla 0212 273 1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde bizleri yalnız bırakmamanız dileğiyle Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme kısa bir ara. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı özelliği taşıyan Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde yine sizlerin en çok sevdiği isimlerden, birbirinden değerli Türkiye'nin en çok takip edilen isimleriyle, gazetecileriyle devam ediyoruz. Hatta topçularıyla devam ediyoruz. İşte onlardan bir tanesi sevgili İbrahim Yavuz'u en sonunda şebekelere rağmen yollarda bulurum seni diyerekten İbrahim Yavuz'u bulduk. Eyvallah. Ne yapıyorsun İbrahim'cim, iyi misin?
1: Hocam selamlar, teşekkür ederim hocam, sağ ol. Sen nasılsın?
0: İyiyim valla, çok teşekkür ediyorum, sesini duydum, mutlu oldum.
1: Ben de öyle hocam.
0: Senin enerjin bize ederim. Geçiyor çünkü sevgili İbrahim Yavuz.
1: Eyvallah. Yok hocam, senin enerjin maşallah. Zaten telefonu açarken tam onunla başlayacaktım. Yani şahane enerjim var maşallah hocam diyecektim. Yani.
0: Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Sevgili İbrahim Yavuz, ilk hafta beklediğin gibi geçti mi Türkiye Süper Ligi'nde, onu merak ediyorum. Kalite anlamında, çünkü çok farklı pencerelerden bakabiliyorsun İbrahim Yavuz. Neler söylemek istersin? Hep böyle kaliteli ayaklarla mı devam edecek? Yıldızlarla mı devam edecek? Ama senin hep söylediğin şey var, oyun planı.
1: Hocam şöyle, yani aslında çok şaşırtıcı değil, şimdi bu kadar önemli oyuncuları buraya getirdiğinde bizde maalesef yani gel problemi çöz diyorsun bu oyunculara. Şimdi bu kadar oyuncunun yeteneğine mahkum olduğunda, oyun planından çok oyuncu yeteneğinin bu kadar belirleyici olduğu oyunlarda zaten farklı bir şey beklemiyoruz hocam. Yani bu oyuncuları buraya getirirken aslında beklenti tamamen buydu, ama aslında bizim yapmamız gereken tabii ki bu tarz oyuncuları buraya getir, ama potansiyeli yüksek, yaş ortalamasını düşürüp işte teknik direktör dokunuşuyla çok daha güçlü hale gelen oyunların olması gerekiyor ki, çünkü anca onlar sürdürülebilir oyun olur. Öteki türlü bir yerden sonra tıkanırsın. Yani bu ülkenin ekonomisi çok fazla bu bahsettiğimiz oyuncuları sürekli burada tutacak ekonomi değil. Yani oyuncuların buralarda kalabilmesi için o takımların sürekli Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da olması gerekiyor. Ama bu kadar oyuncuma odaklı bir oyun inşa ettiğinde maalesef bu sürdürülebilir hale getirilmiyor hocam. Yani aslında birinci haftanın sonunda hatta işte yani takımların geneline baktığında hep bir oyuncu üzerinden anlattık değil mi? Şimdi Trabzonspor aslında geçtiğimiz sezon en çok beraber oynama alışkanlığı, teknik direktör dokunuşu açısından en iyi dediğimiz kulüp bile bir anda bir oyuncuya mahkum gibi gözüküyor şu an, Salah'a. Hoş, onlarınki şu an en azından anlaşılabilir. Yani haksızlık da etmek istemiyorum çok fazla. Henüz erken o yorum yapabilmek için, ama işte Galatasaray'da çok net bir şekilde bunu görüyorsun değil mi? Yani Osimhen'e endeksli bir oyun ve her geçen gün, her geçen maç daha fazla Osimhen'e bağlı bir takım inşa ediliyor Galatasaray'da. Bu gelecek adına pek hayırlı bir hadise değil hocam. O yüzden yani ligimizin genel durumuna baktığında, hı hı, daha fazla teknik direktörlerden kopan, daha fazla oyunculara mahkum takımlar haline gelmeye başladık. Bu çok sağlıklı bir hadise. Umarım yanılırım, ama bu sürdürülebilir bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Daha fazla altyapıdan oyuncuların, daha genç oyuncuların bu işin içine katılması gerekiyor. Daha fazla teknik direktör oyunu dinlememiz gerekiyor. Artık maç sonlarında sürekli hakemden şikayet eden, federasyondan şikayet eden, kadro planlamasından şikayet eden, oyuncu yetersizliğinden şikayet eden teknik direktörlerin bize bir faydası olmayacak hocam. Bak, İtaliano çok kısa zamanda...
0: Evet, onu soracaktım mesela, sana. Yorumunu da izledim Anspor'da.
1: Ya yani oraya geleyim istersen hocam. Yani şöyle bir durum var.
0: Radyoya mı? Şimdi kötüydü, pardon, özür diliyorum.
1: Yakınım. Oralardan geçiyorum. Oraya da gelebilirim yani. Hocam şöyle. Şimdi İtaliano maç bittikten sonra merak ettim açıkçası ne söyleyeceğini maçtan sonra. Çünkü evet, ben de aynı fikirdeyim. Net bir kırmızı kart olduğunu düşündüğüm bir pozisyon. İlk önce flaşa gittiğinde hocam, ilk röportajına gittiğinde hiç hakemle ilgili bir şey söylemedi. Oyunu anlattı, oyunun bütününü anlattı ve gelişmeleri gerektiği, eksik olduklarını tespit ettiği durumları anlattı.
0: Kadrodan da şikayet etmedi şimdiye kadar.
1: Hiç etmedi hocam, hiç. Sadece kendi plan ve programdan bahsetti. Yani ben Taylan'la falan bu işi nasıl yapacağım demedi. Mesela Rıdvan'la, onunla bununla ben bu işi yapamam demedi. Galatasaray'da kimler var, Fener'de kimler var demedi. Ve en çok merak ettiğim konu da hakem hakkında bir şey söyleyecek mi? Çünkü biz de biliyorsun çok kısa sürede bir de kendimize benzetiyoruz öyle hakem konusunda. Herkesin istiyoruz bizim gibi konuşmasını. Şunu da gördüm hocam. Hiçbir şey söylemedi ama basın toplantısında kendi konuşması bittikten sonra ilk soru hemen hakem.

0: de ister istemez onlar da konuşmak zorunda hissediyorlar. İşte bu camiaların var ya hocam, hani çıkın konuşun, hakkımızı tabii savunun.
1: Konuşmazsa da kötü oluyorsun. Neden
0: peki
1: hakkımızı
0: hocam,
1: savunuyorsun?
0: Peki hocam bir şey soracağım. Diyor. Şimdi benim aklımın mantığımın almadı. İtalyano tarafıyla ilgili şunu söyleyeyim, bitireyim orayı. Çok güzel, şık bir cevap verdi. Yani evet, kırmızı kart olduğunu düşünüyorum ama onu bir tarafa bırakıp kendi durumumuzla ilgili değerlendirme yapmamız gerekiyor dedi. Yani aslında senin ülkendeki bütün teknik direktörlere mesaj verdi. Onlar anlamak istemiyorlar ama en azından bizim bu tarz insanların sayısını çoğaltmamız lazım. Diğer tarafa gelelim hocam, idareci tarafına. Şimdi idarecileri anlıyorum. İşte onlara da benzer baskı, taraftarların. İşte bize bile mesela yorumcu, ben görüyorum mesela bizim kanalda Beşiktaşlı yorumcu arkadaşlarımızı etiketleyip işte oralarda hakkımızı savunun gibi akla mantığa sığmayacak şeyler söylüyorlar yani. Şimdi orada şöyle bir durum var. Ali Koç 7 sene değil mi Fenerbahçe başkanlığı yaptı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani 8 gibi hocam. Ciddi bir zaman baktığın zaman bir kulüp başkanlığı için. Şimdi şöyle bir hadise var. İnsan gerçekten anlayamıyor. 7 sene Ali Koç'un benzer serzenişlerini MHK'ye, federasyona, sayısını unuttum ben değil mi? Bir sürü aynı şey oldu. Bundan sonra böyle yapmayız, şöyle yapmayız, onu istifaya davet ederiz, bunu böyle yaparız gibi bir sürü şey dinledim. Ya bir faydasını gördü mü Fenerbahçe?
1: Hatta takımını da sağdan çekmişti.
0: Ya, bir faydasını gördüm hocam. Ya ben çok merak ediyorum mesela. Bir faydası oldu mu? Olmadı. Yani faydasını görmediği şey niye peşinden gider ki insanlar? Mesela Beşiktaş'ta dün o idareci abimiz için de geçerli. Ya bir faydası yok abi. Bence hiç gerek yok o konuşmaya. Ya hak öyle aranmaz. Bir de mesela ben orada bir şey olsam, federasyonda görevli biri olsam, mesela diyor ya bunlarla olmaz. Hemen ona şu soruyu sorardım. Kimle olur? Ya bir öneri o zaman getirin. Yani toplanın Kulüpler Birliği.
1: Çözüm üretin değil mi?
0: Çözüm üret bana ya, bu onunla olur. Çünkü biz sorun kimi üretme getirsek, yani ya sen olmaz diyorsun, ya Erden Tümur olmaz diyor, ya Serdar Adam olmaz, yani sürekli birileri olmaz diyor. Ama her kimi getirirsen getir itiraz ediyorlar. Çünkü herkes kendi kulübü tarafından, kendi başarı ya da başarısızlık tarafından bakıyor bu işe. Şimdi oyunu böyle yorumlayan, olaya böyle bakan insanların yani sürekli birilerini istifaya davet etmesinin bize bir faydası yok. Yani bu yorum şey değil hocam. Ya çok iyi hakemler demiyorum. Ben de görüyorum hakemlerin o anlamda ama senin hakemlerin maalesef senin kadar yetersiz. Sen orayı kaçırıyorsun. Şimdi diyor ki Beşiktaşlı idareci abimiz, biz diyor buraya diyor Beşiktaş'tan haklarını savunmak için geldik, paralarını. Ya tamam, haklarını ve paralarını savunmak için geldiniz ama yapamamışsınız. Mesela kaç tane transfer geldi gitti Beşiktaş'ta, ben sayısını unuttum. Kaç tane giden oyuncunun Beşiktaş maaşını ödedi? Kaç oyuncu da yanıldı? Kaç tane teknik direktör geldi? Bak Sergen Yalçın demedi mi? Hala giden hocaların maaşını ödüyorlar. Siz Beşiktaş'ın parasını koruyamamışsınız. Yani siz de aslında o pencereden baktığında MHK kadar başarısızsınız. Çünkü onlar da idare edememiş, sen de idare edememişsin idareci olarak. Diğer tarafa gelecek olursak diyor ki mesela dünyaya rezil olduk diyor. Değil mi mesela? Dünyaya rezil olduk diyor. Ben eğer dünyaya rezil olma konusunda değerlendireceksem ben şöyle bakarım. Dünyaya şu şekilde rezil oluruz. FIFA'da dosyalarımız kabarırsa oyuncuların maaşını ödememe ile alakalı, ki çok kulübümüz var böyle değil mi hocam? Yani hepimiz evet, biliyoruz FIFA'lı. O bizi dünyaya mahcup eder. Yani sana bu parayı ödeyeceğiz diye getirdiğiniz adamların parasını ödemiyorsunuz. Eğer bir konuda mahcup olacaksanız bence bu yüzden mahcup olun. Hatta Beşiktaş onu şöyle yaşadı. Ya yanlış mı hatırlıyorum? Pepe personelin maaşını ödedi diye haberler okudu. Okumadık mı biz? Portekiz basınında bunlar çıkmadı mı?
1: Doğru.
0: Mesela senin personelinin maaşını Pepe ödemiş. Bence bu taraftan mahcup olun yani. Hani bir şeye utanacaksanız dünyaya bir konuda, bundan utanalım yani. Hakemin verdiği karardan ne olacak? Senin o utandı dediğin manşeti atan ülkelerde de saçma sapan hakem kararları var. Ama onlar senin gibi davranmıyorlar. Onlar insana inanıyorlar, ona güveniyorlar. Ama sen insana güvenmediğin için bir şey değişmeyecek. Yani ya bir çözüm öneriniz olur, kabul ederim. O basın toplantısının sonunda planımız bu. Eyvallah. Ama o konuda da bir donanımın olması gerekiyor. Ben Fırat Aydınus'un bir röportajını dinledim. %100 katılıyorum. Ya o yorumu yapıyorsun ama sen hangi teknik donanımla o yorumu yapıyorsun diyor. Mesela bu böyle olmalı ya da bu böyle olmalı konusunda. Hı hı. O alanda bir bilgin, birikimin, donanımın, tecrüben olması gerekiyor. Yani hakem olman gerekmiyor tabii ki ama o konuda bir donanım istiyor o iş. O planlamayı yapabilmek için. şeyi unutmayalım işte.

Emin Özek Ali Koç'a sunum yapmıştı değil mi? Hı hı. Tamam, ben sunum yapıyorum size de siz o konuda uzman değilsiniz ki, mesela nereden ikna oluyorsunuz onun yeterli veya yetersiz olduğunu? Şimdi ben sana bir konuda sunum yapıyorum ya da sen bana bir sunum yapıyorsun hocam, hiç ben uzman olmadığım bir konu, sen nereden bileceksin ki benim yeterliliğimi, yetersizliğimi? Biz bence orada karıştırıyoruz yani. Yoksa hakemler kötü, kötü bir

0: zaten olamamızın temel sebebi ya MHK ya federasyon. Yani bu düşünce kimseye faydası olmaz. Yani bak, bence İtalyano idareci abimizin o röportajını izlediğinde, tercüman ona çevirdiğinde bence hayretlere düşmüştür yani. Ya 30 dakikanın üzerinde konuştu çünkü. Ya inanamamıştır hatta. Bence yapmayalım bunu yani. Ya tamam, kabul ediyorum. Yani bir şey yapalım, ama çözüm varsa gelelim hep beraber bir araya oturalım, konuşalım, nasıl çözebiliriz? Ya sen 8 Mart'tı değil mi bu hakemlerle ilgili yapılan operasyon? 8 Mart değil mi hocam? O gün herkes ayağa kalkması gerekiyordu. Kulüp başkanları, değil mi? Yani neden bu hakemler bu hakemler neden görevi bıraktı? O gün bir şey olması gerekiyordu. Bu hakemler neden görevi bıraktı? Ya da neden sonra hiçbir açıklama yapılmadan geri getirildi? Bir dakika dahi bekleyemeyiz denilen hakemler görevi bırakıyor. Aynı hakemler göreve geri geliyorlar. Neden bıraktılar, neden geri geldiler? E sen şimdi idareci olarak o gün ya onların hakkını savunacaktın ya da onun neden olduğunu öğrenecektin, topluma da anlatacaktın. İlgilenmedin o gün onunla. O gün onunla ilgilenmek istemiyorsun, çözümün yok. Onlar kadar da sen de kulübü yanlış idare ediyorsun, doğru idare edemiyorsun. Finalde diyorsun ki bu gitsin. Gitsin.
1: Şimdi çözüm konusu demişken sevgili İbrahim Yavuz Adaş'ın yazmış da, İbrahim Özhan diyor ki, tamam İbrahim hocam size katılıyorum ama bu iş nasıl çözüme kavuşacak? Bizde meşhur söz var, ağlamayan bebeğe süt vermezler, şikayet etmeyince daha çok üstüne geliyorlar diyor.
0: İbrahim Bey şöyle söyleyeyim, ağlamayan çocuğa mama vermezler. Yani çok şey, teşbihte hata olmaz. Hani Fenerbahçe de bu konuda çok isyan etti. Alabildi mi karşılığını? Hala şikayet ediyor. Yani öyle bir şey yok, ben ona katılmıyorum. Yani sesin çok yüksek çıkarsa hakkını verirler diye bir şey yok. Çözüm bulmak zorundasın. Çözüm ne? Çözüm bu işin uzmanlarına teslim olmak, birine güvenmek. Yani ama bu konuda MHK başkanı, işte hakem planlaması, federasyon başkanı, o federasyonun planlaması, ya o konuda bir kere çok ciddi anlamda bir planlama yapılması gerekiyor. Biz bundan hiçbirini yapmak istemiyoruz ki hocam.
1: Evet.
0: Yani biz sürekli birileriyle kavga halindeyiz yani.
1: Tedesco'nun ne farkı vardı Italiano'dan demiş. Çağatay hocam, İbrahim Bey lütfen sorar mısınız? Düzgün insan barınabilir mi Türkiye'de diyor yurt dışından dinleyicimiz.
0: Tedesco'nun burada barınmamasının sebebi şey değil. Hakem eleştirmemesi ya da Tedesco'nun burada barınmamasının temel sebebi teknik anlamda yanlış planlama yapması. Onun problemi teknik direktörlükle alakalıydı. O yüzden başarısız olup buradan gitti. Yoksa Tedesco'nun hakem konuşmaması, o eğitici dili, yumuşatıcı dili gayet güzeldi. Hatta ben diyordum yani federasyon bu konuda ondan destek alabilir. Aynı şekilde İtalyano'dan da. Yani yeni antrenörler yetiştiriyoruz ya. Hı hı. Mesela gidip onlar birkaç şey söyleyebilir mesela. Bunda bir faydası da olur. Çünkü biz alt liglerden en yukarıya sürekli kenarda kendini kaybeden antrenörler görüyoruz. Türk antrenörler. Onları sakinleştirme adına bu insanların da varlığı değerlidir. Bu işi en üst seviyede deneyimliyorlar. Gidip anlatabilirler onlara. İtalyano bilmiyor mu maçtan sonra ortalığı yıkmayı yani? O da bilirdi. Ben ne yapayım kardeşim? Sizin nasıl bir ülkeniz var ya? Bak ben her şeyi yaptım ama bir hakem geldi benim her şeyim bozdu diyebilirdi ama demiyor.
1: Meslan Bey bence diyor ki adamın topçusu tokatlanıyor. Çıkıp iki kelam etmesin mi? İbrahim abi yazmış.
0: İyi peki, etsin. Yani bir şey demiyorum. Eğer işine yarayacaksa sabahtan akşama kadar konuşsun ama yaramayacak diyorum ben de. Peki Beşiktaşlıysa eğer bu arkadaşımız, sizin de bu şu şekilde yönetime hesap sormanız gerekmiyor mu? Ya kaçıncı teknik direktör geldi gitti? Kaçıncı oyuncu geldi gitti? Biz hala maaşını ödediğimiz oyuncular var. Bak hala maaş ödüyoruz oyunculara. Hı-hı. Ya evet onlar da eksik ama sizin bu eksikliğiniz ne olacak mesela? Ya bunun oyuna bir zararı yok mu? Sen dönüp şey demiyor mu mesela, boş tribünler görüyoruz değil mi statlarda, böyle şaşırıyorum mesela, yani şurada mesela Kasımpaşa stadını görüyorum mesela, gidiyorum bazen maça, ya nasıl olur ya, İstanbul'un göbeği aşağıda ne oluyor diye inseler o stadın dolması lazım, dolmuyor. Sen orayı dolduramıyorsun, zeminlerin iyi değil, kulüplerin borç batağında, oyuncuların bak sakatlanıyor sürekli, fiziksel olarak direnemiyor. Ya bunlar hakemin verdiği karar kadar eksik değil mi? Onları saymayalım mı yani? Hı hı. Onu eleştir, eyvallah. Mesela yorumcuyu da eleştir. Bizim için de geçerli eğer bu işi yorumlayan taraftaki. Bizim de ağzımızdan çıkan. Mesela sen şeyi görmüyor musun hocam? Ben çok şaşırıyorum mesela bu

0: çıkıyor mesela bir yorumcu arkadaşımız diyor ki ben haber aldım diyor, futbolcular diyor bilmem ne maçına diyor bahis oynamış diyor. Ya bu korkunç bir iftira değil mi eğer ispatlayamıyorsan? Değil mi yani ispatla yükümlü değil mi bu söz hocam? Yani öyle var mı mesela herkes biri hakkında bu şekilde ifade kullanacak ve bunun bir bedeli olması gerekmiyor mu? Hatırla mil takımda o zaman mil takımda neler dediler? Oyuncular böyle bahis oynamışlar. Ne oldu şimdi o gün mesela o kadar söz o oyuncular için söylenen şeyler?
1: Bir de burada hedefe koyuyorsun yani.
0: Tabii hocam yani ben o yüzden evet eksiklik var ama her yerde eksiklik var. Oturalım her tarafı düzeltelim. Hakemi de düzeltelim. Ama git İsmail Kartal'a şeyin hesabını sor. Orayı niye görmek istemiyorsun? Ya arkadaş yani nasıl oluyor da sezonun henüz ikinci haftasında 4 tane oyuncu kas sakatlığı yaşıyor diye sor bence onun hesabını yani.
1: Hakan
0: ama
1: Aktaş
0: sen orayı görmüyorsun.
1: Evet.
0: Orayı görmüyorsun.
1: Hakan Aktaş diyor ki sevgili İbrahim Yavuz. Hocam geçen sene de Tedesco için aynı şeyleri söylüyordunuz. Hakemlerle uğraşmıyor, maça odaklanıyor diye. Aynı şey İtalyan'ın da mı başına gelecek? Böyle olacak yani demiş.
0: Ya bir şey olmuyor ya. O normal yapması gerekeni yapıyor. Doğrusu budur zaten. Yani biz onlardan yani teknik anlamdaki davranışları onlara burada tutar. Başarıları, başarısızlıkları tamamen teknik anlamda. Diğer hadise de bize faydası olur. Onlardan bir şey öğrenmemiz gerekiyor. Onların bağırıp çağırmasının bize bir faydası yok. Ya var mı diğerlerinin mesela İsmail Kartal'ın isyan etmesinin? Bak ne diyor? 99 puan diyor aldım çalındı diyor. Şimdi oldu mu bir faydası Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'ın o öfkesinin, isyanının? Ona bir faydası var mı? Bak 99 puanda kalmış. Bir adım ileri gidememiş. Bak döndüğünde nasıl arkasında eksiklikle buraya gelmiş değil mi Fenerbahçe'de? Bak idare edemiyor Fenerbahçe İsmail Kartal. 4 tane oyuncusu kas sakatlığı yaşadı İsmail Kartal'ın. Bence İsmail Kartal 99 puanla ilgili hadiseyi kendi eksikliği üzerinden değerlendirmiş olsaydı bugün ona da faydası olacaktı. Fenerbahçe'ye de faydası olacaktı. Ne oldu şimdi? Kime faydası oldu İsmail Kartal'ın 99 puan benim hakkımdı, şampiyonluk hakkımdı demesinin kime faydası oldu? Bak kendisine olmamış. Onu net bir şekilde gördük hocam. Kendisine hiçbir faydası olmamış İsmail Kartal'ın bu düşüncesinin. Şimdi ben de diyorum ki biz bu taraftan bakalım. Bu düşüncenin bize faydası var. Kendi eksikliğimize bir değerlendirelim. Yani hakemler kadar sen de eksiksin. Bul diyorum, bulma demiyorum. Yani hakemlerin iyi olduğunu söylemiyorum. Ama önce kendi problemini çözmen gerekiyor. Diğer taraftaki problemi ortadan kaldırabilmek için. Bizdeki genel problem şu. İdarecisi de, teknik direktörü de, yorumcusu da, futbolcusu da bir günah keçisi ilan etmiş. Bulmuşlar masum. Yani masum dediğim şu. Kötü niyetli olanları bilmiyorum ben. O onun ispatlanır, bir cezası neyse çeker ama hiçbir kötü niyeti olmayan ama teknik anlamda eksik kalan bir adamın ne suçu var ya hakem görememiştir. Futbolcu nasıl altı pas mesela Kocaelispor maçında dün boş kaleye oyuncu vurdu topu dışarı. Bomboş kale. Şimdi eğer niyet okuma üzerinden gidersek biz de değil mi? Mesela hakem de onun için bir şey söyleyebilir. Vay arkadaşlar ben inanmıyorum abi bu top buradan dışarı atılmaz der. Çünkü sen ona öyle diyorsun. Onun görmediği bir düdüğe onun altında başka bir şey arıyorsun. O da arar senin oyuncunla ilgili. Ya futbolcu boş kaleye topu dışarı atar mı der. Normalde atmama atıyor.
1: Yurt dışından Ali Bey. Yavuz abi selamlar. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'la ilgili yaptığın tüm konuşmaya katılıyorum. Takımlar dünya kadar para harcıyor, doğruyu yapmak istiyor. Ama hakemlerin yaptığı normal mi? Kulüplerde başkanlar gidiyor, istifa ettiriliyor. Hakemler aynı kalıyor ve durmadan ödüllendiriliyor.
0: Hakemler aynı kalmıyor. Hangi ödüllendiriliyor? Tugay Kağan, Numanoğlu'lar, Fırat Aydınuslar. Bıraktırılmadı mı bu insanların hakemliği ya? Nasıldı aynı şey? Mümkün değil. 8 Mart'ı o yüzden söyledim bu insan. 8 Mart yanlış hatırlamıyorsam o hakemlerle ilgili olan hadise. Bir anda hepsi birden. Ya bunların aileleri, çoluğu, çocuğu yok mu? Yani empati kursanıza mesela. Sizin kardeşiniz, abiniz, babanız neyse. Onlara bu şekilde bir söz söylense ya da bu şekilde davranılsa. Siz nasıl tepki gösterirsiniz? Şimdi kötü niyetleri de bulun tespit edin kabul ediyorum da şimdi siz bana şeyi mi ikna etmeye çalışıyorsunuz? Bu hakemlerin tamamı bir planla çıkıyorlar. Planın da ne olduğu belli değil. He. Mesela ne hocam bu hakemlerin planı? Bir gün oturuyorlar hepsi beraber bunların bir şeyi var. Lokali var hocam oturuyorlar. Diyorlar ki ya biz Fener'i şampiyon yapalım diyorlar mesela. İki hafta sonra yok baba biz vazgeçtik diyorlar. Bu sene Galatasaray şampiyon yapacağız. Sonra iki hafta sonra diyorlar ki bu Beşiktaş ya bunu yapalım diyorlar. Sonra bakıyorlar Beşiktaş bizim beklentimizin üstünde gitti. Biz bu Beşiktaş'ı durduralım. Ya böyle bir şey olabilir mi yani?
1: Ahmet Berk diyor ki İbrahim Hocam, Çağatay Hocam aslında problemlerin tamamının çözümü çok kolay. Futbolumuzu ve sporumuzu sporun içinden gelen Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olan idealist insanlar yönetirse hiçbir problem kalacağını düşünmüyorum. Saygılar demiş.
0: Ya o da çok doğru değil yani sporun içinden gelenlerin de çok yani o yetmiyor. Bence sporun içinden gelenden çok orada bilgi birikim o konudaki eğitim belirleyici oluyor. Sporun içinden gelmiştir ama o anlamda bir adım ileri gidememiştir. Sadece sistemi biliyordur, taktiği biliyordur. Onun ne faydası var sana hocam yani?
1: Yenal Bey yani diyor
0: sporun
1: ki...
0: Sporun içinden gelenin o anlamda da bir donanım olması gerekiyor hocam. Yani bilgisi birikimi olması gerekiyor. Tek başına işin içinden gelmesi yetmiyor.
1: Sen bu mahcup konusunu açmıştın ya, ona ithafen demiş evet. ki Galatasaray'da Belanda Mart 2021'de stadyum zeminine eleştirilen açıklamaları nedeniyle yönetimi ve kulüp markasının yıprattığı gerekçesiyle sözleşmesi tek taraflı feshedilerek takımdan gönderilmişti. Ben çok mahcup olmuştum diyor. Belhanda'yı sevmem ama zeminler hala berbat diyor.
0: Şimdi yani kızıyorsun, sinirleniyorsun. Senin eksiğini yanlışını gördüğü zaman biri hakemin dışında bir şey söylediği zaman kızıyorsun.
1: Sevgili İbrahim Yavuz, peki bu hafta Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi, ön eleme, playoff'ta neler söyleyeceksin takımlarımızın şanslarıyla alakalı?
0: Valla hocam yani Fenerbahçe ile başlayalım ki çok hepimizin isteği, dileği bir tane daha takımımız Şampiyonlar Ligi'nde olsun ki çok uzun zaman oldu. Olması gereken de oraya iki tane takımla gidebilmek. Umarım Fenerbahçe o problemi halleder. Öngörüsü çok zor bir karşılaşma. Çünkü bilmiyoruz henüz Fenerbahçe'nin hangi planla sahada olacağını. Diğer tarafla ilgili 3 aşağı 5 yukarı bir öngörü var ki onlar için de çok önemli. Ligde şampiyonlukla ilgili halledemedikleri durum var. Ekonomik sıkıntılar var. Onların da şu an 7 yıldır falan gidemiyorlar ya da 6 yıldır gidemiyorlar. Onların bütün derdi bir an önce Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Yani öngörüsü zor bir karşılaşma. Bireysel oyuncu kalitesi anlamında aslında onlara direnecek kalitede oyuncularımız var ama oyun planı konusunda çok fazla bir şey öngöremediğim için ve Fenerbahçe'nin hangi kadroyla sahaya çıkacağını bilmediğim için çok net bir yorum yapamıyorum hocam.
1: Erkan Bey demiş ki İbrahim Yavuz adam adam. Merhaba, ben Tolga demiş. İbrahim Bey'e bir sorusu var. Çok güzel konuşuyor, müthiş bir bakış açısı. Kendisini ne zaman sahalarda göreceğiz? Doğrusunu uygulamalı gösterecek. Herkesi çok güzel eleştiriyor. Kendisini ne zaman göreceğiz diyor.
0: Şöyle söyleyeyim. Tabii ki ben yani antrenör lisansına sahibim ama yani o fırsatı bulamadım. Yani kimse bize gel burayı yönet demedi. Ben de sonuçta bu işin bir tarafında kalmak istiyorum. İşin bu tarafını tercih ettim. Yorum tarafını tercih ettim. Bugün burada devam ediyorum ama bu işin özellikle sportif direktörlük tarafıyla ilgili düşüncelerim var. Yani ileride yani birileri bize güvenir teslim olursa onunla ilgili hem çalışmalarım var hem planım var ama zaman ne gösterir onu bilmiyorum. Yani buralarda da çok fazla şeyle ilgilenmiyorlar. Yani o süreyi zamanı da sana vermedikleri için olmuş olsun diye de bir yerlere de gitmek istemiyorum. Sonuçta Türkiye'de biliyorsun hocam. Diyorsun bir yere ve çok kısa sürede eğer istediklerin olmazsa biliyorsun bu iş öyle çok kısa sürede olacak bir iş de değil. Hemen seni yok edebiliyorlar yani o yüzden zamana ihtiyacım var ve bana inanacak, güvenecek, o süreyi verecek insanlara ihtiyacım var.
1: Evet. İbrahim Yavuz, ben yetişemiyorum sorulara, mesajlara. Bilmiyorum senin durumun ne? Müsait
0: ben misin? De yani Aydın Cingöz beni alacak şu an, onu bekliyorum. Ona da gerekli mesajı attım, yerimi belli
1: ettim. Peki o zaman son soru şu olsun. Yaşar Bey de diyor ki yarın Fenerbahçe ne yapmalı İbrahim Yavuz'a göre diyor.
0: Ya Fenerbahçe'nin özellikle yani benim şimdi maçla ilgili en belirleyici olacak hadisenin şu olduğunu düşünüyorum. Orta sahada özellikle hangi oyuncularla oynayacağını çok merak ediyorum hocam. Yani çünkü eğer Fenerbahçe ikili orta sahayla oynarsa sanki orada ilk maçtaki gibi hem sayısal hem enerji anlamında problem yaşayabileceğini düşünüyorum. O yüzden ben Fenerbahçe'nin orta sahadaki Genduzi, Kante ve İsmail'le başlamasının onlar adına daha hayırlı olacağını düşünüyorum. O tercihin çok onlar adına belirleyici olacağını düşünüyorum.
1: Sevgili İbrahim Yavuz, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Aydın'a da
0: sağ
1: çok
0: hocam,
1: selamlar.
0: Selamlar. İleteceğim hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Vakit ilerlemeye devam ediyor. Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ederken tabii ki spor yazarlarımız da hatta bekliyorlar. Aramamı da bekliyorlar. Onları da arayacağım. Beşiktaş'ın efsanevi isimlerinden bir tanesi. Bu saat için konuşmuştuk. Sevgili Şenol Fidan şu anda telefonun diğer ucunda. Benim aramamı bekliyor olması lazım. Bakalım Şenol hocam şu anda telefonun diğer ucunda mı? Hocam çok dakiksin. Aramı mı bekliyordun herhalde?
0: Elim telefondaydı sevgili Çağatay.
1: İyi misin? Nasılsın? Her şey yolunda mı?
0: Teşekkür ederim. Vallahi epeydir görüşemedik. Sağ ol. Sen nasılsın?
1: İyi vallahi. Bende de bir yaramazlık yok hocam. Yayınlara devam. Televizyon, radyo. Hayat koşturmacası. Böyle bir döngü.
0: Tatil devam ediyor. Hayat böyle bir şey
1: tabii,
0: zaten.
1: Tatilleri yapıyorsun hocam. Ne güzel ya. Valla.
0: Zamanı da işte falan varsa, ekonomi değilse zamanı da işte zaman su gibi akıp gidiyor sevgili Çağatay.
1: Evet hocam. İnşallah daha da çok tatil yapacağım.
0: Amin cümlemiz için.
1: Ama Beşiktaşlı taraftarlar da hakemden yana çok sistemde bulunuyorlar. Diyorlar ki Çağatay hocam Allah aşkına lütfen bizim duygularımıza tercüman ol. Hakem hataları ve aklıma da sen geldin sevgili Şenol Fidan. Ne diyeceksin yani hakem hataları bu kadar çok etkiliyor takımları. Nasıl bir değerlendirme yapıyorsun Şenol hocam?
0: Ya senelerce zaten bu hakemle ilgili bu konular devamlı konuşuluyor tabii. Bu ne kadar etki ediyor, ne kadar etmiyor baktığımız zaman. Ben hep şöyle değerlendiririm tabii teknik adam olduğumuz için. Futbolda birkaç yerden bakabilirsiniz. Yani taraftar muhakkak bu yani hakem olaylarına da etkisi büyük şekilde bakabiliyor. Ama teknik adam olarak baktığın zaman oyuncuların da sadece futbol oyununa konsantre olmaları için buradan da bakmak gerekiyor. Taraftar tabii ki haklı. Şimdi maç içerisinde birkaç tane penaltı pozisyonu var, gol atılıyor, gol verilmiyor gibi. Buradaki bence en büyük sıkıntı belli bir standartta bu kararların verilmeyişi. Yani evet tamam bunlar foulse, bunlar kırmızı kart değilse bundan sonra da böyle verilmesi gerektiğini düşünüyor herkes değil mi? Ama işte yeri ve zamanı geldiğinde bu niyete bağlı olan kararlar futbol camiası üstünde bu tabii güvensizliği de yaratmış oluyor. Yani senelerdir böyle. Yani bazı takımlar dokunduğun zaman faul alıyor veya penaltı alıyor. Ama sana geldiğindeki oradaki şiddet bayağı da şiddetli bir pozisyon olmasına rağmen hakemler buna penaltı çalmayınca Beşiktaş taraftarı ve camiası üzerinde ister istemez bunlar soru işareti yaratıyor. Yani güvensizlik yaratıyor. Önemli olan burada bu standartı yakalamak. Yani şimdi evet maç içerisinde penaltılarla ilgili mesela gol ve faul var dedi değil mi? Bizim attığımız Beşiktaş'ta attığı golün sayılmaması rakibi çekmeyle ilgiliydi. Aynı pozisyonda yanına gelen bir ortaya Vlahović için yapılan bir penaltı var. Yani o da bence aynı standart yakalanmış olsa bu şekilde o penaltıda verilmesi gerekiyor. Tabii bunlar hakem yorumuna giriyor. Tabii bunları sana göre bana göre değerlendirmek mümkün. Gri alan bunlar. Ama bir kırmızı kart yani olayı var. Burası hakem belki görmemiş olabilir saha içinde. Çünkü futbol biliyorsun canlı bir oyun. 22 kişinin hareket ettiği bir oyun. Görmeyebilir ama var hakeminin ki Bülent birinci oldu. Ki ben teknik adamlık yaptığımızda biz Kayseri Erciyes'te çalıştığımız zamanlar Gaziantep maçıyla ilgili bize Bülent Birincioğlu o zaman
1: evet.
0: Sahanın kenarında 5. 6. hakemler oluyor hatırlıyorsan.
1: Biliyorum hatırlıyorum çok iyi.
0: Yani orada yani 5. hakemdi yani kimsenin göremediği o zamanlar bakın canlı gözle göremediği. Ben ekranlardan o zaman bakmıştım, gol atmıştık. Bize de Erciyes Spor'da Drenthe diye bir oyuncumuz vardı. Real Madrid'de falan oynamıştı. Onun attığı golü iptal ettirmişti kendisi. Yani hem görev tanımanın içinde olmamasına rağmen. O zamanlardan bahsediyorum. Şimdi bu kadar işlerin kolaylaştırdığı, yani kolaylaştığı bir ortamda, önünüzde televizyonlar, kameraların olduğu bir ortamda bu kadar da şiddetli bir hareketin yapılmasına, yani VAR hakeminin burada çağırmaması ister istemez burada soru işaretlerini doğuruyor.
2: Yani buradaki sıkıntı bu. Yoksa hakem sahasında bazen ölçme değerlendirmeyi farklı yapabiliyor. Hakim taktidir falan diyebilirsiniz ama buradaki tokat atma olayı veya yumruk atma olayı kesinlikle yoruma girmeden kırmızı kartla yani cezalandırılması gereken bir olaydı. Hı hı. Yani burada tamamen VAR hakeminin bir ne diyelim hatası veya yanlışlığı söz konusu. Yani bunu söylemekte yani herkese hemfikir zaten. Evet.
1: Şenol hocam, Şenol Fidan olarak şunu da söylemek istiyorum. Şimdi Alanyaspor Beşiktaş maçında çok önemli bir olay oldu. Beşiktaş evet mağlup oldu ama karşılaşma sonrası taraftarının Beşiktaş'ı alkışlaması çok değerliydi. Siyah beyaz takımın taraftarlarına verdiği bu güven duygusu çok önemliydi. Tabii ki sezon boyunca da birçok kayıplar yaşanacak. Sizler de profesyonel olarak çok büyük maçlar oynadınız. Ama özellikle Olaytan ve Murillo'suz başlamak riskli bir karar değil miydi size göre?
2: Ya şimdi şöyle bakın yani Avrupa Kupası maçları oynadınız. Lig başladı. Geçen hafta maçı yine Avrupa Kupası.
1: Rotasyonda çok kullanan bir hoca.
2: Ya kullanan bir de zaten bunu zaman içerisinde kullanacaktı ama bu Alanya'nın kullanması açısından şöyle bir planlama yapıldığında bir plansızlık söz konusu gibi geliyor. Hangi açıdan söylüyorum? Çünkü 5-6 maçtır aynı kadroyla çıkan bir Beşiktaş takımı ve oynayan ve oynadığı oyundan keyif veren bir takım söz konusuyken tabii ki maçların artmasıyla beraber burada hoca dışarıdaki oyuncuları da hazır tutma adına Alanya'da böyle bir rotasyona gitmeye ihtiyacını duymuş. Yani burası rotasyonu yapması gereken yer miydi Alanya Spor maçı? Oraya bakmak lazım. Çünkü hafta arası oynadığınız Zagiris maçında 3-0'lık bir galibiyetle müthiş bir oyunla bundan sonraki yani hafta arasında yine oynayacağınız maç daha da kolay geçecek gibi duruyor. Demek ki oraya da bir rotasyonu oraya saklamış olsaydınız belki de yani bu Alanya Spor karşısında en azından yani teknik anlamda hoca yükü kendi üstüne almamış olacaktı. Yani oyuncular o yükü vermiş olacaktı. Yani belki de kötü oyun olsa hoca diyecekti ki bakın geçen hafta biz bu oyuncularla çıktık. Aynı oyuncularla çıkıyoruz. Yani burada hava sıcaktı, nem falan gibi bir takım faktörüydü. Hocanın burada belki kendi adına bir takım kredi açmış olma ihtimali yüksek oluyordu. Hı. Ama şimdi rotasyona gittiğinizde eğer o oyunu oynamıyorsanız da sonuç alamıyorsanız ister istemez burada hocaya da bir takım şeyler söz konusu olabiliyor. Yani burada İtalyanoğlu'nun belki kendi adıma söylüyorum tabii. Ben olsaydım diye baktığımda belki Alanya Spor maçında hafta arası oynattığımız şimdiye kadar oynattığımız takımın ilk 11'ini oraya çıkartmak daha doğru gibi duruyor diye düşünüyorum ben.
1: Sevgili Şenol Fidan sana bir teşekkür gelmiş. Satılmış Çınar. Çağatay hocam hayırlı yayınlar. Sene 86-87 olması lazım. Beşiktaş Trabzonspor maçına gitmiştim. İnönü Stadı dakika 87. Maç gitti gidiyor derken Şenol hocam gol attı, bir de Ali attı. Maçı aldık. Allah razı olsun ondan demiş Satılmış Bey.
2: Sağ ol, çok teşekkür ederim ama sene olarak 86-87 değildi. 88-89 sezonuydu. Yani 88 senesindeki Aralık ayındaki Trabzon maçıydı. Maç 0-0 gidiyordu.
1: Evet.
2: İşte 90 dakika içinde kaçırdığımız goller vardı ama en son işte kalecinin yumruklamasıyla orta sahaya doğru gelen bir topta kaleci Şevki'ydi. 35 metreden ayak içimi koyarak orada 1-0 öne geçmiştik. Dakika 88'de 1-0. Daha sonra da dediği gibi Satılmış Bey'in Ali'nin attığı golle 2-0 maçı kazanmıştık. Hı hı. O skorlar da atılan goller doğru ama sene olarak seneyi düzeltmek istedim. Sadece teşekkür ediyorum.
1: Şenol hocam en unutamadığın maç hangisi? Senin hafızanda kalan senesine kadar hatırlıyorsun. Yılları o yüzden soruyorum. Seni en çok böyle etkileyen belki kariyer maçını oynadığın maç da olabilir. Aklına geliyor mu hocam?
2: Bu yok. Bahsettiğim bu Trabzon maçı golün hem son dakikalarda olması uzaktan çok güzel bir gol.
1: Yine bu maç
2: atılması.
1: Diyorsun yani.
2: Tabii yani ona bakarsan Beşiktaş'ta ilk forma giydiğimiz bir jübile maçımız vardı. Samet abinin, Samet Aybaba'nın Fenerbahçe'ye İlimi Stad'a çıktığımız ilk maç var. Onu unutamayız. Artı ilk maçı var Ankara Gücü. Ankara'da Ferdinand'lı kadroyla beraber 1-0 mağluptuk. Daha sonra Alim'in attığı gollerle 2-1 galip gelmiştik gibi. Hı hı. Yani o süreçler aklımızdan çıkmıyor tabii. Yani orada önemli anılarımız var. Ama Trabzon maçı benim yani seyirciye daha çok böyle yakınlaşmamla ilgili dediğimizde Trabzon maçı orada bir dönüm noktası olmuştu kendi adıma.
1: Meslan Bey diyor ki Beşiktaş'ı diyor her sezon doğuruyorlar. Hakemliği bırakınca da helallik istiyorlar. Beşiktaş'ı yakmıştık diye yayınlara çıkıyorlar. Etmiyoruz, hakkımızı haram olsun diyor. Tabii Beşiktaşlı taraftarlar da.
2: Sevgili Cahit, zaten bak biraz önce ifade ettim. Yani zaten burada insanların hata yapma lüksü var mı? Var, ama yanlış yapma lüksü olamaz. Yani buradaki ince ayrım bence şu. Hata da biliyorsun kaza olarak, yani hatayı böyle görmek lazım, ama yanlış biraz daha bilerek yapılan bir şey olduğu için benim düşünceme göre iş artık o noktaya geldiğini düşünüyor yani camia, futbol camiası.
1: Evet.
2: Burayı ortadan kaldırmak lazım. Yoksa İngiltere'de mesela diyoruz, çeşitli Avrupa liglerinde orada hatalar yok mu? Orada hatalar var, ama orada yapılan hataların yani kötü niyetle olmadığını, yani yanlışlıkla olmadığını, hata şeklinde olduğunu bildikleri için oradaki hakeme de, işte oradaki merkez hakem kuruluna da güvenleri bu anlamda sonsuz olabiliyor, devam edebiliyor. Ama burada geçmişten gelen hep böyle söylentiler, bir takım konuşmalar yapılır şudur falan gibi bir takım söylemlerin hala günümüzde devam etmesi, geçmişten gelen bir takım sıkıntıların devam ettiği anlamına da geliyor. Yani burada biz futbol ortamıyla beraber normal günlük yaşamamızdaki bu güven duygusunu biraz daha da çok yukarı çekmemiz lazım. Yani burada yani futbol camiasında olan bu güvensizlik hemen hemen her ortama da yansımış vaziyette. Futbolda da tabii böyle bir kararlar çıkınca isterseniz bunlar da konuşulmuş oluyor.
1: Yılmaz Bey diyor ki bütün takımlar maçlara çıkmasa federasyon ve hakemlerin başında kişiler bırakmak zorunda kalmaz mı? Başka çözüm göremiyoruz artık demiş.
2: Ya olabilir tabii, yani bu kulüpler birliği ile ilgili yani alabilecek karar. Bunu Profesyonel Futbolcular Derneği de kendi hakları ile ilgili de bir zamanlar bir haftalık iki haftalık böyle yapabilirse, çünkü dernek olduğu için bu grev hakkı olmuyor bazen, ama evet, kulüplerin böyle bir isteği olabilir, belki ultimatum verebilirler. Ama isterseniz de şimdi bakıyorsunuz büyük takımların İçerisinde en mağdur olan takımlardan bir tanesi Beşiktaş, geçmişe baktığımız zaman.
1: Evet.
2: Hep üst üste geldiğinde hep bunun isyanı oluyor. Yani burada çünkü kar topu büyüyerek önümüze çıkıyor. Tüy şeklinde büyüdü artık bu son maçta. Yani daha önceki maçlarda hakem gördü görmedi diyebilirdik, ama artık VAR'ın olduğu ortamda, yani ben penaltılarla da ilgili bir şey söylemiyorum, ama kırmızı kartın verilmemesi hakikaten yani bu konuda gelinen en son nokta oldu diye düşünüyorum. Evet.
1: Şenol Fidan, ben Vlahovic'i de sormak istiyorum. Ben Beşiktaş'ta çok gol atacağını düşünüyorum hocam. Sen nasıl düşünüyorsun, neler düşünüyorsun Vlahovic için?
2: Şöyle, ben de Beşiktaş'ın Avrupa Kupası maçlarını canlı seyrettim. En son girdi işte, ilk geldiği maçta da Vlahovic oynadı. 30 dakika oynadı. Hatta ben bu kadar antrenmansız sezon başını geçirmemiş bir futbolcu için bir sakatlık söz konusu olacağını düşünüyordum.
1: Çok da istekliydi çünkü hocam.
2: Evet evet, işte onu söyleyecektim. Yani 30 dakikalık süre hakikaten bana göre bile uzun süreydi. Belki 15-20 dakikalık bir sürelerle belki sahaya görev vermesi gerekiyordu, ama demek ki Vlahovic bu yani takımsız geçen veya işte transferleri kovaladığı ortamda bile Salah'ın da, yani Muhammed Salah'ın da baktığım zaman özel çalışmaları olduğunu görüyoruz ve istekli olduğunu görüyoruz ve hakikaten bir pivot santrfor dediğimiz hem hava topu hem sürat hem çalım atma özelliklerini artı enerjisini Beşiktaş adına, yani Beşiktaş adına bu sene çok iyi şeyler yapacağı mesajını o 30 dakikada gördük. Bu son maçta da girdiğinde, hı hı, yani ikili mücadele olsun, hatta üçlü sıkıştırmalarda bile oradaki yani slalomları fazlasıyla temas alan, temastan kaçmayan ama gol için çabalayan bir santrfor gördüm. Onun için hakikaten isim olarak da belki çok büyük futbolcu, ama performans olarak da Beşiktaş'a çok şey katacağının çok büyük örnekleriydi benim için.
1: Evet, sevgili Şenol Fidan, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Sesini duyduğumda da çok mutlu oldum. Başka eklemek istediğim bir şey varsa onu da alalım.
2: Yok, çok teşekkür ederim vallahi, ben de çok memnun oluyorum. Buradan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Kendi adımıza işte bilgi birikimlerimizi, tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ama diyeceğim şu, Beşiktaş takımı İtalyanlı hocayla beraber, Vincenzo İtalyanlı ile beraber hakikaten oynanan oyunda keyif veren, organizasyonu olan bir takım olarak, yani bir teknik adam olarak bunları gördüğümü söyleyebilirim. Tabii ki bu organizasyon içerisinde görev tanımlarında çok doğru yapıldığında Beşiktaş'ın kimliği de tamamen değişmiş oldu. Tabii ki futbolda bu yenilgiler var. Çünkü eğer siz şampiyonluğa ulaşmak istiyorsanız senede 4-5 tane yenilgiyle beraber işte 4-5 tane beraberlik sayısını yukarıdan aşağı doğru indirgediğinizde bunları tekrar üst üste yapmamamız gerekiyor. Yani burada senede 4 tane veya 5 tane mağlubiyet hakkınız var. Onları da İtalyan hocaya, Önder Özen tarafından muhakkak anlatacağını düşünüyorum. Çünkü yarışın içinde olmak cami adına çok önemli bir şey olacağını düşünüyorum ben.
1: Şenol Hocam, tekrar teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da görüşmek üzere.
2: Sağ olun sevgili Çağatay, iyi yayınlar diyorum, selamlar herkese.
1: Saygılar hocam, hoşçakalın.
2: Hoşçakal.
1: Beşiktaş'ın efsanevi oyuncularından Şenol Fidan'ı da yayınımıza aldık. Yavaş yavaş da bir programın sonuna doğru geliyoruz ama son dakika gelişmesinde Beşiktaşlı taraftarlar bekliyorlar. Beşiktaş kanat transferinde çok çok önemli bir mesafe kat ederek Ernest Poku için görüşmeleri ilerletti. Tekrar ediyorum, Beşiktaş kanat transferlerinde şu an çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Ernest Poku için şu anda görüşmelerin çok yüksek düzeyde devam ettiği bilgisini de almış olduk. Evet, Galatasaray'da konuşmadık çünkü programın başında 4 tane bir futbol konseyinin olduğunu söylemiştim. Uğur Meleke, Güntekin Onay, Fırat Aydınus ve Mehmet Aslan'ın yorumlarını özellikle söylemiştik. Bakın Galatasaray için neler söylemişler. Uğur Meleke ilk yarıdaki bireysel hatalarla maç erken koptu diyor. Erzurumspor bence şu an bir buçuğuncu lig takımı. Nisan ayında alt ligde oynanan 7 oyuncusu ilk 11'de sahaya çıktı Galatasaray önünde. Ve özellikle ilk devredeki bireysel hatalarla da erken koptular maçtan. Ancak yine de Galatasaray'da gelişimler var. Önde baskıya daha iştahlı gittiler. İki de ürün aldılar. Osimhen sezonun canavar moduyla açtı. Orta sahada 10 numara tipli hiçbir oyuncusunun olmadığına göre şüphesiz ki Batrakov bir derinlik katacak. Bence hala hücum bölgesine 2-3 alternatif gerekli diyor. Güntekin Onay, Erzurum Süper Lig'e çıktı ama kadrosu 1. lig seviyesinde diyor. Ancak geride kalan iki maçta gördük ki takımın kadrosu hala birincilik seviyesinde. Galatasaray, Erzurum'un hatalarından faydalanarak çok da güçlü bir oyun oynamadan farklı bir skor elde etti. Osimhen'in sezona fırtına gibi girmesi Galatasaray açısından sevindirici. Ancak sarı kırmızılar henüz ritmini tam anlamıyla bulabilmiş değil. Batrakov'a gelince Rusya Ligi'ndeki istatistikleri olağanüstü. Ancak burada ve Şampiyonlar Ligi'nde neler verebilir bunu zaman gösterecek. Genç ve potansiyelli bir oyuncu olması Galatasaray için büyük bir artı diyor. Fırat Aydınus'a bakalım. Sezonun uzunluğu düşünülünce 2 veya 3 takviye gerekiyor yorumu yapılmış. Galatasaray'ın Erzurum deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyette özellikle erken golün ardından oyunu kontrol altına alması ve rakibine fazla alan bırakmaması önemliydi. Ama Galatasaray tamamen eski seviyesine döndü demek için erken, Batrakov hücumda skor üretebilen, son pas kalitesi yüksek ve ceza sahasına girebilen bir oyuncu. Geçen sezon 36 maçta 17 gol ve 12 asist üretmesi katkısının hangi seviyeye çıkabileceğini gösteriyor. Sezonun uzun ve Avrupa hedefleri düşünüldüğünde kadrosuna en az 2 kaliteli takviye daha yapması gerekiyor. Okan Buruk'un da 2 veya 3 transfer düşündüklerini söylemesi bu ihtiyacın teknik heyet tarafından da görüldüğünü gösteriyor. Ve Mehmet Aslan da son olarak Galatasaray ile ilgili hala ligin en iyisi ama yaşanan bir kadrosu var diyor. Galatasaray bakmayın Çorum maçında alınan beraberliğe ama giderek yaşanan bir kadro var. Geçtiğimiz sezon Osimhen transferinin getirdiği mali yük nedeniyle kadroda yapmaları gereken değişim ve dönüşümü bu sezonda yapamadılar. Unutmamalıyız ki her başarı ve kadronun bir ömrü var ve bu takım o başarıların artık son demlerini yaşıyor. Yeni transfer Batrakov yetenekli ve Galatasaray'a katkı sağlayacak bir oyuncu ama tek başına yeterli değil, forvet ve orta alana da transfer gerekli demiş. Evet, sizlerin mesajlarından ve Instagram adresinde beni de takip eden evet Bekir Karaman ki evet önemli isimlerden bir tanesi, teşekkürler. Yine bakıyoruz, Sezgin Kamacı'ya teşekkür ediyorum. Yıldırım Çelik Örse teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresini takip alan Ozan Bey'e teşekkür ediyorum. Mesajlardan bakalım, okumadığımız mesaj kaldı mı diye. İbrahim Hocam çok güzel konuşuyorsunuz. Mesele Beşiktaş olunca demiş Dursun Meral. Ahmet Doğan, iyi yayınlar Çağatay Hocam. Ben Şanlıurfa'dan Ahmet Doğan. İrfan 25'i bağlayacak mısınız demiş. İrfan 25'i benden sonraki arkadaşlar canlı yayına alacaklar. Çünkü onların da bağlantıları arasında gördüm. Bugün dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. 2 saat boyunca da beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de yine Çağatay Çıtlak'la yine 4 büyük gündemde görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.
3: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.

0: Merhabalar, günaydın, sevgiler, saygılar. Günlerden salı, 25 Ağustos, nemli, sıcak, bunaltıcı, geceleri zor geçen günlerle dolu bir Ağustos sonu aslında. Bu detayları, ayrıntıları konuşacağız ama bu sıcaklarda tabii büyük şehirlerde, metropollerde, bina aralarında olmak var. Bir de farklı farklı bir şekilde tatil beldelerinde, sayfiye yerlerinde zaman geçirmek var.
1: Abi bu nasıl zaman geçirmek ya?
0: Ayvalık'a mı gidiyorsun? Ayvalık'tan ses geliyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler.
0: Ahmet Konanç'ın sesi geliyor. Ben bu işin kokusu da çıkar diyordum. Sarımsaklı Ahmet diyorum ona ben dünden beri. Sarımsaklı taraflarında olduğunu düşünüyorum. Neredesin Ahmet?
1: Abi Ayvalık Sarımsaklı plajındayım. Hı-hı. Ya burası tabii Türkiye'nin en uzun, en güzel plajlarından.
0: Bir tanesi diyelim.
1: Öyle mi? Sen de mi Ayvalıkçısın, Sarımsaklı?
0: Yok, hayır. En uzun plajlarından bir tanesi diyelim. Yoksa Karasu taraflarını söylerim, Ören taraflarını söylerim. Çok uzun plajlarımız var öyle.
1: Yok, onlardan bir tanesi dedim zaten. Hı, ya sen tamam. Bana ön yargılı yaklaştığın için hayatın, kariyerin boyunca.
0: Olsun.
1: Söyle.
0: Olsun. Bazen olsun, birileri olsun. De birilerinin hatalarını söyleyebilmeli.
1: Ya abi bir şey söyleyeyim mi? Kalabalık 3-4 aile geldik. Sana net ifade ediyorum. Ayvalık'ı ben tanıyamamışım ya daha önceden. Hep Cunda'ya, Ayvalık merkeze falan takıldığım için şey zannetmişim böyle. Aşırı kalabalık, yeterince sahili plajı olmayan, hani sarımsaklı duyuyordum ediyordum falan ama bu kadar mükemmel bir denizi olduğunu hiç bilmiyordum. Bir de İstanbul'a biliyorsun hani şöyle küçük bir 15-20 dakikalık mola versen 4,5-5 saat arasında rahatlıkla gelebiliyorsun. Yani aşağıya inene kadar, Bodrum'a vesaire inene kadar bir yarı yol burası. Muhteşem bir İstanbullular için çıkış noktası. Denizi harika, doğası harika.
0: Plajı, kumu harika, onu söyleyelim. Zaten yani Kuzey Ege taraflarında bak, Dikili'den itibaren aşağıya doğru indikçe öbür taraflarda tabii ki her tarafın ayrı güzellikleri var. Kimi Marmarisçidir, kimi Fethiyecidir, kimi Antalya sever, Side, Alanyant o tarafları. Ferhat Gündoğdu ve Merkez Hakem Kurulu Alanya taraflarını çok seviyor son dönemlerde.
1: Ne oldu Beşiktaşlılığın kabardı. İlk hafta Fenerbahçe'yi doğradıklarında Gençler Birliği maçıyla alakalı hem hakem hem yayıncı ile ilgili bir şeyler söylediğimde hiç üzerinde durmamıştı. Ama dün sizi Alanya'da abi, Doğan abi Beşiktaş'ı hem yayıncı doğradı hem hakem doğradı. Yayıncının mesela Oğun attığı golde faul falan yok. Neden böyle yeterince doğru açıdan, yakın mesafeden bu kadar imkan varken göstermiyor, gösteremiyor ya da faul falan yok abi, ne faul ya? Ondan sonra yaptığı hareket kırmızı kart. Yayıncı, hakem aynı Fenerbahçe'nin Ankara'da yaşadığını yaşadınız. Ben bak az önce mesela anons attım. Gerçi Sarımsaklı'dan nasıl buraya geldik bilmiyorum.
0: İşin kokusu çıkar demiştim ben sana. O sarımsağın ya, kokusu geliyor buraya. Evet.
1: Bak şimdi Radyo Gol'deyim. Tweet attım. Bir de Instagram'a koydum. Hı hı. Sevgili abim Doğan Öncel ile seni etiketlemiyorum Twitter'da. Çünkü senin Twitter hesabını çaldılar.
0: Çaldılar. Bir tane sevgili var Doğan Öncel diye duruyor öyle bir şey ama bilmiyorum tam.
1: Sevgili abim Doğan Öncel'le Fenerbahçe'deki son gelişmeleri, takımlarımızın Avrupa'daki maçlarını ve dört büyükler içinde sadece Galatasaray'ın hakemlerden şikayet etmemesini konuşacağız dedim. Yalan mı? Yalan mı?
0: Doğru.
1: Bak Trabzonspor isyan etti. Fenerbahçe isyan etti.
0: Konya isyan etti.
1: Beşiktaş isyan etti. Elbette öyle. Dört büyükler üzerinden gidiyorum. Galatasaray'ın herhangi bir isyanı var mı? Ya Galatasaray Çorum maçını kaybetmeliydi. Ondan sonra sene sonunda 2 puanla 3 puanla şampiyonluk gelince işte bu maçların önemi daha çok anlaşılıyor. İş işten geçiyor tabii. Ya 10 kişi kalması gereken Torreira'nın hareketiyle Galatasaray Çorum 10 kişi kalıyor. Geçen seneki Göztepe-Möztepe maçı gibi. Şallay'ın adamın ayağına yaptığı hareket, basması faul, penaltı ceza sahası içinde, Çorum'un penaltısı verilmiyor. Erzurum'a gidiyorsun. Elbette Erzurum Galatasaray'ın rakibi değil. Ama Erzurum'un örnekleri Fenerbahçe aleyhine yaşanmış. Dışarıda başlayıp içeride devam eden pozisyonu var. Emsalleri var. Penaltı vereceğine free kick veriyorsun. Erzurum'un yediği ilk golde kornerden top gelirken Torreira bunu her zaman yapıyor. Kaleciyi resmen o 1.60'lık boyunun tamamıyla engelliyor. Faul var. Golü veriyorsun. Ben böyle bir şey görmedim ya. Beşiktaş hadi ilk hafta tamam. sesinizi çıkarmadınız. İkinci hafta yayıncı bir kere o pozisyonu daha net gösterse faul olmadığı ortada. Artı adam ohu tahrik ediyor. Abi bu tokatın, yumruğun bu hali kırmızı kart değilse gelecek hafta bütün futbolcular kickboks yapsın sahada. Yani Trabzonspor burada Kasımpaşa maçında aleyhlerine verilen penaltı penaltı değildi. O gün ben bir tweet attım, dedim ki Ertuğrul Bey, Sayın Başkan, bir açıklama yapın. Hatta bütün kulüpler muhtemelen Galatasaray'a girmez, istifasını istemeye hakenin. Bakın bunlar canınızı yakacak. Bu hafta Salah'ın yıldızlığıyla kazandın ama Trabzonspor'da Fenerbahçe gibi artık hakemi yenmek zorunda olduğu bir mevsime girdi demek ki. Yine verilen penaltı penaltı değil. Anlatabiliyor muyum? Bir tek Galatasaray'ın şikayeti yok abi hakemlerden. Ya da yarın yalandan şikayet edilir. Sonu bilmiyorum yani.
0: Bu arada şöyle söyleyeyim. Merkez Hakem Kurulu'nu ve Federasyonu resmi sitesinden tek istifaya çağıran Galatasaray'dır.
1: Ya o bu sene mi oldu abi? Onlar istifaya çağırıyorlar. Fenerbahçe tamam diyor. Beşiktaş tamam diyor. Hadi buyurun diyor. Biz bir olaya bir daha bir değerlendirelim diyorlar mesela.
0: Sen ne yapsın mutlu olmayacağım diye açıklama yap da ondan sonra devam edelim öyle. Galatasaray falan diye anıyor.
1: Dengele. Galatasaraylı dinleyicilerimiz de var ya, dengele. Dengeli abi. Gerçekleri söylüyoruz Doğan Öncel. Gerçekleri söylüyoruz. Ben somut olarak konuşuyorum. Sen de somut olarak konuş.
0: Ya ben sadece Beşiktaş'ın canı yandığından kaynaklanmıyor. Burada Cumhurbaşkanı başdanışmanına kadar uzanan bir sürece gidildi. Farkındaysan hani bazı şeyler yapılır, ufak tefek yapılır. Hani Fırat Aydınus'un dediği gibi ligin kaderi verilmeyen sarı kartlarla diye açıklaması var ya, çok doğru bir açıklamadır, tespittir Fırat Aydınus'un. Tecrübeye dayalı bir açıklamadır. Evet, kendisi zamanında evet. Yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Mutlaka hataları vardır. Ben sonradan tanıyarak hayatımın içine aldığım, çok da keyif aldığım, benim için çok da kıymetli isimlerden bir tanesidir Fırat Hocam. Ama şöyle bir şey var. Burada verilen verilmeyen kartlarla ilgili bir problem yok. Burada verilmeyen pozisyonlarla ve çalınan haklarla ilgili bazı sıkıntılar var ama bu sadece Beşiktaş'la alakalı değil. Burada herkes futbol sever olarak şunu düşünüyor. Ya bu kadar da olmaza döndük, onu anladın mı? Ya bir ayak basma, ne bileyim hani bir ele çarptı mı çarpmadı mı değil. Ya bu artık böyle artık şirazesinin kaydığı, şaftının kaydığı, ne bileyim hani dingilinin düştüğü, şanzımanının indiği, kaportasının yıkıldığı, öyle bir şey yani bu. Bu başka bir şey artık yani.
1: Şimdi ben bu hakem mevzularının yanı sıra yayıncı dosyasını da açtım. Gençler Birliği maçıyla birlikte. Bizler artık bu yolun yolcusuyuz. Neyin ne olduğunu anlıyoruz. O gün yönetimi eleştirdim. Dedim ki hakem konusunda sınıfta kaldınız, yayıncı konusunda sınıfta kaldınız. Ama umarım bu çok acı bir ders olur. Sonraki haftaları kurtarırsınız. Murat Zorlu geçen gün kanalında anlattı, dün. Dedi ki Fenerbahçe'nin penaltısına el pozisyonunda Bin Trio'daki 3 hakemin de Bülent Yıldırım'ın falan, Deniz Çoban'ın penaltı değil demesi ve kızmış başkan, yayıncının bize karşı bir tavrı mı var? Varsa gereğini yaparız demiş. Şimdi bak Aziz Yıldırım, ne zaman ki bu yayıncı gelirleri az dedi, ki Dursun Bey bile destek gösterdi de, destek gösteriyorsanız adamın yanında durun. Hem adamın üstünden yayın gelirlerini yaparsa Aziz Bey yapar, geçmişte yaptığı gibi arttırsın diyorsunuz. 90 milyon dolar totalde verilen rakam, bir de hepi topu 90 yetmiyor diyorsunuz. Adamı yalnız bırakıyorsunuz. O günden beri yayıncının Fenerbahçe'ye belki bakış açısı değişti. Belki bir daha biz burada olamayacağız diyerek atıyorum. Hani şu anda insanların aklına gelen şüphe, bu şüpheyi gidermeliler. Yani Fenerbahçe'nin üstüne geliyorlar gibi bir şey var. Pozisyonları niye sen yeterince göstermiyorsun? Mesela Bintrio. Şimdi bu pozisyona penaltı değil demişler değil mi? El pozisyonuna. Halbuki adamın eli açık. Peki bir Galatasaray Beşiktaş maçı yanılmıyorsam. Aynı pozisyon. Beşiktaşlı oyuncunun hava topunda çıktığı sırada.
0: Larin.
1: Hafif. Hatırlıyor musun o pozisyonu abi?
0: Larin diyorum işte oğlum. Hatırlıyor musun?
1: Larin, bravo, teşekkür ederim abi. O pozisyona penaltı veriliyor. Bu Bintrio'dakiler o pozisyona penaltı deyip atlıyor. Aynı pozisyon Ankara'da oluyor. Fenerbahçe lehine diye mi penaltı değil diyorlar. Böyle yayıncı mı olur? Aziz Yıldırım, bu yayınların gelirleri düşük dedi diye mi adamın üstüne gidiyorsunuz? Diğer kulüpler niye adamın yanında durmuyorsunuz? İlk hafta Fenerbahçe doğrandığında Beşiktaş niye sesini çıkarmadın? Şimdi çıkarıyorsun. Ne yapıyor Fenerbahçe? Bütün kulüplerin hakkı yükselsin, yayın gelirlerinden daha fazla kazansın diye diyet mi ödüyor? Niye bu ülkede sürekli Fenerbahçe diyet ödüyor? Hem Fenerbahçe'yi öne sürüyorsunuz, Nasrettin Hoca Timur Fil hikayesi gibi, hem de saraya doğru giderken adamı yalnız bırakıyorsunuz. O pozisyon penaltı diyen Bülentler, Denizler triyocular bu pozisyona niye penaltı değil diyorlar. Ben burada ne aramalıyım? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yayıncıya esir olmuşuz. Hakemlere esir olmuşuz. Anasını satayım. Ne diye Greenwood'u getiriyoruz abi o zaman biz? Ne diye uğraşıyoruz? Bunların reytingi yükselecek diye. Göstersene benim pozisyonlarımı. Göstersene o faul olmadığını yakın çekimden. Uzaktan uzaydan çekiyorsun onu gösteriyorsun bana. Ne faulü be? Adam önce çekiyor hatta ohu. Tahrik ediyor. O da şöyle bir of be git ben gol atacağım diyor. Adamın golünden Beşiktaş'tan Fenerbahçe'den reyting yapıyorsun. Pozisyonu göstermiyorsun. Akıl alır gibi değil. Abi bu arada benim moralim çok bozuk ya. Galiba Rashford'a Galatasaray'da girmiş ya.
0: Konudan konuya geçişin yani inanılmaz bir hızda ya.
1: Rashford'ım benim. Canım benim. İçeri girsene. Niye kapıda bekliyorsun? Rashford'ım benim.
0: Hiç ayakkabıları falan çıkarmıyor ya. Direkt galoş versene Rashford'a. Galoş ver.
1: Ya abi.
0: Zaman kaybetmesin ya.
1: Galatasaray ciddi şekilde Rashford'la ilgileniyor. Aziz başkanım bana bunu yaşatma ya. Vallahi bu transferi benim videolarla açıklarlar.
0: Ya bir voleybol ülkesinde futbol konuşmaya çalışıyor olmak beni üzüyor biliyor musun? Şu kızlara şu değeri vermiyorlar biliyor musun?
1: Vallahi kendilerini tebrik ediyorum. Ayakta vallahi alkışlıyorum. İyi ki varlar. Türk futbolundaki adaletsizliği.
0: Ya artık şeye bakıyorum ben. Hani kızların maçı var diyorlar mesela. Diyorum ki kimle? Macaristan. Ha tamam yenerler falan. O kadar eminim ki artık kendimden. Hani böyle izlerken. O kadar güvenmişim ki onlara.
1: Galatasaray maçlarındaki hakem rezaletlerini izleyip futboldan soğuduğumuz anlarda bizim filenin sultanları içimize su serpiyor ya. İyi ki varlar.
0: Galatasaraylılar seni bu yüzden seviyor. Senin de Galatasaray'a gizli bir sevdan olduğunu düşünüyorlar. Bu kadar ağzından düşürmediğin için.
1: Biz tespit yapıyoruz abi. Biz tespitçiyiz.
0: Ya diyorlar ki bana. Sen neden diğer yorumcularla aynı değilsin de Ahmet Konaj'da yayın yaparken daha farklı oluyorsun diye.
1: Niye abi niye? Ahmet Ercan'la da yapıyorsun.
0: Benim kaderim Ahmetler zaten. Ahmetler diye bir şey var benim hayatımda. Ben ne çektiysem birinin ahını mı aldım ne yaptıysam Ahmetler diye bir cezayla hayatımı sürdürüyorum. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Ya ben seninle yayın yapmakta çok keyif alıyorum. Yani şundan dolayı keyif alıyorum. Hani sana antitez üretmek ihtiyacı hissediyorum. Mesela sen böyle bir şey söylüyorsun ya ama öyle değil Ahmet. Bir de bu var. Diyesi geliyor insana sana yani.
1: Sen bana bugüne kadar yayıncılık tarihimizde beraberken hiçbir zaman antitez üretemedin ki. Çünkü ben hep antitezi olmayan çok net doğru şeyler söyledim.
0: İşte mesela senin bir şeyi kabul etmemen benim hoşuma gidiyor. Kabul etmene çalışıyorum, kabul ettirmeye çalışıyorum ya bazı şeyleri. Ettirmeyi başardığım anda tedavi olmuş oluyorsun sen zaten. Hani kaçıncı seansımız bilmiyorum bu seninle.
1: Ya ne diyeyim abi ya.
0: Yani yayınlara aç karnına bağlan diyorum. Tok geliyorsun. Hani olmuyor. Yani bir dünya almıyor benim verdiklerim. Benim verdiklerimi almıştı. Aç karnına katılacaksın yayına.
1: Kahvaltımı yaptım. Bir tane açma vardı kahvaltıda. Onu aldım. Tereyağı, bal aldım. Üç tane zeytin.
0: Açma o zaman pansiyonda kalıyorsun bu sefer. Açık büfe falan yok öyle. Açma vardı bir tane. Peynir vardı bir tane bal aldım deyince.
1: Ya biz hep uygun yerlerde kalıyorum ha. Benim böyle geniş bir bütçem yok ya. Benim olayım denizi göreyim yeter. Simitle de doyarım bütün gün.
0: Zaten sarımsaklı taraflarında bir tane girişte bir otel vardır. Öyle çok da fazla otel yoktur. Hep apart tarzı, pansiyon tarzı.
1: Evet.
0: Öyledir. Sen Luna Park tarafında mısın?
1: Ben Luna Park tarafındayım abi. Dönme dolaba bindim sabah.
0: Güzel.
1: Döndüm geldim. Birazdan da abi şeye bineceğim abi. Atlı karıncaya bineceğim.
0: Güzel. Sabah senin için açıyorlardır büyük ihtimalle. Hani bunu eğlendirelim diye. Yapacak bir şey yok yani. Sen bizi yeterince eğlendiriyorsun Ahmet abi. Artık bizim de hakkımız diyerek öyle devam etmiş. İnşallah dönme dolabın en üstünde kalırsın. Bir 3 saatli yukarıdan bakarsın. Sarımsaklı.
1: Ahmet Ercanları tebrik etmek istiyorum.
0: Tebep.
1: Ahmet Ercanları. Geçen gün çok güzel konuştu. Mesela ben de biliyorsun ki Ahmet de sever Tahir Kum'u, Ömer abi seni. Bizler gazeteciyiz, Ahmet de gazeteci. Gazeteci büyüklerimizi severiz, sayarız ama yüzüne karşı Tahir abinin çok güzel konuştu. Tahir abi hakikaten büyük gazeteci, araştırmacı gazeteci. Saygım sonsuz, o da bilir, sen de bilirsin. Gerçekten sezon boyunca anlatır. Hakemler şu, hakemler bu. Genelde Galatasaray'ın lehine oluyor bu olaylar. Temalı anlatımlarını yapar. Ama bir yandan da sürekli Okan Buruk'u över, göklere çıkarır. Ya benim de Galatasaray gibi bu noktalarda avantajım olsa, benim İsmail Kartal'ım 99 puanlı sezonda zaten şampiyondu. Yani bizim gazeteci büyüklerimiz biraz tutarlı olacaklar. Biraz daha cesur olacaklar. Takım ismi vererek eleştirecekler. Yoksa Türk futbolunun geldiği nokta bu. Sen aman beni sokmayan yılan bin yaşasın dersen, Alanya'da şampiyonluğa giderken Beşiktaş, ben Beşiktaş dün akşam, önceki akşama kadar şampiyonluğun tüm samimiyetimle söylüyorum Doğan Öncel, bir numaralı adayıydı. Ama bu kadar kolay operasyon yersin işte, beni sokmayan yılan bin yaşasın dersen. Şimdi Beşiktaş'ın Alanya maçında yaşadığı en büyük kırılma ne biliyor musun Doğan abi? Özgüven kırılması. Demek ki biz yayıncı konusunda bu kadar zayıfız, demek ki biz hakem konusunda bu kadar zayıfız kırılmasıdır. Anlatabiliyor muyum? Bir anda bahar kışa döndü. Yani biz nasıl bu kadar kolay şekilde operasyona uğrayabiliriz düşüncesi Beşiktaşların üstüne kara bir gölge gibi düştü. İnanamıyorum ya. Bak burada arkadaşlarla izledik maçı. Ben daha ilk anda dedim ki burada faul falan yok. Çünkü yıllardır bu işi biliyorum. Bu ikili mücadeleleri görüyoruz abi. Bütün enstantaneler arşiv olarak gözümüzün önünden geçiyor o anda. Yok dedim. Gelsin bak yakın plan göreceğiz dedim. Abi yakın plan göremedim doğru dürüst ya. Yarım yamalak iki tane açı. Ki orada da faul olmadığı belli. Yumruk atmış adam, gözünün önünde vermiyorsun. VAR devreye girmiyor. Ondan sonra Ferhat Gündoğdu bir gazeteciyle anlaşmış ne? Bir şeyler söylüyorlar. İşte mehakem anlaşmış ne? İşte onun üzerinde iletişim yaptığı iddiaları var. Bununla ilgili de açıklama yapmalı mehakem. Böyle iletişim olmaz.
0: Hangi gazeteciyi düşebiliyor musun?
1: Bilmiyorum, bilmiyorum. İşte bir iddialar
0: gerçekten
1: var.
0: Gerçekten mi bilmiyorsun? De... İsim mi vermek istemiyorsun?
1: Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Şimdi gerçekten bu kadar iddia varken mehakem açıklama yapmalı. Biz böyle bir iletişim yapmıyoruz. Ya da yapıyoruz, şununla yapıyoruz. Bu ne kadar gölgelerde yürümektir ya? Değil mi? Son 2-3 gündür böyle iddialar yok mu abi?
0: Var.
1: Koskoca MHK, kurumsal MHK, kurumsal TFF. Ya kardeşim bizim böyle bir iletişim şeklimiz yok. Ya da var niye demiyor abi? Türk futbolu neden böyle başıboş bir şekilde ortada bırakılmış durumda? Açıklasanıza kardeşim, kim yapıyor bu iletişimi? Birilerine WhatsApp'tan mesaj mı atıyor? O öyle değil, böyle değil falan mı diyor? Tehdit mi diyor? Ne oluyor? Bir sürü iddia var. Kimse de çıkıp demiyor ki evet bu adamla çalışıyoruz ya da çalışmıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gizli kapaklı gölge iletişim olur mu ya?
0: Ben Türkiye'de gerçekten güçlü olarak 3 isim say dediklerinde bir tanesini Ferhat Gündoğdu diyorum. Kimse koltuğundan alamadı abi adamı.
1: Abi alamıyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu bir dünya laf etti. Her şeyi affederim, VAR'dakini affetmem diye. VAR'da kıyametler kopuyor. Ne oraya dokunabiliyor ne Ferhat Gündoğdu'ya. Demek ki İbrahim Hacı Osmanoğlu kusura bakmasın. Şu anda ben burada bir yıl daha kalayım derdinde. Kusura bakmasın abi, ne diyeyim ben? Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun o racon kesen tarzıyla, adaletli olduğuna dair inancımla hep ondan beklediğim bu işi tık tık tık halletmesiydi. Kimsenin istifasını alamıyor. Ortalık yangın yeri. MHK ile ilgili acayip bir gölgelerin altında devam eden bir iletişim tarzı Türkiye'de ilk defa duyduk. İddialar var. Ne bununla ilgili konuşuyorlar, ne açıklama yapıyorlar, ne görevden alma yapıyorlar. Ortalık iki haftada yangın yerine döndü ya. Anthony Tyler'ı getirsen ne olur? Demek ki orada Ferhat Gündoğdu'da problem var. Niye görevden alamıyorsun? İlk iki haftaya bakıyorum abi. İlk hafta Fenerbahçe'yi doğradılar. İkinci hafta Beşiktaş'ı doğradılar. Hem birinci hafta Kasımpaşa'da hem de ikinci hafta Trabzon'da, Trabzon'u iki haftada birden doğradılar. Galatasaray'ın ilk hafta Çorum maçı 10 kişi kalması lazım. Aleyhine penaltı verilmesi lazım. Yok. Erzurum'da Torreira golden önce faul yapıyor. Yok. Dışarıda başlayıp içeride devam eden pozisyon penaltı olmalı Erzurum'un lehine. Sadece frikik veriyorlar. Eyyamcı bir frikik. Ya kardeşim ne yapıyorsunuz siz ya? Ondan sonra sene sonunda Mayıslar bizim, Mayıslar şunların. Bu nasıl Mayıs'mış abi? Mayıslar Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de belli oluyor. Buraları niye kaçırıyorsunuz abi? Neredesiniz? Federasyon neredesin? Herkes susmuş işine bakıyor. Nasıl olsa böyle gelmiş, böyle gider.
0: Kapı çalıyor. Rashford mu geldi? Baksana bir.
1: Vallahi kapı çalıyor. Kimse yok mu radyoda senden başka?
0: Rashford gelmiş olabilir. Kapı çalıyor diyor.
1: Benden gelmedi o ses.
0: Benden geliyor.
1: Aa tamam, Rashford geldiyse sana gelmiştir. Bak kapıya.
0: Onu söylüyormuştu. Açayım mı? Açayım mı?
1: Aç, ben konuşayım bu arada.
0: Çalıyor hala.
1: Git git abi git. Belki aidat gelmiştir.
0: Kim o?
1: Aidatı.
0: Kim o? Rashford diyorlar.
1: Vallahi gidiyor musun gerçekten?
0: Burası Galatasaray mı diyor.
1: Ha sen kapı çizilini kendin çalıyorsun ya. Ya alemsin ya. Rashford'ım benim. İçeri girsene. Ben de zannediyorum ki harbi kapı çalıyor. Şey geldi. İdare müdürü geldi zannettim ya. Ya alemsin Doğan abi ya. Eğer Rashford'u Galatasaray alırsa var ya, o kapı zili var ya.
0: Bir şey söyleyeceğim sana, gidenleri bir konuşsana. Bana, ben ayrılmayı istemedim diyen Osterwold'i konuşsana. Burada çok güzel günlerim geçti diyen ismi. Gidince abi, kıymete biner mi bazı şeyler? Kaybedince mi değeri anlaşılır?
1: Hayır. Osterwold konusunda bazen ayrılık da bazen aşklara dahildir.
0: Ayrılık, bu ayrılık sevdaya dahil. Evet.
1: Ayrılık sevdaya dahildir. Bu ayrılık mecburiydi. Severek ayrıldı Fenerbahçe Jadon'dan. Üç başlıkta. Bir, Jadon'ın iki tane stoperin arkasında artı dörde de girmeyen pozisyonda stoper yediği olması lükstü. Sol bekte oynatsan sol beke uygun değil, sürekli sakatlanıyor. Ben bunu yayınlarda söyledim, hatırlarsın. Sol bekte çünkü çok bindirme yapıyor. Vücudu artık buna uygun değil. İki tane ciddi sakatlık yaşadı. Bak yine sol bek oynarken Adele sattı. Üç, kontenjanda yer açman lazım abi, 10 kişilik kontenjanda. Tutamazsın Jadon'u. Hatta Talisca ile Semedo'dan biri de gidecek. Çünkü Ederson kalıyor artık. Ederson'un kalması %100. Son maçlardaki performansıyla da birlikte. Bu yüzden 10 kişiyi yapabilmen için Jadon gidecek. Talisca ile Semedo'dan da biri gidecek. Burada da bazı haberler vereyim. Talisca gitmek istemiyor. Kalmak istiyor. Niye? Burada zaten yaklaşık 8 milyon euro para alıyor. Al Cezira kulübünün, evet, Birleşik Arap Emirlikleri takımı hiçbir futbolcuya 8-9 milyon euro vermiyor ki. Arap takımları deyince o eskide kaldı o işler. Burada aldığı parayı orada alamayacak. Alsa bile o kadar güçlü bir lig değil. Adam zaten geçen röportaj verdi. Ben dedi para için dedi oraya buraya Çin'e Arabistan'a gittim. Parayı kazandım artık dedi, keyif için, kariyer için oynayacağım dedi. Adam şimdi yarın Lyon maçında bir de gol attı. Takımı Şampiyonlar Ligi maçına soktu. Yıllar sonra yeniden Talisca Şampiyonlar Ligi oynayacak. Para desem para yok. Para da Fenerbahçe'de çok ilginç bir şekilde. Niye gitsin adam? Dolayısıyla Semedo'nun gidişine hazırlanıyor Fenerbahçe. Semedo'nun gidişi nedeniyle, gidiş ihtimali mecburi istikamet olması nedeniyle U23'e sabek bakıyor. U23'ten stoper bakıyor. Artı bir yerli stoper bakıyor. Solda Arşi ile Levent şu durumda kalıyor. Sol bekte. U23'ten bir tane orta saha bakıyorlar. Fakat bu durumda U23'te de bir tane fazlalık oluyor. Çünkü bak Nene var, Arşi var, orta saha, stoper, sağ bek. Burada da şöyle bir opsiyon var. Eğer Rashford olayı, ki halen bu ihtimal yüksek, olursa bu sefer Talisca'yı bir şekilde ikna edip onun yerine Rashford alıp U23'ten de oraya zaten Rashford geldi deyip Nene'yi eksiltme planı var. Dolayısıyla bunlar biraz işin henüz belirsiz gri tarafları. Net olan tarafı şu: Talisca ile Semedo'dan biri gidecek. İlk etapta Semedo gidecek. Anlatabiliyor muyum abi? Hı hı. U23'e sağ bek, U23'e stoper garanti. Bir de şöyle bir ihtimal var. Rashford gelmedi.

0: Bu olasılıklar son 10-11 günlük transfer sürecinde Fenerbahçe'nin masasında. Fenerbahçe'deki genel durum budur. Sorumu tekrar alabilir miyim Doğan abi?
1: Bu arada az önce kapı çalma olayının Gökhan Lök yazdı ilk. Ondan sonra ben de ondan esinlendim de yaptım. Rol çalmış olmayayım yani.
0: Ben harbiden stüdyoyu biliyorum.
1: Abi bir baksana, zil çalıyor. Rashford gelmiş olmasın, Ahmet'e söylesene diye yazdı. Ben de hemen anında kapı sesleri diye yazdım da oradan iki tane ses bulup öyle yayına verdim.
0: Muhtemelen Rashford'u Galatasaray alırsa kapı ziliyle açıklayacak abi.
1: Olabilir. Olabilir.
0: Vallahi.
1: Kapılar kimin için çalıyor?
0: Bir halt yedik ama bakalım başımıza neler gelecek.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim. Az önce o kadar güzel saydın ki, o gidecek abi, o kalacak abi. Onun yerine bir sol bek U23 olacak. Sol tarafta bir tane majör oyuncu. Yıldızlar parlayacak. Hoppa, onlar olacak. Bunlar ne için olacak diye sordum. Şampiyonlar Ligi için mi?
0: Abi Şampiyonlar Ligi'ne girsen de girmesen de Fenerbahçe'nin bir Türkiye'de şampiyonluk olayı var yani.
1: Tamam, yok, hayır, onu söylemiyorum. Yani burada hedef, aynı zamanda bunları alabilmek adına zaten oradan gelebilecek bir ayak bastı parası gibi 50 milyon. Bir maçın var, evet. Senin 50 milyon dolar euroluk bir maçın var şimdi senin. Lyon da bunu hedefliyor. 11 tane, evet, rotasyona gidiyor. Rotasyonda kadrosuyla da kazanmasını biliyor. Sen, evet, öyle veya böyle işte tartışmalı Asensio neden yok, neden oynuyor, neden oynamıyor, alıyor almıyor derken sakatlığıyla beraber bir sıkıntılı döneme giriyorsun. Şimdi Kerem'in de sakatlığı var ki açıklamalar geldi, ikisinin de durumu iyi, yaklaşık olarak 10 gün sonrasında derbiye, Beşiktaş maçına yetişecek gibi gözüküyor ikisi de. Ama sen şimdi bir Lyon maçına gideceksin. Sana bilenmiş bir Lyon var. Senin yıldızlarından korkmuş ve çekinmiş bir Lyon'un aslında, ya bu kadar da gözümüzde büyüttük, abartmayalım diye köşelerinde yazdığı Fransız yazarların yorumladığı bir Fenerbahçe gerçeği de var.
0: Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir avantaj var. Lyon burada Fenerbahçe'ye karşı deplasman oyunu oynadı. Belli bir kontrolü elinde tutarak, çok gelmeyerek oynadı. Hı hı. Ama bunu iyi yaptı çünkü gençti, dinamikti. Fenerbahçe'de yorgundu. Fenerbahçe'de aynı kontrolü ortaya koydu. Fakat şimdi maçın 1-1 bitmesi şöyle bir şans bizim için. Lyon da Fenerbahçe'de kazanmak zorunda ama Lyon evinde taraftarının baskısıyla, vereceği gazla daha çok kazanmayı hedefleyecek. Fenerbahçe'nin üstüne gelecek. Şimdi Fenerbahçe'nin üstüne gelindiğinde özellikle Semedo aksıyor. Doğru, kabul ediyorum ama Fenerbahçe üstüne gelen rakiplere karşı arkada Kerem'in yerine oynayacak olan Nene ve boşluklarda şut pozisyonu arayacak olan Talisca ve oralara çok iyi sızabilen, ayrıca kanattan merkezleşerek rakibin dengesini bozan Greenwood'la şöyle 60-65'e doğru araya bir gol sıkıştırıp maçı 1-0 kazanıp gelebilir. Benim senaryom bu abi. Yani ben böyle olacağını düşünüyorum.
1: Olabilir. Tabii ki olabilir. Maçı da Mariani, doğru mu okudum acaba?
0: İtalyan galiba.
1: Maurizio Mariani düdük çalacak, İtalyan hakem. Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak yardımcılıklarını. Dördüncü hakem de Luca Zuffelli olacakmış. Hakemler de açıklandı. Playoff turundaki Olympique Lyon'la oynayacak olduğu revanş mücadelesinde İtalyan hakem görev alacak. Kimler görev alacak sence? Ederson artık kaleye tamamen
0: geçti. Vereyim abi ilk 11'i. Vereyim abi. Ederson, Semedo, Şikrinyar, Ake, Arşi, Kante, Gündüzi, İsmail, Greenwood, Talisca, Nene. 4-3-3 oynayacak abi Fenerbahçe. %99. Rakip üzerimize de çok sık geleceği için Kante, Gündüzi, İsmail'le orayı toparlayacağız inşallah. Üçlü bir 6 numara sistemi. Bunların hiçbirisi 8 numara değil bu arada. Boş verelim bu işleri. Öyle İsmail'de geçmişte 8'miş, 10'muş. Geçelim o işleri. Ben çok merak ediyorum İsmail 8'de 10'u nerede oynadı? Hiç öyle 8-10 oyuncusu değil. Sadece iyi bir kesici ama gerçekten o anlamda iyi bir kesici. Bu üçlüyü buraya koyduğu zaman İsmail Kartal, rakip gelirken atakları savunmaya yardımcı olacak olan bu üçlü orta saha bloğuyla ezip arkada oluşacak boşluklara hızlı Nene'yi, orada buluşturulacak Talisca'yı sokup bir de Greenwood'la bu işin kaymağını atacak bence. Fenerbahçe bu maçta belki Asensio'nun sakatlığı tabii ki iyi olmadı ama her şerde bir hayır vardır diyelim. Belki bu maçta bu yüzden 4-3-3 oynayacak. 3 orta sahayla Lyon'u savuşturup

0: Nene'nin kızıyla da Greenwood'un sanatçılığıyla da belki işi bitirecek. Ben Fenerbahçe'den umutluyum yani. 4-3-3'ün de tam bu maça uygun olduğunu düşünüyorum. Bu maçın doğasına geldiği noktaya 4-3-3'ün çok uygun olduğunu düşünüyorum abi.
1: Olabilir. Bu arada sen konuşurken ben de şeylere baktım. UEFA Lyon Fenerbahçe karşılaşmasının güvenlik seviyesini 5 üzerinden 4 yani yüksek riskli maç olarak ilan etmiş. Maç günü stat gişelerinden ve çevresinden bilet satışının yapılmayacağını, rövanş için yaklaşık 2500 Fenerbahçe taraftarının şehirde olması bekleniyor denmiş. Hakemle ilgili şöyle bir kriz var. Son olarak Dünya Kupası'nda Brezilya-Japonya maçını katleden hakem olarak geçiyor. Mariani İtalya'da skandallarıyla tanınıyor. Napoli'nin Inter'i 3-1 yendiği maçta hatalı verdiği penaltı kararı Merkez Hakem Kurulu Başkanı Guanlici Rocchi tarafından yardımcılarıyla birlikte 2 hafta kızağa çekildiği bir hakem. Seri B maçlarına düşürülmüş bir hakem. Son dakikalarda VAR uyarısıyla Juventus lehine penaltı vermiş bir hakem. Öfkelenen Inter'li yöneticilerin hakem odasını bastığı bir hakem bu hakem.
0: Şimdi abi beni de korkutan bu. Yani şimdi bu kadar güvenlik seviyesini 5 üzerinden 4'e çıkarıyorsun. Çok önemli bir maç. Ve bu maça böyle rezalet bir hakem atıyorsun UEFA. Bir de rakipler Fransız olunca Fransızların lobiciliği futbolda dünya genelinde Fransızların etkinliği, derinliği, yaptıkları işler ortadadır biliyorsun Fransızların. Acaba Fransızların talebiyle mi bu hakem, bu rezalet hakem bu maça atandı diye de merak ediyorsun. Yani bu kadar güvenlik seviyesini arttır. Bu kadar kıymetli bir maç. Şampiyonlar Ligi'nin kapısının eşiğindeki maç. Bu hakemin, bu tartışılan hakemin burada ne işi var? Bu ne periz, buna lahana turşusu demezler mi? Bu nasıl bir çelişki demezler mi? Beni korkutan bu adam. İkinci bir Ivan Bebek faciası yaşamayalım inşallah. Sonuçta Türk takımı, herkes buna dikkat çekmeli. Ama bakalım Fransızlar ne diyecek?
1: Bu arada Lukaku'nun mutlaka 11'de olacağını düşünüyorum diyen dinleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı?
0: Ben 4-3-3 bekliyorum abi. İsmail Kante, Gendouzi, Greenwood, Talisca, Nene bekliyorum. İlerleyen dakikalarda mutlaka oynar. Ayrı bir şey. Ama ben bu maçın özelinde abi Lukaku'yu soktuğun anda Talisca'yı oynatmayacaksın.
1: Sen sol beke kimi koydun?
0: Arşi'yi koydum.
1: Arşi'yi koydum, tamam.
0: Cezalı falan değil ya. Yok. Ben olsam Levent'le oynarım da hoca Arşi'yle oynayacak.
1: Bu arada Levent eklendi mi listeye?
0: Levent listede. Neden Levent'le oynarım biliyor musun bu maçta? Yani hoca Arşi'yle oynayacak diye ben Arşi'yi yazdım. Bu maçta üzerine gelecek ya Lyon. Kazanmak zorunda. Geriden top çıkarırken stoperlerin üzerinden yükü Levent'le alırsın. İyi top çıkarır ve hemen önündeki Nene'ye daha iyi paslar atar. Arşi'nin ne böyle bir savunmadan topu ayağına alıp top sürme, adam geçme yeteneği var, ne de önündeki adamı besleme yeteneği var. Arşi'nin önü bozsa topu sürer, zınk diye ortalar. Ben burada mesela Levent'le başlarım. Önündeki Nene'den verim almak ve üzerime gelen rakibin arkasına savunmadan oyun kurarak çıkmak için. Ama hoca Arşi yapacaktır. Boyu posu var ya.
1: Sana şöyle bir mesaj gelmiş. Bu Ahmet'in
0: gelir.
1: Bu Ahmet'in de iç mi yüzü gülmeyecek be diyor. Burada hakemlerden, UEFA'da hakemlerden, Şampiyonlar Ligi önelemesi hakemlerden, hep böyle hakemlerden mi dert yanacak diyor.
0: Abi çok ilginç ya. Fransız takımıyla karşılaşıyorsun. Yine bir Fransız takımı, yine rezalet bir hakem. Bu Fransızlar çok ilginç abi, çok derinler. Her yerde varlar.
1: 4-4-1-1 diye bir sistem yazmış bir dinleyici. Lütfen okur musun diyor. Talisca'nın oyun tarzını sevmiyorum. Asensio yetenekli ama yeterli sorumluluk almıyor. Greenwood oynadığı maçlarda topun yönünü değiştiren, aralara pas atan yetenekli bir oyuncu. Böyle bir kadro oluşturdum. Ne dersin abi demiş. Ederson kalede, Brown, Ake, Skriniar, Semedo dörtlüsünü bozmamış. Levent'i Brown'un önüne koymuş sol kanada. Kante'yi, Gendouzi'yi, Oğuz'u dörtlü olarak önlerine koyuyor defans hattının. Greenwood'u öne, onun önüne de Lukaku'yu koyuyor. Aslında şey gibi düşün yani, 4-4-2 gibi düşün. Hani 4-4-1-1 gibi değil de 4-4-2.
0: Ama son maçta yaratıcı olan, güzel gelen, üstelik bu maçta boşluklar bulmasını beklediğimiz Nene'yi kesip Arşi'nin önüne Levent'i koymuş.
1: Evet.
0: Yani bu önce bir sağlama almaya çalışmış.
1: Evet,
0: işi.
1: Nene'ye biraz şey yapmış, hamle oyuncusu olarak yıpranan defansa delerim diye düşünmüş. Darbeli Nene. Öyle düşün.
0: Anladım. Yani

0: Benim çok kafama yatmadı abi. Eğer biraz hem işi garantiye alıp hem de arkada iş bitirecek adamları konumlandıracaksak İsmail Kante, Gündüzül orta saha bana yeter. 4-3-3 doğru gibi geliyor bana.
1: Peki. Yüzde kaç ihtimal veriyorsun diye sormuşlar.
0: Galibiyete. Evet. Tura mı abi?
1: Tura.
0: %49 Fenerbahçe, %51 Fransızlar ve İtalyan hakem.
1: He. Öyle
0: bu hakem abi, bak sen kendin anlattın hakeme rezaletlerini. Dünya Kupası'nda İtalya'da seri B'ye düşürülmüş falan. Bu maçta bu hakemin ne işi var abi? Hiç şüphelenmiyor musun ya? Rakip de Fransız olunca tabii insan korkuyor yani.
1: Daha önce 3 maçını yönetmiş bir hakemden bahsediyoruz. 2021 yılında Frankfurt maçında görev almış. 1-1 berabere kalmışsın. Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçını hatırlıyor musun, 2022 yılında 3-2 kaybettiği? O evet. Maçı yönetmiş. Bir de Nottingham Forest maçını yönetmiş. 2026'da Nottingham'ı kendi sahasında 2-1 yendiğim maçta görev almış.
0: Evet, evet. Yani hakemlerin şimdi Fenerbahçe maçlarına dair geçmişinden ziyade bu maça dair bence durumunu incelemek lazım. Bu maçın hakemi değil ya bu adam. Çok eleştiriye çok açık ve bu işleri yaşamış, artık bu işlerin kaşarlanmış adamı. Belli ki bazı şeyleri yapmaktan çekinmiyor. Bu maça verilmesini normal karşılamıyorum abi. Daha tartışması az bir hakem olmalıydı.
1: Fransız lobisinin devreye girdiğini düşünen Ahmet Konanç'a Sarımsaklı'dan sevgiler demiş.
0: Abi çok net ya. Yani Olympic Lyon'la Fenerbahçe'ye sorsam bu maçın hakemi bu olsun mu desen, Fenerbahçe hayır der, Fransızlar evet der. Bizim evimizde, bizim manipüle edebileceğimiz, baskı altına alabileceğimiz bir adam. Yani bu hakemi Fenerbahçe'den kimse tanımaz etmez ki. Zaten Fenerbahçe dünya futbolunda böyle bir lobisi yok ki.
1: Fenerbahçe Lyon'a stada girerken köşeden otobüsle döndüğünde, o dar olan köşeden dönüşte manevrayı yapamadığında psikolojileri bozulur mu acaba Fenerbahçe?
0: Bunu mu yazmışlar orada? Yok, stada girerken köşede otobüs, morali bozulur Lyon. Yani ondan sonra Ahmet Konanç'ı biz dinlemiyoruz. Niye konuşturuyorsunuz? Benim 5 ay önce yaptığım Ali Sami Yazıstadı ile ilgili espriyi yazıp hatırlatan arkadaş. Ya. Demek ki senin ömrün, günlerin, gecelerin, uykunda bile, rüyan bile Ahmet Konanç'ı dinleyerek geçiyor ya. Mevzunun bununla ne alakası var şimdi? Mevzunun bununla ne alakası var?
1: Yok, UEFA'nın Fenerbahçe'ye karşı bir şeyi var. Rangers maçında verilmeyen penaltıyı unutmayalım sakın demiş.
0: Abi UEFA'da Fransızların egemenliği altında bir kurumdur biliyorsun yani. Fransızlar etkilidir. Fransızlar Fenerbahçe'yi nedense sevmez. Nedense sevmiyor Fransızlar
1: Fenerbahçe'yi. Ya bir Fransız sömürgesi gibi bahsetmezsek UEFA'dan da.
0: UEFA Fransa'nın sömürgesi abi. 3 Temmuz sürecinde UEFA'nın başkanı kimdi? Platini'ydi. Platini Fransız değil mi abi? Fransızlar Fenerbahçe'yi sevmez abi.
1: Peki ana konuya geleyim mi? Çok az bir zamanım kaldı seninle. Bugün sadece
0: evet abi, teşekkür
1: kısa
0: ediyorum.
1: Bir bağlantı yapmak istedim. Seni de çok rahatsız canım, etmek istemedim. Senin de çok fazla rahatsızlık ederim vermeni istemedim.
0: ya.
1: Melih abinin sosyal medyadan Ümit Hocam'la, Ümit Özat'la beraber yaptığı programda sizi dile getirmesine ne diyorsun?
0: Ben isim vermedim çünkü Sercan da isim vermedi o süreçte. Sonra Sercan isim vererek işi toparlamış, o videoyu bana attılar. Ben de iyi gelene iyi giderim, iyi cevap veririm. Güzel bir şekilde toparladık, kapattık o mevzuyu. Ben kolay kolay biliyorsun, hani Yakup'la Cihan Demirel, bizim Cihan'ın soyadı neydi ya?
1: Dişli.
0: Cihan Demirel ne diyorum ben sürekli ona? Cihan Dişli'yle falan kapışırım ederim ama Fenerbahçe muhabirleriyle pek karşı karşıya gelmem. O yüzden Sercan mevzusu maalesef ettiği bir laftan doğdu. Zoruma gitti. Cevap verdim ama o da sonra güzel toparladı. O da bizim kardeşimiz. Güzel geldi. Biz de ona güzel gittik. Mevzuyu kapattık. Ben kendi yolunda giden, kendine has bir tarzı olan, tiyatral tarafıyla da bu işi neşelendirmeye ama bir tarafıyla da yapılan haksızlıklara karşı da tespitleri ve öngörüleriyle ortaya bir fark koymaya çalışan, habercilikse, röportajsa onları da yapan, yurt dışına da giden, deplasmanlara da giden, içerik üreten, yaptığı röportajla Yüksek Divan Kurulu'na damga da vuran, bunları bir araya toplamaya çalışan, farklı bir tat ortaya koymaya çalışan, kendi yolunda, kendi yağında kavrulan bir gazeteci olmaya çalışıyorum. Kimseyle kolay kolay kapışmam, özellikle Fenerbahçe muhabirleriyle. Ama bir laf edildiğinde, hani gazeteciliğimize verdiğimiz 30-32 yıllık emeğe giden bir ifade duyduğumda dayanamıyorum. Ama bunu sevgili Sercan kardeşim son yayınında güzel toparladı. Yine bir şeyler dedi ama olsun, canı sağ olsun. Ben o mevzuyu kapadım.
1: Ne tatlıya bağlandım biraz yani.
0: Yani tamam. O son yayınında ona sordu bizim Doğa, İbrahim abinin oğlu Doğa Seten. O sorunca isim vererek konuştu tabii. Ben de o isim verdiği için o gün ve bugün, bugün de aynı şeyleri söyledim geçen gün bir yayında. Ben de ona toparlayıcı bir yaklaşımda bulundum. Meseleyi kapattık yani. O kendi yolunda ilerleyecek. Ben kendi yolumda ilerleyeceğim. Bizim kimseyle meselemiz yok ki abi. Bizim mesleki birikimimize bir laf edilmediği sürece.
1: Meli abinin söylediği çok güzel bir şey var. Siz hiç başka kulübün muhabirlerinin böyle bir tartışma içerisine girdiğini gördün mü diye çok ince dokunmuş.
0: Yok, yaşıyor. Onlar Galatasaraylıları kastetti. Onlarda da oluyor da.
1: Onlar da kendi aralarında telefonla özel hayatlarında olur. Ararlar birbirlerini cep telefonu numaralarından.
0: Yok öyle abi, şeyde de oluyor. Açıktan da yapıyorlar da. Ben onların üzerinden
1: açıktan
0: kendimi...
1: yapan kişi sadece biraz hani herkesin bildiği.
0: Anladım.
1: Yani kimin daha yürekli olduğunu gösteren açıklamalar.
0: Anladım. Ya velhasıl kendimizi onların üzerinden değerlendirmeyelim. Ya ben orada Meli abinin yaklaşımı bir abilik yaklaşım. Bir kere onu ben farkındayım. Meli abimizi severiz. Doğan abimizi severiz. Biz meslek büyüklerimizi severiz. Saygıda hürmet de kusur etmeyiz. Onun ben yaklaşımını anladım. Ama biz onları kendimizi onların üzerinden kriterlendirmeyelim. Bizim mevzumuz kendi içinde özel bir mevzuydu. Kapandı gitti abi artık.
1: O da böyle şeyleri biliyorsunuz çok hoşlatmaz. Beni aradı. Ne kim yapıyor bunlar dedi Meli abi.
0: Ha, Meli abi
1: aradı. Ben de dedim ki bana niye soruyor? Arasana onları, onlara sorsana dedim. Biliyorsun hani aslında şeyi sever, kırıştırmayı sever, kızıştırmayı sever. Anladın mı Meli abi? Bana bir gün otururken o yöneticilik yaptığımız dönemde, ya dedi bir şey yapalım böyle dedi. Ya dedim ki bak bu yorumcular bağlanıp programlara dedim şey yapacağına, gelsin üçü birbiriyle bağlansın dedim. Yani öyle bir bağlıyorum ki dedim. Ben hani Murat Özen dedim, Ahmet Konanç, Yakup'u üçlü yapalım. İrfan'ı, Atakan'ı, Ali'yi başka bir üçlü yapalım. Orada biraz daha saha içi ve bilgiler gelsin. Burada dedim biraz kaos olsun mu dedim. Olsun dedi.
0: Ya var ya, üzerimizden kaos programı planı yapıyorsunuz. Ondan sonra da bu kadar da yapmayın diye bize kızıyorsunuz ya.
1: Ay,
0: ya kadar, böyle bir şey
1: biz
0: görmedim
1: bir şey
0: ya.
1: Bekliyorduk ama
0: zaten
1: bu kadarını beklemiyorduk.
0: Ya ne bu kadarı? Bizi üçümüzü bir araya sokunca ne bekliyorsunuz abi siz? Yani üçümüzü aynı odaya soktunuz 2 yıl boyunca ya. Yağfuk,
1: ben dedim ki üç kişi girerler, kaç kişi çıkarlar? Bakalım hangisi içlerinden odadan çıkacak dedim ben. 05 Ahmet görüşme odasına dedik, sen çağırdın.
0: Ya var ya, tarihin en yanlış programıydı ya. Bir de biliyorsun o programda reytingleri Yakup Çınarlı, Ahmet Konanç taşıdı. Bizim Murat, düz Murat, iki cümle edip ben daha fazla konuşmak istemiyorum deyip önündeki Ahmet, telefona kuruldu sürekli.
1: Ahmet şey ya, Murat Özen yancı gibiydi. Siz tavla oynarken sürekli yandan.
0: Sen biliyorsun değil mi abi?
1: Tost söyleyen adam gibiydi.
0: Sen biliyorsun değil mi? Fenerbahçe'ye Gençler Birliği maçında yapılan haksızlıkları konuştum ben. O yayında biraz çıldırdım. Bu alkolik midir nedir, balkolik midir? Beni almış o bölümü koymuş. Murat da beni o gün alıntılamış. He he yazmış. Ben de Alanya maçından sonra, Beşiktaşlı kardeşlerim kusura bakmasın, doğrandıklarını söyleyen birkaç Fenerbahçe yazarından, yorumcusundan biriyim. Ben de onu alıntıladım, maç sonu isyan tweetini Murat Özen'in. He he yazdım. Babacığım yani sen bu golü kendi kalene atıyorsun. O gün Fenerbahçe'nin canı yanmış, çıkacak diyeceksin ki evet Fenerbahçe haksızlık yapıldı diyeceksin. Kendi taraftarını hoş görmek için bunu yapmayacaksın. Ben kendi taraftarım tarafından tepki görme pahasına 3 gündür Twitter'da dahi, Twitter duvarımda dahi, yayınlarım burada hepsinde Beşiktaş haksızlık yapıldı diyorum. Anlatabiliyor muyum? Benim Murat Özen ve Murat Özen gibilerle aramdaki fark bu. Ben taraftarımı hoş görmek için bir şey yapmıyorum. Fenerbahçe'yi çok savunuyorsun çünkü son 15-20 yıldır en çok haksızlık Fenerbahçe'ye yapılıyor. Doğal olarak oraya gidiyor mesele. O zaman sen onu o gün yaparsan ben de sana bugün he he derim yani. Buradan da Murat kardeşimin kulaklığını çınlatmış olalım.
1: Teşekkür ettim. Börekçi'de kenar börek buldun mu?
0: Baba burada her sabah su böreği çıkıyor. Kenarını alıyorum özellikle çıtır çıtır olsun diye.
1: Bir de yenge eve dönmüş mü diye soruyorlar. Öyle bir soru geliyor. Ne bu? Ben bilmiyorum. Yenge eve dönmüş mü diye soruyorlar.
0: Bilmiyorum mevzuyu.
1: Ben de bilmiyorum. Kaptan 35 daha maç oynanmadan hemen bir lobiye başladı diyor. Lyon elenirse Ahmet kılıfı hazırlamış.
0: Diyor.
1: kılıfı hazırlamış hemen.
0: Baba Fenerbahçe bu maçta tura uzak değil. Ama hakem faktöründen ötürü çok şüphelendim bu hakeme. Yani yüzde 49'u Fenerbahçe'ye veriyorum.
1: Ama sen sonucu biliyorsun. Biliyorsun diyeyim ben sana.
0: Bak başlığı da attın yani ha?
1: Ya ben o başlığı televizyonda attım. Ondan sonra sizin sözcüde yazdılar işte. İsmail Hocam ne yapman gerektiğini biliyorsun diye ben söyledim.
0: Başlık atarım diyorsun.
1: Attım. Ama yendik Milan kadar hiçbiri güzel olamaz yani.
0: Vay be, ne günlerdi be. Starın başlığıydı değil mi? Yendik Milan.
1: Yendik Milan çok iyiydi ya.
0: Bir de o şey format çok zordu tabii. Böyle yukarıdan aşağı 2 harf, 3 harf şekilde inmek. Türk medyası çok ilginç günlerden geçti. Ama o gazetecilik, yazılı gazetecilik kağıt işi bitti artık abi ya. Yapacak bir şey yok.
1: Hala artık ayakta tutmaya çalışanlardan biri benim işte, hala alıp gelip yayınlıyorum.
0: Eski yayıncısın, eski gazetecisin.
1: Seviyorum. Tadını. Sesini seviyorum.
0: Seviyorsun.
1: Sesini.
0: Abi çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Trabzon'a, Ferencvaros'a başarılar diliyorum. Bu takımlarımız elense bile yollarına devam edecekler. Bunu biliyoruz. Galatasaray da Avrupa'da var. 4 takımımız da Avrupa'da devam edecek. Galatasaray'a da başarılar diliyorum. İnşallah ülke puanlarıyla cebimizi doldurduğumuz bir sezon bizim olur diyorum abi.
1: Vallahi buradan sarımsaklı halkına sesleniyorum. Kapı kollarınızı, kapılarınızı iyi tutun. Her şeyi biraz daha kontrollü yapın. Küçükköy yukarıda, mutlaka gitmeni tavsiye ederim. Onu söyleyeyim sana.
0: Küçükköy'e mi?
1: Evet, güzel yerdir.
0: Giderim abi.
1: Gastronomi anlamında da lezzetlidir. Onu söyleyeyim.
0: Tamam abi.
1: Güzel yerler var. Güzel yerdesin, Ayvalık tarafları.
0: Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi ki varsın.
1: Teşekkür
0: ederim. İyi ki varsın abi. Teşekkür ederim.
1: Sen de öyle. Başarılar diliyorum Lyon karşısında. Senin nezdinde bütün Fenerbahçelilere. Teşekkür ettim. Ahmet Konaş'la beraberdik. Sağ olasın. İyi tatiller diliyorum kardeşim. Onunla detayları konuştuk. Eksik olmasın. Ayrıntıları paylaştık. Biz de bir araya gidelim. Ardından da detayları konuşmaya devam edeceğiz ki aslında Ahmet bağlantısını bugün yaptık. Olmayacağını dün zaten konuşuyorduk. Kendi aramızda telefonla da paslaşmıştık. Köşe yazılarında bugüne yansıyanlar üzerinden gideceğiz. Tabii Beşiktaş ikinci başkanı Hakan Daltaba'nın Alanya maçındaki hakem kararları sonrasında medyanın karşısında geçip çağrıda bulunduğu o konuşmalarla ilgili olarak görüşleri, düşünceleri alabiliriz. Ama burada biraz düşünceler ve görüşler şunun üzerine gidiyor. Ne oldu? Canınız yandı da böyle mi oldu? Gibi devam ediyor. Beşiktaş'ın ilk defa canı yanmıyor. Tarihine baktığınızda şerefli ikincilikler diye adlandırılan dönem içerisinde yaşananlarla ilgili olarak, yani bu zamana kadar hakemlerinden eski futbolcularına kadar hep bir ortak ağızda bir söylem vardır zaten. Hani bu zamana kadar birinin canı yandıysa önce bir Beşiktaş konuşulur, arkadan sonra diğerleri söz sahibi olabilir diye dile getirirler. Eski muhabirler de söyler, eski yöneticiler de söyler. Bu bir gerçektir ama tabii bir taraftan Premier Lig'in şampiyonunun sol kanadını getiriyorsun. Adam dayak yiyor. Bu hareket tribünde yapılsa adli süreç başlayabilecek bir durumken kısmında savunmalar ve aynı zamanda şikayetler yapıldı. Bunun ne olacak? Yani evet çıktı işte, bizim yöneticilerin böyle olmalı. Çıkacak ekranlara, işte mikrofon başına, medya mensuplarının karşısına şöyle olacak, böyle olacak diye söylenecek. Sonrası? Adım atılabilecek mi? Bir sonuca varılabilecek mi? Biraz bunu merak ediyoruz aslında. Bu detayları konuşacağız ama bir nefes alalım, ardından detayları konuşmaya devam edelim. Edelim. Yeni bir saat başlangıcında mutlu sabahlar dileyerek başlayalım. Gündeme dair konuları tabii yarın saat 22'de Lyon-Fenerbahçe mücadelesi oynanacak. Avrupa Ligi playoff maçları da saat 20'de Perşembe günü başlıyor. Kauno Zalgiris Beşiktaş, 21.30'da da Ferencvaros Trabzonspor maçları oynanacak. Trabzonspor'da İki yıldız birlikte Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Fabinho geldi. Salah harika bir oyuncu olmasının yanı sıra harika bir insan diyerek de sözlerine devam etti. 4 milyon euro kazanacak. Taraftarların karşıladığı Fabinho'nun maliyeti de açıklandı. 2 yıllık imza atan sambacı her sezon 2.6 milyon euro garanti para ve 1.4 milyon euro da imza ücreti alacak. 14. transferi bu Trabzonspor'un. Sezon başında Cenk Özkaçar, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın, Thierry Karadeniz, Melih Kabasakal, Mitongo, Malinowski, Cabral, Saviolo, Muçi, Onana, Aral Şimşir, Fabinho ve Salah transferlerini yapmıştı. Efsanelerin artık buluştuğu ve dünyanın dilinde diye adlandırılan işte Salah'ın Trabzonspor'a getirdiği galibiyet dünya basınında, spor sayfalarında yer almış. Ardından da tabii UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimizin Trabzon'un ben Ferencvaros karşısında galip gelerek gruplara kalacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyetinden sonra işinin çok rahat olduğunu söyleyebiliriz. Ama Fenerbahçe ile ilgili olarak biraz soru işaretleri var. Kurulacak kadro, oynanacak oyun, motivasyon ve konsantrasyon konusunda problemleri giderirse neden olmasın ki diyebilir. Hatta buna bir de başkandan, Sayın Yıldırım'dan bir açıklama geldi. Tura açık çek verdi. Sarı lacivertler Lyon'u elerse lig aşamasındaki performans ve yayın gelirleriyle birlikte 40 milyon euro bandına kadar gelir elde edecek olması, Başkan Aziz Yıldırım'ın da bu başarıyı ödülsüz bırakmayacağı söyleniyor. Tabii Lyon'la oynayacağımız rövanş maçında turu geçeceğimize inancım tam diyor başkan. Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kaldığımız takdirde yönetim olarak üzerimize düşen her şeyi yapacak ve gereken ödüllendirmeyi de sağlayacağız diyor. Bu sözler Lyon maçı öncesi takımla bir araya gelen Aziz Yıldırım'a ait teknik heyet ve oyunculara olan inancını dile getiriyor Yıldırım. 17 yıllık hasreti dindirmeye de kararlı, bunun için de maddi manevi ne gerekiyorsa yapıyor. Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyor ve dev rövanş maçı öncesinde Lyon maçın için takıma açık çekle özel prim dopingi yapmada kararlı. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin rakamı duruma göre 2 milyon euronun üzerine çıkarabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe Lyon'u elerse 18.62 milyon euro Devler Ligi ayak bastı parası alacak. Ardından Sarı lacivertler playoff turuna kaldığı için elde edilen 4.3 milyon euro da eklendiğinde garanti gelir 22.92 milyon euro seviyesine ulaşıyor. Bu meblağın lig aşamasındaki performans ve yayın gelirleriyle birlikte 40 milyon euro bandına kadar çıkabileceği hesaplanıyor. Bu arada Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim eksiksiz olarak Lyon'a giderek takıma tribünden tam destek vereceğini de açıkladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Lyon maçındaki en büyük hücum silahı tabii ki Greenwood ve sarı lacivertli formayla 7 maçta 4 gol ve 1 asistle 5 gole katkı sağlayan İngiliz yıldız rövanşta da fileleri havalandırmak istiyor. Greenwood'a saha içinde özgürlük tanındığını, İngiliz yıldızın orta sahaya inerek pas merkezinde yer alacağını, hücumun hızını ve yönünü değiştireceğini, daha fazla sorumluluk alacağını söylüyor. İçe kat eden kanat oyuncusu olarak merkeze yaklaşıp pas trafiğine de dahil olacağı ekleniyor. Bir haber daha var. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ için Alanyaspor'la temas kurduğunu, sarı lacivert yönetimin bonservis bedelinin yanı sıra kadro planlamasında düşünmediği Emre Demir'i takas olarak önerdiği, 1.92 boyundaki stoperde Fenerbahçe'ye gelmek istediğini ve iki kulübün anlaşmasının beklediğini dile getirmiş. Bunlar da önemli ayrıntılar. Diğer taraftan dün Kocaelispor'un Ahmet karşısında almış olduğu 2-0'lık bir galibiyet var. Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçıydı. İzmit'te oynandı. Kocaelispor sahasında ligin yeni takımı Ahmet Sportif'i 2-0 yendi ve 16. dakikada öne geçmişti. Takıma bu sezon katılan Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşu ağlarla buluştu. 1-0'lık bir skor vardı. İkinci devrede Ahmet eşitliği sağlayacak pozisyonlar bulmasına rağmen 87'de Uğur Kağan soldan ortaladı. Yeni transfer Matei Maglica kafayla skoru belirledi. 2-0'lık bir galibiyet. Kocaeli Spor'da ilk galibiyetini almış oldu. Geçen sezon 7 hafta boyunca zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalıp kesin düşer gözüyle bakılan Kocaeli Spor'un Selçuk İnan ve oyuncularıyla nasıl toparlandığını, sonrasında bu sezona da iyi bir başlangıç yaptığını hatırlatmakta fayda var. Tabii biraz da duygusal kısım olabiliyor, bir Kocaelili olarak söylüyorum. Ve Mateusz Magna'yı 2+1 yıllığına renklerine bağlıyor. Hırvatistan uyruklu 27 yaşındaki stoperin en son Bundesliga ekiplerinden Darmstadt forması giydiğini de hatırlatmış olalım sizlere. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan kötü bir haber geldi. Juventus'un deplasmanda 1-0 kazandığı maçta sol ayak bileğinden sakatlandığını, İtalyan basını yıldız futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağını sözlerine eklemiş. Ve Galatasaray ile ilgili detaylarda da yansıyan haberlere bakıyorum. Batrakov transferi Duma gündeminde. Rusya Devlet Duması milletvekili Irina Rodnina Batrakov'un Galatasaray'a transferini yorumlamış. Bu bir turistik gezi değil, çılgın bir çalışma. Aleyhine büyük bir propaganda yürütülen bir ülkeden gelen biri olarak bakılacaktır. Onun transferinin karşıtları sadece spordan çok uzak insanlar olabilir şeklinde olayı çok farklı yerlere çekmiş. Galatasaray'ın Leao için Milan, İsmail Sar için Crystal Palace'da pazarlıkları devam ediyor. Bu iki yıldızın transferi çıkmasa girerse 20 milyon euroyu Stuttgart forveti Ermedin Demirovic alacak. Galatasaray'da yabancı kontenjanının son adımı için yürütülen bu transfer operasyonunda sıcak saatler yaşanıyor. Galatasaray'ın Stuttgart'ın forveti Ermedin Demirovic'i bitirme aşamasına geldiği Alman kulübü oyuncuyu 2 yıl önce Augsburg'dan 23 milyon euroya transfer ettiğini, zarara uğramamak için 20 ila 25 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği söyleniyor. Mesut Yıldırım'ın haberine göre Galatasaray'ın 20 milyon euro civarında bir rakama Stuttgart'ı ikna etmeyi başardığını, şimdi Rafael Leao için Milan'ın 40 milyon euronun altına inmesini beklediğini, Aslan'ın İsmail Sar için de Crystal Palace'a 35 milyon euro önerdiğini, sarı kırmızılı yönetimin Leao veya Sar transferinde çıkmaza girerse Demirovic transferini resmiyete dönüştüreceğini, bu işi bitireceğini sözlerine eklemiş. Avrupa basını Borussia Dortmund forması giyen Portekizli forvet Fabio Silva için Trabzonspor'la görüşmeler sürerken Galatasaray'ın da ilgisini arttırdığını öne sürüyor. Real Betis teklifini reddeden Silva'ya Galatasaray'ın yanı sıra Villarreal ve Real Sociedad'ın da talip olduğu belirtilmiş. Bunlar önemli detaylar arasında yer alıyor. Sarı lacivertli kulübün Roma'ya kiraladığı Jadon Osterwolde de Samandıra'da takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Hollandalı yıldız akşam saatlerinde Türkiye'den ayrıldı. Sakatlığı süren Osterwolde İtalya'da sağlık kontrollerinden geçip imza atacak. Bu arada daha önce yolların ayrıldığı Fred veya Şerif gibi oyuncularla ilgili olarak transfer olduğu takımlarda biraz kendine gelmesini bekliyoruz. Kondisyon anlamında 3 haftaya 4 haftaya ihtiyaçları var gibi açıklamalar yapıldı. Yani burada takımlarımızdaki yüklemelerin, kamp dönemindeki o hazırlık aşamalarının ne kadar kıymetsiz olduğunu görebiliyoruz. Yani her Avrupa'ya giden topçu, Avrupalı bile olsa burada oynarken hazır olmadığını görebiliyoruz. Zaten bununla ilgili olarak da süre gelen ve dillendirilen hep bir gerçek var. Antrenman programlarımız yetersiz. Atletik performansla alakalı olarak da tabii ki bu detayları, ayrıntıları çok fazla konuşuyoruz ve yetersiz olduklarını da hep biliyoruz şeklinde yorumlanıyordu. Ama bununla ilgili tabii ilerleyen dönemde oturması veya sistemin yerine gelmesi için 3-4 haftanın olması gerekiyor. Bu gerçeği de hep konuştuğumuz gerçek olarak kenarda tutalım. Şimdi Beşiktaş'ın isyanı ile ilgili detaylara şöyle bakacağım. Deniz Kayatepe ve Vardaki Bülent Birincioğlu'nun Ohun golünü iptal edip Trossard'a atılan tokadı görmezden gelmesi tabii ki camiayı çileden çıkartıyor. Taraftarlar UEFA ve CİMER'e şikayet mailleri yağmuruna tutmuş. Karakartal Alanya Spor deplasmanında 1-0 yenilip bu sezonki 7. resmi maçında ilk kez puan kaybediyor. Beşiktaş camiası hakem Deniz Kayatepe ile Vardaki Bülent Birincioğlu'nun birinci sorumlular olarak ilan ediyor. Tartışmalı pozisyonlarda Alanya lehine kararlar çıktığını savunan siyah beyazlar Ohun iptal edilen golünde faul yok isyanında bulunuyor. Trossard'a atılan tokadı ise devam kararının çıkması taraftarları çıldırtmış durumda. Bir utanç vesikasıdır şeklinde yorumlanmış. Sosyal medyada kampanya başlatıyor siyah beyaz taraftarlar. Hukuki yollara başvuruyorlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunanlardan, CİMER'e şikayet edenlerden, UEFA'ya mailler atanlardan gerçekten yer almış durumda haberin detayları. Öfkeli taraftarlar başkan Serdar Adalı'nın sessiz kalmaması yönünde yorumlar da yaptı. Tabii bununla ilgili olarak da Beşiktaş yönetiminin açıklamaları vardı. İkinci başkan Hakan Daltaban'ın Alanya maçındaki hakem kararları sonrasında medyanın karşısına çıkıp yapmış olduğu konuşmaları dile getirmiş. İsmail Erde Adnan Deniz Kayatepe ve Varda görevli aslında manşet Beşiktaş'ın biraz isyanı var şeklinde yorumlanıyor. Trossard'a tokat, yumruk, ne dersiniz deyin atıldı. Tribünde bir taraftar diğer taraftara kamera görüntüleriyle sabit bu hareketi yapsaydı adli süreç başlardı. Bu bir saldırıdır. Türk futbolunda hangi yumruğa, hangi tokada kart vereceksiniz? Emsal oluşturdunuz. Bu kartı verirseniz biz şarlamayacak mıyız? Maçta 50 derece sıcak vardı. 22 oyuncu terinin son damlasına kadar mücadele etti. Hakem de belki bunlardan biriydi. Görmemiş olabilir. Peki Vardaki kardeşim sen ne yapıyorsun? Yorumlamayacak mısın? Yorumlayacak bir şeyin olmadı mı? Görmedin mi diye sormuş. Premier Lig şampiyonunun sol kanadını aldık. Adam dayak yedi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı görevini bırakmaya davet ediyorum. Federasyon Başkanı'nı buradan Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı görevden almaya davet ediyorum. Federasyon Başkanı'nın delikanlı tavrını biliyorum. Bu iş TFF'yi de etkileyecek konuma geldi. Derhal MHK Başkanı'nı görevden aldığını zikretmesini istiyorum. Kime sorarsam MHK Başkanı ile ilgili iyi insan diyor. Biz ne iyi insan olmasından liyakatli insanı arıyoruz. MHK Başkanı'nın iyi insan olarak kalmaya, görevini bırakmaya davet ediyorum şeklinde yorumladı. Bu sert açıklamadan sonra bir reaksiyon gösterecek mi Merkez Hakem Kurulu ya da federasyon? Burasını biraz tartışmak lazım, beklemek lazım. Olayla ilgili, kararın çıkmasıyla ilgili biraz şüpheleri var tabii ki camianın. Örnek teşkil etmesinden dolayı bundan sonra bir de bu benim başıma gelirse endişesiyle birçok kişinin bu konuda hassasiyet gösterdiği de söyleniyor. Şimdi Erman Toroğlu'nun bugünkü köşesinde siz milletle dalga mı geçiyorsunuz şeklinde bir yorumu vardı. Alanya Beşiktaş maçını izliyorsunuz. Alanyalı futbolcu Beşiktaşlı futbolcuya Muhammed Ali gibi bir kroşe çıkartıyor. Hakem görmeyebilir. VAR neden devreye girmiyor diye soruluyor. Trabzon maçı Salah'ın bir pozisyonu var. Hakem diyor ki kendisini attı. Bir de sarı kart iyi güzel de VAR'a neden gidilmiyor? Çünkü Salah futbol hayatı müddetince kendini attığı için hiç kart görmemiş. 8 defa sarı kart görmüş. O da golden sonra formayı çıkartmaktan dolayı. Salah'ın maçını artık tüm dünya izliyor. Dikkat edin de dünyaya rezil olmayalım. Peki size bir soru daha. Bu Trabzon maçına VAR gönderiyorsunuz. Enteresan da pozisyonlar oluyor. Peki niye? 2 gün sonra Trabzon Avrupa maçı oynayacak. Kiminle? Macaristan takımı Ferencvaros'la. Peki bu VAR hakemi hangi ülkeden? Macaristan. Ey TFF, siz milletle dalga mı geçiyorsunuz sorusunun cevabını söylüyor. Tabii TFF tamam da ben T'yi değiştirip tarafsız futbol federasyonu olsun istemiyorum. Futbolun selameti açısından bunu istiyorum demiş. Tarafsız futbol federasyonu. T'yi değiştirip Türkiye değil de tarafsız futbol federasyonu istiyorum demiş. Yani eğer futbol federasyonu tarafsız olmazsa hakemlerle ve VAR'la ince işler yapmaya kalkarsa bu kurduğum takım şampiyon olamaz. O futbol federasyonu şampiyon olur şeklindeki yaklaşımların daha ağır basacağını düşünüyor. Mahmut Uslu boşuna konuşmaz, bir şeyler biliyordur diyor Erman Toroğlu. Herkes bildiğini bir açıklasa da böyle inceden inceden ironi yapa yapa üstü kapalı kapalı konuşmalar hiç kimseyi tatmin etmiyor Erman hocam. Sana da bunu söyleyeyim. Tamam, iyi hoş yazmışsın da. İnşallah her pozisyon sonrasında, her detay sonrasında, her takım sonrasında da aynı açıklamalar yapılır diye devam ediyor. Hakan Daltaban isminin önünde doktor olan Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet ediyor. İlkokul mezunu federasyon başkanına tek kelime edemiyor. Maalesef ülkede liyakatin özeti budur. Bu yorumun üzerine bir şey demek ister misin acaba Sayın Öncel diye de yazmış. Burada eğitimle ilgili olarak, burada insan olmakla ilgili, burada verilen görevle ilgili, burada göreve gelirken ilkokul mezunu gelir gelemez diye bir kural olup da sahte bir diplomayla mı yerine geçirmiş yani, böyle bir şey mi olmuş yani? Daha öncekilerin eğitim sisteminde nereye kadar okuyup okumadıkları incelenmiş mi mesela? Böyle işimize geldiğinde GBT'sine, işine geldiğinde ne bileyim anne kızlık soyadının ikinci harfine falan kadar bir araştırma yapabiliyoruz ya. Hani her dönemle ilgili olarak işte Sayın Hacı Osmanoğlu geldiğinde gideni inşallah aratmaz diye devam etmişti. Yani öyle seçimsiz şeyler yapılıyor ki seçim neymiş gibi de bir hava estiriliyor zaten. Bir özerk olduğu iddia edilen federasyonun. Bence önümüzde ki dönemlerde kimin başkan olacağı birileri tarafından biliniyor ama biz sadece tahmin yürütüp şey yapıyoruz mesela, bence onu getirirler, o gelir ya da o gelir de diyemiyoruz ki, bir getirirler diye söylüyoruz yani. Ya ben bunu bir program esnasında Feridun Nidelioğlu ile beraber bir sabah programında bir kulüp başkanıyla yapmış telefon konuşmasında birebir şahit olarak yaşadım. Yani hani Sayın Başkan dedim, hani teknik adam olarak düşünüyorsunuz. Vallahi kimi gönderecekler bilmiyorum ki dedi. Kimi gönderecekler bilmiyorum ki, ben mi yanlış duydum Feridun abi dedim. Sayın Başkan ne diyorsunuz dedi. Yani bizim de aklımızda var ama tavsiye edilenler de oluyor dedi. Bazen onlar daha ağır basıyor dedi mesela başkan. Zamanında o zamanlardan beri dinleyenler hatırlarlar hangi kulüp başkanının bu açıklamayı yaptığını. Ya zaten cebinde fikstürüyle geziyor boştaki teknik adamlar. Hangi hafta nereye gidebilirimi çok iyi bildiği için kulüp başkanlarıyla ya da siyasi yakın temaslarla oradaki olayın halledilmesi konusunda işini biraz daha kolaylaştırıyor. Ha, sorsanız meslektaş, arkadaş falan filan filan öyle şeyler yani. Doğan abi, haberi öyle bir okudun ki savcılığa suç duyurusu bulunanlardan, UEFA'ya mail atanlardan, CİMER'e yazanlardan sana sığınırım ya Rabbim diyeceksin sandım bir anda. Doğan abi mesajlarla devam etsene demiş, eyvallah. Abi Kocaeli'de sol açıkta Souza diye bir genç, galiba harika bir oyuncu değil mi demiş. Valla Selçuk Hoca'nın dokunuşları çok net bir şekilde İlerleyen dönemlerde çok farklı yerlerde görebilir miyiz kısmına geliyor tabi. Onu söyleyeyim. İbrahim Sete'nin Beşiktaş hiç aynısını oyuncumuz Barış Alper'e yaptı diyebildi mi diye sormuş. Ne diyorsun buna diyor. Ya bu kıyaslamalar yapılacak zamanında. Ali Naci de bu haftaki dijital platformdaki yayınında. Şimdi öyle bir şey ki burada bir isyan var. Bir şeyler konuşuyoruz. Bu konuşma esnasında anlattığım şeyin karşı taraftan anlaşılmasına dair bir beklentiye giriyorum ya ben. Sonra şunu yaşıyorum hayatımda, hepiniz yaşıyorsunuzdur. Ya dün Ali Naci'nin, bak Ali Naci'nin doğum günüydü. Nice senelere kardeşim bu arada. Bir şey paylaşılmış, ben yanlış anladım paylaşımı. Bir anda baktım detayına. Ben eşinin, Burcu'nun doğum günü zannettim. Nice yıllara yenge diye bir aile fotoğrafı koyup onların, onu paylaştım. Ali Naci de güldü, ha bir dedi ki, şaşırmış, benim doğum günüm dedi. Ya oğlum Burcu'nu zannettim bir anda dedim, hani bilmediğim için kusura bakma, hemen sildim falan filan. Ali Naci'nin doğum gününü kutladı. Bak benim de bir yanlışım var. Ben de yapıyorum bu hatayı diye söylüyorum. Şimdi bir resim paylaştım Ali Naci'ye. İyi ki doğdun kardeşim. İşte küçücüğüm, her şeyim falan diye altına müzik de koydum. Ali Naci'nin doğum gününü kutladım. Benim kutlamamdan sonra altına gelen mesajlara ve bana özel atılan mesajlardan birkaç tanesini okudum Instagram'da. Bir tanesi şey yazıyor, nice yıllara abi diye yazıyor. Ben de hani Ali Naci'ye yazmıştır diye düşündüm. Ondan sonra ben de dedim ki Ali Naci'ye niye yazmıyorsun yazdım. O da dedi ki Ali Naci kim dedi. Ali Naci işte resimdeki kişi dedim ben. Sen değil misin o dedi. Ha dedim tamam, uzatmayalım. Konu anlaşılacak bir boyuta gelmiyor. Farklı bir şey olabiliyor. Ondan sonra bir arkadaşımın doğum gününü kutluyorum. Nice senelere kardeşim, dostum, işte bir tanem, kuzum, hayatım, canım, cicim falan bir şey yazıyorum. İyi seneler abi diyor. Mesela o fotoğrafta. Benim değil diyorum. Kimin abi o zaman diyor. Mesela o kadar enteresan. Mesela annemle resim koyuyorum. Canım annem işte falan diye yazıyorum. Öldüm abi, başın sağ olsun diyor mesela, alta yazı yazıyor. Bak inanamıyorum insanların böyle bir anda mesela görsel olarak mı bir detayı mı kaçırıyorlar böyle. Manşetin ne kadar önemli olduğunu, hani fotoğrafı da koysan bir anlamı olmadığını da anlayabiliyorum. Anlatabiliyor muyum sosyal medyada? Sizin başınıza gelmiyor mu ya? Bir arkadaşınızın doğum gününü kutladığınızda ona bir story'e ya da ne bileyim reels olarak paylaştığınızda altına gelmiyor mu abi doğum günüm mü diye size sorulmuyor mu mesela ya? Şimdi burada da bir yönetici açıklama yapıyor. Şimdi bu açıklamayı anlayanlar, arkadaşlar anlayanlar bir sola doğru bir toplanalım. Safları sıkla, anlamayanlar siz hiç toplanmayın, siz dağılın abi, siz gidin falan mı demek gerekiyor yani? Abi sen ne anlatıyorsun mesela? Bunu anlatıyorum ben. Şurada mesaj olarak şey yazıyor mesela. İnadına yazanlar da oluyor onu. Onu anlayabiliyorum çok şükür. Benim de hani bana da çok anlayışlı insan lazım. Ne anlatıyorsun abi sen diyor. Mesela bu kadar konuşunca. Abi sen çok uzun konuşuyorsun diyor. Program 2 saat zaten. Ne kadar uzun konuşabilirim ki? Yani 2 saat 10 dakika konuştun. Çok uzun konuştun dese diyeceğim ki zamanı da aşmışız biraz. Çok uzun konuşmuşuz. Sırf sen konuşuyorsun ya bazen sıkıyorsun diyor. Bir tek ben varım programda. Beni de al yayına diyor. Ben de konuşacağım diyor. Bağlıyorsun. Ondan sonra bağladığında diyorsun ki ne anlatacaksın diyorsun. Öylesine aradım sesini duymak için diyor radyoya. Şimdi sonra bana diyorlar ki Ahmetlerle yayın yapmak zor değil mi? Yo. İşte bu dinleyiciyle yayın yapmak çok daha zor. Ya annemle fotoğraf koyuyorum, canım annem diye yazıyorum. Öldüm abi, başın sağ olsun diyor ya. Çünkü annemle resim öyle konulur. Mesela annemi de kaybettik falan, babamı da kaybettik. İşte mesela işte ikindi namazına mütakiben bilmem ne Fevziye Camii'nden kaldırılacak. O bilgiyi vermem lazım ya. Doğum günün kutlu olsun annem diyorum. Vay ne zaman ölmüştü abi diyor mesela. Hani ölüm. İnanamıyorum insanlara böyle ya. Gerçekten inanamıyorum yani. Ya Ali Naci sen değil misin dedi bana ya. Daha ne olsun yani abi. Melih Şendil'le fotoğraf koyuyorum, bir şey mi oldu Melih abiye diye yazıyordum. Öyle insanlar var. çok ilginç ya. Vallahi çok ilginç ya. Hey gidi hey. Bazen böyle hani şey yapıyorum. Diyorum ki uzatmayayım konuyu. Ya bunu açıklamanın, anlatmanın da bir anlamı yok gibi falan da diye düşünüyorum ama o da değil. Ya 25 dakikadır telefon ediyor ya. 7902'nin bize anlatabileceği çok önemli bir şey olması lazım. Çünkü yani bir insan 25 dakika bir yere aramaz. Hani telefon attığını açmadım falan, açtım falan da demedim. Öyle bir şey de demedim ama 7902 duyabiliyor musun beni?
2: Şu an bu konferanstaki tek kişisiz.
1: Gitti he, kapatınca o abla devreye girdi yani. 25 dakika boyunca bakayım açacak mı diye mi bekledi acaba mesela? Bir insan 25 dakika niye arar ya? Niye ısrarla mesela? Öf. Açayım mı? Telefon attığını. Açayım mı deyince bir anda. Açayım mı telefon attığını? 0212 273 10 10. Mesajlar da geliyor. Şey de geliyor. Valla senin denk geldiğin insanlara normalde biz de çalışma hayatında falan denk geliyoruz diyor ya. Hani bir de onlara bir isim takıyoruz. Onlara da şunları şunları söylüyoruz diyor. Valla senin açık okuyacağını bildiğim için açık seçik yazdım diyor normalde. Bazı mesajları ben hani okurken daha öncesini de okuyabilme yetisi olduğu için biraz seslendirme yaptığımızdan kaynaklı olarak bir şeyi okurken sonrasında ne yazdığını da okuyabiliyoruz. Biraz hafıza, görsel bir hafızaya dönüyor herhalde bu konu. Ondan mütevellit kaynaklanıyor diye tahmin ediyorum. Kimle başlıyormuşuz? 29 mu? Kaç bu? 29.08.
3: Alo.
1: Merhabalar, hoş geldin.
3: Nasılsın? Çok isyankar gördüm seni bugün.
1: Teşekkür ederim. Yani duyduğun isterken durmuşsundur. Gördüğünü zannetmiyorum.
3: Duydum işte abi.
1: Tamam peki. Ha, duydum işte abi, aynı şey ya. Görmekle duymak aynı şey yani.
3: Ne biz diyorsun? Seni görüyoruz abi. Eyvallah. Televizyonda da izlediğimiz için sürekli seni. Şey, görmesek de görürüz derler ya Doğan abi.
1: O köy bizim köyümüzdür. O Doğan abi bizim Doğan abimiz. Görmesek de duymasak da. Evet.
3: Ya abi, Beşiktaş'ın ben ortalığı boş yere yangın yerine çevirdiğini düşünüyorum. Çünkü bundan önce Fener de çevirdi, Galatasaray da çevirdi. Değişen hiçbir şey olmadı. Berat Gündoğdu'yu bu kadar kulüp bir araya geldi, bir gönderemedi abi. Bazen Ferhat Gündoğdu olmak istersin yani. Adam dokunulmaz ya.
1: Tabii canım. Ben milletvekili olsam kıskanırım ya. Hani bize vallahi verdiler dokunulmazdı. Ülke futbolunu
3: katletti, adam hala yerinde duruyor ya. Kimler geldi, kimler gitti, Ferhat Gündoğdu bir türlü gitmiyor. Bir de gitti geri geldi abi.
1: Evet tabii.
3: Bulunmaz
1: tabii.
3: İnt kumaşı.
1: Daha önce de yani yaklaşık olarak 3 tane falan federasyon başkanıydı. Pac-Man gibi ya.
3: Yani abi geçen hafta Jalo çekti sarı kırmızı tartışması. Bu hafta adam tokat attı. Zaten VAR artık hiçbir şeye bakmamaya başladı. Yani Türkiye'de bence kaos olsun. Gündem değilsin. İnsanlar zor şartlarda yaşıyor. Ekonomi kötü, bunlar konuşulmasın diye. Danışıklı dövüş gibi galiba. Çünkü futbol bir tek bu kadar insanı bir araya getiriyor. Gündemi bu kadar çok yoğun şey yapıyor. Meşgul ediyor. Ben artık öyle düşünmeye başladım. Paranoya düşünceden.
1: Ya şeye dönmesi
3: bu kadar zor olmamalı
1: sonra.
3: Ya bir faal verecektir, bir kırmızı verecektir.
1: Beşiktaş'ın
3: herkesin golü, ortak olduğu fikirler.
1: Beşiktaş'ın golü iptal edildi, mazot 3 lira daha zamlandı falan gibi, konuyu oraya bağlamayalım da.
3: Ya abi mesela orada da ya her dokunmaya çalmayın abi ya. Biraz Avrupa'da bu hakemlere hiç Anthony Taylor geldi diyorlar. Bu adam İngiltere'den hiç örnekler vermiyor mu ya? Kalecinin İçinden geçiyorlar adamlar, kornerlerde yine de gol oluyor, kimse durdurmuyor. Biraz oyun aksın ya. Ya hakemler, yine dün Kocaeli maçını izliyorum. Adam taçı 15 saniye 20 saniye geciktiriyor. Ümit Öztürk hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Ya bu kurallar boşa mı geldi, siz kullanmayın diye mi geldi bu kurallar ya? Oyun, top oyunda kalmıyor abi. 20 dakika top oyunda kalıyor. Avrupa'ya gidince Lyon 19-20 yaşındaki çocuklarla ya da başka bir kişi ya da ne bileyim diğer takımlar şu an aklıma gelmedi de futbol dersi vermeye başlıyorlar. Niye? Çünkü buraya gelen abi şey yapıyor, yatışa geliyor abi. Yani ben bir tek Osimhen'in formunun şeyde kaldığını gördüm. Aynı. Mesela sonra ilk geldiğinde fışık gibiydi abi. Şu an koşmaya mecal yok gibi sahada. Lemina koşarken 3 kere düşünüyor acaba koşsam mı koşmasam mı diye. Yani ülke futbolunda abi gelişecek o kadar çok şey var ki. Biz de işte aman Beşiktaş bunu dedi, Galatasaray bunu yaptı, Fenerbahçe şöyle dedi diye. Böyle ufak detaylarda hep boğulup kalıyoruz. Gelişemeyeceğiz abi. Hiçbir ümit yok. Ya ben abi sosyal, çok hemen bunu da söyleyeyim, şey yapacağım, çok fazla meşgul etmeyeyim. Ben sosyal medyada abi içerik çekiyorum. Kendi çapımda Galatasaraylıyım. Ufak tefek bakıyorum abi, hiç etkileşim gelmiyor. Hemen Beşiktaş'a Fener'e sallıyorum. Altına yorumlar falan filan, etkileşim geliyor abi. Yani sistem bizi buna itiyor.
1: Zorla kötü olmaya itiyor seni.
3: Vallahi abi yani bilmiyorum da. Abi bir de öyle bir yayına bağlanıyorlar, Galatasaraylılara, Fenerlilere, Beşiktaşlılara posta koyuyorlar. Yok bu Galatasaray niye böyle ya, Keşke lobi var. Lobi de bir şey değil. Lobi de bu işin içinde değil mi abi? Real Madrid'in lobisi yok mu? Burak Yılmaz atmıştı. Ben de bana şey penaltıyı vermedi. Adama sarı kart gösterdi. Buradaki maçta Burak Yılmaz oynayamamıştı. Meşhur 3-2 maçta. Yani bu lobi her yerde var. E Fener de yapsın. Fener'de lobi yok mu? Mahmut Uslu birinci haftada tuşa bastı. Beşiktaş baktı olmuyor. Onlar da sesini çıkarmaya başladı. Bizim ülkede maalesef futbol böyle abi. Bundan anlıyor insanlar.
4: Peki. Senin gideceğin yok. Ben yollayayım bari. Peki.
3: Ali Naci abinin de doğum günü kutlu olsun abi.
4: Eyvallah Hamza. Teşekkür ettim sana da. Sağ olasın. Öyle söyleyeyim.
3: Görüşürüz abi.
4: Sağ İyi yayınlar. Abi. Peki. 76-71 sana da günaydın.
5: Günaydın abi.
4: Hoş geldin.
5: Nasılsın ilk öncelikle?
4: Sağ olasın.
5: Abi biz ülke olarak zaten bazı sorunları geçemiyoruz. Bari atlayalım ya. O sorunları geçemediğimiz için atlamamız lazım abi. Hani şey gibi düşün abi. Parayı çözemiyoruz ya. Parayı çözemiyoruz zaten. Az ücreti. Atla abi çalışma saatine geç. Şimdi hakemleri çözemiyoruz abi. Onu atlayalım. Ben taksiciyim. Arabalı genç çocuklar biliyor. Ve bunlar sürekli böyle altyapılardan haklarının yendiğini söylüyor. Bir kişiden duymuyoruz abi. Yani sen de duyuyorsundur bunu. Altyapılara nasıl önem vereceğiz bilmiyorum ama mesela aplikatör ya da zengin bir adam ricasıyla o çocuk oynuyor. Diğeri emek vermiş olarak oynayamıyor. Yani onlara bir artık bir düzenleme gelmesi lazım. Yani bunlara bir şey yapmamız lazım. Sonra top çıkmıyor. Çıkmaz böyle.
4: Peki. Teşekkür ettim sana da. Buradan bütün taksici dostlara da selamlar, sevgiler olsun. 99-69. Sağ olasın. 99-69 sana da günaydın.
6: Günaydın abi.
4: Hoş geldin.
6: Abi ben Galatasaray taraftarıyım. Hoş bulduk. Şimdi Ahmet abi sabah dedi ya yayında Galatasaray bir tek hakemden şikayet etmen Galatasaray diye. Hı hı. Evet doğru. Çünkü biz şu an şikayet edecek bir şeyimiz bulamıyoruz. Çünkü yönetimi eleştiriyoruz. Hocayı eleştiriyoruz. Hakeme daha gelmedik. Hakeme gelmemiz için ligin biraz daha geçmesi lazım. Puan kayıplarının olması lazım transferlerden
4: sonra. Bizim derdimiz başımızdan aşkın diyorsun yani. Ondan sonra ilgilenelim.
6: Tabii canım abi. Aynen öyle. Ondan sonra Okan hocamız çıkacak. Klasik hakemleri kötüleyecek. Ondan sonra biz taraftarda bir Okan hoca diyeceğiz. Peşinden koşmaya devam edeceğiz. Yani bu hiç değişmeyecek maalesef. Bu da böyle geldi, böyle geçecek. Ama Galatasaray yönetiminin de artık ne zaman transfer yapacağını çok merak ediyorum. Yani Şampiyonlar Ligi başladıktan sonra mı yapacak? Transfer sezonu kapandıktan sonra mı yapacak bunları? Gelecek oyuncu ne katacak? Nasıl bir transfer politikası izliyorlar? Hiçbir şeyimiz yok. Geçen hafta Abdullah Kavukçu çıktı, açıklamasını yaptı. Bundan sonra sürekli bilgilendirme yapacağız. Gerekirse çıkacağız, konuşacağız. Bir kere çıktı, konuştu. Ondan sonra Abdullah Kavukçu da yok ortalıkta. Galatasaray'ın içinde çok büyük şeyler olduğu söyleniyor. Sıkıntılar olduğu yönetimsel olarak. Yani bu tamamen nedir?
4: Söyleniyor diyorsun ya mesela. Sevgili kardeşim, dedin ya Galatasaray'ın yönetiminde çok büyük problemler olduğu söyleniyor. Kimi takip ediyorsun evet. Da bunu söyledi sana? Abi ben söyleniyor dediğinde Ali Naci mi söyledi? İçeride problemler vardı.
6: Ali Naci dışında diğer Galatasaray Haluk Yürekli olsun, diğer Galatasaray yorumcuları da takip ediyorum ama ben en çok sana bu konudan yani kesinlikle söyleyeyim. Ben Galatasaray yorumculardan daha çok rakip takımların şeyleri dinliyorum. Yorumcularını. Hı hı. Çünkü abi bizimkiler hep süslemeci davranıyorlar. Ama ben bugün Ümit Özat'ı dinliyorum. Ben ne bileyim bugün başka birini dinliyorum. Onlar daha gerçekçi geliyor bana. Çünkü kulübün içinde bir sıkıntı varsa adam bunu dile getiriyor. Biz taraftar olarak hep Ali Naci dinlemek istiyoruz. Niye? Süslesin bize. Ümit Özat bugün çıkıp da Dursun Özbek'le Abdullah Kavukçu arasında problem var dediği zaman bunu şey yapıyoruz hemen. Ya Ümit Özat da ne biliyor? Nereden biliyor Galatasaray'ın içini? Ama Ali Naci yok abi öyle bir şey dediği zaman biz hemen bunu kapmaya çalışıyoruz. Yönetimsel olarak sıkıntılar olduğu söyleniyor. Ben bunları da Galatasaray yorumcular dışında ben diğer takım yorumcularından da dinledim. Eğer bu konuda bir şey soracaksan abi.
4: Yok bir şey sormayacağım. Ben işin içinde olan biriyim. Ne sorayım ben sana?
6: Ya doğru sen de biliyorsan sen de söyleyebilirsin abi. Eğer varsa problem. Yani bu problem büyük mü küçük mü?
4: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim söylediğim bir etki yapmıyor. Neyi söylediğin değil, kimin söylediği çok daha önemli. Yani o moda geçmiş. Kimin söylediğini? Ya benim söylediğimi 10 kişi duyup ya bilmem Doğan söyledi ya şaka da olabilir der. Haluk Yürekli söyler, İbrahim Seten söyler. Abi bir şey biliyor ki söylüyor bunu. Boş konuşmaz şimdi o adam der. Anladın mı? Ya da hayırdır şimdi neden eleştirmeye başladı bunlar? Ne oldu ki de diye sormaya başlar, anladın mı?
6: Evet abi, haklısın.
4: Sen de mesela bu sistemde olsan ben de sana derim ki mesela ne oldu? Param mı kesildi konuşmaya başladın? Na dönmüyor mu şimdi? Eleştiri bu kadar bel altına inmedi mi?
6: Param kesildi abi, doğru. Kesildi abi yani bu.
4: Hani ne oldu yöneticilerden para alırken güzeldi de falan deyip ben sana böyle bir şey söylesem mesela?
6: Evet.
4: Nereden biliyorsun? Sen de mi alıyorsun diye sorarsın bana. Ben de derim ki hesaplarımızı çıkartalım. Hemen anında böyle bir tartışma ortamı yaratırız. Abi koş koş kavga var. Ya bak, iki kardeş sarılalım mahallenin ortasında. 25 dakika sarılıp birbirimizi kucaklayalım. En sonda adımız G'ye çıkar. İkimiz beraber. Ama ikimiz kavga edelim. Bir yumruk sen at. Araya insanlar girsin. Etrafımıza toplanan kalabalık haddi hesabı olmaz. Bak kadınlar bile apartmandan iner aşağıya. Ne oluyor diye. Kavgayı seviyoruz abi. Kavgayı. Mutluluğu sevmiyoruz. Sevgiyi sevmiyoruz ya.
6: Sevmiyoruz abi. Yani ben kendi takımımı eleştirmekten yanayım her zaman. Yani güzel yanlarını konuşayım, eleştireyim ama bazen Ahmet Konas gibi dinledikçe abi bu sefer onlara da ister istemez

0: Listesini ben yapayım mesela. Ahmet Konant yapmasın veya X bir kişi yapmasın. Ben kendi takımımı ben kendim eleştiririm. Sen git kendi takımını eleştir. Benim takımıma karışma. Ben hep bu kafadayım ama bilmiyorum. Hayırlısı olsun abi. Yani ben tek sıkıntım bunlar. Bizim yönetimimizin bence güç seylenmesi yaşadığını düşünüyorum. Ya yani ben yönetimde değişikliğin olmasının Galatasaray'a faydası olacağını düşünüyorum.
1: Peki. Sana teşekkür ederim abi. Ben de sağ olasın. 17.30 sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun. 17.30 alamadık ya.
2: Aldım. 17.30 sana da günaydın.
3: Alo.
1: Hoş geldin.
3: Günaydınlar.
1: Buyursunlar.
3: Hayırlı yayınlar.
1: Hepimize inşallah buyursunlar.
3: Doğan abi nasılsın, iyisin inşallah.
1: Sağ olasın. İyiyim inşallah. İyiyim
3: abi
1: inşallah.
3: Senin gazeteciliğine hayranım. Baştan diyeyim.
1: Sağ olasın.
3: Öyle inceden lafı vuruyorsun ki ama anlamıyorlar.
1: Bak bir tane mesaj okudum az önce. O kadar ince güzel mesaj ki. Ferhat Gündoğ diye bir şey olması için kendi videosunu çekip Sedat Peker diye bağırması lazım demiş. Çok ince, çok ince.
3: Abi sen de çok ince mesajın. Mesela Galatasaraylı arkadaşlar çok ince bir mesaj attın ama yine anlamadı. Ben bunu söylüyorum. Evet. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Eksik olma. Kimsin? 19.07. Buraya bağlamışız. Fenerbahçe maçı öncesinde konuşalım bakalım. Hoş geldin abi, sevgiler.
4: Hoş bulduk. Ben Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istemiyorum.
1: Ben Fenerbahçe ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Hazır seni yakalamışken. Ben bunu şeye de sordum. Ya dedim ki Fenerbahçe'nin tek derdi Allah aşkına şu başkanlık locası mıdır ya? Bu kadar konu uzar mı ya? Bu kadar sosyal medya üzerinden yani bir abi kardeş eski yöneticiler bir telefon konuşması yapıp da kendi içlerinde bir problemi halledemiyorlar mı ya? Aziz Başkan da gelmeden önce dertlerinden bir tanesi benim locamın vermişler, benim locam falan diye söylememiş miydi? Ya bu loca nedir bu loca? Nereye kadar gidecek yani bu konu? Tek dert bu mu yani?
4: Ya dünya malı dünya kadar diyelim biz ona da. Yani loca bunlar Fenerbahçe'nin problemi olmamalı. Bir de Aziz Yıldırım gelirken söylemiş olduğu, daha doğrusu gelmeden, doğru ifade değil de.
1: Evet.
4: Başkanlık seçimleri öncesinde üzerinde en çok dikkatle durduğu konulardan bir tanesi Fenerbahçe'nin bölünmüşüydü ki ben bu konuda 50 yaşındayım. Yani 40 yıldır Fenerbahçe'yi aşağı yukarı takip ediyorum. Sizin kadar olmasa da. Aziz Yıldırım'ın son 10 senesi kulübü karıştırmakla geçmiştir. Başarımını inkar etmiyorum. Yaptıklarını asla inkar etmiyorum. Fenerbahçe tarihindeki en başarılı başkandır. Bu anlamda ama maalesef insani yönden bazı eksikleri olduğunu düşünüyorum ve biraz yapısı gereği böyle kindar bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü geldiğinde ya da gelmeden önce tekrar ifade edeyim. Konuştukları ve geldikten sonra yaptıkları arasında bir farkı sadece ben görmüyorumdur. Herkes görüyor. Çünkü Fenerbahçe'nin bütünlüğe ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin birliğe ihtiyacı var diyen bir başkan. Yani bir hoca için yani daha önce Fenerbahçe'de görev yapmış önemli bir şahsiyetin bu konuda işte mahkemelik oldular. Yani bu Fenerbahçe'nin sorunu süper olmadı. Fenerbahçe'nin sorunu kendisinin deyimiyle işte ileride basan 30 metrede oynayan bir takım oluşturmak istiyorum deyip de koşmayan, hücum pres yapmayan oyuncuları antrenör gelmeden, antrenör bulmadan takıma koyup ondan sonra da gel bakalım İsmailoğlu'nun şu Kılıçdaroğlu'nun şeye çağırdığı gibi kongrede. Gel bakalım İsmailoğlu, bu takımı sen şampiyon yaparsın demesi biraz abes. Yani bu normal değil. Ama benim bahsedeceğim o da değil. Fenerbahçe'de bu arada yarın hazır konuşmuşken başarılar diliyorum. Şansımızın çok az olduğunu düşünmekle beraber ama. Şimdi Doğan ben müsaade edersen ben farklı bir konuya temas edeceğim. Umarım sözünü kesmezsin.
1: Buyursunlar.
4: Ben bu arada nerede ne konuşacağını bilen bir insanım. Lütfen bunu senden rica ediyorum. Sözünü kesme lütfen. Şimdi ben bir Zonguldaklıyım. Öncelikle onu söyleyeyim. Tüm Karadeniz vilayetleri olduğu gibi Zonguldak da milliyetçi bir şehirdir. Yani o milliyetçilik buradan faşizm, ırkçılık anlamına taşımaz. Bizim insanımız yöresini, memleketini, vatanını, bayrağını, askerini, polisini, doktorunu, her şeyini sever. Bizim milliyetçilik anlamımızda ya hani şu Alman şunu gebertelim, şu İngiliz şunu öyle bir milliyetçilik anlayışımız yok bizim. Ülkece de yok zaten. Yani kimse de yok. En çok sevdiğimiz de siyahilerdir.
5: Onları

0: çok severiz. Onlar da konuşacak vardır da yaparız. Bu memleket için de böyledir. Sadece Zonguldak özelinde söylemiyorum ama son günlerde özellikle her ne kadar fikriyatını desteklemediğim sözde barış ki barış olabilmesi için bir kavganın bir küstüğün olması lazım. Biz kimseyle kavga bir küstü değiliz. Biz zaten yıllardan beri barış içinde yaşıyoruz. Sözde bir barış politikasına bence yani
1: ya biraz siyaset yapacaksan girmeyeyim diyorum ama siyaset yapacaksan orada bir dur derim.
0: Siyaset yapmayacağım. Sadece bazı sosyal medyada bu akışa nokta koyacak. Ya şu an ülkemiz belli bir şeyden geçiyor. Ama ne yazık ki bunu törpülemek isteyenler oluyor galiba. Sosyal medyada onu görüyorum. Zonguldak asla ırkçı bir şehir değildir. Hiçbir şehrimizin olmadığı gibi. Ben de Zonguldak olarak buna çok üzüldüm. Böyle bir şey olsa 12 yıldan beri, 15 yıldan beri aynı bölge, aynı yörenin insanlarına gelin burada fındık toplayın, size iş verelim demez. Zaten eşyanın tabiatına aykırı. Böyle bir şey yapmaz. En azından imece usulü eskiden olduğu gibi herkes herkesin fındığını toplar. Değil mi? Yani açılık olsa bunlar olmaz.
1: Olay hiç sadece Zonguldak'ta değil, Düzce'de de yaşandı biliyorsun. Bu olaylı. Evet, yine fındık tarlalarında mevsimlik çalışan tarım işçileriyle alakalı konu.
0: Evet, ben bunlara prim vermeyelim diyorum. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle. Lütfen sağduyu olun. Biz artık bu konuları açtığımızı düşünüyorum. Ben de milliyetçi bir insanım ama birçok Kürt arkadaşım var. Onlar bizim kardeşimiz, eşimiz, dostumuz, komşumuz, gelinimiz, damadımız. Yani bizler de onlar için aynı şekilde. Lütfen, lütfen bu Kocaeli Spor'un maçında da ben Ahmet Spor maçında o bir ya ben her ne kadar Ahmet Spor'un kurma maçını amacını bilip karşı çıksam da oradaki sarı torbalar pek de hoş olmamış. Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Bütün takımlarınıza da başarılar diliyorum. Herkesi sağduyuya davet ediyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Bana
1: teşekkür ettim. Sağ olasın. Devam edelim. 16.39 sana da günaydın. Mutlu sabahlar. Peki 25.81 geçtik, duymadı bizi. 25.81 duyabiliyor musun? Onu da geçtim, hızlı hızlı alıyorum. 54.34
2: ömrüm.
1: güldürdün beni ya bir anda.
2: Abi birazcık böyle yumuşayalım dedim ya.
1: Köşeyi döner dönmez eski sevgilisiyle buluşmuş görüşmüş adam gibi hissettim kendimi. Bir anda ne oluyor dedim ya böyle ömrüm diye. Yani seni takipteyim gördüm.
2: Biraz pozitiflik katayım dedim Doğan abi ya. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Zafer işinin.
1: Eyvallah. Zafer'cim telefon mu çekmiyor bilemedim. Sıkıntı var mı, duyabiliyor musun beni?
2: Şu an duyabiliyor musun abi?
1: Duyabiliyorum, çok net geldi, güzel geldi sesin. Peki Beşiktaş taraftarısın. Evet.
2: Benim Beşiktaş'ta tek sıkıntı olarak gördüğüm maalesef ki Taylan Bulut, ben hiç beğenmiyorum abi. Yani bizim genç takımda ne bileyim eskiden PAF takım diyorduk, hani orada bir yetenek yok mu? Yani gözüme çok başka geliyor yani negatif anlamda. Bunun bir hal çaresine bakacak mı? Ben antrenörün de oynatmasını beklemiyordum açıkçası. Yani rotasyon oyuncusu da değil benim için ama hani nasıl bir çözüm olacak Beşiktaş, buna inanın hiç bilmiyorum. Çok da rahatsız oluyorum açıkçası. Çünkü ortada herhangi bir katkı yok bence. Bunu sormak istedim. Senin de bu düşünceni çok merak ediyorum abi.
1: Ya Taylan Bulut yerine aslında ya Taylan'ın artılarından bir tanesi sadece yurt dışında Almanya'da doğup büyümüş olması. Annesi bildiğim kadarıyla Karadağ kökenliydi. Yani sağ beke koyduğunda ne verim alırsın? Stoperde oynatır mısın? Ön libero'da tutar mısın? Şimdi alternatiflerine bakınca tabii Taylan'a çok fazla şans veremiyorum. Ben birebir de seyrettiğimde yani Taylan'ın biraz pişmesi gerekiyor sanki. Kaç yaşında Taylan? 20 yaşında mıydı? Kaç yaşındaydı? 20.
2: Evet abi. Yani bir kiralansa, bir yere gönderilse, bir bakılsa hani gelişim
1: Taylan'ın
2: oluyor mu, olmuyor
1: yani
2: mu?
1: Pişmesi gerekiyor derken yani birden böyle har ateşte falan dedi yani. Kısık ateşte falan pişmesi gerekiyor. Yani evet, tekniği yani falan var ama yani oyun anlamında, takım oyunu anlamında eksikliği var. Çabuk düşünme yetisinin çok iyi olduğunu düşünmüyorum.

0: biraz daha o konuda evet. tecrübe edinmesi gerekiyor. Çünkü Beşiktaş çabuk oyuna dönmüş bir takım. Yani ayağında top tutmaya çok müsaade etmiyor. Farkındaysan. Evet,
1: çok
0: baskına yani Salih'in hemen, Orkun'a, Orkun'un hemen.
1: Ayağında tutacak İlhan Fakılı haricinde kimse yok zaten. Hızlı oynamak zorunda. Bir de merak ettiğim şey bu senin müzik jingle'ın abi hiç yayınlamıyorsun eskisi gibi. Hiç çalmıyor. Ondan çok rahatsızım.
0: Eyvallah.
1: Umarım onu da arada çalar.
0: Arada çalarız onu da. Peki sana da selamlar. Teşekkür ediyorum.
1: Saygılar. Görüşürüz
0: abi. Saygılar bizden. 87-32 sana da günaydın.
2: Merhabalar.
0: Hoş geldin.
2: İyi yayınlar.
0: Sağ olasın. Nasılsınız efendim?
2: Çok teşekkürler. Siz o nasılsın kısmını geçelim dediğim için oraya takılmayacağım.
0: Hızlı
2: bir şekilde geçmek istiyorum. Bu Türk futbolunun sorunlarını biz her hafta konuşuyoruz. Her hafta %90'ları hep hakemleri konuşuyoruz sevgili Önder. Hakemler. Bu hakemlerin eğiten, yöneten MYK'sı var. Onun içinde TFF'si var. Ben bunların hepsinin liyakatsız insanlardan kurulduğu için biz bunları mahalle kavgası eder gibi sürekli taraftarların birbirine düştüğünü düşünüyorum. Benim şöyle bir önerim var. Bu TFF başkanı da dahil hepsinin yabancı olması hakemlerine kadar. Hani bu Margaret Thatcher miydi? Bu İngiltere şeyi vardı bir tane.
0: Demir Bey'di 5 yıl yasaklı. 3 yıl ceza vermişlerdi. UEFA'dan ne 3 yılı 5 yıl yasak deyip kendi 2 yıl daha eklemişti.
2: İşte radikal kararlar alıp Avrupa'ya yok gitmemizin önü kesilmesin de nasıl bizim mesela maçlarımıza Avrupa'dan bir hakem atandığında sesimizi çıkartamıyoruz değil mi? %90 tamam diyoruz. Ya bunu UEFA atadıysa bunun gözlemcisi var, bunun şeyi var, bunun notunu verirler. Ama bizde elit hakem dediğimiz Halil Umut Meral'lar, geçmişte Cüneyt Çakırlar vesaire bunları bile biz tartışıyoruz. Biz bu tartışmaların komple topyekun ortadan kalkması için 2 yıl, 3 yıl tepeden tırnağa kadar kendimizi yabancılara emanet edip ondan sonra onların eline bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de Galatasaray'dayım. Galatasaray'a ona saldıracak. Beşiktaş da ona saldırmadı. Ona ya bitmeyecek bu, bitmeyecek. Ben sadece futbol izlemek istiyorum. Bu olduğu zaman zaten sizin gibi kaliteli spor yorumcuları, moderatörler sadece bunlar ekmek yiyecek. Bir sürü YouTuber'lar, şunlar bunlar var. Onlara bu sefer şey kalmayacak, malzeme kalmayacak. Aslında ya üstü kalan bir kısım olacak ama futbol adına güzel şeyler olacağını ben düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Bitmeyecek abi. Neresinden tutayım ben? Az önce ben size bir mesaj yazmıştım. İşte Ferhat Gündoğdu'nun isminin önünde DR var. Bu adam işte üniversite mezunu. Bilmem Karaharı
0: okudu. Aa evet okudum. Okudum evet.
2: Ya dedim ki Hacı Osmanoğlu dedim. Onu Hacı Osmanoğlu yönetiyor. Hacı Osmanoğlu dedim ilkokul mezunu. Siz de onun üzerine istinaden bir şeyler söylediniz ama. Şimdi o zaman şöyle yapmamız lazım. Benim ismim Uğur. Uğur çok düzgün, kişilikli, karakterli bir çocuktur. Çevremde öyle söylerler falan. Neyse ben bunu şey olarak söylüyorum size. O zaman ben de futbolun tepesine geleyim. Ben de federasyon başkanı yapsınlar. Yani ehliyet sahibi insanların bir yerlere gelmesin. Ben sarayda çalışıyorum. Ben sonra gidiyorum. Ben kendi işimi iyi yapmakla mükellefim. Futbolu ben zevk amaçlı izliyorum. Bundan keyif almam lazım. Şahide, şike, şu bu olmadan ben maçları keyifle
0: ironi yaparak Uğur'cum şöyle söyleyeyim mi? Sözünü kestim özür diliyorum. Tornacıyım dedikten sonra zaten olayı bitirdi. O kadar çok çapak var ki federasyonun içerisinde. Federasyonun içerisinde görev alan insanların daha önce yönetim değiştiği için, başkanlık el değiştirdiği, başka bir partiye geçtiği için Üsküdar Belediyesi'nin eski çalışanları olduğunu biliyor musun?
2: Evet duymuştum.
0: Mesela
2: bunlar
0: hani...
2: çok dillendiriliyor ve buna inanıyorum ben. Canı gönlünden inanıyorum. Maalesef.
0: Ona da bir yerde maalesef. Bir iş bulmak lazım. Bizim de Uğur'a bir iş ayarlayalım. Nerede yapalım? Dur federasyonda bizim bir tanıdık vardı deyip seni oraya sokabiliyorum. Anladın mı? Gücüm varsa.
2: Olmaz
0: ben seni
2: abi,
0: başka mesela vergi dairesine sokabiliyorum. Yani sen benim hayatımı karartabilecek bir tuşa basabilirsin vergi dairesinde görev alsan. Anladın mı? Örnek veriyorum.
2: Abi benim vasfım belli. Usta ustalığını yapar, işçi işçiliğini yapar, ameli ameliliğini yapar. Okumuş insan, eğitimini almış insan da o işin işini yapması gerekiyor ki bizlere ön ayak olmalı. Ya şimdi yukarıdakiler birbirine girmişken aşağıyı siz düşün, imam cemaat ilişkisi gibi düşün Doğan abi bunu. Ben ya bilmiyorum ben tamam 4 yıl üst üste şampiyon oluyoruz şudur budur. Ben Avrupa'da başarı istiyorum. Umurumda değil Türkiye kupası, Türkiye şampiyonu. Ama şöyle bir şey de var. Türkiye şampiyonu olamasan Avrupa'ya da gidemiyorsan, ya bu yüzden ne olması gerekiyor? 3 takımımızın bitmesi gerekiyor. Mesela bu da kaliteyle alakalı. Bir de arkadaşlar da değindiler. Türkiye'den yurt dışına giden bizim Avrupa pasaportu futbolcularımız da olsa orada yetersiz damgasını çat diye yiyorlar. Avrupa'dan Türkiye'ye gelen atıyorum arasından tut şunlar diyorsa adamlar ne fizik var ne kondisyon var diyor. Adamlar geliyor 2-3 ay sonra bizimkilere ayak uyduruyor. Ya bizlerde sıkıntı var, sıkıntı da onu ben bilemiyorum. Var yani bizde sıkıntı var ya. Giden gidene damga vuruyorlar, gelene o diyoruz biz. Gelen 3 ay sonra yine aynı şeye geliyor ondan sonra. Ya birbirimizi yiyip bitiriyoruz yani. Diyeceklerim bu kadar abi. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ettim. Sağ olasın. Aslında ortak bir derde parmak basmış olduk. Bir de şunu da söylemeden edemeyeceğim. Hemen bir altyapı konusu açıldığında program bitti anlamına geliyor benim için. Eğer konu oraya geldiyse sağ olun teşekkür ederiz de yazmışlar zaten. Biz yarın için biraz daha detaylara bakmak lazım. Örnek veriyorum işte Lyon maçı öncesinde Fenerbahçe'deki gelişmelere, ardından Perşembe günü oynanacak olan Beşiktaş maçına, işte Ferencvaros karşısında Trabzon'un bu maçı çevirip çeviremeyeceğine, Salah'ın dokunuşlarının Avrupa'da da olup olmayacağına falan bakmak lazım. Burada şikayetleri senin dile getirdiğin kadar, sosyal medyada yazıp arkadaş ortamında konuştuğun kadar, senin tuttuğun takımın yöneticisi ve başkanı gerekli yerlere bu şikayetleri yapmadığı sürece biz birbirimizi yemeye ve bu konuları uzatmaya devam ederiz. Medya olarak sizin sesinizi duyurmaya, kendi yorumlarımı bir yerlere ulaştırmaya elbette çabalıyorum ediyorum ama ben bir yere kadar yapabiliyorum. O yüzden burada kulüpler vakıfta, birlikte toplantılarda vay efendim öyle böyle bilmem ne derken bir karar alamayıp 3 saat boyunca o birliktelikten sonra ayrılıyorlarsa zaten o ayrılığın görüşle de eşdeğer olduğunu, o görüş ayrılığıyla da karşı karşıya kaldığını ya da şimdi bu kararı verirsek yukarıdan birileri bir şey derse bizim de ekmeğimizden olma ihtimalimiz var endişesi ve korkusu hakimse, o zaman kimlerin yönetici olduğunu, hangi amaçla yönetici olduğunu çok daha rahat bir şekilde anlıyoruz. Hep şu cümleleri kurmadık mı? Bu kararları sen kendi şirketinde verebiliyor musun ki burada bu kadar rahat verebiliyorsun diye suçlamadık mı kulüp başkanlarını, yöneticilerini? Her yeni gelende bir öncekini alaşağı etmek için aynı enkazı devraldık siyasetini yapmadı mı? O yüzden değişen çok fazla bir şey olmuyor arkadaşlar. Burada ince de mesajlar verisi oluyor. Burada kalın kalın konuşsak da bir şey değişmiyor. Bunlar konuşmadan da olmuyor. Biraz rahatlama, rehabilitasyon da diyebilirsin. Farklı bir şey de söyleyebilirsin. Bunlar karşımızda duruyor. Yarın saat 10'da kısmetse tekrar günlerden Fenerbahçe diyerek konuşmalara başlarız. Ayrıntıları paylaşırız. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
4: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Saatlerimiz 12.10'u gösteriyor. Radyo Gol frekanslarındasınız. Ben Cüyen Dişli. Biraz Beşiktaş ağırlıklı olacak programımız ama tabii Fenerbahçe'nin yarın Lyon'la karşılaşması var. Galatasaray, Trabzonspor, Süper Lig, hepsine değinmiş oluruz. Sizler de hoş geldiniz diyelim. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Atakan Kurt'a öncelikle bir hoş geldin diyelim. Abi hoş geldin, selamlar.
5: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum Cihan'cığım. Sana da selamlar, sevgiler.
4: Teşekkür ediyorum abi. Beşiktaş'ın 613 dakikalık serisi Alanya'da sona erdi. Dün AS Başkan Hakan Daltaban'da flaş açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet etti. Basın mensuplarıyla yaptığı açıklamada yine Çarşı grubundan bir açıklama geldi. Tiyatro oynandı, operasyon belirlendi şeklinde. Yine Beşiktaş tarafından Alanyaspor maçı hakkında, hakemler hakkında da bir suç duyurusu geldi. Beşiktaş böyle dört koldan federasyona ve Merkez Hakem Kurulu'na amiyane tabirle salvo mu yaptı diyeyim, saldırdı mı diyeyim, ya da hakkını mı aradı? Sen ne dersin bu konuyla alakalı olarak?
5: Ben senin fikrini merak ediyorum.
4: Yani bence %100 haklı. Olması gereken.
5: Ya çünkü sen iyi bir Galatasaraylısın. Sen bunu söylüyorsan, çünkü ben söylediğim zaman insanlar şunu değerlendirebilir. Ya kardeşim, zaten sen Beşiktaşlısın. Söylüyorsun ama çok böyle samimi değilsin söyleyebilirler. Ama sen söylediğin zaman tarafsız bir göz ya da Galatasaraylı birisi olarak daha bence ikna edici ve samimi, daha değerli, kıymetli. Yani Beşiktaş maalesef hakem kurbanı oldu. Evet, maça da gireceğiz. Sonuçta oyunu da değerlendireceğiz. Ama baktığın zaman ilk yarıda maçın hemen başında orada kaptan atsa darmadağın olacak. 1-0, 5-0 bitecek maç. Arkasından gol oluyor. Golde de atılması gereken kaptan kendini yaratıyor, faali alıyor. Yani nereden baksan elinde kalacak bir durum. Beşiktaş'ın hakkı yeniyor. Yani ilk yarıda maç hakikaten 3-0, 4-0 olacak durumda. Ohyanju 3 tane net kaçırıyor. Bir tane Trossard'a vermesi gereken bir pozisyon vermiyor. İlk 45 dakikada İş bitecek. Farklı bir galibiyet olacak. Soyunma odasına Beşiktaş gülerek mutlu bir şekilde girecek ve sonraki maçını düşünecek ve rotasyon yapacak. İşler tam böyle olacakken kırmızı olmuyor. Gol verilmiyor. Ohyanju beceriksizlik yapıyor. Ardından Beşiktaş yoruluyor. İkinci yarıda 50-55'ten sonra oyundaki dengeyi ve ağırlığını kaybediyor. Rakibe veriyor oyun üstünlüğünü ve işin neticesinde inanılmaz bir yere giden top, ki Alanya'nın da öyle net bir pozisyonu yok. Orada bir alan hatası, adam adama markaj hatası, oyuncuyu kaçırıyorlar. Olaytan olmaması lazım adamın yanında. Adam kafayı vuruyor, top çıkmayacak yere gidiyor. Yani bütün olması ve olmaması gereken olasılıklar oluyor ve Beşiktaş yeniliyor. Yani 15 maç yapsalar 14'ünü Beşiktaş kazanır muhtemelen. Ama Alanyaspor kazanıyor. Tabii işin gerçeklik boyutuna da gelmek lazım. Mesela Beşiktaş bütün ikinci yarılarda 55-60'dan sonra bütün oyunları rakibe veriyor. Yani rakipler 10 kişi olmasına rağmen Beşiktaş böyle ezici bir üstünlük sağlayamıyor. Bu da değerlendirilmesi gereken bir konu. Yani bunu şuna bağlayabilirsin. İtalyano'nun son 3-4 senedir oynadığı bütün sistemlerde ve yönettiği bütün takımlarda 60'tan sonra takım o aşırı yük ve tempodan dolayı yoruluyor.
4: Peki abi, yani mesela ikinci Avrupa maçında, ikinci maça yani amiyane tabirle Beşiktaş lay lay lom gidecek 3-0'ın revanşına. Yani burada Olaytan ve Murillo'yu kesmesi İtalyano hocanın ne kadar doğruydu? Yani biraz da hatayı kendimizde aramak gerekmiyor mu? Evet, hakem Beşiktaş'ı doğradı. Ben sana %100 katılıyorum. Alanya'nın da bir kırmızı kartı, Beşiktaş'ın da bir kırmızı kartını vermedi. Alanya'nın da, Alanya'ya karşı da pozisyon hataları yaptı ama Beşiktaş'a 5 yaptıysa Alanya'ya bir tane yaptı. Ama hocanın da, yani Murillo ve Ulaytan'ı kesmesi biraz absürt gelmedi mi sana da? Bilemedim.
5: Ama zaten ilk yarıda zaten Beşiktaş istatistiklere bakarsan Cihan rakibi ezmiş zaten. Yani toplu oynama, pas organizasyonları, 3. bölgede aksiyonlar, ceza sahasına giriş, yakalanan pozisyon zaten ezmiş. Yani Taylan'la ezmiş, Rıdvan'la ezmiş ve orta saha Endidi'yle ezmiş zaten. İkinci yarıda zaten olay tam Murillo'yla yürüyor. Şimdi oyuncular o kadar yük bindi ki oyunculara. Şimdi bir de olaydan her maçta inanılmaz aksiyonlu ve tempolu oynuyor. Şimdi oyuncuyla olaydanla başlasa oyuncunun sakatlanma ihtimali de olabilir. Çünkü o verilere, datalara, o doktorla iletişim, diyaloglara en hakim olan İtalyano. Yani rotasyonlu oynatacağı zaten belli. Burada hata transferlerin gecikmesi. Sen adamın eline iki tane iyi orta saha oyuncusu versen adam Endidi'yi oynatmayacak, yeni gelecek futbolcuyu oynatacak ve maçı alacak. Ya da sağ kanatta

0: ile başlamayacak. Adam 7 maçtır sürekli full oynuyor. Adam da geberdi yani, amiyane tabiri, yoruldu, yıprandı, bitti. Sen orada başka bir sağ kanat oynatmak zorunda kalacaksın. Çünkü Beşiktaş 2 orta saha, 1 sağ kanat, 1 stoper alacak. 4 transfer halen gelmedi. Yani bu transferlerden en az 2 tanesi, bir tane orta saha, bir tane sağ kanadını bir hafta 10 gün önce alsaydın, sen Alanya'da zaten o kazaya da uğramazsın. Yani hakemin biçmesi, kırmızı kart vermemesi, ondan sonra atılan Nizami golün iptal edilmesini geçtim. Ohyanju'nun 3 tane net pozisyonu kaçırmasını geçtim. Zaten o maçı zaten bitirirdin hakeme rağmen. Yani bir sürü yanlışlar var ama Beşiktaş çok iyi oldu. Yani ben Beşiktaş'ın ortaya koyduğu oyundan, sistemden, aksiyonlardan çok memnunum. Hı hı. Özellikle 45 dakikada rakibi izle. İkinci yarıda da oyunun yönü, ağırlığı biraz rakibe geçti ama rakip de öyle aman aman pozisyonlar yakalayamadı. Çok net bir pozisyonu yok. Bir tane çizgiye indiler, geriye çıkardılar, sol ayak içiyle vurdu da Aylan'ın ayağından top kornere gitti. Bir o pozisyon, bir de gol pozisyonu. Gol pozisyonu inanılmaz bir yere gitti. Yani orada Nübel'in ve Beşiktaş'ın şanssızlığı, Alanya Spor'un şansı. Tabii ki de Alanya Spor'u tebrik etmek lazım ama hakemin organizasyonu olmasa, yabancı var olsa, yabancı orta hakem olsa, Beşiktaş muhtemelen 4-0 kazanıp İstanbul'a dönecekti.
1: Hı hı. Evet, 0212-273-1010 WhatsApp hattımızdan sorular geliyor. Az sonra bunları Atakan Kurt'a aktaracağım ama A-Spor'da Taner Karaman Ferhat Gündoğdu'yla görüşmesini aktardı canlı yayında ve dedi ki Atakan abi, Sayın Başkan'ın bizzat ifade ettiği konu, pozisyonda kart gerekiyor dedi ama kartın işte sarı mı kırmızı mı ne olduğunu söylememiş ve neden VAR'ın devreye girmediği konusunda ise işte sıyırdı mı tokatladı mı, yani bunu tam böyle ifade edememiş. İşin yorum ya, kısmı bir devreye giriyor demiş ve çok çok şey tepki aldı bu açıklaması.
0: Yine sana soracağım. Yani
1: tokat, bence ne? Tokatladı ama yani şeye de sarı, yani, Trossard'a da sarı lazım.
0: Yumruktan bir önce ya. Yani tokatla yumruk arası zaten. Hani sıyırmayla tokat arası değil. Tokatla yumruk arası. Yani bir de Trossard şimdi bak.
1: Trossard'a da bir sarı kart lazım ya. Trossard'a bir hafif kışkırtıyor. Bir sarı kart lazım ama rakip direkt kırmızı bence de.
0: Abi tabii aynen öyle. Şimdi bak. Isco yapsa, Osimhen yapsa ya dersin ki Barış Alper falan. Ya bu adamlar zaten kendini abartarak atıyorlar işte salayı malayı falan. Ya Trossard anladın mı? Yani Arsenal'de falan Belçika milli takımında hiç görmedik böyle şeyleri.
1: Hayır ama bak bir dakika, sen de şimdi alttan hep Galatasaray'dan örnek veriyorsun. Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den de birkaç oyuncu sayıyor.
0: Oyunculardan dem vuruyorum. Barış Alper, Osimhen, Talisca'da Salahi.
1: Evet. Beşiktaş'ta ver mesela. Beşiktaş'tan kim var?
0: Ama söyle, tamam diyeyim ben de. Söyle oyuncu. Söyle şu kendine Talisca kadar, Osimhen kadar abartılı atıyor de bir oyuncu. Ben de tamam diyeyim.
1: O Orkun olabilir. Belki bir ara atmıştı. O olabilir.
0: Ya, Orkun evet zaman zaman yapıyor ama onların seviyesine gelmesi için. Yani Orkun Ballı'yı diğerleri şampiyonlar ligi, öyle söyleyeyim. Biraz Emirhan diyebilirsin. Bak Emirhan fazla abartarak atıyor kendine. Biraz Emirhan diyebilirsin ama ya Osimhen, Salahi falan, Talisca Maliska, Barış Alper, Harvard mezunu yani kendini atma konusunda. Yani o, ya ben şuradan bahsedeyim. Şimdi oyuncu bazında gitmeyelim. Şimdi bazı oyuncular bunu yapıyor olsa dersin ki ya acaba Trossard yaptığı zaman şunu bilmen lazım kardeşim. Bu adam geçmişte bunları yapan bir oyuncu değil. Bir oradan da bilmen lazım. Bir de kocaman bir VAR monitörü var önünde. Yani adam tokadı yapıştırmış. Sen niye kırmızı kart vermiyorsun? Sana ne? Bir de 5-10 dakika sonra adam ikili mücadele, o onu çekiyor, diğerini çekiyor. Gol atıyor. Faul veriyorsun kardeşim. Olur mu böyle şey ya? Ya ne kadar ayıp yani.
1: Peki ne olacak bundan sonraki süreç? Yani sürekli...
0: Ne olacak ben sana söyleyeyim. 2 hafta Beşiktaş'ın lehine kararlar verilir. Ağzına bal çalınır. Ondan sonra orta ve uzun vadede yine operasyona devam edilir. Türkiye'de yani yabancı hakeme yabancı VAR getirmediği sürece şampiyonları maalesef dış etkenler belirler. İç etkenler sağ içi belirlemez. Kimin lobisi kuvvetliyse, kim daha fazla bağırıyorsa, kim daha fazla ağlıyorsa, kim daha fazla hafta içinde doğru ve belirli noktaları pas dönemi sıklaştırıyorsa, yoğunlaştırıyorsa o kulübün lehine, diğer takımların aleyhine olur. Türkiye'de böyle gelmiş, böyle gidecek. Cihancığım, yapacak bir şey yok.
1: Peki şu yani, onu... Evet.
0: Ya bir gerçekliği yok ki ligin. Yani şimdi Okan Hoca'nın işini tabii ki de şey yapmıyorum, yani küçümsemiyorum. 4 sene üstte şampiyon olmuş, 5 sene şampiyonluğu var, Başakşehir'de şampiyonluğu var, Akhisar'da Türkiye Kupası var, inanılmaz bir sevk idaresi var. Yani sonuçta 5 şampiyonluk yaşamış son 7 senede bir teknik direktörü Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden birisi neden istemez? Okan Buruk için söylemiyorum bunu bak. Okan Buruk kötü teknik adam olduğu için, kötü yönettiği için söylemiyorum. Ligin gerçekliği olmadığı için, ligi samimi bulmadıkları için teklif yapmıyorlar. Maalesef böyle.
1: Belki de vardır teklif. Yani Avrupa'da ben bunu hep söylüyorum.
0: Hayır, Lazio'dan bir teklif geldiğini biliyorum. Ben üst düzey kulüplerden bahsediyorum. Şimdi geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yapmış. 4 senedir şampiyon. Son 7 senede 5 şampiyonluğu var. Başakşehir'de de var. Ki büyük iş yani Başakşehir'de şampiyon olmak. Akhisar'da çocuğu büyük yapması büyük iş. Sevmiyorum. İnanılmaz başarılı buluyorum. Okan Hoca'yı da tebrik ediyorum, kutluyorum. Ve çok da severim Okan Hoca'yı.
1: Bir de yani
0: hakikaten insandır, adamdır, candır. Sekve idaresi mükemmeldir. Ama
1: sen de biliyorsun ligi, ya Atakan'ı.
0: Ligi küçümsüyorlar. Ligi samimi bulmuyorlar. Verilen hakem kararlarını samimi bulmuyorlar. Adam diyor ki kardeşim bu ligin bir gerçekliği yok diyor. Yani bu ligde oyuncuların attığı goller, yaptığı asistler, gösterdikleri performanslar, teknik direktör başarıları stas değil diyor adam. Kriter değil diyor.
1: Ama yani sen de biliyorsun yani şey için söylüyorum, bu Avrupa'daki transfer piyasasında bu teknik direktör hareketliliği genelde şeyler üzerinden gidiyor. İşte bu uluslararası menajerlik şirketlerinin ağları üzerinden dönüyor ve bu Türkiye'de biraz yani daha az. Hani futbolcular da çok fazla var da.
0: Ya kardeşim Okan Buruk, Ahmet Bulut, Emre Belözoğlu zaten Ahmet Bulut'un menajerlik şirketinin kurulmasını zaten üçü kurdu. Ya Ahmet Bulut gibi menajerle çalışıyorlar, ne alakası var? Ahmet Bulut Mendes'in kankası. İstediği yerde, istediği kulüpte kapı açar.
1: Hala açabiliyor mu? Çünkü bu aralar çok fazla demeç veriyor da geçmişe yönelik.
0: Ya elbette ki açıyordur. Yani elbette ki bağlantıları vardır.
1: Evet, dün Hakan Daltapa'nın açıklamalarını beğendin mi peki? Beşiktaş'la ilgili, hakemle alakalı olarak. Hani birçok kişi...
0: Yani açıklamalar kötü değil. Ama mesela kavga etmek istemiyoruz diyor. Türk futbolu diyor. Ya Türk futbolu, evet Türk futbolu gelişsin ama ya kardeşim sen Türk futbolu değil öncelik Beşiktaş. Yani sonuçta orada Beşiktaş'ı yakıyorlar yıllardır. Bir operasyon çekiyorlar. Ondan sonra kavga etmezsen ağzına bal çalmazlar ki. Ya da ağlamayana meme vermiyorlar ki. Bak geçen hafta çıktı Mahmut Uslu açıklama yaptı. Bu hafta inanılmaz bir penaltı. Yani Patagonya'da, Çat'ta, Sudan'da, Somali'de verilmeyecek penaltı. Türkiye liginde çalındı. Adam topa yükseldi. Gözünü kıstı. Topa konsantre oldu. Tam topa kafa vuracakken kafadan sekti. Ele geldi, penaltı verdiler. Yani bunun bir izahı yok Cihan. Ya bunun bir izahı yok. Anlatılırı yok yani. Yani futbol oynamış, futbolun ruhunu bilen, futbolun psikolojisini bilen bir tane Allah'ın kulu buna penaltı demez. Bilir ki futbolda bunlar penaltı olmaz. Çünkü oyuncu topa yükseleceği zaman, havaya çıktığı zaman ellerini yapışık çıkamaz zaten. Ellerini biraz hafif yana doğru açıp kıpır alması lazım.
1: Ya kim operasyon çekecek ya Atakan abi? Yani bence planlı bir operasyondan ziyade Türk hakemlerinin yetersizliği demek daha doğru olur. Yani VAR protokolünün tutarsız uygulanması. Operasyon deyince böyle ya, planlı gibi hayır, bir şey oluyor. Yani.
0: O kadı bak şimdi çekmeyi, golü gördün, öyle gördün. Faul dedin mesela. Bak bir nebze anlayabilirim. Golü vermedi, net gol ama hadi verdi kardeşim. Metin Şentürk görür ya. Yani o kırmızı kartı Metin Şentürk görür kardeşim. Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Evet, yani Beşiktaş'ta diyor ki hakem hataları sadece bu maçla sınırlı kalmayacak diyor. Çifte standart var. Yani senin düşündüğün gibi düşünüyor Beşiktaş yönetimi de. Hani Beşiktaş'ı yarıştan erken kopartılmasına yönelik sistematik bir yaklaşım. Yani senin tabirinle operasyon olduğunu ya, savunuyorlar.
0: Mesela şey de enteresan. Mesela geliyor ekibe, Fenerbahçe'nin o penaltı pozisyonuna penaltı değil dediler. Herkes penaltı değil dedi. Fırat Aydınlıklar, bütün hakemler. Futbolu zaten biraz biliyorsan penaltı değil dersin.
1: Bülent Yıldırım, ben... Deniz Çoban, Seçim Demirel, Ahmet Çakar, Toroğlu, Bünyamin Gezer, Fırat Hoca hiçbiri penaltı değil dedi. Doğru.
0: Penaltı ya, biraz biliyorsan değil dersin zaten. Ama sonra çıkıp Fenerbahçe kulübü demeç veriyor. Diyor ki Tırıyor ekibi kendine gelsin falan. Yani ne istiyorsunuz? Fenerbahçe lehine mi konuşsunuz istiyorsunuz? Anlamadım yani, gördüklerini değil de Fenerbahçe lehine olanı mı açıklasın istiyorsunuz? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya milletin başarı için, şampiyonluk için, kupa için gözü dönmüş Cihan. Yani başarılı olalım da nasıl olursa olsun diyorlar mesela. Nasıl olalım fark etmez. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir zihniyet olabilir mi ya? Ya biraz sahiciyle ilgilenmeyelim mi kardeşim? Biraz oyuna, sisteme, varyasyona, defansa, hücuma, beraber yardımlaşma, nasıl pozisyona girilir, sistemsel başarılar, taktiksel dizilimler, bunlara girmeyelim mi? Hep hakemden mi dem vuralım, konuşalım kardeşim? Sana ne, size ne ya? Şimdi sana Alanya Beşiktaş çatır çatır oynasın, Alanya gelsin alkışlayalım. Zaten Beşiktaş'ın son 10 senede çok şans tutmuyor. Deriz ki Alanya zaten Beşiktaş'a orada şans tutuyor, kazanıyor deriz. Tebrik ederiz, kutlarız. Ya da sana ne kardeşim, ben Alanya'dayım, Alanya'dayım diyorum, Ayvalık'tayım. Geçen Fenerbahçe maçının 90 dakikasını izleyemedim. Geldim böyle, ya dayımın yazısındayım. Açtım telefonu, uzun özeti izleyeceğim. Greenwood'u izleyeceğim ya. Çünkü adamın hayranıyım, anladın mı Greenwood'un? Şu an bence ligin en iyi transferi bak. Trossard, Vlahović çok iyi transferler. Nokta transferler. Salah çok iyi transfer. Ama en iyi transfer Greenwood bence. Bir numarayı onu yazarım.
1: En formda şu an.
0: Bolunu kapatıyorsun, sağdan geçiyor. Sağını kapatıyorsun, soldan geçiyor. Bolunu kapatıyorsun, içeri kat edip sol ayakla vuruyor. Ama acayip bir adam. Adamı izleyeceğim. Açtım özeti kardeşim. Bir penaltı vermişler, kapattım ya. Gel, golleri izlemedim. Sinirim bozuldu, anladın mı? Ya Fenerbahçe zaten kazanır. Ya size ne kardeşim, niye skora etki ediyorsunuz? Ya ayıp değil mi yani?
1: Evet, tekrar döneriz Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, ama bir de şu durum var. Beşiktaş'tan devam edeyim. İşte Beşiktaşların en çok istem ettiği konulardan bir tanesi, işte senenin en sıcak ayı Ağustos'ta Alanya deplasmanına gittik. Senenin en dondurucu soğuk ayı Şubat'ta da Erzurum deplasmanına gideceğiz. Haftaya pazarda 3 Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamış, en ritim bulmuş, en hazır İstanbul takımı Fenerbahçe ile de derbi maçına çıkacağız diyorlar. Ne dersin bu konuyla alakalı olarak?
0: Ya bunu söylemem için
1: en azını söylemeyebilirsin belki.
0: Çok uç bir şey olur. Yani bunu ayarladılar, soğuk top, sıcak top yaptılar, bunları da ayarlıyorlar, Beşiktaş'ın hakkını yiyorlar demem için gözümle görmem lazım. Ama yıllardır da böyle denk geliyor. O da enteresan bir durum. Ama ya şimdi bu çok kul hakkına geliyor, anladın mı? Yani böyle yapıyorlar, bunu ayarlıyorlar falan. Ya ben ona girmeden şey diyeceğim. Yani Alanya'da hakem operasyonu çekmese, 10 golünü verse, Trossard'a kırmızı kartı verse, bilmem ne, rakip 10 çıkarsa, hiç bunları konuşmuyor. Hakan Dalsap'ın açıklamalarını değerlendirmiyor olurdu. Beşiktaş'ta muhtemelen kazanmış olurdu. Yani maalesef Türkiye'de skoru oyuncular belirlemiyor işte. Maalesef böyle bir durum var. Yani onun için bir gerçekliği yok bu ligin. İnşallah toparlanır. Yani çok da zor değil. En azından varı yabancı getirirsin. Yabancı var karar verir. Çünkü bütün oklar, ibreler orta hakeme yöneliyor. VAR hakemini kimse görmüyor. Adam kapalı kapılar ardında bütün organizasyonu, operasyonu yürütebiliyor. Yani bu enteresan bir durum. Bunu engellemek lazım. VAR hakemlerini getirmek lazım, yabancı VAR hakemlerini. Bir şekilde bu yanlış hataları ya da yapılan hataları en aza indirgemek lazım.
1: O zaman ben de sana bir salvo yapayım abi. Dedin ya oyuncular belirlemiyor diye. Neden o zaman Beşiktaş Trossard'a 20 milyon veriyor, Vlahović'i alıyor, Nübel'i alıyor, Fenerbahçe Greenwood'u alıyor.
0: Şöyle taraftarı
1: Trabzonspor Salah'ı alıyor.
0: Taraftarı tribüne çekmek, iyi oyun oynamak. Maçı iddianame gelmiş. Ligi tanımıyor adam. Şimdi şey de hoşuma gitti. Hakemi sordu. Ben hakemi konuşmayacağım. Sahayı konuşacağım dedi. Tebrik ediyorum ama 5 hafta 10 hafta sonra o da emin ol hakemleri konuşacak. Adam diyecek ki kardeşim ben nereye geldim diyecek ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim diyecek yani. Yani Türkiye'de maalesef bu işte TFF de yıllardır önlem almıyor buna kardeşim. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Getir abi büyük takımın maçına yabancı var ha. Getir yani atla deve mi? Çok mu zor yani bunu ayarlamak? Ya hakemlerin kötü. Futbolu bilmiyor. Futbolla alakaları yok. VAR hakemlerin futbolu bilmiyor. Futbolla alakaları yok. Yani en azından VAR hakemini bilen yabancıyı getir. Orta hakemi yönlendirse zaten maçı orta hakemler VAR'a yönettiriyor zaten Türkiye'de.
1: Yani tekrar şeye döneceğim, Ferhat Bey'e döneceğim. Şimdi Ferhat Bey VAR yorum gerektiren pozisyonlara müdahale edemez diye bir...
0: Az önce yayından evet. Bağlantıdan önce önüme düştü. Dünya Kupası aynısı olmuş. VAR çağırmış ya. Ne alakası var ya? Yani
1: demek ki bundan Ferhat, sonra Ferhat, bu şekilde ya, mi söylenecek? Yani ya, pozisyon Ferhat olarak biz buna...
0: Ya Ferhat Gündoğ şimdi Cihan. Şimdi yarın bir gün ben bir radyo kanalı kurarım. Dünya Jönü'nü. Seni alırım dedim ki kardeşim yıllarca radyo golde çalıştı. Çok iyi işler yaptı dedim. Ya Ferhat Gündoğ'un geçmişi background'u ne abi? Ne yapmış Ferhat Gündoğdu? Yani Ferhat Gündoğdu hakem miymiş? Mika Kokart'ı mı varmış? Büyük takım maçını mı yönetmiş? Ne yapmış abi? Avrupa'da Barcelona maçını mı yönetmiş? Geçmişi ne abi Ferhat Gündoğdu'nun? Ayaklar baş, başlar ayak abi Türkiye'de. Yani Piliç'in dediği gibi yani adamın yetkisi var, yetkisi yok, yetkisi var, yetkisi yok. Böyle saçma sapan şey mi olur ya?
1: Geçmişine bakayım mı geçmişine bir? Neler yapmış?
0: Bir baksana ya. Vallahi ya gerçi MHK başkanlığının %80-90'ı kötüydü ama yani en kötüsü Ferhat Gündoğdu herhalde. Yani adamın şeyi yok kardeşim ya. Bir geçmişi bize sunabileceği bir anekdot yok. Ya işte Cüneyt Çakır gelir deriz ki kardeşim Cüneyt Hoca gelmiş gelmiş en büyük hakemdi. Fırat Aydınus gelir deriz ki gelmiş gelmiş en büyük hakemdi. Yani bütün diğerlerine Ferhat Gündoğdu falan yani ne abi olayı ne yani?
1: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hiç maçını yönetmemiş. Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un bir maçını yönetmiş. Onun dışında ya. Denizli, Kayseri Erciyes, İzmir Spor, ya, Batman
0: ya,
1: Petrol.
0: Yani, anladım yani adamın hiçbir meziyeti yeteneği yok mu zaten hakemlik olarak? Zaten de yürüyememiş, gidememiş. Zaten belli lobileri de kuvvetli. O zaman da bu maçları muhtemelen şeyle almış da olabilir yani. Bağlantılarıyla almış da olabilir. Şimdi ben Ferhat Gündoğdu üzerinden de çok gitmek istemiyorum. Ben diyorum ki TFF bir karar alacak. Hacı Osmanoğlu, Sayın Hacı Osmanoğlu gidecek. VAR hakemlerine yabancı getirecek abi. Hakemlerin iyi olana kadar.
1: O da işe yaramıyor Atakan abi. Daha ikinci hafta başladık yine yabancı hakem olayına. O da işe yaramıyor ki o da denendi.
0: Ya VAR hakemi getir. Yabancı orta hakem getirme. VAR hakemi yabancı getir kardeşim. Getir.
1: Onu da yaptılar
0: dünya
1: ya.
0: Dünya Kupası'nda bak. Dünya Kupası kaç maç oynandı? İkinci turdan itibaren bütün maçlarda görev alan, yer alan bütün VAR hakemlerini getir kardeşim ya. Ver parasını getir. Takımlardan al. Büyük takımlardan al. Al abi.
1: Halil diyor ki Beşiktaş diyor sadece kendi lehine olunca konuşuyor. Geçen hafta Eyüp maçında Endi'de adamın saçını çekti. 10 kişi kalacaktı. Kimse bir şey demedi diyor. Bence Beşiktaş kendisini kandırıyor diyor. Bence Jalo'ydu. Yanlış almış olabilir. Ben de Jalo diyorum.
0: Orada bak kırmızı verse bir şey demezsin. Bak saygı duyuyorum. Ben de eleştirdim. Ama çekiyor ve bırakıyor. Yani orada şiddeti devam ettirmiyor. Bana göre sarı. Ama kırmızı versen de bir şey diyemem. Yorum derim bak. Hata. Kart vermesi lazım. %90 sarı, %10 kırmızı. Ama kırmızı versen de bir şey diyemem. Yorumdur. Ama kardeşim ver. Dosart'ın ki 500 kere kırmızı kart. Oğun ki %100 gol. Verin abi verin. Niye vermiyorsunuz ya?
1: Bir de şeyi soracağım.
0: Fenerbahçe maçı. Sabaha kadar penaltı değil. Ayıp.
1: Bir de sana şunu soracağım Atakan abi. Şimdi biz bu maçın özetini falan sadece yayıncı kuruluştan falan izleyebiliyoruz. Artık Bein Sports yani Sokrates biliyorsun büyük bir YouTube kanalı, bir dergisi de falan da vardı. şey, o maç görüntülerini yani sadece fotoğrafları kullandığı için Bein Sports tarafından uyarılmış. Yani diyor ki mail atmışlar ve fotoğrafları bile kullanmayın demişler. Video falan değil yani, sadece ekran görüntüsü. Yani biz şimdi bunları da kullanamayınca ister istemez hakemi konuşuyoruz, işte Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanı. Buna da bir çare gelmesi gerekmiyor mu? Yani sadece ekran görüntüsünden de hani uyarılması biraz absürt olmamış mı? Tamam hani video falan kullanmasınlar, yayın hakkı denen bir şey var, ama hani screenshot bile kullandırtmıyorlar. Ve görüntü kalitesini bozarak kullanıyorlar yani.
0: Şey yapabilirler, naçizane bir fikrim. Büyük maçlara ikişer tane fotomuhabir yollarlar ya da fotomuhabirlere bir bütçe verirler. Fotomuhabirler de fotoğraflar çekip onlara gönderirler, onları kullanırlar. Ona da yayıncı kuruluş bir şey diyemez. Altına da fotoğrafı çekenin ismini yazarsın. Seni uyarı yapamaz. Bak, inanılmaz bir kalıcı çözüm.
1: Mesela bu hakem yorum, yani hakem kararlarını yorumlayan bir sayfa var. Orası böyle yapay zeka kullanarak insanları böyle değiştiriyor yani, renkleriyle oynuyor, o şekilde veriyor. Problem olmuyor. Artık böyle mi paylaşacağız yani? Hani bir tık böyle oyuncuların renklerini falan değiştireceğiz.
0: Evet, evet, öyle yapmak lazım.
1: Yani telif yememek için diyorsun.
0: Aynen öyle, öyle yapmak lazım.
1: Peki bir transfer falan olacak mı Beşiktaş'ta, yoksa bu şekilde devam mı?
0: Ya Beşiktaş şu anda birçok oyuncuya saldırıyor. Sabah itibariyle Vargas ismi geldi. Vargas da mükemmel bir oyuncu ama sol kanat. Onu gerçi ortada da oynuyor. Şimdi takımda zaman zaman solda başlayıp ortada bitirdiği maçları görüyorum. Vargas çok gol atar. Yani Vargas bu ligde büyük fark yaratır. Eğer öyle bir imkan varsa bence almalılar. Ama sağ kanat orta sahada muhakkak birer tane oyuncu şart. Yani Beşiktaş bence iyi yolda. Sadece 60 ile 90 arasını çözmesi lazım. Oralarda çok yoruluyor, yıpranıyor. Aynı verimi randımanı kullanamıyor ve gösteremiyor. İlk 45 dakikada çok efor sarf ediyor. İlk 45 dakikada işi bitirmesi lazım, golleri bulması lazım. Mesela Fenerbahçe deplasmanında ilk yarıda golleri bulursa büyük avantaj. Bulamazsa ikinci yarıda Fenerbahçe derin kadrosuyla ve Greenwood'da işi bitirebilir. Orada büyük sıkıntı olabilir. Onu çözmesi, transferleri yetiştirmesi lazım. Transferler çok gecikti. Yani en azından orta sahaya ve sağ kanada birer tane oyuncu alsaydı, diğer orta saha ve sol stoperi de transferin son günlerinde yapsaydı çok daha doğru olurdu. Çünkü bayağı oldu transfer yapmıyor Beşiktaş. Onu keşke daha önce bitirebilseydi ama kasada da para yok. Satın alma opsiyonunu kiralık şu anda kovalıyor. Hedefliyor Beşiktaş. Birçok isim var. İşte geçtiğimiz günlerde Danilo vardı, Botafogo'da oynayan. Oraya gittiler. Onunla görüştüler. 32 milyon euro transfer bedeli olan bir oyuncu. Alması zor bir oyuncu. Juventus'ta bir oyuncu var orta saha için. Şimdi isimleri de unutuyorum. Sen onları hatırlatırsan iyi olur Cihan. Çünkü o kadar çok oyuncu çıkıyor, yazıyoruz, çiziyoruz, söylüyoruz, telaffuz ediyoruz ki artık isimler aklımıza gelmiyor.
1: Frosinone'de de bir çocuk var, Fares'ti galiba, onu da almaya çalışıyor Beşiktaş.
0: Bir daha söyle.
1: Fares olması lazım, Frosinone'de forma giyiyormuş, onunla bayağı ilgileniyor diye biliyorum. Murat Özen söylemişti.
0: Cezayirli mi?
1: Cezayirli, evet.
0: Cezayirli, evet. Beşiktaş Cezayirli oyuncu almayı çok istiyor. Ondan sonra Newcastle'da oynayan Willock'u almaya çalışıyor. Ya bir sürü oyuncu var. Yani orta sahada 5, kanatta da 4-5 tane oyuncu ismi var şu anda masada. Hepsini görüşüyorlar. Ve orta saha 2, sağ kanat 1 ve stoper transferini yapacak Beşiktaş. Ve 4 transferle kapatacak gibi duruyor. Ama Vargas ismi sol kanat olmasına rağmen benim hayır demeyeceğim bir oyuncudur. Çünkü Vargas'ı sağ kanatta ve orta sahada oynatabilirsiniz. Gerçekten iyi bir oyuncu yani.
1: Evet, biraz dinleyenlerimizin mesajlarına bakalım abi. Tekrar döneceğim sana. En iyisi demiş derin futbol, karikatürize ediyorlar demiş. Görüntüyü vermiyorlar diyor Nejat. Ben bir Galatasaraylıyım. Yabancı var olayına kesinlikle katılıyorum demiş. Atakan Kurt'a söyler misin, Trabzonspor'un maçının VAR hakemi yabancı değil miydi? Macar hakem verdiler. Trabzonspor bu hafta Avrupa'da kimle oynuyor? Macaristan takımıyla. Sence burada bir saçmalık yok mu? Diyor. Böyle bir mesaj atmış. Hemen devam edeyim. Abi sen Beşiktaş Alanya'yı domine ettin dedin ama istatistiklere bir daha bakmanı öneririm.
0: Bakarlarsa görürler zaten arkadaşlar. İzmiş yani az önce de baktım istatistiğe. İstatistikte zaten doğruyu söylüyor.
1: Süper Kupa'da Barış Alper'e atılan yumruk kırmızı kart mıydı sorar mısın demiş Emrah.
0: Yani Galatasaray 4 sene önceki Süper Kupa finalinden dem vuruyor, haklılar. Immobile tokat atmıştı, verilmedi. O 4 seneden bugüne Galatasaray en az 20-25 maçta hakem hataları lehine olmuştur. Yani Galatasaray bunları çok iyi yapıyor, tebrik ediyorum, kutlamak lazım yani. İzliyorum mesela Ali Naci'yi de çok üzülüyorum, çok da severim Ali Naci'yi. Ama mesela Ali Naci'nin yorumlarına falan da bakıyorum. Dün Necati Ateş'in yorumlarına bakıyorum.
1: 4 sene olmamıştır abi, sen 2 yıl falan oldu ya. Yani sen bilerek yani zamanı...
0: Şey değil mi? Van Bronckhorst dönemi yani. Van Bronckhorst'tan sonra Solskjaer geldi, Rıza Hoca geldi, Solskjaer geldi, Sergen Hoca geldi. En az 3 senesi var.
1: Bilmiyorum, bakarız yani.
0: Yani en az 3 senesi var. Yani Galatasaray geçmişe giderse ben 96-2000'e falan giderim yani. O kendini yer atan oyuncular, verilen penaltılar, Vahap Beyazlar, Ahmet Çakarlar falan. Yani o Galatasaraylı kardeşlerim çok karlı çıkmaz yani.
1: Abi az önce dedin ya Jalo çekip bırakıyor diye. O zaman rakip de tokat atıp bırakıyor demiş. O nasıl iş?
0: Ben öyle düşündüm gördüğümde.
1: Ramazan.
0: Sonra hakemlere de sordum, baktım yorumları falan. Hepsi benimle aynı fikirde. Yani şiddet yok. Böyle tutup bırakıyor. Tutup çekse sonuna kadar bence kırmızı. Ha, başına çekmemesi lazım, ne alaka? Acaba oyuncunun boyu kısa diye ya da saçı uzun diye formasından mı çekmek istedi diye düşündüm. Şimdi ne alaka, niye saçından çekersin? Çünkü orta saha mücadelesi, anladın mı? Muhtemelen formasından çekmek istemiş olabilir. Saçına denk gelip sonra çekip bırakmış da olabilir ama bence kırmızı değil. Ama bak diyorum, kırmızı da verse de yorum dersin, saygı duyarsın. Sonuçta öyle ya da böyle saçını çekmiş. Kardeşim ver diyorum, bak ver. Ver neyse ver.
1: Bir dinleyenimiz Ferhat Gündoğdu'yu çok yakından tanıdığını iddia etmiş. Taner diyor ki çok iyi tanırım. Hikaye anlatmasınlar. Hasta Beşiktaşlıdır. Anne baba kardeşleri Üsküdar'dadır demiş. Adres de vermiş de tabii. Onu söylemeyeyim. Böyle bir yorum yapmış. 102 dakika futbol oynanmış. 5 saniye pozisyon konuşuluyor. Geri kalan 101 dakika 55 saniye yok sayılıyor. Giren çıkan 32 futbolcu yok. Hakem demiş.
0: Sevgili kardeşimize katılıyorum. Türkiye'de çok bunun üzerinden gidiliyor ama buna da çok hakemler müsaade ediyor, varlar. Çok net faalleri, çok net gollerin, çok net kararları, tutukları, es geçtikleri için bunu konuşuyoruz ama doğru söylüyor. Oyunu sağ içini konuşmak lazım. İkinci yarıda Beşiktaş'ın düşüşünü konuşmak lazım. Transferlerin yapılmamasını, Beşiktaş'a kadro derinliğinin olmamasını, kulübenin zayıf olmasını konuşmak lazım. O Yanşu'nun ilk yarıdaki 3 tane kaşırı net pozisyonu, Trotart'ta boş kaleye attırmamasını konuşmak lazım. Orkun'un orta sahada çok iyi oynamasını ama 3. bölgede çok zayıf kalmasını konuşmak lazım. İşte Trotart'ın henüz hazır olmamasını, Bilal için pas bağlantılarının organizasyonlarında iyi olmasını ama henüz onun da hazır olmamasını. Oh Yanşu'nun ilk ya da rakibi adeta dövmesini, çok zor durumlarda, anlarda bırakmasını ama son vuruşlarda ve bitiricilikte çok zayıf olmasını da konuşmak lazım. Çerni'nin özellikle son 2 maçta çok kötü olmasını, kötü olduğunu konuşmak lazım. Çok yorulduğunu da konuşmak lazım. Son 7 maçtır üzerine çok yük bindiğini de konuşmak lazım. Çünkü 21 günde 7 maç oynamış adam, canı çıkmış amiyane tabir. Bunu da dile getirmek lazım. Yani çok konuşulacak şeyler var.
1: Yani Oh'la ilgili sana %100 katılıyorum abi. Ya bitiriciliği çok zayıf. Bira böyle golcü sezgisi yok gibi. Sırtı dönük oynuyor, kabul. Hani sırtı dönük oynadığı için de bir tık böyle sanki servisçi gibi zannediliyor ama o da yok. Böyle rakibi sırtına o aldığı anda yani, o kadar zorlanıyor ki. Yere düştüğünde hakemi de inandıramıyor yani.
0: Bak sırtı dönük servis yapıyor. Ama kaleye yüzünü döndüğü zaman hiç servisi düşünmüyor. Hep kaleye konsantre oluyor. Tamam. Ansapor da biraz egoistik olacak ama kardeşim vuruşlarım da çok etkisiz ve kötü. Yani gelişi güzel vuruşlar yapıyorsun, almışsın topu önüne, kabak gibi kale önünde, Ayak içi uzak köşeye vursan gol. Yakın direğe ayak içi vursan gol. Ayak dışı uzak köşeye vursan gol. Çalımı daha erken yapsan gol. Trossard'a çıkarsan, pas versen zaten gol. Ki Trossard'a çıkarması lazım. Yani bunları yapamıyorsan bu seviyelerde zaten ilk 11'de oynayamaz.
1: Evet, mesajlarla devam edelim. Şevval kardeşimiz yazmış. Babamla, annemle, kardeşimle sizi dinliyoruz. İyi programlar diliyoruz demiş. Teşekkürler. Abi, Trossard'a atılan tokat şiddet içermiyordu. Normalde Osmanlı tokadını yiyen kalkamaz. Trossard hemen kalktı. Saç çekme gibi düşün. Eylemi yaptı ama şiddeti devam ettirmedi demiş. Senin o şiddeti devam ettirmedi olayınla ilgili çok sabır atıyorlar.
0: Sevgili kardeşimiz mükemmel bir esprili ve ironi yapmış.
1: Evet, evet.
0: Harika bir ironisinden dolayı tebrik ediyorum.
1: Evet. Abi, Beşiktaş'ımıza çelme takmaya çalışıyorlar. Her şey iyi gidiyordu. 600 dakikadır gol yememiştik. Sana katılıyorum, operasyon çekiliyor.
0: Ay, yenilen gol de yani şey ya, böyle adam öyle bir yere vurdu ki kafayı. Bu arada Beşiktaş'ın inanılmaz bir pozisyon hatası var. Yani duran topta orada bir oyuncunun olması lazım yok. Yani Olaytan'ın önünde bir oyuncu, uzun boylu bir oyuncunun olması lazım. Muhtemelen Alanya ön direkt organizasyonları yapıyor. Onun için Vlahovic'le Beşiktaşlı bir oyuncu orada... Amiyane tabir, tot yaptılar bir oyuncuyu ön direkte vurmasın diye. Ama Vlahovic'in sol tarafında da bir uzun boylu oyuncu durması lazım. Olaytan kendisinden uzun bir oyuncuyla beraber koşu atıyor. Orada adam paylaşımı hakikaten yerlerde. Orada bence hoca eleştiririz. Ama adam da çeviriyor, top inanılmaz yere gidiyor ya Cihan. Yani 10 kere vursan 9'u gitmez, biliyor musun?
1: Abi,
0: biraz da şanslı Beşiktaş.
1: İki hafta önce yayın yaparken hani dinleyenlerimiz bize oyuncu öneriyordu, hatırlıyor musun? Halil de Xavier Gozo'yu alın demişti. MLS'de oynuyor, Amerika Ligi'nde, Salt Lake'de demişti. Şimdi diyor ki Gozo Crystal Palace'a transfer oldu. Bizim takımlar göremedi. Bu çocuğu iyi izleyin demiş. Tebrik edelim Halil. Çok dinleyenimiz var böyle. Bize mesaj atıyorlar.
0: O transfer oldu, anlaştı ama imzalar atılmadı diye dün yazılıyordu. Günde de ben sükün. Son halini bilmiyorum, atladım atılmadı mı onu iyi bakmak lazım. Beşiktaş çünkü Crystal Palace'a gidecek bir iki oyuncuyla ciddi temastaydı ve görüşüyordu. Ya tabii şimdi İngiltere Premier Lig ya da İngiltere Ligi olduğu zaman oyuncuların birinci önceliği orası oluyor tabii. Türkiye Ligi'ne çok tercih etmiyorlar ama burada da paralar ciddi rakamlar. Bu paraları daha iyi yerde bulamazlar. Gerçi İngiltere Premier Lig'de de çok ciddi paralar veriliyor. İnşallah Beşiktaş orta sahaya iki, sağ kanada bir ve sol stopere iyi oyuncular alıp 4 tane transferi doğru ve net bir şekilde yapar. Çünkü orta sahaya Orkun'dan daha iyisi ve daha skoreri lazım. Sağ kanada Çerni'den çok çok daha iyisi lazım.
1: Evet, Ordu'dan bir fotoğraf gelmiş. Fındık bahçesinde sizi dinliyoruz demiş. Fındık topladın mı hiç Atakan abi? Böyle bir deneyimin oldu mu ya? Çok çok.
0: Vallahi benim hatunun Türkiye'de fındık bahçeleri var ama hiç gidip toplamadım.
1: Oh, kaç dönüm abi?
0: Bayağı bir dönüm ya.
1: İyiymiş. Bir dene ya, çok zor ya gerçekten. Bir ısırganlıkları falan ciltte acayip kaşıntı tarih falan yapıyor. Allah kolaylık versin.
0: Ama tabii tabii zor. Bir de sıcaklarda mışaklarda toplamak da zor.
1: Kaç dönüm olduğunu merak etmedim değil ama yani. Fındık bahçeleri iyiymiş.
0: Çok çok çok hissediyorum.
1: Güzel, güzel. Anlaşıldı senin bütün yaz boyu neden tatilde olduğun.
0: Çok hissediyorum.
1: Abi peki...
0: Bizim sevenimiz çok.
1: Biliyorum ya, takılıyorum ben Atakan abi. Peki şey...
0: Bizim misafir edenler çok. Yoksa buna bütçe mi dayanır?
1: Peki şeyi de sor. Beşiktaş'a tekrar döneceğim de yarın Lyon maçı var. Bir Fenerbahçe'ye de girelim. Senin yorumunu merak ediyorum. Galatasaray'da Batrakov'u aldı. Onu da soracağım. Ama
0: maçta Greenwood golü attıktan sonra özellikle ikinci ya da son 30 dakikada Lyon çok düştü. Yani orada İsmail Kartal'ın eline çok büyük bir fırsat geldi. Orada maçı 2-1-3-1'e getirebilirdi ve turu alabilirdi. İkinci maça bırakmayabilirdi. O şansı değerlendiremedik. Avrupa'da tabii ki de Beşiktaş'ıyız, Avrupa'da Fenerbahçe'yiz, Avrupa'da Galatasaray'ız, Avrupa'da Trabzonspor'uyuz. Tüm takımlarımızı destekliyoruz. İnşallah Fenerbahçe Olimpik Lyon'u eler. Çünkü çok özledim ya. Türkiye Ligi'nden iki takımın Şampiyonlar Ligi'nde aynı anda olmasını çok özledim. Yani inşallah olur, o keyfi yaşarız.
1: Evet, bence yani eleyebilir. Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir. Çünkü çok fazla...
0: Eleyebilir, niye eleyebilir biliyor musun? Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Genduzi, Kante, Asensio, çok böyle defansif verileri olan, alanı iyi kapatan, savunmayı yapan oyunculardan kurulu. Olimpik Lyon'da zaman zaman hakikaten iyi takım oyunu oynuyor ve çabuk oynuyor. O çabuk ve seri oyunu engelleyebilirse, pas bağlantılarını kapatabilirse ve attığı toplarla ani kontrataklar yapıp gol ya da golleri bulabilirse orada işi çözebilir. Çok zor maç. Ama birebir bak şimdi, takım oyunu olarak baktığı zaman Lyon Fenerbahçe önünde. Ama birebir oyuncuları değerlendirdiği zaman Fenerbahçe'nin daha iyi oyuncuları var.

0: İsmail Kartal'la olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum. O da muamma ama Asensio'yu acilen kazanması lazım. Asensio büyük oyuncu çünkü.
1: Evet tabii, Fenerbahçe Lyon maçından sonra bir de acayip bir periyota girecek. Samsun deplasmanına gidiyor, oradan dönüyor, Beşiktaş'la derbi oynuyor. Yani buradan sağ çıkarsa herhalde sezon sonunda çok fazla kimse tutamaz diye düşünüyorum. Ama buradan sağ çıkamazsa iş biraz zor gibi gözüküyor. Hoca mesela Asensio hazır değilken oynatıldı, sakatlandı. Sonra Greenwood yerine İrfan Can'ı oynatınca yine böyle bir tık hoca üzerinde tepki oldu. Sanki İsmail Kartal'ı çok mu boğuyorlar? Çok mu üzerinde baskı kuruyorlar? Yıpratmaya mı çalışıyorlar?
0: Evet, çok baskı var. Türk olduğu için, daha önce 4 defa yenip 4'ünde de başarılı olamadığı için, Aykut Kocaman'ın yine son dakikada geldiği için, geçmişinde çok büyük başarısı olmadığı için boğuyorlar, baskı yapıyorlar, doğru. Şu anda oyun olarak da çok böyle bize doneler sunmadı. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu bence baktığın zaman mesela orta sahası Galatasaray'ın önünde. Baktığın zaman bir Greenwood bir Galatasaray'da yok. Mesela evet Sané de iyi oyuncu ama bence Greenwood Sané'den daha iyi oyuncu. Evet Osimhen Kapı'dan da Vedat Muriç'ten de daha iyi ama Galatasaray'da sadece Osimhen var. Başka santrafor yok. 10 numara mevkinde hiç oyuncusu yok Galatasaray'ın. Yani İlkay'ı saymıyorum çünkü o temposunu bayağı bir yitirdi.
1: Batrakov aldı.
0: Ama ya Batrakov, evet onu görmek lazım performansını. Gördükten sonra net bir karar verebiliriz. Ama orada Asensio var, Talisca var. Talisca bence tam 10 değil, 10.5 numara gibi. Fenerbahçe onun da handikapını yaşıyor biliyor musun Cihan? Çünkü Kante ve Gündüz'ü 6 gibi oynuyorlar. Talisca da 10.5 gibi oynuyor. Fenerbahçe bir 8'in ihtiyacını taşıyor, yaşıyor. Yani defansla orta sahayla forvet arasında bağlantı oyununu yapacak. Orada top taşıyacak, dikine oynayacak ve futbolcu eksikliği yaşıyor. Yani bazı küçük maçlarda Kante, Asensio, Talisca yapabilir. Evet biraz orta saha düşebilir ama en azından ilk 45 dakikaları belki yapabilir. Ya da Kante, işte Asensio oraya daha böyle orta saha özellikli bir oyuncu alabilir. Onu yapabilir. Bunları gerçekleştirebilir.
1: Peki şuna ne der Atakan Kurt? Şimdi Galatasaray Batrakov için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro bir para ödeyeceğini duyurdu. Kapa bildirdi. Bir sonraki satıştan da Moskova işte %15 pay alacak. Ama oyuncunun da serbest kalma bedeli 55 milyon. Yani az değil mi Atakan abi? 25 milyonu riske atıyorsun. Bir sonraki satıştan da zaten %15 Moskova'ya vereceksin. Yani böyle 21 yaşında bir çocuğu alıyorsun. Parlayabilir. Yani bütün riski şu an Galatasaray'a almış gibi gözüküyor.
0: Yani muhtemelen oyuncu bulamadılar. Yani bütün işte Musiala takımında kaldı, sonra Allah sağlık nasip etsin bir hastalığa yakalandı. Bruno Fernandes'i almaya çalıştılar, Foden'i almaya çalıştılar. Bernardo Silva Real Madrid'e gitti. Orada çok seçenek ve tercih olmadığı için bence biraz böyle yöneldiler. Yani ben Türk futbolunda yapılan transferlerin iyi çıkmasını istiyorum. Yani inşallah iyi oynar.
1: Evet, devam edelim şöyle mesajlarımızla. Ne demiş? Ahmet Konaş, Lyon maçının hakeminin Dünya Kupası'nda yaptığı hatalardan dolayı Fransız lobisi sebebiyle Fenerbahçe'yi tabiri caizse doğrayacağından çekiniyor. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Ahmet abim hayaller dünyasında. Çok takılma sen Ahmet abiye.
0: Ahmet Konaş'ı seviyorum. Yani.
1: Ben de çok, ben de çok seviyorum. Yani, ama onu oradan nasıl çıkarıp böyle bir şey düşünmüş yani. şöyle diyeyim. Abi Ohyan birazcık çöp değil mi demiş. Yani çöp biraz sert olmuş ama hani biz düzeltelim. Kötü değil mi? Kötü değil mi diyor.
0: Kim için?
1: Oh için. Santrafor.
0: Öyle. Oyuncu ilk yarıda darmadağın etti. Bak ben oyuncunun evet son vurusuna bakarım ama orada yaptıklarına da bakarım. Yani darmadağın etti, yordu, yıprattı. 3 tane pozisyona girdi. Sürekli alan değiştirdi, çapraz koşular yaptı, rakibe pres yaptı ama bitiriciliği yok. Ya 45 dakika oynatacaksın, ilk 45 dakika rakibi yoracaksın. Orta sahaya ve sağ kanada bitirici, mesela Salah ve Beşiktaş'ta olsaydı Alanya maçında, mesela Trabzon'a gitmemiş olsaydı, Beşiktaş almış olsaydı,

0: gelen golü sağa atardı. O yan şunu boşalttığı alanlara koşu atardı ya da rakibi yollardı, sağa işi bitirirdi. İkinci ya da Vlahovic ileride farkı arttırırdı. Beşiktaş'ın en büyük problemi şu Cihan. O yan şu bitirici değil. Rosart hazır değil ama zaten bitiriciliği de mükemmel değil. Orkun bitirici değil. Olay tam bitirici değil. Çerni bitirici değil. Beşiktaş'ın bitirici oyuncusu yok Cihan. Beşiktaş'ın Ankara'da ve orta sahaya bitirici oyuncuları alması lazım. Şimdi Osimhen çok mu iyi bitirici?
1: Yıpratıcı.
0: Tam Oh'tan daha bitirici ama 10 üzerinden de şimdi Oh Yanju 10 üzerinden 5 ise bitiricilikte Osimhen de 6.5 falandır. Bitiricilik anlamında söylüyorum bak. Icardi 10 üzerinden 9 ama yıpratma anlamında Icardi 10 üzerinden 3. Oh Yanju 10 üzerinden 8, Osimhen de 10 üzerinden 10. Yıpratma anlamında.
1: Pozisyon bilgisi de önemli bence. O pozisyon bilgisi sayesinde de biraz
0: elbette ki. Ama mesela Osimhen'in ayakları da mesela bazen zaman şeye suntaya çarpmış gibi çarpıyor, gidiyor yani onun. Osimhen'in de pas bağlantıları zaman çok kötü.
1: Top kontrolü kötü.
0: Barcelona'da oynayamaz mesela Osimhen. Mesela o adapte olamaz. O 2'ye 1'ler takılar yapamaz, beceremez, başaramaz. Real Madrid'de pas bağlantısız orada Mbappe, Vinicius, Arda'lar, Marda'lar işi bitirir Valverde'ler. Önde sağ sola pres yapar, Mbappe, Vinicius'u alan açar Bellingham'ı. Onlar golü atar, çok yararlı olur mesela Real Madrid'de. Tam böyle Mourinho'nun takımında uyar Osimhen.
1: Barça'da da oynar bence ya. Lewandowski de bir şey yapmıyordu ki abi penaltı noktasında. Dikiliyordu sadece.
0: Lewandowski'nin oyun zekası... Osimhen'in 5 gömlek üstünde kardeşim, şimdi aynı seviye değil. Osimhen'in öyle aman bir oyun zekası yok. Osimhen 3 sene sonra, bak bir şey söyleyeyim mi, Galatasaray'ın mesela gelecek sene Osimhen'i elden çıkarması lazım, yoksa 2-3 sene sonra Osimhen mesela elinde kalır. Sizi bitti anda Osimhen de biter. Çünkü Osimhen öyle kuruş becerisi olan bir oyuncu değil mesela. Icardi sakat olmasın, 36-37'ye kadar oynatırsın Icardi'yi mesela. Sakat olmasa, %100 hazır olsa. Ama Osimhen'i 36-37'ye kadar oynatamaz. Osimhen'i 32-33'te biter.
1: Evet tabii, 2 sene önce Barış Alper yerine Kvaratskhelia falan top taşıyordu oyuncuya. Oyuncuya kimin top taşıdığı da önemli.
0: Tabii ki de önemli. Şimdi bak, Osimhen çok yararlı bir oyuncu kardeşim. Osimhen ligdeki en iyi santrafor, bir şey demiyorum. Ama pas organizasyonları, pas şiddetleri, pas kaliteleri, ondan sonra vuruş kaliteleri böyle çok iyi değil Osimhen'in. Oralara giderse, oralarda da bir şey zorluk yaşayıp belli bir zaman sonra alışabilir. Ama dediğim gibi ben Barcelona'da oynayabileceğini zannetmiyorum. Real Madrid'de oynayabilir.
1: Bir transfer bilgisi atmış bize. Abi biz bu takımlarla nasıl yarışacağız? Boşuna kendimizi yırtıyoruz demiş. 85 artı 11 milyon euro ne demek? Şaka gibi diyor. Tottenham'ın transferi için Manchester City'den 22 yaşındaki Savinho'yu aldılar ya, 96 milyona. Ondan bahsediyor. Bizim yarışma ihtimalimiz sıfır demiş. İnanılmaz rakamlar. 100 milyona oyuncu.
0: Evet.
1: Biz de alıyoruz da bizde bir tane oluyor genelde. Günlerdir 2-3 pozisyon tartışılıyor. Benim bir önerim olacak. Voleybol ve basketbolda olduğu gibi bir devrede bir maç boyu 2 olmak üzere hakem ve VAR'ın müdahale etmediği pozisyonlar için takımlara itiraz hakkı verilsin demiş. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Hani voleybolda ve basketbolda oluyor ya itiraz hakkı.
0: Ya bir şey söyleyeyim sana, mükemmel olur biliyor musun? Birer tane. Her devrede birer tane.
1: Bence
0: ya,
1: de.
0: Zaten futbol oraya gidiyor ya Cihan. Yani bence mesela 35'er dakika yapıp devreleri, top dışarıya çıktığı zaman kronometreyi durdurmak lazım mesela.
1: Ya normalde durduruyor hakemler ama sözde pek durduğunu da düşünmüyorum mesela. Beşiktaş maçında artı 3 verildi. Herkes hakem kararlarını konuşuyor ama 10 oyuncu değişikliği, yani 6 değil mi? Öyle oluyor. Ya yani 3 dakika verildi toplam.
0: Yani 5 olması lazımdı ama artık taç atışlarında falan ya da kaleci vuruşlarında sayıyorlar ya 5-4-3-2 diye, orada kabuk oynuyorlar. Bence FIFA'nın ve UEFA'nın verdiği en iyi kararlardan bir tanesi, tebrik etmek lazım orada.
1: Evet abi, Osimhen'in pası ve ayağı da iyi olsa zaten Ronaldo ile kıyaslanırdı demiş. Böyle bir...
0: Tabii doğru. Doğru ama şey... yani onun üzerinden 7-8 de değil bu arada.
1: Daha yeni Dünya Kupası'nda örneği var. Hakem VAR'a gidiyor, kırmızı veriyor saç çekmesinden.
0: Abi, tabii aynen öyle. Yani VAR'dan kararlar verilebilir. VAR çağırabilir.
1: Hocam sizin stüdyo depreme dayanıklı mı? Ölçüleri yapıldı mı? O kadar sallayan var ki maazallah yıkılmasın demiş. Sana sallıyorsun demiş abi.
0: Güzel yorum. Tebrik ediyorum kardeşimiz. O da bana iyi sallamış.
1: Abi Beşiktaş 10 kişi kalmadan iyi işler yapamıyor mu? Yine mi bu sene o sene diye bir soru var. Yavaş yavaş da veda edeceğiz. Hızlıca okuyorum o yüzden.
0: Beşiktaş inşallah transferleri yapar. Transferleri yapamazsa zaten bu kadar üst üste 3 günde bir maçta 5-6 hafta sonra zaten nefesi yetmez.
1: Peki bir soru da ben sorayım. Yani Serdal Bey'in, Serdal Başkan'ın, Sayın Başkan'ın bir tık böyle ağırlığını koyamadığını düşünüyor mu Atakan Kurt? Yani mesela son 3 başkan Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat vesaire. Sanki böyle bir tık ağır, hani Ahmet Nur Çebi'yi de söylemeyeyim ya, Hasan Arat'tan başlayayım ya. Hasan Arat ve Serdal Bey'le beraber.
0: Fikret Orman dışında evet. Hiçbir başkan Beşiktaş'ta özellikle TFF konusunda ağırlığını koyamıyor. Hepsi bence pasif kalıyor.
1: Fikret Orman diğer kulüpleri de sallıyordu mesela, hiç durmuyordu.
0: Fikret Orman büyük başkandı ya.
1: Ya şey mi, yani Serdal Adalı şu mu diyor, hesap sormayayım ben, sesimi de çok çıkarmayayım, ikinci başkanlar benim yerime konuşsun mu diyor, ya da bu sene böyle bir strateji mi izliyor?
0: Mesela yani bu... ya da erken konuşuyor. Yani Serdal Adalı'nın zaten hitabeti kuvvetli değil ki, Serdal Adalı konuştuğu zaman çok karşı tarafa geçmiyor zaten. Yani etki etmiyor.
1: Özellikle yani, yapıyor olabilir diyorsun.
0: Tabii hitabet açısından da çok kuvvetli değil Serdal Başkan.
1: Evet, böyle düşünerek yapıyorsa bence de katılıyorum, yapmasın. Hakan Bey mesela fena değildi dün hitabet konusunda.
0: Evet yani Serdal Başkan'dan daha iyiydi.
1: Atakan abi teşekkür ediyorum. Sağ ol, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum Cihan'cım, yayınlar diliyorum.
1: Dikkat et kendine, görüşürüz olur mu?
0: Olur kardeşim, selamlar, sevgiler. Güzel haberlerini bekliyorum Cihan'cım.
1: Hoşçakal inşallah. Evet, Atakan Kurt'a da vedamızı ettik. Tabii yenge hanımın fındık arazilerini duyunca birazcık da kendisine bulaşma gereği hissettim kendimde. Çok farklı noktadan da değinmek istedim. Biz de veda edeceğiz ama mesajları bitirelim bari. Çünkü hep aynı noktaya geliyor, bu saç çekmeyle alakalı olarak espri yapmışsınız. İşte saçı çekti bıraktı, tokatı çekti bıraktı şeklinde. Onların hepsini gördüm, sormuş oldum. Osimhen kendi golünü kendi üretiyor. Barcelona'ya gitse efsane olur demiş. Ya ben onu demek istediğini anladım. Yani çok iyi, çok süratli, hırsıyla oynuyor diyor. Yaşı ilerlediğinde, gücü bittiğinde Galatasaray'a bu kadar fayda sağlamaz demeye getiriyor. Yani evet, normalde işte fizik kalitesi, patlayıcılığı, ne bileyim böyle rakip stoperleri yıpratma tarzı falan. Adam gerçekten tek kişilik profil. Yani Barcelona'da da Lewandowski'yi ben örnek göstermiştim. Ondan sonra da yani oynasaydı bence de yırtıcı, alan açan, böyle direkt skora giden bir oyuncu olurdu. İş yapar ya Osimhen her yerde. Alanya herkesin ayarını bozmuş diyor. Atakan Kurt Galatasaray'a salladı demiş. Yok ya, sallamadı çok. Fenerbahçe'yi de bir tık salladı. Bir tık oradan da geldi yani. Beşiktaş bu sene Eylül'de değil Şubat'ta havlu atar demiş. Ne diyor? Immobile Barış Alper'i tokat attı, sarı görmedi. Şimdi Atakan Kurt kızıyor demiş Alp Türkmen. Konuştuk onu da Alp, onu da sorduk. Alanya'da Ümit'e hayran oldum. İnşallah Fenerbahçe alır demiş. Bizde de böyle şey var değil mi? Bir maçlık hayranlıklar var mesela. Rangers maçında da herkes Černý'e hayran olmuştu. Hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın kanatlarını adeta delik deşik etmişti. Aldık. Beşiktaş aldı mesela o oyuncuyu. Ama hiçbir şey yapamıyor. Ama Ümit Aktağ gerçekten ya ben önceden de beğeniyordum. Sadece Beşiktaş özelinde değil. Yani bu hem stoper hem bek havuzunda herhalde böyle son zamanların en dikkat çeken, efendime söyleyeyim, en potansiyelli isimlerinden biri. Hani fizik kalitesi falan da fena değil. Geriden de çok güzel oyun kuruyor. Bir de böyle şey, yani müdahaleleri çok agresif, çok sert müdahaleler yapıyor. Olabilir yani. Abi sorar mısınız? Sorduk. Bu şey olayına herkese değinmiş. Ali Esen selam olsun güzel insan. Bu Immobile Barış Alper olayına. Beşiktaş'ın hocası her hafta farklı 11 ile çıkıyor. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Bence kötü. Forveti değiştir, orta sahayı değiştir ama defansı değiştirme. Defansta hep aynı adamlar oynuyor. Sakatlık olmadığı sürece bence bu kadar fazla oyuncu değiştirmemesi lazım demiş. Bayrampaşa'dan Ramazan mesajını iletmiş. Ya İtalyan hoca gelmeden önce bizim programları dinlediyseniz ben söylemiştim. Adam bayılıyor yani iki takım olmasını istiyor. Rotasyonlu oyunu oynamayı çok seviyor. Ama işte hocanın tarzı bu. Stoperleri de genelde değiştirmez. Stoper uyumu önemli biliyorsun. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde yapmıştı. Stoperleri değiştirdiğin an o defans kurgusuyla oynadığın zaman işler hemen böyle tersine dönebiliyor. Ama ofans tarafında bu değişiklikleri yaptığında çok bir problem yaşamıyorsun. Alanya Beşiktaş maçının araştırılması lazım. Hiç sarı kart gösterilmemiş. Yüksek miktarda bahis oynamışlar. Bu maçta kart çıkmaz diye. Levent İnal Pulat. Nereden gördün Levent onu? Hiç sarı kart çıkmaz diye. Maçta sarı kart çıkmaması ilginç. Buna ben de değindim. Dün hani pozisyonlardan ziyade hiç kart yok maçta. Bilmiyorum ki ne diyeyim yani. Çok bir şey söyleyemiyorum. İlk hafta Fenerbahçeli Mahmut Bey. Dün Beşiktaşlı Hakan Bey. Ondan önceki gün Trabzonsporlu Ertuğrul Bey açıklamalarda bulundu. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Kulüpler Birliği demiş Yavuz Baysal. Ha ne diyorsun? Bu üçü Galatasaray'a karşı mı demek istiyorsun? Anlamadım şimdi. İlk hafta Mahmut Uslu, Hakan Daltaban, Ertuğrul Doğan. Tamam açıklamalar yaptılar. Ha, onu demeye getirmiş. Ya Galatasaray'da haftaya mağlup olursa veya hakem kararları ile ilgili bir canı yanarsa bir bakmışsın Metin Bey de konuşmuş olur. Genelde böyle oluyor. Yani her kulübün yalnızca maalesef kendi penceresinden haklı görünmeye çalışmasının marka değerini ve Türk futbolunun genel sorunlarına ben çok böyle kalıcı bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Ama bunu yapacaklar. Maalesef bu olacak. Bütün takımlar. Çünkü bunu yapmadıkları zaman taraftarlar işte az önce de söylediğim gibi ya başkan ne kadar pasif kaldın. İşte Beşiktaş'ın hakkını koruyamadın tarzı isyanda bulunuyorlar. Yine keza Fenerbahçe'de hemen açıklama yaptı. Galatasaray'da da bir şey olduğunda açıklama yapacak. Trabzonspor'da hemen açıklama yaptı. Bu işler böyledir. Ne diyor? Bir saniye göremedim. Ya koskoca Dünya Kupası'nda Fransa Arjantin maçında sarı kart çıkmamış. Bu mu konu diyor. Ya işte Beşiktaş maçında sarı kartlık pozisyonlar var mıydı? Vardı. Çıkabilir miydi? Çıkabilirdi. Zaman zaman bazı hakemler böyle sertliğe izin veren hakemler. Çok fazla kartına başvurmayan hakemler. Çıktı diye hatırlıyorum ben ya. Çıkmadı mı Arjantin Fransa maçında sarı kart? Bence yanlış hatırlıyor olabilirsin. Ha doğru bu sezon çıkmadı değil mi? Ondan öncekinde çıkmıştı. Çünkü Enzo'yu falan hatırlıyorum ben yediğini. Rabiot'un falan yediğini hatırlıyorum. Ama o 2022 idi ya. Doğru bu sene çıkmadı. Bak katılıyorum sana. O zaman Lukaku çöp mü oluyor? Yaşı ilerlemiş, hızını kaybetmiş. Özkan yok ya, çok çöp olmaz. Mesela Dünya Kupası'nda sonradan girdiği maçlarda Belçika'yı biraz böyle hareketlendirdi. Fiziğiyle oynayan bir oyuncu. Sen Atakan Kurt'a cevap yazmışsın, anladım. Yaşı ilerledi, Osimhen'in de yaşı ilerleyince böyle çöp olacak dedi ya. Sen de ona istinaden böyle bir mesaj atmışsın. Daha var, vakitleri var. Lukaku Süper Lig'de bir şekilde iş yapar. Yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ne olur orasını bilmem ama yani Süper Lig'de Lukaku yani sadece fiziğiyle oynasa yeter. Ya Icardi mesela açık açık söylüyordu, adam ben antrenman yapmadan gol kralı oldum dedi. Mesela birazcık da Lukaku'yu böyle 4-5 yıl önce alsaydın adam böyle topla ivmelendiğinde falan durdurulamıyordu. Yani böyle geniş alan falan bulduğunda çılgınlar gibiydi. İşte birazcık böyle kilo aldı. Ön alan baskısını falan azalttı. Yaşı da ilerledi tabii. Biraz da artık böyle bağlantı oyununa döndü. Sırtı dönük topla oynamaya çalışıyor. Biraz daha az stoperlerle boğuşuyor. Böyle arkadan gelen hareketli oyunculara bir tık yöneliyor. Ama iş yapar Lukaku. Lukaku bu sonuçta yani. Selamünaleyküm diyor. Aleykümselam. Kolay gelsin, şunu söylemek istiyorum. Artık bu ülkede gerçekten futbol adına bir şey kalmadı. Bu siyaset olaylarını futbola yansıttığımız sürece hiçbir yere varamayız. Siyaseti futbola alet mi ediyoruz diyorsun. Yıllardır var ki bu. Çıkmadı Cihan, çıkmadı sarı kart. Son maçımda orta sahada birbirlerini dövdüler, yine sarı kart çıkmadı demiş. Doğru doğru, çıkmadı. Benim şeye gitti aklım, bu 2022'deki Dünya Kupası'na gitti. Orada sarı kartlar havada uçmuştu, 7-8 tane çıkmıştı. Doğru, bu son Dünya Kupası'nda çıkmadı. Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan bu sene çok fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Bence yine ipi göğüsleyen Galatasaray olur demiş. Çok erken daha ya. Fenerbahçe bu gol yememe sorununu çözerse, bak işler iyi gidebilir. Fenerbahçe bir takım savunmasına çalışırsa, yani bu kadar iyi orta sahası var, Gündüz'ü, Kante falan, yani inanılmaz bir orta sahası var. Ama işte o orta saha ve stoperler arasındaki blokları bir çözüm bulamıyorlar. Çok açık alan veriyorlar. Hani burayı çözerse Fenerbahçe bence çok can yakar. Beşiktaş'ta da daha ritmini bulmamış oyuncular var. Mesela Trossard daha ritmini bulamadı bana göre. Çünkü benim Premier Lig'de izlediğim Trossard, Arsenal'daki Trossard daha başka oynuyordu. O ritmini bulduğunda, diğer oyuncular ritmini bulduğunda farklı olacaktır. İşte Muhammed Salah, o yavaş yavaş ritmini buldu. Fabinho'yu da aldı Trabzonspor. Bence bu senelik böyle yaman geçecek. Sert geçecek. Öyle kolay olmayacak. Abi bu İlkay Gündoğan'a ne oldu demiş. Galatasaraylı çocukluk aşkına büyük kazık oldu. Kimse kusura bakmasın. İtalya'da bidon transfer seçiyorlar ya demiş. Bence Galatasaray'da da bu sene yılın bidonu İlkay Gündoğan demiş. İlkay'a biraz sert gelmişsin. Ya evet, çocuk geldiğinde normalde inanılmaz oynadı mesela, değil mi? İlk 3 hafta ben çok iyi oynadığını düşünüyorum. Ya diyordum, acaba bu çocuğun arkasında da mı, hani kafasının arkasında da mı gözü var falan diyordum. İnanılmaz bir oyun görüşü vardı. Bir anda böyle ne olduysa, herhalde hoca oynatmadığı için formu tutamadı. Ya da işte City'den, Barça'dan geldikten sonra oradaki oyun planını burada da uygulanmadığı için adaptasyon problemi mi yaşadığı bilmiyorum, ama hani Galatasaray'ın kadrosundaki en yaşlı oyuncu şu an için. Hani çok da yüksek maaş ödüyorlar. Hani diğer futbolcular mesela diyor ki, kendi maaşlarını oynamayan ve katkı vermeyen İlkay'ın maaşlarıyla kıyaslıyorlardır. Yani transfer dönemi bitmeden bence de böyle bir Arap kulübüne falan gitmeli diye düşünüyorum. Mesela gelmeden önce sürekli bir yeşil ışık yakıyordu buraya. Taraftarın umudunda böyle arşa çıkarıyordu. İşte son virajda hop gidiyordu, bambaşka bir yola sapıyordu. Ama yaşı ilerleyince o son virajda başka bir yola sapmadı. Bilmiyorum. Yani belki form tutar ama bence de gitmesi gerekiyor transfer sezonu kapanmadan. Seçim zamanı Hakan Safi, Fenerbahçe Başkan adayı Kerem Aktürkoğlu transferinde yapılan bütün illegal işleri resmi ağızdan kendisi bizzat anlattı. Bunun federasyon tarafından onaylandığını doğruladı. UEFA bu transfer için Fenerbahçe'ye para cezası verdi. Federasyonsa sol tarafına yatıyor. Bu konu hakkında hiçbir ses çıkmıyor. Ne düşünüyorsun demiş. Soruldu bu İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Geçen sene bir televizyon kanalında çıktığı röportajda, bize gelen asgari ücretle oynayan herhangi bir futbolcu yok dedi. UEFA'da ceza verdi ama farklı noktalardan dolayı. Bilmiyorum, federasyona bir mail atıp sor nedir ne değildir. Belki orada farklı bir durum vardır. İbrahim Hacı Osmanoğlu birinci ağızdan kendisi dedi ki, bize öyle bir şey gelmedi. Asgari ücretli çalışan bir oyuncu yok. Olursa yaptırımını uygularız dedi. Hatırlarsın. Galatasaray'ın içinde yönetimsel problemler olduğu söyleniyor. Sen konu hakkında ne düşünüyorsun? Abdullah Kavukçu neden artık televizyonlara veya bir basın toplantısına çıkmıyor? Ben yönetimde bir güç zehirlenmesi olduğunu düşünüyorum demiş. Valla Dursun Özbek konuştu daha yeni. Divan kurulunda transferlerle alakalı bilgilerini aktardı herkese. Ben çok yönetimsel problem olduğunu düşünmüyorum ama hani belki böyle şey olabilir. Çok başlılık olabilir. Hani o olabilir ama öyle bir hani yönetimsel problemdir vesairedir. Hani çok bu tarz bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hani belki de şey mi diyeceksin ya, Galatasaraylısın Cihan'cığım sen tabii öyle düşünmezsin diyebilirsin ama yok ya, hani birazcık daha böyle geri planda kalmak istemiş olabilir Abdullah Bey. Birazcık daha Dursun Özbek konuşsun istiyor olabilir. İlkay şu an Bal Ligi'nde bile oynayamaz. Araplar ne yapsın İlkay'ı? Herkes bizim gibi enayi mi demiş. Yani ne diyor? Yok yok, onunla hiç alakası yok. Başka bir şey yazmış da onu okuyamam maalesef. Takım bütçesinden %70 fazla harcadığı için ceza aldı Kerem diyor. Fatih Tekke'nin projesine yazık oldu. Geçen yılki kadroda aldı demiş. Bence Fatih Tekke'ye de yazık olacak Ahmet Vahap. Yani adam kendisine de yazık olacağını bildiği için zaten bu demeci verdi. Dedi ya, bu kurulan kadro tam dedi, kovulmalı koca kadrosu dedi. Yani Fatih Hoca'nın ne oynatmak istediği belli aşağı yukarı yani. Birazcık daha böyle hırsla oynayan, biliyorsunuz gazla oynatan ama yani disipline önem veren. Taktiği de vardır tabii hocanın, sonuçta adam teknik direktör, biz onu bilemeyiz. Ama işte kulüplerin de böyle günü kurtarma politikaları var. Evet, Fatih Hoca belki uzun vadeli projeleri inşa etmeye çalışıyordu. Ama kulüpler de işte, şimdi Fabinho gelmiş, almaz mısın? Alırım ya, Trabzonspor olsam. Mesela Muhammed Salah, böyle bir fırsat gelmiş, almaz mısın? Yıllarca sattığı oyuncuların şu an için Trabzon kaymağını yiyor. Bence bütün sezon bunu yapmayacak. Böyle 3-4 yıl yine işte Olay gibi, Vivo gibi genç oyuncuları toplayıp bunları satıp 3-4 yıl. 3-4 yıl sonra böyle 4 yılda bir böyle sansasyonel transferler yapacaklar diye düşünüyorum. Kadroyu da korudular. Hani evet, Olay falan gitti, birkaç oyuncu gitti ama onların da gitmesi gerekiyordu. Onlar gitmeden de işte Salahlar, Fabinho'lar falan alınmazdı. 32 yaşında, katılıyorum ama adamın yani UEFA Şampiyonlar Ligi kupası var, Süper Kupası var, Premier Lig şampiyonluğu var, İngiltere Kupası var, Lig Kupası var, hani Fransa Kupası var, yine Suudi Arabistan'da Arabistan Kupası, Pro Lig, yani Arabistan Ligi Kupası var. Adam her yeri domine etmiş yani. Monaco'da da 233 maça çıkmış, 31 gol 21 asist yapmış. Liverpool'da 219 maça çıkmış, 11 gol 11 asist yapmış. El Ittihad'da 111 maça çıkmış, 7 gol 9 asist yapmış ve her yerde oynuyor. Ön libero, orta saha, sağ bek, stoper. Yani kaçırmam, ben de alırdım. Evet, yaşı 32 olabilir. Ama almış Trabzonspor bir şekilde. Hala mı Fatih Hoca, mezara kadar mı demiş. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nin kupasını getiremezse Galatasaray ve yönetimi istifa etsin demiş. Yok daha neler ya. Yani Şampiyonlar Ligi gerçekten çok ütopik bir hayal ya. Benim için her sene böyle çeyrek final, yarı final. Hani bir üstüne katarak gitse, hani çeyrek final oynasa bence başarılı sayarım. Yani seninki çok sert bir iddia. Yani katılıyorum. Yani Galatasaray taraftarının beklentisi her zaman zirvedir. Ama yani Şampiyonlar Ligi kupası gibi, ne diyeyim yani, Tottenham işte, Tottenham düşün yani, Tottenham 100 milyon oyuncu alıyor. Yani Şampiyonlar Ligi kupası gibi devasa bir hedeften bahsedince sen böyle işte en üst rafa koymuşsun. Ama orada işte Madridler, City'ler, Münihler milyarlık bütçelerle dolu, amiyane tabirle kurtlar sofrası var. Yani orada kupayı kaldırmak sadece kadro kalitesiyle olmuyor ne yazık ki. Muazzam böyle bir kurumsallık lazım. Böyle bir tık şanslı da olacaksın, doğru fikstürü de yakalayacaksın, biraz da kulis gücün olacak. Yani genelde hakemler, mesela Madrid ile Fenerbahçe oynasın, hakem Madrid tarafında, Galatasaray ile Bayern oynasın, hakem Bayern tarafında, bir tık orada da kulisler var yani. Evet, yani yönetim ve teknik heyet kadro planlamasını Şampiyonlar Ligi'ne göre mi yapıyor? Şampiyonlar Ligi'ne göre yapıyor ama yani kupa gelmezse hepsi istifa etsin denklemi olursa, yani her yaz sonunda kulüpte masada oturacak adam bulamazsın. Düşsene ya, Şampiyonlar Ligi kupasını alamazsa istifa etsin. O zaman her sene biri istifa etmek zorunda kalır. Abi kulüplere bu paralar nereden geliyor? Aklım almıyor. Transferleri görüyorum, şaşırıyorum demiş. Devlet desteği olabilir mi diyor. Sponsorluk desteği ya. Yani sponsorlarla bir şekilde alıyorlar. Hani doğrudan bir fonlama olamaz tabii ki. Hani şey yapamaz UEFA'nın hani finansal sürdürülebilirlik kuralları ve işte devletin resmi bütçe kanunları gereği. Hani alın size transfer bütçesi diye kulüplere para aktarması hukuken normalde mümkün değil diye biliyorum. Ha, sen de diyorsun ki o zaman bu değirmenin suyu nereden geliyor? Borçlanmadan geliyor. Nereden gelecek? Bir sponsorluk gelirleri var. Sürekli borçlanıyorlar. Yöneticiler de kefalet falan veriyor. Anladın mı? Kendilerini şey yapıyorlar. Garantör gösteriyorlar. Öyle oluyor. Çünkü şimdi bizim kulüpler satılık değil ya. Hepsi dernek yani. Dernek statüsünde olduğu için başkanlar, ne bileyim işte yönetim kurulu üyeleri, efendim söyleyeyim çok iyi bir taraftar, iyi bütçeli bir taraftar kendi ceplerinden veya şirketlerinden borç veriyorlar. Yani tırnak içinde nasıl bir şey alırsınız, telefon alırsınız veya telefonda gerçi istemiyorlardır da motor falan, yani bir yerden böyle taksisiz alırsınız ya, peşinatsız, orada kefil isterler. Onlar da böyle kefil olmak zorunda kalıyorlar. Ya zaten çoğu transferlerin arkasında işte başkanların ilişkileri var, işte başkanların şahsi ticari itibarlarıyla yapıyorlar bunu. Başkan iyiyse o itibarını kullanıyor, diyor ki Mehmet ya bize bir sponsor ol, bir hallet sen diyor, bir kefil ol bize diyor. Oradan çektikleri krediler var, verdikleri teminatlar var, buradan geliyor. Ama nereye kadar gidecekler onu da göreceğiz. Şampiyonlar Ligi kupasına gülmüş Gökserin Özbayrak. Ya şu an için herkes için hayal. Fenerbahçe hayatında Madrid'le maç yapmış mı? Yapmadı diyebiliyorum. Yaptı mı? Yapmadı ya. Ama Madrid'e oyuncu yolladı, iki tane. Değil mi? İki tane yolladı. Barça ile karşılaştı. Karşılaşmadı Madrid'le. Belki bir hazırlık maçında falan karşılaşmış olabilir ama resmi olarak hiç oynamadı. Okan Buruk da 4 senedir kovdurmalık kadroyla oynuyor demiş. Kesinlikle, işte ben de geçen onu söyledim. Yani Fatih Tekke'nin isyanına bakın dedim. Yani iyi oyuncular gelince teknik direktör her zaman diken üstündedir. Şimdi bu kadar transfer yapılıyor. Adama sorarlar ya kardeşim biz bu transferleri yaptık. İstediğini aldık, 75'ler 50'ler işte oyuncu, bunlar bonservis bedelleri. Biz oyunculara da 10 milyon 8 milyon maaş veriyoruz. Bir zahmet sen de başarılı ol. Aslında bu denklemde de başarılı olmak önemli diye düşünüyorum. Fabinho'da olan ilk ayda da var sonuç demiş. Güzel yaklaşmışsın olaya. Ama oyun tarzları çok farklı ya Taner. Doğru söylüyorsun. Yani baktığında onların hepsi İlkay Gündoğan'da da var. Ama Fabinho'nun bir tık daha oyun tarzı farklı gibi İlkay'a göre. Yani o, çünkü mesela İlkay'ı sen stopere koy, oynayamaz İlkay. Yani Fabinho her mevkide oynayabilir. Evet, bir 8 numara, katılıyorum sana ama yani oyun anlayışları falan çok farklı. O yüzden öyle söyledim sana. Türk takımları UEFA kupasını alabilir mi? Alır bence UEFA'yı. Gerçi bu sene fena takımlar yok UEFA'da, biraz zor ama önce bir konferans alalım da. Ama gerçi konferansa giden takımlar da genelde işte bizde kalbur altı takımlar oluyor. Aslında en şu an alabileceğimiz garantör kupa, konferans kupası. Biz alamıyoruz ya. Avrupa'da bizim şey, bir şey oluyor bize böyle. Elimiz kolumuz bağlanıyor. Daha doğrusu bir şey olmuyor. Adamlar bizden daha kompaktlar. Daha iyi bir kadroları var. Daha böyle beraber çok oynamışlar. Aile gibiler. Olabilir. Şampiyonlar Ligi bir hayal ama UEFA olabilirler. Muhammed Salah'ın gelişindeki reklamı gördünüz mü demiş. Evet Işık Bey, yani sponsorlar var. Trabzon için başarı nedir abi sence? Yani ne olursa başarılı sayılabilir demiş. Şampiyon olabileceğine %100 versek herkes %20 der demiş. Trabzonspor için mi? Bence Trabzonspor için şu an ikinci olmak başarıdır. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gitse başarıdır. Ama Trabzon da her zaman kafayı oynar ya. Yani şimdi Trabzonsporlu birine sorsan başarı nedir diye, adam şampiyonluk der. Ama mesela sadece lig için değil. Mesela Ferencvaros'u bence geçmesi lazım. Avrupa kupalarında grup aşamalarına geçmesi lazım. Yani Türk futbolunu uluslararası arenada temsil etmesi lazım. Kalıcı başarılar yakalaması lazım. Bence başarı budur. Hani şampiyonluk dersem çok basit kalır. Mesela öz kaynak düzenini bozmaması lazım. İşte o Olaytanlar vesaireler, Fatih Tekkeler, Gökdenizler, daha eskileri gideyim. Şenol Güneşler, Ünal Karamanlar. Bence başarı budur Trabzonspor'da. Bu oyuncuları ucuz yolla alıp iyi maliyetli fiyatlara yurt dışına satmasıdır. Zaman zaman da işte Salahlar, Fabinho'lar gibi oyuncular alıp da ikinciliğe, Şampiyonlar Ligi'ne veya kafayı oynamak istemesidir. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Çok şey, geniş bir soru yani. Kimine göre şampiyonluk sadece başarıdır? Ne var? Muhtemelen Trabzonspor konferanstan devam edecek. Biraz akılları varsa o kupayı almak için mücadele ederler demiş. Yani Ferencvaros'a karşı yenme ihtimalleri var ya. Dur şimdi hemen şey yapma, karalar bağlama. Atakan abi, halı saha ücretleri ne oldu, bilgi verir misin demiş. Vallahi ben en son ne zaman gittim? Bir buçuk iki ay önce gittiğimde 400 TL'ydi değil mi kişi başı, öyleydi. Sarıyer tarafında bir halı sahaydı. Şimdi ne kadar bilmiyorum. 400 lira. Şaşırmıştım hatta, 400 lira. Ercan Ülker. Atakan Kurt 80'lere giderse Galatasaray taraftarı başka yılları önüne koyar demiş. Dur, Atakan Kurt burada yok şimdi, arkasından dedikodu yapmayalım Ülker. Yok Cihan, bende para yok, sponsor olamam diye bir mesaj gelmiş. Peki biz de yavaş yavaş veda edeceğiz arkadaşlar, dostlar. Normalde hani 13'te bitiyordu ama Atakan erken çıktı diye biz de böyle sizden gelen mesajlar yarım kalmasın diye onlara bakmak durumunda kaldık. Yarın Fenerbahçe'nin Lyon'la önemli bir karşılaşması var. Deplasmanda oynayacak Lyon'a karşı, ilk maçı 1-1'le biten maçın deplasmanında. Yine aynı şekilde Perşembe günü Trabzonspor Ferencvaros deplasmanına gidecek. Bakalım takımlarımız neler yapacak. Beşiktaş'ı zaten söylemiyorum. Beşiktaş herhalde Zalgiris'in 3-0'ın rövanş maçında rahat bir şekilde eler diyelim. Hepsine başarılar dileyelim. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Sosyal medya Cihan Dişli takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın. Görüşürüz.

0: Bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya Karışık programında ben Göksel'in Çağrı Saraç sizlerle birlikteyim ve son dakika gelişmesiyle başlıyoruz programımıza. Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Boku Beşiktaş'ta. Beşiktaş bir kanat transferi yapmış oldu. Böylelikle Ernest Boku, ya benim de anlatma fırsatı bulduğum bir oyuncuydu ve bir hayli beğendiğim bir oyuncuydu aslında. Bayer Leverkusen'da iki kanatta da yer almıştı. Forvet oynadığı da oldu. Hollandalı bir oyuncu. AZ Alkmaar altyapısından yetişen bir isim. Geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmada Bayer Leverkusen formasıyla 5 gole imza attı ve artık Beşiktaş'ın oyuncusu. Hollandalı oyuncu ama Hamburg doğumlu, Almanya doğumlu bir oyuncu ve hattımızda Karar Gazetesi'nden Muhammed Furkan Uzun var. Furkan hoş geldin.
4: Yayınlar.
3: Sıcağı sıcağına nasıl yorumlarsın bu son dakika haberini? Yani herhalde Černý yerine bir transfer veya Černý ile forma rekabeti yapabilecek şekilde bir transfer, daha 22 yaşında.
4: Öyle gözüküyor. Bir de Poku deyince herkesin aklına aynı maç gelmiştir bence. AZ Alkmaar Galatasaray. O maçlarda oynamıştı ve iyi de performans ortaya koymuştur diye hatırlıyorum. Yani hatırlamıyorsam çok bence etkileyici bir performansı vardı. Sonrasında ben çok güzel izlemedim ama o maçtaki performansı çok dikkat çekiciydi. Genç bir oyuncu, dediğim gibi yetenekli bir oyuncu ve Süper Lig'de baktığımız zaman katkı verebilecek bir oyuncu gibi duruyor. Mantıklı bir hamle bir açısından.
3: Yani ihtiyaç olan bir yere hamle. Hani böyle bir isim olunca hani şunu düşünüyor insan. Acaba ihtiyaç olunmayan bir mevkiye mi yapıldı, ama şu anda Beşiktaş'ın kanayan yarasına aslında bir hamle diyebiliriz herhalde.
4: Beşiktaş'ın zaten uzun zamandan beri kanatta sıkıntısı vardı. Trossard'ı aldılar ama oraya bir tane daha takviye gerekiyor. Yani kanat pozisyonuna bir tane daha takviye gerekiyordu. Çünkü orada Černý tek başına kalıyordu. Dediğin gibi ya onunla forma rekabetine gelecek ya da Černý ile yollar ayrılacak. Ama Černý kalacak gibi duruyor. Dolayısıyla rotasyonu geliştirmek için önemli bir takviye gibi duruyor ki Koku, yani bence Beşiktaş'ın 11'indeki az kanat oyuncusu olur, Černý de kalır.
3: Peki bir diğer tarafta şöyle bir baktığımızda haftayı geride bıraktık. Tabii bu haftaki maçlara, yani daha doğrusu hafta içi mücadelelerine de değineceğiz. Ama haftayı geride bıraktık ve ilk olarak Trabzonspor Başakşehir karşısında Muhammed Salah şov vardı adeta. Sen de yerinden takip ettin ve yani zaten şüphemiz yoktu da Muhammed Salah'ın oynamaya geldiğini hepimiz görmüş olduk. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
4: Kesinlikle öyle gerçekten. Aslında şöyle, karşılaşmayı maçtan önce ve maçtan sonra olarak iki şekilde değerlendirmek gerekir bence. Maçtan önce Trabzonspor biraz kalıcık bir durumdaydı. Çünkü eski maçtan galibiyet alamamış, biri beraberlik, biri yenilgi olmuş. Avrupa Ligi'ndeki tur şansı %50'nin belki altına düşmüş bir durumda. Başakşehir maçı çıktı Trabzonspor ve bu şartlardan maça çıkarken insanların kafasında şöyle bir durumda, şöyle bir soru şartı vardı. Trabzonspor bu maçı kaybederse veya beraber kalırsa ne olur gibisinden çok ciddi tereddütler barındıran bir müsabakaydı. Ama durum dolayısıyla bu yılda Trabzonspor'un mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Trabzonspor hakikaten çok iyi bir derek. Yani ben size tarihi bir
3: Furkan durdu. Sanırım bu arada çekmeyen bir yere geçtin çünkü sesin biraz gidip gelmeye başladı.
4: Bir saniye.
3: Tabii.
4: Bir saniye. Edebilen. Şu an nasıl? Şu an daha iyi olması lazım.
3: Şu anda daha iyi, evet.
4: Evet. Ne diyorum? Maçta önce çok ciddi soru işaretleri barındıran bir maçtı. Ama birinci de çıkardığı Trabzonspor taraftarının uzun zamandır izlediği ve özlediği oyunu ortaya koyuyor. Önde basan, sürekli defans arkasında koşan, tanzı sert, devaslı bir oyun. Ve sürekli olarak sağ bekinden sol bekine futbolcular sürekli olarak değer değiştirdi. Gerçekten yani önemli bir performans ortaya koydular. Ve dediğim gibi tarihi bir fark da olabilir. Son vuruşlarda Trabzonspor çok şanssız mı desek, beceriksiz mi desek biraz başarısız kaldı. Yoksa yani çok ciddi bir fark ortaya çıkabilirdi. Ve dediğim gibi Salah, yani maç takımın maestrosu gibi. Atağın başlangıçlarında, bitişlerinde, yani mesela ona Onasur'un indirdiği bir pozisyonda bir şut çekti. Yani herkesin ağzından çıkan kalecinin son notu kontra fırkatlı pozisyonu başlayan bir şey oldu. Hakikaten olağanüstü bir oyuncu ve şu, yani iki gol attı, sayıldı. İki tane daha attı, sayıldı. Bir tane penaltı pozisyonu var. Onun dışında 34 yaşında yaz kampı geçirmemiş bir futbolcu olarak takımının en çok koşan ikinci futbolcusu oldu. Yani direkt olarak başa damga vuruyor açıkçası, bu kadar da beklenmiyordu çünkü yaz kampı geçirmiş bir oyuncu, bir aylık takım çalışması yapmaya, daha doğrusu yeni yeni yapan bir oyuncu, yani son bir haftalık periyotta takım çalışması yapan bir oyuncu, ama buna rağmen fizik olarak inanılmaz durumda. Dediğim gibi takımın en çok koşan ikinci oyuncusu ve 34 yaşında bir oyuncu sana. Dolayısıyla aslında takımdaki diğer oyuncularına örnek olması gereken, özellikle genç oyunculara örnek olması gereken gerçek bir sporcu ve hakikaten buraya oynamaya geldiğini gösterdi. Çünkü aslında Fransa-Fransa maçında da iyi sinyaller vermişti ama o maçta biraz son vuruşlarda Trabzonspor takımı başarısız kalmıştı. O maçta da asist yapabildi. Kasımpaşa maçında mesela girdi, direkt olarak 3 tane kuru pozisyonda girdi, kaçırdı. Ve Başakşehir maçında 2 tane, aslında 4 tane attı. 2 tanesi sayılmadı. 2 tanesi sayıldı ve bir tane de penaltı pozisyonu var mesela ki herhalde herkesin buna penaltı dediği bir pozisyona. Hakem çok enteresan bir şekilde kendini aldatmaya yönelik Almanistan bana sarı kart verdi ve birçok defa da paylaşıldı. Premierlikte o kadar masa çıkmış oyuncu orada çok az sarı kart görmüş. İkinci lig maçında süper bir sarı kart görüyor diye. Dolayısıyla Trabzonspor açısından bu maçta önemli olan aslında kazanmak değildi. İyi oynayarak kazanmaktı. Çünkü iyi oynayarak kazanmak camiaya da bir kenetlenme duygusu getirdi. Çünkü Perşembe günü çok kritik bir maç var Trabzonspor'un önünde ve insanlar artık şunu düşündü. Aynı oyunu oynayarsa Trabzonspor takımı 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşını alır ve tur atlar. Tabii burada bir yıl olmayacak ama yine de bakıldığında Başakşehir maçındaki Trabzonspor takımının oyunu devam etmesi halinde ben Trabzonspor'un Süper Lig'de az yenilen bir takım olacağını düşünüyorum ve Perşembe günü dediğim gibi bu oyunu oynaması halinde bence 1-0'dan turu çevirecektir.
3: Peki bir diğer tarafta tabii Trabzonspor, evet senin de değindiğin gibi Ferencvaros eşleşmesinde şu anda dezavantajlı tarafta ama ilk maçta gerçekten ben Trabzonspor'un ne yapmaya çalıştığını, ne oynamaya çalıştığını pek anlamadım. Yani beklediğim gibi bir Trabzonspor yoktu. İkinci maçta ama bu durum tam tersine dönebilir çünkü tamam dezavantajlı bir skor ama yani bir farktan bahsediyoruz, öyle çok abartı bir dezavantaj da yok değil mi?
4: Kesinlikle katılıyorum ve ilk ifadene de katılıyorum. Yani ilk maçta Trabzonspor'un ne yapmaya çalıştığını, planının ne olduğunu ben de anlamadım. Ve eminim ki çoğu Türkçe de anlamadı. Çünkü çok şaşırtıcı bir taktikte ilk 11'e başladı. İlk 11 sahaya sürdü Fatih Hoca'nın. 4-4-2 taktiği Umut Nayır, Paolo Rocha ikilisi ve bunun olmadığını anladı. İkinci yarıda bambaşka bir farklı taktiğe döndü ki aslında bu yenilgi biraz Trabzonspor takımına ders veren bir yenilgi gibi de oldu diyebiliriz. Çünkü Trabzonspor maçının ilk yarısı çok kötü geçen bir Trabzonspor takım vardı. O maçın ikinci yarısı aslında, yani ikinci yarısı biraz farklıydı. Muçip öyle girmesi, özellikle 60'tan sonra pozisyon üreten, bulan, özellikle mesela Omanço'nun direğe nişanlı bir pozisyon var. Muçip planını kaçırdı pozisyon var. Yani Muçip'in oyuna girmesiyle beraber Muçip-Salah ikilisi hakikaten çok iyi anlaşmıştı. Fransız maçında ki Başakşehir maçında da zaten o kadar iyi anlaştılar ki zaten Salah'ın ikinci golünde Muçip hani filmini yaratmayacak derecede bir duvar oldu orada Salah'a ve golle geldi. Dolayısıyla Fransız maçındaki yenilgi Trabzonspor'un en azından birkaç haftalık yenilgi kontenjanı doldurdu. Trabzonspor'un bir maç sonra Perşembe güne dahil olmak üzere yeni yeni ilerlemesi gerekiyor ki bakıldığında Trabzonspor'un kadrosu mevcut durumda hakikaten çok geniş. Yani Fabinho'yu işte Wilmer'ı dışarıda bırakıyoruz. Bu durumda göre Trabzonspor takımının 18-19 kişilik bir kadrosu var. Dolayısıyla Wilmer'ı evet belki en büyük kayıp o. İkinci maçta olmayacak değil, kırmızı kartı olduğu için. Ama mevcut Trabzonspor takımı da yani Fransporos elemiyor. Çünkü Fransporos şu an elemeyecek durumda değil. Önceki yıllardaki Fransporos takımı değil şu anki Fransporos. 4 tane oyuncusunu kaybetmiş, lisansiyonundan ve takviye yapamamış, hocasını değiştirmiş bir takım. Ve Trabzonspor moralli gidiyor. Çünkü dediğim gibi maçta önce çok ciddi soru şartları vardı ama galibiyetle beraber bir modellendi oyuncular ve camia ve Havenlendis mesela onlarca çok kötü bir maske çevirmişti Başak Şirmesi'nde. Ama oyundan çıkarken alkışlandı. Maçtan sonra bir daha alkışlandı. Dolayısıyla bu gibi taraftarlı oyunculara bu gibi destekleri, bu gibi sizin yanınızdayız şeklindeki ifadeleri aslında oyuncuların da motivasyonunu ve umudunu, heyecanını artıracak etkenlerdir. Dolayısıyla tüm bu parametrelerle beraber Trabzonspor'un ben transferi seyredebileceğini düşünüyorum. Şöyle bir durum var bu maçta. Transfer maçı ertelendi. Transfer geçtiğimiz hafta sonu ama söylemedi. Yani en son maçında 20 Ağustos'ta Trabzonspor'a karşı oynadı Transfer. Dolayısıyla Trabzonspor biraz daha yorgun olarak tarif edilebilir ama maç ritmi bulması bakımından da bence Trabzonspor'un Başakşehir'le maç oynaması daha iyi bir durum Trabzonspor açısından. Dolayısıyla Trabzonspor evet biraz daha yorgun olarak da diyebiliriz ama maç ritmini bulması bakımından kazanarak, iyi oyunu kazanarak meselesine gidecek olması bence önemli bir tabii dediğim gibi bir sıfırlık skor hiç öyle bir şey skor. Yani şöyle bir skor değil. Yani tamam kaybettik veya dönmez bir skor değil. Bir sıfır bir gol atarsanız eşitleniyor. Dolayısıyla bambaşka bir nasıl olacağını ben düşünüyorum. Trabzonspor'un da mevcut kadrosu da birader. Yani bu takımın, bu kulübün, bu oyuncu grubunun Avrupa Ligi'nde grup aşamasında kalması gerekiyor. Elinirse büyük bir başarısızlık olur. Yani bunun hiçbir şekilde açıklaması olamaz. Elense de yine de tabii ki başarılıdır. Çünkü 1-0'dan dönüyorsunuz ve Trabzonspor kulüp tarihinde yanlış hatırlamıyorsam ilk maç içeride kaybedip de dışarıda tur atladı. 1-7'deki tane Avrupa elemesi var. Dolayısıyla o bakımdan önemli bir eşleşme olacak ama ben Trabzonspor'un tur geçeceğine inanıyorum.
3: Peki bir diğer tarafa baktığımızda da Beşiktaş 1-0 kaybetti. Alanyaspor

0: deplasmanında nasıl değerlendirirsin o mücadeleyi?
1: Beşiktaş aslında senle daha önce de konuştuk da aslında şöyle skor yemeyen ve kazanarak gelen bir Beşiktaş takımı vardı. En zor maçlarında Midtjylland karşısında oynamışlar. Onu elemesi hakikaten önemli bir durumdu. Midtjylland takımın elemesi önemli bir durumdu ama lige baktığımızda veya işte Avrupa Ligi'ndeki Midtjylland dışındaki takımlara baktığımız zaman Beşiktaş'ın rakipleri Beşiktaş'ın hani kıyas alınabilecek takımlar değildi. Dolayısıyla Alanya maçı aslında sert bir uyarı oldu Beşiktaş için. Çünkü Beşiktaş'ta biraz takım güçlendi tabii ki yapılan transferlerle ama eksik olan mevkiler vardı hala. Ve Alanya ilgisi tabii ki hakem kararları da bunda bir etkendir. Çünkü tartışmada hakem kararları oldu. Diğer maçlarda olduğu gibi. Ama sonuç olarak bakıldığında Alanya spor takımı yıllardan beri kendi evinde büyük takımlara karşı iyi kapanan bir takım görüntüsündeydi. Beşiktaş'a karşı da bunu yaptılar ve şunu anlayabiliriz, şunu düşünebiliriz. Beşiktaş takımda kapanan takımları açma konusunda, mevcut kadrosunda sıkıntı yaşayabilir. Dolayısıyla Beşiktaş takımının takviye ihtiyacı var. Poku tamam ama en az 2 tane daha bence Beşiktaş takımının takviye ihtiyacı var. Çünkü geç kaldı bence Beşiktaş. Avrupa şeyi şu an transfer döneminin bitmesine yanlış bilmiyorsam 10 veya 15 günlük bir süre var. Dolayısıyla az bir süre var. O bakımdan Beşiktaş'ın biraz daha eline çubuk tutması gerekiyor. Çünkü geçen seneye göre kıyasladığımızda Beşiktaş takımı hani %100 güçlerini bilemiyoruz. Evet eksik mevkileri takviyeler yaptı ama hala da çok eksiği var bence Beşiktaş takımının.
0: Peki diğer tarafta tabii Beşiktaş'ın durumu daha rahat. Žalgiris karşısında turu aldı gibi gözüküyor
1: yani,
0: Beşiktaş.
1: Evet, Beşiktaş yani bence %100 oranda turu geçti. Çünkü buradan artık dönmez bu tur. Dolayısıyla burada nasıl bir tercih yapılmalı? Bence biraz daha yedek oyuncuları düşün. Yedek oyuncuları rotasyon tercih edilmeli. Aslında Alanya maçında da rotasyon yapmıştı. Vincenzo Zotelli'ydi ve biraz eleştiri de almıştı. Tabii ki oyuncuları dinlendirmek istemiş olabilir. Ama yenildiğiniz zaman kim olursa olsun eleştiriliyor. Burada hayatım bir gerçeği. Dolayısıyla ben Avrupa Ligi'ndeki maçta Beşiktaş'ın biraz daha rotasyon ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkacağını ve lig maçını düşünerek daha fazla sayıda rotasyon yapacağını düşünüyorum. Çünkü yani Avrupa Ligi'nde çok ciddi bir skor almışsınız. Dolayısıyla önemli oyuncularınızı riske etmek için herhangi bir gerekçeniz yok. O bakımdan ben Beşiktaş'ın rotasyon yaptığı kadroyla dahi rakibine yine farklı şekilde mağlup ederek gruplara kalacağına inanıyorum.
0: Peki bir diğer tarafta da Fenerbahçe Lyon karşısında olacak. Fenerbahçe Konyaspor karşısında kazandı ama Lyon karşısında bir birlik eşitlik ve maalesef ilk maçta Lyon'u böyle yakalamışken kazanmak gerekirdi. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
1: Kesinlikle dediğine şöyle katılıyorum. Lyon'u böyle yakalamışken kazanmanız gerekiyordu.
0: Çünkü daha kötü bir Lyon görmeyeceğiz çünkü.
1: Kesinlikle %100 doğru. Çünkü şu an Fenerbahçe ilk maç oranında daha güçlü bir oranda. Çünkü Kerem'i yok ve Asensio'su yok. Fenerbahçe'nin önemli ismi. İki tane golcü ismi yok. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Lyon'un ilk maçta yakaladığında yenmesi gerekiyordu. Çünkü ilk maça oranla şu an daha güçsüz olan taraf Fenerbahçe takımı. Tabii ki Konyaspor mağlup etmesi bir moral motivasyon getirmiştir ama o maç çok kritik bir maçtı. Çünkü 1-1 olduğunda, o maç 1-1 olduğunda eminim ki birçok insan ne oluyor sorusunu sormuştu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin fikstürü çok sıkıntılı bir fikstür. Yani bu maçta Samsun Spor'da sanırım deplasman oynayacaklar. Bir anda çok kalacak bir döneme girebilir Fenerbahçe ama yani dediğim gibi bir daha Fenerbahçe playoff aşamasında böyle bir rakiple karşılaşmayabilir. Çünkü son yıllara baktığımız zaman Fenerbahçe işte 2008 yılında en son Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasına kaldı. Ve oradan bir yana işte playofflarda elendi veya daha öncesindeki aşamalarda elendi. Tüm ötede baktığımızda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2008 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi'nin katılma sürecine belki de en zayıf bir dinamikte var. Bir de Lyon'u sayabiliriz. Playoff aşamasındaki o muhtemel rakip karşılaştığı rakiplerimiz. Arsenal'le karşılaştı, Shakhtar Donetsk'le karşılaştı, Benfica'yla karşılaştı. Bütün o takımlar arasında en kolay bir dinamikte onu sayabilirim. Bir de bugünkü Lyon. Bugünkü Fenerbahçe takımlar kadro olarak bence bunların görüntü. Bugün Lukaku sizin ikinci veya üçüncü favoritiniz. İşte ayrıldı. İkinci favorit olarak sayıldı. Vedat var birinci favoritiniz. Dolayısıyla Ante var orta sahada, savunmada Ake var, kalecinizle eğer sonlar yani bütün parametreyle beraber Fenerbahçe takımı kadro olarak Lyon'dan önde ve ilk maçta da bence favori olan taraf Fenerbahçe'de ama şu an bence biraz daha işler değişti çünkü Lyon istediğini aldı. Oyun olarak da aldı, skor olarak da aldı. Dolayısıyla bir Avrupa kültürü, Avrupa hafızası bakımından Lyon hiç oranla pozitif bir takım değil. O bakımdan ben yarın akşam oynanırsa karşılaşmanın çok zorlu bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ki bu maçı zorlu hale getiren etkenlerden biri de dediğim gibi Kenan ve Asensio'nun olmaması. Çünkü ne olursa olsun Asensio bir şutuyla bir atısıyla skoru değiştirebilecek bir oyuncu. Dolayısıyla bu ilk oyuncunun ne olmayışı direkt olarak Fenerbahçe takımının oyununu ve performans etkileyecek. O bakımdan ben şu an %51 Lyon, %49 Fenerbahçe diyorum.
0: Peki bir diğer tarafta da Galatasaray. Galatasaray'da artık hafta içi Perşembe günü Kur'an'ın çekilmesini bekliyor Şampiyonlar Ligi'nde ve yine Osimhen şovu vardı Galatasaray'da. Nasıl değerlendirirsin?
1: Ya Osimhen zaten yani dünyanın, geçen bir haber okumuştum, dünyanın en iyi 9-10 forvet arasında gösteriliyor. Yani inanılmaz bir sandıkçı. Ama ya, o maçta şöyle bir durum da vardı. Galatasaray o kadar da oynayamadı bence. Biraz tarzı bir yorum yapmıştı. Bunu ben bir sıra katılıyorum. Galatasaray takımı iyi oynamadan 4-0 kazandı diye. Bence hakikaten öyle bir durum var. Yani kalite farkıyla kazanmıştı. Erzurumspor ilk 15-20 dakikada aslında etkili de oldu. Ama tabii ki Galatasaray takımının çok fazla sayıda kaliteli oyuncusu var. Bir anda hata yaptığınız zaman bir anda skor 4-0 olabiliyor. Galatasaray takımı yani senle sanırım biraz önce yayınlanmıştık ve takviye yapmalı demiştik. O günden bu yana bir tane takviye yaptı. Batroko. Yani Galatasaray takımının hala da çok fazla sayıda takviye ihtiyacı var ve Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde ve Türkiye Kupası'nda ve aynı zamanda Süper Kupa'da, yani 4 kupa var totalde, başarılı olması için takviye yapması gerekiyor. Mevcut Galatasaray takımı bence çok eksiği olan bir takım. Ve bakıldığında mesela Fenerbahçe'nin süper pozisyonu sıkıntılı. Beşiktaş'ın genel hatlarıyla hala da birçok ülkede eksiği var. Galatasaray'ın işte geçen seneki kadronun hemen aynısı. Yani bir güç kazanmaz gibi bir durum söz konusu olduğunu pek söylemez. Dolayısıyla yani üç takımın önemli eksikliği var ama Galatasaray'ın önemli eksikliği İkinci forvetinin olmamıştı. Yani Osimhen Afrika Kupası'nda olabilir veya sakat olabilir, cezalı olabilir. Bu gibi durumlarda Galatasaray'ın golcüsü henüz yok. Bu ciddi bir eksiklik. Galatasaray'ın hafta ligde Göztepe'yle maçı var. Yılmaz atalım. Zor bir takım, sert bir takım. Dolayısıyla oradan çok enteresan bir skor da ortaya çıkabilir. Çoğun maçında olduğu gibi bir beraberlik çıkabilir, bir yenilgi çıkabilir ki Göztepe ligin sert takımlarından biri, ligin güçlü takımlarından biri. O bakımdan Galatasaray takımına mutlaka takviye yapması gerekiyor ama çok yavaş kaldılar bence. Böyle Burhan Can Terzi'nin bir paylaşımını görmüştüm. 25 Ağustos itibariyle Galatasaray takımı tarihin en kötü transfer dönemini geçiriyor tarzında bir paylaşımdı şu an. Tam net hatırlamadım ama bunun benzeri bir paylaşımdı. Katılıyorum yani 25 Ağustos tarihi olmuş ve transfer dönemi içine işte 10 veya 15 günlük bir süre kalmış. Atölyedeki kadro teslimi açısından ama sanırım son bir haftalık periyot olması lazım. Halen daha Galatasaray takımı biz eksikliklerinde konuşuyoruz. Dolayısıyla bu çok ciddi soru işaretlerini barındıran bir durum. O bakımdan Galatasaray yakın Erzurumspor'u 4-0 ile geçti ama yani bu maç bir kıstas olmamalı Galatasaray için. Yoksa çok yanılt. Çünkü Erzurumspor takımı ligi yeni çıkmış. Zaten ilk maçında kaybetmiş. Kadro kalitesi ve nitelik enizlilik olarak çok sınırlı bir takım. O bakımdan Galatasaray takımı kulübü Erzurumspor'u kıstas alırsa çok yanılır bence. O yüzden Galatasaray'ın en az 3-4 tane takviye ihtiyacı olur ben düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Furkan değerli yorumların için.
1: Rica ederim Göksel'e. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri Aykut Bey yazmış. Aykut Bey diyor ki söylenti gerçek mi? Bunu en iyi Göksel'in bilir bence. Alman futbolunun 3 önemli ismi Thomas Müller, Mats Hummels ve Jan Sommer. Portekiz 1. liginde mücadele eden Estrela Amadora'nın %90'ını satın almak üzere anlaşmaya vardı. Olabilir böyle şeyler. Olabiliyor, görebiliyoruz. Yani benzer bir durumu Gerard Pique yapmıştı işte. La Liga 2'den bir takımı almıştı. Ya böyle şeyler yapılabiliyor. Futbolcuların emeklilik planı olarak daha çok yapmaya çalıştığı şeyler artık ama yani Sommer tabii Alman futbolu için önemli bir isim. Fakat Alman değil. İsviçreli. İsviçre milli takımında da forma giymişti. Onun da hatırlatmasını yapalım. Ve Paulo Fonseca'ya dönelim. Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca basın toplantısı gerçekleştirdi. Fenerbahçe karşılaşması öncesinde bakalım neler söyledi Paulo Fonseca.
2: Alıntı olarak Lyon Fenerbahçe.

0: Bu süreci yönetmekte çok zorlandığımızı söyleyebiliriz. Özellikle
1: je dois dire que avec cette question jouer la Europa League est plus difficile.
0: Avrupa Ligi'ni oynamak daha da zorlaştırıyor bunu. Bir de çünkü perşembe maçları oluyor. Zordu. Ama oyuncularım son maçlarda bu süreci yönetmek için çözümler olduğunu gördüler.
1: Regarde Koku, il avait plus problème parce que
0: Koku'ya baktığımız zaman hep oynuyordu, dolayısıyla sıkıntı oluyordu.
1: Plus solution pour
0: gérer. Bu sene bunları yönetmek için farklı çözümlere sahip olduğumuzu söyleyebilirim.
2: Bonjour Paolo. Au printemps dernier vous étiez
0: geçtiğimiz baharda, ilk baharda son Şampiyonlar Ligi'ne yakınlık konusu söz konusuyken bugün bu beklentiyi karşılayacağınızı nasıl düşünüyorsunuz? Yani
1: je suis toujours
0: ben hep pozitif ve motive olmuşumdur ve çok büyük bir fırsat var burada.
1: Je pense qu'il y a un moment que tout le monde comprenne.
0: Herkes
1: l'importance d'entrer dans les
0: Şampiyonlar Ligi'ne girmenin öneminin bilincinde elbette bizler diğer önemli anlardan da söz edebilir, birçok şeyden konuşabiliriz ama konuştuk da ama burada en önemli olan şey pozitif olmak, motive olmak çok çok önemli ve tabii ki dengeli olmak da çok önemli. Son iki soruyu alalım.
3: Evet.
2: Oui, Paolo, vous avez parlé tout à l'heure du match de samedi à Toulouse.
0: Toulouse maçından söz ettiniz. Onlar da orada kendilerine bir yer buldular mı? Yoksa yarınki maç için 11'inizi belirlediniz bile mi? Bakacağız, göreceğiz.
1: On va voir si nous ferons quelques changements.
0: Belki bir iki değişiklik yapabilirim, bilmiyorum.
1: Évidemment. Evi?
0: Elbette.
1: Qu'est-ce qui va passer?
0: Göreceğiz bakalım ne olacak.
4: Bonjour Paolo. Moi qui deviens Dauphiné libéré. Je reviens sur Malik.
0: Malik konusuna geri dönmek istiyorum. İyi olduğunu görüyoruz. İyi bir başlangıç yaptığını ve ikili oyunları olacak ve bunu da yaralanmaya itebilir. Biraz onunla yaralanmaya sebep olacak ortamlara girmemesi konusunda çalışıyor musunuz? Ben bir oyuncu hazır olduğu zaman hazırdır diye düşünüyorum.
1: Nous ne sommes pas un moment pour gérer. Nous sommes
0: biz un moment şu an yönetmekten ziyade riske edilecek bir dönemdeyiz. Malik'te aynı Malik ve elinden gelenin maksimumunu yapmalı ve maksimum oyun çıkarmalı ekibe yardımcı olmak için. Çok çalıştı son maçlarda. Fenerbahçe maçında gerçekten çok iyi oynadı. Savunmada çok iyiydi. Aynı zamanda ve bir gün belki fark yaratacak ama şu anda motive ve iyi oynayacak. Son bir soru peki. Güvenlik konusunda bir soru yöneltmek istiyorum. Yüksek riskli olduğunu biliyoruz. Oyuncuların zihinsel olarak etkilenmesi sebep olabilir mi? Yani saha üzerinde bir gerginlik olabilir mi? Ya da dışarıda bir gerginlik olur mu? Bununla yönelik nasıl bir konuşma yaptınız? Hayır. Biz şu anda sadece sahaya odaklıyız.
1: Les supporters de Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe taraftarları
1: sont des supporters avec beaucoup de passion.
0: Çok tutkulu taraftarlar.
1: Supporters agressifs.
0: Ama agresif saldırgan taraftar değiller. Ben buraya gelip sorun yaratmaya çıkaracak bir taraftar olacağını düşünmüyorum.
1: biz harika bir atmosfere tanık olmuştuk ilk maçta ve burada da maça katılmak ve olumlu katkı sağlamak için taraftar

0: gelecek. Böyle olduğu zaman da bu atmosferi biz de çok seviyoruz ve herkesin tutkuyla maç seyretmesi hepimizin beklentisi. Ben de büyük bir atmosfer oluşacağını bekliyorum. Hem Fenerbahçe tarafında hem bizim tarafımızda ve herkesin keyif alacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarları da futbolu seven iyi taraftarlar ve oyunculara saygı duyan taraftarlar. Teşekkürler.
1: Paulo Fonseca'nın sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer yandan bugün oynanacak karşılaşmalar da var. Dün de oynanan karşılaşmalar var. Dün Süper Lig'de haftanın son mücadelesinde Kocaelispor Ahmet Sportif Kulübü karşısında 2-0 kazandı. Turka Kocaeli Stadyumunda 16. dakikada Berkan Kutlu'nun attığı golle Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğü vardı. 87. dakikada Matej Maglitsa'nın attığı gol skoru belirledi ve 2-0 kazanan taraf Kocaelispor oldu. Bir diğer yanda TFF 1. Lig'de Sivasspor Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Sivasspor 2, Manisa Futbol Kulübü 2 karşılaşmanın sonucu. 17 ve 37. dakikalarda Ray Manay'ın attığı gollere 33 ve 65'te Silla cevap verdi ve Silla'nın Ray Manay ile ikişer gol attığı mücadele 2-2 sona erdi. 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Premier Lig'de harika bir karşılaşma vardı gerçekten. Haftanın kapanış mücadelesinde Fulham Chelsea ile karşı karşıya geldi. 2 Eski Real Madrid teknik direktörü iki İspanyol karşı karşıyaydı. Alvaro Arbeloa ve Xabi Alonso'nun karşı karşıya geldiği mücadelede ilk dakikada Joao Pedro'nun attığı golle Chelsea 1-0 öne geçti. Joshua King 23. dakikada sahneye çıktı. Skor 1-1'e geldi. 41. dakikada Morgan Rogers durumu 2-1'e getirdi. 49'da Cole Palmer farkı 2'ye çıkarttı. Son sözü 54'te Gonzalo söyledi ama puan için yeterli olmadı. Chelsea sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu. La Liga'da ise Osasuna-Levante mücadelesi 0-0 sona erdi. Malaga-Deportivo La Coruña mücadelesinde ise 1-1'lik eşitlik vardı. 21. dakikada Pierre Aubameyang yine sahneye çıktı. İkinci haftada ikinci golünü attı. Deportivo 1-0 öne geçti. Sonrasında 34. dakikada penaltıdan Carlos Ruiz Rubio sahneye çıktı. 1-1'lik eşitlik vardı bu mücadelede. Bir diğer tarafta Serie A'da Bologna-Lazio karşısında 1-0 kaybetti. Domenico Tedesco'nun Bologna'sı sezona iyi bir başlangıç yapmadı böylelikle. Lazio tek golle kazanmayı başardı. 59. dakikada golü atan isim yeni transfer Inter'den gelen Davide Fratesi'ydi. Roma'da Fiorentina karşısında rahat bir galibiyete uzandı. 4-0'lık galibiyet. 27. dakika Donyal Malin. 52'de yine Donyal Malin. 60'da yine Donyal Malin. Hat-trick'i tamamladı. Malin son sözü ise 86'da Nicolo Pisilli söyledi. Almanya Kupası'nda Werl-Hamburg mücadelesinde 3-0'lık Hamburg üstünlüğü vardı. 40 ve 46'da Grönbeck'in attığı goller Hamburg için rahatlama anlamı taşıyordu. 50. dakikada son sözü Lemke söyledi. Hamburg tur atlayan taraf olurken Werl turnuvadan elendi. Würzburg-Köln mücadelesinde ki bu maçın anlatımında da esport ekranlarında ben vardım ve keyifli bir mücadeleydi. 18. dakikada Abrangao 1-0 takımını öne geçirdi. Sonrasında 62'de Isak Johannesson sahneye çıktı. Skoru denkledi, eşitledi. 77'de ise yine Johannesson sahnedeydi ve Köln turu atlayan taraf oldu 2-1'le. Algelenik'le Wolfsburg karşı karşıya geldi. Algelenik'e aslında iyi bir maç çıkarttı ama Wolfsburg sonuna kadar pes etmedi. Penaltılarda kazanan taraf oldu. Normal sürede 6. dakikada Nidfeld'in attığı golle 1-0 öne geçti Algelenik'e. Sonrasında Maxi Arnold 2 gol attı. 55 ve 83'te Saliger'in golü 71'de gelmişti. 2-2'lik normal süre eşitliği vardı. Uzatmalarda 109. dakikada Mehmet İbrahim'in attığı golle yine öne geçti Algelenik'e ama Fabian Riise 119'da eşitliği sağladı. Penaltılarda Wolfsburg kazandı ve Halleşer Schalke mücadelesinde de 45'te Wim Kastul'un attığı golle Halleşer 1-0 öne geçmişti. Jubicic 62'de beraberlik golünü kaydetti. 81'de penaltıdan Edin Dzeko 2-1'e getirdi durumu. 90'da Niklas Sterling 2-2'ye getirdi. Uzatmalara gitti maç. Uzatmalara

Arda gelen 3 golle 5-2 kazandı Schalke. Musasi ile 98'de, Junior Adamu 105'te, 117'de ise yine Edin Dzeko sahnedeydi. Bosna Elmasının attığı gollerle Schalke turu geçen taraf oldu. Portekiz'de ise Gil Vicente Casapia ile karşı karşıya geldi. Gil Vicente 2-0'la kazanan taraf oldu. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi playoff mücadelelerinde saat 19.45'te Sabah ve Hapoel Berşeva karşı karşıya geliyor. Azerbaycan temsilcisi Sabah ve İsrail temsilcisi Hapoel Berşeva karşı karşıya ve ilk maçı 2-1 Hapoel kazanmıştı. Sabah bakalım durumu tam tersine çevirebilecek mi? 22'de ise LASK Linz Celtic'e konuk ediyor. İlk maçta Celtic İskoçya'da 3-0 kazanmıştı. Yine 22'deki bir başka mücadelede Bodo Glimt ve NEC Nijmegen karşı karşıya gelecek. İlk mücadelede Hollanda'da Norveç ekibi Bodo Glimt 3-1 kazanan taraf olmuştu sevgili Radyo Gol dinleyicileri. La Liga'da Valencia ve Real Betis karşı karşıya gelecek saat 22'de. Mestalla'da oynanacak mücadelede Manuel Pellegrini ve Carlos Corberan karşı karşıya geliyor. Saat 22'de oynanacak bu mücadelede. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ABA El Kalej mücadelesi saat 19.05'te. El Taon El Fayha mücadelesi 19.10'da, 21'de El İttifak El Nasr'ı ağırlayacak. Ki bu maçın anlatımında da Esport ekranlarında ben olacağım. Esport Plus üzerinden takip edebilirsiniz. Ve yine 21'de El Şabab Riyad El Riyad'la karşı karşıya geliyor. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, voleybolda Avrupa Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Oraya da şöyle bir göz attığımızda, günün sonuçları ve maçlarına baktığımızda Avrupa Şampiyonası'nda şu ana kadar bugün sona eren bir mücadele var. Romanya ve Belçika karşı karşıya gelmişti. 25-21, 25-20 ve 25-17'lik setlerle Belçika 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Macaristan Almanya ile karşı karşıya şu anda devam ediyor mücadele. İlk set 25-17'lik Almanya üstünlüğüyle sona erdi ve ikinci sette de 15-11 önde olan taraf Almanya. Saat 17'de İtalya Slovakya ile karşı karşıya geliyor. Yunanistan Avusturya ile karşılaşacak. 17.30'da Hollanda İspanya ile karşılaşıyor. 19'da Polonya Slovenya ile. Saat 20'de Çek Cumhuriyeti Ukrayna ile karşı karşıya gelirken İsveç'te Hırvatistan'la günün kapanış mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Teniste ise Amerika Açık'ta elemeler başladı. Şu ana kadar erkeklerde elemelerde Pesaro Hill karşısında kazanan taraf oldu. Neumayer McCabe karşısında kazandı. Otto Virtanen Blanchett'i elemeyi başardı. Tifon Genç'e elendi. Wong Moller karşısında kazandı. Napolitano Mackenzie McDonald karşısında veda etti ön elemelerde. Clark Sakamoto mücadelesinde kazanan taraf Sakamoto oldu. Jere Müller'e elendi. Pennington'da Swayde'yi elemeyi başardı ve bugünün maçlarına baktığımızda erkeklerde Antonius Searle'le karşı karşıya gelirken Kvon Lajovic'le karşılaşıyor. Mochizuki Milavski ile karşılaşacak. Sebastian Hofner Nishikori mücadelesi dikkat çekiyor. Şik Tabur'la karşılaşıyor. Scotto Bailey ile Squares Jorda Sankis ile Bolt Yamas Ruiz ile karşılaşacak. Şidek Korya Nagal, Gia, Dimitrov, Giustino, Basavereti, Koame ki iki oyuncu da geçtiğimiz Grand Slam'de gerçekten iyi işler başarmışlardı. Rocha, Moh ve Tommy Charles dikkat çeken mücadelelerden bazıları. Kadınlarda da elemeler heyecanı devam ediyor. Oynanan mücadelelere baktığımızda Branstin, Engone karşısında turu geçen taraf olmuştu. Daha doğrusu elemelerde turu geçen taraf oldu. Grant Broadus'u elemeyi başardı. Papa Mikael Higossi karşısında kazandı. Gorgodze'de Kava karşısında kazandı. Urhobo Salkova'ya elendi. Podres Dolehit karşısında yoluna devam ediyor. Nutson Lepchenko'yu elemeyi başardı. Andreescu'da Veder karşısında turu geçen taraf oldu. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, teniste de gündem bu şekildeydi ve Hüseyin Mecit de bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şöyle bir atladığınız mesajlar var mı diye bakıyorum. Atladığım mesajlar var mı düzeltiyorum. Bir dinleyicimizin mesajı var. Merhaba, İstanbul'dan Serdar ben. Maçın hakemi İtalyan. Onun sertliğe vereceği izne göre biraz sert, çata çat bir futbol oynarsak ve bireysel hata ne kadar az yaparsak Lyon'u eleyeceğimizden şüphem yok diyor Serdar Bey bizlere gönderdiği mesajda.

Birazdan içeriklerimiz de sizlerle birlikte olacak ama İngiltere'de de Lig Kupası heyecanı var. Yine bugün oynanacak maçlar, oraya da bakalım. 21'de Cardiff City Norwich City ile karşı karşıya geliyor. 21.30'da Doncaster Rovers Middlesbrough ağırlıyor. 21.45'te Barnsley Crewe'la karşı karşıya gelirken Watford'da Peterborough'la karşı karşıya gelecek. Stoke City Hull City mücadelesi yine dikkat çekiyor. Aynı saatte oynanacak birçok mücadele var tabii. Blackburn Rovers, Sheffield United, Fleetwood Town, Shrewsbury, Ipswich Town, Leicester City, Sheffield Wednesday, Wolverhampton, Cambridge United, Millwall, Walsall, Leyton Orient, Stevenage, Reading, Plymouth County, Blackpool, Lincoln City, Southampton, West Ham United, Birmingham, Brentford ve Nottingham Forest, Leeds United bu karşılaşmalar arasında. Lig Kupası'nda İngiltere'de. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, böylelikle programı noktalıyoruz ve birazdan içeriklerimiz sizlerle.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2'den radyoları başında dört büyük gündemi bekleyen tüm güzel insanlara, dostlara, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanındaki Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşlarına ben Çağatay Çıtlak hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Takvimlerin 25 Ağustos Salı'yı gösterdiği bir güne ve Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir, her şey yolundadır. Günün tüm yorgunluğunu ve stresini bir kenara bırakın. Çünkü önümüzde sohbet ve dop dolu bir program var. Kahvelerinizi ve çaylarınızı hazırlayın. Sesimizi birazcık daha açın ve bu keyifli yolculuğa 2 saat boyunca birlikte çıkalım. Ama 0212 273 10 10'da da lütfen beni yalnız bırakmayın. Gönül verdiğiniz, tuttuğunuz takımlarla ilgili görüş ve düşüncelerinizi lütfen bizlerle paylaşın. Eğer WhatsApp kullanmayacağım diyorsanız da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresinde bizlere ulaşabilirsiniz. Hemen sizlerin çok önemli mesajlarıyla başlayalım. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Hoş geldin hocam demişler. Sıradan başlıyoruz. İyi yayınlar dilekleri var. Harika. Orhan Bey'den gelmiş her zamanki gibi. Yaşar Kut, sizler de öylesiniz. Sizler benden daha güzelsiniz. Çağatay hocam iyi yayınlar mesajı var. Hüseyin Topçuoğlu, sıradan böyle devam ediyorum. Hüseyin Mecit zaten her zaman, her anımızda bizim yanımızda olan değerli bir kardeşimiz. Söylediğim gibi 0212 273 10 10. Çağatay abim hoş geldin. Sana sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Abim kalite asla tesadüf değildir. Bizim için sen her zaman en değerlisin. Sen Beşiktaş'ımızın hakkını yiyorlar. Bu Türk hakemler çok kötü yönetiyorlar. Maçları ne olur bir çare diyoruz, bulsunlar. Saygılarımla Sedat Aydın demiş. Biz de saygılarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Telefon numaralarımızı bir kere daha tekrar edelim. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 bir yandan da Lyon teknik direktörü Fonseca'nın basın toplantısı var. Eğer önemli bir şey varsa bir ara yayınımıza da bağlarız diye düşünüyorum. Ama şimdilik devam edelim çünkü spor yazarı dostlarımız var. Onlarla da söz vermiş olduğumuz saatler var. Tabii ki onlara bağlanacağız. Güzel insan moral kaynağımız, sabırsızlıkla beklediğimiz sevgili hocamız, büyük bir keyifle dinliyoruz. Kim güzel yazmış bunları? Bu güzel sözler kime ait? Metin Türkoğlu gibi güzel bir insana ait tabii ki. Hocam hanemize hoş geldin, sefa geldin. Rabbim ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin inşallah. Ne güzel yazmışsınız. Bilmukabele sizin için de Tamer Bey çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oluyorum bunları da görünce. Benim için ne düşünüyorsanız da Allah size bin katına

0: versin. 92.2 sadece bir frekans değil, bir sesin hatıraya dönüştüğü yerdir. Çağatay Çıtlak sadece konuşmaz, bazen insanın söyleyemediğini söyler. Zafer İsmailoğlu. Bugün çalışıp gelmişsiniz vallahi, tebrik ediyorum. Çağatay Hocam selamlar, hoş geldin. Aksel abi bağlanacak mı? Bugün onu sormak istedim demiş. Aksel abi bugün normalde programımızda yok. Çünkü önümde bir 7-8 tane spor yazar arkadaşım var. Gazeteci dostum var. Onlara da söz vermiştim. Ama vakit kalırsa neden olmasın. Furkan Yamak, hoş geldin abi, iyi yayınlar. Şampiyonlar Ligi için son düzlükteyiz, başarılar Fenerbahçe'm demiş. İnşallah tüm takımlarımız, o kadar çok istiyorum ki başarılı olsunlar. Ya şu ülke puanını artık yukarıya çıkaralım. Yani FIFA'daki yerimiz hakikaten çok utanıyorum ben. Sayın Çıtlak, ben Bafralı Oktay, Kocaeli Spor'u tebrik ederim demiş. Evet, Kocaeli Spor'da dün çok net bir galibiyet aldı. Yine devam ediyoruz her zaman olduğu gibi. Amerika'dan Muammer Bey, programa son 2 saat kala, 3 saat kala, 4 saat kala, sağ olsun uyumuyor Amerika'da. Sabaha kadar nöbetimizi bekliyor, dakikalar sayıyor ve programa girdikten sonra da şükür namazını kılıp bizleri dinliyor. İroni yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Çağatay Hoca Instagram adresinde gelen mesajlar var. Onlara bakalım. Evet, onlar da birikiyor. Nihat Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, yazdığınız isimle bağlanacağız. Çok enteresan, bu kadar tevafuk olur yani. Melih Şendil istemişler. Sevgili Melih Şendil zaten ilk bağlantımızda ki şimdi Melih'i de arıyorum bir yandan. Melih'le konuşalım, üzerine bu sohbeti yapalım ki Melih de en azından hani kulaklarıyla kendi şahit olsun dedim. Sevgili Melih Şendil, bu arada ben programa başladım, mesajları okurken Melih Şendil'de bağlar mısın demiş Nihat Bey. Tam bir üstüne geldi, tevafuk oldu. Hoş geldin yayınımıza Melih'ciğim, nasılsın?
1: O zaman önce Nihat Bey'e sevgilerimi, selamlarımı ileteyim. Sonra sana ve sevgili dinleyicilerimize teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Valla çok keyif alıyorum. Sizin Ümit Özat'la özellikle programlarınızı izledikçe, sosyal medyada da gördükçe sonuna kadar da takip etmeye çalışıyorum. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor?
1: Valla her gece maç. Her gece maç. Yani... evi unuttuk, bir yarasa şeklinde yaşıyoruz. Eve girişimiz gece 2.30, yatışımız 4-5, kalkışımız öğle saatleri oluyor. Yani bir an önce şu özellikle lig maçlarının tekrar cuma pazartesi saat 20'ye, hafta sonu saat 19'da alınmasını, evet, iple çekiyorum. Bir de aradaki zaman saat farkından dolayı Avrupa maçları saat 22'de 23'de başlayınca biz yani insanların tam tersi bir hayat sürüyoruz, ama olumlu anlamda baktığımda hiç İstanbul trafiği çekmiyorum.
0: Melih, vallahi senin maç anlatmanı özledim, biliyor musun?
1: Eyvallah, teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Yani bilmiyorum hani şu aralar herhalde öyle bir şey yok. Tekrar maç anlatmak ister misin? Gelen teklifler var mı yok mu? İşin orasını bilmiyorum ama ben eski zamanları çok özledim. Eskide böyle gol olduğu zamanlarda böyle çok önemli isimler vardı. O isimlerden bir tanesi de sensin bana göre. Bu işin hakikaten hakkını veren, işin piri dediğimiz insanlardan birisin sevgili Melih Şendil. Onu da belirtmeden geçmek istemedim.
1: Ya şu an üzülerek ifade ediyorum ki yani yayıncılığı çok ucuzlatmışlar. Yani ben istifa edeli 6 yıl oldu. Ortada dolaşan paralar, rakamlar o kadar komik ki. Yani gerçekten 50-60 milyon insana seslenen bir spikere teklif edilen paralar gerçekten çok acı verici. Ya yani bu kadar ucuzlatılmaması lazımdı. Ama tabii ki spiker sayısı arttıkça, hani biz özel sektör ilk kurulduğunda 4-5 TRT'den yetişmiş spikerdik. Tabii ki o zaman değerimiz daha fazlaydı. Ama şu an itibariyle yani çok ucuz genç arkadaşlar yayınlarda görev yapıyor. Kesinlikle o çocukların suçu değil. Onlara hiçbir şey söylemiyorum ama biraz şanssız buluyorum bu nesli yayıncılık açısından. Ama o kadar da ucuzlamamalı. Bir maç yayını, maçta soru soran muhabirin kalitesi, Spiker'in kalitesi, her şeyden öte yönetmenin kalitesi. Konu açılmışken geçen yayında söylediğim bir şey çok viral oldu. Hani göremiyoruz Çağatay, golleri bırak, pozisyonları göremiyoruz. Yani biz olimpiyat stadında çalışırken çok zorluk yaşardık. Kıncal Uluş her pazartesi bana yarım sayfa sallardı. Yani ondan sonra birlikte yayın yaptığımızda rahmetliyle, Allah'ını seviyorsan dedim ya, bir gün seni olimpiyat stadına götüreyim de karşı köşe gönderi bana kaç metre, 300-400 metre. Yani nereden göreceksin pozisyonu derdim. Allah rahmet eylesin. Neyse. Şu an mesela Fenerbahçe stadı kamera açıları en iyi yerlerden biri. Beşiktaş en iyi yerlerden biri. Ama o kadar geniş çalışılıyor ki. Hı hı. Niye geniş çalışıyor arkadaşlarım? Çünkü riske girmek istemiyor. Topu kaybetmek istemiyor. Yani bizim pilotumuz şu anın pilot altı gibi çalışırdı. Çok daha detaylı girerdik. O yüzden de mesela bu Beşiktaş'ın, aslında Beşiktaş'a atılan bir yumruk değil, Türk futboluna atılan bir yumruk. Onu bari bir dibine kadar biz onu mutlaka verirdik. Ve her şeyden öte, eskiden biz 4 tane aktüel kamera gönderirdik. Bizim çekemediğimiz, yakalayamadığımız pozisyonları taç çizgisinin yanında, kale arkasında aktüel çalışan kardeşlerimiz 90 dakika boyunca kayıttan çıkmazdı. Kah tribüne, kah oyun alanı içine. Mutlaka bizim yakalayamadığımız ve işte Ümit Kül'ün, Muhammed'in, Behçet'in, baba o görüntü bende var, koş oğlum getir o bir bana deyip o anda ben işte araya zaman kazandıracak böyle 2 dakika başka bir şeyden bahsederek, ama görüyorum yani o kaset birinden alınmış, koşarak böyle 400 metre koşar gibi bir arkadaşım canlı yayın aracına getiriyor. Sonra onu okuduğumuzda akıllarda soru işareti kalmazdı. Yani haddim değil tabii yayıncı kuruluşa akıl vermek, ama hani 25-30 yıl yayıncı kuruluşta çalışmış bir büyükleri, bir abileri olarak söyleyeyim. Bence bu aktüel kameralar saha içinde mutlaka ve mutlaka yeniden olmalı ki biz göremiyoruz. Yani ha, bu isteyerek mi yapılıyor? Hakemi istiyor. Hani bazı şeylerde sümen altı olsun, görünmesin arkadaş mı deniyor. Yani bunu düşünmek istemiyorum ama Çağatay, yani bu kadar teknolojinin geliştiği yerde, bu kadar üst düzey kameraların, ses sistemlerinin, mikrofonların olduğu yerde şu anki kalite yerlerde sürünüyor. Üzülerek ifade ediyorum.
0: Sana çok mesaj gelmiş sevgili Melih Şendil. Yani seni o kadar çok özlemiş ki dinleyicilerimiz, bunu anlıyorum. Yaşar Bey diyor ki, Melih abim, Ümit abi hiç bu kadar keyifli izlememiştim, galiba senden kaynaklanıyor demiş. Melih Şendil'de...
1: Çok kavga ediyoruz. Yani Ümit Hocam'la çok kavga ediyoruz. Çünkü Ümit Hocam benim çalıştığım belki 400-450 tane milli takım eskisi yorumcu vardır. Onların arasında zeka olarak, bakın zeka olarak ilk üçe girer. Acayip bir beyni var. Ha. Müthiş çalışıyor. Ama o beynini böyle daha kavgadan, dövüşten, iç çekişmelerden ben yeşil sahanın o çimin güzel kokusuna evrilmeye çağırdım onu. Zaman zaman benimle de çok didişiyor. Yani yayınlardan önce sonra da çok didişiyoruz. Ama sonuç itibariyle yani hiçbirimizin Çağatay görmediği şeyleri görüyor Ümit. Bir de hani maçı böyle 90 dakika oturup not alarak izlese zaten bambaşka bir boyutta olacak. Başka yere bakarken, telefonla konuşurken gol olur diyor. Abi gol oluyor.
0: Aa.
1: Vallahi billahi yani.
0: Maç golikten önce bildirim geliyor yani.
1: Aynen öyle. Ümit'te maç seyretmek çok keyifsiz. Bunu söyleyeyim yani. Biz tabii orada 15-20 kişi seyrediyoruz. Her kulüpten, her takımdan taraftar var. Ya arkadaş bir sus ya, kendine sakla. Yok abi. Ya daha kendi yara alana. Abi çok kötü oturdu savunma. Sol taraf boş diyor. Hop soldan bir kaçıyor, gol geliyor abi. Haksız yani. Seni çağırmıyorum o yüzden maç seyretmeye, tad alamazsın.
0: Dinleyicilerimizin mesajlarıyla devam edeceğim sevgili Melih Şendil. Aykut Bey diyor ki, Melih Şendil'le Şampiyonlar Ligi kuşağı ne kadar güzeldi, ne günlerdi be demiş. Çağatay Hocam sesine nazar değmesin demişler Melih Şendil'in. İki güzel adam aynı anda herhalde. Sen varken beni de araya yerleştirmişler. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, estağfurullah. Sen de yani bence çok büyük aşama kaydeden çok değerli bir yayıncısın.
0: Estağfurullah. O senin güzel bakışın sevgili Melih Şendil. Vallahi çok çok güzel mesajlar var. Kaliteden de bahsetmişken sevgili Melih Şendil, aynı kaliteyi Türkiye Süper Ligi'nde ilk haftada bulabildin mi? Yoksa kaliteli ayakların puanlar aldığı bir hafta mı oldu? Nasıl değerlendiriyorsun Süper Lig'in ilk haftasını?
1: Ya ilk hafta ben kalite adına hiçbir şey bulamadım. Sonuçta teknik direktörlerin çok güzel bir yorumu şeyi vardır biliyorsun, bahanesi vardır. İlk 10 hafta bizden iyi futbol beklemeyin. Son 10 hafta bizden iyi futbol beklemeyin. Abi ben eskiden 34 haftaydı. 20 hafta hadi maç seyretmeyeyim. Ne yapacağım abi, ben niye dekoder alıyorum? Niye maçlara gidiyorum? Neden abone oluyorum? Neden para harcıyorum? Neden forma satın alıyorum? Yani böyle bir excuse'ları vardır şeylerin, özellikle yerli teknik direktörlerin. Yani hakemler yine hep ön plana çıktı.

0: Şimdi Çağatay, futboldan bahsetmek mümkün değil. O yüzden Ümit de yine çok didiştiğimiz bir şey. Ümit diyor ki şampiyon olmak istiyorsan Avrupa'yı ikinci plana atacaksın. Ben tam tersi düşünüyorum. Yani madem şu an 5 oyuncu değişikliği var, 30'ar 40'ar kişilik kadrolar var, benim asıl hedefim Avrupa olur. Çünkü Avrupa'da kazandığın anda 2.1 milyon euro para alıyorsun. Beraberlikte 700 bin euro para alıyorsun. Evet. Yani işte 50-55 civarında şu an herhalde. Sonuç itibariyle şampiyon alan takımın sezon sonunda 90 milyon TL aldığı bir ligde benim hedefim varsın ligde ikinci olayım, üçüncü olayım ama kupada yarı final olmalı en azından.
1: Evet. Peki şimdi Gençler ve Birliği ve Lyon önünde kazanamayan bir Fenerbahçe vardı Melih Şendil. Konya'yı farklı geçti. Sence bu umut verici futbol Lyon'u geçmeye yeterli mi?
0: Yeterli. Yeterli. Birbirinin rövanşında ben Fenerbahçe'nin tur atlayacağını düşünüyorum. Her ne kadar 4 tane eksik olsa da. Kerem kardeşime geçmiş olsun dileklerimi senin aracılığınla buradan iletmeme izin ver lütfen. Allah beterinden saklasın. Birçok çok kötü bir durum. Ama Kerem'in yokluğunda mesela Nene bu maçta kendini gösterebilir. Başka biri gösterebilir. Çünkü bir sezon başından beri hep iyi bir Kerem demekten dilimizde tüy bitti. Kerem çok iyi futbolcu ama Fenerbahçeli iyi bir Kerem Aktürkoğlu olmaktan çok uzak bir yapıda. Bilmiyorum, onun psikolojik etkenleri olduğunu düşünüyorum. Sonuç itibariyle Fenerbahçe hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan Lyon geçen hafta Toulouse'u 2-0 mağlup etti. Evet. Maçı da seyrettim. Öyle yenilmeyecek bir takım değil ama tabii ki çok ağır oynuyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'de şöyle bir olay var. Fener gol. Hayır abi, öyle bir şey yok. Önce bir topun arkasında dursun. Çünkü iki tane 6 numara Ümit'in geçen yıldan biri birinde tüy bitti. Kante, Genduzi ofansif anlamda çok fazla katkı veremiyorlar Fenerbahçe'ye. Yani bir ah bir ahı seyretmiş, onu anlatmış bir adam olarak söylüyorum. Orta sahada ne bileyim bir Tugay Kerimoğlu'nun videolarını seyrediyorum. Yani ceza sahası dışından vuruşlar, ceza yayından voleler. Yani öyle bir oyuncusu yok. Sarı lacivertlerin. O yüzden son derece temkinli, son derece böyle topun arkasına geçerek savunmak şeyini, sistematiğini en iyi şekilde kuran bir Fenerbahçe'nin orada mutlaka bir kontratakla golü bulacağını düşünüyorum.
1: Melih Şendil, Fenerbahçe özellikle böyle top kayıpları sonrası savunma geçişleri ve merkezdeki dirençle turun kaderini belirleyecek diyebilir miyiz? Yani oyun disiplininden kopmamak gerekiyor senin de söylediğin gibi. Ve sana göre Lyon maçının kilit oyuncusu ya da oyuncuları kimler olabilir?
0: Genduzi. Genduzi taç çizgisinin yanında bir sağ bek gibi top alıyor. Böyle bir özelliği var. Eğer bu İsmail Hoca'yı da yani gördüğümde soracağım. İsmail Hoca'nın taktiği değilse bu ne yapıyor? Kante'yi ortada yalnız bırakıyor. Yani iki tane altı numaralı oynayan takımın göbeği bomboş kalıyor. Ben o göbekte Mehmet Aurelio'ları anlattım. Ahbiyaları anlattım. Yani orta sahada çok mutluyumlar. Ümit Özat orada altı numara oynadığında yani orası her zaman doluydu. Mehmet Ahtapot lakaplıydı. Orada oynarken Mehmet Topal'dan bahsediyorum. Yani Başakşehir'in bir Mahmut'u gibi orada birinin sürekli olması lazım. Şimdi Kante'ye eleştiriler var ama ben Kante'nin yerinde olsam Genduzi'ye kızarım. Genduzi ona 30-40 metrede oynuyor. O yüzden de sağa bek bırak abi Semedo'ya ben güveniyorum. Semedo olsun, Mert Müldür olsun, milli takım futbolcuları. Neden sürekli oradan? Ha, Ümit'e göre arkası dönürken top almaktan imtina ediyor. Çekiniyor. Hani orada kaptırırsa çok büyük risk değil. Ama orta yuvarlığa yakın bir yerde kaptırırsa bu hemen sana yolsu elektrik olarak geri dönebiliyor. Tek şey bu. Genduzi gerçekten üzerine düşen görevi yaparsa şimdi bazıları kızacak işte. Çünkü Genduzi'yi çok seven var. Galatasaray'a gol attığı için. Tamam. Okey. Ama Genduzi'nin Kante'ye mutlaka ve mutlaka destek vermesi lazım. Ben Lukaku'nun da bir an önce artık ilk 11'de çıkmasını. Çünkü Vedat Muriç bir hayli ağır bence. Onun çabukluk antrenmanı başka bir şeydir. Çağatay sen de çok iyi biliyorsun. Kondisyon farklı bir şeydir. Kondisyonu iyi Vedat kardeşimin ama çabukluk antrenmanı en az 4 ila 6 hafta ister. Onu giysin o vücut. Ondan sonra Vedat Muriç. Aykut Kocaman niye çok büyük futbolcuydu? Türkiye'nin en çabuk adamlarından biriydi. Rıdvan Dilmen niye? En çabuk adamlarından biriydi. Yani Vedat Muriç'in hani arabalarda tork diyorlar ya, böyle elektrikli araçlar geldi. Tabii normal dizel benzinli araçlar geride kaldı. Şimdi onların torku çok yüksek. Onun da bir an önce şarj edilmesi lazım Vedat Muriç'in. Evet, artık hibrit mi olur? Bir de bu şeyler çıktı ya, Ümit bayılıyor ona, hibrit futbol falan.

0: Kenan Bey, Coşkun Selçuk, Bahadır Servet, Ercan Timuçin, ya Melih Şendil şu anda 50'yi geçti. Şu önümde WhatsApp mesajlarını keşke sana gösterebilsem. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi, Melih Şendil'e göre Asensio hakkında neler söylemek ister diyor. Bu konuda fikirlerini merak ediyor dinleyicilerimiz.
1: Asensio'yu anlatayım ama şu 50 mesajın 49'u Tandem Sports'a şu an abone olsun lütfen. Beğenilerini göndersin.
0: Nasıl abone çok olacaklar?
1: Yani YouTube'da o seni yönlendiriyor zaten. Ondan sonra çok yeni bir kanalız. Büyüklerle kafa kafaya geldik neredeyse. Başka planlarımız var. Daha belki gelişeceğiz. Daha başka tabii arkadaşlar da istiyoruz. Çünkü her maç ümit ben işte şimdi yeni arkadaşlar yavaş yavaş başlıyoruz. Kadroyu biraz genişletiyoruz.
0: İnşallah.
1: Sonuç itibariyle bunun da tek gelirimiz YouTube'dan elde edilen gelir. O yüzden de 10-50 tane eğer şu an soru varsa 49'u eğer abone olursa çok teşekkür ederim.
0: Ben de olacağım sevgili Melih Şendil. Başarıların her zaman daim olsun inşallah.
1: Olur. Ben 49 demiştim, seninle 50 olduk. Asensio çok büyük futbolcu. Asensio çok çok büyük futbol ama bu tip futbolcuları oynatan ne sözleşmeleridir ne geçmişleridir, sadece motivasyondur. Yani ben teknik direktörle yıldızlar arasında yaşanan sorunlarda kazanan teknik direktör görmedim hayatımda. Bence maç sonu açıklamalarında Türkiye'nin açık ara biri Fatih Tekke hocamdır. Ne dedi? Tam kovulma haftası, kovulma transferleri dedi. Tamam mı? Ben şimdi Salah'a Fatih Hoca yaparsa, yani böyle bir üstünlük taslamaya çalışırsa, Salah der ki baba bir dur ya, tamam sen de Türkiye'nin en büyük futbolcularından biriydin cepte ama benim adım da Muhammed Salah. Yani
0: deveden 8 büyük milyar fil insanı, var.
1: 8 milyar insanın 4 milyarı Muhammed Salah'ı tanıyor. Onlar. Şimdi Asensio'da yani eğer İsmail Hoca ile böyle bir şeye girerse taraftarın kimin yanında duracağı kesin. Eğer taraftar oyuncuyu oyuna sokturduysa bu teknik direktörün kaybı olarak yazar bence. Hı hı. Yani eğer sakatlık olmasa belki geçen hafta öyle tribündeki çocuklar örgütleniyordu, konuşuyorlardı yani. Da Kerem için de işte Kerem çıksın nene girsin tezahüratı da olabilirdi. Tabi Allah beterinden saklasın, öyle bir şey oldu, sakatlık oldu, iyi bir şey olmadı tabi de. Yani eğer yavaş yavaş işte Melih çıksın Çağatay girsin gibi tezahüratlar başlıyorsa bu teknik direktöre yazar. İsmail hocam hiç oralarla şey olmadan, çünkü tribünün sevgilisi Asensio, bu takımı oynatacak beyin odur. Fenerbahçe'nin fabrika ayarlarında her zaman bir 10 numara vardır. Bu tabii Alex de Souza ile gelen, Ortega ile devam eden o gelenek. Hı hı. Şu an Asensio ile oluşması lazım. Keza Galatasaray'ın son 4 yıllık şampiyonluklarına baktığında bir Mertens, daha eskiden bir Hagi, Schneider, bu örnekler Türk futbolunda 10 numara her zaman iş yapar.
0: Ben de katılıyorum sana. Ben de Asensio'nun özellikle Fenerbahçe kadrosunda bir benzeri yok. Hatta muadil de yok derim. Kesinlikle %100 katılıyorum.
1: Enes Bey, bir benzeri var. Kim biliyor musun?
0: Kim?
1: Şimdi kızacak bana dinleyiciler. İrfan Can Kahveci. Mesela bir ara ben onu orada denemek isterim. Ama asla kanat oyuncusu değil.
0: Evet. Kesinlikle. Hiçbir zamanda olmamalı. Enes Bey diyor ki, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile Eskişehir'in bir maçının özetini izliyordum. Orada Melih Bey Lig TV'de yardımcı bir spikerle maç anlatıyordu. Eskişehir'in plakası olan 26. dakika gelince SS Bando İspanyol müziği çalmaya başlamıştı. Ve Melih Bey spikerin maç anlatmasını durdurarak mikrofona geçip evet şimdi SS Bando'yu dinliyoruz diyerek hiç konuşmadan o müthiş sekansı bize yaşatmıştı. O an o kadar güzel ve anlamlıydı ki bir spiker tarafından tribün değerlerine ne kadar önem verildiğini görmüştük. Yeniden bu hassasiyeti ve farkındalığı için teşekkür ederim kendisine demiş. Vallahi Enes Bey biz de teşekkür ediyoruz. Ya ben senin adına ve camia adına gururlandım biliyor musun Melih?
1: Abi bu alınan eğitimle ilgili TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda bize şu öğretildi. Golden sonra 7 saniye minimum susun. Hocam niye? Tribün efekti çıksın. Ama şimdi şu an anlatan genç meslektaşlarım, arkadaş bir susun ya. Ya bazen de susmak sözsüz iletişim, sözlü iletişimden kat ve kat daha değerlidir. Yani annemiz Çağatay, yani rahmetli annem bana bir bakış atardı.
0: Allah rahmet eylesin.
1: O bakış var ya, giriş, gelişme, sonuç, böyle bir belgesel çekerdi bir bakışıyla. Misafir gelmiş mesela, ne bileyim terlik vermemişim. Şöyle bir bakardı, annem o terliği yemeli, hemen gidip işte Ahmet amcanın ayağına amca hoş geldiniz diye koyacak ya da o terliği kuru süzesi gibi kafasına yiyecek. Biliyorsun kuru süzesini bizim Türk anneleri şey yaptı böyle hedefe hiçbir zaman şaşırmayan ondan sonra. Yani şimdi bu olay SS bando mesela benim en keyif aldığım statlardan biridir. Ben her hafta Eskişehir'e gitmek isterdim yani. Olağanüstü bir atmosfer. Şimdi bazen işte Kocaeli İsmet Paşa, Sakarya Atatürk, Bursa Atatürk, Eskişehir eski Atatürk. Bu statlar o kadar böyle deli bir ambiyansı var ki bazen de susmak lazım.
0: Sakarya
1: seyirciye
0: değil mi? Sakarya falan da var.
1: Şimdi Bursa başlamış orada maç başı şeye... Cendere'ye. Ya Bursa Spor şu ana kadar oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 8 beraber. Attığı ya sana ne abi? Sizi Cendere'yle baş başa bırakıyorum de sus.
0: Evet. Ya o şey Göztepe gibi, Gürsel Aksel gibi.
1: Aynen öyle. Şimdi Göztepe şeye başlayacak. Ben maçı anlatıyor olsam, konuşursam atın beni uzaya.
0: Ya bir de Melih ben şu çok irite ediyor beni gerçekten. Yani sözü açılmışken hani konusu açılmışken söyleyeyim. Hepsi arkadaşımız, hepsi meslektaşımız ama golü atan futbolcunun yani son harfiyle ilgili ne olur uzatma olmasın ya. Yani beni çok rahatsız
1: bazen
0: ediyor.
1: Bazen olur da hepsinde olmaz.
0: Hepsinde
1: yani...
0: olmaz.
1: Evet yani o kadar çok hay dilini eşek arası soksun mesajı atıyorum ki çocuklara. Ondan sonra tabii işleri bitince arıyorlar beni. Abi yine ne buldun? Lan oğlum bu böyle mi olur şöyle mi olur diye böyle 10 dakika fırça yiyorlar benden. Ama herhalde o fırçamdan keyif alıyorlar ki devam ediyorlar. Ya da benim fırçalarım etkisiz.
0: Ya Ercan Taner'di değil mi? Hacı hacı hacı mesela. Nasıl
1: abi mükemmel yani o maçta mükemmel oraya oturdu yani bunu tekrar taklit etmek anlamsız bir şey o maçın özelinde bir şey değil mi çok güzel bir sekans.
0: Evet Melih'ciğim çok teşekkür edeceğim sana ama bu arada çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için beni de hiçbir zaman kırmadın naifliğini ve mütevaziliğini her zaman ben çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'yi konuştuk Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon içinde kısa bir değerlendirme almak isterim senden.
1: Vallahi Beşiktaş'ta başkan yardımcısı Hakan Bey son yıllarda gördüğüm en güzel yönetici konuşmalarından birini yaptı. Adrese teslim. Tribünün içinden geldiği her halinden belli ki öyle biliyorum. Aslında o atılan yumruğun MHK başkanına atıldığını Beşiktaş'ı çatır çatır yediler abi. Tamam mı? Çatır çatır yediler. Beşiktaş bunun acısını Zalgiris'ten çıkarır. Zaten ilk maç güzel geçti. Ama Beşiktaş'a bundan sonra hakem hatalarında bayağı bir zor günler bekler. Karşılaşmayı yöneten hakemler eğer kafalarında başka tilkiler dolaşmıyorsa. Bu bir. Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Sabah Beşiktaş'ta bir arkadaşım geldi kahve içmeye. Dedi ki abi dedi seni dedi maça götürmem lazım. Niye oğlum dedim hayatım dedim benim İnönü'de geçti. Abi İnönü bambaşka dedi. Şu an dedi bambaşka bir hava var dedi. Ve Vlahovic dedi. Biri dedi çok daha böyle acayip bir şeye soktu dedi. Tamam dedim söz geleceğim İnönü'de maça. Maçı oradan canlı seyretmeye. Bu bir. İkincisi Galatasaray transferleri bekliyor. Çok çok büyük bir orta saha transferi eli kulağında mutlaka gelecek. Para yok düşünce şeyine. Ben katılmıyorum. 4 yıldır üst üste şampiyon olmuşsun. Şampiyonlar Ligi'nde o kadar maç oynamışsın. O kadar projeye girmişsin. Daha parası var Galatasaray'ın bence. Ama ve lakin o transferden sonra taraftarla yönetim arasındaki buzlar da eridikten sonra Galatasaray tekrar eski ivmesini yakalayacaktır. Ha o kadar da transfere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Geçen hafta oynayan 11, geçen yılın şampiyon 11'i. Elinde Osimhen var ya. Yani daha ötesi yok. Yani Osimhen var. Yani çok böyle acayip bir rekabet.
0: Haksız rekabet.
1: Haksız rekabet Çağatay. Bravo. Yani bakın herkes der ki Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe benden 3 futbolcu gitsin Osimhen gelsin. Herkes kabul eder. Trabzonspor son transferi de son derece önemli. Salah'ın geçen hafta neler yaptığını gördük. Ama gerçekten Fatih Hocam'ın dediği gibi tam kovulmalık kadro. Arkadaş senin eline kimleri kimlere verdik? Trabzon tarihinin en iyi kadrosu. Şunu da söyleyeyim. Trabzon'da çok iyi bir başkan var. Başkanın 10 hamlesinden 9'unu yürekten destekliyorum. Gerçekten böyle hesabını, kitabını bilen bir başkana sahipler. Değerini bilsin Trabzonlular. 4 büyüklerin de işin içinde olduğu çok keyifli bir lig bizi bekliyor inşallah.
0: Vallahi sevgili Melih Şendil çok teşekkür ediyorum. Harika, güzel, birbirinden anlamlı, değerli ve bizlere düşündürebilecek bu işin ne kadar hakkının verdiğini de cümlelerinle çok çok iyi anlattın. Çok

0: Teşekkür ediyoruz sana. Yayınımıza tekrar katıldığın için.
1: Son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi YouTube camiasında ben şunu öğrendim. Mesela YouTube izleyicisi aslında televizyon, radyo, gazete okuru, onlara göre çok daha bilinçli bir izleyici. Kimisi gerçekten duymak istediklerini duyduğu insanlara gidiyor. Ama şu an bir çalışma olduğu yönünde bir haber var. Futbolun içinden gelmeyenlerin yayın yapmamasıyla ilgili. Yani tabii ki hepimizin çok farklı şeyleri var ama bir profesyonel eski futbolcudan dinlemek çok daha keyifli. Ya da spor basınından insanlardan dinlemek keyifliyken benim bile tanımadığım, 35 yıldır bu piyasanın içinde olduğum ve tanımadığım insanların çok böyle provokatif yayınlarına dinleyicilerimizin çok fazla şans vermemesini rica ediyorum.
0: Vallahi Melih, yani sadece sesinle değil, duruşunla, bakışınla, yaydığın o yüksek enerjiyle de o stüdyonun da hakkını en çok veren insanlardan bir tanesisin. Ben de ilk üçe koyacağım insanlardan bir tanesisindir. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Saygılar iletiyorum. İyi yayınlar.
0: Hoşça kal. Evet, Melih Şendil'i de uğurladık. Yayınımıza da aldık. Çok çok teşekkürler. Oo, bayağı aranmışız. Evet, Savaş Çorlu yazmış. Savaş Çorlu Galatasaray'la ilgili haber verecekti de bize Sakarya'ya gidiyormuş. Bir başka zaman inşallah yoldayım demiş. Tabii ki Savaşçığım, hiç önemli değil. Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlarınızla devam edelim. Bayram Olcay, iyi yayınlar diliyorum Çağatay Hocam. Melih Bey'i konuk aldığınız için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin demiş. Sesini duyduk, çok mutlu oldum. Teşekkür ederim demiş. Benim sesime değil herhalde. Melih Şendil'in olabilir. Bir kan anonsu varmış. Gökhan Tüfekçi yazmış. Tabii ki başımızın üstüne. Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan Barış İnce hastamız için AB RH negatif trombosit ve kırmızı kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan bağışında bulunacak kişilerin Kızılay kan bağış noktalarına giderek Barış İnce adına bağış yapmak istediklerini belirtmeleri rica olunur demiş. İrtibat için 0538 036 54 16'dan ulaşabilirsiniz. Rica ederim. Tabii ki bu bir insanlık görevidir. Allah korusun, hepimizin de başına gelebilir. İyi yayınlar Çağatay Hocam. Melih abinin sesini duymak çok güzel. Sorar mısın demiş. Soramayız Dursun Bey onu da. Çünkü şimdi gördüm. Çok özür diliyorum mesajınızı. Telefondan yayın aldığım için telefon bağlantısı bittikten sonra ben Instagram'da mesajlarınızı alıyorum. Çünkü hoparlörü aldığım için sizlere sesini duymak adına o yüzden mikrofona tutuyorum. Sizin sesinizi duymak güzel demişler. Yok yok, öyle şeylere alınmam ben. Hoş geldin, iyi yayınlar Çağatay Hocam. Aydın'dan selamlar. Emekli itfaiyeci Mehmet Bey. Mehmet Bey, nerelerdesiniz siz ya? Vallahi özlettiniz kendinizi. Hocam sen bekleniyorsun. Ben yoldayım, dükkana gidiyorum inşallah demiş. Hüseyin Mecit her zaman olduğu gibi. Çok çok teşekkürler. Instagram Çağatay Hoca adresinde de takip almak isteyen dinleyicilerimiz varsa hem takip alabilirler hem de buradan yazabilirler. Geçelim 0212 273 10-10'daki sizlerin mesajlarına. Bakalım nasıl geçeceğiz. Tabii teknoloji artık öyle bir boyuta geldi ki devamlı sekmeler açılıyor. Bir yerden başlayacağız çünkü sizleri asla kıramam. İsimlerinizle birlikte lütfen yazınız. Ben buradan bakmak zorunda kalmayayım. Karakullukçu, isminizi bilmiyorum ama Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon ve Beşiktaş, bu dört takımın olduğu bir lig kurulsaydı sizce sıralama nasıl olurdu demiş Çağatay Hocam. Vallahi sıralama bence her sene değişebilirdi ya, muhtemelen. İnşallah kan bulunur anonsları. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam ediyorum. Ferhat Gürses demiş ki hocam Hüseyin Mecit abi radyo olarak plaket vermeniz gerekiyor. Her yayında aktif vallahi demiş. Evet, haklısın. Hani böyle şey hani hamburgercinin ismini vermeyeyim de şimdi. O ayın çalışanı falan oluyordu ya, hatırlıyor musunuz? Resmi falan asılırdı. Aslında ayın dinleyicisi falan yapmak lazım. Savaş Çorlu'nun bağlanmamasına sevindim demiş Ramazan Bey. Evet, hoşlanmıyor olabilirsiniz. Ama meslektaşımızdır. Ben her zaman her yapılan işe ve tüm meslektaşlarımı da saygı duyarım. Senin sesine değmesin dedim hocam, çok güzel konuşuyorsunuz. Sigara falan yoktur herhalde demiş.

0: Aykut Bey, yok ben hayatım boyunca sigara içmedim. Çok şükür, inşallah hayatımın sonuna kadar da içmem. Peki hocam, mesajı var. Niçin peki? Evet, onu soramadık ya. Melih'e bir dahaki bağlantıda Uğur Güneş, unutamadığı maçı sorarım. Tamam, sözüm olsun. Ben keyif almıyorum çünkü hiç iyi oynayan takım yok. İlerleyen haftalarda ne olur bilemiyorum. Konuğunuza da selam olsun. Bazı yorumlarına katılmıyordum. Saygı duyuyorum demiş. Yılmaz Bey de öyle bir yorum yapmış. Yine bakıyoruz. Kalpler geliyor. Kalpten yollamışlar. Kalpten yollayasanız benim için önemli olan o zaten. Doğru abi, İrfan Can Ağır demiş dinleyicimiz. İsimlerinizi lütfen rica ediyorum. Melih Şendil değerlendirebilir mi? Soruları var bakalım. Cem Bey yollamış. Talişka'nın oyun tarzını sevmiyorum. Asensio yetenekli ama yeterli sorumluluk almıyor. Greenwood oynadığı maçlarda topun yönünü değiştiren, aralara pas atan yetenekli bir oyuncu. Böyle bir kadro oluşturdum Lyon karşısında demiş. Lukaku Muriç'le değiştirilebilir yazmış dinleyicimiz. Bakalım buradaki, evet, Asensio'yu da almamış sakat olduğu için. Evet, doğru bir kadro gibi gözüküyor. Abi artık hakkıyla çalışanların değil hırsızların kazandığı bir düzendeyiz. Futbolda Türkiye'nin yüzü futboldan okunabilir. Futbolcuların aldığı maaşlar nereden geldiği belli olmayan paralar. Tüm sistem bozuk demiş dinleyicimiz. Kimmiş? Ali Esen. Yine mesajlar. Melih abi, o kadar çok haklısın ki ben geçen sene evde içtiğim suyu değiştirdim. Flora suyundan içmeye başladım. Kutu dediler, 2 tane aldım. Bileklik 50-100 tane var. Sezon boyunca Okan Hoca'dan, özellikle Avrupa maçlarından sonra dersimizi aldık, özür diliyoruz cümlesinden başka hiçbir şey duymadım. O zaman hocamıza sormadılar. 350 milyon euroluk takım kurduk. Sen özür dile değil, başarı sağlı diyemem ama maalesef 24'ü başarı olarak kabul ettik demiş. Herhalde Resul Bey olması lazım. Çağdaş Bey, olur o da olur. Merhaba, ben İsmail. TFF çıkardığı fantezi futbol nedir? Hakemler de dahil hiç memnun değiliz demiş. İsminizi de yazarsanız çok mutlu olurum ama İsmail Bey olabilir. Çağatay Çağdaş hiç önemli değil. Önemli olan mesajında bana ulaşması. Ahmet Ertaş, teşekkür ediyorum. Şimdi gördüm. Hocam dün Kocaeli Ahmet maçını izledim. Bu oyunu oynamak için bu kadar yabancı doldurmaya gerek var mı ülkeyi? Altyapıdan yetişen oyuncular da oynayamaz mı gerçekten? Bu kadar kötü altyapılar demiş Ferhat Bey. Katılıyorum size. Ya sistem öyle bir hale geldi ki, ben eskiden şöyle söyleyeyim. Hani belki eski zamanlar olacak ama ilk 11'de futbolcular sahaya çıktığında ben acaba Türk oyuncular kaç tane diye tek tek sayardım, biliyor musunuz? Her takımın Türk futbolcuları kaç tane diye sayardım. Ama şimdi günümüze geldiğimizde ilk 11'de 11'de yabancı olsa sahaya çıkabiliyor. İşte aradaki fark da bu. Vallahi hiç haber okutmuyorsunuz bana. Firas Bey, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar demiş. Düşünmeniz bile yeterli Çağatay Hocam demişler. Çağatay Hocam, Türkçeniz ne kadar düzgün. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ya çok mutlu oluyorum böyle mesajlardan. Ne olur da yanlış anlamayın. Özcan Bey, İngiltere Premier Lig'de yanlış bilmiyorsam 7-8 tane Londra takım var. Türkiye'de yaklaşık son birkaç yıldır farklı bir durum yok. Bu durumun önüne geçebilmek adına 1980'li hatta 90'lı yılların başlarındaki gibi acaba diyorum bir alt ligi 3 kategoriye mi ayırsak? İstanbul takımları bir havuza toplayıp Marmara grubu, diğer iki gruba da diğer bölgeleri yerleştirsek nasıl olur? Aslında bunun gibi bir şeyler denediler Özcan Bey ama başarılı olamadılar. Yani sürdürülebilir bir şey olmadı. En azından onu da sizlere söyleyeyim. Ali Aydın mesaj atmış. Ali'cim toplantıdaymış. Ali Aydın sevgili dostum, gazeteci arkadaşım. Beşiktaşların da en çok sevdiği isimlerden bir tanesi. Ahmet Yasak. Bayrampaşa'dan Ahmet ben. Çağatay Hocam, sizin de Melih abinin de sesi gayet stüdyoya insanlar iyi geliyor. Eski insanlar günümüzde daha çok ön plana çıkması lazım. İyi ki varsınız demiş. Allah yolunuzu açık etsin. Bir de Melih abinin YouTube kanalı neydi acaba? Çağatay Hocam dedi. Söyledi, bak şu an unuttum, iyi mi? Bana yazarsanız mutlu olurum. Olabiliyor tabii, yaşlılık ne olacak. Bakıyoruz buradan, evet. Oo, bayağı bir mesaj var. Instagram'dan da onlara da bakacağız. Ama şimdi birazcık da gazetelere bakalım. Biliyorsunuz Hürriyet bir futbol konseyi yapıyor ve Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Uğur Meleke, Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Aslan da takımları değerlendiriyorlar. İlk olarak bakın Fenerbahçe ile ilgili neler söylemişler. Bir Fenerbahçe değerlendirmelerine bakalım. Arkasından Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un üzerinden de gideceğiz. Tandem Spor, çok teşekkür ederim. Tandem Spor'u takip edebilirsiniz. Sevgili Melih'e de destek verelim tabii ki. Cagiday hocam, bu da ilk kez geliyor. Abdullah Yıldız ben, Galatasaray taraftarıyım. Hocam akşam bir haberde Kulüpler Birliği TFF yabancı kuralı için başvuruda bulundular yazıyor. Gerçeği var mı bu haberin? Bu farklı bir şey. Bunu birazcık uzun uzun konuşmak lazım. Bir ara hatırlatırsanız bu açıklamayı ben size de yapayım. Hatta WhatsApp'tan bile yazabilirim ama programın bitiminde olabilir. Hocam merhaba, ben Mustafa. Yarın Allah'ın izniyle Lyon'u bol golle geçip Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Fenerbahçe deplasman takımıdır. Evimizde olmayanı deplasmanda yapıyoruz demiş Mustafa Bey. Abi sen hala gençsin, benden bile gençsin. Senin gibileri yolda yürüyemiyor. Şu an merdiven basamaklarını çıkamıyorlar demiş. Abartın. Sedat Aydın. Övdün mü beni, gömdün mü onu anlayamadım Sedat Bey, ama neyse mesaj güzeldi. Çağatay abi, Galatasaray'ın ilk oynadığı maçtan sonra Okan Buruk çıktı, ofansif futbolcum yok dedi. Kendisi de yetiştiği Florya'dan bir tane çocuk bile takımı monte etmedi. Ayrıca benim için yerli futbolcu, yabancı futbolcu yoktur. İyi futbolcu, kötü futbolcu vardır. İbrahim Yavuz arıyor. İbrahim'cim ben yayındayım, muhtemelen radyoyu dinliyor musun acaba?
1: Hocam.
0: Evet.
1: Hocam.
0: Yayındayım İbrahim, müsaitsen.
1: Çekmiyor telefonu ya.
0: Çekmiyor mu? Aa, çekmiyor dedim. İbrahim Yavuz'a da sevgiler. O şimdi yine arar beni. Diyor ki iyi futbolcu yoktur, kötü futbolcu vardır. Sahada 11 yabancı olması hiç sıkıntı değil. Benim için aksine bu yabancı kuralı bizim futbolcularımız için veli nimettir. Biraz kalbin üstüne yerli futbolcu beni nasıl olsa oynatacaklar kafasına illaki giriyor diyor Ozan Bey. Ozan Bey de uzun zamandır yoktu, mesaj atmıyordu. Tandem futbol, teşekkürler, evet bilgiler gelmiş. Evet, bir soru sorduğum zaman böyle aynı anda 25-30 tane cevabın gelmesi, sizin de ne kadar bilgili, ne kadar pratik zeka ve ne kadar bilgili anlamı derken şunu kastediyorum. Futbola hem aşina hem de vakıf insanlarsınız. Erdal Bey diyor ki yarın Fenerbahçe'nin Lyon maçına orta sahada Kante, İsmail, Mateo üçlüsü ile, yani Genduzi ile çıkması lazım. Asensio yoksa Lyon deplasmanında bu orta sahanın daha etkili olacağını düşünüyorum diyor. Erdal Bey'in mesajını da okuduk. Hocam bilgi verirseniz çok sevinirim demiş. Tabii ki Abdullah Yıldız. Allah'a şükür hiçbir soruyu da yanıtsız bırakmıyoruz. Benim için en önemli şey budur. En önemli şey hakikaten. Çünkü benim felsefem budur. Telefon da olsa, mesaj da olsa, size arayan, size yazan bir karşınızda insan varsa muhakkak cevap veririm. Zaten böyle olmalı. Muammer Bey peki yazmış. İzindeyim abi, Ardahan'a gitmiştim diyor. Hemen de şaka yapıyorum ben bu arada. Uzun zaman yoktunuz derken takılıyorum. Hani samimiyetinize istinaden. Beşiktaş'ın başkanı çıkıp açıklamalar yaptı mı ya da yapacak mı? 4 tane daha transfer yapacaklardı. Ne oldu demiş. Biz de bekliyoruz. İbrahim Yavuz'a Çağatay Hoca ile telefonda konuşturmayan hayat bize neler yapmaz. Ne ne ne ne ne ne ne ne. Biliyorsunuz bir de telefon şirketleri var, her yerden çekiyor. İbrahim'i de alalım aslında değil mi? İbrahim Yavuz'u da ben yazmıştım ama bugün kendisiyle konuşmadık. Genelde konuşuruz 2 günde bir. İbrahim'i de severim. Ne diyorduk? Fenerbahçe diyorduk. Bakalım spor yazarları Fenerbahçe'yi nasıl değerlendirmişler? Birazcık da onlardan bahsedelim. Bu arada Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu spor yazarları da sırada ve müsait oldukça da yayınımıza katılacaklar.

Sevgili Emir Ateşdağlı, beni dinliyorsan Emir'cim, bugün işlerim vardı hocam diyor, şu anda da müsait demiş, başka zaman yapılırsa çok sevinirim.

yine de Konya karşısında Greenwood ve Asensio'nun bireysel yetenekleriyle sonucu aldıklarını göz ardı etmeyelim. Özellikle son yarım saatte Konya'ya çok fazla şans verdiler. Kaleci Ederson çok kritik kurtarışlar yaptı. Fenerbahçe'nin çift ön libero ile oynamasına rağmen rakibi bu kadar ceza sahasına getirmesi takım savunmasında sorunlar olduğunu gösteriyor. Konya maçı hasarsız geçilmesi gereken bir 90 dakikaydı ama asıl önemli olan final niteliğindeki Lyon maçı diyor. Fırat Aydınus eski hakemlerden, bilmiyorum nasıl bilirsiniz ama Fırat Aydınus için de yorum yapalım. Evet, çok mesaj var. 3 boyutlu Hasan, ne güzel isim. Umut verici ama Lyon'u geçmeye tek başına yeterli bir referansı değil. Fenerbahçe'nin Fransa'da daha dengeli olması gerekiyor. Konya maçında hücumda bulunan rahatlığı Lyon'da bulamayabilir. Özellikle top kayıpları sonrası savunma geçişleri ve merkezdeki direnç turun kaderini belirleyecek. En önemli nokta ise sabır. İlk golü yeme korkusuyla ya da erken gol atma telaşıyla oyun disiplininden kopmamak gerekiyor. Lyon maçında kilit futbolcu Greenwood olacak. Onun performansı belirleyici olacaktır diyor. Mehmet Aslan ne demiş? Talişka kaliteli ama bu takım için lüks. Yetmez. Futbol daha atletik ve tempolu oyuncular talep ediyor. Fenerbahçe'de bu talebi karşılayacak oyuncu sayısı çok az. Talişka'nın kalitesine herkes saygı duyar. Ama aynı Talişka bir lüks Fenerbahçe için. Talişka tipi iki oyuncu ile oynarsanız futbolun talep ettiği tempoyu ve atletizmi yakalayamazsınız. Ben Fenerbahçe'nin hem takım savunmasında hem de özellikle sol kanatta eksikliği olduğunu görüyorum. Lyon'un temposunu aşamadığınız sürece geçemezsiniz yorumu yapmış. Ve son olarak Uğur Meleke neler demiş, sevgili Uğur Meleke. Fenerbahçe'de Asensio'nun bir benzeri yok. Konya önünde ilk 50 dakikadaki Fenerbahçe performansı etkileyiciydi. Özellikle Asensio-Muriç uyumu. Asensio'nun Lyon deplasmanında olmaması üzücü. Zira Fenerbahçe'nin temel problemini, iki blok arasındaki bağlantı işini Asensio ve Muriç çözmüş görünüyorlardı. Sarı lacivertler ideal ileri ikilisini bulmuş gibiydi. Asensio'nun Fenerbahçe kadrosunda bir benzeri yok. Muadili yok. Neyse ki sakatlığı ciddi değil. Sık sakatlanan bir oyuncu değil. Devler Ligi'ne girilirse orada çok daha fazla katkı vereceği kesin demiş. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edelim çünkü birikiyor. İyi yayınlar Çağatay Hocam. Her daim dinliyorum sizi. Memlekette tatildeydik uzun zamandır. Geri geldik, sizi dinlemeye devam. Maşallah aynı performansınız devam ediyor. Seviliyorsunuz. Hollanda'dan Süleyman Bey'e de buradan sevgiler olsun, selamlar olsun. Repertuarımda Alper Mert var mı hocam? Yok, Alper Mert yok. Repertuarım aslında çok geniştir. Sezen Aksu'dan Tarkan'a kadar, Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine kadar, türküden pop'a kadar tüm şarkılar hafızamın bir yerlerinde muhakkak kalmıştır. Çünkü 1993'te İstanbul FM'de mesleğe başladığımızda o yıllardan beri süre gelen ve İstanbul FM de programları yaptıktan sonra da artık aranjörlere kadar, söz müzik bestelere kadar, şarkıları kimin yazdıklarına kadar birçok şarkının da hala ezberimizde yer alıyor. İşte güncelliyoruz. Bir üst sürünüm çıkarsa inşallah. Barış Bey diyor ki abi Efe Uysal abiyi yayına bağlayabilir misiniz? Kendisini özledik demiş. Berk Bey'e buradan selamlar olsun. Trabzonsporlu bir yorumcu bağlanırsa eğer sormak istiyorum. Fatih Tekke'nin kovulmalık kadro açıklaması hakkında yorumları ne olur? Büyük takım çalıştırmak zor. Fatih Tekke acaba nasıl olsa büyük yıldız gelmez Trabzon'a. Ben 3. 4. de olsam başarılı olurum diye mi düşündü? Bu açıklama özellikle şehirde nasıl bir etki yarattı? Bir de Salah'ın oyunda olması bütün topları ona atmayı zorluyor gibi, bu problem yaratmaz mı demiş. Valla ben Salah'ın istatistiklerine baktım. 11 kilometre koşmuş ya. Sahada en çok koşan ikinci futbolcu olmuş. Çağatay Hocam, Insta'dan takip aldım. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. İsminiz, evet, Yenal Bey. Bugün espri gelmemiş sizden. Manisa'dan yeni aldıydı değil mi? Çağatay abi, Fenerbahçe'de Lyon'a elenir, hafta sonu oynanacak Samsun Spor maçını da kaybederse İsmail Kartal gidebilir. Selam Mehmet demiş. Hep birlikte görüşürüz.

Lyon maçını muhakkak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması gerekiyor. Çağatay Bey, bireysel yetenekler niçin varlar anlayamıyorum. Güntekin Onay ne eleştirmiş diyor Rıdvan Polat. Sizlerin yorumları. Türkiye'nin en iyi hakemi idi Fırat Aydınus. Futbolcular ile iletişimi, pozisyonları anlatması, genelde kartları doğru kullanması, nerede duracağını bilmesi bir hakemin diye düşünüyorum. Çağatay Hocam, yayınınız mükemmel diyor. Yunus Bey'e de teşekkür ediyoruz. Çok kibar ve naziksiniz. Ricalar. Lütfi Bey, Lütfi İnal'a da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Ya Muammer Bey, 25'lik İrfan Bey yok mu demiş. Var. Elimizde 25'lik İrfan Bey de var. Üst katımız da var. Aile salonumuz da var Muammer Bey. Yeter ki siz isteyin. Çağatay Hocam, takibi aldık. Abi 11 kilometre mi? Helal vallahi. Bizimkiler örnek olsun. 35 yaşında adam demiş. Evet. Bir de bu arada istatistikleri en iyi olan futbolcu da Muhammed Salah. Darısı 100K takipçiye demiş. İnşallah, ama onları görür müyüz Ozan Bey, biz de bilmiyoruz. Bizi görsünler. Yönetim uyuma. İyi yayınlar. MHK ve TFF o kadar liyakatsız ki sanırım kabullenmek zorundayız. Başarı aramak hata diyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yine mesajlarınıza 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerden gelen mesajlara da bakmam lazım. 3 boyutlu Hasan, iyi yayınlar. Bu yabancı kuralı uygulamasına 3 takımın retoyu verdiği konuşuluyor. Bu durum nasıl yorumlamalıyız demiş. Vallahi çoğunluğun kabul etmesi gerekiyor. Kulüpler Birliği Vakfı tarafında da bu konular çok konuşulmuştu. Ama bundan sonra ben bu kuralında çok değişeceğini zaten en başta söylemiştim. Rana Emir Talha 86'ya teşekkür ediyorum. İsminizi göremediği için buradaki takipçi ismiyle teşekkür ediyorum ancak. Ozan Ceylan'a teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde. Yine takip aldıkları için. Programın son bir saatinde sizin de yorumlarınızla devam edeceğiz. Sizin mesajlarınızla devam edeceğiz. Bir yandan da bakıyorum gelen mesajlara atlamamak adına. Abi Fenerbahçe'ye sağdan bakıyorum, soldan bakıyorum ama kadro planlamalarında yanlışlık var gibi. Birikmiş dünya kadar oyuncu, en kötü maaş 4 milyon euro. Bu böyle gitmez demiş. Kim demiş? Yunus Emre Tan. Doğru da söylemiş. Söylediğimiz gibi yani 40'a yakın oyuncu, bunlardan vazgeçmek, her futbolcuyla ayrı ayrı konuşup onlarla bir araya gelip efor sarf etmek, transfer görüşmeleri yapmak, kiralık takımlara verip verilmeyeceğini, futbolcunun isteyip istemediğini, pazarlıklar, bunların hepsi ayrı bir efor. Bu eforları sarf ederken bir yandan da hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Ligi takip edeceksiniz. Ona göre bir kadro planlaması yapacaksınız. Ayrıca transfere bakacaksınız ki bugün en kaçıydı? 25'iydi zannedersem. 4 Eylül'de transfer bitiyor. Buyurun yani 10 gün bile değil. Bir hafta desen, bir hafta kalmış. Nasıl yetiştireceksiniz? Bireysel yetenekler, bunları konuşuruz Rıdvan Bey. Bunlar çok uzun konular. Benim bir iki cümlemle inanın olmaz. 3 boyutlu Hasan'a 4D olsun. Boyut kapısı olarak mı yorumladı demiş acaba arkadaş. Ya vallahi tek cümleyi bile, tek kelimeyi bile kaçırmıyorsunuz. Fatih Tekke Hoca geçen sene şampiyonluk beklemeyin diyordu. Kadro ile ilgili bu senede kadro çok güzel. Kovulmalık kadro diyor. Bu kadar yıldızı kaldıramayacak gibi hissediyorum. Çağatay Hocam demiş. Tolga Koç Fatih Tekke konusunda yorum yapmış. Furkan Aslan ne demiş? Hocam kolay gelsin. Merkez değil pardon. Herkes MHK değilsin diyor. Ama bence TFF Başkanı yabancı olsun demiş. Aha, ne kadar söylemek istediğimiz şey var ama. Çağatay Bey, yeni dinlemeye başladık. İş görüşmesindeydik. Emekliyiz, engelliyiz, iş arıyoruz. İnşallah bu hafta arası takımlara başarılar dileriz. İzmir'den İltuğ Güler. İltuğ'cum, sana sevgilerimi yolluyorum. Böyle yaz, Instagram'dan da yaz. Her zaman konuşalım, görüşelim.